0: Seçenlik, uyuşturucu madde kullanma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama diyor savcılık kaynakları Hadi Bey. Şimdi nasıl değerlendirmek gerekir bu gelişmeyi? Bundan sonraki süreçte neleri takip edeceğiz? Eğer uyuşturucu madde kullanmayla alakalı da bir soruşturma yürütülüyorsa herhalde bir adli tıp süreci de olacak.
1: Büyük ihtimalle, çünkü 3 tane suç tipi var. 3 ile ilgili bir isnat durumu söz konusu. Fakat az önce Kadir şunu söyledi. Mevcutlu olarak savcılık istemiş. Bu ne demektir?
0: Ne demek?
1: Yani kullukta ifadesi alındıktan sonra bırakılmasın. Savcılığa getirilsin. Savcılık makamı da bu konuyla ilgili bir ifadesini alsın. İfadesini aldıktan sonra sulh ceza hakimliği ile ilgili acaba tutuklamaya yönelik bir talebi olacak mı? Adli kontrole yönelik bir talebi olacak mı? Olmayacak mı? Bunu değerlendirmek için de savcılık makamı kendisinin ifadesine başvuracak avukatı eşliğinde. Çünkü şahıs gözaltına alındığı zaman normal şartlarda kullukta bir ifade vermesi gerekir avukatı huzurunda. İfadeyi ister verir ister vermez. İsterse susma hakkını kullanabilir. Bu konuda herhangi bir engel durumu söz konusu değil. Ya da istediği şekilde kendisini ifade edebilir isnat edilen suçlarla ilgili. Eğer burada bir ifade verme durumu söz konusu değilse, ben kullukta ifade vermek istemiyorum, susma hakkını kullanıyorum, savcılık makamında eğer gerekli görürse ifade verir. İsterse orada da susma hakkını kullanabilir. Sulh ceza hakimliğine eğer sevki olursa orada da susma hakkını kullanabilir. Fakat buradaki önemli olan hususlardan bir tanesi suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması. Burada öncül bir suçtan bahsediyoruz. Yani ortada bir suç olacak. Bu suçtan kaynaklı olarak ciddi bir para elde edilmiş olacak.
0: Ya bu o zaman isnat edilen başka suçlamalar da var anlamına mı gelir? Çünkü yani şimdi müstehcenlik üzerinden para kazandığı da değerlendirilebilir
1: işte,
0: eğer bu
1: savcılık,
0: bir suç olarak.
1: Onun için onu anlatmaya çalıştık. Şimdi biz bu grupla ilgili hep neyi görüyoruz?
0: Kullanmanın elbette bir suç olduğunu ifade edelim ama ortada satış yoksa buradan elde edilen bir gelir yoktur. O zaman direkt müstehcenlik başlığının altına bakmamız gerekiyor,
1: evet,
0: galiba.
1: Evet, kesinlikle çok doğru. Çünkü burada hangi suçtan bir mal varlığının elde edildiği ile ilgili dosyanın içerisinde bir veri olması lazım ki oradan suçtan kaynaklanmış bir mal varlığın aklanması durumu söz konusu olabilsin. Oradaki müstehcenliğin içeriğini savcılık makamı nasıl doldurmuş? Ellerinde hangi belge var, hangi bilgi var, hangi delile dayanıyor bunu? Ve o müstehcenlik suçundan nasıl bir fayda sağlamış? Ona bakmak lazım. Çünkü müstehcenlik dediğimizde çok geniş kavrama sahip olan bir olaydan bahsediyoruz. Yani burada çok da içeriğine girmek istemiyorum. Ancak siz bunun yayılması, oluşturulması, işte müstehcenlikle ilgili birden fazla kanun maddesi adım saymış. Bunları yaptığınızda özellikle çocuklarla ilgili ne yazık ki bazı durumlar var. Onlar tek tek sayılmış. Onlar yapıldığında burada bir fayda elde etme durumu da söz konusu olabilir. Fakat diğer tarafta uyuşturucu madde kullanmayla ilgili hali hazırda savcılık makamının elinde ne var? Diyelim ki işte uyuşturucu madde kullandığını gösterebilecek bir delil vardır ya da bir ifade vardır ya da bir ihbar vardır. Bu kadardı. Fakat dijital materyalleri incelendiğinde, dosya biraz daha genişlediğinde suçun tipinin değişme ihtimali de söz konusu olabilecek. Yani bugün uyuşturucu madde kullanma denilen dosyada yarın uyuşturucu ticaretine de dönme durumu da söz konusu olabilir. Tabii o dosyanın ileriki aşamalarında.
2: Adli tıpa teste gönderilecek o zaman.
1: Çünkü kullanmayla ilgili dediğinizde ne yapılacaktır? Kanına bakılacak, idrarına bakılacak, saçına bakılacak. Yine
2: adli tıp raporu.
1: Odokular üzerinden adli tıpın işte hangi uyuşturucu maddenin kullanıldığı ile ilgili bir rapor olması lazım ki orada biz Türk Ceza Kanunu 191'in varlığından bahsedebilelim. Ya üzerinde yakalanacak, üzerinde yakalanan bir miktar ya da evinde yakalanan bir miktar varsa herhangi bir şekilde içmemiş olsa dahi kullanım sınırları içerisinde kullanımdan bahsedebiliriz. Fakat üzerinizde hiç uyuşturucu madde yok, fakat kanınıza baktığında kanınızda eğer maddenin etken maddesi çıkıyorsa ya da saç telinizde ya da işte vücuttan alınan diğer örneklerde bir çıkma durumu söz konusu ise idrar gibi, o zaman ne yapılır? Yine burada Türk Ceza Kanunu 191'den
2: dolayı ceza. Ama şunu bir açığa kavuşturur musunuz? Verir. Yani burada suç gelirlerinin aklanması, yani burada ne tür bir suç olabilir?
1: İşte ben de onu işte ilk başta dedik ya, en önemli aslında isnatlardan bir tanesi o. Orada hangi suç? Yani Şimdi uyuşturucu madde kullanımının
3: en çok üzerinde durduğu nokta o bu arada. Onu söyleyelim. Hani 3 farklı suçlama var. Hem müsteçenlik var, hem uyuşturucu kullanımı var. Fakat savcılık makamının da üzerinde durduğu nokta suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. Fakat soruşturma çok daha yeni olduğu için kamuoyuyla ilerleyen zamanlarda bilgiler paylaşılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu kapsamda adli kaynaklar

0: kaynaklardan aldığım bilgiler şu yönde. Özellikle vereceği ifadeler doğrultusunda bu soruşturma kapsamında belki de yeni dalga bir operasyon da olma söz konusu olduğunun altını çizelim. O yüzden savcılık makamı bu noktada titiz davranıyor. Şu anlık sadece suçlamaları kamuoyuyla paylaştı. Fakat ilerleyen günlerde işte yine Tolga Akış'ın vermiş olduğu ifadeler kapsamında yine yeni bir dalga operasyonu olacağını da söyleyelim. Adil Dündar, sözünüzü kestim, özür dilerim.
1: Estağfurullah. Bakın burada Kadir'in de söylediği gibi çok önemli. Çünkü suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçuna bakıldığında, diyelim ki MASAK raporu geldi. MASAK raporunda bir şahsın hesabında yapılan işle orantılı olmayacak şekilde hesabına bir para girişinin olduğu görüldüğünde, burada anlatılamayan bir paranın
2: 100 binlik konserler veriyor bu grup yani. Çoluk çocuk, cümbür cemaat, anaları, babaları, danaları hepsi birlikte bu konserlere akın ediyorlar yani. Bir gün değil, bir hafta boyunca her gün konser yapıyor, her gün dolduruyor bunlar.
3: Ama üzerinden çıkanlara bakarsanız
1: burada biz bunu söylersek yanlış olmuş olacak. Burada bahsedilen konu bu değil. Siz şimdi konser verebilirsiniz, faturalandırabilirsiniz, para kazanabilirsiniz. Buradaki mesele bu değil. Buradaki mesele zaten, mesela diyelim ki 10 tane konser yaptınız, beyan verdiniz. 10 konserde kazandığınız paranın beyanın dışında çok yüklü miktarda hesabınıza bir para girişi vardı. Ya da çok farklı yerlerden, özellikle yurt dışından ya da başka para kuruluşlarından hesaplarınıza bir para girişi vardı. O zaman burada bir suçtan elde edilme durumu söz konusu olabilir diye bir soru işareti koyabilirsiniz ve soruşturulması gereken bir konu olarak karşımıza çıkabilir. Hayır,
2: son günlerde şöyle enteresan bir durum da var. Bunların da, yani bu grubun da zamanında fotoğrafçılığını yapmış bir şahıs çıktı. Mert Adlin isimli biri. Mesut Adlin, özür diliyorum. İddialarıyla gündemde. Diyor ki manifestteki kızların Spotify, YouTube ve dijital gelirlerden hiçbir hakkı yok diyor. Sadece konser ve işbirliklerinden her biri %10 alıyor. %40'ı da işte bu neydi ismi? Menajer Tolga Akış'a kalıyor diyor. Eğer bu genç kızlarla öyle bir sözleşme yaptıysanız ve bu çocukları yıllar boyunca bila bedel sizin adınıza çalışmak zorunda bırakıyorsanız, belki bunun da hukuk karşısında bir karşılığı olabilir.
1: Hayır. Bu yanlış düşünüyoruz. Burada bir sözleşme serbestisi var. Siz bir menajerle çalışmak istediğinizde, işte siz eğer şunu söylüyorsanız, ben karşılıklı olarak bir anlaşma imzalıyoruz. Bu anlaşmada kimin hangi miktarda nasıl kazanacağıyla ilgili bir imza atıyorsunuz sözleşmenin içeriğinde.
2: Ha, o zaman yani bu fotoğrafçının iddiaları hiçbir şey ifade etmiyor.
1: Herhangi bir şekilde önemli değil. Ama burada daha önemli bir nokta var. Eğer organizeli bir şekilde Türkiye'deki kültürü bozmak adına, Türkiye'deki ahlaki anlamdaki değerleri bozmak adına birileri tarafından finanse edilmek üzere bir para gönderme durumu söz konusuysa, orası önemlidir.
2: Şimdi bu müstehcenliğin sınırını da doğru çizmek lazım.
1: Evet,
2: şimdi yasa bunun sınırını nasıl çizmiş? Show business denen bir şey var. Böyle yarı çıplak sahneye çıkan bir sürü ünlü var. Kimse onlara demiyor. Yani sen müstehcen bir performans sergiliyorsun falan demiyor. Ya da müstehcenlik sadece eleştiri olarak gündeme getiriliyor. Ama hukuki bir karşılığı olmuyor. Ama bunlar
1: organize
2: çok gayri ahlaki şovlar da yapıyorlardı. Ve bu yüzden çok ciddi tepki de çektiler.
1: Hem öyle hem de organizeli bir durum olma durumu da söz konusu. Şimdi bu şahıs neden bütün illerde, ilçelerde ya da işte öğrencilerin, özellikle küçük çocukların olduğu bütün ortamlarda bu çocukları götürüp burada konserler verdirip, o konserler verdirilirken o ahlaksız hareketleri sergileme durumu söz konusu. Şimdi bir şahıs kendi isteğiyle bunu yapması ayrıdır. Birileri tarafından bunu zorla yaptırılması çok daha farklıdır. Az önce sizin bahsettiğiniz bazı sanatçılar
2: sözleşme kapsamında sen yarı çıplak sahneye çıkacaksın, yarı çıplak klip çekeceksin.
1: Orada sorun olacak.
2: Gayri ahlaki hareketler yapacaksın, dansların gayri ahlaki olacak, twerk yapacaksın, cinsel ilişkiye girermiş gibi hareketlerde bulunacaksın ve bunları çoluk çocuğun, sübyanın karşısında yapacaksın diye bir zorlama varsa, o da başka bir boyut.
1: Kesinlikle en önemli unsur orası. Bunu sözleşmeye koyarsanız o sözleşme zaten kabul edilmez. Niye? Çünkü sözleşmeler her ne kadar serbest
2: ama
1: olsa da
2: koyarlar mı sözleşmeyi?
1: Büyük ihtimalle koymazlar. Çünkü sözleşmelerin içerisinde siz kültüre aykırı bir durumu koyamazsınız. Ahlaka aykırı bir durumu koyamazsınız. Kamu düzenine aykırı bir durumu oraya koyamazsınız. Koysanız dahi bunlar geçerli hale gelmez ve bu sözleşme geçerli bir sözleşme olmaz. Fakat siz bunları sözleşmeye koymadan da eğer onların üzerinde bir baskı koruyorsanız, eğer onları organizeli bir şekilde burada kültürü ve ahlakı bozabilecek şekilde adımların atılması ile ilgili bir zorlayıcı durum söz konusuysa, o zaman çok daha farklı. Çünkü haberlere yansıyan bir sürü

0: Veride biz neyi gördük? Ne yemek yediriyorlar vücut fit kalabilsin diye. Burada çıkan her yerde açık giyinme yani durumu söz konusu. Diğer taraftan bakıldığında hareketlerin yapılmasıyla ilgili bir telkinin olduğu kamuoyuna yansımıştı. Şimdi bunlar hepsi çok değerli veriler. Bunların hepsinin araştırılması gerekir ki savcılık makamı da bunu delillendirmiş tahminimizce ve bir soruşturma haline getirmiş. Şahsı eğer gözaltına almışsa emin olabilirsiniz ki isnat edilen şu 3 suçla ilgili dosyanın içerisinde belli bir delil verisi vardır. Çünkü o deliller olmadan bir gözaltı işlemi durumu söz konusu olmaz.
1: Hemen Sayın Selvi'nin de görüşünü alalım. Şimdi değişik bir tabloyla karşı karşıyayız Sayın Selvi. Daha önce de işte boy band, girl band denilen bu tarzda işte kızlı erkekli pop grupları olmuştu. Onlar da danslı performanslar sergiliyorlardı. Ama onlarla ilgili böyle bir sürecin işletildiğini biz hatırlamıyoruz yani. Şimdi burada farklı bir boyut var. Bunların sahne performansları da çok tepki çekiyor malum. Şimdi de menajerleri, tartışmalı menajerleri hakkında müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunun isnat edildiği bir soruşturmanın yürütüldüğünü anlıyoruz. Nasıl bir değerlendirme yaparsınız siz sıcağı sıcağına? Buyurun.
2: Ya Banu Hanım, şimdi hani ben yıllarca siyaseti takip ettim. Biz manifest bilmeyiz ama manifesto gibi açıklamaları biliriz. Bu açıdan bana çok ilginç geldi ama tabii ki burada hukukçu arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirme, Kadir'in verdiği bilgilerde suçtan kaynaklı gelirin aklanması olayı son dönemlerde çok gündemde. Eğer böyle bir durum varsa ki böyle bir durum olmasa gözaltına alınmazdı. Bu başka yerlere de uzanabilir. Hani hangi suçtan kaynaklı gelir elde ettiler ve bunu nasıl aklıyorlar? Bu yöntemleri üzerinde zannediyorum yargıda duracak. Vereceği ifadeler ışığında biz bunu ancak öğrenebileceğiz. O açıdan yarını beklemek gerekiyor. Evet. İşin doğrusu çok ilgi alanımda olmayan bir konu benim.
1: Hüseyin Hocam, siz ne diyorsunuz?
3: Yani aslında Hadi Bey genel itibariyle çerçeveyi çizdi. Tabii bu konuda ben de Abdülkadir Bey gibi düşünüyorum. Sonuçta özellikle aramızdaki en duayen gazeteci. Hani o meseleye böyle bir yerden bakarken şüphesiz benim de bir siyaset bilimci ya da uluslararası ilişkiler çalışan olarak bir şey söylemem çok mümkün değil ama bu toplumun bir parçası olarak, bir baba olarak, bir aile sahibi biri olarak şüphesiz hani bir yanıyla da haberdar olduğumuz bir durumdan bahsediyoruz. Abdülkadir Bey az önce ben yıllarca siyaseti takip eden biri olarak manifestoyu bilirim dedi. Ama bir taraftan da grubun ismiyle bir şeyin de manifestosunu sunduğu aşikar. Aslında belki de biz bu dava süreciyle beraber ismin nereden geldiğini ve bununla beraber neyin manifestosunun yapıldığını belki öğrenmeye çalışacağız. Yani şu anlamda işaretler önemliydi aslında.
1: Neyin manifestosu?
3: Suçtan kaynaklanan o mal varlığı değerlerini aklama. Yani bunların konserlerle veyahut da grubun nasıl davranacağından ziyade aslında Türkiye toplumunu, Türkiye'deki kültürel değerleri, ahlaki değerleri ve hatta bunun ötesine geçerek sanatsal değerleri aşındırmaya, bunları başka bir yöne çekmeye ve genç sosyolojiyi, genç nesli dönüştürme noktasında bir projeksiyona sahip olunduğu ve birilerinin de bazı projeleri desteklediği aşikar. Sanırım bu üçüncü biraz bununla alakalı dış kaynaklı bir sürecin sanki emarelerini önümüzdeki saatlerde veya günlerde göreceğiz gibi bir hissiyatım var.
0: Çünkü dünyada hocam bununla ilgili örnekler var. K-pop gibi. Yani buradaki Kore filmleriyle ilgili.
1: K-pop'ta biraz daha cinsiyetsizleştirme projesi.
0: Ama orada bir amaç var işte.
1: Tabii var.
0: Yani orada bir amaç var ve bilinçli bir şekilde bir hazırlama var. Burada toplumu ona özendirme var ve bir, ciddi bir şekilde sanki Türkiye'de en fazla dinlenen grupmuş gibi bir algı çalışması da var. Peki Abdülkadir Bey'e soruyorsunuz. Diyor ki ben grubu tanımıyorum, hiçbir şarkısını bilmem ama geçmişten bir duayen türkücüden bahsedersek çoğu türküsünü belki bilecektir. Yani biz hiçbirimiz belki burada hiçbirimiz manifestin herhangi bir şarkısını bilmiyoruz.
1: En fazla bu muymuş falan deriz değil mi?
0: Ya, yani böyle şeydir yani toplumda sanatsal
4: anlamda. Ben bu grubu ilk defa duyuyorum yani. Hakikaten kim hocam, başka ilk başta başka bir şey sanırım manifest deyince hani başka bir şey aklıma geldi. Meğerse böyle bir garip.
1: Sizin kızınız büyüdü de ondan.
4: Grupmuş.
1: Sizin kızınız burada, büyüdü de ondan.
0: Banu Hanım.
1: Torun

0: olsaydı bilirdiniz.
1: Yani tabii şimdi TCK 226'da bu müstehcenlikle ilgili düzenlemeler var.
2: Var, var.
1: Sanırım
2: var.
1: Bu kapsamda 226, bu şey yapar. Aslında yani Türk Ceza Kanunu'nda da 102, 105, 225, 226 bayağı bir şeyleri var. Hani bu konularla ilgili düzenlemeleri var. Bir kere buradan anladığımız kadarıyla bir hukuki süreç yürüyecek, uyuşturucu var. Ama tabii şey çok önemli. Hadi Bey ile Mustafa Bey'in demin söylediği birer cümle çok, ben kolluk gücü olduğum için geçmişte hani o şeyleri yakalıyorum. Birincisi yani operasyonların sürme ihtimali, çünkü ortada bir suç örgütü var. Bakın anladığımız kadar yani savcılık makamı bu suç örgütüyle ilgili bilgi ve belgeleri toplamış ki düğmeye basmış.
0: Yani örgüt vurgusu yok savcılık kaynaklarının paylaştığı bilgilerde, ama tabii bundan sonraki süreçte çıkabilirdi.
1: Örgüt vurgusu, bakın şu 3 tane konu var ya. Suçtan elde edilen mal değerlerinin aklanması.
0: Bu tek başına yapılamaz.
1: Bir kişi olmaz bu şimdi yani, tamam mı? Hani işi şey, dolayısıyla yani bu anladığım kadarıyla arkadan başka şeylere gidecek yani. Bu durum başka noktalara gidecek gibi görünüyor. Tabii yani hem uyuşturucu hem müstehcenlik hem de bir suç. Yani henüz daha onu bilmiyoruz. Onu tabii savcılık makamı açıkladığı zaman, operasyon yapıldığı zaman muhtemelen yapılır diye tahmin edip bilemiyoruz ama tahminimiz budur. Yani o zaman bir organize şebekenin bir parçası gibi duruyor bu işler. Yani işte bu tehlikeli, bakın toplum için. Neyi bakın şimdi, baktığınızda mesela TCK 226, Türk Ceza Kanunu 226'da yani 6 aydan 2 yıl. Ama diyoruz çocuklar kullanılırsa diyor 5 yıldan 10 yıla kadar.
2: İşte şimdi, onun için az önce onlara girmek istemedim. Gerçekten
0: kısaca lütfen
2: çok
0: başka
2: sıkın.
0: Bir başlığa geçelim.
2: Ya bu soruşturmada biz net bir şey göreceğiz aslında savcılık makamının yaptığında. Manifest nedir? Kim tarafından kuruldu? Niçin kuruldu? Amaçları nedir? Ve burada ne yapılmak isteniyor? Çünkü normal şartlarda sanatçı olan birinin bir yetenek sergilemesi lazım ve bu yetenek sonucunda da toplumun belli bir kesimi tarafından bir karşılığının olması lazım. Peki biz bu gruba baktığımızda burada ne yeteneği görüyoruz? Toplu şekilde bir dans yeteneği. Giyim üzerinden, kuşam üzerinden, yani daha doğrusu çıplaklık üzerinden, neredeyse özür dileyerekten söylüyorum. Bunun üzerinden bir insanları, özellikle genç çocukları, hatta şöyle söyleyebiliriz 6 yaş 15 yaş arasındaki çocukların onları taklit edebilecek
0: erkek
2: şekilde hareket etmeleriyle ilgili bir durum.
0: Erkek çocuklarda dahil.
2: Evet. Özellikle sosyal medyada dikkat ederseniz onların hareketlerini, tavırlarını sergileyen erkek çocuklarının çok daha fazla etkileşim aldığı bir ne yazık ki ortamdayız.
0: Peki.
2: Onun için çok önemli ve bu soruşturmada eminim bütün sorulara cevap bulacağız.
0: Başka bir başlığa geçelim. Şimdi bu soruşturma devam edecek. Bir ifade süreci işleyecek. İfadeden kamuoyuna yansıyacaklar olacak. Onları da takip edeceğiz. Daha fazla bilgimiz olduğu zaman daha somut verilerle konuşabilecek duruma geleceğiz. Şimdi İmamoğlu organize suç örgütü davası bir süredir devam ediyor. İkinci celsede 71. duruşma dün görüldü. Bu hafta yani hakikaten çok şoke eden itiraflar gelmeye devam etti. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek geride bıraktığımız dakikalarda çok önemli açıklamalar yaptı. Bu bağlamda bu açıklamasını da ben izleyicilerimizin dikkatine sunmak istiyorum. Mahkemeler siyaset arenası değildir. Orada siyasi şov yapamazsınız. İmamoğlu orayı sanki bir siyaset arenasına uzun zamandan beri çeviriyordu. Ekrem İmamoğlu'nun kurmuş olduğu sisteme paraların nasıl aktarıldığını Ertan Yıldız anlattı. Hatta şunu demek istiyorum. En başta bu dava açıldığı zaman bu yargılama canlı yayında yayınlansın, biz kendimize güveniyoruz diye bir söylem vardı. Acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemin, aynı iddiasının arkasında durup durmayacağını sormak istiyorum diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Hemen bu açıklamanın değerlendirmesini Sayın Selvi'den almak istiyorum. Ardından da bu hafta duruşmalarda neler yaşandı Kadir Mercan'dan dinleyeceğiz. Buyurun Sayın Selvi.
3: Banu Hanım, Silivri'deki duruşmalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında, doğrusu geçen hafta sonu itibariyle başlayıp ve özellikle de bu haftada itirafçıların verdiği ifadelerle dönüm noktası yaşandı. Yani şöyle bir hava vardı. Bu dava siyasi bir dava. Bu itirafçılar baskıyla bu ifadeleri verdiler. Bakın mahkeme başlayınca Ekrem İmamoğlu onların paçavrasını çıkaracak, onların hiçbir iddiasının geçerli olmadığı ortaya çıkacak diye bir beklenti oluşturmuşlardı ama tam tersi oldu. O açıdan ben Sayın Bakan'a katılıyorum. Keşke TRT'den canlı olarak yayınlanma talepleri yasal olarak mümkün olsaydı da TRT aracılığıyla ya da televizyonlar aracılığıyla tüm Türk kamuoyu bu duruşmaları izleseydi. Şimdi sadece Ertan Yıldız değil, benim şu ana kadar saydığım 7-8 isim geldiler mahkemeye yüzüne karşı. Hatta onların bir kısmı geçmişte Ekrem İmamoğlu'nun ailesiyle ticari ilişkilerde bulunmuşlar. Bir kısmı Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın olduğu dönemden beri birlikte çalışmış isimler. Dediler ki, başkan sen bizden rüşvet istedin. Senden mi istedim abi? Evet, sen benden istedin. Ne kadar istedin? Şu kadar istedin. Nerede istedin? Şurada istedin. Nasıl ödedim? Şöyle ödedim. Yani yer gösterdiler, miktar söylediler, tarih söylediler, ödemenin şeklini söylediler ve hepsini bunu yüzüne karşı söylediler. Ekrem İmamoğlu ilk başlarda böyle kükrüyordu. Sayın Bakan'ın ifade ettiği gibi orayı bir şov alanına çevirmeye çalışıyordu. İnanın ki bir kısmına soru dahi soramadı. Hatta bir kısmına mesela Aziz İhsan Aktaş'a soru sormadı ki bu davanın temelini oluşturan iddialardan en önemlilerden birisini Aziz İhsan Aktaş gündeme getirmiş durumda. Soru dahi sormadı bir kısmına. Bir kısmına da soru sordu. Soru sorduğuna pişman oldu. Mesela önceden tanıdığı bir Cemal abi var. Cemal abi ben senden daire mi istedim dedi. Evet dedi istedim. Yok dedi ben oraya kalabalık geldim. Yok dedi sen 3 defa tek başına geldin. Hatta dedi bizim Emre'nin odasında istedin. Hatta şuna verdik. Yani şunu söyleyeceğim. Tam bir yalancının mumu yatsıya kadar yanar derler ya, Ekrem İmamoğlu'nun mumu da Silivri'deki bu duruşmalarda sönmeye başladı. İddia sahipleri hepsi iddialarının ilginç bir şekilde, yani pişman olan yoktur. Tam tersine işte Kadir arkadaşımız takip ediyor, aktarıyor oradan. Hepsi iddialarının arkasında durdular. Sadece arkasında durmakla yetinmediler. Nerede kendilerinden daire mi istemiş, para mı istenmiş, araç mı istemiş,
0: tapular kimin üzerine verilmiş,
3: kim üzerinden istemiş, maddi delilleriyle ortaya koydular.
0: Evet, yani hakikaten eğer TRT'den canlı yayınlansaydı ne olurdu merak etmemek elde değil. Hemen Mustafa Kadir Mercan'a dönelim. Şimdi 71. duruşmada çok önemli bir isim daha ifade verdi. Adnan Çebi ifade veren isim. Adnan Çebi bu daha önce kameraların bantlandığı otelin sahibi olarak biliniyor. O ifadelerinde çok önemli bilgiler paylaştı aslında. Senden de bütün detayları dinleyelim Kadir.
4: Onlar şununla başlamak istiyorum. Adnan Çebi ilk önce savunmasını yaptı. Yani hakim karşısında savunmasını yaptı. Sonra çapraz sorgusu yapıldı. Çapraz sorgusunda hem mahkeme başkanı hem savcılık makamı hem Ekrem İmamoğlu kendisine soru sordu. Dilerseniz şimdi o savunmasının bir bölümünü herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına noktası virgülüne kadar okumak istiyorum.
0: Lütfen.
4: Daha doğrusu bir bölümünü. Şimdi kendisi biliyorsunuz ki Ekrem İmamoğlu ile alakalı olarak bir bas kayıtları mevcuttu. O bas kayıtlarına atfen şu cümleleri kullandı. Ben zaten diyor İstanbul dışında yaşıyorum. İstanbul'a geldiğimde de o otelde konaklıyorum ve bundan dolayı da diyor HTS vermem normal. Otele gelen veya önünden geçen kişilerle ortak baz vermem bu nedenle son derece doğaldır. Ancak dosyada yer alan görüntülerde de görüleceği üzere ben kesinlikle otelde gerçekleştirilen Ekrem Bey'in yer aldığı hiçbir toplantı ve görüşmelere katılmadım. Bu görüşmelere katılan kişilerin herhangi bir itibar hayatımda bulunmuyor. Bu görüşmelere katılanların birçoğu hayatımda hiç görmedim. Dolayısıyla bu toplantıların da organizatörü değilim diyor. Bir diğer taraftan o kamera bantlama görüntüsü hususunda da konuşuyor kendisi. Her ne kadar daha önce güvenlik prosedüründen de oteli işleten ve yöneten firmanın sorumlu olduğunu ifade etmiş olsam da bu konu hakkında biraz daha açıklama yapmak istiyorum. Dosya kapsamında yer alan ifadelerin tamamında görüleceği üzere kameraların bantlanmasının İBB koruma personelinin rutin bir uygulaması olduğunu ifade ediyor. Vermiş olduğu savunmasında ve otelin özel olmadığı ve bu konuda benim bir talimatımın olmadığı açıkça ortadadır diyor. Ve son olarak da şunu da ifade etmek isterim ki diyor, zaten ilgili görüşmelere katılanların kameraları kapatması da bizimle bir ilgilerinin olmadığının göstergesidir. Zira

0: birlikte hareket etmiş olsaydık kameraları kapatma ihtiyacı hissetmeyebilirdi. Otelde bulunan 323 tane kameranın sadece bir tanesinin uzun uğraşlar sonucu kapatılması, diğerlerinin faaliyet göstermeye devam ettiğini dikkatlerinize sunuyorum dedi. Yapmış olduğu savunmasında hayli uzun bir savunma yaptı. Şimdi bir taraftan da Adnan Çebi'nin savcı tarafından sorularına geçildi. Yani çapraz sorgusu yapıldı. Savcı diyor ki ne kadar süredir işletmeniz açık diyor. 2012 yılından beri diyor. Peki bu süreçte otelinizde konaklayan başka bir grup veya kişiler bu şekilde kamera bantlama işlemi yaptılar mı? Denk geldiniz mi diyor. Adnan Çebi de bilgim dahilinde denk gelmedim diyor. Sonrasında otelinizde herhangi bir resmi kurum, resmi ziyaretler veya forum, konferans tarzında toplantılar yapıldı mı? Oldu efendim diyor, çok oldu. Bu tarz toplantılarda benzer bir durum yaşandı mı? Kamera bantlandı mı? Dediğim kulağıma gelen herhangi bir şey yok efendim diyor Adnan Çebi.
1: Kadir, burada sonrasında bir virgül koyalım. Sayın Selvi'nin ekleyecekleri var galiba. Sayın Selvi, bir şey ekleyeceksiniz galiba. Buyurun.
2: Evet Banu Hanım, şimdi bunu biliyorsunuz, biz orada haberde, yayınlarda çok tartıştık.
1: Görüntüleri de veriyoruz.
2: Çebi diyor ki bu oteli 14 yıldır açık ve 14 yıldır hiçbir zaman bu otelde kamera bantlanmadı diyor. Yani hiçbir zaman 14 yılda bantlanmamış, ama Ekrem İmamoğlu gelince bantlanıyor. Ve hiçbir kimse için bantlanmadı, böyle bir işlem yapılmadı. Burada resmi toplantılar da yapılıyor diyor Kadir'in verdiği bilgiye göre. Ama sadece bir kişi için bantlanıyor. Sadece bantlanmıyor, aynı zamanda jammer, sinyal kesiciler de kullanıyor. Şimdi bir belediye başkanı, gizlisi, saklısı yoksa niye kameraları bantlatır, niye sinyal kesici kullandırır? İkincisi, bir belediye başkanı görüşmelerini resmi makamında yapar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da sadece Saraçhane'de makamı yok. Değişik yerlerde de belediyeye ait iştiraklerde de makamlar var. Buralarda da görüşebilir. Niye otel odalarında görüşüyor? Niye kameralar bantlanıyor? Belli ki görülmesi istenilmeyen.
1: Yani mesela Emirgan'da 3 tane villanız var. Onlardan birinde bu toplantıyı yapabilirsiniz. Kameraların istediğini açarsınız, istediğinizi kapatırsınız. Florya'da ve Fatih Keleş'in makamında bu görüşmeyi gene yapabilirsiniz. Evinizde yapabilirsiniz, değil mi? Makamda yapabilirsiniz. Kim bilir başka hangi tesisleri var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, onların herhangi birinde bir toplantı odasında ya da bir yemek salonunda bu görüşmeleri yapabilirsiniz. Hem istediğiniz kamerayı da devre dışı bıraktırırsınız Barhan, yani şimdi problem olmaz. Neden otelde?
2: Tabii. Hayır şöyle, bizim siyasi parti liderleri var. Büyükşehir belediye başkanları var. Şimdiye kadar siz tek bir siyasi parti liderinin görüşmesinde kameraların bantla kapatıldığını ve jammer cihazının kullanıldığını duydunuz mu, gördünüz mü? Böyle bir olay kamuoyuna intikal etti mi? Hiçbirisinde böyle bir şey vuku bulmuyor. Ama Ekrem İmamoğlu söz konusu olunca, onun gittiği zaman otelde kameralar bantlanıyor ve sinyal kesiciler kullanıyor. Demek ki burada hayatın normal akışına uygun olmayan, gizlenmesi, saklanması, bilinmesini istemeyen bir görüşme yapılıyor. Şimdi bunu Özgür Özel bunu dahi savunmuştu. Demişti ki işte üzerine çorba dökülür. Ya keşke çorba dökülsün üzerine. Buraya başka şeyler dökülmüş. Şimdi Adnan Çebi dedi ki 14 yıldır böyle bir işlem yapılmadı otelde. Ve bu otelde yapılan hiçbir resmi toplantıda, hiçbir özel görüşmede eğer kamera bantlanmıyorsa, sadece Ekrem İmamoğlu için bu işlem yapılıyorsa, orada koskoca bir soru işareti ve çok derin bir kuşku var demektir.
1: Evet. Kadir, tamamla lütfen. Sana dönelim yine.
0: Şimdi şöyle, duruşma savcısı şu soruyu da soruyor. Biraz önce Abdülkadir Selvi'nin de bahsetmiş olduğu o jammer sorusunu da soruyor ve şu şekilde soruyor. Bu jammer'lara ilişkin beyanlarda bulundunuz. Bu otelin giriş çıkışlarında jammer'ın otele girmesiyle ilgili süreçlerde herhangi bir güvenlik prosedürü var mıdır? Yoksa herkes jammer'la otele girebiliyor mu? Çok açık ve net bir soru aslında savcının.
1: Ne diyor buna Çebi?
0: Adnan Çebi, tabii ki öyle bir şeyin söz konusu olamaz, ama bunlar da dediğim gibi direkt otelin grubunun prosedürleridir. Öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum, ama tamamen otelin sorumluluğundadır. Bizim zaten bu konuyla ilgili yapacağımız herhangi

0: gibi bir müdahale de olamaz ayrıyetten diyor bu soruya da. Sonrasında ise Mustafa Akın'ın vekili avukat Berfin Rabia kendisine sorular soruyor ve şu soruları soruyor. Adnan Bey merhabalar diyor. Öncelikle bildiğimiz kadarıyla otelin 4. katında bir VIP girişi bulunuyordu. Doğru mu? Rezidans ve restoran girişidir orası hanımefendi. VIP girişi değildir dedi ve orası restoran ve restoran ve rezidans girişidir. Peki Sayın Ekrem İmamoğlu ve koruma ekibinin lobiden girdiği gözüküyor. Zaten bu kameralar görüntülerde de mevcut. Bu görüntüler sebebiyet vermemek için otelin başka kısmından girme şansları var mıydı? Yani girişte kamera bulunmayan ayrı bir giriş var mıdır diye soruyorlar. Adnan Çebi de hayır, kamerasız hiçbir yer yoktur diyerek cevaplıyor. Yani aslında burada çapraz sorgu esnasında sadece belli başlı kameraların kapatıldığı, otelde geri kalan tüm kameraların aktif bir şekilde faal olduğu da yine görüntülerde de mevcut. Yine verilen ifadelerde de mevcut olduğunu söyleyebiliriz Banu.
1: Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Kadir Mercan'a. Şimdi bu başlıkla devam edeceğiz ama biraz sonra bir araya da gireceğiz. Onu da vurgulayalım. Şimdi bu Cemur meselesi de önemli. Zamanında bu bavullarda ne olduğuyla alakalı çok ciddi tartışmalar ortaya çıktı. Şimdi Çebi diyor ki açıklamasında bu Cemur meselesiyle alakalı olarak yani ben kişisel araştırmamda galiba Cemur'ün kullanılmadığını, yani hiç kimsenin bağlantısının kesilmediğiyle alakalı bir bilgi edindim. Buna benzer bir ifade kullandığını söyleyebilirim ben de. Kadir de beni doğrulayacaktır herhalde, değil mi Kadir? Kişisel bir araştırma yaptırmış Çebi ve Cemur'un içeride kullanılmadığıyla alakalı bir tespiti olmuş Adnan Çebi'nin. Çünkü siz Cemur'u kullandığınız zaman bir odada sadece o odayı etkilemiyor. Yani otelde çok belki büyük çok büyük bir alanda iletişimin, internet bağlantısının tamamen kesileceği bir ortam yaratıyor. Yani hani bu tartışma da bugün itibariyle tekrar başlayacak gibi gözüküyor. Çünkü o bavulların içerisinde Cemur olduğunu iddia ettiler. Ama hiç devreye sokulamayacak ya da sokulmamış bir Cemur iddiasında
2: bulundu. O zaman ne vardı bu bavullar?
1: O zaman ne vardı? Bugün tekrar soracak millet.
3: Savcılık makam bunu ortaya çıkartmıştı zaten kullanılmadığıyla ilgili. Çünkü otelin içerisinde hiçbir şekilde POS cihazlarının burada pahalı dışı bırakılmadı. Tabii. Yani
1: POS cihazı ödeme bile yapamaz vatandaş. Otel ödeme bile kabul edemez siz Cemur'u açtığınız zaman.
3: Kesinlikle. Ya da burada otelden bir anda bütün baz verilerinin kesildiğiyle ilgili bir veri de yok. Yani Cemur'un kullanıldığına dair böyle somut bir şekilde teknik bir veriye dayanacak bir durum
2: yani
3: söz konusu
2: değil. Yani şöyle düşünün, yaklaşık minimum 100 metredir. 100 metrede yollar, yollardan geçe karşı binalar. Yani ne varsa hepsi yani durur.
1: Çevredeki esnaf
2: i̇şte falan diyorum yani. Bakın 100 metre yani. Bir yarıçap çizin, tamam mı? Minimum bak. Yani o da minimum.
1: Yani bu Cemur denilen cihazlar.
2: Yani 5 belki metrelik falan değildir bu Cemur'un menzili. Mecburen çünkü elektromanyetik yayılım olduğu için minimum 100 metrede herkes etkilenir. Dolayısıyla bu bence hani teknik olarak baktığımda bu Cemur değil, başka bir şeydi yani. Onu da söylemek
1: lazım. Sayın Selvi'nin de ekleyeceği var galiba. Sayın Selvi. Evet, yani Cemur kullanıldıysa başka mesele, Cemur kullanılmadıysa da Cemur kullanıyorduk dendiyse o da başka bir mesele. O zaman bu bavullarda ne var?
2: Bavullar yani Cemur'ların kendi orijinal cihazları olur. Orijinal kutuları olur. Silah kutuları gibi bilirsiniz. Yani orada valiz değildir. Valiz şeklinde değildir Cemur'ların kutusu. Onu da söyleyeyim.
3: Yani bu arada valizden daha şıktır yani.
2: Tabii daha
3: şıktır.
2: Böyle
3: yani.
2: İçi kalın köpüklü koruyucular olan böyle şey, nasıl diyelim, genellikle dikdörtgen kutular şeklindedir.
1: Hemen Sayın Selvi'ye döneyim, buyurun.
4: Şimdi Adnan Çebi bunun kullanılmadığını tespit ettirdiyse, ki zaten savcılık onu daha önceden tespit ettirmişti, orada telefonlar hepsi çalışmış, işte post cihazları çalışmış, o zaman o gelen bavullarında ne olduğunu da bir araştırsaydı, merak etseydi daha faydalı olurdu. İkincisi, Adnan Çebi tabi kameralar 14 yıldır hiç bantlanmadı dedi. Bir de onu merak etseydi, acaba kamera ne için bantlanmış, ne için orada bantlama ihtiyacı duyulmuş, bir de onu merak etseydi Adnan Çebi iyi olurdu. Burada bir başka şey, avukat hanımın sorusu, diyor ki kameraların olmadığı bir giriş var mıydı diyor. Bak bu bir tuzak soru. Kadir aktardı. Yani orada Adnan Çebi diyor ki bizim tüm girişlerimizde kameralar var. Eğer yok deseydi, ya bu o kadar açık, şeffaf bir adam ki, bak sizin kameralar olmayan girişinizi dahi kullanmamış, istese oradan girerdi, ruhunuz duymazdı diyecek ama kendi sorusuyla kurmak istediği tuzakta kendisi orada deşifre olmuş durumda. O zaman bu jammer'lar kullanılmadıysa, onlar jammer değil miydi? Onlarla para mı taşınıyordu? Bu soru bence bugün itibariyle çok daha önem kazandı.
1: Bazı değerlendirmelerde bulunmak zorunda olduğumuz konu başlıkları çıktı. Otelde kameraların bantlanması ve jammer iddiasını konuşuyoruz. Az önce de ifade etmiştim. Dönemin Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı kameraların karşısına geçip o bavullarda neyin taşındığına dair açıklamalarda bulunmuş. O basın toplantısının ilgili bölümünü bir hatırlatalım izleyicilerimize. Ondan sonra üzerine konuşmaya devam ederiz.
5: Bakın valizler burada. Bu valizlerin içerisinde ne var? Bu valizlerin içerisinde bu valizlerin içerisinde şu şekilde gördüğünüz gibi sinyal kesiciler var. Bu sinyal kesiciler, peki bakın ben bu sinyal kesicilerin taşındığına gözümle tanıklık da ettim.
1: Evet, otel sahibi jammer iddialarıyla alakalı açıklamalarda da bulundu. Şimdi az önce Eray Hocam'ın da dediği gibi o jammer'ların case'ini koymuşlar valizin içine. Şimdi yani bu ürünün
3: case'i
1: varsa niye case'inde taşımıyorlar da valizin içerisinde taşıyorlar bunu haliyle? Sormamız gerekiyor yani.
2: Valiz içi kutu içinde kutu olmaz yani. Hani silahlı kuvvetlerde de mesela ya da emniyette, jandarmada taşınırken de bunlar işte özel içi, özel destekli, yani destek sadece köpüklerle kaplı, özel bir kutudur o. Orada taşınır yani. Ve onlar hani çok ağır şeyler de değil, rahatlıkla elde de taşınabilir. Yani bunu bu şekilde taşımalarının bir manası yok yani. Bir anlamı yok.
1: Şimdi otelde
2: bir de bunların bu şeyler, yani orijinal kutular taşınması kolay olsun diye tutamakları ve kol bağı ya da işte boynunuza takabilir bağları da olur yani.
1: Muhtemelen tekerleği falan da var.
2: O da olur. Çok çok ağır değildir yani. Onu size söyleyeyim.
1: Evet Kadir.
0: Şöyle bir ekleme de yapacak olursak, evet, aslında evet. O dönemde CHP lideri Özgür Özel'in de bir açıklaması vardı. Yine biz yemek yerken üstümüze başımıza dökülüyor, güvenlik kameralarından çekiliyor, sonra bunu servis ediyorlar gibi bir açıklaması da vardı hatırlıyorsanız.
1: Ben hiç hatırlamıyorum yani bir siyasetçinin üzerine çorba döküp de bunun yani magazin basınının
2: bugüne kadar hiç böyle
1: servis edildiği.
2: Ben siyasette Abdülkadir abi belki daha,
1: sosyal medyada da görmedim.
2: Abdülkadir abi belki daha iyi bilir yani. Hiç böyle bir üzerimize bir çorba döküldü de mesela ya işte kendimizi gizledik filan diyen bir siyasetçi ben hatırlamıyorum. Yani bu kadar siyaset tarihi okuyoruz. Yani bu kadar gerçeklikle örtüşmeyen bir beyanı nasıl karşılamak lazım? Hukukçular nasıl karşılar bilemiyorum yani.
1: Siz gördünüz mü Sayın Selvi? Yani belki siz görmüşsünüzdür.
4: Sanırım. Hani şimdi
1: çorba lekeli bir siyasetçi siz hiç gördünüz mü?
4: Şöyle gerçekten ben yani 85'ten bu yana siyaseti muhabir olarak izledim. Demirel'i de, Özal'ı da, Ecevit'i de, Çiller'i de, Mesut Yılmaz'ı da, Erbakan'ı da, Türkeş'i de, Erdoğan'ı da, Abdullah Gül'ü de. Böyle bir şey görmedim. Yani böyle bir şey yaşanmadı. Hani
2: olsaydı hani Abdülkadir abi görürdü. Yani, hadi biz göremeyebiliriz. Asker olmuşsun.
4: Anlattı. Yani üzerimize çorba dökülür diye. Peki Özgür Özel'in gittiği yerlerde de kameralar bantlanıyor mu? Böyle bir şey yok. Biz bir defasında Demirel'e, böyle genç muhabirler güya Demirel'i sıkıştıracağız, bir soru sorduk. Dedik ki efendim siz şurada şunu söylemişsiniz. Bakın dedi, çocuklar ben darbeler oldu, ayakta kaldım. Nasıl ayakta kaldım biliyor musunuz dedi. Ben dedi böyle Kızılay Meydanı'nda söyleyemeyeceğim bir lafı dedi, kapalı kapılar ardında söyleyemem dedi. Yani siyasetçi budur. Bunlar çok ilginç şeyler. Yani il başkanı bunun jammer olduğunu iddia ediyor. Peki o zaman jammer taşınıyorsa niye kullanılmadı? Kullanılmadıysa jammer değil, o bavulların içinde ne vardı? Hatırlarsanız Canan Hanım bir önceki il başkanı
1: Kaftancıoğlu, evet.
4: Bunlarla ilgili çok sinkaflı şeyler söylemişti. Hatta Ekrem İmamoğlu il başkanlığını

0: baskına gitmişti Canan Hanım'ın bu söylendikleri kulağına gelince. Yani bunlar işte para kuleleriyle gündeme gelen, kameralar bantlanarak gündeme gelen, gittikleri yerlere sinyal kesiciler götüren böyle yeni nesil bir siyasetçi türüydü Ekrem İmamoğlu.
1: Ya eğer çorba riski varsa herkes için vardır
2: ama
1: değil mi?
2: Ama buradaki temel amaç çorba değil. Bak,
1: başka bir şey söyleyeceğim. Eğer hep biz çorba içiyoruz değil mi? Herkes için. Kameralar karşısına siz de çıkıyorsunuz, her gün çıkıyorsunuz.
3: Evet.
1: Ya o zaman siz de Cemur taşıyın, Abdülkadir abi de taşısın, biz de taşıyalım. Hadi de taşısın, arkadaşımız da taşısın. Herkes Cemur'la geçsin yani. Böyle bir şey olabilir mi yani? Böyle bir mantıksızlık.
3: Üzerine çorba dökülmüş bir siyasetçi bu toplumda çok büyük bir gruba çok sempatik gelir.
2: İşte evet, temel amaç orası aslında. Çünkü İmamoğlu'nun oradaki PR çalışması aslında tam anlamıyla orada başlıyor yani. Çünkü bir siyasetçinin Cumhurbaşkanı adayı olarak görülmek istenen birinin çorba içerek gününü bitirdiğiyle ilgili bir izlenim var. Ha. Hemen o günlerden sonra ne yapıldı Banu Hanım, hatırlarsanız?
3: Ne yapıldı?
2: İmamoğlu'nun makam odasında çorba içerkenki görüntüleri yayınlandı. Hemen bunun akabinde.
3: Daha önce değil miydi o ya?
2: Hayır, hemen akabinde yayınlandı. Ha. Yani çorba içerkenki görüntüleri o Sayın Özgür Özel'in o konuşmasından sonra paylaşılmaya başlandı. Gündem olduğu var. Ve bir siyasetçinin işte siyasetçiyken işte sofralar kurabilecek durumdayken çıkıp sadece gününü bir çorbayla bitirip sadece İstanbul için çalışabilecek bir profil çizecek bir İmamoğlu portresi ortaya koymaya çalıştılar.
3: Ama biz
2: onun için yani burada Cemurlar mıdır değil midir, onlar biliyorlar ki zaten kendi kitlelerini çok rahat ikna edebiliyorlar. Ve sabahtan beri de sorduğunuz sorulan hiçbirinin mantık çerçevesinde karşılığı olabilecek şekilde bir adım atıldı mı? Hayır, atılmadı.
3: Biz balıkçı kahramanda kaldık. Onlar ne var ki canım, adam acıkmış diyorlar yani. Kitle
2: işte,
3: o.
2: Yani onun için o kitleyi çok ikna edebildikleri için bu PR çalışması onun üzerinden kurmaya çalışıyorlar ki başarılı da olabiliyorlar yani.
3: Evet, evet. Şimdi sinyal kesici dendi. Sinyal kesici çalıştırılmış olsaydı eğer, diyelim ki bir toplantı yani minimum yarım saat sürer değil mi? Yani sizler de toplantılar yapıyorsunuz işiniz gereği. Yani bir yarım saat sürer bir toplantı. Yarım saat bir sinyal kesici çalıştırılsa bir otel odasında ne olur Eray Hoca?
1: Hayat felç olur. Bak bu kadar
3: yarım
1: söylüyorum.
3: Yarım saat. Yani uzun bunun bir farkı, toplantıdan da bahsediyorum.
1: Zaman zaman,
3: yarım saatlik bir toplantı.
1: Zaman zaman işte devlet büyüklerimizin bu mitinglerine gidiyoruz ya da işte kapalı yer toplantılarına. Bazı zamanlar mesela geçiş koridorlarında falan bunlar uygulanıyor. Özellikle güvenliği sağlamak için mesela o zaman cep telefonu falan çalışmıyor şimdi. Yani bunun yarım saat olduğunu düşünün yani. Hayat felç olur. Orada hayat felç olur yani. Konuşamıyorsunuz, iletişim kuramıyorsunuz. Post cihazları çalışmıyor. Ya neredeyse ampul bile çalıştırmaz yani. O kadar ki güçlü elektromanyetik baskı yapıyor. Yani diğer mesela o oteldeki diğer kalan konuklar, misafirler yani hayatları bir de dikey 100 metre düşünün yani. Dikey ve yatay düzlemde. Bir tek yatay değil yani. Dikey düzlemde de 100 metre minimum. Yani şimdi o otelin boyu 100 metre var mıdır efendim? Yoktur değil mi? Yoktur yani. Yani en şeyi yani varsa da 15-20 metredir, 30 metredir. Ya şimdi düşün, birkaç tane bloğun insanlarda en az kaç kişi kalır? Herhalde bir 1000 kişi falan kalıyordur yani orada öyle kalabalık bir ortamda. Bunlar ne yaparlardı biliyor musun? Hemen gider bir yerlerden emniyete, polise telefon ederlerdi.
3: Tabii
1: ya.
3: Yani günümüz şartlarında GSM
1: şirketlerine
3: birine telefon açamasa, internete giremese, mesaj
1: ederler
3: mesaj
1: yani.
3: Yollayamasa anında gidip lobinin orada eylem yapmaya
1: eylem yaparlar yani. Şimdi az bir şey de değil, bakın yatay 100 metre yarı çap düşünün, dikey 100 metre yarı çap düşünün. Yani dolayısıyla burada bu bir saçmalık, kusura bakmasınlar yani, bu yok Cemur kullanmış filan ya da Cemur getirmiş ya, yani hem Cemur getirmiyorsunuz, kullanmıyorsunuz, kullanmayacağınız Cemur'u niye getiriyorsunuz? Çorba dökmek için şey mi bantlanır ya Allah aşkına yani?
2: Ama Cemur,
1: kamera mı bantlanır yani?
2: Şöyle şimdi iddialar ne? Cemur kullanıldı değil mi? Dosyanın içerisindeki veriler ve otel sahibine söylüyor, Cemur'un kullanılmadığı ile ilgili bir ifade var. Diğer taraftan da biri çıkıp bunların içinde Cemur yok da para vardır dediğinde onun sözü nasıl itibar edilecekse Cemur vardır'ın sözü de aynı şekilde itibar edilmesi gerekiyor.
1: Ya bu çünkü şeyi yani hiç dolandırmaya gerek yok. Bunun içinde o dönemde Cemur falan yoktu anladığımız kadarıyla. Olsaydı kullanırlardı. Kullanmadıkları için hem de iki tane Cemur diye şey yapıyorlar. Ya yani iki valiz muhtemelen para olduğu tahmin ediyor. Öyle değil, beyanlar var zaten.
3: Buyurun Sayın Selvi.
0: Bana. Ya şimdi

0: Eğer Ekrem İmamoğlu bu otelde buluştuğu kişi ya da kişilerin bilinmesini istemiyor da kamerayı bantladıysa, o zaman kimle görüştü ya da kimlerle görüştü, ne görüştü, nerede buluştu, bunların da aydınlığa kavuşturulması gerekiyor. Çünkü çok kuşkulu bir durum var. Otel sahibi Adnan Çebi, bu Çebi ailesi siyasette de çok etkindir. Karadenizli bir ailedir. Siyasette de çok temsilcileri bulundu. Bunlar siyaseti de ne olduğunu çok iyi bilirler. 14 yıldır hiçbir zaman bir kamera bantlanmadı. Ama sadece Ekrem İmamoğlu geldiğinde bantlandı diyorsa, burada kimle görüştü, ne görüşme yaptı, bunun ortaya çıkarılması gerekiyor. Eğer burada cemir yoksa, peki o çantanın içinde, o bavulların içinde ne taşınıyordu? Bunun da aydınlığa kavuşturulması gerekiyor.
1: Bu arada ben sadece mal sahibiyim de diyor ifadesinde Hadi Bey. Yani otelin işletmecisi farklı, mal sahibi farklı, bir de böyle bir durum var.
2: Çünkü şeydir, yani kendisi mal sahibi olduğunu söylüyor. 14 yıldır burayı kurduklarını söylüyor. 14 yıldır faal olduğunu söylüyor. Fakat işletmecisinin başka bir firma ismini zikrediyor. O işletmecisine bütün aslında sorumluluğu atıyor. Ben burada bilgi sahibi değilim burayla ilgili. Fakat burayla bilgi sahibi olan firma sahibidir diyor. Fakat kendi ifadesinde de burada bir çelişki var.
1: Mesela.
2: Az önce Abdülkadir Bey o bir tane soruyla ilgili bir yorumu vardı, o sorulan soru. Hani herhangi başka bir şekilde kamerasız bir giriş var mı? Normal şartlarda işletmecisi siz değilseniz, orayı işletmiyorsanız, oradan bilgi sahibi değilseniz, orada ne olup döndüğünü bilmiyorsanız, nerede kamera var? Kamera odası nerededir? Kim nasıl işletiyor? İşletmecisi nereyi nasıl kullanıyor? Bunu bilecek durumda olamazsınız yani. Şimdi bir ev sahibinin kiracısının hangi odasını hangi şekilde kullandığını bilme durumu söz konusu mu?
1: Tabii ki.
2: Değil. Ama şahıs kendi ifadesinde dahi ne söylüyor? Herhangi bir şekilde hiçbir kayıt yok diyor. Ya aynı zamanda otelle ilgili diyor ki ben araştırma da yaptım. Ve cemurların kullanılmadığıyla ilgili. Niye bunu da söylüyor? Çünkü teknik anlamda savcılık zaten ortaya koyduğundan dolayı çıkıp burada işte cesaret edip onların içinde cemur vardı ben gördüm diyemiyor.
1: Yani tabii şimdi koskoca Büyükşehir Belediye Başkanı gelmiş ekibiyle birlikte, ellerinde bavullar var, evrak mevrak falan da olabilir. Bu tip ortamlarda bu insanları güvenlik taramasından bile geçirmezler çoğu zaman. Yani pek çoğu X-ray'e bile girmez.
3: Tabii elini, zaten
1: elini kolunu sallaya sallaya geçer. Oradaki gariban güvenlikçi tabii, pardon efendim ama X-ray'den geçmeniz lazım, o bavulu da lütfen X-ray'e sokalım falan diyemez. Yani böyle bir rahatlık da oluyor. Nitekim işte bakın X-ray kabininden geçmiyor. Yanından transit geçiyor yani. Hocam sizin de ekleyecekleriniz var mı?
3: Berna Hanım.
4: Abdülkadir Bey'den sonra ben.
1: Sayın Selvi buyurun dinleyelim sizi.
0: Şöyle ben hocam bu konuda değerlendirme yapmadı, ona zaman bırakayım. Şunu söyleyeceğim, zaten kendileri X-ray'in olduğu kapıdan girmiyor. Yan kapıdan giriyor da. Şimdi Ekrem İmamoğlu bu kadar makam ve yeri varken niye otel odalarında görüşür? Ekrem İmamoğlu görüştüğü gibi onun basın danışmanı Murat Ongun da görüşmelerini otel odalarında yapmış. Demek ki bunların böyle bir tarzı var. Yani belediyede resmi makamlarında görüşmüyorlar. Köşede, bucakta, otel odalarında görüşmeyi tercih ediyorlar. Ve bu görüşmeleri kameraları bantlatıyorlar. Cemir cihazları kullanıyorlarsa bunları kullanıyorlar. Bunlar elbette ki kuvvetli suç şüphesi gerektiren durumlardır. İzaha muhtaç, aydınlatılması gereken durumlardır. Niye otel odalarını tercih ediyorlar merak ettim.
1: Evet, yani bunu herkes merak ediyor ama cevabını alabilecek miyiz, alamayacak mıyız bilmiyorum. Buyurun hocam.
4: Banu Hanım, ya büyük ihtimalle yargı sürecinin sonunda aslında zihnimizde soru işareti olarak bulunan şeylerin birçoğuna cevap bulmuş olacağız. Ama bilirsiniz bu tür yargılamalarda şüphesiz bazı şeyler de muğlak kalmaya devam eder. Lakin burada vakanın yanında savunma mekanizması olarak ortaya konan şeylere baktığımızda siyasal kültür, özellikle de Türk siyasal kültürü açısından birkaç noktaya aslında temas etmek gerekiyor. Şimdi birinci savunmalardan bir tanesi kameraların bantlanmasıyla alakalı olarak çorba meselesiydi. İnsani olarak, yani gayet insani olan bir durumdan dolayı herhalde hiç kimsenin bir ayıplama yapmayacağı ya da

0: kişiyi beceriksizlikle, sakarlıkla suçlamayacağı aşikardır. Ve bunun sosyal medyada o kişiyi gündem haline getirmeyeceği de aşikardır ki herkesin başına bunlar tabii bir şekilde gelebilir. Hatta şöyle söyleyeyim, birisi yolda yürürken düştüğü zaman vatandaşımız gülmez, gider ona koşar, yani bu gayet yardım eder, kaldırmaya çalışır. Bu gayet normal bir durumdur. Şimdi diğer taraftan aynı zamanda siz otelde kameralar zaten salonu veya belirli alanları genel açılardan genelde gözetler. Şimdi siz bir masadayken o kameranın sizin çorbayı dökme anınızı görmesi, yasaklaması o kadar kolay bir şey değildir. Beraberinde yine bu durum gerçekleşmişse, hani gazetecilerle beraber bir basın toplantısındasınızdır. Her şey kayıt altındadır. O esnada servis edilebilir. Ama otelde, bir restoranda ya da kafede otururken böyle bir görüntünün servis edilmesi ancak otelin güvenlik dilimlerinin yapacağı bir şeydir ki bu da zaten yine otel yönetiminin aslında sorumlu olduğu bir durum haline getirir ve karşı tarafı aslında suçlu kılar. Yani otel yönetimini suçlu kılar mahremiyeti yaymasından dolayı. Şimdi siyasal kültürümüz açısından başka bir husus daha var. Çantanın içinde, bavulların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Sinyal kesici mi vardı? Belgeler mi vardı? Ya da nakit bir şeyler mi vardı? Bunu bilmiyoruz. Bu belki yargılama sürecinin ilerleyen aşamalarında izhar olabilir, aşikar bir hale gelebilir. Fakat işin diğer bir tarafı. Hani eğer şöyle bir kaygıları varsa, biz bir toplantı yapacağız. Bu toplantı alanında zaten kesinlikle cep telefonu bulunmayacak. Ama GSM tabanlı değil de başka özel frekanslı dinleme cihazlarını engellemek için biz özel ya da akıllı sistemleri engellemek adına özel bir sinyal kesici sistem kullanacağız diye düşünmüş olabilirler. Bir varsayımda bulunuyorum. Fakat burada bunun toplumsal veya siyasal kültür açısından yansımalarına baktığımızda şunu göz ardı etmemek gerekiyor. İl başkanı çıkıp deseydi ki ya onun içerisinde Sayın İmamoğlu'nun ya da işte bir başkasının şahsi bir işiyle alakalı bir ödemesi vardı. Çünkü bu insanlar iş insanları sonuçta. Bundan dolayı bunu resmi bir makamda değil özel bir yerde yaptılar gibi bir şey söylenmiş olsa bu toplumda inanın çok daha makul bir düzeyde karşılanabilirdi. Ama siz sinyal kesici kullandığınız anda ve bir otelde bantlarla kameralar kapanmışken özel bir toplantıda bunu kullandığınızda
1: bir siyasetçi, bir kamu yöneticisi, bir bürokrat, diplomat vesaire, bunlar bu artık, elbette ki bir otele gidip orada yemek yiyebilirler.
0: Tabii ki akla tek bir şeyi getirir.
1: Eğlenebilirler, kalabilirler, ama siz burada özel bir gizleme eğilimi içerisine girerseniz bu da işte soru işareti.
0: Burada işte akla tek bir şey gelir. Bu da milli güvenlik meselesidir. Demek ki burada milli güvenliği rahatsız edecek, milli güvenliği tehdit edecek belirli mevzular gündeme geliyor ki siz artık sinyal kesici kullanıyorsunuz. Yani aslında ilk turda Abdülkadir Bey avukat hanımın sorusu üzerinden bir tuzak soru ibaresini kullanmıştı ama cevapla beraber aslında meselenin çekilmek istendiği yer otomatik olarak çöktü demişti. Aslında bununla beraber savunma yaparken ortaya koydukları argümanla beraber masumiyet elde edelim derken kendilerini daha şüpheli bir hale getirmiş oldular. Çünkü bir bavulun içerisinde paranın olması başka bir şeydir. O bavulun içerisinde özel bir otelde yapılan bir toplantının içerisinde sinyal kesicinin olması başka bir şeydir. Yani o anlamda bavulun içinde ne olduğunu biz bilmiyoruz. Gerçekten belki de GSM tabanlı başka şeyleri dinlemeye yönelik bir engelleme için kullanılan bir mekanizma olabilir. Bakın buna dair bir bilgim yok çünkü.
2: Savcılık bunu değerlendiriyor hocam. Yani burada şunu söylüyor. Şahısların telefonlarının teknik takip tarafından dinlenilmemesi. Ortam dinlemesinin yapılmaması açısından işte orada bir artık jammer şeklinde değil de farklı bir cihazın kullanma durumunun söz konusu olabileceği.
0: Akıllı cihazlar var galiba veya başka daha radyo telsiz veya frekans sistemleri için, yani GSM temelli olmayan sistemleri engellemeye yönelik mekanizmalar var. Şimdi o tarz bir şey olabilir ama şunu ifade etmeye çalışıyorum. Siyasal kültür bağlamında bunu özellikle söylüyorum. Orada siz para dediğinizde burada rüşvetten bahsedebilirsiniz. Veya bir işten bahsedebilirsiniz. Başka bir şeyden bahsedebilirsiniz ama sinyal kesici dediğiniz andan itibaren bu bir ulusal güvenlik meselesidir. Ve orada artık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hangi odaklarla bunu yaptıysa demek ki orada görünmesini istemedi. Çünkü az önce siz de ifade ettiniz ya, niçin makamda değil de başka bir yerde. Demek ki görüşülmesi planlanan ya da görüşülen kişilerin başka birilerini de takibine takılmaması ya da görülmemesi gibi bir kanaat oluşmuş ki bunların tamamını gizlemeye yönelik de organize bir hareketliliğin sergilendiğini güvenlik protokolü bağlamında görüyoruz ki burada asıl meselenin ben bu olduğunu düşünüyorum. Yani yine şeyi yaban atmamak lazım. İçinde gerçekten bir sinyal kesici var mıydı? Şayet bu doğruysa bu argüman, işin bence boyutları çok daha başka bir yerdedir.
1: O bavulların içerisinde beyefendinin ve yardımcılarının eşyaları vardı. O gece bir toplantı yapacaklardı. Sonra da otelde konaklayacaklardı. O yüzden o bavullar var denseydi konu kapanmıştı. Evet, bitmişti. Ama sen diyorsun ki Cemur var.
0: Tabii bu tamamen artık meseleyi bir ulusal güvenlik meselesi haline getirir.
2: Ama şöyle şimdi siz onun içerisinde az önce sizin bahsettiğiniz şekilde teknik bir cihaz taşıyorsanız o zaman Cemur demeniz gerekiyor. Niye? Çünkü o teknik cihazın etrafa nasıl bir zarar verdiğini tahmin edemiyorsunuz. Kestiremiyorsanız onların ortaya çıkma durumu söz konusu olursa en azından camın üzerinden yürüyebilirsiniz yani. Ondan dolayı siz teknik bir cihaz ismi kullanırsınız. Bakın tarihe bakın. Görüntülerdeki tarih ne zaman? İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan ayın 6'sıydı görüntüler yanlış hatırlamıyorsam 19. 13 gün önce. 13 gün önce, 12 gün, 13 gün önce yapılan bir şey. Evet. Peki İmamoğlu dosyasına baktığımızda bu soruşturmanın, kendisiyle ilgili yürütülen soruşturmanın neredeyse 6 ay öncesine kadar haberdar olduklarını görüyoruz. İfadelerden, etkin pişmanlıktan faydalanan şahısların söylediklerinden, Murat Ongun'un, işte avukatının kendi Murat Ongun'un ifadesinde biz defalarca savcılık makamında savcılık dosyasını biliyorlar, soruşturma numarasını biliyorlar. Ama soruşturmanın içerisinde ne var ne yok bilmediklerinden dolayı defalarca orada talepte bulunuyorlar. Gizli dosyadan belge bilgi almaya çalışıyorlar. Fakat bir takibin olduğunu biliyorlar.
1: Hatta bazı paraların CHP milletvekili Turan Taşkın Özer'de toplanmasıyla alakalı talimat gittiği de iddia ediliyor yani.
2: Evet. Şahısların kendisi söylüyor. Orada işte Adem Söytekin gibi eğer bir para kaldırma durumu söz konusuysa, saklanman gereken bir para varsa yönlendirip ona göre üzerinden bir paranın kaldırılmasıyla ilgili kendi ifadesi var.
1: Burada bir virgül koyalım. Şimdi ben çok merak ediyorum. Mustafa Kadir Mercan'a soralım. Yani bu duruşmalarda her ne kadar Aziz İhsan Aktaş'a hiçbir soru yöneltmediyse de İmamoğlu bazı figürlerle, bazı tanık ya da sanıklarla polemiğe girdiğini de görüyoruz. Adnan Çebi ile bir polemik yaşanıyor mu duruşma salonunda Kadir?
3: Öyle söylemek gerekirse çapraz sorgu esnasında İkrem İmamoğlu'nun kendisine soruları var. Yani Adnan Çebi'ye sormuş olduğu sorular var. Fakat yani en azından benim hem görebildiğim hem de takip edebildiğim kadarıyla bu kamera bantlama olayıyla alakalı herhangi bir soru yok. Daha çok sorular beraber iş yaptık mı? Herhangi bir yerde buluştuk mu? Veya benim haricinde sizin otelinize kimler geliyor tarzında. Dilerseniz yine herhangi bir olumsuz duruma sebebiyet vermemesi adına yine noktası bir gününe kadar o soruları okuyayım. Şimdi Ekrem İmamoğlu çapraz sorgusu esnasında şunları söylüyor Adnan Çebi'ye. Adnan Bey, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile olan diyaloğunuzu anlatınız. Bizim sizin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile olan diyaloğunuz içerisinde devam eden işlerinizle ilgili veya kişisel, benim hatırladığım kadarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında, ki yine baş başa değil hatırladığım kadarıyla ortaklarınızla geldiğiniz toplantılar ve şantiyelerdeki bir kısım saha toplantıları dışında biz herhangi bir iş toplantısı veya o bahsi geçen otelde veya başka bir alanda, kamu dışında başka bir alanda bir buluşmamız, bir toplantımız oldu mu, bulundu mu? Bu toplantılarda bulundu mu diye soruyor. Adnan Çebi de hayır olmamıştır diyor. Ekrem İmamoğlu şöyle devam ediyor. Hani işinizi burada düşürülen durumda, işinize yani yapılan bu müdahaleyle ilgili daha önce beyanım oldu. Biraz daha devam etmek istiyorum. İddianame makamının kendi cümleleri bunlar, onun altını çizeyim. İddianame makamının iftira şeklinde kurguladığı bu ajancılık oyununa binaen sormayacaktım ama yine sorayım. Ben hatırladığım kadarıyla otelinize gelip yaptığım toplantı veya birkaç özel buluşmamın başka insanlarla özel buluşmam esnasında yine sizin otelinize gelen, benim de girişte veya çıkışta selamlaştığım, devletin farklı aşamalarında veya kademelerinde görev yapan, hatta kabine de görev yapan insanları dahi gördüm. Yani sizinle gördüm demiyorum ama gördüm, selamlaştım. Başka otellerde de gördüğüm gibi. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın otelinize gelmesinde bir mahsur var mı? Yani bir odasını kullanmakta bir mahsur.

0: mahsur var mı? Böyle bir bariyer var mı? Yani biri geliyor veya engel bir engel var mı? Bir suçlama muamelesi gösterilmesi mi gerekiyor? Çünkü ne beni siz kapıda karşıladınız, ne bir başkası karşıladı. Ben bir müşteri gibi geldim, işimi gördüm ve çıktım. Ya bir oda tutuldu, ya bir mekanınızda bir kahve içtim, bir toplantı maksatlı ve çıktım. Bunun dışında bir ilişki kuruldu mu orada? Yani bu tür kişilerin geldiği doğru mu? Ve benim bu tarzda otelinizin bir müşterisi gibi gelmemin dışında bir bağlantı tespitiniz var mı otelinizde? Böyle uzunca bir soru soruyor. Adnan Çebi de bunun karşılığında, başkanım yanılmıyorsam bizim otele her sene 25 bin civarında, 25 bin 30 bin civarında müşteri veya ziyaretçi geliyor. Dolayısıyla derken Ekrem İmamoğlu araya girerek, hayır bunu sormak zorundayım çünkü diyor. Adnan Çebi hayır bir mahsuru yok diye karşılık veriyor ve Ekrem İmamoğlu şöyle devam ediyor. Çünkü madem bulmuş gibi bir iddia makamı var karşımızda ve bu iddia makamı eşeledikçe eşeliyor, bir şey bulmaya çalışıyor. Ben tekrar söylüyorum, sizinle görmedim ama sizin otelinizde benim gibi gelip giderken kapıda gördüğüm veya lobisinde gördüğüm veya bir salondan çıkarken girerken gördüğüm, isim ifşa etmek istemiyorum, isimlerini de hatırlıyorum, devletin farklı kademelerinde olan, bunu derken isim vermek istemiyorum, İstanbul'un 15-20 otelinde de var bu. Ben çünkü sahada gezen bir insanım. Şantiyede orada burada otellerini kullanan bir insanım. Sadece ismi geçen otel değil, bir sürü otele nasıl baskın yapar gibi Ekrem İmamoğlu buraya niye girdi? Orada çünkü görüyorum iddianamede, araştırmalarda vesaire. Yani restoranlara kadar girildiğini bildiğim için soruyorum. Bu insanlar otelinize geliyor mu? Adnan Çebi de gayet normaldir, gelebilir diyor. Ekrem İmamoğlu gelmiştir değil mi? Kulağınıza da gelmiştir yani diyor. Adnan Çebi de tabii ki diyor. Ekrem İmamoğlu şöyle devam ediyor. Hani Sayın Cumhurbaşkanı'nı görmedim ama onun dışında görmediğim kalmadı gittiğim otellerde. Yani sizi de orada gördüm. Başka otellerde de gördüm. Bir yasağı yoktur herhalde değil mi? Öyle değil mi Sayın Adnan Çebi? Bir yasağı yoktur. Yoktur diyor Adnan Çebi de. Ve bu şekilde bu konuşmalar uzayıp gidiyor.
1: Yani şimdi buna nasıl bir değerlendirme yapmak lazım? İşte az önce de dediğim gibi, yani bir siyasetçi olabilir, bir kamu yöneticisi olabilir, bürokrat, diplomat, ünlü bir insan, bir gazeteci gidip istediği otelde istediği şekilde kalır. İstediği yemeği yer, istediği kahveyi içer, ne istiyorsa onu yapar.
2: Bu ama İmamoğlu daha farklı bir şey söylüyor.
1: Ama o girerken kamera bantlatıyor, yanında Cemur'la girdiği iddia ediliyor kendi il başkanı tarafından. Yani onun girişinin şekli, cemali çok farklı.
2: Şimdi şöyle bir şey var. Çok bu görüntüleri...
0: Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Bu çapraz sorgu esnasında zaten Ekrem İmamoğlu'nun oteline ez cümle söylemek gerekirse, otele kim geliyor, kim gidiyor, benim giriş çıkışım mı sorun oldu gibi cümleler kullanıyor. Hayır, fakat yani, bu kamera bantlamayla alakalı olarak en ufak bir soru sormuyor mesela.
2: Hayır, şuna getirmeye çalışıyor. Sanki bütün siyasiler aynı usule başvuruyor gibi bir izlenim yaratıyor. Peki şunu soralım. A Haber özel haberler şefi Mehmet Karataş tarafından bu görüntüler ortaya çıkartılmadı mı?
1: Evet.
2: Çıkartıldı. Madem bir gazeteci çıkıp bu görüntüleri ortaya çıkartabiliyorsa, herhangi bir bakanın, herhangi cumhurbaşkanının ya da başka bir şekilde bir siyasetçinin bir otele gidip bir kamera bantlama görüntüsünü ortaya çıkartabilecek başka bir gazeteci yok mu? Başka bir otel sahibi yok mu? Ya da başka biri yok mu yani otelde çalışan bu görüntüleri en azından kamuoyuna servis edecek ve biz de bu stüdyolarda onun üzerinden konuşabilecek bir durum söz konusu oldu mu bugüne kadar? Hayır. Ama dikkat ederseniz İmamoğlu duruşmada Çebi'ye sorduğu soruda
1: topu taca atıyor.
2: Evet, sanki burada yani Bütün herkes aynı usule başvuruyor. Bütün siyasetçileri ben sizin otelinizde gördüm. Sayın Cumhurbaşkanı haricinde kabinede olan şahısları da orada gördüm. Aynı usule başvuruyor izlenimi yaratmaya çalışıyor.
1: Herkes istediği otelde kalır.
3: Berna Hanım.
2: İstediği sorun otelde kalmak değil işte yani.
1: İçer. Konu bu değil. Bunun da bir haber değeri
4: evet,
1: yok zaten.
4: Niye anlatıyor ki? Ben de anlamadım yani. Herkes istediği, yani siyasetçi olmasına da gerek yok. Her isteyen gidip ihtiyacı varsa o rezervasyonu, paramasını öder, kalır bile yani.
1: Tabii.
4: Konu bu değil ki. Niye kamerayı bantlıyorsun? Ya bunu açıkla yani. Niye Cemur diye bir şey getiriyorsun? Eğer ki Cemur olduğu gayet şüpheli. Hani olma ihtimali de düşük. Niye getiriyorsunuz? Asıl bunlara cevap vermesi lazım.
1: Biz o bavulların içerisinde ne var diye sorduk. Evet. Senin il başkanın çıktı dedi ki o bavulların içerisinde cemur var dedi. O zaman da vatandaş

0: sordu. Madem Cemur var, neyi gizliyordunuz?
1: Ben bir şey sorabilir miyim Hadi Bey'e?
0: Tabii.
1: Şimdi orada yarın bir gün soruşturmanın devamında bunların Cemur değil de başka bir şey olduğu ortaya çıkarsa o il başkanı hukuki bir sorumluluk altına girer. Çünkü gözlerimde tanık oldu. Sahte
2: evet.
1: Tanıklığa giriyor şimdi değil mi?
2: Ya burada manipüle etmeyle ilgili ya da işte soruşturmanın serinleştirmeyle ilgili.
1: Sahte tanıklık diye bir şey var değil mi?
2: O duruşmada oluyor.
1: Anladım.
2: Yalancı tanıklık dediğimiz yemin ettikten sonra başlıyor o süreç. Fakat burada en azından soruşturma sürecini manipüle etme ya da soruşturma ve koşturmadaki delillerin delil mahiyetini ortadan kaldırmak için bir girişim olma durumu söz konusu olabilir. Onun üzerine tartışabiliriz. Fakat şahıs çıkıp burada eğer Cemur dememiş olsaydı sizin dediğiniz gibi belki biz az önce yine sizin dediğiniz gibi belki içinde kıyafet olduğunu konuşacaktık. Belki orası otel odası orada uzun bir süre kalacaktır. Çünkü İmamoğlu ifadesinden
1: ya da çorba dökünce gömleğini değiştirecekti falan.
2: Gibi. Ya şimdi İmamoğlu kendi ifadesinde ne söylüyor Adnan Çebi'ye? Evet. Diyor ki ben orada sizin otelinizi sadece oda kiraladım. Aynı zamanda bazen de toplantı salonunu kullandım diyor. Orada kalan biri.
0: Evet.
2: Şu konuşulabilirdi. İmamoğlu yine orada kalacaktı.
0: O kadar
2: kılık kıyafeti vardı, özel eşyası vardı, başka bir şey vardı. Bunlar konuşulabilirdi. Peki Cemur mevzusu nereden çıktı? İl başkanlığı çıktı, açıklama yaptı. Dedi ki Cemur mevzusu budur. Yani o bavulların içerisindekilerin Cemur olduğunu söyleyerek tamamen gündemi da ya da en azından bavulların içerisinde ne olduğu ile ilgili orada bir netlik kazanıldı. Fakat bunun da doğru olmadığı ortaya çıktı.
0: Evet. Sayın Selvi, ekleyecekleriniz vardı galiba.
3: Evet, Banu Hanım, hani biz diyoruz ya Ekrem İmamoğlu niye Aziz İhsan Aktaş'a soru sormadı ya da diğer bazılarında da var soru sormadıkları. Keşke onlara da sorsaymış. Çünkü her soru sorduğunda kendisini daha zor duruma düşürüyor. Daha komik duruma düşürüyor. Bakın şimdi
2: Kadir Bey,
3: burada soru soruyor.
2: Siz böyle...
3: Neyi soruyor? Otelinizde insan gelir miydi?
0: Ne var canım? Ben kaç tane şimdi, siyasetçi gördüm diyor. AK Partili siyasetçiler. İsim vermek istemiyorum ama ver canım. Ne olacak?
2: Hayır.
0: Yani?
2: Abdülkadir abi böyle söyleye söyleye. Artık duruşmalarda diğerlerine soru sormuyor. Çünkü her soru sorduğunda boşa düşüyor.
3: Yani şimdi Banu Hanım şimdi yani keşke soru sorsa çünkü soru sorduğunda diğer tanıklar da yer, zaman, miktar göstererek deşifre ediyorlar. Şimdi burada diyor ki bakın otelinize insanlar gelir miydi? Ya oteli insanlar gelsin diye yaparlar. Yani böyle bir soru sorulur mu? Yani ben oteli yaptım ama buraya insan giremez diye kapısına levha mı astım diyecek adam sana. Böyle bir soru mu olur? Diyor ki efendim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınızın başkanınız otelinize gelmesinde bir mahsur var mı? Tabi diyecek ki efendim bizim otelimize İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının girmesi yasaktır. Yani böyle bir soru olur mu? Yani tabii ki gelirsin. Zaten orada senin otele niye geldiğin sorgulanmıyor. Geldiğinde otelde niye kamerayı bantlatıyorsun? 14 yıldır o otelde hiçbir kamera bantla kapatılmamış. Bu soruluyor. Hiç kimse şimdiye kadar Cemur'la gelmemiş. Sen niye Cemur'la geldin? Bu soruluyor. Şimdi diyor ki ben diyor oraya bir müşteri olarak gelemez miyim? Geldim diyor. Orada bir toplantı yaptım. Bir kahve içtim. İşimi gördüm. Çıktım. Tamam gelebilirsin ama aslında belediye başkanı olarak senin makamın yok mu? Bu toplantıları makamında yapabilirsin. Niye otel köşelerinde toplantılar yapılıyor? Otel köşelerinde yapılan toplantılar hep kuşku uyandırır. Hem otel köşesinde toplantı yapıyorum diyorsun, hem kamerayı kapattırıyorsun, hem Cemur çalıştırdığını il başkanın seni iddia ediyor. Demek ki orada gizlenecek, saklanacak bir şey yaptın. Mesela Ekrem İmamoğlu sorsaydı, ya benden başka gelip de sizin otelde kameraları bantlatan siyasetçi oldu mu? Mantıklı bir soru olurdu. Adnan Çebi de deseydik efendim bize gelen her siyasetçi geldiğinde kameralar mutlaka bantlatır. O zaman derdik ya bunu hepsi yapıyormuş sadece Ekrem İmamoğlu yapmıyormuş adam niye suçlayacağız? Deseydi ki her siyasetçi peşinde Cemur cihazlarıyla mı geziyor? Geldiğinde o görüşmesi sırasında Cemurlar mı çalışıyor deseydi Adnan Çebi de evet efendim hepsi bir adet Cemur cihazıyla gelir bizim oraya. Onlar

0: aldığı sürece bu çalışır deseydi, biz de derdik ki gayet normal bir şeymiş. Yani şimdi özür kabahatinden büyük diye bir söz vardır. Burada diyor ki otelinize insan gelir mi diye. Oteli yapmış ki insanlar gelsin diye. Bu soru değil. Anlatacak bir şey olmayınca tabii bu tür şeylerle bunu genellemeye çalışıyor. Ama genellemeye çalıştıkça da iyice batıyor. Kendi burada yaptığı işin ne kadar tuhaf olduğu, doğal hayatın akışına ne kadar aykırı olduğunu ortaya çıkarıyor. Bir siyasetçinin en önemli özelliği hesap verebilir olması ve en önemli özelliği şeffaf olmasıdır. Eğer şeffaf değilse, hesap veremediği bir takım gizli kapaklı şeyler varsa o siyasetçi güven vermez. Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya olduğu durumda bu. Kimse senin otele gittiğini sorgulamıyor kardeşim. Sen niye kamera kapattın? Niye Cemır'la gittin? Bunu sorguluyor. Sen bunu izah etmelisin.
1: Evet. Şimdi bir başka başlığa geçelim. Ertan Yıldız zaten itirafçı olduğu zaman o itirafnamenin detaylarına da inmiştik. Hakikaten çok şok edici iddiaları gündeme getirmişti. Ertan Yıldız malum Cumhuriyet Halk Partili bir isim. Belediye meclis üyeliği yaptı. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi itirafçı olan bir ismi ihraç bile etmedi değil mi? Kendisi istifa etmiş CHP'den.
2: Kendisi istifa etti, evet.
1: Bağımsız olarak yoluna evet, devam ediyor. Şimdi evet. Ertan Yıldız'ın ifadeleriyle devam edelim. Hatta Ertan Yıldız acaba çıkacak, baskı altında o ifadeyi verdi. Mahkeme salonunda bu itirafçılar, etkin pişmanlıkçılar çıkıp aynı ifadeleri veremeyecekler, göreceksiniz diye yani büyük yaygara koparmışlardı. Çıktı, konuştu adam. 400 milyon dolar İmamoğlu'nun cebine gitti diyor. Özellikle bu Cebeci hafriyat sahası ile alakalı olarak paylaştığı bilgi ve gündeme getirdiği iddialarla. Bana kaçar dediler, pişmanlıkçı dediler. Ben bugün karşınızdayım, kaçmadım, hakikatleri söylemek için huzurunuzdayım diye ifadesine başladı. Buyurmaz mısın Sadi Bey? Biraz Ertan Yıldız'ın ifadeleri üzerinden konuşalım. Cebeci maden sahası iddiası çok önemli. İsfalt ihale açtı. MAPEK 170 bin ton hafriyat dökümüne izin verdi. Ancak 5 yılda bölgeye 185 milyon ton hafriyat döküldü. Belediye yol izinlerini verdi. Her gün 5 bin tır döküm yaptı. 170 bin tonluk izin alınan yere hiç hafriyat dökülmedi. Bu hafriyat eğer İstaç'ın sahasına dökülseydi, yani belediyenin sahasına dökülseydi, 800 milyon dolarlık gelirin en az 400 milyon doları İstaç'a kalacaktı diyor. İstaç 4 yıl boyunca bu gelirden mahrum bırakıldı. Bu işin merkezinde de kim var? O Murat Gül İbrahimoğlu denen adam var. Evet. Murat Gül İbrahimoğlu şu anda nerede bilmiyoruz. Firari. Bu paraların hepsini de uçağa, özel jetine bindirip yükleyip yurt dışına kaçırdığı da iddia ediliyor. Bunlar bakalım önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Yani bu hikaye, Cebeci maden sahası iddiası son derece önemli. Yani çok ciddi bir kaynak, belediye bütçesine girmesi gereken kaynak artık kimlerin cebine girdi bunu bilmiyoruz. Ama bu işin merkezinde Murat Gül İbrahimoğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun isimleri
2: geçiyor. Söylüyor kimin cebine girdi.
1: Kimin cebine
2: girdi? Çünkü işin içerisinde olduğu için biliyor. Yani onun ifadesine göre kimin cebine girdiği belli. Fakat dikkat ederseniz Banu Hanım, ilk günlerde işte iddianame hazırlandığında şunu söylediler. Dediler ki ya birkaç tane gizli tanık gizli tanık var bu dosyada. Gizli tanık ifadeleriyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı gözaltına alabilecek bir cüreti gösterdiler dediler. Fakat daha sonra ortaya çıktı ki 80'e yakın kişi neredeyse etkin pişmanlıktan faydalandı. Evet. Ve burada nasıl bir yolun, nasıl bir işte suçun içerisinde olduklarını tek tek ifade ettiler. Ertan Yıldız burada neden çok önemliydi? Çünkü bu dosya kapsamında örgüt yöneticisi konumundaydı. Yani İmamoğlu'dan bir tık altta bulunan yönetici kadrosunun içerisinde savcılık makamı onu konumlandırmıştı. Ve ona göre bir iddianamenin içerisinde yaptığı eylemleri görebiliyoruz. Kendisi çıkıp burada etkin pişmanlıktan faydalanınca aslında bu işin nasıl olduğunu, nasıl bittiğini, bu işleri nasıl çevirdiklerini net anlattı. Aziz İhsan Aktaş dosyasında da aynısı olmuştu. Biri örgütü kurmuştu. Örgüt kuran kişiydi Aziz İhsan Aktaş. Fakat daha sonra ne yaptı? Pişmanlık duydu. Dedi ki bu örgüt nasıl kuruldu? Nasıl bu işleri yaptık? Hepsini çıktı tek tek anlattı. Ve kendisi çıkıp bunları tek tek anlatınca da dosyanın içerisindeki verilere daha rahat ulaşılabildi. O deliller daha kolay toplanabildi. Ertan Yıldız'ın buradaki ifadesi bunun için çok önemli. Çünkü iddianamenin içerisinde

0: Murat Gül İbrahimoğlu ile ilgili isnatlara bakıldığında en önemli şeyin o cebeci hafriyat kısmı olduğunu görebiliyorsunuz. Oradan kamu zararının ne kadar yüksek olduğunu iddianamenin içerisinde görebiliyorsunuz.
1: Yani 8 ancak TL değil, dikkatinizi çekiyorum. 800 milyon dolarlık bir gelir söz konusu. Eğer bu istaçın sahasına dökülmüş olsaydı tamamı 800 milyon dolarlık bir gelir elde edilecekti. Hadi belediyenin belki fiyatlaması daha makuldür bu hafriyat noktasında. En az diyor 400 milyon dolarlık gelir İstaç'a, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kalacaktı. Ama başka birilerinin cebine gitti bu para.
0: İstatlardan bir tanesini Türk Ceza Kanunu 158. Orada ne diyor? Diyor ki devlet kurumlarını zararına olabilecek şekilde bir dolandırıcılık yapmak. İşte bu. İsnat edilen şeyin Ertan Yıldız diyor ki bu suçun unsurları oluşmuş diyor dosyada.
1: Çok güzel, bir de maliyeti de yok. Boş evet, arazi, millet götürüyor ki, kamyonu.
0: Normal şartlarda
1: hafriyatı döküyor, hafriyatı döküyor. Birilerine parayı veriyor. O para da birilerinin cebine giriyor.
0: Evet, normal şartlarda belediyenin kasasına girmesi gereken bir para var. Belediye bu işi organize eder. Belediyenin iştirakleri bu işi organize eder. Ve ona göre İstanbul'da çıkabilecek bütün hafriyatlarla ilgili belediye nereyi uygun görürse firmaları oraya yönlendirir.
1: Belli bir yer karşılığında. Yer gösteren de belediye diyecek ki tabii, diyor tabii. Ki yani sen hafriyatını şu araziye,
0: çünkü
1: şu
0: çevreyi de korumak zorunda, doğayı da korumak kardeşim. Zorunda.
1: Yani sen öyle hafriyatını aldın, 3-5 tane şirket var, ben bunlardan istediğine dökeyim götüreyim hafriyatımı diyemiyorsun. Belediye sana nereyi gösterirse oraya döküyorsun.
0: Kesinlikle.
1: Belediye de sen git Cebeci Maden sahasına dök demiş.
0: Evet.
1: Yani işte sen parayı bana verme. Git ondan sonra Murat Gül İbrahimoğlu'na ve onun ekibine ver demiş.
0: Şimdi siz bir firma sahibisiniz.
1: Müteahhite.
0: Hafriyatı dökmek istiyorsunuz. Gidiyorsunuz belediye başvuru yapıyorsunuz. Belediye de size bir alan gösteriyor. Ücretini de söylüyor. Diyor ki git falan firmayla anlaş. Oradan git işlemini yap.
1: Hatta onu bile yapmıyorlar. O bahsi geçen arazide bir de İstaç'ın şeyleri, afişleri falan da
0: tabii,
1: asılmış. Sen sanki belediyenin arazisiymiş, o para belediyeye veriliyormuş gibi bir intiba oluşturmak için de özel bir gayret de var.
0: Çünkü herhangi başka biri tarafından çıkıp bu konuyla ilgili bir şikayet oluşmasın. Bununla ilgili bir huzursuzluk durumu söz konusu olmasın. Buradaki kar çarkının içerisine kimse çomak sokmasın diye. Sizin orada verilen görüntü yok. Dikkat ederseniz belediye yol izinlerini verdi. Her gün 5000 tır döküm yap. O yolları dahi yapıyor, izinleri veriyor. Yani belediye eliyle her şey yapılıyor. Fakat kâra geldiğimizde belediyenin kasasına girmiyor. Yani milletin parası olmuyor.
1: Kâr da belediye değil, cironun tamamı.
0: Belediye için bir şey kullanılmıyor. Tam aksine belediye tamamen birileri para kazansın diye seferber ediliyor. Böyle olunca da normal şartlarda iddianamenin içerisinde bu var. Fakat iddianamenin içerisinde olan işlemi Ertan Yıldız dile getirdikten sonra çok daha değerli hale geliyor. Niye bunu söylüyorum? Çünkü mahkeme huzurunda bütün sanıklar aynı anda orada bulunur Banu Hanım. Karşılıklı birbirlerine soru sorarlar. Karşılıklı birbirleriyle ilgili bir isnat varsa bu isnatın doğru ya da yanlış olduğuyla ilgili karşılıklı bir konuşma durumu söz konusu olur. Nasıl İmamoğlu işte Çebi'ye soru sorabiliyorsa, nasıl diğer Cemal'e soru sorabiliyorsa, işte diğer firma sahiplerine, Kameroğlu'na soru sorabiliyorsa, burada da aynı durum söz konusu. İmamoğlu çıkıp Ertan Yıldız'a şunu dedi mi? Nerede belediye, niye belediye kendi sahasına dökmemiş, niye yalan söylüyorsun, niye demiyor? Niye demiyor? Belediye burada bir ihale yaptı. İhaleyi alan firma da Murat Gül İbrahimoğlu'nun firmasıydı. Onun için oraya döküldü. Niye bunu söylemiyor? Çünkü böyle bir durum yok ortada. Böyle bir durum olmadığından dolayı da ne yazık ki bir karşılıklı konuşmanın içerisine giremiyorlar. Eğer girse gerçek daha da netleşecek yani. Çünkü bu kadar ağır bir isnat olacak. Bu kadar şahıs çıkacak diyecek ki 400 milyon dolar İmamoğlu'nun cebine gitti diyecek. İmamoğlu duruşmada oturacak ve bu şahsa bir soru sormayacak. İmamoğlu'nun müdafileri çıkıp bu şahsa bir soru sormayacak. Bunun böyle olmadığı ile ilgili en azından delil ve belgeleri ortaya koymayacak. Şimdi burada bahsedilen konu aslında çok resmi bir işlemden bahsediyoruz. Şunu söylese, dese ki ya burada siz bunu söylüyorsunuz, diyorsunuz ki İstaş sahasına dökülseydi diyorsunuz. İstaş sahasına dökülmüş, al sana evrak, al sana belge, al sana bilgi, al sana belediyenin bugüne kadar şu tarihle şu tarih arasında İstanbul'da gerçekleşen bütün inşaatların dökümleriyle ilgili al faturaları. Hepsi belediyenin kasasına girmiş. Neden böyle bir isnatta bulunuyorsunuz? Denilmesi lazımdı.
1: Ha, soralım ancak Mustafa Kadir Mercan'a. Mustafa Kadir Mercan dediler mi Ertan Yıldız'a böyle bir şey? Sen şimdi ne uyduruyorsun diye.

0: Mesela sen ne uyduruyorsun, yani iftira bir... ediyorsun?
1: Yani genellikle zaten
0: hafriyat parası İstanbul zaten... Büyükşehir Belediyesi'nin ve İSAC'ın kasasına girmiştir. Bu iddiaların hepsinin yalan olduğunu ifade etmek istiyoruz falan diyen oldu mu?
1: Yani şöyle zaten duruşmanın genelinde şöyle bir durum söz konusu. Eğer ki Ekrem İmamoğlu'nun lehine herhangi bir durum söz konusuysa verilen ifadelerde herhangi bir sıkıntı olmuyor. Fakat aleyhinde bir durum söz konusu olduğunda genellikle bunun bir iftira olduğu belirtiliyor. Hem Ekrem İmamoğlu tarafından hem de yine Ekrem İmamoğlu'na yakın olduğu bilinen isimler tarafından aleyhinde bir durum olduğunda ya yalan beyan ya da iftira olarak nitelendiriliyor. Keza zaten bu kapsamda Ekrem İmamoğlu çapraz sorgu esnasında sanık kim olursa olsun özellikle sormuş olduğu sorularda özellikle o iddianame için iftiraname dediğinden dolayı aslında kendi üzerine atılan hiçbir suçu kabul etmemekle birlikte bir yandan da hakkında konuşulan, aleyhinde konuşulan daha doğrusu her konuda iftira olarak nitelendiriyor desek daha doğru olur bana.
2: Yani. Burada isnat edilen suçu ortadan kaldırmıyor.
0: Tabii isnat edilen suçu ortadan kaldırmıyor.
2: Sizin bir suç isnadı varsa bunu delille kaldırmanız lazım.
0: Sen müfterisin, iftira atıyorsun, yalan söylüyorsun, yalancısın diyebilirsin yani. Diyebilirsin ama bu bir cevap değil herhalde. Sayın Selvi buyurun.
3: Şimdi Banu Hanım, burada Ertan Yıldız dedi ki 170 bin tonluk bir harfiyat alanı için Büyükşehir Belediyesi'nden izin çıktı.
0: Evet.
3: Ancak 5 yıl boyunca buraya dökmediler. Hı hı. 185 milyon tonluk harfiyatı Cebeci döküm sahasına döktüler. Evet. Ve buradan 400 milyon Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına girmesi gerekirken oraya dökmedikleri için doğrudan Ekrem İmamoğlu'nun cebine girdi dedi, evet, değil mi? Evet, orada Ekrem, evet, İmamoğlu, evet, da o salondaydı.
0: Evet.
3: Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun normalde şunu demesi gerekmez miydi? Sen yalan söylüyorsun. Biz belediyenin dediği buraya şu kadar döküm yaptırdık ve buradan dolayı şu kadar gelir oldu. Hı hı. Bu gelir de belediyenin kasasına girdi, işte belgesi de, hı hı, demesi lazımdı değil mi?
0: Evet.
3: Dedi mi bu iddiaya, cevap vermedi mi? Hayır,
0: ben,
3: vermedi.
0: Ben duymadım.
3: İşte maddi delillerle bunu çürütmesi lazımdı. Hani diyorlardı ya, duruşmalar başlayınca Ekrem, hı, Başkan bunların paçavrasını çıkaracak, duvardan duvara çarpacak, utanacaklar. Tam tersine adam maddi bir iddia ortaya koydu. Dedi ki 170 bin ton için izin alınan yer vardı. Buraya dökmediler. Cebeci döküm sahasında 185 milyon ton döktüler ve 400 milyonu senin cebine girdi. Ha, Ekrem İmamoğlu burada araya giriyor. Aralarında bir diyalog yaşanıyor. Evet. Kadir onu daha iyi biliyor.
0: Evet.
3: Diyor ki sen yalancısın. Hı-hı. Ertan Yıldız da diyor ki sen yalancısın diyor. Aynen böyle oldu diyor. Peki ondan sonra cevap verebiliyor mu? Cevap veremiyor. İzahı yok çünkü. Şimdi burada Ertan Yıldız bir tablo ortaya koydu. Belki kademe kademe gideriz. Oraya gelince dedi ki bir sistem kurulmuş. Bu sistem ne dedi? Belediye gelirleri belediyenin kasasına girmemiş. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hedefler için kullanılmış.
0: Yani burada komisyon bile almamışlar. Tamamını almışlar. Yani %10 meselesi bile yok burada bu cebecide.
3: Aynen.
0: %100'ünü almışlar. %100'ünü almışlar.
3: Tabii tabii.
4: Kesinlikle.
3: Tamamını almışlar.
5: İşte sistem kurmuşlar ya.
3: Tabii tabii.
5: Sistem.
0: Yani sistem %10'luk sistemdi.
5: %10'luk sistem değil. Kurmuşlar. Sistem %100'lük sistem.
0: Ya, bu başka.
3: Banu Hanım,
0: burada %100'e çıkmış.
3: Şöyle bir sistem kurmuşlar. Bakın şöyle bir sistem kurmuşlar. İstanbul'u 3'e bölmüşler. Diyor ki Boğaziçi bölgesi. Boğaziçi biliyorsunuz İstanbul'un değil dünyanın rantı en yüksek yer. Evet. Yani altından daha kıymetli Boğaziçi. Yalıların olduğu bölge. Bir, Boğaziçi bölgesi diyor. İki, medya aşamaları, yani medya ile ilgili ihaleler. Üçüncüsü, Cebeci döküm sahası. Sadece Cebeci döküm sahasından 400 milyon bunların cebine girmiş. Bunları anlattı. Bir itiraz eden oldu mu? İtiraz eden olmadı. Yalancısın dediler. O da siz yalancısınız dedi. Orada bir şey var. Bu Cebeci döküm sahasıyla ilgili olarak

0: da bağlantılı. Diyor ki Murat Gül İbrahimoğlu Fatih Keleş'le, Fatih Keleş'le kralın eli diyor. Orada tüm operasyonlar yürüten Fatih Keleş'le bir diyor aralarında geçen konuşmayı aktardı diyor Murat Gül İbrahimoğlu. Fatih Keleş demiş ki Muratcığım demiş, baba demiş cumhurbaşkanı olacak, baba dediği Ekrem İmamoğlu, memleketin bütün muslukları bize akacak demiş. Ekrem baba cumhurbaşkanı olduğunda kürekle verdiğimizi kepçeyle alacağız. Sistem bu yani.
1: Bizi daha büyük şehirlerde yiyiz arkadaşlar oldu. Herhalde.
0: İstanbul'un rantını yedik. Cumhurbaşkanı olursa Türkiye'nin rantını yiyeceğiz demiş. Sistem bu.
1: Evet. Tablo.
2: Burada yani. Bakın dosya duruşmalarda az önce dedik ya, gerçekten size isnat edilen suçla ilgili somut bir şey ortaya koymanız lazım ve bunlar çok basit şeyler aslında.
1: Yani.
2: Şimdi
1: hayır
2: bir
1: kardeşim.
2: Sahanın,
1: burası İstaç'ın gösterdiği arazidir. İstaç'ın kendi arazisidir. Cebeli diye bir şey yoktur. Al bu da belgesidir. Evet. Al bunlar da faturalardır. Biz dökülen her kamyon hafriyat için bu faturayı kesmişiz. Ya da işte bu makbuzu almışız. Bu ödemeyi almışız. Bunlar da bizim banka dekontlarımız deyip buna cevap verebilirlerdi.
2: Tabii,
1: ama burada verilecek bir cevap
2: çok
1: yok.
2: Çok basit. Ya da işte şimdi kadarıyla. 170 bin ton mu? İşte orada ne yapılmış, 185 milyon mu? Aradaki devasa farkı görüyor
1: evet,
2: musunuz?
1: Evet, evet.
2: Bu aradaki devasa farkın doğru olup olmadığıyla ilgili de çıkıp açıklama yaparsınız. Ortadaki faturaları koyarsınız, dersiniz böyle bir imkan yok. Ya da oranın hacmiyle ilgili bir çalışma yaparsınız, dersiniz ki bunun bir imkanı yoktur dersiniz. Fakat maddi hiçbir şekilde...
1: Tabii zaten Ertan Yıldız diyor ki işte 800 milyon dolarlık gelirin, yani 185 milyon ton hafriyata göre bu hesabı yapıyor zannediyorum. 800 milyon dolarlık gelirin 400 milyon doları İstaç'a kalacaktı yani. Yani 185 milyon tonluk hafriyat için 800 milyon istenmezdi de İstaç da o olsun olsun 400 milyon dolar isterdi, bunu da tahsil ederdi diyor yani adam. Ama
2: evet,
1: bu para
2: ama
1: nerede?
2: Dökülen rakama bakın. 185 milyon. Peki bunu hesapladığınızda ne kadar çıkıyor?
1: 800 milyon dolar.
2: Onun için iddianamenin içerisinde en fazla ekonomik olarak devlete zarar veren yerin işte o cebeci hafriyat kısmı olduğunu söylememiz gerekir. Aynı duruşmada İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü var, Tuncay Yılmaz. Savcılık ona sordu. Savcı, soruşturma, özür dilerim. Duruşma savcısı kendisine sordu. 1 milyon avroyu nereden getirdin de buraya yatırdın dedi. O da dedi ki Hasan İmamoğlu verdi bana bunu. Şimdi Hasan İmamoğlu ifade verirken savcı bu ifadeyi ona sordu. Dedi ki İmamoğlu İnşaat Tuncay Yılmaz'ın ifadesi var. 1 milyon avronun sizin verdiğiyle ilgili. O, peki Hasan İmamoğlu ne ifade veriyor? Diyor ki ben incelemedim ama muhasebedeki kayıtlarda kesinlikle vardır diyor. Ya şimdi siz diyorsunuz ki Asrın davası. Oğlunuz yıllarca suçla yargılanıyor. Ciddi isnatlar var ve uzun bir süredir tutuklu olan bir dosya. Çok önemli bir dosyadan bahsediyoruz. 143 tane eylemin olduğu bir dosya.
1: Ben
2: bir
1: haramdan
2: örgüt
1: çok
2: var.
1: Korkarım evlatlarımı.
2: Bir örgüt isnatı var. Böyle bir ortamda ne yaparsınız? Size isnat edilen her belgeyi ya da bilgiyi ya da suçlamayı
1: tabii
2: didik didik edersiniz.
1: De Hasan
2: delillendirirsiniz.
1: Tutuklu da değil değil mi?
2: Tutuklu da değil.
1: Yani
2: şirket senin şirketin, muhasebe senin muhaseben.
1: Tabii her türlü evrağa, bilgiye, belgeye ulaşabileceğin imkanlara sahipsin hala herhalde.
2: Kesinlikle. Yani şimdi size isnat edilen böyle bu kadar ağır suçlamalar varken çıkarsınız bütün belgeleriyle, bilgileriyle ortaya koyarsınız yani. Peki bunu ortaya koymadığı için savcılık ne yaptı? Hasan İmamoğlu hakkında şikayette bulundu.
1: Evet.
2: Yani yeni bir soruşturma açacak. O soruşturma ne? Suç değerlerinin aklanması ya daha doğrusu suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması suç. Çünkü kaynağını belli ettiremediğiniz bir paranın varlığı var ortada. E kaynağını belli ettiremiyorsanız o zaman suçtan elde edilme ihtimali söz konusu. Bunun da araştırılması gerekir diyor yani.
1: Şimdi mesela 69. duruşmadan bazı ifadeler yine Ertan Yıldız'ın veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerden sorumlu danışmanıydı. Sonra da Bakırköy Belediye Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partili üye olarak görevine de devam etti. İBB'nin yaklaşık 4,5 milyar dolarlık iştiraklerini İmamoğlu adına yönettim diyor. İmamoğlu iştirak şirketlerinin sorumluluğunu almanı istiyorum dedi. 2019 sonu ve Kasım 2023 arası koordinasyon ve denetim yaptım diyor Ertan Yıldız. Yani görevini kapsamını tanımlarken işte burada da gayet can ciğer kuzu sarması fotoğrafları var yani birlikte zaten.

0: Ertan Yıldız'ın itirafçı olması bu grubu ve camiayı şoke etti.
1: İşte kaçacak dediler. Dediler ki burada hiçbir gerçeği söylemeyecek, duruşmaya katılmayacak. Duruşmada bunları işte savcılık makamı sanki ona zorla söylettirmiş gibi bir algı oluşturdular. Dediler ki duruşmada çıkacak, gerçekleri anlatacak. Göreceksiniz çünkü Murat Kapki ifade verirken nasıl bir gündem oluşturdular? Bakın Etkin pişmanlıktan faydalanmıştı. Duruşma başlayınca hemen nasıl vazgeçti? Nasıl işte sanki savcılık makamı kendisini zorla Etkin pişmanlıktan faydalandırmış gibi bir izlenim oluşturmaya çalıştılar. Fakat mahkeme huzurunda sanıklar dahi kelepçeli olarak orada oturmuyor. Bağımsız ya da işte ne bileyim kendilerini ifade etme konusunda herhangi bir eksiklik, bir durum söz konusu değil. Bütün sanıklar, müdafiler orada, mahkeme huzuru orada. Bağımsız, hiçbir baskı altında kalmadan çıkıp kendilerini ifade etme durumu var. İşte burada Ertan Yıldız da çıktı. O daha önce soruşturmada söyledikleri her şeyi mahkeme huzurunda tek tek İmamoğlu'nun yüzüne baka baka söyledi. Çünkü daha önce savcının odasında verdiği ifadenin ya İmamoğlu'yla karşı karşıya geldiğinde yüzü kızaracak, bunları söyleyemeyecek. Niye? Çünkü iftira atıyor, çünkü yalan söylüyor diyorlardı.
0: Şimdi az önce Hasan İmamoğlu dediniz ya siz, şimdi Muzaffer Beyaz bir müteahhit. Yine özellikle Beylikdüzü bölgesinde, İstanbul Avrupa yakasında faaliyet gösteren bir müteahhit. Onun da ifadeleri hakikaten enteresan. Kapasite AVM 5 milyon euro talep edildi, reddedince 197 milyon ceza kesildi. Kapasite AVM'nin işte otoparkı meselesi, onu da zamanında çok konuşmuştuk. Westside projesiyle alakalı 20 milyon euro rüşvet istendi. Söylüyor. Dört dairende Hasan İmamoğlu'na devri talep edildi diyor yani.
1: Bunu söyleyen kişi İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi'nden beridir beraber iş yaptıkları şahıs. Yani beraber dediğim birlikte ticaret yapma anlamında değil. İmamoğlu'nun belediye başkanı olduğu ilçede bir sürü projesi olan, o belediyeyle iş yapan, o belediyeyle işi düşen bir müteahhitten bahsediyoruz. Ve bu müteahhit çıkıp ne söylüyor? Beylikdüzü kısmını anlatıyor. Beylikdüzü kısmı bittikten sonra İBB kısmına geliyoruz, bakın dikkat edersen. Şimdi biri Beylikdüzü Belediye Başkanı iken yapılan eylem, biri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken yapılan eylem. Şimdi, çünkü bu West neydi ismini yanlış söylemeyeyim. West Side projesi var ya, Beylikdüzü'nde olan bir proje, Beylikdüzü West Belediyesi Side tarafından işte izinli alınması gereken bir yer. Orada yeşil alanı neredeyse sıfıra indirmişler. Normal şartlarda bir site yaptığınızda yeşil alan olması lazım. İşte burada bir sosyal donatısının olması gerekirken belediye tarafından ne yapılıyor? Yani belki ben yanlış da telaffuz ediyor olabilirim. Beni düzelsinler lütfen izleyicilerimizin bu konuda daha detaylı bilgisi olanlarla ilgili olanlar. Westside projesi için bir belediyeden izin veriliyor. Bunun karşılığında Hasan İmamoğlu'na 4 tane daire devredildiği ile ilgili bir ifade var.
0: Şimdi devam edelim.
1: Ve İBB başkanı olunca da Kapasite AVM Bakırköy'de bulunan bir AVM. Oraya da işte para talep ediyorlar. Para talep edilmeyince de talep edilen para verilmeyince de bu sefer diyor ki ben bununla ilgili sana belediye gücünü kullanarak bir ceza keseceğim. İdare mahkemesi de onu iptal ediyor.
0: Muzaffer Beyaz'a devam edelim, sonra Ertan Yıldız'a döneriz. Şimdi burada diyor ki başka bir projeyle alakalı olarak Ertan Yıldız üzerinden 3 milyon dolar istendi. Vermezseniz yerinizin 1/3'ünü yeşil alan yaparız, katı 6'ya düşürürüz dendi. Süleyman Atik 1,5 milyon dolar verirseniz işinizi çözerim dedi. İmamoğlu'na ulaşmak istedik ama dönüş alamadık dediğine
1: İşte az önce ben de bahsettim bu. Bu yeşil alan kısmı var ya. Şimdi siz binayı yapmak istediğiniz alanla ilgili belediyeden bir proje çıkartıyorsunuz. Aval projeyi götürüyorsunuz. Onaylatmanız gerekiyor. Belediye burada işte bazı şeyleri üzerinde oynuyorlar, meclisten geçiriyorlar. Yeşil alan olması gereken yeri ne yapıyor? Ticari alana çeviriyor. Ya da sizin işte orada bir site yapmak istiyorsunuz. Sitenin altını tamamen AVM tarzı gibi yapabiliyor. İşte o Westside projesinde de aynı durum söz konusu. Etrafında olan bütün yerleri ne yapıyor? Ticari alana çeviriyor. Hepsi şu an aktif bir şekilde çalışıyor. Ve herhangi bir şekilde bir yeşil alan durumu söz konusu değil.
0: Niye bundan rahatsız oluyorsunuz Hadi Bey? Yani belediye ne güzel yeşil alan ilan ediyor. Yeşil alanın miktarını arttırıyor. Emirgan'da da yeşil alana çok ciddi bir ihtiyaç söz konusuydu. Vatandaşın tapulu arazisini istimlak edip yeşil alana çevirdiler. Öyle değil mi?
1: Yani, sonra da içine villa diktiler.
0: Yok, içine villa dikmediler. Orayı boş bıraktılar ki villaların manzarası kapanmasın. Şimdi Ertan Yıldız'ın ifadeleriyle devam edelim. Murat Gül İbrahimoğlu kendi menfaati için iştirakleri kullanmaya çalıştı. İmamoğlu dedi ki diyor Ertan Yıldız, Gül İbrahimoğlu nasıl istiyorsa öyle olacak. İmamoğlu bana bakanlık vaat etti, para işlerini reddedip ayrıldım diyor

0: Ertan Yıldız. Hüseyin Hocam, tablo bu.
1: Tüm bunları görünce Abdülkadir Bey'in o ilk zamanlar bu süreçler başladığında güzel bir tanımlaması vardı. Evet. Ekosistem, ekosistem diye. Ekrem İmamoğlu'nun aslında kendine has kurmuş olduğu bir sistem vardı. Aslında bakınca tüm açıklamalara bunun ne kadar derin bir yapılanma olduğunu görüyoruz ve şu da aşikar bir durum. Çıkarlar ortaklaşırken aslında birlikte hareket edilmiş ama çıkar çatışması başladığı andan itibaren ki bugün aslında özellikle İmamoğlu'nun sorulan sorulara kaçamak cevaplar vermesi ya da devamını diyaloğun getirememesi ya da işte hani birbirlerine karşı iftirayla suçladıktan sonra orada durması ya da siz az önce Hasan İmamoğlu ile alakalı hani ifade ettiniz belgeleri arayıp bulmak varken dışarıda kaldığını, uzak kaldığını meseleye gördüğümüzde şurası aşikar bir durum. Bir sistem inşa edilmiş. Ve bu sistem aslında...
0: Sana diyorlar ki bu daireleri biz senin adına tapu tescili yaptık. Bunu da rüşvet olarak yaptık. Diye birisi bir iddia gündeme getiriyor mahkeme ortamında. Senin
2: projenin
0: ne yapman
2: sahibi
0: gerekir?
2: Söylüyor bunu.
0: Ha, tamam, projenin sahibi söylüyor. Evet. Senin ne yapman gerekir? Hayır kardeşim, ben bu dairelerin parasını aldım. Bunlar dekontları, bunlar banka giriş çıkışları. Bunun karşılığında da bu işte tapuları üzerime aldım vesaire. Parasını verdim, ödedim. İşte ama işte meğersem o paralar da karşı tarafa ödenip sonra tekrar elden geri alınıyormuş falan, böyle iddiaları da gündeme getirenler var.
2: Yani tapusu olan yeri satın almak istediğinizde banka dekontu gerekiyor. Diyelim ki tapusu olmadan satın aldınız. Satış vaadi sözleşmeniz olur. Ya da kendi aranızda işte birbirinize çok güveniyorsanız sadece bir sözleşme yaparsınız. Bunu da ortaya koyarsınız. Yarın öbür gün işte sen bu dairenin sahibi değilsin ama ya işte da rüşvetle aldın dediğinizde çıkarsınız, bunu somut bir şekilde ortaya koyarsınız. İlla ki bankadan paranın gitmesine de gerek yok. Herhangi bir sözleşme dahi ortaya konulmadı yani.
0: Hiç mi bunları
2: koyuyorlar? Hiçbir şey dosya kapsamında burada işte özellikle yani diyorum mesela, ilk 13 eyleme baktığımızda.
0: Rüşvet olarak kendisine daire verildiği iddia edilen isimler, bu dairelerin parasını ödediğini ya da bu daireler karşılığında belli bir hizmeti gördüğünü ifade ediyor mu?
2: Maalesef.
0: Belgelendirebiliyor mu?
2: Maalesef.
0: Yok mu?
2: Maalesef.
0: Hiç
2: yani
0: yok.
2: Burada İmamoğlu'na verilende de aynı durum söz konusu. İmamoğlu'nun kendisine verilen villa, bir hatırlarsanız bir önceki yayınımızda bir müteahhit çıkıp ne söylüyordu duruşmada? İmamoğlu'na şunu demiyor muydu? Gelip hangi villayı seçeceğinle ilgili gezmedin mi benim projemi diyordu. Evet, o villanın parasıyla ilgili ne kadarın ödendiğiyle ilgili herhangi bir şey var mıydı? Maalesef yok.
0: Hüseyin Bey'e dönelim tekrar. Buyurun.
1: İşte
0: tablo
1: burada,
0: bu yani.
1: Yani tamamen Sayın İmamoğlu'nun aslında seçimlere hazırlık mekanizmasını oluşturmak çerçevesinde bir sistem inşa ettiğini net bir şekilde görüyoruz. Burada bir rant paylaşımı meydana gelmiş. Az önce kepçe metaforu üzerinden aslında bir açıklama yapılmıştı. Bu önemliydi gerçekten. Fakat burada bir süre sonrasında bu çıkar çatışması meydana gelince ya da İmamoğlu'nun hedefine ulaşamayacağı durumu ortaya çıkınca ve bir yanıyla da o musluklardan çok fazla belki istifade etmeye çalışıp da bir anda mevzu çok fazla dışarı çıkınca ya da artık borular patlayınca mevzu bu sefer tabii ki işin içerisinden sıyrılma aşamasına gelmiş durumda. Belki de gerçekten yani Cumhuriyet tarihi boyunca biz çok fazla siyasetten kaynaklanan bu tür davalar gördük. Ama sanırım bu dava herhalde Cumhuriyet tarihinin belki de bu kadar kompleks, bu kadar girift olması bakımından belki de en büyük davası diyebiliriz.
0: Yani iddialara konu olan para çok büyük para yani.
1: Ve burada tabii bir şey var aslında. Genel itibariyle daha öncesinde yani Cumhuriyet tarihindeki o skandallara baktığımızda bireysel anlamda bir rant edinmeye yönelik davalar vardı. Fakat burada bir kişinin bir ülkeyi ele geçirebilme ve ülkenin musluklarını açabilme noktasında çok katmanlı bir sistem meydana getirdiğini görüyoruz ki bu nedenle de belki Türkiye'de yekten bir dava süreci işliyor şu anda.
0: Yani onda potansiyel görenler de yanına yanaşmış, öyle gözüküyor. Onlar da hani İstanbul'un ötesinde Türkiye'yi de hortumlamanın hayallerini kuruyorlarmış. Bunu da ikrar
3: yani
0: ettikleri
3: İstanbul'u
0: ifadeleri
3: bilinen,
0: yansıyor.
3: Bilinen
0: işte.
3: Bu bakın. Bilinen bu. Her gün yeni yeni müteahhitler, yeni yeni itirafçılar çıkıyor. İşte biraz önce Abdülkadir abi de söyledi. Biz de yakından takip ediyoruz. Yani bir cevap veremiyorlar. Yani tamam, ne İmamoğlu ne diğerler.

0: bir cevap veremiyor. Ha, olur mu öyle şey? Biz şurada şunu yaptık, bunu alın işte belgesi diyemiyorlar yani. Karşılıklı polemik ya da işte konuyu saptırma çabası. Ama şunu düşünün. İstanbul'u bu kadar hortumlayanlar Allah muhafaza yarın devletin başına geçselerdi Türkiye'yi ne kadar hortumlarlar.
1: Evet.
0: Yani hakikaten yani adalet ne kadar önemliymiş. Yani burada sayın savcılarımızı ve kolluk güçlerimizi de tebrik ediyoruz. Fakat şöyle de bir şey var. Yani daha bence bazı tabii nasıl diyelim bazı bilgiler almaya çalışıyoruz. Hani bu davayı takip eden kıymetli gazeteciler var vesaire. Onların işte yakın bağlantı ve takipleri var. Hani bu davayla ilgili adliyede falan bulunuyorlar. Ya yani şöyle bir kanaat var, ben size onu da söyleyeyim. Yani daha hala ele geçirilemeyen paralar var bak. Yani o öyle bir durum var. Yani yerlerde gizlenmiş gibi,
1: bazı milletvekillerinin belki gizli konutlarında ya da gizli depolarında saklanan
0: yani bir kere öyle bir şey
1: nakit,
0: var.
1: Para, emtia vesaire varsa bunun ortaya çıkması lazım.
0: Yani
1: bu iddia edilirken de iddiaya konu olan, özne olan milletvekillerinde çıkıp bu iddiaları yalanlaması ya da bu konuda bir açıklama yapması da lazım.
0: Mesela bazı takipte olan bu izleri sürülen hala daha böyle büyük miktarda yekün teşkil eden paralar olduğuna dair böyle bir takım bilgiler geliyor. Yani bir de işin yurt dışı bağlantısıyla ilgili hala açıklığa kavuşturulmamış gri alanlar var, siyah alanlar var.
1: Firariler var.
0: Bunlar üzerinde çalışılıyor bakın. Yani bu dava bir taraftan mahkemede yürürken diğer taraftan da savcılık ve makamı ve kolluk güçleri hakikaten daha hala işin derinliğine ulaşmaya çalışıyorlar. Sonuç olarak şunu söyleyeyim, hala daha bu işin dibini bulamadık.
1: Evet.
0: Bulunamadı yani, daha dibine iniyor.
1: Evet.
0: Bakalım önümüzdeki günlerde ne gibi, kimler üzerine ne gibi yeni skandallar patlayacak, bunu göreceğiz.
1: Belki ek iddianamelerde olacak. Çok teşekkür ediyoruz Hadi Bey. Başka bir başlığa geçelim. Sizi de çok yorduk. Biraz istirahat ettirelim. Mustafa Kadir Mercan'a da çok teşekkür ediyoruz. Önemli veri ve bilgileri bizlerle paylaştı. Ona da güzel bir gece diliyoruz. Şimdi gündemin sıcak başlıklarından biri de malum Rusya-Ukrayna ekseninde yaşananlar. Enteresan şeyler oluyor. Yani bir anda Ukrayna'nın kamikaze drone saldırılarıyla birlikte Rusya'nın çok derinliklerinde çok kritik tesislere başarılı tırnak içerisinde operasyonlar, saldırılar gerçekleştirebildiğini gördük. Rusya ciddi sıkıntıda, Türkiye'den bile petrol aldığına dair bilgiler var hocam, yani iş çok iyi,
0: yani
1: olumlu
0: şeyde,
1: gitmiyor.
0: Yakıt sıkıntısı nedeniyle karne, çoğu yerde karne uygulamasına geçildiğine dair de bilgiler var Rusya'da. Tabii büyük bir ülke.
1: Şimdi CIA direktörü malum Moskova'ya gitti. Kimle görüştü, Putin'le görüştü mü, görüşmedi mi falan, bunlar tartışılırken o görüşmeler artık ne konuşulduysa bitti. Adam Amerika Birleşik Devletleri'ne geri döndü askeri uçakla. Bakalım bu konuya ilişkin de bir barkomuz var. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, John Ratcliffe'in Moskova'ya geldiğini doğruladı. Hani gitti mi gitmedi mi belli değildi. Ziyaret Amerika ve Rusya güvenlik servisleri arasındaki temaslar çerçevesinde yapıldı. Yani yarı Rus falan diyor Donald Trump da zaten. Görüşmelerin içeriği ve ziyarete ilişkin ayrıntılar elbette paylaşılmadı. Putin'le görüşüldüğü iddiası yalanlandı. Globemaster 3C17 A tipi askeri nakliye uçağıyla gitti. Neden askeri nakliye uçağı tercih etti? Bu da bir tartışma konusu oldu ama.
0: Onu biraz açıklayabilirim.
1: Tabii hocam, yani açıklayın. Ya koskoca CIA direktörü, korunması gereken bir figür. Yani
0: neyse, bence, onu açıklayalım birazdan. Evet.
1: Hocam hızlıca açıklayayım. Buyurmaz mısınız? Böyle barkomuzun önüne gelelim. Moskova'daki havalimanına iniyor. 8,5 saat kalıyor. Bu uçağın içerisinde çok sayıda işte zırhlı araç vesaire falan da var, yani konvoyun hareketi halinde. Ratcliffe'i korumak için bazı tedbirler de alınması gerekiyor. Yani neticede siz tırnak içerisinde düşman saflarındasınız. Bir CIA istihbaratın başındaki insan olarak. Ve Pentagon, Amerika Hava Kuvvetleri ve Beyaz Saray tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. CIA'den de yapılmadı falan filan. Evet, tablo bu. Neden C-17A Globemaster? Kısaca bu soruya cevap ver.
0: C-17A Global'lar dünyanın en büyük kargo uçaklarından biridir. Bir kere onu söyleyelim. Ama bu tabii CIA'nin kullandığı bu kargo uçaklar kargo nakliye uçağı olarak kullanılmıyor. İçi çok

0: böyle bir sistemlerle gezmek zorundalar. Bu bir kere onu söylemek lazım. Ama şimdi ikinci bir gözden kaçmaması gereken durumda baktığınızda normalde bu tür görüşmeler gizli saklı yerlerde kapalı kapılar arkasında yapılır. Yani ne diyeyim işte her zaman istihbarat örgütlerinin birbirleriyle teması vardır. Her yerde vardır.
1: Vardır. Yani, bu kadar göstere göstere de
0: mesela diyelim ki siz bir ülkenin istihbarat başkanısınız. Diğer bir ülkenin istihbarat başkanı görüşmek istiyorsunuz. Yani dersiniz ki ya işte bilmem nerede şurada şu saatte görüşelim. O ayarlanır orası ve orada gidilir işte bir görüşme yapılır. Belki bir gece kaldığı da olur. Genellikle İsviçre Alplerinde yapıldığı bilgisi var geçmişte. Onu da söyleyeyim. O dağ evlerinde korumalı yerlerde yapılır. Bir gün bir gece kalınır ve gidilir. Hep bu yol bu şey. Şimdi burada ilk defa göstere göstere yani bir Amerikan istihbarat şefi Moskova'ya gidiyor. Yani Ruslara gidiyor. Şimdi bunu birazcık politik olarak da okumak lazım. Yani baktığımızda yani demek ki zaman yok yani böyle gidelim işte bir yerde bir yer bulalım şimdi bu zaman alır tabii yani işte görüşelim demek ki acil bir durum var yani biraz anladığım kadarıyla hemen gitmesi lazım 8,5 saat kalıyor ve dönüyor yani uyumuyorlar orada kalıp bir başka ya bir gün geçirmiyorlar mesela şimdi düşünün saatlerce yol gidiyorsunuz geliyorsunuz görüşüyorsunuz ve hemen apar topar tekrar geri Amerika'ya dönüyorsunuz. Yani tabi bu güvenlik sebebiyle de düşünülebilir ama genellikle bu tür istihbarat şefleri seviyesinde resmi olarak yapılan ziyaretlerde karşı ülke mutlaka bunun şeyini alır. Yani bu bir farklı çünkü sonuçlara yol açar. Hiç kimse kendi ülkesinde bir başka istihbarat ülkenin istihbarat şefinin bir zarar görmesini istemez tedbir alır. Dolayısıyla burada demek ki yani acil bir durum söz konusu. Peki. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Belki de şimdi biraz önce bahsettiğiniz bu nükleer konusuyla ilgili biraz da yorumlamak gerekebilir diye düşünüyorum. Yani bu burada çok önemli mevzu olması.
1: Hüseyin Hocam buyurmaz mısınız?
2: Tabii
1: sizi
2: ki.
1: De böyle alalım. Şimdi Bloomberg'ün bir haberi oldu. Bir nükleer iddiası gündeme getirildi. Dünya birdenbire diken üstüne. Bu şöyle alayım sizde. Arkadaşlarımız da harat kadraj yaparlar. Şimdi o gazete haberini de şimdi arkadaşlarımız az önce getirmişlerdi. Bir kez daha taşıyacaklar. Rusya Ukrayna ile barış anlaşması görüşmeleri çıkmaza girdiği için saldırılarını artırmaya hazırlanıyor diyor Bloomberg. Ve Ukrayna'nın saldırılarını NATO üyesi devletlerin saldırıları olarak gören Putin Ukrayna'da son çare olarak taktik nükleer silah kullanmayı tercih edebilir diyor Bloomberg'ün haberi. Evet böyle bir aciliyet mi var hakikaten? Putin'in gözü dönmüş olabilir mi? Taktik nükleer silah ya da nükleer silah kullanabilir mi? Biraz daha şöyle öne yaklaşırsanız
2: süper olacak. Ya şimdi aslında bir tıkanmışlık var ve bu tıkanmışlık hali hem Moskova'yı çok yordu hem Kiev'i çok yordu ama aynı zamanda tabii ki Kiev'i bu noktada destekleyen ülkeleri de ciddi manada yordu. Amerika Birleşik Devletleri için 3 yıl öncesinde işler daha kolaydı. Fakat özellikle Hürmüz kriziyle beraber ortaya çıkan tablo artık ABD'nin küresel anlamdaki askeri dokunulmazlığını, askeri hegemonyasını ya da özellikle elinde tutmuş olduğu mühimmat itibariyle o ciddi stoklarının görece de olsa erime noktasında aslında yeni bir tablo ortaya çıkardı. Bu da şüphesiz sahadaki dengeleri değiştiriyor. Diğer taraftan siz de az önce zikrettiniz. Ukrayna'nın dronlarla beraber Rusya'daki çok stratejik noktaları hedef alması, dünyanın en önemli enerji üslerinden biri olan Rusya'nın ciddi bir krizle karşı karşıya kalmasına sebebiyet verdi. Ve son bir yıldır özellikle veya son aylarda sahadaki genel tabloya baktığımızda Ukrayna'dan gelen saldırıların Rusya tarafından durdurulamadığını, Rusya tarafından gelen saldırılarında...
1: Buna dair bir haritamız da var hocam, süper bir harita hazırladık.
2: Ukrayna tarafından durdurulamadığını görüyoruz. Yani bu şu anlama geliyor artık. Hava savunma sistemleri itibariyle de ciddi manada bir kıtlık durumu söz konusu. Bu da ister istemez sahadaki dengeleri ciddi şekilde değiştiriyor. Rusya'nın canı ciddi manada yanıyor artık. Çünkü özellikle...
1: Bu değil.
2: bu sanırım.
1: Yok hocam, bu evet, savunma Avrupa'daki kapı, genel, savunma
2: bu Avrupa'daki genel kapasite.
1: Şimdi Ukrayna'nın Rusya'ya, Rusya'nın da Ukrayna'ya saldırılarında hedef aldığı kritik noktaları,
2: tesisler, kritik noktalar
1: haritalandırdık biz. Zaten geçtiğimiz haftalarda Eray Hoca ile de konuşmuştuk. Yani özellikle dronlara karşı Rusya'nın hava savunma kabiliyeti
0: çok düşük.
1: Çok düşük. Aslında evet, dünyada pek çok ülkenin çok evet, düşük olması gerekiyor.

0: Tabloyu onu... sağ olsunlar gönderdiler. Daha önce inceleme fırsatı evet. olduk.
1: Yani tablo bu. Yani her yeri vuruyor bakın. Uçuş test merkezleri, gaz işleme tesisi, rafineri, yine Gazprom'un bir tesisi, işte rafineri, petrokimya tesisi, rafineri, işte hava üssü rafineri böyle devam ediyor yani.
2: Kiev özellikle son dönemlerde daha çok rafinerileri hedef almaya başladı. Çünkü Rusya'nın elindeki en önemli güç şu an itibariyle doğal gaz ve petrol tesisleri, rafinerileri.
0: Psikolojik şeyi de var. Varlık içerisinde yokluk yaşanıyorlar.
1: Tabii canım, şimdi mesela Ukrayna'nın Rusya'da vurduğu önemli tesisler, bakın son bir ay bu. 2 Ağustos'tan başlıyor. 2 Ağustos rafineri, 2 Ağustos hava üssü, 6 Ağustos rafineri. 6 ve 19 Ağustos rafineri, 8 Ağustos rafineri, 8 Ağustos rafineri başka bir rafineri, 10 Ağustos başka bir petrokimya tesisi. Böyle devam ediyor. Yani ya Rusya'nın bulmadık doğalgaz ve petrol rafinerisi neredeyse kalmadı.
0: 26 günde 21 hedef vuruluyor. Yani ortalama gün başına bir hedef düşer yani. Bazılarında yoğunlaşmadı ama ortalama bu. Bu çok yüksek bir rakam. Yani bu Rusya'nın artık bu drone üzerinden yapılan saldırılara karşı hava savunması sağlayamadığını gösteriyor.
2: Tabii benzer bir şekilde yine Rusya'nın atmış olduğu balistik füzeler de artık daha net bir şekilde Ukrayna'daki stratejik merkezleri vurmaya başladı. Çünkü burada da ciddi bir sıkıntı var. Niçin? Ukrayna'nın elindeki hava savunma kapasitesi ciddi manada tükendi. Beraberinde Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz krizinden dolayı çok fazla zaten stok kaybı yaşadı ve muhtemelen artık destek noktasında zaten uzun zamandır yaşanan sorunlar ve zorluklar söz konusuydu. Beraberinde Avrupa için de aslında şu an itibariyle yeni bir açmazın ortaya çıktığını görüyoruz ki zaten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın ya da diğer Rus yetkililerin son dönemlerde Avrupa başkentlerini hedef alarak bir söylem geliştirmeleri bu anlamda şunu bize gösteriyor. Yani Ukrayna'nın ayakta kalabilmesinde Avrupa'nın yeniden sürece dahil olması ve özellikle burada Londra'nın daha fazla gündemde tutulduğunu da net bir şekilde görebiliyoruz ki zaten bu savaşın uzamasında da yani Londra'nın rolünü göz ardı etmemek gerekiyor. İlk o İstanbul görüşmeleri. Kiev ve Moskova arasında o bir diyalog kurulmasının sağlanması ve beraberinde özellikle tahıl krizinin çözülmesinin ardından dönemin başbakanı Boris Johnson aslında süreci müdahale ederek sürecin seyrini değiştirmiş ve bu anlamda belki de Kiev'e aşırı bir özgüven yüklemesi yaparak Karadeniz'deki krizin derinleşmesinde başrol oynamıştı. Şimdi bugün gelinen noktada direnci kırılmış olan iki aktör var sahada ama bununla beraber oyun değiştirebilme ihtimali olan aktörlerinde Avrupa'nın ve ABD'nin de diğer yaşanan krizler nedeniyle sahada etkin bir rol oynamak istemediğini ya da bununla beraber en azından tam anlamıyla gönüllü olmadıklarını görüyoruz. Çünkü Putin şayet kendini güvende hissetmez ise artık çok daha radikal kararlar almaya başlayabilir. Yani bu da beraberinde savaşın aslında seyrinin, coğrafyasının biraz değişmesi anlamına gelir ki şunu da unutmayalım. Hürmüz ve Babül Mendeb'de potansiyel anlamda yaşanabilecek krizleri dikkate aldığımızda zaten Orta Doğu'nun kırılganlığını düşündüğümüzde bir de Avrupa hattına bunun yayılması demek küresel ekonomi politiği derinden sarsacak ve bu da beraberinde aslında batılı güçlerin tamamında yeni krizlerin, yeni sosyolojik ve ekonomik krizlerin de ortaya çıkmasına sebebiyet verecek.
0: Ya bu tabii benim kanaatim hani Amerikan istihbarat şefinin doğrudan hemen acilen gitmesi iki şey olabilir. Bir nükleer saldırıya hazırlandığınızı biliyoruz. İşte sizin rampalarınız şu bu falan sakın bunu yapmayın.
1: Yapmayın.
0: İkincisi.
1: Orada İngilizleri de uyarmışlar hocam. Efendim? İngilizleri de birileri uyarmış yani yeni başbakanı birileri uyarmış Rusya size saldırmak üzere falan demişler yani.
0: Evet yani bu konuda hani bunun başka bir açıklaması olmaz çünkü bu hareket sıra dışı bir hareket yani normal değil. Bir aciliyet durumuna binaen süratle yoksa mesela başka bir şey olsaydı Dışişleri Bakanı giderdi mesela ya da Dışişleri Bakanlığından birileri giderdi. Yani hani başka bir konu olsaydı ama burada spesifik belli elde edilmiş bir istihbarat var. Bir takım istihbarat var. Onlar Rusların önüne konuldu.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Gün'e hoş geldiniz. Saatlerimiz 5 olmak üzere, gelişmelerle karşınızdayız. Bu saatimize gecenin en sıcak haberiyle başlayacağız. Bingöl'ün Genç ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı. Adeta demir yığınına dönen araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi de ağır yaralandı.
1: Kontrolden çıktı, uçuruma yuvarlandı. Ticari araç 4 kişiye mezar oldu. Görüntülerin adresi Bingöl'ün Genç ilçesi. Yatan Söğüt köyünden Yazılı köyüne giden Mehmet Akgönül yönetimindeki hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kaza yerine gönderilen itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri demir yığınına dönen araçtakilere ulaşmak için zorlu arazide zamanla yarıştı. Uzun uğraşlar sonucu ulaşılan araçtan sürücü Mehmet Akgönül ile Hasan Bingöl, Osman Aslan ve Barış Ayvaz'ın cansız bedenleri çıkarıldı. Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan 5 kişi ise Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
0: Diğer bir sıcak haberimiz ise Adana'dan. Seyir halindeki tır bir anda yanmaya başladı. Sürücü alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Görüntüler Adana-Ankara otoyolundan. Seyir halindeki bir tır Pozantı ilçesi yakınlarında bir anda yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü emniyet şeridine çektiği tırdan hızla uzaklaştı. Tır kısa sürede alev topuna döndü. Kıvılcımların sıçradığı yol kenarındaki çalılık alanda da yangın çıktı. Tır ve çalılıktaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde tarihi bir mesaj verdi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge kararlılığını vurgularken, Türk askeri tarihinin en köklü geleneklerinden birine Sultan Alparslan'ın o ünlü ritüeline atıfta bulundu. Bu yoldan geri dönüş yok diyen Erdoğan, biz buraya adeta atımızın kuyruğunu bağlayarak geldik ifadesini kullandı. Peki Türk kültüründe atın kuyruğunu bağlamak ne anlama geliyor? Diyor. Yanıtına haberimizde bakalım.
2: Bağladı atının kuyruğunu, yaptı bir topuz. Ölümü ölüme doladı Alparslan. Sürdük atlarımızı üstüne, 300 binin atıldık sağlı sollu.
3: Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Ahlat ve Malazgirt'ten tüm dünyaya çok net bir kararlılık mesajı yükseldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefini Türk tarihinin en köklü askeri geleneğiyle vurguladı.
2: Bakın sevgili kardeşlerim, millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu bu cümle ise sıradan bir benzetme değil, Türk savaş tarihinin en büyük meydan okumalarından biriydi.
3: Hedef iç cepheyi sağlam tutmak, bölgede yeni bir tarih yazmaktı.
5: Türk kültüründe atın kuyruğunu bağlamak iki şekilde değerlendirilmeli. Birincisi pozitif anlamda, pratik anlamda faydası nedir? O da şudur, atın kuyruğu bağlanarak sağa ve sola manevra yapması daha iyi sağlanır. Yani savaşlarda atın etkilenmemesi için, daha iyi hareket etmesi için uygulanan bir yöntemdir. Biz bu yöntemi en eski kayıtlarda kaya resimlerinde, hatta pazarı Kalasan üzerinde dahi görüyoruz.
3: Peki Türk kültüründe atın kuyruğunu bağlamak ne anlama geliyor?
5: Alparslan'ın Malatya Savaşı'ndan önce beyaz kaftan giymesi ve atının kuyruğunu bağlamasıdır. Aslında bu büyük bir işin başarılacağının işaretidir. Çünkü pratikte ata daha iyi hareket sağlayan bu işlem, yani kuyruk bağlama, daha sonra büyük bir sembol haline dönüşmüştür. Yani Türkler büyük işleri başlamadan önce atların kuyruğunu bağlarlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bu çok önemli bir iş başlangıcını bize işaret eder.
3: Tarih sayfaları 1071'i gösterdiğinde Sultan Alparslan Bizans ordusunun karşısına çıkmadan önce atının kuyruğunu bizzat düğümlemişti. Bu ritüel Türk kültüründe geri adım atılmayacağının, şehadete hazır olunduğunun ilanıydı.
5: Alparslan hem kendi ordusuna cesaret vermek hem de şehit olmanın bir anlamda yolunu açmak için atının kuyruğunu bağlamıştır ve törensel bir anlam kazanmıştır.
2: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
3: 955 yıl önce Anadolu'nun kapılarını açan o kararlı ruh, bugün terörle mücadelede en yüksek perdeden yeniden canlandı. Malazgirt'ten verilen mesaj netti. Ok yaydan çıktı, geri dönüş yok.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da hem sahada hem de diplomasi masasında yoğun bir mesai yürüttü. Günün ilk durağı Üsküdar'dı. Esnafla bir araya gelen Erdoğan, vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştığı talepleri dinleyip sohbet etti. Erdoğan'ın diplomasi trafiği de hız kesmedi. Kazakistan, Kongo ve Ruanda liderleriyle peş peşe telefon görüşmesi yaptı. Temaslarında hem ikili ilişkiler hem de küresel gelişmeler ele alındı.
3: Vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet edip isteklerini dinledi.
2: Ahlana bak, nasılsın? Kaç yıldır burada oturuyorsun? Kaç? 38.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy'de esnafı ziyaret etti. Çevredekilerle sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak ve harçlık verdi. Vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılaşan Erdoğan, davet üzerine yakındaki bir kebapçı dükkanına girdi. Çalışanlar ve müşterilerle sohbet etti, ikramları kabul etti. İş yerindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaklaşık 45 dakika süren esnaf ziyaretinin ardından Başkan Erdoğan, yolun karşısındaki vatandaşları selamladı. Erdoğan bölgeden ayrılırken çevredeki çocuklara oyuncak dağıtıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir yandan da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan ilk olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan 23 Ağustos'ta Kazakistan'da gerçekleşen kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev'e tebriklerini iletti. Liderler önümüzdeki süreçte Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Erdoğan daha sonra Kongolu mevkidaşı Felix Tshisekedi ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde yatırım, ticaret, savunma sanayi ve güvenlik başta olmak üzere birçok konu ele alındı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Troya atı olarak nitelendirilen 49 isim için kesin ihraç süreci resmen başlatıldı. Hem CHP üyeliklerini sürdürüp hem de yeni partinin propagandasını yaptığı belirlenen isimlerin disipline sevk edilmesi parti kulislerini hareketlendirdi. İhraç istemiyle karşı karşıya kalan bazı isimlerin gösterdiği tepkilerse şaşkınlıkla karşılandı.

0: burada parti içi disiplinden taviz verilmeyeceği yine bu toplantının önemli konularından biri oldu.
1: CHP'de arınma sürüyor. 49 ismin ihracı için düğmeye basıldı. Hem CHP'de kalıp hem de yeni partinin propagandasını yapan isimlerin ihraç istemine tepki göstermesi de hayretle karşılandı. Aylin Nazlı Aka ve Bahadır Erdem gibi isimler sosyal medya hesapları üzerinden tepkilerini dile getirdi.
2: Sayın Genel Başkanımıza...
1: Geçmişte CHP yönetiminde kritik görevlerde bulunan 49 isim, ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bu isimlerin önce savunmaları alınacak, ardından ihraçları konusunda karar verilecek. Şu an için ihraçlarına kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü ihracı istenenler CHP'den istifa etmediler. Ancak CHP'de kalarak yeni parti propagandası yaptılar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiler. Genel Başkan olarak Özgür Özel'i gördüklerini her fırsatta söylediler.
0: Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
1: CHP'de Kadın Kolları Genel Başkanlığı da yapmış olan Aylin Nazlı Aka, sosyal medya hesabından ihraç işlemine ilişkin tepkisini dile getirdi. CHP'nin köklerinden koptuğunu savundu. Bugüne kadar CHP'den neden istifa etmediğini açıkladı.
3: Bu zamana kadar istifa etmemiş olmamızın sebebi mutlak butlan davasında iptal kararının çıkma ve partinin yönetimsiz kalma ihtimali ve riskiydi.
1: İhracı istenen bir diğer isim İstanbul Milletvekili Bahadır Erdem de alınan ihraç kararı benim için olsa olsa bir şereftir açıklamasını yaptı. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in liderliğinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. İhracı istenenlerin tepki göstermesi de sosyal medyada tartışma yarattı. Madem Özgür Özel lideriniz CHP'den istifa etmeyişiniz hangi ahlaka sığar şeklinde paylaşımlarının altına yorumlar yapıldı.
4: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi yol haritası belirsizliğini koruyor. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Yavaş'la temasların sürdüğünü söyledi. Mansur Yavaş, CHP'de siyaset yapmaya devam edecek ifadesini kullandı. Sarı'nın bu sözlerine Mansur Yavaş cephesinden doğrudan yanıt geldi. Yavaş, Sarı'yla siyasi geleceğine ilişkin bir görüşme yapmadığını duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki dengelere dikkati çeken Yavaş, bu sebeple CHP'den ayrılamadığı imasında bulundu.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bilmecesi sürüyor.
0: Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetin içinde siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Dolayısıyla ondan başka bir açıklama duymadıkça bunu böyle kabul etmek gerekir. Biz kendisiyle görüşüyoruz. Ben yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görüşüyorum. Sayın genel başkan görüşüyor.
1: CHP sözcüsü Müslim Sarı kendisiyle görüşüyoruz dedi, Yavaş'sa yalanladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan basın bilgilendirmesinde Yavaş'ın siyasi geleceğine ilişkin bir görüşme yapılmamıştır açıklamasında bulunuldu. Yavaş'ın önceliğinin belediye meclisindeki dengeler ve Ankara'ya hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi olduğu belirtildi. Belediye meclisinde boşalan üyelikler için önümüzdeki günlerde seçimler yapılacağı ifade edildi bilgilendirmede. Bu süreçte birlik ve beraberliğin korunması ve ortak hareket edilmesinin önemine dikkat çekildi. Bu aşamada Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesinin doğru olmadığı vurgulandı.
5: Sayın Başkanım.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet trafiği peş peşe gelen itiraflarla bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bir iş insanı Beylikdüzü'ndeki projesinin ruhsatı için kendisinden tam 15 milyon dolar istendiğini anlattı. Aynı duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun danışmanının eski bir CHP'li vekille yaptığı para görüşmesinin ses kaydı da dinletildi.
6: İddianamedeki bütün ifadelerim ortada. Benim ifadelerimde herhangi bir gerçek dışı hiçbir şey yoktur.
7: İBB davasının duruşmalarında tutuksuz sanıkların itirafları sürüyor. İtirafçı Ertan Yıldız'ın ardından bu kez yakın şoförü Bayram Yıldırım da belediyedeki para trafiğini tek tek ifşa etti. Ertan Yıldız'ın susması karşılığında avukat tutup kendisini tahliye ettireceğini söyleyen Yıldırım, Gördüğüm şeyleri anlatamadığım için tutuklandım dedi. Etkin pişmanlıktan yararlanmak için bildiklerimi anlattım diyen Yıldırım, savcılık bana paraların kimlere gittiğini sordu. Ben de Fatih Keleş, Murat Ongun ve Kadriye Kasapoğlu'nun ismini verdim dedi. Duruşmada sadece şoför değil, sanık iş adamı Uğur Güngör'ün iddiaları da vardı. Eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü'ndeki projemin tadilat ruhsatı için benden 15 milyon dolar istedi dedi. Ben de para vermeyeceğimi söyledim, aramızda sözlü tartışma başladı. Odayı terk ederken bana, o odadan çıkarsan bir daha buraya gelemezsin dedi ifadesini kullandı. Yolsuzluk iddialarının konut ayağındaysa Kiptaş'ı itirafı oldu. Proje satış koordinatörü Sanık Nezahet Kurt, 350 dairelik lüks listenin 100 adedinin VIP liste olarak gizlendiğini ve İmamoğlu tarafından normal satışına izin verilmediğini anlattı. Eski CHP milletvekili ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Turan Aydoğan'a ait gizli ses kayıtlarının dinletilmesi ise duruşmaya damga vurdu. 200 bin dolarlık para trafiği ile ilgili kayıtlarda geçen "Senin tek muhatabın benim, perşembe günü o parayı getireceğim ve rüşvetin belgesi mi olur?" sözlerini kabul eden Aydoğan, skandalı "O kadar kefalet baskısı altında kalınca espri yapmışımdır orada, rüşvetin belgesini mi istiyorsunuz?" diyerek savundu. Skandalın ucu Aydın Kuşadası'na da uzandı. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında haklarında gözaltı kararı bulunan CHP'li Bülent Tezcan'ın avukat kızıyla damadının Londra'da oldukları ortaya çıktı. Türkiye'ye gelip ifade vermek yerine mahkemeye Londra'dan imzalı dilekçe gönderen firari çift, bir de belediyeye bağlı şirketten vekalet ücreti alacaklarını istedi.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın kritik ayrıntılarını paylaştı. Operasyonun dini bir gruba değil, doğrudan suç örgütünün mali yapılanmasına yönelik olduğunu söyledi. Soruşturma kapsamında eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin de önemli bir gelişme yaşandı. Bakan Gürlek, yapılan incelemelerde şüpheli ölüm ihtimalini güçlendiren çok ciddi bulgulara ulaşıldığını duyurdu.
5: Bu tamamen örgütün suç örgütünün mali yapılanmasına ilişkin bir operasyon.
8: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş örgütünün mali yapılanmasından yurt dışı bağlantılarına kadar kritik detayları tek tek anlattı. Soruşturma kapsamında düzenlenen 3. dalga operasyonda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 şirket ve 4 dernekte soruşturmanın merceğine alındı. Bakan Gürlek de operasyonun hedefini net bir dille ifade etti.
5: Biz kesinlikle dini gruplar ya da işte dini yapılanmalar için bir operasyon yapmıyoruz. Burada din kisvesi altında özellikle vatandaşlarımızın dini duygularını kullanarak kendilerine özel bir hayat kuran, kendilerine böyle lüks bir yaşam tarzı oluşturan yapılara karşı mücadele ediyoruz.
8: Örgütün yurt dışı ağında Almanya'da mercek altında. Gürlek, Almanya'da bir yapılanma tespit edildiğini ve örgütün merkezini buraya taşıma hazırlığı içinde olduğunu söyledi.
5: Paraların yurt dışına çıkarılması noktasında tespitler var. Almanya'da bir yapılanma var. Çok büyük bir orada merkezlerini oraya taşıdıkları bir yer kurmak istiyorlar. Bununla ilgili başsavcılığımızın çalışmaları devam ediyor. Burada yani örgüt yönetiminin aslında örgütün tabanındaki insanların dini duygularını, özellikle vatandaşlarımızın dini duygularını sömürerek kendilerine bir kaymaklı yaşam tarzı kurduklarını görüyoruz.
8: Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016 yılındaki ölümüne ilişkin ayrı bir soruşturma yürütüldüğünü açıklayan Gürlek, fethi kabir işlemi yapıldığını hatırlattı.
5: İlk gelen bulgulara göre burada bir şüpheli ölüm olduğu konusunda ciddi emareler var. Sizin de az önce söylediğiniz gibi boğazda ekimozlar var, işte bir boğulma iddiası var. Daha sonra olaya geç müdahale, geç evet. İşte sağlık ekiplerine haber verme durum var. Bunların hepsi araştırılıyor.
8: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya ilişkin de son durumu paylaştı.
5: 245 milyon dolar deprem zamanı toplanan para bu. Özellikle bu paraların savcılık bir bilgi şehiti kurdu. Bu paraların hangi amaçla harcandığı konusunda bir tespit yapmaya çalışıyor. Gerçekten işte yardım yapıldı mı? İşte deprem konutları yapıldı mı? Ama ilk gördüğümüz maalesef bu böyle değil. Burada bir sistem kurulmuş. Aynı şekilde Haluk Levent işte taşınmazları üçüncü bir şahsa devrediyor.
4: Hayır. Müzik grubu Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanımı ve kara para aklama suçlarından gözaltına alındı. Akış'ın evinde yapılan aramada servet değerinde ziynet eşyası, nakit para ve 10 milyon liralık senet ele geçirildi.
9: Manifest müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir'e gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Akış hakkında müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve kara para aklama suçlamaları bulunuyor. Akış'ın evinde yapılan aramada çok sayıda altın, nakit para ve 10 milyon liralık senet ele geçirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde tutulan Tolga Akış'ın ifade vermeyi reddettiği, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda savunma yapacağı öğrenildi. Manifest'in eski fotoğrafçısı Mesut Addin, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Tolga Akış'ın grup üyelerinin sözleşmeleri, konser ve dijital platformlardan elde edilen gelirlerin paylaşımı, marka anlaşmaları ve özel hayatlarına yönelik müdahalelerde bulunduğu yönünde iddialar ortaya atmıştı. İddiaları reddeden Tolga Akış'ın suç duyurusunda bulunması üzerine gözaltına alınan fotoğrafçısı Mesut Addin ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce de Manifest Müzik Grubu hakkında teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma suçundan soruşturma açmıştı. Gözaltına alınan grup üyeleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hazırlanan iddianamede grup üyelerinin 6 aydan 1 yıla kadar hapsi istenmişti.
4: Ahbap soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent'in evli olduğu ortaya çıkmıştı. Eşi de Ahbap'ın en büyük bağışçılarından biri olan Nurdan Eriş'ti. Derneğe milyonlarca lira gönderen Eriş de şu anda dosya kapsamında tutuklu. Eriş, eşi Haluk Levent'e boşanma davası açmaya hazırlanıyor.
10: Yani bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
11: Hem milyonlarca lira bağışta bulundu hem de onun yüzünden hapse girdi. Ahbap soruşturmasında evli olduğu ortaya çıkan Haluk Levent'e cezaevindeki eşinden boşanma davası geliyor.
12: Ahbap olayı budur. Hayallerimi yaşıyorum ben ya, hayallerimi yaşıyorum. Eğleniyorum, hakikaten eğleniyorum.
11: Şarkıcı Haluk Levent, Ahbap Derneği için toplanan yardımları çeklerle üzerine aldığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Hatta asrın felaketinde toplanan paraların da bahis ve kumarda kullanıldığı da iddia edilmişti.
13: Parayı cebine indirenlerin de karşısında olduğumuz için ortada yapıyoruz.
14: Haluk Levent 2018 yılında İsviçre'de yaşayan Türk iş kadını Nurdan Eriş'le evlenmişti. Ve bu evlilik sır gibi saklanmıştı ve Haluk Levent iddiaya göre evlilik öncesi ve sonrasında Nurdan Eriş'ten sık sık para talep ediyordu.
15: Haluk Levent ile İsviçre'de 2018 yılında evlendik. Çocukların babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. 2018 yılında şirketimi sattım. Ondan önce de ona Amerika'daki şirketimden para göndermiştim. Çoğu zaman borcum var, ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var diyordu. Beni kullandı.
11: Nurdan Eriş evliliklerinin 8. yılında eşi tarafından dolandırıldığını anlamış. Ama o da şüpheliler arasında yer alarak cezaevinin yolunu tutmuştu.
12: Sadece inan buna, eğleniyorum.
14: Nurdan Eriş, İsviçre'de başlayan evliliği cezaevinde bitirmek istiyor. Süreç başladı ancak evliliğin bitmesi için hem İsviçre'de hem de Türkiye'de bazı evrakların tamamlanması gerekiyor.
15: Şu an kendimi salak olarak hissediyorum. Birkaç sene önce benden Türkiye'ye gelmemi istedi. Geldim, para gönderdi, ev kiraladık. 4-5 senedir eve hiç gelmiyordu. Arada bir geliyordu. Ben zaten boşanma kararı aldım. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu.
11: İsviçre'den gelecek evraklarla davanın önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor.
10: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
4: Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la diplomasi kapılarını şimdilik kapattığını, Tahran'la görüşme arayışında olmadıklarını açıkladı. Yeni süreçte askeri müdahale yerine ekonomik baskıyı öne çıkaran Washington yönetimi, İran'ın petrol gelirleriyle uluslararası finans bağlantılarını hedefliyor. Bölgesel arabuluculuk girişimlerine rağmen taraflar arasındaki müzakereler tıkanmış durumda. Savaşın 6. ayında Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik ve deniz trafiğindeki aksamalarsa devam ediyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız.

0: ABD Başkanı Donald Trump İran konusunda diplomasi kapısını şimdilik kapatmış görünüyor. Trump Oval Office'te gazetecilere yaptığı açıklamada onlarla konuşmak istemiyoruz. Bir görüşme arayışında değiliz dedi. Beyaz Saray ise müzakerelerin ancak Tahran'ın anlamlı biçimde masaya gelmesi halinde yeniden başlayabileceğini söylüyor. Washington'ın yeni stratejisinin merkezinde artık doğrudan askeri saldırılardan çok ekonomik savaş bulunuyor. Hazine Bakanı Scott Bessent'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar kapsamında ABD İran'ın petrol gelirlerini uluslararası finans bağlantılarını kesmeyi, İran'a ticaret yapan üçüncü ülkeler üzerinde de baskı kurmayı hedefliyor. Associated Press'e göre İran'ın zaten savaş ve yaptırımlarla ağır baskı altında bulunan ekonomisi bu yeni kampanyayla daha büyük bir istikrarsızlık riskiyle karşı karşıya. Amerikan medyasında ise dikkat çekici değerlendirmeler var. Wall Street Journal ABD-İran görüşmelerinin yeniden başlatılması çabalarının tıkandığını, Trump yönetiminin Haziran'daki mutabakata geri dönmek yerine ekonomik baskıyı arttırmayı tercih ettiğini yazıyor. Katar, Umman ve Pakistan'ın arabuluculuk girişimlerine rağmen tarafların temel şartları hala birbirinden oldukça uzak. Reuters'a savaşın 6. ayında Washington'ın askeri güç kullanımının sınırlarını görerek yeniden ekonomik baskıya yöneldiği değerlendirmesini yapıyor. İran ciddi askeri ve ekonomik kayıplara rağmen füze ve İHA kapasitesinin bir bölümünü koruyor. Hürmüz'deki deniz trafiği de hala ciddi biçimde aksıyor. Washington Post'ta yayınlanan değerlendirmede de savaşın hedeflerinin zaman içerisinde değiştiğine dikkat çekiliyor. Başlangıçta öncelik İran'ın nükleer ve füze kapasitesi iken bugün artık Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen açılması Washington'ın temel hedeflerinden biri haline gelmiş durumda.
1: Suriye, YPG'nin kendini feshetmesiyle yeni bir sürece girdi. İsrail basını YPG'nin Suriye ordusuna entegre olma kararını Türkiye'nin büyük zaferi ve Tel Aviv'e yönelik stratejik bir tokat diye niteledi. Yaşanan gelişmelerin İsrail'i Türkiye ve Suriye stratejisi konusunda değişiklik yapmaya yönelttiği öne sürüldü.
2: YPG kendini feshetti, İsrail'i korku sardı.
3: Bugün Suriye karanlık büyükten kurtuluyor ve geçmişinin acı dolu bir bölümünü silerek kalkınma, yeniden yapılanma ve yeniden inşa yoluna giriyor.
2: Suriye'nin ilerleyişindeki en büyük engellerden biriydi YPG. Türkiye'nin desteğiyle süreç ilerletildi. Terör örgütü kendini feshettiğini duyurdu. Örgüt Suriye devletine entegre olmak için en büyük adımı attı. Kritik hamle bölgedeki ülkeler tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak İsrail hariç.
4: Ne Lübnan, ne Suriye, ne de Gazze'den çekileceğiz.
2: İsrail medya kuruluşları da YPG'nin fesih kararını manşetlerine taşıdı. Maariv gazetesi haberi Türkiye Suriye'de büyük bir zafer kazandı başlığıyla servis etti. Bu hamlenin İsrail'e stratejik bir tokat niteliğinde olduğu vurgulandı. ABD merkezli El Monitor'da da İsrail-Türkiye gerilimi değerlendirildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlattı. Türkiye ile savaş olasılığı sıfır ifadesini kullandı. Kaynak İsrail'in savaş yerine istikrara odaklanması gerektiğini söyledi. Suriye konusunda İsrailli yetkililer arasında görüş ayrılıkları olduğunu dile getirdi. Habere göre İsrail, Türkiye ile gerilimi azaltma çabasına başladı bile. İddiaya göre Tel Aviv'in saldırılarına Trump da tepkili. Seçim süreci yaklaşan Netanyahu, ABD'yi yatıştırmak istiyor. İktidarda kalmak için Trump'ın desteğini almayı planlıyor. Yediyot Ahronot'un haberine göre ise İsrail'in Türkiye karşıtı kampanyası Netanyahu'nun seçim hamlesi. Bu da stratejik ve siyasi bir yanlış. Ankara-Tel Aviv hattında çıkar uyuşmazlığı olabilir. Ancak habere göre Türkiye bir düşman olarak görülmemeli.
1: Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Direktörü'nün kritik Moskova ziyaretinin yankıları sürüyor. Ziyarete ilişkin Amerikan medyası dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Wall Street Journal'ın haberine göre Rusya, NATO ülkelerini de hedef almayı öngören bir plan hazırladı. CIA Başkanı da saldırılara engel olmak için Moskova'ya gitti.
2: CIA direktörünün sürpriz Moskova ziyareti sonrası çarpıcı iddialar gündemde. 2021'den beri ilk kez gerçekleşen ziyarete ilişkin çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Rusya Avrupa'ya saldırı planı yapıyordu. ABD'nin üst düzey istihbari ismi John Ratcliffe, geçtiğimiz günlerde Moskova'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin nedeni gizli tutuldu.

0: CIA resmi olarak görüşmelerin gündemini açıklamadı. Peki CIA Başkanı savaşın ortasında diplomasi trafiğinin tıkandığı bir dönemde neden Moskova'ya gitti?
1: Size sadece CIA ile temaslar olduğunu söyleyebilirim. Rusya Devlet Başkanı ile herhangi bir görüşme olmadı.
0: Dikkat çeken iddia ise Wall Street Journal'dan geldi. Habere göre Kremlin, Ukrayna savaşında tıkandı. Bu nedenle iç siyasette baskı altında kaldı. Putin çözümü ise saldırıları genişletmekte arıyor. İddiaya göre ABD'nin İran karşısında zayıfladığını düşünen Rus lider Putin, durumu fırsata çevirmek istedi. Doğu Avrupa ülkelerini hedef almayı planladı. CIA de saldırı planı istihbaratına aldı. Söz konusu saldırıları engellemek için CIA direktörü apar topar Moskova'ya uçtu. Plana göre Moskova'nın saldırısı sınırlı olacaktı. NATO'nun tepkisi ölçülecekti. Kremlin kapsamı siber saldırılar ve küçük çaplı kara saldırılarını da içeren planlar hazırladı. Baltık ülkelerini de buna dahil etti. Söz konusu hamle içinse 2026 sonuyla 2029 arasındaki aralığı belirledi.
1: CIA servisiyle aramızdaki temaslar başlı başına olumlu bir olgu, olumlu bir süreçtir.
0: ABD basınındaki diğer bir iddia ise Bloomberg'den geldi. Haberde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silah kullanabileceği öne sürüldü. CIA direktörünün ziyareti de buna bağlandı. Washington yönetimi görüşmeleri barış için atılan adım olarak yansıttı. ABD Başkanı Trump ziyareti yarı rutin olarak nitelendirdi. Görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkabileceğini söyledi ancak görüşmelerin detayları gizemini koruyor.
2: Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'den acı haberler gelmeye devam ediyor. Ülkede etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve heyelan felaketinde bilanço her geçen saat daha da ağırlaşıyor. Çin sınırındaki Botekoşi nehrinin taşması sonucu kontrolden çıkan dev sel suları yerleşim yerlerini yutarak büyük bir yıkıma yol açtı. Afette şu ana kadar 389 kişi hayatını kaybetti. Aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 1500'den fazla kişiden haber alınamıyor.
0: Devasa sel binaları ve insanları yuttu. Köprüler paramparça oldu. Himalayalardan kopan buzulların Botekoşi nehrini tıkaması felakete kapı araladı. Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'in Çin sınırında sel meydana geldi. Çin'e bağlı Tibet özerk bölgesi sınırındaki Bagmati eyaletinde Botekoşi nehrinin taşması sonucu birçok yerleşim bölgesi su ve çamur altında kaldı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Aralarında turistlerin de bulunduğu binden fazla kişiden de haber alınamıyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi bölgede selden önce deprem olarak adlandırdığı 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çözülmesi olduğunu açıkladı.
3: Selden önce yani selin ardından meydana gelen bir buzul ve kaya kopması aslında bir tıkanma yapıyor ve bir baraj görevi görüyor aslında. Yani arka tarafında o yukarı seviyelerde, Himalaya'nın yukarı seviyelerinde bir göletler oluşuyor, büyük bir gölet oluşuyor. Yani baraj büyüklüğünde yapılar oluşmaya başlıyor. Daha sonra buzul parçalarının o kanalı tekrar açmasıyla birlikte bu çok kuvvetli akış meydana geliyor. Aslında şu var, bu selin meydana geldi. Aslında taşkın diyebiliriz.
0: Felaket yalnızca can kayıplarına yol açmadı. Bölgenin ulaşım altyapısı da ağır hasar gördü. İlk belirlemelere göre sel ve heyelanlar 19 köprüyü yıktı. Kritik öneme sahip karayolununsa yaklaşık 40 metrelik bölümü kullanılamaz hale geldi. Sellerin ardından ortaya çıkan yıkım hem drone kameralarına hem de uydu görüntülerine yansıdı. Afet sonrası Nepal hükümeti Rasuva, Nuwakot ve Dading bölgelerini 3 ay süreyle afet bölgesi ilan etti. Nehir kıyısındaki yerleşim bölgelerinde yaşayan halka dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu. Sel ve toprak kaymalarının bazı noktalara ulaşımı kesmesiyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Bölgenin dağlık yapısı da ekiplerin çalışmalarını güçleştirirken mahsur kalanlar helikopterlerle tahliye edildi. Arama kurtarma ekipleriyle birlikte ordu ve polis de sahada seferber oldu. Kayıpları bulma çalışmalarına dronlar da destek veriyor.
1: Terastaydım ve sel en üst kata da vurdu. Sular ancak bir saat kadar sonra çekildi. 4-5 saat sonra helikopterle kurtarıldı.
0: Felaketin ardından uluslararası yardım çalışmaları

0: da başladı. Hindistan, Çin ve Dünya Bankası harekete geçti. Selin vurduğu Nepal'e arama kurtarma ve yeniden inşa için destek sağlanıyor.
1: Sıcak bir gelişme, bir son dakika bilgisi. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış etkili olmaya başladı. Saat 04.30 civarında başlayan yağışla birlikte günlerdir etkisini sürdüren bunaltıcı hava yerini kuzeyden gelen serin hava dalgasına bırakıyor. Meteoroloji verilerine göre mega kentte hava sıcaklığı hissedilir derecede düşecek. Yağış iki gün boyunca yer yer etkili olacak. Meteoroloji uzmanları olası su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Gökyüzünü adeta görsel bir şölen bekliyor. Dünyanın gölgesi doğrudan ayın üzerine düşecek. Kanlı ay olarak bilinen derin bir parçalı ay tutulması yaşanacak. Gökyüzü tutkunlarının heyecanla beklediği kanlı ay tutulması Türkiye'nin batı illerinden izlenebilecek. Tutulmanın en belirgin anı saat 06:26 olacak. Tutulma 5 saat sürecek. Tutulmayla birlikte ayın neredeyse tamamı dünyanın gölgesiyle kaplanacak. Yüzeyde göz kamaştıran bir renk değişimi izlenecek. Parlak gümüş renkli ay aşama aşama kızıl ve bakır tonlarına dönüşecek. Hatırlatalım, şu anda ekrana gelen görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Gökyüzü tutkunlarının heyecanla beklediği kanlı ay tutulması Türkiye'nin batı illerinden izlenebilecek. Tutulmanın en belirgin anı saat 06:26 olacak. Tutulma 5 saat sürecek. Tutulmayla birlikte ayın neredeyse tamamı dünyanın gölgesiyle kaplanacak. Yüzeyde göz kamaştıran bir renk değişimi izlenecek. Parlak gümüş renkli ay aşama aşama kızıl ve bakır tonlarına dönüşecek. Ekrana gelen görüntülerin canlı olarak yayınlandığını hatırlatalım.

0: İlan sitelerindeki manipülasyon ve yanıltıcı reklamlara sıkı kurallar getirilmişti. Bakanlık an be an bu siteleri denetliyor. Yine de bazı uyanıklar hem vergiden kaçmak hem de ilanlarını üste çıkarabilmek için ilginç yollara başvuruyorlar. Onlardan biri de 1 liralık evler ve arabalar. İlan sitelerindeki 1 lira tuzağı bakın nasıl kuruluyor.
1: İnternette görüyorum ben, 111 lira olarak yazmışsınız.
2: Ha, evet.
1: O hem kafa karıştırdı hem bir sorayım, fiyatı nedir, gerçek fiyatı?
2: 4,5'da 5,5 arası fiyatlar var burada.
3: İlanda başka, arayınca başka fiyat. Uyanıklar Ticaret Bakanlığı'nın yeni kurallarını aşmanın yollarını buldu. Bakanlık onları da yakaladı.
4: Burada iki şekilde bizimle karşımıza geliyorlar. Bir tanesi 1 TL'lik 5 TL'lik sembolik fiyatlar. Bir diğeri ise bölgenin rayicinin altında rakamlar.
5: Sadece fiyat bilgisi vermeyelim diye düşünüyorum. O yüzden sadece bir TL'de mecburen girmek gerekiyormuş. Biz de bir TL olarak giriş yaptık.
1: İşte bir ilan sitesindeyim şu anda ve burada taşınmaz aratacağım. Hemen buradan konut sekmesine giriyorum ve hiç adres belirtmeden ara diyorum. Ve arada burada fiyatlar çıkmaya başladı ama fiyatın üstüne tıkladığımda, yani azalandan artana göre seçeneğini seçtiğimde 1 lira en üste çıkıyor. Zaten bir sebep de bu. Yani 1 lira yazarak en üstte görünmek.
3: İnternet 1 liralık ilanlarla dolu. Kimisi vergiden kaçmak, kimi de en üst sırada yer almak için gerçeğe aykırı bildirimlerde bulunuyor.
4: Bu ilanlara aracılık eden platformlar da sorumlu.

0: olmak kaydıyla gerek ilan sahipleri gerek o gayrimenkulün sahipleri sorumlu olmakta ve 200 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanmakta.
1: Ama biliyor musunuz o bölgeyi?
2: Az çok.
1: Emin... Az mı çok?
2: Az çok yani. Zaten esprili olduğunuz fiyatın 111 lira olmasından belli zaten.
1: Yok, ben de ona valla açıkçası fiyat girmek de istemiyoruz da. Yoksa yarın bir gün yasak çekmiyoruz.
2: Vergide ne gibi sıkıntı oluyor?
1: Tam faturayı gösteremiyoruz. Aslında maliye de bunu biliyor. Hı-hı. Çünkü işletken hiçbirine şey yapmıyor, taş ona hiç fatura kesmiyor.
3: Ticaret Bakanlığı bu gibi 14 ilanı yayından kaldırdı.
2: İşte bir ilanı daha aradık. O da hemen ilanda 1 lira olarak yazıyor burada. Ama o da bilerek girmediklerini söyledi. Bunun gibi ilanlara da hemen Ticaret Bakanlığı ceza yazıyor.
0: Esas amaç da piyasadaki rekabetin sağlanması, tüketicilerin doğru bilgiye şeffaf bir şekilde ulaşmasını sağlamak.
3: İlanlarda taşınmazın vergiler dahil satış bedelinin yansıtılması zorunlu.
4: Öğrencileri ve aileleri üniversite kazanmak kadar bekleyen bir başka zorlu sınav da barınma. Özellikle büyük şehirlerde kiralar oldukça yüksek. Bu durumu fırsata çeviren bazı ev sahipleri de evlerini pansiyona çevirmeye başladı. Bazı semtlerde kaçak pansiyon şeklinde evler türedi. Sadece bu değil, karotu alınmış kentsel dönüşüm bekleyen binaları bile öğrenciye kiralayanlar var.
5: Civarında üçlü odamız var. Onlar 17 bin civarında tekli odamız bulunuyor. Onların fiyatlandırması da 25 bin ve 27 bin arasında.
6: Ranzaları dizmişler, yurt gibi yapmışlar yani.
7: Üniversite kayıtları başladı, öğrenciler kalacak yer telaşına düştü. Daha yüksek kira almak isteyen ev sahipleri apartman dairelerini bile pansiyona çevirmeye başladı.
8: Nerede kalacak kızınız?
9: Kızımız KYK yurduna başvurduk.
8: Çıkmazsa
9: maalesef ev.
10: Üniversite öğrencilerinin ev arayışlarının başlaması mülk sahiplerinin de kiraları yükseltmesine neden oldu. Özellikle Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer bölgelerinde 45 bin lira olan kiralar 55-60-65'e kadar değişkenlik göstermekte.
7: Öğrencileri bekleyen ev sahipleri kiralara zam yaptı. Kentsel dönüşüme girecek evini kiraya veren vicdansızlar bile var. Bazı ev sahipleri de evini oda oda, hatta yatak başına kiralıyor.
5: Dubleks dairemiz var, 10 kişilik. 2 kişilik odalarımız, 3 kişilik odalarımız oluyor.
8: Apart değil, yurt değil ama bazı ev sahipleri evlerini adeta öğrenci pansiyonuna çeviriyor. Bir odaya 2 yatak, 3 yatak, hatta ranzalar yerleştiriyor. Öğrencilerden evin değil, odanın değil, adeta yatağın kirasını alıyor.
11: Öğrenci evi dizayn ettik, pansiyon değil de.
8: Yurt gibi o zaman.
11: Yurt gibi düşünebilirsin.
10: 3+1 dairesine ikişer yatak koyarak öğrenci başına 25 bin lira, tek kişilik odada da 40 bin TL kira istemeye başladı.
9: Ben şehir dışında kazanmadığına bir yerde sevindim çünkü maddi olarak çok zorlanacaktım.
12: Hem kayıt dışı ekonomi, hem vergi kaçağı, hem de güvenlik açısından sakıncalı bir durum söz konusu.
8: Bazı ev sahipleri kentsel dönüşüme girmiş olan, yani kısa süre sonra boşaltılması gereken evini öğrencilere kiraya veriyor. Dahası öğrencilerin bundan haberi olmuyor.
13: Babalar, analar zor şartlar altında yaşıyorlar. Bir de çocuk okutuyorlar. Burada halkımız toplum olarak destek olması gerekirken iş fırsatçılığa dönüyor.
10: Öğrenci arkadaşlar ev tutarken çok dikkatli olmaları gerekiyor. Karot alınmış mı? Herhangi bir deprem riski var mı? Bunları araştırmaları gerekiyor. Boş tahliye taahhütnamesi asla imzalamamaları gerekiyor ki 2 ay, 3 ay ya da 5 ay sonra evi boşaltmak zorunda kalmasınlar.
4: Okulların açılmasına az bir süre kala tartışılan konulardan biri de kreş ücretleri. Fiyatlar gerçekten cep yakıyor. Çalışan anne ve babalar ne yapacaklarını şaşırdılar. Son dönemde kreşlere karşı eski bir gelenek yeniden canlandı. Kimi ebeveynler artık çocuklarını apartmandaki ya da aynı sokaktaki komşulara emanet ediyor. Evde çocuk bakan kadınlar hatırı sayılır bir gelir de elde ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da komşuları komşu anne modelini güvenli ve kayıtlı bir sisteme dönüştürüyor.

0: görmek için harekete geçti.
1: Elif'cim ne çiziyorsun şu anda?
2: Falan yıldız çiziyorum.
3: Kreş fiyatları çok yüksek, çok faiz fiyatlar istiyorlar.
4: Komşu komşunun külüne muhtaçtı. Şimdi çocuk bakımına da.
2: Annem hastanede. Annem götürmek istemediği için Nur teyzeme bıraktı.
1: Hangi oyunları oynuyorsunuz?
5: Evcilik, hastanecilik, öğretmencilik falan oynuyoruz.
6: Özel kreş ve anaokullarında yıllık ücretler 250 bin liradan başlıyor, 450 bin liraya kadar çıkıyor. Zincir anaokullarında rakam 450 ile 800 bin lira arasında. Bazı vakıf okulları ve kolejlerde ise ücret ek hizmetlerle birlikte 1,5 milyon lirayı aşabiliyor.
4: Bir yanda fiyatlarıyla cep yakan özel kreşler, diğer yanda talebe yetişemeyen ve kontenjanı hızla dolan belediye kreşleri. Çalışan anne babalar formülü mahallenin güvendikleri komşu annesinde buldu.
6: Nur Oran'da mesleğini evine taşıyan bir anne, aslında ana sınıf öğretmeni, şu an çalışmıyor. Komşuları da çocuklarını işleri çıktığında ona emanet ediyor.
1: Eğitimim var, çocuk gelişimi mezunuyum ama çalışmıyorum, evdeyim şu anda. İki kızımızın da annesinin işleri vardı, tesadüf ki bendeler.
4: Sistem oldukça basit. Mahallede tanınan veya referansla bulunan güvenilir kadınlar evlerinin bir odasını minikler için oyun, uyku ve etkinlik alanına çeviriyor. Aynı evde genellikle 3 ila 5 çocuğa bakılıyor.
7: Komşuluk ilişkilerimiz çok iyi. Yıllardır beraber günü rahatlığıyla birbirimize çocuklarımızı bırakabiliyoruz. Artık eskisi gibi değil. Zaman kimseye güvenmiyorum. Ben kendim bakıyorum çocuklarıma.
6: Ailelerin kreş faturası yarısına, hatta 3'te 1'ine kadar düşerken komşuluk dayanışması da ev ekonomisine kazanç olarak dönüyor. Çocuk başına aylık 15 ile 30 bin lira arasında ücret alan bir komşu anne, 5 çocuğa baktığında aylık 75 bin liradan 150 bin liraya kadar brüt gelir elde edebiliyor.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da komşu anne modelini güvenli ve kayıtlı bir sisteme dönüştürmek için harekete geçti.
8: Peynirli yumurta yaptım, başında oturdum, yedirdim. Hatta çikolata getirdim.
7: İşe gittiğim zaman ona emanet ediyorum, güveniyorum, kendisi çok iyi bakıyor.
6: İsmet teyzeyle anlaşabiliyor musun?
2: Evet, çok, çok güzel anlaşıyorum.
8: Çok seviyor beni.
6: Herhangi bir ücret almıyorsunuz değil mi?
8: Yok ya, benim komşum o.
4: Pilot uygulamalarda kadınlara çocuk gelişiminden ilk yardıma, hijyenden bakıma kadar profesyonel eğitimler veriliyor. İstanbul ve Ankara'da başlayan modelin yurt geneline yayılmasıyla komşu annelerin sigortalı ve kayıtlı gelir elde etmesi, çocuk bakımınınsa devlet denetiminde güvenle yürütülmesi hedefleniyor.
8: Yedirdim, içirdim, karnını doyurdum. Şimdi sen de geldin. Buyur efendim.
7: Teşekkür ederim İsmet teyze.
8: Seni çok seviyorum. I love you Nergis. I love you.
0: 14 yaşındaki Irmak ailesinin tek çocuğuydu. Evde talihsiz bir kaza yaşadı ve düştü. Kalça çıkığı şüphesiyle müdahale edildi. Ama işte o müdahaleden sonra çocuğun durumu daha da ağırlaştı. Ailesi üzgün. Bir yandan kızlarını yeniden hayata döndürmeye çalışıyor. Diğer yandan da hatalı müdahale yapan sorumluların hesap vermesini istiyor.
9: Tek çocuğumuz var. Ya onun için de bayağı bir uğraş sarf ettik yani bu yaşa gelmesi için. Allah kimsenin başına vermesin. Yani anlatılacak gibi değil.
4: Bir babanın feryadı, çabası ve adalet çağrısı.
9: Çocuğun geleceği ne olacak, durumu nasıl olacak hiçbir bilgimiz yok.
4: Evde düşen 14 yaşındaki Irmak'ın başına gelenler Işık ailesinin hayatını kabusa çevirdi.
9: Yanlış operasyon uygulandı yani, biz o kanıdayız.
6: Şifa bulmak amacıyla gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre İstanbul Bağcılar'da kalça çıkığı şüphesiyle acil servisten giriş yapan 14 yaşındaki Irmak Işık, yanlış yapılan müdahaleler sonucunda bacağından oldu.
9: En yakın hastaneye gittik. Kalçası yerine çıktığı söylendi. Röntgenin sonucundan sonra onu yerine koymamız gerektiği söylendi.
4: Irmak, Ehlers-Danlos sendromlu bir çocuktu. Yani kasları ve eklemlerine özel müdahale gerekiyordu. Anne babası da kızlarının bu durumunu hastaneye bildirmişti.
9: Eşim de ben de defalarca uyardığımız halde bu çocuğun hassas olduğunu söylediğimiz halde 4-5 doktor sürekli 4-5 saat çekerek zaten çocuğun ayağı şişti.
4: İddialara göre hastanedeki görevliler bunu dikkate almadı ve yapılan müdahalelerin ardından talihsiz genç kız bacağını kaybetme noktasına geldi.
9: Kalça da şu anda yerinde değil. Ekstra ayağı o durumda yerine koyamadılar. Ameliyat yapıp o şekilde koymamız gerekiyor dedi. Çocuğu entübe etmek zorundayız. Tam detaylı söylemediler. O süreçte 2-3 gün yoğun bakımda kaldı. Daha sonrasında da öğrendiğimiz çekerek ayağın kopartıldı.

0: Ben Çubuklu'ya götüreceğiz. İşte geçmişten bugüne uzanan hikayesiyle Çubuklu'nun sokakları, sahili ve tarihi mirasını ekranlara getireceğiz. Ajans Yeni Günü noktalayacağız. 7 saat diliminde de Gökhan Kurt karşınızda olacak, Sabah Ajansı'nda yeni gelişmeleri aktarmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.
1: Kıyısında yüzyıllardır farklı hikayelere ev sahipliği yapmış bir mahalle Çubuklu'dayız. Yalılarından tarihi yapılarına, eski yerleşim yerlerinden sahiline kadar bu mahalleyi birlikte keşfedelim. Çubuklu sahil şeridinde bulunan Halil Ethem Paşa Yalısı'nın önündeyiz. Bu yalı 19. yüzyıla ait olup Osman Hamdi Bey ve kardeşi Halil Ethem Bey'in ailesinden geliyor. Mimari karakterini büyük ölçüde koruyan bu yalı Çubuklu'nun Boğaziçi geçmişinden günümüze ulaşan en önemli örneklerden biri. Ablacığım, nasılsın öncelikle?
2: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederim. Şimdi buradaki çiçekleri kendin ektiğinden bahsettin. Biraz anlatır mısın bana?
2: Evet, ben çiçekleri çok seviyorum. Kendi balkonumda da yetiştirdiklerimi birazını da buraya getiriyorum. Kendim güzelleştiriyorum çünkü sonuçta gören balkonumdan benim. Her yerin temiz, güzel görünmesini istiyorum. Kaktüs çiçeklerini ekiyorum. Onlardan sirke yapıyorum. Kendi doğal dükkanım var.
1: Kaktüs sirkesini de ilk defa duyuyorum. Nasıl oluyor?
2: Var, sirkesi oluyor. Çok güzel oluyor. Faydalı olduğu söyleniyor.
1: Şimdi Çubuklu Mahallesi'nde Emine teyzemin Şirin dükkanına geldik. Emine teyzeciğim, bana biraz bahseder misin? Burasının adı neden Şirin dükkan?
2: Küçük olduğu için hem kendim yiyorum hem satıyorum. Doğal ürün arıyor çünkü herkes artık doğala dönüştü.
1: Teyzemin el emeğiyle yaptığı ürünlerin olduğu dükkandayız. Emine teyzem, biraz anlatabilir misin? Burada hangi ürünler var?
2: Burada sirkeler, reçeller, soslar, konserve, eve ne oluyorsa turşular. Şu an turşu başlamadı. İşte böyle elma sirkemle başladım diyeyim ben ilk önce. İlk önce elma sirkemle tarhanayla başladım ben dükkanı açmadan önce. Tarhana çeşitlerim var. Bebek tarhanası. Acı tatlı tarhana.
1: Bebek tarhanası nasıl oluyor Emine teyze?
2: Bebek tarhanamız sırf süt, yoğurt, soğan ve kaymak diyeyim. Gerisi bende kalsın. Öyle.
1: Ürünlerinin çok doğal olduğunu söylüyorsun. Çubuklu da bir o kadar doğal diyorsun. Peki sen Çubuklu hakkında ne düşünüyorsun?
2: Vallahi Çubuklu'yu yani hiçbir yere değişmem diyorum. Yani Çubuklu hakikaten doğal. Ben memnunum. Hiçbir yere değişmem diyorum.
1: Aslında sen de Çubuklu'yu şenlendirmişsin Emine teyze. Burada çok güzel. Gerçekten de çok şirin bir dükkanın var. Dükkanınla gurur duyuyor musun?
2: Duyuyorum. Ben memnunum. Öyle. Ürünümün de arkasındayım.
1: Bu mahallede hala komşuluk devam ediyor mu?
3: Komşuluk var burada.
1: Bence komşuluk olmayan yerlerde ne yapılmalı ya? İnsanlar komşularını tanımalı mı?
3: Tanımalı komşularını. Hı-hı. İşte burada herkes komşuyu birbirini tanıyor. İcabını anahtar bile bırakıyorlar yani. Başka yere gitsem yaşayamam.
1: Çubuklu'nun tarihi yapılarından biri olan Halila Camii'ndeyiz. Geçmişi 17. yüzyıllara kadar dayanıyor. O dönemde Çubuklu has bahçesinde görev yapan bostancıların ibadet ettiği bir mescit olarak kullanılan bu yapı, yıllar içinde geçirdiği onarımlara rağmen tarihi dokusunu korumaya devam ediyor. Halila Camii, Osmanlı ve modern mimari yapılarını tek unsurda birleştiren bir yapıya sahip olup tek şerefeli ve tek minareli olarak inşa edilmiştir. Efendim, mahalle sakinlerimizden biri olan Mustafa abimin yanındayız. Nasılsınız?
4: Teşekkür ederiz. İyiyiz. Allah razı olsun.
1: Efendim, bize biraz Çubuklu'yu anlatabilir misiniz?
4: Çubuklu, ben 30 sene oluyor bu Çubuklu'ya geleli. Geldim geleli Çubuklu'dan çok memnunum. Halen de buradayım.
1: Abi sonradan geldim dedin ama 30 yıl olmuş yani. 30 yılda az değil.
4: Az değil, evet, ama sonra daha geldiğim zaman da daha güzeldi Çubuklu.

0: abi günün nasıl geçiyor Çubuklu'da?
1: Çubuklu'da günüm eve gidip geliyorum. Günüm işte camiyle uğraşıyorum, işlerimizle o şekilde geçiyor.
0: Böyle sahile inip sahil havası almıyor musun?
1: Sahilde işimle yürüyorum. Akşam yatsı namazından sonra yürüyorum eşimle devamlı. Onu kimse şey engelleyemez. Devamlı yürüyoruz.
0: İstanbul'un güzide mahallelerinden biri olan Çubuklu'nun muhtarıyla birlikteyiz. Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Sağ olun, siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Efendim, biraz kendinizden bahseder misiniz?
2: Benim Hüseyin Hüsnü Kolcu. 18 yıllık muhtarım. 72 yaşındayım. Doğuma büyüme Çubukluyum.
0: Muhtarım, burada çocukluğunuz nasıl geçti?
2: Çocukluğumuz çok harika. Eskiden tabii teknoloji bu kadar yoktu. Cambazlar olurdu, yağlı göçler olurdu aşağı sayıda. Çocukluğumuz çok güzel geçti. Artık zaman, teknoloji gelişti, her şey değişti. Şimdi teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyoruz. Öyle günler geçiyor işte.
0: Efendim, peki şimdi bizi bu güzel sokağa getirdiniz. Bu sokağın önemi nedir?
2: Efendim, bu sokağın önemi, bu sokağın adı Rıfat Paşa Sokağı. Önemi şuradan arz ediyor. Rıfat Paşa, Osmanlı paşalarından, Çubuklu eskiden Kanlıca'ya bağlı bir yermiş. Rıfat Paşa burayı ayırmış, mahalle yapmış ve bu yüzden de bu sokağın adını Rıfat Paşa Sokağı olarak vermişler. Sizi de bu yüzden buraya getirdim ki Çubuklu'nun kurusu olan bir insanın adını yaşadığı sokağı tanıtmak istedim.
0: Çubuklu'da adım adım yürüdüğünüz her yerden Boğaz'ın eşsiz manzarasına çıkıyoruz. Hadi muhtarım, biz de birlikte gidip bu manzarayı izleyelim. Her yerden böyle güzel manzaralara çıkıyoruz. Size bu mahallede muhtarlık yapmak nasıl hissettiriyor?
2: Harika. Şu manzarayı görüyorsanız insanın ömrünü ömür katar. Cana can katar. Şu güzelliğe bakar mısınız?
0: Muhtarım, gezmeden önce şiiri çok sevdiğinizi söylemiştiniz. Peki Beykoz Çubuklu'yla alakalı bir şiiriniz var mı?
2: Var fakat çok uzun. Şöyle söyleyebilirim. Mısır'dan öter, Çubuklu'dan duyulur borusu. Kendi gitti ama miras kaldı bize Hidip Abbas Paşa korusu. Nasıl cevap versin acaba bu soruya? Ben tutkunum, aşığım Çubuklu'ya.
0: Vay.
2: Çubuklu benim ömrüm.
0: Muhtarım, gerçekten inanılmaz bir şiir. Muhtarım, okudukça da bize çok güzel hisler veriyor. Şimdi bizler de sizinle birlikte Çubuklu'yu gezmeye devam edeceğiz. Sıradaki rotamız Hidiv Kasrı. Hidiv Kasrı'nın hikayesi 1900'lü yıllara kadar dayanıyor. Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa tarafından yaptırılan bu kasrın yapımı 1907 yılında tamamlanıyor.
3: Bugünse tarihi dokusu, boğaz manzarası ve çevresindeki geniş korusuyla Çubuklu'nun simge noktalarından biri olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

sabahlar saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarında Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle her sabah olduğu gibi tam 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Günün en önemli başlığı şüphesiz ki meteorolojiden gelen uyarılardı. Özellikle bu sabah saatleri itibariyle İstanbul'un genelinde etkili bir sağanak yağış başladı. Sıcaklıklarda ise hissedilir bir derecede düşüş yaşanıyor. Şu dakikalarda İstanbul'un farklı noktalarından gelen görüntülere bakacağız. Şu an itibariyle İstanbul'da hava biraz daha sakinleşmiş durumda ama bir yarım saat öncesine baktığımızda kent genelinde etkili olan bir sağanak yağış, gök gürültüsü ve şimşeklerin geceyi aydınlattığı bir tablo vardı. O görüntülerle ekranlı sabah ajansına başlıyoruz. İstanbul'un iki farklı noktasından Çamlıca Tepesi, diğer yandan Taksim Meydanı'ndan gelen görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Dediğimiz gibi şu an itibariyle yağış etkisini kaybetmiş durumda ancak bir yarım saat öncesine İstanbul genelinde gök gürültülü ve sağanak bir yağış vardı. Herhangi bir su baskını ya da bir olumsuzlukla ilişkin bilgi yok ancak baktığımızda İstanbul yeni güne serin bir şekilde başlıyor. Yani şunu diyebiliriz. Dün İstanbul'da yaz, bugünse sonbaharın etkili olduğu bir tabloyla güne başlıyoruz. Canlı görüntüler Çamlıca Tepesi'nden, o Çamlıca Televizyon Kulesi'nden gelen görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Diğer yandansa

Artık günün iyiden iyiye ağarmaya başladığı Taksim Meydanı'ndan gelen o canlı görüntüleri ekranlara getiriyoruz. İlerleyen dakikalarda uzman konuğumuz olacak Adil Tek'le birlikte hava sıcaklığındaki bu düşüş daha ne kadar devam edecek bunu konuşacağız. Yağışlar gün içerisine sürecek mi? Hepsinin sorularını da yanıt arayacağız.

işte o yağışların etkili olduğu dakikalara da bir bakalım. İstanbul'dan gece saatlerinde Üsküdar'dan gelen görüntülere bakıyoruz şu an itibariyle. Üsküdar'da kentin dört bir ilçenin birçok noktasında da yine etkili yağışlar vardı. Daha çok özellikle sabah saatlerinde Anadolu yakasında etkili olan bir yağışı gördük ama kent genelinde de yayılan yağışlar vardı. Şu an itibariyle tablo nedir dediğimizde yağışların daha çok Anadolu yakasının daha doğusunda etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle Batı Karadeniz'de Sakarya ile Zonguldak arasındaki hatta etkili bir yağış var. Gök gürültülü sağanak yağışlar şimdilik devam ediyor. Kuzeyli rüzgarlar Poyraz'ın etkili olduğunu görüyoruz. Bu da hava sıcaklığının zaten hissedilir bir derecede düştüğü anlamına geliyor. Meteorolojiden de 11 ilçin sarı kodlu uyarı geldi. Bugüne dikkat etmek gerekiyor. Bugün sıcaklıklarda bir hayli düşmüş durumda. 25-26 dereceye kadar inmiş bir sıcaklık bizi bekliyor İstanbul'da ve batı bölgelerde yaşayanlar için. Ama hemen hatırlatalım, ilerleyen dakikalarda tüm bu haritayı ve detayları daha fazla detaylandıracağımızı da belirtelim. Ama diğer yandan evet, yurdun batısında yağış var. Meteorolojiden 11 ilçin sarı kodlu uyarı geldi ama birçok bölgede sıcak hava etkili olmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da özellikle rüzgarın etkisini arttırdı. Bugünlerde orman yangınları konusunda daha da dikkatli olunması için uyarılarda bulundu. Hemen uyarılara bakalım. Meteorolojik verilere göre 28-30 Ağustos tarihlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nem orman yangını riskini arttırıyor. Ormanlık alanlarda ve yakın çevrelerde kesinlikle ateş yakmayalım uyarısı geldi bakanlıktan. Kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım. Anız ve bahçe atığı yakma gibi işlemlerden uzak duralım. En ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 çağrı merkezine de bildirelim uyarısı var ki Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından da gelen uyarıları da ekranlara getiriyoruz. İşte onun en net örneği Afyonkarahisar'dan gelen o görüntülerde. Afyonkarahisar'da gece saatlerinde orman yangını başladı. Rüzgarın da etkisiyle birlikte yangın yayılmaya başlamış durumdaydı. Hem havadan hem de karadan müdahale gerçekleşti. Yangın henüz kontrol altına alınmadı. Ancak önemli bir oranda kontrol altına alınması konusunda çabaların devam ettiğini belirtelim. Ama en önemli faktör bugün yurt genelinde etkili olan rüzgarlar. Diğer yandan bakanlıktan da gelen o paylaşımı bir kez daha hatırlatalım. Sosyal medya hesaplarından Orman ve Tarım ve Orman Bakanlığı bu paylaşımı yaptı. İzmarit atmayalım, ateş yakmayalım, çöp atmayın, anız yakmayın. Bu önemli uyarı. Tam kritik süreçteyiz. Artık yazı tamamlarken yeni bir orman yangınıyla yeniden ciğerlerimizin yandığı bir tabloyla karşılaşmayalım uyarısı da geliyor bakanlıktan. Peki takvimlerimiz 28 Ağustos'u gösteriyor. Günü artık haftayı tamamlıyoruz. Haftayı tamamlarken gazete manşetlerinde hangi haberler var? Cuma gününün gazete manşetlerine bir bakalım. Tüm gazetelerimizi açacağız. Hangi haberler çıkıyor? Sabah gazetesiyle başlayacağız. Sabah gazetesinin manşetinde algı korosu sus pus oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden sürece ilişkin detaylar gazete manşetinde yer alıyor. Hemen hızlıca bir bakalım. Asrın yolsuzluğu davasında bugüne kadar iddianame boş ve siyasi. Hepsi gizli tanık ve görüntüler kurgu yalanlarıyla kara propaganda yapan İmamoğlu korosu mahkemedeki itiraflarla sessizliğe büründü deniliyor. Takvime bakalım. Takvim gazetesi çocuk aynı, kural farklı. Çifte standarda büyük tepki. Kurguladığı algoritmalarla çocukları zehirleyen sosyal medya platformlarına tüm dünyada tepki yağıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çocuklar için özel kurallar getiren Instagram ve Facebook, Türkiye'de hiçbir kısıtlama olmaksızın ahlaki erozyonunu sürdürüyor diyor Takvim Gazetesi. Yeni asır Pitbull firarda, sokak ortasına saldırdığı kadına dehşeti yaşattı. İzmir'de köpeği jelibonla evine dönen işitme engelli Ayşe Ortan, oturduğu apartmanın köşesinde Sibel G'nin tasmasız ve ağızlıksız şekilde bıraktığı Pitbull'un saldırısını uğradıyor. Bu sorun bir türlü çözülemiyor. Pitbull köpekler konusunda Pitbull köpeklerin sahipleri o gerekli önlemleri bir türlü almıyor. Bu da önemli haberlerden biri. Türkiye, adli tıp niye gizledi? Videoyu vermemek için direndiler. Deniz Olgun'un otopsisindeki çekilen video ve fotoğraflar için 3 defa yok

0: Suriye'nin adli tıp 10 gün önce görüntüleri arşivden çıkardı. Suriye ordusuna desteğimiz sürecek. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen o önemli açıklamalar, bir yandan da Suriye'deki değişim, Yunanistan'da atılan adımlar, İsrail'in Suriye saldırısı Milli Savunma Bakanlığı'nın gündemindeydi. Türk Gün'e bakalım. Türk Gün gazetesi, terörsüz Türkiye tamam, şimdi sırada terörsüz bölge var deniliyor. Akşam gazetesi, Londra'ya vururuz resti. CIA direktörünün gizemli Rusya ziyareti sonrası Moskova'dan İngiltere'ye Ukrayna dışındaki İngiliz hedeflerinde vururuz uyarısı geldi. SDG'nin fesli Türkiye'nin zaferi. Akşamdan aktaracağımız haberlerden biri. Himalaya Nepal yuttu. Son dönemde karşılaştığımız en büyük facialardan biri. Himalayalarda kopan buzul Nepal'de benzeri görülmemiş bir felakete yol açtı. Çılgın gibi akan dev su kütlesi insanları, araçları, binaları bir anda savurdu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da her geçen saat artıyor. Binlerce kişinin ise kayıp olduğunun bilgisi var. Ve son bir başlığımız Milliyet gazetesi. Meta uzlaştı, Türkiye takipte. Meta'nın çocuklarda sosyal medya bağımlılığını yarattığı iddialarıyla ilgili açılan davada Amerika Birleşik Devletleri'ne 47 eyaletle uzlaşmaya varıp gençlere günde 2 saat kullanım hakkı getirmesi yankı buldu. Türkiye, ABD'deki süreci yakından takip ediyor. Bugün hemen tüm gazetelerde de aynı manşet var ama çifte standart burada öne çıkmış durumda. Neden Amerika Birleşik Devletleri'nde Meta, yani Instagram ve Facebook bu yönde adım atarken Türkiye'ye gelince bu adımlar atılmıyor? Bu da günün konuşacağımız başlıklarından biri. Ama yine bir başka başlığımız, hiç şüphesiz ki terör örgütü PKK'nın Suriye'deki yapılanması SDG-YPG. Malum geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla birlikte SDG artık terör kendini feshetmişti. Türkiye ise bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Ankara bundan sonra özellikle entegrasyon sürecinde yaşanacak adımları takip ederken bu süreci takip eden bir başka ülke daha var. O da İsrail. İsrail medyasında ise terör örgütünün kendini feshetmesi manşetlere taşınmış durumda. Başkan Erdoğan'ın gündeminde de işte yaşanan bu bölgesel gelişmeler varken dün önemli telefon görüşmeleri de gerçekleştirdi. Ardından da İstanbul'da, Üsküdar'da, Çengelköy'de vatandaşlarla bir araya geldi. Yani yoğun bir program vardı. Detaylandıralım.
1: Şehirlere inecekler. Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG. Topunuz gelin. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız.
2: Terör örgütü PKK'nın ardından Suriye kolu YPG de kendini feshetti. Ankara'nın terörsüz Türkiye süreciyle başlattığı terörsüz bölge vizyonu artık dünyada yankılanıyor.
1: Bu vatan toprağımızın üzerinde kimse hesaba girmesin. Hesaba girenler bunun bedelini ödeyecekler.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleriyle terör koridorunu paramparça edeceğiz demişti. Öyle de oldu. Yıllarca arkasına küresel güçleri alarak Türkiye'ye meydan okumaya kalkan terör örgütleri Ankara'nın çelikten iradesi karşısında bir bir sahadan silindi.
1: Dertleri ne? Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu böyle bilinmeli.
2: Dünya diplomasisinde gözler şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam'a yapacağı tarihi ziyarette. Erdoğan'ın terörsüz bölgeyi mühürleyecek Suriye ziyareti artık an meselesi.
1: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor.
2: YPG'nin fesih kararı ilk günden bu yana Ankara ile yakın çalışan Şam yönetimi tarafından da memnuniyetle karşılandı. Başkent sokaklarında kutlamalar düzenlendi. Sürecin yakın takipçisi Milli Savunma Bakanlığı da kritik gelişmeyi Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ve tek devlet tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli buldu. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ordusuna terörle mücadelede desteğimiz devam edecek açıklaması yaptı.
1: Bölgemizde terörün devri tamamen kapanmıştır. Suriye halkını dün olduğu gibi inşallah yarın da yalnız bırakmayacağız.
2: Türkiye'nin terörsüz Türkiye adımıyla başlattığı tarihi süreç bölgede dengeleri kökten değiştirirken YPG'nin feshi Tel Aviv'de deprem etkisi yaptı. İsrail basını tarihi adımı Tel Aviv'e yönelik stratejik bir tokat olarak yorumladı. Gazeteler Türkiye Suriye'de büyük bir zafer kazandı itirafında bulunurken bölgede yalnızlaşan İsrail'in güvenlik mimarisinin çöktüğünü yazdı. Dışarıda kazanılan bu tarihi diplomatik

0: Zafer İçer'de büyük bir sağ harekatıyla birleşiyor. AK Parti teşkilatları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 81 ilde sahaya inmeye hazırlanıyor. Kapı kapı dolaşılacak, tüm şikayet ve öneriler raporlanacak. Ankara dışarıda yazdığı tarihi destanı içeride de toplumsal bağla sağlamlaştıracak. Mesaisine İstanbul'da devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar esnafına sürpriz yaptı. Davet üzerine girdiği bir restoranda çalışanlar ve müşterilerle sohbet etti. Çocuklarla yakından ilgilendi.
1: Günün bir başka başlığıyla devam edelim. O da ünlü bir isme yapılan bir operasyon. Müzik grubu Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanımı, kara para aklama suçlarından gözaltına alındı. Akış'ın evinde yapılan aramada servet değerinde bir ziynet eşyaları, nakit para ve 10 milyon liralık senet de ele geçirildi.
2: Manifest müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir'e gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Akış hakkında müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve kara para aklama suçlamaları bulunuyor. Akış'ın evinde yapılan aramada çok sayıda altın, nakit para ve 10 milyon liralık senet ele geçirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde tutulan Tolga Akış'ın ifade vermeyi reddettiği, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda savunma yapacağı öğrenildi. Manifest'in eski fotoğrafçısı Mesut Addin, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Tolga Akış'ın grup üyelerinin sözleşmeleri, konser ve dijital platformlardan elde edilen gelirlerin paylaşımı, marka anlaşmaları ve özel hayatlarına yönelik müdahalelerde bulunduğu yönünde iddialar ortaya atmıştı. İddiaları reddeden Tolga Akış'ın suç duyurusunda bulunması üzerine gözaltına alınan fotoğrafçısı Mesut Addin ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce de Manifest Müzik Grubu hakkında teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma suçundan soruşturma açmıştı. Gözaltına alınan grup üyeleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hazırlanan iddianamede grup üyelerinin 6 aydan 1 yıla kadar hapsi istenmişti.
1: Narin Güran davasında dikkat çeken bir gelişme var. Daha doğrusu ailenin bir adımı. Aile Narin Güran davasının faili meçhul dosyası olarak yeniden ele alınmasını istedi. Ancak bu talep reddedildi.

0: Narin Güran cinayetinde ailenin faili meçhul talebi reddedildi. Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetiyle ilgili Güran ailesinden yeni bir başvuru geldi. Aile, Adalet Bakanlığı bünyesindeki faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığına başvurarak cinayetin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasını talep etti. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmede cinayetin faili meçhul olduğunu ortaya koyan ya da dosyanın yeniden incelenmesini gerektirecek yeni ve somut bir olguya ulaşılamadığı belirtildi. Başvurunun reddedilmesine ilişkin değerlendirmede failin bilinmemesiyle cinayetin tüm ayrıntılarının henüz ortaya çıkarılamamış olmasının birbirinden farklı hukuki ve maddi durumlar olduğuna dikkat çekildi. Kararda ayrıca yargılama sürecinin yürütüldüğü ve bazı sanıklar hakkında verilen mahkumiyet kararlarının Yargıtay tarafından onandığı hatırlatıldı. Bağlar ilçesinde yaşanan olayla ilgili davada anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Nevzat Bahtiyar hakkında ise nitelikli kasten öldürme suçuna yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına hükmedilmişti.
1: Dünya tarihinin, insanlık tarihinin görmüş olduğu en büyük felaketlerden biriyle karşı karşıya. Güneydoğu Asya ülkesi

0: Nepal. Nepal'de bir buzulun kırılması sonrasında yaşanan faciada öncelikle bir son dakika gelişmesini ekranlara getirelim. Ölü sayısı 469'a yükseldi. Ama biliyoruz ki binlerce kişi hala o çamur yığının altında kurtarılmayı bekliyor ya da onlardan gelecek bir haberi bekliyor sevdikleri. Farklı görüntüler var. Yeni görüntüler ortaya çıktıkça da felaketin boyutlarının hangi seviyede olduğu daha net bir şekilde karşımıza çıkıyor. O felaketin en net görüntüsüydü. Dev bir buzul kütlesi kırılmış ve ardından da sele ve heyelana neden olmuştu. İşte o yapay zeka ile hazırlanmış o anların da canlandırmasına bakıyoruz. Himalayalardan kopan o buz kütlesinin nasıl dere yatağını içine katarak önüne ne varsa yakıp gitti o anlar. İşte insanların çamur yığınları altında kaldıkları, panikle kaçıştıkları ama kaçış birkaç dakika sonra çamurun altında kaldığı o anları ekranlara getiriyoruz. Diğer yandan facianın son görüntüleri, yani havadan gelen görüntülere de bakıyoruz. Dere yatağı diye bir şeyin artık kalmadığı bir tablo var. Ama en çarpıcı an hiç şüphesiz ki o dev buzulun nasıl sürüklendiğini gösteren kamera kayıtları. Önce bu bir deprem sonrasında, depremin neden olduğu titreşim sonrasında buzulun parçalanması olarak adlandırılmıştı yaşananlar, ama sonra yapılan incelemeler gösterdi ki hayır, bir deprem yok. Depreme neden olan şey aslında zaten buzulun parçalanmasıydı ve yaklaşık 4,4-4,5 büyüklüğünde bir depremi beraberinde getirmiş, ardından da bu facia yaşanmıştı. Ama her ne olursa olsun can kaybı sayısı yükseliyor. 469'a yükseldi can kaybı sayısı. Nepal tarihinin görmüş olduğu en büyük facialardan biri. Televizyonculuk alanında baktığımızda ise facia, felaket görüntüleri anlamında belki de bugüne kadar ekranlara getirdiğimiz en büyük facialardan biri olarak kayıtlara geçiyor bu görüntüler. Konuşacağız, ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Hemen Çin'e gidelim. A Haber ekibinden Mehmet Seyrek bizi bekliyor olacak. Bu faciayı ve detayları konuşacağız. Mehmet, günaydın. Kolaylıklar dileyim. Ne yazık ki can kaybı sayısı artıyor. 469'a yükselmiş durumda. Özellikle arama kurtarma çalışmalarında son durum ne? Bir de uzmanlardan benzeri bir felaketin yaşanabileceği uyarısı var. Yeniden yaşanabileceğine ilişkin buna dair neler söyleyeceğiz?
1: Uyarılar devam ediyor Gökhan Kurt. Güneydoğu Asya başta olmak üzere şu anda Çin'in birçok bölgesinde hala etkili yağışlar, olumsuz hava şartları uyarıları var. Ama Çin tarafından şu an için olumlu haberler geliyor. Dün Çin Başbakanı Li Qiang de bölgeye giderek çalışmaları bizzat koordine etti. Ve kültür ve turizm yetkililerinin koordinasyonuyla afet bölgesinde mahsur kalan 555 turistin tamamı kurtarıldı, güvenli bölgelere yerleştirildi diyor Çin resmi medyası. Çamur selinden etkilenen toplam 500 köylü misafirhanelere ve güvenli alanlara yerleştirildi diyor ve o noktadan sıcak görüntüler geliyor. Selden perişan olan ailelerin mutlu yüzleri ve umuda dair bakışlarını görebildik bu sabah saatlerinde. Yine sabah itibarıyla 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 köylünün kurtarıldığı, 558 kişinin de yine hala kayıp olduğu bilgisi var Çin tarafında. Sivil havacılık faaliyetleri çok yoğun yürütülüyor. Yine bölgeye gönderilen insansız hava araçlarıyla birlikte iletişim yeniden kuruldu ve bölgede en azından mahsur kalanların bir sinyal verebilmesi için çok kritik teknolojiler kullanılmaya başlandı. Çin tarafında ağır nakliye uçakları şu anda komuta kontrolü üstlenmiş durumda ve yine yüksek irtifa operasyonları içinde özel ekipler faaliyetlerini hala yürütüyorlar. Felaketin ana akarsu yatağıyla tali vadilerin kesiştiği, zirvelerle vadiler arasında 3000 metreyi aşan rakım farkının bulunduğu dar bir bölgede yaşanması operasyonları zorlaştırıyor ve buzul göllerinin varlığı ve aralıksız devam eden yağışlar yeni toprak kaymaları, kaya düşmeleri ve ikincil heyelan risklerini de hala sürdürüyor. Şöyle Nepal ile Çin arasındaki o coğrafyaya baktığımızda sınırdaki Himalayalar kuşağında yer alan bir Yirong limanında meydana geldi, evet, bu felaket ve
0: Mende Nehri Vadisi. Peki Mehmet, şu soruyu sormak gerekiyor.

0: oldukça kritik bir nokta.
1: Bu facia neden yaşandı? Şimdi önce bir deprem sonrası buzulun çökmesi dendi. Sonra dendi ki hayır, önce buzul çöktü, onun çökmesiyle bir deprem tetiklendi. Küresel iklim değişikliği nedeniyle yaşandığını belirtenler var. Tam olarak bu facianın biz neden yaşandığını biliyor muyuz?
0: Şu an için net bir şey söylemek doğru olmaz ama Amerikalı uzmanlar genel olarak bunu buzullara bağlıyor. Peki o bölge nasıl bir yer, yani buzullar derken aslında çok yüksek rakımlı noktalar ve uçurumlar, dik yamaçlar. Bu kadar insanın orada, yüzlerce insanın kaybolmasının nedeni bir Hindu ibadet töreninde binlerce kişi o noktada buluşmuştu. Çin tarafında mesela daha az kayıplar var. Ama Nepal tarafında vadilerin aşağısına kurulan bir yerleşim yeri ve bu felaket tek bir kanal üzerinden sürekli bütün enerjisini boşalttı ve haliyle binlerce kişiyi yutup gitti. Şöyle baktığımızda 3000 metreyi aşan dik rakımlardan bahsediyoruz ve orası yüksek irtifa, buzul örtüleriyle son derece engebeli ve sert bir coğrafyaya ev sahipliği yapıyor. Ve Amerikalı uzmanlar şunu diyor: dağın zirvesindeki ana buzul kütlesinin veya kayaların aniden çökmesiyle ortaya çıkan sismik bir enerjiydi bu, diyorlar. Ve bu kütle kırılması ana vadiyle tali vadinin kesiştiği noktada binlerce tonluk çamur, buz ve kaya karışımı bir enkaza yol açtı ve hala şu anda uyarılar da devam ediyor. Yüzlerce kişi o bataklıktan, o çamur balçıkların arasında kurtarılmayı bekliyor. Gökhan Kurt.
1: Mehmet Seyri, de notları için teşekkür ederim. İnsanlık tarihinin görmüş olduğu en büyük facialardan biri olarak kayıtlara geçti. Bir kez daha son dakika gelişmesini de hatırlatalım. Can kaybı sayısı da 469'a yükselmiş durumda. Mehmet'ten detayları da almaya devam edeceğiz. Şimdi bir başka doğa olayıyla devam edelim. Bu kez adresimiz kutsal topraklar olacak. Kutsal topraklar Mekke'de olağanüstü anlar yaşandı. Bir anda bastıran yağış, bakın kameralara nasıl kayıt altına alındı. Hemen ekranlara getirelim. Mekke'de gökyüzünü kaplayan şimşekler geceyi aydınlattı. Yağış sırasında dünyanın en yüksek binalarından biri olan 601 metrelik ünlü Kraliyet Saat Kulesi'ne de yıldırım düştü. O anlar kameralara da yansıdı. Fırtınaya ve yağışa rağmen Kabe'deki Müslümanların ibadetlerine ara vermeden devam ettiği de görülüyor. Dünyanın farklı noktalarından gelen o görüntüler, doğa olaylarına ilişkin görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. Özellikle Mekke Saat Kulesi'ne düşen bu yıldırım da yine günün konuşulacak görüntülerinden biri. Diğer yandan 8 ayı geride bıraktığımız Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o savaş tüm hızıyla devam ederken Hürmüz konusunda özellikle İran'la Umman arasındaki görüşmelerde bir sonuca artık varılmış gibi duruyor. Ancak varılan anlaşmaya Amerika Birleşik Devletleri'nden tepki var. Amerika Birleşik Devletleri bu anlaşma bizi ilgilendirmiyor mesajı verdi. Diğer yandan gece saatlerinde İran'dan görüşmelere dair olumlu sinyaller de gelmeye başladı. Peki ne oluyor? Umman'la İran arasında varılan bu anlaşmanın detaylarında neler var ve Amerika Birleşik Devletleri bu anlaşmayı kabul edecek mi? Ekranlara getirelim.
2: İran ve Umman arasında yapılan Hürmüz Anlaşması ABD'yi rahatsız etti. Washington'dan yok hükmündedir mesajı geldi. Savaş nedeniyle kapanan Hürmüz Boğazı'ndaki askeri gerilim karşılıklı açıklamalarda tırmanmaya devam ediyor.
3: Hürmüz Boğazı'nı şu anda Amerikan toprağı olarak görüyorum.
2: Hürmüz'den geçişler konusunda Umman'la anlaşmaya varıldığını duyuran Tahran, Boğaz'ın askeri gemilerin geçişine kapalı olacağını söylemişti. Duyuruyu yapan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Tahran'ın onayıyla Basra Körfezi'ne giriş yapacak ticari gemilerin İran karasularından geçeceğini, çıkışlarınsa kısmen İran, kısmen de Umman karasularından yapılacağını öne sürdü.
3: Hala savaş halindeyiz ve Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam edecek.
2: Ancak o anlaşmaya Washington'dan tepki gecikmedi. El-Cezire'ye konuşan ABD'li kaynak, İran ve Umman Sultanı arasında varılan herhangi bir anlaşmanın bizim için hiçbir önemi yok dedi.

0: İran'la devam eden veya planlanan hiçbir müzakere olmadığını söyleyen ABD'li kaynak, deniz ablukasının yürürlükte olduğunu vurguladı. ABD ile mücadeleyi sert yaptırımların gölgesinde sürdüren İran'sa kritik bir ziyareti ev sahipliği yaptı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani, Tahran'a giderek İranlı mevkidaşı Arakçı ve Meclis Başkanı Kalibaf'la görüştü. Temaslarda Hürmüz'de gerilimin düşürülmesi çağrıları öne çıkarken Kalibaf'ın ABD'de bir mesajı vardı.
1: Trump yönetimi yanlış bilgilere dayanarak kararlar alıyor, kaynakları israf ediyor, İranlılara zarar veriyor ve bölge genelinde istikrarsızlığı körüklüyor. İran'ı ekonomik olarak kuşatma planı da başarısız olacaktır.
0: İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi Muhsin Rezai ise kışkırtmaları halinde Tahran'ın ABD'nin askeri ve ekonomik çıkarlarını hedef almaktan çekinmeyeceğini söyledi. Hürmüz'deki gerilim açıklamalarla da sınırlı kalmadı. İki tarafında tam kontrol bizde dediği boğazdan geçen bir tanker saldırıya uğradı. İngiltere Denizcilik Ticaret Operasyonları bilinmeyen bir cisimle vurulan gemide yangın çıktığını ancak alevlerin kısa sürede söndürüldüğünü duyurdu.
2: Suriye'de yeni bir dönem başladı demiştik. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG-YPG önceki gün kendini feshettiğini açıklamıştı. Bu fesih kararıyla birlikte artık yeni bir dönem başlarken dün akşam saatlerinde o yeni dönemin en önemli değişimlerinden biri yaşandı. Suriye lideri Ahmet Şara'nın imzasıyla Mazlum Ferhat Aptı Kod adlı Ferhat Aptı Şahin Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına atandı. Suriye'de terör örgütü SDG-YPG geçtiğimiz günlerde kendini feshetmişti. Suriye devlet medyası örgütün elebaşlarından Mazlum Abdi Kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in Cumhurbaşkanlığı baş danışmanlığına atandığını açıkladı. Mazlum Abdi 25 Ağustos 2026 tarihinde Şam Halk Sarayı'nda yaptığı açıklamayla SDG-YPG'nin feshedildiğini açıklayarak Suriye ordusuna tam entegrasyonun da sağlandığını duyurmuştu. Sayın seyirciler, bugün gökyüzünde adeta görsel bir şölen yaşanacak. Dünyanın gölgesi doğrudan ayın üzerine düşecek. Kanlı ay olarak bilinen derin bir parçalı ay tutulması da yaşanacak. Peki o tutulma başladı mı? Hemen o görüntüleri ekranlara getirmeye başlayalım. Gökyüzü tutkunlarının heyecanla beklediği kanlı ay tutulması Türkiye'nin batı illerinden de izlenebilecek. Tutulmanın en belirgin anı ise saat 06:26 yani şu dakikalarda olacak. Tutulmanın yaklaşık 5 saat sürmesi bekleniyor. Canlı gelen görüntüleri hatırlatalım olduğunu. Tutulmayla birlikte ayın neredeyse tamamı dünyanın gölgesiyle kaplanacak. Yüzeyde göz kamaştıran bir renk değişimi izlenecek. Parlak gümüş renkli ay aşama aşama kızıl ve bakır tonlarına dönüşecek. Bu görüntülerin canlı olduğunu belirtelim. 06:26 yani 2 dakika önce başladı. Daha çok Türkiye'nin batı illerinden görülebilecek. Ancak tabii meteorolojik olaylara baktığımızda bugün özellikle yurdun batısında etkili olan sağanak yağış ve kapalı hava olması nedeniyle Türkiye'den kanlı ay tutulmasının görülme ihtimali giderek azalıyor. Tabii ki artık Türkiye'nin batısında da havanın aydınlanmaya başladığını düşünecek olursak görsel olarak daha çok Avrupa ülkelerinden görülebilecek bir tabloyla karşı karşıyayız. Kanlı ay tutulması başladı. Geçtiğimiz günlerde de özellikle Batı Avrupa'dan görülen bir tam güneş tutulması da yaşanmıştı. Saatler 06:26'yı gösterdiğinde kanlı ay tutulması olarak adlandırılan bu ay tutulması başladı. Tutulmayla birlikte ayın neredeyse tamamı dünyanın gölgesiyle kaplanacak. Yüzeyde göz kamaştıran da bir renk değişimi olacak. Şimdi zaten bu renk değişimi yani parlak gümüş renkli ay aşama aşama kızıl ve bakır tonlara doğru dönecek. Bu yüzden de buna kanlı ay tutulması olarak adlandırılıyor. İşte farklı noktalardan gelen o görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. Ardı ardına hava olayları yaşamaya devam ediyoruz. Malum geçtiğimiz haftalarda özellikle Avrupa'nın batısında daha çok görülen 60 yıl sonra İspanya'da doğrudan görülen bir tam güneş tutulmasını tanıklık etmiştik. Bu kez de kanlı ay tutulmasıyla yeni güne başlıyoruz. Yaklaşık 3 dakika öncesinden itibaren artık kanlı ay tutulması tamamen başladı. Akşam gazetesiyle bu saate devam edelim. Bakalım Akşam gazetesinin manşetinde bugün hangi

0: haberler yer alıyor. Güne dair neler söyleyeceğiz? Hemen ekranlara geçelim. Dünya ilişkin hazır başlıkları aktarırken akşamda bir önemli bir başlık, hatta insanlığı ilgilendiren bir başlık diyebiliriz. Londra'yı vururuz resmi. Malum Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir gerilim var ama özellikle Rusya ile Avrupa arasındaki gerilim hat safhaya çıkmış durumda. CIA direktörünün bu hafta içerisinde Rusya'ya yapmış olduğu gizemli ziyaret sonrasında Moskova'dan İngiltere'ye Ukrayna dışındaki İngiliz hedeflerini vururuz uyarısı geldi. Bu da İngiltere'ye bir saldırı mı olacak ihtimalini gündeme getirdi. Hibrit savaş ihtimali de giderek güçleniyor. Bir başka haber, SDG'nin fesli, Türkiye'nin zaferi. İsrail medyası Türkiye'ye karşı yeni adımlar atmayı, yeni haberleri aktarmaya devam ederken terör örgütü PKK-YPG'nin kendini feshetme kararını İsrail medyası da bir zafer olarak tanımladı. Soykırımcı hapiste can verdi. Srebrenica'da işlediği insanlığa karşı suçlar nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Mladic cezasını çektiği sırada hayatını kaybetti. Bu da yeni güne ilişkin aktaracağımız haberlerden biri, akşamın manşetinde yer alan. Şimdi gündemin başka başlıkları da var. Yurda dönelim. İstanbul. İstanbul'da Gazi Osman Paşa'da yük asansörünün 4. kattan düşmesi sonucunda bir işçi ağır yaralandı.
1: Yük asansörü 4. kattan düştü. Bir işçi ağır yaralandı. Olay İstanbul Gazi Osman Paşa'daki bir tekstil fabrikasında yaşandı. 25 yaşındaki işçi Ahmet Bey 4. kattan yük asansörüne bindi. Asansör büyük bir gürültüyle zemine çakıldı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri düşen asansör ve çevresinde inceleme yaparken iş yeri sahibi gözaltına alındı.
0: Şimdi ne yazık ki acı bir haberle devam edeceğiz. Rize'de denizde kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak için suya giren 16 yaşındaki abi de olay günü hayatını kaybetmişti.
2: Üç gündür aranıyordu. Acı haber geldi. Rize'nin Çayeli ilçesinde denizde kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Küçük çocuğun cansız bedeni Rize Artvin Havalimanı'nın 3 mil batısında sahil güvenlik helikopteri tarafından havadan tespit edildi. Denizden çıkarılan cenazenin kimliği babası tarafından teşhis edildi. Olay 25 Ağustos'ta Çayeli'nin Hüsrev Karşısı sahilinde yaşandı. Ailesiyle piknik yapan 11 yaşındaki Arif Kerem Önder, ayaklarını suya sokmak için deniz kenarına gitti. Bu sırada dalgalara kapıldı. Kardeşinin denizde sürüklendiğini gören 16 yaşındaki ağabeyi Ahmet Ertuğrul Önder, onu kurtarmak için denize atladı. Ancak iki kardeş de kısa sürede dalgaların arasında kayboldu. Olay günü boğulmak üzereyken denizden çıkarılan ağabey kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
0: Şimdi bir facianın görüntüleriyle devam edeceğiz. Esra Turan 18 yaşındaydı. Kavşaktan elektrikli bisikletiyle geçtiği sırada hızla gelen bir otomobilin altında kaldı ve genç kız hayatını kaybetti.
2: Bakmadan yola çıktı. Hızla gelen otomobilin altında kaldı. Kavşaktaki kaza 18 yaşındaki Esra'yı hayattan kopardı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşandı. 18 yaşındaki genç kız elektrikli bisikletiyle yolun en sağında ilerliyordu. Arkasına bakmadan direksiyonu kırarak kavşağa yöneldi. O sırada bir otomobil de aşırı hızlıydı. Son anda frene bassa da kavşaktan geçmeye çalışan Esra Turan'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle genç kız metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.
3: İşte motosiklet paramparça. Kaza yapan araç, motosiklete çarpan araç.
2: Kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

0: Trafikteki şiddeti anlatan en net görüntülerden biri İstanbul'da Bakırköy'de kayıtlara geçti. Bir taksi ile bir otomobil arasında, otomobilin içindeki iki kişi arasında taksi şoförüyle bir yol verme tartışması çıktı. Bu aslında genel olarak trafikte gördüğümüz tablolardan biri ama sonrasında aracından inen kadın sürücü bir anda taksinin yanına gitti ve taksiciye hakaretler yağdırmaya başladı. Daha sonra taksiye saldırdı. O anlarda kameralarla kayıt altına alındı.
1: İki şerit diyor. Sağımız bomboş.
2: Vuracağım. Taksiyi sıkıştırıp önünü kestiler. Araçtan inip trafiği birbirine kattılar. İstanbul Bakırköy'de bir taksi şoförüyle otomobildeki iki kişi arasında yol verme tartışması çıktı.
1: Terbiyesizlik yapma. Çit.
2: Aracından inen kadın taksiye saldırarak sürücüye tepki gösterdi.
1: İki şerit diyor. Sağımız bomboş.
3: Vuracağım.
2: O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Terbiyesizlik yapma. Çit. Tamam, sen göreceksin.
0: Trafikteki gelinen son noktayı ekranlara getirdik. Bir başka durak noktamız Hatay olacak. Hatay'ın Antakya ilçesinde ise iki grup arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü sayın seyirciler. İki kişinin hafif yaralandığı kavga bakın güvenlik kameralarına nasıl yansıdı. Olay Saraykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre taraflar arasında iş yeri kirası nedeniyle bir tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada sopalar kullanıldı. Tarafların birbirlerine saldırdığı kavga çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona erdi. Kavgada hafif yaralanan iki kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Bugün hemen tüm gazetelerde yer alan ortak başlıklardan biri. O da sosyal medya devi Meta'nın Amerika Birleşik Devletleri'ni 29 eyaletle yaşamış olduğu hukuki süreç. Meta suçlamaları aslında kabul etmedi ama yine de uzlaşmaya gitti. Uzlaşmaya gidince de ortaya çarpıcı bir tablo çıktı. Yeni karara göre Meta eyaletlere tam 17 milyar dolarlık ödeme yapacak. Ama daha da önemlisi Amerika Birleşik Devletleri'nde gençlerin Facebook, Instagram gibi sosyal medya şirketlerinin kullanmaları kısıtlanıyor. Gece saatlerinde sosyal medya gençlere kapalı olacak. Bugün tüm gazetelerde bu haber yer alıyor ama şunu vurgulayalım. Meta'nın almış olduğu bu karar yalnızca Amerika Birleşik Devletleri için geçerli. Madem Meta Reels'ların ya da algoritmanın gençler üzerinde olumsuz etkisini kabul ediyor, o zaman niye diğer ülkeler için bu adım atılmıyor? İşte bu soru soruluyor. Bizim için sorulmuş. Meta uzlaştı, Türkiye takipte. Meta'nın çocuklarda sosyal medya bağımlılığı yarattığı iddialarıyla açılan davalarda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eyaletlerle uzlaşmaya varıp gençlere günde 2 saat kullanım hakkı getirmesi yankı uyandırdı. Türkiye ABD'deki süreci yakından takip ediyor. Ne olacak dediğimizde genç kullanıcılar için günlük kullanım süresi 2 saat, gece 00 ile 06 kullanımında kısıtlamalar var. Bildirimler gece 22 ile 07 arasında otomatik olarak susacak. Okul saatleri olan 8-15 arasında ise bildirimler kapanacak. Ama bunların hepsi Amerikan toprakları için geçerli. Dünyanın geriye kalan hiçbir ülkesinde bu uygulamaları hayata geçirmiyor Meta. Peki bu karar bundan sonrası için neleri etkileyecek? Türkiye'yi nasıl etkileyecek bu karar? Haberimize bakalım.
4: Belirli sürelerde, belirli kurallar çerçevesinde mümkün mertebe ver, kısıyoruz çoğu şeyden. Çok iyi olmuş. Keşke burada da olsa.
5: Anne babaların yüksek sesle dile getirdiği keşke Türkiye'de de uygulansa talebi Amerika'da karşılık buldu. Sosyal medya devi Meta'ya açılan tarihi dava uzmanlara göre Türkiye için de dev bir emsal teşkil ediyor.
6: Bakın bu dava bir emsaldir. Türkiye'nin de çocukların korunması ve dijital güvenlik açısından aynı şekilde bu taleplerde bulunması ve gerekli cezai yaptırımları uygulaması gerekir.
5: Çocukların ve gençlerin sosyal medyadan zarar gördüğü iddialarıyla Amerikan yargısının karşısına çıkan teknoloji devi Meta köşeye sıkıştı. Tam 16,6 milyar dolar ödemeyi kabul etti.
7: Platformun çocuklara zarar vereceğini Meta biliyordu. Geri kalan hiçbirimizin bundan haberi yoktu.
5: Uzmanlara göre sosyal medya devinin bu rekor cezai ve radikal kısıtlamaları kabul etmesi çocuklara zarar verdiğinin hukuken açık bir itirafı oldu.
6: Bunu açık ve net bir şekilde söylemek gerekir ki Meta hukuken çocuklara zarar verdiğini evet kabul etti. Çünkü uzlaşmaya gitti.
8: Çocuklarının sosyal medyanın zararlı etkileri nedeniyle kaybettiklerini savunan ailelerin adalet arayışı Amerika'da çığ gibi büyüdü. Meta kendisine karşı birleşen 29 eyalet ile uzlaşmak zorunda kaldı. Çocuklar ve gençler için Facebook'la Instagram'da yeni bir dönem başladı.
9: Thank you for standing with...
7: Çocuklarımızın ve gerçeğin yanında olduğunuz için teşekkür ederim.
5: Amerika'da başlayıp Türkiye'de de aynısı yapılmalı denen o kurallara göre genç kullanıcılara günlük en fazla 2 saatlik sınır gelecek. Gece yarısından sabaha kadar sosyal medya tamamen kapanacak. Okul modundaysa ders saatlerinde bildirimler susturulacak.
10: Hayatlarını sosyal medyada yaşıyorlar. Maalesef bunlar da çocukların yaşına daha uygun olmadığı için çocuklarını yaşamadan büyümek isteyecekler. Zamanlarını kaçırıyorlar aslında.
8: Üstelik düzenleme sadece bunlarla da sınırlı değil. Gençleri sosyal medyanın olası zararlarından korumaya yönelik kapsamlı adımlar atılması doğrultusunda paylaşımlarda beğeni sayıları görünmeyecek. Anne ve babaların ebeveyn denetimi güçlendirilecek. 13 yaş altı çocukların hesap açması engellenecek ve gençleri bunalıma sürükleyen bazı güzellik makyaj filtreleri kaldırılacak.
11: Ergenliğe geçmiş çocuklar çok kullanıyor. Bence biraz kontrollü olması gerekiyor. Yani ebeveynlerin yakın takip etmesi gerekiyor.
5: Uzmanlar Meta'nın yeni kurallarının sadece Amerika ile kısıtlı kalmaması gerektiği görüşünde.
6: Artık ülkelerin bir araya gelmesi ve ortak bir konsorsiyum oluşturması gerekiyor. Artık bunun ciddi olarak sorgulanması gerekiyor.
12: Şimdi sosyal medya çok tehlikeli bence. Takip etmesek 5 yaşındaki çocuk da girebiliyor. Kötü insanlarla da denk gelme olasılığı yüksek. O yüzden bence mantıklı bir karar.
0: Sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Malum sabah saatleri itibariyle İstanbul'da etkili olan yağışla birlikte ne yazık ki kaza haberleri de geldi. Ekranlara getireceğimiz kazanın adresi İstanbul Esenyurt. Esenyurt'ta zincirleme bir kaza meydana geldi. 11 aracın karıştığı o kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ise ağır olduğunu belirtelim. Görüntülerin adresi İstanbul Esenyurt. Sabah saatlerinde TEM bağlantı yolunda 11 aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Özellikle sabah saatlerinde İstanbul'un genelinde etkili olan sağanak yağışla birlikte yollar daha da kaygan hale geldi ve bu da beraberinde kaza haberlerini getirmeye başladı. Esenyurt'ta 6-11 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar arasında ikisinin durumunun ağır olduğu da belirtiliyor. Bölgeye çok sayıda ekip de sevk edildi. İşte araçlar kullanılamaz hale gelmiş durumda. Tabii dediğimiz gibi aşırı hız, dikkatsizlik, bir de hava koşulları eklenince ne yazık ki kazalar kaçınılmaz hale geliyor. Mega kent İstanbul'da. Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. İstanbul'un ilk 3 ilçesinde drone destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
13: Zehir tacirlerine geçit verilmiyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler operasyon için düğmeye bastı. Operasyonun adresi Sancaktepe, Pendik ve Sultanbeyli'ydi. Drone destekli baskınlarda biri kadın 5 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi. Şüphelilerden birinin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve firari olarak arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
0: Sayın seyirciler, Antalya'da kendilerini polis olarak tanıtarak bir villaya sahte operasyon düzenleyen zanlılarla ilgili dava sürüyor. 13 sanık hakim karşısındaydı. Şikayetçi Cem Turan kendisi ve ailesi ölümle tehdit edilince 4 milyon dolar değerinde kripto varlığı sanıklara transfer ettiğini söyledi.
13: sahte polis üniforması, sahte arama kararı ve 4 milyon dolarlık kripto para transferi. Olay 29 Aralık 2025'te Muratpaşa'daki bir villada

0: Yaşan, polis kimliği gösterip arama kararı bulunduğunu söyleyen şüpheliler bir villaya girdi. Şüpheliler içeri girdikten sonra ev sahibi karı koca ve çocukları ayrı ayrı odalara kilitlediler. Villa çalışanlarını da kelepçeleyerek başka bir odaya hapsettiler. Ve ardından da yaklaşık 4 milyon dolar değerindeki kripto varlığı soğuk cüzdan üzerinden kendi hesaplarını aktarıp güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğu cihazı da alarak villadan ayrıldılar. İhbarın ardından da yapılan operasyonla aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 13 şüpheli yakalandı. Dokuzu tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ev sahibi Cem Turan, gelenleri gerçek polis sandığını daha sonra tehdit edildiğini anlattı. Kendisinden 200 milyon dolar istendiğini öne sürdü. Turan, öleceğimi düşündüm dedi. Ailesine de zarar verileceği korkusuyla elindeki kripto varlıkları şüphelilerin verdiği hesaplara gönderdiğini söyledi. Transfer edilen kripto paranın o dönemki değerinin yaklaşık 4 milyon dolar olduğunu belirtti. Turan'ın eşi de kendisinin ve çocuklarının bir odada tutulduğunu, eşinin başka bir odada darba uğradığını öne sürdü. Şüphelilerin bir bölümü ise suçlamaları reddederek olayın bir alacak meselesinden kaynaklandığını iddia etti. Soruşturmada yapılan aramalarda plastik kelepçeler, 2 tabanca, 61 bin doların üzerinde nakit para, soğuk cüzdan, telsiz ve güvenlik kamera kayıt cihazı ele geçirilmişti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Ekonomiye ilişkin önemli bir haber. Doğu Anadolu bölgesinin ekonomik geleceği açısından kritik bir adım daha atıldı. Türk Altın İşletmeleri tarafından Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kurulan Ağrı Mollakara Altın Madeni törenle faaliyete geçti.
3: Bu yıl üretimin 1 ton civarında olmasını bekliyoruz. Ve 5 yıllık süreçte, şu anda planlanan 5 yıllık süreçte, ilk 5 yıllık dönemde diyelim, 17 tona yakın altın üretilecektir.
0: Türk Altın İşletmeleri Diyadin ilçesindeki Ağrı Mollakara Altın Madenini faaliyete aldı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yerli kaynakların ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkat çekti.
3: Birçok sektörde ihracatını yaptığımız ürünlerin üretim maliyeti içinde ithalatın da ciddi bir payı var. Madencilik öyle değil. Madencilikte katma değer çok daha yüksek. Tamamen kendi taşımız, toprağımız. Dolayısıyla burada yaptığımız ihracat katma değeri en yüksek ihracat.
0: Mollakara Altın Madeni'nin ayrı bir anlam taşıdığını belirten Yılmaz, üretimde hedeflenen rakama da değindi.
4: Ağrı Mollakara'da açılışı gerçekleştirilen altın madeni ocağında bu yıl 1 ton olması beklenen üretim gelecek yıl 3 tona çıkarılacak ve toplamda 5 yıllık süreçte 17 ton altının ülke ekonomisine kazandırılması hedefleniyor.
0: Yılmaz tesisin Türkiye'nin altın üretimini tek başına %10 artıracağına dikkat çekti.
3: Bu tesisimizde bu yıl 1 ton, gelecek yıl 3 ton altın üretilecek. Ondan sonraki yıllarda da 3'er ton inşallah ileride daha da fazla sadece bu tesiste altın üretilecek.
4: Mollakara Altın Madeni Ocağı'ndaki yerli üretimle birlikte 5 yıllık süreçte cari açığı 2,5 milyar dolar azaltacak. Aynı zamanda bölge halkından da 1500 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.
3: Burada da %81'i çalışanların, en az %81'i yöre insanı olacak. Bu bölgedeki insanlarımız olacak. Bu da bölgesel kalkınma bakımından, yerel kalkınma bakımından çok kıymetli.
0: Cevdet Yılmaz, terörün sona ermesiyle birlikte Türkiye'nin, özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yatırım ve kalkınma açısından yeni bir döneme gireceğini ifade etti.
3: Doğu ve Güneydoğu uzun yıllar terör nedeniyle potansiyelini yeterince harekete geçiremedi. Yeterince özel yatırımı cezbedemedi. Bunun bedelini de kim ödedi? Burada yaşayan insanlarımız, özellikle de gençler. İş bulamadılar, sıkıntılar yaşadılar. Şimdi Türkiye yüzyılında Terörden uzak, terörün artık gündem olmadığı bir Türkiye.

Hemen hatırlatmamızı yapalım. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan Sabah Ajansı etiketiyle takip edebilirsiniz. Yeni gün nasıl sizler için başladı? Güne dair neler söyleyeceksiniz? Haberlere yorumlarınızı, önerilerinizi ve eleştirilerinizi tabii ki bekliyoruz. Şimdi bir başka haberimize devam edeceğiz. Sayın seyirciler, bir neslin kalbine dokunan, yazdıklarıyla, inancıyla kalemin bir araya getirip öncü ruhuyla derin izler bırakan gazeteci, yazar Şule Yüksel Şenler'in bugün vefatının yıl dönümü. Şenler'in portresini ekranlara getiriyoruz.

0: Gençliğin ızdırabı, hidayet, bize ne oldu ve huzur sokağı. Bunlar ömrünü İslam mücadelesine adayan Şule Yükselşenlerin bıraktığı eserlerden sadece bazıları.
1: Bana vefatından önce öyle bir bahtiyarlığı hediye ettikleri içinde son derece duygu duyuyorum. Huzur sokağı yok, dizi oluyor, atölyeler de yok.
2: O, kitleleri peşinden sürükleyen ender insan hakları savunucularından biridir. Evrensel bir semboldür. Bizlere ama bilhassa sizlere çok önemli bir miras bıraktı.
0: Aslen Kıbrıslı olan Şule Yükselşenler, 1938 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Henüz 21 yaşındaydı gazetecilik yapmaya başladığında. 1960'ların sonunda İslami camiada adı duyulmaya başlandı. Onu ilk olarak tanıtansa çıkartmış olduğu Seher Vakti gazetesiydi. Şule Yükselşenler, en iyi gazete Müslümanların olmalıdır inancıyla hareket ediyordu. Bu motivasyonla çıkarttığı Seher Vakti'nin çoğu bölümünü de o hazırlıyordu. 1965 yılında tesettüre giren Şenler, bir dönemin başörtüsü mücadelesinin simge isimlerindendi. En zor yıllarda anlatılması en zor olanı anlattı. Bazen bir üniversite kürsüsünde, bazen de bir sıkı yönetim mahkemesinde inandıklarından zerre ödün vermeden davasını savundu.
1: Herkes nasıl isterse öyle okuma hakkına sahip. Neymiş? Bizler böyle istersek onlar da mayoyla girerlermiş. Girsinler. Bizim bir şey dediğimiz yok. Yani Müslümanlar bunu istemeyebilir, arzu etmeyebilir. Ama girenlere de bir şey diyemez.
0: En çok gençlere ve kadınlara seslendi Şule Yükselşenler. Hatta birçok genç kız onu örnek aldı her yönüyle. Onu örnek alan genç kızlar başlarını aynı şenler gibi örtmeye başladı. Ve bu örtü şekli şulebaşı olarak anılmaya başlandı. Türkiye'nin dört yanında düzenlediği sayısız konferansla milli kimlik ve milli şuurun ne demek olduğunu aşıladı. Özellikle kadınların takip ettiği bu konferanslar zaman zaman 5-6 saat sürer ve her zaman büyük izdihamlara maruz kalırdı.
3: Şule Hanım, Şule abla derim ben ona kendisine. Ben ve benim gibi birçok genç hanıma yön vermiş biriydi. İçinde yaşamayı arzuladığımız dünyayı kuracak cesareti vermiştir o bize. Ne mutlu ki ektiği tohumların filiz verdiğini kendisi de gördü. Böyle mücadelelerin sonuçlarını genelde sonraki kuşaklar hasat eder. Ama çok şükür Şule abla, sizler benim hayalimin süsüyken bugün hayallerimin gerçeğisiniz diyebilmiştir.
0: Hür Söz, Yeni İstiklal, Baba Ali'de sabah gazetelerinde kadın sayfası yazdı. 1967-1971'de ise Bugün gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Yazdığı bir yazıdan dolayı Cumhurbaşkanı'na hakaretten Haziran 1970'te 13...

0: ay hapse mahkum olan Şule Yüksel Şenler, bunun üzerine gazetesinde sert bir yazı kaleme aldı.
1: Papa oraya geliyor, müzeyi geziyor ve şöyle bir şeyde de bulunuyor. Türk hükümetine diyor, çok büyük şükran borçluyuz diyor. Neden Papa Cenapları Ayasofya'mızı böyle güzel muhafaza etmişsiniz diyor. Yani öyle bir şamar ki bu.
2: Evet.
1: Bu şekilde ve ondan sonra onların ibadet edecekleri bir yer var. Tam orada çöküyor. Halbuki ibadet yasağı var. Hristiyan'a da, Müslüman'a da. O resmi vardır gazetelerde, hiç unutmam. Hepsi ellerini papanın arkasında bağlamışlar.
3: Generaller.
1: Evet, başbakan da dahil. Hepsi, bütün bakanlar filan. Çağlayangil de hemen arkasındaydı.
2: Evet.
1: Bu vaziyette. Şimdi tabii bu bende öyle duygular meydana getirdi ki artık duramazsınız. Yani cezaevine değil, ben idam edileceğim gitsem bu hakarete dayanamam. Tabii hemen ağlayın Müslüman kardeşlerim, ağlayın.
0: Hadi kanununuz assın beni yahut yasanız dedi. Şule Yüksel Şenler, mahkumiyet kararından sonra 28 Haziran 1971'de hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi. Çıkarttığı Seher Vakti'nin aynı zamanda son sayısı da olacak 22. sayı, onun hapse girişini Karademirler arkasında ak alın şeklinde duyurdu. Başörtüsü düşmanlığının devlet ideolojisine dönüştüğü, her yanı zulümle, yasaklarla örülen bir dönemde yargılandı, aylarca hapis yattı. Ama direndi, her şeye rağmen. Huzur Sokağı romanıyla tüm zamanların en çok okunan yazarları arasında yer aldı. Şenler'in hayatını konu alan kitabın ilk baskısı 2006'da yayımlandı. Ünlü yazar, yıllar yılı yüzlerce genci tanıştırıp yuva kurmalarına yardım etti. Şenler'in evlendirdiği çiftlerden biri de Emine ve Tayyip Erdoğan çiftiydi. Yazardı, mütefekkirdi, öncüydü. Yaşaması çileli, dertli bir hayattı onunkisi. Şenler 81 yaşında İstanbul'da rahmeti rahmana kavuştu.
4: Hayat tarzını kendisine dayatılan şekilde değil de inancının gerekleri doğrultusunda yaşamak için verdiği mücadele onu son dönemin bayrak şahsiyetlerinden biri kıldı. Nice genç kızımızın inancından taviz vermeden okumasına, ilim ve hikmetle buluşmasına, milletimize hayırlı bireyler haline gelmesine, çevresini de etkileyen bir konuma ulaşmasına vesile oldu.

Efendim saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında Sabah Ajansı'nda hem Türkiye hem de dünyadan tüm sıcak başlıkları ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Bugün ana günden başlıyor. Özellikle yurdun batısı için etkili olan yağışlar. Gece saatlerinden itibaren İstanbul'da sağanak yağış ve gök gürültüsü etkili olmaya başladı. Ama beraberinde ne yazık ki kaza haberlerini de getirdi. İlk adresimiz Esenyurt. Esenyurt'ta TEM otoyolunda, TEM bağlantı yolunda 11 aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. O zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır, 6 kişi yaralandı. Hemen detaylandıralım. Görüntülerin adresi İstanbul Esenyurt. Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış yolu kaygan hale getirdi. Bu da 11 aracın karıştığı bir zincirleme kazaya neden oldu. O kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olan 2 kişinin de olduğu belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Araçlar kullanılamaz hale gelmiş durumda. Ekipler kazaya karışan araçları çekti ve trafik kısa bir süre sonra ise açılmaya başlandı. Ancak yeni güne ne yazık ki İstanbul'dan gelen bu haberle başlıyoruz. Etkili

0: etkili olan sağanak yağışın o olumsuz etkilerini görmeye başladık. Bir başka kaza haberi ise Bingöl. Bingöl'ün Genç ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı. Adeta demir yığınına dönen araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
1: Kontrolden çıktı, uçuruma yuvarlandı. Ticari araç 4 kişiye mezar oldu. Görüntülerin adresi Bingöl'ün Genç ilçesi. Yatan Söğüt köyünden Yazılı köyüne giden Mehmet Akgönül yönetimindeki hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kaza yerine gönderilen itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri demir yığınına dönen araçtakilere ulaşmak için zorlu arazide zamanla yarıştı. Uzun uğraşlar sonucu ulaşılan araçtan sürücü Mehmet Akgönül ile Hasan Bingöl, Osman Aslan ve Barış Ayvaz'ın cansız bedenleri çıkarıldı. Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan 5 kişi ise Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
0: Adana'da ise seyir halindeki bir tır bir anda yanmaya başladı. Sürücü alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Görüntülerin adresi Adana-Ankara otoyolu. Seyir halindeki bir tır Pozantı ilçesi yakınlarında bir anda yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü emniyet şeridine çektiği tırdan hızla uzaklaştı. Tır kısa sürede alev topuna döndü. Kıvılcımların sıçradığı yol kenarındaki çalılık alanda da yangın çıktı. Bir başka durak noktamız Sakarya. Sakarya'da ise bir fabrikadaki gaz sızıntısından etkilenen 15 işçi hastaneye başvurdu. Tavuk kesim fabrikasında bakım onarım ekibinin çalışması sırasında bazı işçiler rahatsızlandı. Soğutma sisteminde kullanılan amonyak gazı deposunun borusundaki sızıntıdan etkilendiği değerlendirilen 15 işçi Kaynarca Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tesiste ise inceleme başlatıldı. Gazete manşetleri, saatlerimiz 7'ye 3 dakika geçerken 28 Ağustos'ta Sabah gazetesinin manşetlerine bakalım. Öncelikle sür manşette dini gruplara önemli çağrı. Mensuplarınıza olağanüstü varlık olmadığınızı, bir kul olduğunuzu hatırlatın. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'nun yazısı. Dünya sizin etrafınıza dönmüyor. Hakikat sizin tek elinizde değil. İbadet konusunda insanları yargılamayın. Siz sadece davetçisiniz. İnsanları sadece Allah'a çağırın ve Hazreti Muhammed'in güzel ahlakını anlatın. Size tabi olmayan insanlara ve cemaatlere tepeden bakmayın. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'nun yazısı. Spor haberleri: Kartal yenildi ama turladı. Avrupa Ligi playoff turu revanşında Beşiktaş Kaunas Zalgiris'i 1-0 mağlup olsa da ilk maçtaki 3-0'lık galibiyetin avantajıyla Avrupa Ligi'nin biletini kaptı. Kartal'ı Juventus, Milan ve Bayer Leverkusen gibi takımlar bekliyor. Fırtına konferansta Fatih Tekke istifa etti. Hemen belirteyim, istifa etti ama Trabzonspor bu istifayı kabul etmedi. Trabzonspor ilk maçı 1-0 kaybettiği Ferencvaros'a deplasmanda 4-0 yenilerek elendi. Bordo Mavililer UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Bu da yeni güne ilişkin haberler. Yolunuz açık olsun. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ise Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu rakipleri de belli oldu. Gelelim manşete. Algı korosu sus pus oldu. Asrın yolsuzluk davasında bugüne kadar iddianame boş ve siyasi. Hepsi gizli tanık. Görüntüler kurgu yalanıyla kara propaganda yapan İmamoğlu korosu mahkemedeki itiraflarla sessizliğe büründü. İş adamları ve İmamoğlu'na yakın isimler Beylik İBB ve iştirakleri üzerinden dönen kirli para trafiğini ve rüşvet ve şantaj çarkını mahkemede tek tek ifşa etti. İmamoğlu'nun ikinci adamı Ertan Yıldız'ın İBB Spor Kulübü, kaçak harfiyat sahası ve ekosistem itirafları karşısında İmamoğlu ve avukatları sessizliğe büründü. İş adamı Azizistan Aktaş'ın da yine havuz adı verilen sisteme aktarılan 84 milyonluk rüşvetin dekontlarını kanıt olarak sunması da tüm algı operasyonlarını yerle bir etti deniliyor. Bir başka haber: Siyonist suçluların tek sığınağı Holokost. Yahudilerin Holokost sömürüsü ve yüzsüzlüğü tüm dünyada devam ediyor denilirken Kureyş'in FETÖ ile kirli işbirliği de deşifre oldu. Bu da Sabah gazetesinin ilk sayfasına aktaracağımız haberlerden biri.

0: Ve bugün gökyüzüne baktığımızda kanlı ay tutulmasıyla karşılaşacağız. Saat 6.36 itibariyle, yani yaklaşık yarım saat önce kanlı ay tutulması başladı. İki görüntü ekranlara getiriyoruz. İlk görüntü tutulmanın öncesini gösteriyor. Yani ayın normal görseli var. Ama hemen ardından diğer görüntü, San Diego'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen görüntüye baktığımızda ay tutulmasının tam olarak başladığını görüyoruz. Gökyüzünde kızıl bir şölen var. Güneşin gölgesi ay üzerine tamamen düşmüş durumda. Bu da ayın rengi adım adım kızıla doğru dönmesine neden oluyor ve bu yüzden de zaten kızıl şölen ya da kızıl ay tutulması olarak, kanlı ay tutulması olarak da adlandırılıyor. Türkiye'nin özellikle batı illerinden görülmesi bekleniyor ama tabii ki havanın aydınlanmaya başlaması, diğer yandan batı bölgelerinde etkili olan kapalı hava ve sağanak yağış nedeniyle bu görüş mesafesi bir hayli düşmüş durumda. Daha çok Avrupa ülkelerinde görülecek bir kanlı ay tutulmasından bahsediyoruz ve tam 5 saat sürecek. 6.36'da başladı. 11, yani Türkiye saatiyle konuştuğumuzda 11.36 sıralarında ise kanlı ay tutulmasının tamamlanması bekleniyor. İşte o görüntüleri, yani kanlı ay tutulmasıyla birlikte ayın görüntüsünün nasıl değiştiğini görüyoruz. İki farklı noktadan gelen görüntüler. Sevilla, İspanya'dan gelen ilk görüntü tutulma öncesinde. Tutulma, yani şu an ekranlara getirdiğimiz görüntülerse Amerika Birleşik Devletleri'nden San Diego'dan gelen görüntüler. İşte o tutulmayla birlikte ayın renginin nasıl değiştiğini, nasıl dönüştüğünü de görüyoruz. Dedik ki yurdunda, Türkiye'nin daha çok batısında bu ay tutulması görülecek ama havanın aydınlanmaya başlaması, bir yandan da etkili olan meteorolojik durumlar nedeniyle görülme ihtimali Türkiye'den bu sefer için en azından düşük ama Avrupa'dan daha net bir şekilde görüleceğini de belirtelim. Bu gelişmeyi, yani ay tutulmasına ilişkin görüntüleri ilerleyen dakikalarda ekranlara getirmeye devam edeceğiz ama diğer yandan gündemin farklı ve önemli başlıkları var. Malum bir yandan Suriye'de terör örgütü YPG'nin artık kendini feshetmesi kararı, İsrail'in Suriye'de gerçekleştirmiş olduğu saldırılar ve aynı zamanda terörsüz Türkiye süreci. Bütün bu başlıklara ilişkin her perşembe olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı basını bilgilendirme toplantısı düzenledi. Süreç istikrarlı bir şekilde ilerlemeli vurgusu öne çıkıyor. Aynı zamanda Yunanistan'ın Rodos adasına yapmış olduğu insansız hava araçlarının konuşlandırılması için üst kararı da Türkiye'nin ve Milli Savunma Bakanlığı'nın gündemindeydi. Önemli açıklamalar ve önemli mesajlar var. Hemen detaylandıralım.
1: YPG'nin feshi, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve tek devlet, tek ordu anlayışı açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Zafer Haftası nedeniyle Afyon Karahisar'da gerçekleştirdi. Toplantının en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de SDG terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasıyla terörsüz Türkiye süreciydi.
1: Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de istikrarın kalıcı hale getirilmesi ve terörle mücadele kapasitesinin artırılması için desteklerinin devam edeceğini açıkladı. Bakanlık, terörsüz Türkiye sürecinin istikrarlı ilerlemesi için çalışmaların süreceğini, terör örgütü ve bağlantılı yapıların silah bırakma sürecinin takip edileceğini de vurguladı. Toplantıda Rodos'un gayri askeri statüsü de gündeme geldi.
3: Rodos Adası'nın gayri askeri statüsü uluslararası anlaşmalarda açık ve bağlayıcı şekilde düzenlenmiştir. Bu statüyü ihlal edecek her türlü girişim, Yunanistan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleriyle bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede Rodos'ta İHA üssü kurulmasına yönelik muhtemel bir adımın, adanın gayri askeri statüsünün ihlali anlamına geleceği gibi Ege'de barış ve istikrarda ayrıca iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceği açıktır. Türkiye uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaya devam edecektir.
1: Kerpa Adası'ndaki Patriot sistemlerinin Girit'e taşınması da olumlu bir adım olarak değerlendirildi. Bakanlık açıklamasında ayrıca ABD merkezli danışmanlık şirketiyle yapılan çalışmanın Türkiye-ABD ilişkileriyle savunma ve güvenlik alanındaki diyaloğu güçlendirmeyi amaçladığı bildirildi.
0: Orta Doğu'daki bütün denklemi değiştiren bir adımdı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması. Mekke Savunma

0: Anlaşması genişleyecek mi ya da hangi ülkeler katılacak sorusunu ilk günden itibaren sormaya devam ederken dün Pakistan'da önemli imzalar atıldı. Kuveyt'le Pakistan arasında bir savunma anlaşması imzalandı ki bu anlaşma ile birlikte acaba Kuveyt'te Mekke savunma anlaşmasına dahil mi olacak sorusu da gündeme geldi. Orta Doğu'nun ana başlıklarından biri. Hemen İslamabad'a gidelim. Haber ekibinden Fakur Rahman bizi bekliyor olacak. Fakur günaydın. Kolaylıklar dileyim. Şimdi Kuveyt'le imzalanan bu anlaşma ile birlikte acaba Kuveyt'te dahil olacak mı sorusunu sorduk gün boyunca. Peki nedir bu son durum ve bu anlaşmanın detaylarında neler var?
1: Günaydın Gökhan. Pakistan ve Kuveyt arasındaki ilişkilerinde yeni büyük bir adım. 1990'dan 2023 yılına kadar iki ülke arasındaki ilişkiler bayağı bir soğuk dönemden geçti. Sebebi tabii ki Irak Kuveyt'i işgal ettikten sonra Kuveyt Pakistan'dan destek bekliyordu. Dolayısıyla bu sebepten dolayı iki ülke arasında ilişkiler bayağı bir soğuk dönemine girmişti. Ama yoğun bir sıcak bir şekilde bu ilişkinin yeniden canlandırılması olumlu bir gelişme. 2023'te iki ülke arasında savunma işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Şimdi bu anlaşmanın faaliyete konulması yönünde bir protokol anlaşması dün imzalandı. Pakistan Silahlı Kuvvetleri yani Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri Kuveyt Silahlı ve Kara ve Deniz Kuvvetleri'ne hem eğitim hem de kapasite geliştirme ve sınır bölgelerini kontrol etme konusunda birlikte bir savunma işbirliğini yürütecekler. Tabii bunun içinde terörle mücadele konusunda işbirliği, istihbarat paylaşımı ve Pakistan'dan zırhlı araçların ve diğer savunma malzemelerinin kuvvete satılması bunlar da dahil bulunuyor. Tabii bu anlaşmanın detayları şu anda Pakistan tarafından gizli tutuluyor. Ancak sorduğunuz soruya gelince Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan ortak savunma anlaşması yönünde bu bir ileri adım olarak nitelendirildi Pakistan'ın makamları tarafından. Yani ileride böyle bir gelişme olabilir. Kuveyt ve Pakistan arasında ikili ticaret şu anda 2 milyar dolardan fazla. Evet. 150 bin Pakistanlı şu anda Kuveyt'te çalışıyor.
0: Önemli bir gelişme. Orta Doğu'yu şekillendiren o anlaşma elinde sonunda daha da genişleyecek gibi duruyor. Mekke Savunma Anlaşması. Fakur Rahman İslamabad'dan bize gelişmeleri aktardı. Fakur kolaylıklar dileyelim. Ve bir başka başlık. Tüm dünyanın Bosna kasabı olarak tanıdığı eski Sırp komutan Ratko Mladic müebbet hapis cezasında çektiği Birleşmiş Milletler gözaltı merkezinde öldü. Mladic binlerce Boşnak Müslümanın katledildiği Srebrenica soykırımının da baş mimarlarındandı.
2: Bosna Savaşı'nda binlerce Boşnak Müslümanı katletti. Savaş bitince kayıplara karışarak 15 yıl saklandı. 2011 yılında yakalanarak adalet önüne çıkarılan Bosna kasabı lakaplı Ratko Mladic 84 yaşında öldü. Bosna Savaşı sırasında soykırımın ve başta Srebrenica olmak üzere birçok savaş suçunun baş sorumlusu kabul edilen eski Sırp komutan 9 yıldır tutulduğu Birleşmiş Milletler Gözaltı Merkezi'nde yaşamını yitirdi.
3: Sırbistan Cumhuriyeti adına bugün Ratko Mladic'i tutukladığımızı duyuruyorum. İade süreci devam etmektedir.
2: Ratko Mladic 1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı'nda Sırp askerlerin komutanlığını yürütmüştü. 11 Temmuz 1995'te emrindeki Sırp askerlerle Srebrenica'yı ele geçirmişti. Bu süreçte on binlerce Müslüman sivili katleden Sırp komutan savaşın ardından firar ederek 15 yıl kaçak hayatı yaşadı. 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da yakalanan Ratko Mladic'in 16 Mayıs 2012'de soykırım, insanlığa karşı suç işleme ve savaş kanunlarını ihlalden yargılanmasına başlandı. Yaklaşık 5 yıl süren yargı sürecinin ardından 2017'de karara bağlanan davada Mladic 10 farklı suçtan hüküm giyerek ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
3: İşlediği tüm bu suçlar nedeniyle mahkeme Mladic'i ömür boyu hapis cezasına çarptırıyor.
2: O tarihten bu yana Birleşmiş Milletler'in Lahey'deki gözaltı merkezinde tutulan Mladic'in devam eden sağlık sorunları nedeniyle öldüğü ifade ediliyor.
0: Adalet geç de olsa yerini bulur.

0: İşte o Srebrenica soykırımının mimarı Milad için cezaevinde hayatını kaybettiğinin haberini ekranlara getirdik. Ama bir başka savaş suçu daha işleniyor gözümüzün önünde. Onun hakkında da yakalama kararı çıkartıldı ama o yakalama kararı henüz uygulanmadı. İsrail'den bahsediyoruz, Netanyahu'dan bahsediyoruz. İsrail Gazze'de katliamlarına uluslararası hukuku hiçe saymaya devam ediyor. Çocuklar su almak için dışarı çıkan çocuklar İsrailli askerlerin ateşiyle korku içinde kaçıştı. Onların tek suçu temiz bir su alabilmek, su kaynağına ulaşmak istemeleriydi. Yani en temel hak bile İsrail tarafından yok sayıldı. Ekranlara getirelim.
1: Evine su taşıyan iki kardeşi işte böyle hedef aldılar. Doldurdukları bidonları alışveriş sepetiyle taşıyan iki Gazze'li çocuğu havaya ateş açarak korkuttular. Gazze'deki insanlık suçlarına her gün bir yenisini ekleyen İsrail'in vahşi yüzü bir kez daha gün yüzüne çıktı. Yüz binlerce Filistinli'yi abluk altında tutarak hayatı zindan eden işgal askerlerinin bir savaş suçu daha kameraya yansıdı. İnsanlığa sığmayan görüntüler Gazze'nin kuzeyindeki Beit Lahya'da kayda geçti. İsrail askerleri bu kez kıtlığın kol gezdiği bölgede su bulmaya çalışan Filistinli çocukları hedef aldı. Su doldurdukları bidonları alışveriş sepetiyle taşıyan çocukları, havaya ateş açarak korkutan İsrail askerleri onları bir de kayda aldı. Silah seslerini duyan iki kardeş neye uğradığını şaşırarak kaçmaya başlarken, çocukların kısa süre sonra geriye koşarak bidonları kurtarmaya çalıştığı görüldü. İsrail ablukası nedeniyle temel ihtiyaçların dahi zorlukla temin edilebildiği Gazze'de günlük yaşam adeta bir mücadeleye dönüşmüş durumda.
2: Yiyecek ve içecek yok, evimiz yıkıldı, paramız da kalmadı, nereye gideceğimizi bilmiyoruz, korkuyoruz, evlatlarımız ve çocuklarımız için çok korkuyoruz.
1: Yaşanan su kıtlığı nedeniyle on binlerce Filistinli su bulabilmek için kilometrelerce yol kat ederek sıralarda uzun süre bekliyor.
3: Bu kapları doldurmak için her gün en az 2-3 kez dışarı çıkıyoruz. Yaklaşık 1 kilometre yürüyor, ardından 2 saat boyunca sırada bekliyoruz. Ne kadar daha böyle yaşamak zorunda kalacağız?
0: Şimdi havanın durumuna ilişkin görüntüleri ekranlara getirmeye başlayalım. Ardahan ilk durağımız olacak. Ardahan'da aniden kararan gökyüzü dakikalar içinde adeta dehşeti yaşattı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu ikili alanları biçti geçti. Saatte kilometrelerce hıza ulaşan fırtına ise çatıları uçurdu. Hemen ekranlara getirelim.
4: Yaz ortasında kışı yaşadılar. Çatılar uçtu, evleri su bastı. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde aniden bastıran dolu ve şiddetli fırtına günlük yaşamı felç etti. Fındık büyüklüğünde yağan dolu Öncün köyü ve çevresinde ekili alanları yerle bir etti. Fırtına sebebiyle 20'den fazla evin çatısı uçtu, bazılarını su bastı. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı.
5: Hayvanlar altında hiç hafif çocuk. Az önce de hep buradaydı.
0: Dün yaz, bugünse adeta bir sonbahara uyandık İstanbullular olarak ve tabii ki bu yağışları konuşacağız, hava sıcaklıklarındaki düşüşü konuşacağız. Zaten uyarıları aslında hafta başına yapmaya başlamıştık. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz.
6: Günaydın Gökhan, teşekkürler.
0: Dün yaz dedik, bugün sonbahara uyandık. Nasıl bir tablo var şu an itibariyle?
6: Evet, şöyle ki kuzeyden gelen bir sistem vardı zaten gün içerisinde. Yani dünden itibaren sökülmeye başlamıştı. Sabah erken saatlerde İstanbul'da özellikle etkili oldu bu yağış ve bir cephe geçişi oldu. Şu cephe geçişiyle birlikte sistem biraz daha cephenin ön kısmı Marmara'nın doğusuna doğru kaymaya başladı. Şu saatler itibariyle Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'ya doğru devam eden bir yağış var. Zaman zaman etkili oluyor, kuvvetli oluyor yağışın etkisi. Gün içerisinde ise bu yağış sistem artık kuzeyden iyicene sarkmaya başlayacak ve Marmara ile birlikte Marmara'nın güneyi, doğusu, Batı Karadeniz, yani Karadeniz genelinden Batı Karadeniz'e ağırlıklı olmak üzere yağış devam ediyor olacak. İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, yine Doğu Anadolu ve Akdeniz'de de, özellikle Akdeniz'in doğusuna, yani Toroslarla birlikte Adana'ya doğru, Mersin Adana'ya doğru uzanan hat boyunca yağışı görüyor olacağız. Antalya'da biraz daha, yani Alanya yakın evet. kısımlarda yağışlar var. Güneydoğu Anadolu'da da o yükselen sıcaklıklar var. Onlar biraz daha sönümlenmiş olacak. Yer yer yağış geçişlerini bugün

0: içerisinde görüyor.
1: Bugün kaç derece bir sıcaklık düşüyor tanıklık?
0: Aslında şöyle kıyaslayabiliriz. Geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz yani birkaç gün öncesine kadar İstanbul'da 34-35 dereceye kadar çıkan sıcaklık vardı. Bu sıcaklık değerleri en yüksek sıcaklık değerleri bugün İstanbul'da 23-24 derecelerde olacak. Yani yaklaşık bir o güne göre kıyaslarsak 10 derecelik evet. bir düşüş var ve bu gece İstanbul, yani İstanbul'la birlikte tabii ülkenin özellikle kuzey kesimleri daha soğuk olacak. Kış mı geldi diye bir duruma kapılacağız.
1: Peki geldi mi kış sizce?
0: Kış tabii ki gelmedi. Sıcaklıklar bir soğuk cephe geçici ve iki gün üzerimizde kalacak bu sistem. Batı bölgelerde bugün ve yarın, daha sonra yurdun orta ve doğu kesimlerine doğru kaymaya başlayacak. Yarın yine İstanbul'la birlikte Marmara'nın özellikle yani Trakya kısmı hariç, Çanakkale kısmı hariç. Yağış almayan yerler sadece bu sistemden Ege yağış almayacak. Güneydoğu Anadolu'nda Şanlıurfa ve Şırnak gibi evet. iller yağış almayacak yerler arasında. Pazar günü Karadeniz üzerinde kalmış olacak. Yani batı bölgelerdeki yağış tamamlanmış olacak ama Karadeniz'deki yağışlar kesilmiyor.
1: Devam edecek.
0: Onlar devam
1: Şimdi o zaman
0: ediyor.
1: İsterseniz bölge geçelim. Bölgeye bakalım. Haritamıza evet. bir bakalım. Hı-hı. Özellikle Marmara bölgesine tabii başlıyoruz. Şimdi Marmara Hı-hı. bölgesinde bugün Hı-hı. tamamında yağışı evet. görüyoruz hemen hemen. İstanbul 26 Hı-hı. dereceyi göreceğiz.
0: Sabah bir geçiş oldu. Önümüzdeki ilerleyen saatlerde tekrar kuzeyden akışlar devam ediyor. Aynı zamanda Marmara'da fırtına da var. Rüzgar Poyraz'dan sen rüzgar şiddeti zaman zaman fırtına değerlerine çıkacak. Saatte 62 km.
1: Hangi saate dikkat etmek gerekiyor İstanbul'da?
0: Öğleden sonraki saatlerde biraz daha etkisini daha gösterecek ama sabah geçişleri de kuvvetliydi. Evet. Çok kısa süreli geçişlerdi. Yani 10-15 dakika içerisinde yağış yağdı geçti ama öğleden sonraki saatlerde yine bu tür geçişleri görüyor olacağız. Gördüğünüz gibi sıcaklıklar bugün 26 derecelere kalacak. Bu yaklaşık en yüksek sıcaklıklar ama genel olarak bugün İstanbul'da 23-24 dereceler civarında
1: serin
0: bir gün olacak. Gece sıcaklıkları da biraz daha düşecek. Zaman zaman bazı ilçelerde 17-18 derecelere kadar da inebilir. Hı hı. Ama yarından sonra biraz bir ikişer derecelik artışlar var. Bu 28-29 dereceler önümüzdeki hafta İstanbul'da devam ediyor olacak. Yazın o aşırı sıcak olmayan normal günleri diyebiliriz İstanbul'da.
1: O zaman Ege diyelim. Hemen. Ege bölgesi evet. tablo burada hala yüksek sıcaklar
0: evet, var. Ege'de o sistem Ege'ye çok fazla sarkmıyor. Fırtına var kuzeydoğudan, Poyraz'dan esen rüzgar etkili oluyor. İzmir'de 35 derece. Tabii iç kesimde de Kütahya'ya doğru oralarda yağış var. 25 derecelere kadar düşüyor. Gece sıcaklıkları 14-15 derecelerde. İzmir'e hemen detayına evet. bakarsak İzmir'in. Şöyle bakalım İzmir'e de. İzmir'de de sıcaklıklar o 38-39 derecelere olan sıcaklıklar artık 33-34 dereceleri. Bugün 35 derecelere kadar inmiş vaziyette. Yakın plan için İzmir'de de yağış gözükmüyor.
1: Evet, Akdeniz diyelim. Akdeniz bölgesine hemen hızlıca
0: Akdeniz'in biraz daha doğusunda yağışlar.
1: Evet.
0: Yani doğusunda
1: ya ikiye bölünmüştür.
0: Evet yani o sistem biraz oraya öğleden sonra sarkacak. Daha doğrusu akşam saatlerine doğru inecek orası biraz daha. Ve baktığımızda bugün Adana, bugün ve yarın özellikle Akdeniz'in doğusunda yağışları görüyor olacağız. 35-36 derecelerde olan sıcaklıklar 31-32 derecelere iniyor. Birazcık nefes almış olacak evet. Akdeniz. O yağışla birlikte nem değerlerinde bir parça sönümlenme, o yapış yapış olan değerler etkisini kaybedecek gözüküyor.
1: O zaman İç Anadolu diyelim.
0: İç Anadolu'ya bakalım. Evet, bugün yine
1: burada da bölgenin tamamında
0: yağış var. Sıcaklıklar 34 derecelere kadar çıkan, örneğin başkentte çıkan sıcaklıklar artık 29 derecelere kadar inmiş vaziyette. Başkentteki sıcaklık bugün akşama doğru biraz öğleden sonra saat 4'ten sonra gibi bu oluşacak yağış. Şu saatte itibariyle parçalı bulutlu bir hava var. Siz gördüğünüz gibi sıcaklıklar 25 derecelere kadar iniyor yarın. Yarın oldukça ülke genelinde soğuk bir hava var. O kuzeyden gelen evet. kutupsal hava. Şey üzerinde yani Ukrayna'nın biraz üzerinde bir yüksek basınç var. Onun taşıdığı soğuk hava bizim üzerimize iniyor ama daha sonraki günlerde sıcaklıklar yine birkaç derecelik artışlar.
1: Burada belki dikkat edilmesi gereken gece sıcaklığı çünkü pazartesi günü Ankara'da 14 dereceye kadar düşüyoruz.
0: Yani artık şöyle söyleyeyim iç bölgeler için artık o yani sıcaklıklar biraz daha sönümlenmeye başladı. Evet yani biraz daha hissetmeye başlayacağız ama kıyılarda deniz suyu sıcaklıkları biraz daha kıyıları havasını yumuşatıyor. Karadeniz'de bugün komple yağış var.
1: Evet.
0: Bugün özellikle Batı Karadeniz'e çok dikkat. Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak hatta Bolu'da diyebiliriz. Samsun'a kadar uzanan hat boyunca bölümünce özellikle öğleden sonraki saatlerde kuvvetli yağışlar var. Sel, su baskını riski çok yüksek.
1: Bu çok önemli. Bir kez daha vurgulayalım. Batı Karadeniz'e dikkat
0: evet,
1: diyoruz.
0: Yani Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak özellikle kıyıya uzak ilçelerde yani şöyle iç kesimlere doğru biraz daha. Orada biraz daha konvektivite artıyor ve kısa süreli o konvektif etkiden dolayı hem topografya etkisinden dolayı kuvvetli yağışlar oluşuyor.
1: O zaman isterseniz Samsun'a bir 5 gününe bir bakalım.
0: Evet. Yağışlar kolay kolay kesmiyor. Yani yaklaşık pazar günü de burada devam eden yağışlar var. Bugün ve yarın pazar günü Samsun'da yağışlar devam ediyor. Samsun'da devam ederken tabii Karadeniz genelinde aslında devam ettiğini söylüyoruz. Pazar gününden sonra buradaki etkisini kaybedecek Karadeniz'deki yağışlar.
1: Şimdi Güneydoğu'ya bir geçelim. Yani Güneydoğu'da yine yüksek sıcaklıklar
0: evet,
1: var.
0: Zaman zaman Şanlıurfa'da az önceki haritamızda da vardı zaten yağış haritamızda. Şanlıurfa'da yağış var ama bunlar çok kuvvetli yağışlardı. Yağış biraz daha kuzey kesiminde yani Diyarbakır ve Diyarbakır'ın kuzeyinde olan kesimlerde yağışlar daha etkili. 38 derecelik sıcaklık Şanlıurfa'daki yağış geldikten sonra sıcaklık değerleri inmeye başlıyor ki görüyorsunuz gece sıcaklıkları evet. 23 derecelere, 19 derecelere, 18 derecelere artık
1: bir hale geliyor.
0: İnmeye başladı. Buralarda biz geçtiğimiz günlerde 40-45 dereceleri konuşuyorduk. Biraz daha rahatlamış oldu Güneydoğu Anadolu.
1: O zaman Doğu Anadolu diyelim. Şimdi Doğu Anadolu hep genellikle karışık bir tablo karşımıza çıkıyor. Ama bugün bakalım
0: bu sefer,
1: ne?
0: Bugün, bu sefer hemen hemen her
1: hemen hemen tamamı yağışlı.
0: Sadece Hakkari hariç o da çok güneyde kalıyor. O sistem buraları da etkileyecek ve Doğu Anadolu genel olarak bugün her ilimiz Doğu Anadolu'da yağışları almayı sürdürüyor olacak. Hemen Erzurum detayına da bakalım bugün için. Erzurum'da bugün 27 ile 11 derece arasında sıcaklık var. Yağış önümüzdeki saatler içerisinde yani öğleden sonraki saatlerde daha çok kendini gösterecek. Ve yarın ve pazar günde hatta önümüzdeki hafta pazartesi günde Doğu Anadolu Karadeniz'deki o sistemle birlikte yağışlar orada devam ediyor.
1: Gece sıcaklıkları artık tek haneye geriliyor. 9 derece 8 dereceler görmeye
0: başlıyoruz.
1: Yazı sevenler için bu rakam bu anlattıklarımız çok hoş değil tabii. Yaza veda anlamına gelen de detaylar çünkü geliyor.
0: Şöyle söyleyeyim ama Doğu Anadolu'da zaten çok aşırı bir ısınma. Yani 2000 rakamın üzerinde olan yerler oralarda çok aşırı ısınma zaten oluşmuyor.
1: Türkiye genelinde tablomuza baktığımızda dediğiniz
0: genel
1: gibi
0: tablo böyle.
1: Bugün
0: kuzeyde yağışlar var.
1: Gerekiyor.
0: Bu yağışlar yaklaşık 2 gün sürecek. Bugün, yarın pazar günü Doğu Karadeniz üzerinden yurt terk edecek. Önümüzdeki hafta sadece Doğu Karadeniz'de ara ara yağış geçişlerini görüyor olacağız.
1: Yeni haftayı tabii konuşacağız. Yeni haftada biz nasıl bir hava bekliyor konuşacağız ama bugün konuşmaya devam edelim. Çünkü yağış demek İstanbul için yağış demek İstanbul için trafik demek tabii ki. Maalesef bunu görüyoruz. Şimdi hani okulların kapalı olması biraz trafiği rahatlatıyor ama şimdi sizinle önümüzdeki haftanın itibaren onu da konuşacağız. Okulların açılması trafiği de etkileyecek. Peki yağış nasıl bir etki oluşturdu şu ana kadar trafiğe? Bir hemen bakalım. Hasan Zahit Ezim bizi İstanbul'da bekliyor. Baktığımız kadarıyla güneş etkili şu an itibariyle İstanbul'da nispeten. Hasan günaydın. Kolaylıklar dileyim. Güne yağışla başladık. Kaza haberlerini ekranlara getirdik. Peki şu an itibariyle nasıl bir tablo var İstanbul'da?
2: Gökhan Koç günaydın, iyi yayınlar dileyelim size ve Adil hocamıza. İfade etmiş olduğunuz gibi bugün sabah saatlerine karşı 4 ila 5 arasında şiddetli bir sağanak yağış vardı İstanbul'da. Hatta öyle ki geceyi gök gürültüleri aydınlattı diyebiliriz ki maalesef ki kaza haberleri de bununla birlikte geldi. Ama İstanbul genelinde nispeten trafik yoğunluğuna bakacak olursak şu anda %36 seviyesinde olduğunu belirtmek istiyorum. Kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte biz Halıcıoğlu'ndan şu anda bu yayını gerçekleştiriyoruz. Baktığımız zaman aslında özellikle Anadolu'dan, Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde bir yoğunluk yavaş yavaş söz konusu olmaya başladığını söyleyebilirim ki bizim bulunduğumuz bu lokasyonda yavaş yavaş trafik artık sıkışmaya başladığını an itibariyle ifade etmek istiyorum. Özellikle işte bu köprü güzergahında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yoluna bakacak olursak Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve bizim bulunduğumuz lokasyonda herhangi bir şekilde yoğunluk yok. Yavaş yavaş artık sarılaşmaya başlıyor ancak Zincirlikuyu itibariyle artık yavaş yavaş yine o trafik yoğunluğunu o noktada hissedebiliyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakacak olursak Nurtepe ve Maslak'ta herhangi bir şekilde yoğunluk yok. Ancak Hassal'da ve Seyrantepe güzergahında o bölgedekiler yavaş yavaş yoğunluğu hissetmeye başladıklarını ifade edelim. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise durum biraz daha farklı. O noktada Küçükyalı, Bostancı ve Altunüzade de bir trafik yoğunluğu olduğunu söylemem lazım. Uzunçayır ve Çamlıca yolunda ise herhangi bir şekilde yoğunluk yok. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kontrol ettiğimiz zaman Ataşehir Çakmak Köprüsü Tem Ümraniye yolunda bir yoğunluk gözükmüyor ancak Elmalı'da ciddi bir şekilde trafik yoğunluğu var. Kavacığın da an itibariyle açık olduğunu ifade edelim. Şu anda trafik yoğunluğu İstanbul'da %38 seviyesinde. Anadolu yakasında %39, Avrupa yakasında ise %36 seviyesinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Ki aslında bakacak olursak yaklaşık bir 8 dakika önce sahil yolu Zeytinburnu Bakırköy yönünde bir hasarlı trafik kazası meydana geldi. Yine o yoğunluğu, o bölgede de aslında bir trafik yoğunluğunun meydana geldiğini ifade edelim. İstanbul'da trafik yoğunluğu bu şekilde ki ilerleyen haftalarda okullar açılacak. Okul servislerinde trafik etkisinin büyük olduğunu ifade edelim. Sözü size bırakalım efendim.
1: Hasan Zayi tezime notları için teşekkür ederim. Biz kazalarla devam edeceğiz. Güne zaten kaza haberleriyle başlamıştık. Bu kez adresimiz Erzincan ve Bursa. Erzincan ve Bursa'da yaşanan motosiklet kazalarının kask kameralarına yansıyan görüntülerine bakalım. İlk görüntünün adresi Erzurum.

0: Erzincan. Seyir halinde olan motosikletle kuryenin kullandığı ve karşı yöne dönmeye çalışan motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki motosikletin sürücüsü de savruldu. Kazada sürücüler yaralanmazken motosikletlerde hasar oluştu. Bir diğer görüntünün adresi ise Bursa olacak. Bursa'da ise Gürsu ilçesinde trafik yavaşladığı için önünde duran aracı fark etmeyen motosiklet otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce havalanıp yere düşen sürücü yaralanırken o anlar kask kamerasına da işte böyle yansıdı. İzmir'de ise bir berber dükkanındaki bıçaklı saldırıyı sıra bekleyen müşterinin yumruğu önledi. Aydın'da ise bir kafe işletmecisi sopalı saldırıya uğradı. O anlar bakın kameralara nasıl kaydedildi.
1: Bıçaklı baskın yediği yumrukla daha başlamadan bitti. İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi elindeki bıçakla berber dükkanına girdi. Sıra bekleyen müşterilerden biri tehlikeyi fark ederek harekete geçti. Saldırganı attığı yumrukla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda berberin küçük çırağının büyük panik ve korku yaşadığı görüldü. Bu görüntülerde Aydın'ın Söke ilçesindeki bir kafeden. İşletmeci Emrah Şav'un masada oturuyordu. Bu sırada elinde sopayla kafeye giren bir kişi hiçbir şey söylemeden Şav'unu hedef aldı. Peş peşe aldığı darbelerle neye uğradığını şaşıran Şav'un düştüğü yerden kalkarak kaçan saldırganın peşinden koştu. Ancak saldırgan kayıplara karıştı. Fakat kaçışı uzun sürmedi. Güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen saldırgan yakalandı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede de tutuklandı.
0: Ve ahbap soruşturması. Ahbap soruşturmasına tutuklu bulunan Haluk Levent'in operasyondan sonra evli olduğu ortaya çıkmıştı. Eşi de ahbabın en büyük bağışçılarından biri olan Nurdan Eriş'ti. Derneğe milyonlarca lira gönderen Eriş şu anda dosya kapsamında tutuklu. Eriş, eşi Haluk Levent'e boşanma davası açmaya hazırlanıyor.
2: Yani bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
3: Hem milyonlarca lira bağışta bulundu hem de onun yüzünden hapse girdi. Ahbap soruşturmasında evli olduğu ortaya çıkan Haluk Levent'e cezaevindeki eşinden boşanma davası geliyor.
4: Ahbap olayı budur. Hayallerimi yaşıyorum ben ya. Hayallerimi yaşıyorum. Eğleniyorum. Hakikaten eğleniyorum.
3: Şarkıcı Haluk Levent, Ahbap Derneği için toplanan yardımları çeklerle üzerine aldığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Hatta Asrın Felaketi'nde toplanan paraların da bahis ve kumarda kullanıldığı da iddia edilmişti.
5: Parayı cebine indirenlerin de karşısında olduğumuz için ortada yapıyoruz.
6: Haluk Levent 2018 yılında İsviçre'de yaşayan Türk iş kadını Nurdan Eriş'le evlenmişti. Ve bu evlilik sır gibi saklanmıştı ve Haluk Levent iddiaya göre evlilik öncesi ve sonrasında Nurdan Eriş'ten sık sık para talep ediyordu.
7: Haluk Levent ile İsviçre'de 2018 yılında evlendik. Çocukların babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. 2018 yılında şirketimi sattım. Ondan önce de ona Amerika'daki şirketimden para göndermiştim. Çoğu zaman borcum var, ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var diyordu. Beni kullandı.
3: Nurdan Eriş evliliklerinin 8. yılında eşi tarafından dolandırıldığını anlamış. Ama o da şüpheliler arasında yer alarak cezaevinin yolunu tutmuştu.
4: Sadece inan buna, eğleniyorum.
6: Nurdan Eriş, İsviçre'de başlayan evliliği cezaevinde bitirmek istiyor. Süreç başladı ancak evliliğin bitmesi için hem İsviçre'de hem de Türkiye'de bazı evrakların tamamlanması gerekiyor.
7: Şu an kendimi salak olarak hissediyorum. Birkaç sene önce benden Türkiye'ye gelmemi istedi. Geldim, para gönderdi, ev kiraladık. 4-5 senedir eve hiç gelmiyordu. Arada bir geliyordu. Ben zaten boşanma kararı aldım. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu.
3: İsviçre'den gelecek evraklarla davanın önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor.
2: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
0: Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ali Ankuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın kritik ayrıntılarını paylaştı. Operasyonun dini bir gruba değil, doğrudan suç örgütünün mali yapılanmasına yönelik oldu.

0: Bunu vurguladı.
1: Siz finans müdürü.
2: Evet, finans müdürü. İber.
3: Bu tamamen örgütün, suç örgütünün maliye planlamasına ilişkin bir operasyon.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş örgütünün mali yapılanmasından yurt dışı bağlantılarına kadar kritik detayları tek tek anlattı. Soruşturma kapsamında düzenlenen 3. dalga operasyonda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 şirket ve 4 dernekte soruşturmanın merceğine alındı. Bakan Gürlek de operasyonun hedefini net bir dille ifade etti.
3: Biz kesinlikle dini gruplar ya da işte dini yapılanmalar için bir operasyon yapmıyoruz. Burada din kisvesi altında özellikle vatandaşlarımızın dini duygularını kullanarak kendilerine özel bir hayat kuran, kendilerine böyle lüks bir yaşam tarzı oluşturan yapılara karşı mücadele ediyoruz.
4: Örgütün yurt dışı ağında Almanya'da mercek altında. Gürlek, Almanya'da bir yapılanma tespit edildiğini ve örgütün merkezini buraya taşıma hazırlığı içinde olduğunu söyledi.
3: Paraların yurt dışına çıkarılması noktasında tespitler var. Almanya'da bir yapılanma var. Çok büyük bir orada merkezlerini oraya taşıdıkları bir yer kurmak istiyorlar. Bununla ilgili başsavcılığımızın çalışmaları devam ediyor. Burada yani örgüt yönetiminin aslında örgütün tabanındaki insanların dini duygularını, özellikle vatandaşlarımızın dini duygularını sömürerek kendilerine bir kaymaklı yaşam tarzı kurduklarını görüyoruz.
4: Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016 yılındaki ölümüne ilişkin ayrı bir soruşturma yürütüldüğünü açıklayan Gürlek, fethi kabir işlemi yapıldığını hatırlattı.
3: İlk gelen bulgulara göre burada bir şüpheli ölüm olduğu konusunda ciddi emareler var. Sizin de az önce söylediğiniz gibi boğazda ekimozlar var, işte bir boğulma iddiası var. Daha sonra olaya geç müdahale, işte sağlık ekiplerine haber verme durumu var. Bunların hepsi araştırılıyor.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya ilişkin de son durumu paylaştı.
3: 245 milyon dolar deprem zamanı toplanan para bu. Özellikle bu paraların savcılık bir birlik şehiti kurdu. Bu paraların hangi amaçla harcandığı konusunda bir tespit yapmaya çalışıyor. Gerçekten işte yardım yapıldı mı? İşte deprem konutları yapıldı mı? Ama ilk gördüğümüz maalesef bu böyle değil. Burada bir sistem kurulmuş. Aynı şekilde Haluk Levent işte taşınmazları üçüncü bir şahsa devrediyor.
5: Şimdi siyaset dediğimizde yeni partiye bakacağız. Çünkü yeni partinin genel merkezindeki işlemler de tamamlandı. Genel merkezde mesai 31 Ağustos'ta başlıyor Milliyet Gazetesi. Yeni parti 31 Ağustos'ta genel merkezine kavuşuyor. Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan genel merkez binası daha önce Gelecek Partisi tarafından aynı amaçla kullanılmıştı. Dört katlı binanın 3'te bodrum katı bulunuyor. Yani toplamda 7 katlı bir binadan bahsediyoruz. En altta kapalı otopark, onun üstünde yemekhane, -1'de de parti meclisi salonu var. Ama dikkat çeken bir başka detay CHP genel merkezine olan mesafesi. Çünkü CHP genel merkeze 2 kilometre mesafede bulunuyor ve bu Ankara'da trafikle 6 dakika gibi bir süre anlamına geliyor. İlk toplantısı yeni parti genel başkanı Özgür Özel 31 Ağustos tarihinde gerçekleştirecek yeni partide. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ana gündem başlığı ise arınma süreci ve bu arınma süreci kapsamında 49 isme geçtiğimiz gün ihraç talep edilmişti. O isimler arasında Selin Sayık Böke gibi CHP'de tanınan isimler de yer alıyor ama bu isimlerin Özgür Özel'le yakınlığı biliniyordu ve parti içerisinde bu isimler turva atı olarak tanımlanıyordu. İşte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni partiyle Özgür Özel'le ilişkisine devam eden bu isimler için ihraç talebinde bulundu ama tartışmalar daha da alevlendi.
6: Putlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun. Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
7: Muhalefette kılıçlar tamamen çekildi. Özgür Özel'le birlikte hareket etmelerine rağmen yeni partiye katılmayıp CHP çatısı altında kalan 49 ismin üzeri tek kalemde çizildi. Kılıçdaroğlu yönetimi Truva atı benzetmesiyle uzun süredir gündemde olan bu isimler için disiplin sürecini başlattı.
8: Partinin tüzel kimliği içinde bulunup da başka siyasal partilere dönük çalışma yapılmasını da hem ahlaki bulmadığımızı hem de disiplinin ilgili hükümleri çerçevesinde içerisinde değerlendireceğimizi söylemiştik.
7: Özel'in CHP yönetimindeyken yakın çalışma arkadaşları olan Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner ve Aylin Nazlı Akan'ın da aralarında olduğu 49 ismin ihraç adımına yeni partiden tepki gecikmedi. Parti sözcüsü Zeynel Emre...

0: Sosyal medya hesabından CHP yönetimini korsanlıkla suçladı. Gemiyi güvenli limana taşıyacağız diyenlerin bugün arsız bir korsanlığa girişerek gemiyi kaçırmaya çalıştıkları görülmüştür dedi. Kavga sadece ihraçlarla da sınırlı değil. Yeni Parti ile CHP arasındaki başkan kapma yarışı kızıştı. Hedefte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş var.
1: Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Biz kendisiyle görüşüyoruz, Sayın Genel Başkan görüşüyor. Aramızda hiçbir sorun ve bir problem yok.
0: Bu sözlere Yavaş cephesinden jet yalanlama geldi. CHP ile bir görüşmenin yapılmadığı belirtilen açıklamada, Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir dendi.
2: Siyasi tartışmalar da devam ediyor. Biz mümkün olduğu kadar bunların dışında kalmaya devam ediyoruz.
0: CHP ile Yeni Parti arasındaki siyasi gerilim tırmanırken gözlerin çevrildiği bir başka adres Üsküdar. Önümüzdeki hafta yapılması beklenen başkan vekili seçimlerinde CHP'nin adayına karşı Yeni Parti'nin aday çıkarıp çıkarmayacağı tartışılıyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanılmış bir belediyenin Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalması için bu 26 tane belediye meclis üyemiz oy kullanacaklardır. Bunu yapmazlarsa kusura bakmayın hain olurlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubunu bölerek onun içinden başka bir siyasal parti çıkartarak bu seçimleri zorlamak da bölücülüktür. Biz bunu yakından takip edeceğiz.
3: Ve diğer yandan mahkemeye bakacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet trafiği peş peşe gelen itiraflarla bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bugün hemen hemen tüm gazetelerin manşetinde de zaten o itiraflar yer alıyor. Bir iş insanı Beylikdüzü'ndeki projesinin ruhsatı için kendisinden tam 15 milyon dolar istendiğini anlattı. Aynı duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun danışmanının eski bir CHP'li vekille yaptığı para görüşmesinin ses kaydı da dinletildi.
4: İddianamedeki bütün ifadelerim ortada. Benim ifadelerimde herhangi bir gerçek dışı hiçbir şey yoktur.
0: İBB davasının duruşmalarında tutuksuz sanıkların itirafları sürüyor. İtirafçı Ertan Yıldız'ın ardından bu kez yakın şoförü Bayram Yıldırım da belediyedeki para trafiğini tek tek ifşa etti. Ertan Yıldız'ın susması karşılığında avukat tutup kendisini tahliye ettireceğini söyleyen Yıldırım, "Gördüğüm şeyleri anlatamadığım için tutuklandım," dedi. Etkin pişmanlıktan yararlanmak için bildiklerimi anlattım diyen Yıldırım, "Savcılık bana paraların kimlere gittiğini sordu. Ben de Fatih Keleş, Murat Ongun ve Kadriye Kasapoğlu'nun ismini verdim," dedi. Duruşmada sadece şoför değil, sanık iş adamı Uğur Güngör'ün iddiaları da vardı. Eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü'ndeki projemin tadilat ruhsatı için benden 15 milyon dolar istedi dedi. Ben de para vermeyeceğimi söyledim, aramızda sözlü tartışma başladı. Odayı terk ederken bana, o odadan çıkarsan bir daha buraya gelemezsin dedi ifadesini kullandı. Yolsuzluk iddialarının konut ayağındaysa Kiptaş'ı itirafı oldu. Proje satış koordinatörü Sanık Nezahet Kurt, 350 dairelik lüks listenin 100 adedinin VIP liste olarak gizlendiğini ve İmamoğlu tarafından normal satışına izin verilmediğini anlattı. Eski CHP milletvekili ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Turan Aydoğan'a ait gizli ses kayıtlarının dinletilmesi ise duruşmaya damga vurdu. 200 bin dolarlık para trafiği ile ilgili kayıtlarda geçen "senin tek muhatabın benim, perşembe günü o parayı getireceğim ve rüşvetin belgesi mi olur" sözlerini kabul eden Aydoğan, skandalı "o kadar kefalet baskısı altında kalınca espri yapmışımdır orada, rüşvetin belgesini mi istiyorsunuz" diyerek savundu. Skandalın ucu Aydın Kuşadası'na da uzandı. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında haklarında gözaltı kararı bulunan CHP'li Bülent Tezcan'ın avukat kızıyla damadının Londra'da oldukları ortaya çıktı. Türkiye'ye gelip ifade vermek yerine mahkemeye Londra'dan imzalı dilekçe gönderen firari çift, bir de belediyeye bağlı şirketten vekalet ücreti alacaklarını istedi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Gazete küpürlerine bakalım. Sabah gazetesinde esnafı ilgilendiren önemli bir haber var. Borcu olan esnafa kredi kapısı açıldı. Hemen detaylandıralım. Esnaf ve sanatkarlara verilen hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerine ilişkin usullerde değişikliğe gidildi. Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu primi borcu bulunanlar da belli şartlar altında krediye erişim sağlayabilecekler. Kararla söz konusu koşulların sağlanmaması durumunda esnaf ve sanatkar

0: Halkbank tarafından verilen kredi imkanından yararlanabilmesi için alternatifler sunuluyor. İlk olarak borcun hazine faiz desteğiyle sağlanan kredinin azami %25'ine karşılık gelen kısmının kişi adına ilgili dairelere yatırılması gerekiyor. Farklı detaylar da var. Finansmana erişim desteği Memeş Hazine ve Maliye Bakanı Memeş Şimşek'in açıklamaları Sabah gazetesinde de detaylandırılmış durumda. Diğer yandan tabii ki artık üniversiteler açılıyor. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim dönemine başlayacak öğrenciler ve veliler için de ev telaşı da başlamış durumda. Her yıl Eylül ayında olduğu gibi. Ancak son dönemde özellikle tabii ki büyük şehirlerde kiraların çok yüksek olmasıyla birlikte bazı ev sahipleri öğrenciler için kaçak pansiyon şeklinde evler oluşturmaya başladı. Ama vicdansızlık sadece bununla da sınırlı olmuyor. Çünkü bazı ev sahipleri ise karotu alınmış, kentsel dönüşüme girecek ya da depreme karşı dayanıksız evleri bile öğrencilere kiralamaya çalışıyor. Bakalım.
1: Odalar 18 bin civarında, üçlü odamız var. Onlar 17 bin civarında tekli odamız bulunuyor. Onların fiyatlandırması da 25 bin ve 27 bin arasında.
2: Ranzaları dizmişler, yurt gibi yapmışlar yani.
3: Üniversite kayıtları başladı, öğrenciler kalacak yer telaşına düştü. Daha yüksek kira almak isteyen ev sahipleri apartman dairelerini bile pansiyona çevirmeye başladı.
4: Nerede kalacak kızınız?
5: Kızımız KYK yurduna başvurduk.
4: Çıkmazsa
5: maalesef ev.
6: Üniversite öğrencilerinin ev arayışlarının başlaması mülk sahiplerinin de kiraları yükseltmesine neden oldu. Özellikle Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer bölgelerinde 45 bin lira olan kiralar 55-60-65'e kadar değişkenlik göstermekte.
3: Öğrencileri bekleyen ev sahipleri kiralara zam yaptı. Kentsel dönüşüme girecek evini kiraya veren vicdansızlar bile var. Bazı ev sahipleri de evini oda hatta yatak başına kiralıyor.
1: Dubleks dairemiz var, 10 kişilik, 2 kişilik odalarımız, 3 kişilik odalarımız oluyor.
4: Apart değil, yurt değil ama bazı ev sahipleri evlerini adeta öğrenci pansiyonuna çeviriyor. Bir odaya 2 yatak, 3 yatak hatta ranzalar yerleştiriyor. Öğrencilerden evin değil, odanın değil, adeta yatağın kirasını alıyor.
7: Öğrenci evi dizayn ettik, pansiyon değil de.
4: Yurt gibi o zaman.
7: Yurt gibi düşünebilirsin.
6: 3+1 dairesine ikişer yatak koyarak öğrenci başına 25 bin lira, tek kişilik odada da 40 bin TL kira istemeye başladı.
5: Ben şehir dışında kazanmadığına bir yerde sevindim çünkü maddi olarak çok zorlanacaktım.
8: Hem kayıt dışı ekonomi, hem vergi kaçağı, hem de güvenlik açısından sakıncalı bir durum söz konusu.
4: Bazı ev sahipleri kentsel dönüşüme girmiş olan, yani kısa süre sonra boşaltılması gereken evini öğrencilere kiraya veriyor. Dahası öğrencilerin bundan haberi olmuyor.
9: Babalar, analar zor şartlar altında yaşıyorlar. Bir de çocuk okutuyorlar. Burada halkımızın toplum olarak destek olması gerekirken iş fırsatçılığa dönüyor.
6: Öğrenci arkadaşlar ev tutarken çok dikkatli olmaları gerekiyor. Karot alınmış mı? Herhangi bir deprem riski var mı? Bunları araştırmaları gerekiyor. Boş tahliye taahhütnamesi asla imzalamamaları gerekiyor ki 2 ay, 3 ay ya da 5 ay sonra evi boşaltmak zorunda kalmasınlar.
10: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
11: Halkbank'ın katkılarıyla. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 10 yıldır hizmet verdiğini belirterek, köprüyle 10 yılda zamandan 134 milyar lira, yakıttan 4 milyar lira olmak üzere toplam 138 milyar lira tasarruf sağladık dedi. Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Haberin radyosu A Haber Radyo.
11: Reklam.
3: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evi. ev, araç ve

Şenliğe varan World Puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World Puan. Detaylar shell.com.tr ve worldcard.com.tr'de.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima sizinle.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

0: Ayrıntılı bilgi işcep ve maximum.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Pokat-Sivas yolunun 26 ve 27 kilometreleri arasında heyelan nedeniyle Pokat yönü trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanmakta. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ve 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuk dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi

0: ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz
5: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81 A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
8: Terör örgütlerine darbe indirmeye devam ediyor. Özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'de çok hızlı bir şekilde gaz merkezi kurabiliriz. Küresel piyasayı acaba nasıl etkiledi? Türkiye'nin yerli otomobili TOGG.
9: Şu otomobillere iyi baksınlar.
8: Üst üste 5. galibiyetini aldı. İdil'de Nefek 2 operasyonu başlatıldı. Milli silahlar görücüye çıktı. Gelişmeleri alacağız.
10: Ajans hafta içi her gün 13'te A Haber ve A Haber Radyo'da.

0: Yeni bir saate merhaba diyoruz. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Haber ekranlarında sıcak gelişmeleri sabah ajansını ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Başkan Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Başkan Erdoğan dün yoğun bir diplomasi programı vardı. Kazakistan, Kongo ve Ruanda liderleriyle peş peşe telefonda görüştü. Bu görüşmeler öncesinde ise Başkan Erdoğan İstanbul'da, Üsküdar'da, Çengelköy'de vatandaşlarla bir araya geldi. Hemen o görüntüleri ve o telefon görüşmesinin detaylarına bakalım.
1: Vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet edip isteklerini dinledi.
2: Ahlanamak, nasılsın? Kaç yıldır burada oturuyorsun? 38.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy'de esnafı ziyaret etti. Çevredekilerle sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak ve harçlık verdi. Vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılaşan Erdoğan, davet üzerine yakındaki bir kebapçı dükkanına girdi. Çalışanlar ve müşterilerle sohbet etti, ikramları kabul etti. İş yerindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaklaşık 45 dakika süren esnaf ziyaretinin ardından Başkan Erdoğan, yolun karşısındaki vatandaşları selamladı. Erdoğan bölgeden ayrılırken çevredeki çocuklara oyuncak dağıtıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir yandan da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan ilk olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'le bir

0: telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan 23 Ağustos'ta Kazakistan'da gerçekleşen kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev'e tebriklerini iletti. Liderler önümüzdeki süreçte Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Erdoğan daha sonra Kongolu mevkidaşı Felix Tshisekedi ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde yatırım, ticaret, savunma sanayi ve güvenlik başta olmak üzere birçok konu ele alındı.
1: Suriye'de artık yeni bir dönem başladı. O yeni döneme ilişkinde önemli bir gelişme, bir sıcak başlıkla devam edeceğiz. Suriye diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyet sağlanmasına yönelik karar resmi gazetede yayımlandı. Suriye diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre Suriye Arap Cumhuriyeti'nin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'de görev atamalarında Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına karar verilmiştir denildi. Kredi kartı kullanmak gündelik hayatın en rutin parçalarından biri. Ancak Suriye söz konusu olduğu zaman ülkenin yaptırımlardan kurtulmasıyla birlikte o bizler için gündelik hayatı olan, gündelik hayatın bir parçası olan kredi kartı kullanımı Suriye için bir dönüşümün simgesi haline geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkartmasıyla birlikte, uluslararası yaptırımların kalkmasıyla birlikte ülke uluslararası finans sistemine yeniden katıldı ve 15 yıl sonra ilk kez kredi kartı kullanımında başlandı. O kredi kartını kullanan ilk isimse Suriye lideri Şara oldu.
0: Suriye 15 yıl sonra bir ilke sahne oldu. Ülkede kredi kartıyla ödeme süreci yeniden başladı. İlk ödemeyi de Suriye Cumhurbaşkanı yaptı. Şara, Suriye Merkez Bankası Başkanı Muhammed Suffat Reslan'la bir restorana gitti. Sıra hesap ödemeye gelince o anlar tarihe geçti. Çünkü Suriye 2011'deki yaptırımlar nedeniyle küresel ödeme sisteminden koparılmıştı. Yaptırımların kalkmasıyla ülkede yeni sayfa açıldı. Küresel finans sistemine yeniden entegre olundu. Bunun ilk işareti olarak da kredi kartıyla ödeme sistemi yeniden başladı. Şara restoranda gelen hesabı kredi kartıyla ödedi. 15 yıl sonra tarihi ve sembolik bir ödeme yaptı.
2: Bugün Suriye karanlık bir yükten kurtuluyor ve geçmişin acı dolu bir bölümünü silerek kalkınma, yeniden yapılanma ve yeniden inşa yoluna giriyor.
0: ABD geçtiğimiz günlerde Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden de çıkarmıştı. Suriye'de başlayan yeni dönem tüm alanlarda devam ediyor.
1: Batı basınına baktığımız zaman hemen hemen tüm Batı basınındaki gazetelerin ortak manşeti Rusya NATO'ya mı saldırmaya hazırlanıyor? Bunu sormalarının sebebi ise CIA başkanının geçtiğimiz günlerde Rusya'ya yapmış olduğu o gizemli ziyaret. Birçok komplo teorisi üretilmiş durumda ama İngiltere'nin Ukrayna'ya giderek desteğini arttırması ve uzun menzilli Storm Shadow füzelerinin üretim hakkını İngiltere'ye vermesi Rusya'nın tepkisini her geçen gün daha da arttırıyor. Dün Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova kameraların karşısına geçti ve çok net, çok sert bir açıklamada bulundu ki o açıklamayı aynen Rus Dışişleri Bakanlığı kendi sosyal medya hesabına da taşıdı. Londra, Kiev'e Storm Shadow füzelerini kendi başına üretme teknolojisini vermeye hazır olduğunu söylüyor. Tekrar tekrar uyardık. İngiliz silahları kullanılarak yapılan saldırılar Birleşik Krallık askeri tesislerine, Ukrayna'da ve ötesinde misilleme yapılmasına yol açabilir. Ukrayna ötesinde misilleme yapılması Rusya İngiltere'ye mi saldırmaya hazırlanıyor sorusunu da gündeme getirmiş durumda. Peki gerilim nereye doğru gidiyor? Gerçekten Rusya bir NATO üyesine saldırabilir mi? Eğer böyle bir tablo olursa ne olur? Bu soruların yanıtına bakalım.
0: Rusya ile İngiltere arasında tansiyon yükseliyor. Moskova, İngiliz silahlarıyla Rus topraklarına düzenlenen saldırıların sürmesi halinde İngiltere'ye ait askeri tesis ve teçhizatın hedef alınabileceği uyarısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı silah ve askeri teknolojilerin Rusya'ya karşı kullanılmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.
3: Ukrayna'nın Rus toprak

0: pazarında İngiliz silahlarıyla gerçekleştireceği saldırılara verilecek yanıtın Ukrayna'da veya ötesinde herhangi bir İngiliz askeri tesisini ve tecizatını hedef alabileceği konusunda defalarca uyardık.
1: Moskova'nın açıklamaları Londra'dan gelen yeni destek mesajlarının ardından yapıldı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Rusya'nın uyarılarına rağmen Kiev'e desteğin süreceğini açıklamıştı. Böylece Ukrayna Savaşı'nda Rusya ile İngiltere arasındaki gerilim yeni bir eşiğe taşındı.
0: Düşmanca ve saldırgan tutumunuzdan derhal kararlılıkla ve kesin olarak vazgeçin.
1: Moskova, İngiliz silahlarıyla Rus topraklarına yönelik saldırıların sürmesi halinde İngiliz askeri hedeflerinin de vurulabileceği mesajını verdi. Londra ise Ukrayna'ya desteğini sürdürmekte kararlı.
2: Ve Nepal ülke tarihinin görmüş olduğu en büyük facialardan birini yaşıyor. 469'u yükseldi ölü sayısı. Bir son dakika gelişmesi olarak onu hemen ekranlara getirelim. Şimdi bu facia nasıl yaşandı? Öncelikle o facianın yaşanmasını canlandıran animasyon görüntülerine bakacağız. Bir buzul kütlesi, Himalayalarda bulunan buzul kütlesinin kopması sonrasında dev kütle arkanın önüne gelen her şeyi yuttu. Önündeki dere yataklarını, dere yatakları etrafındaki binaları, oradaki otobüs istasyonunu ve Hinduların bulunduğu o tapınağı da yine yerle bir etti. En çarpıcı ansa işte selin geldiği o anlar. O buzul kütlesiyle birlikte tonlarca su, önüne gelen ne varsa engel tanımadan hızla ilerledi. İşte o dere yatağının yok olduğu anları ekranlara getiriyor. Sadece dere yatağı değil, hemen dere yatağının her iki yakasında bulunan yerleşim yerleri de o çamur yığının altında kaldı. Ama bu görüntü çok çarpıcı. Çünkü bu görüntü işte o dağlardan kopan buzulun görüntüsü. Buzulun sürüklendiği o anlar ve bunlardan binlerce buzul parçasını düşünmek gerekiyor. Facianın boyutları. Peki sonrasında ne oldu? İşte sonrasında bu görüntü var. Havadan çekilen bu görüntülerde ise artık o heylanın geldiği noktadaki dere yatağının da yok olduğunu görüyoruz. Yani coğrafya değişmiş durumda. Binlerce insan hala bulunamadı. Can kaybı sayısı da 469'a yükseldi. Bunun altını çizelim. Bir kez daha son dakika gelişmesi. Bir de uydu verilerine bakalım. Uydu verilerinde de işte o yok olan dere yatağı ve coğrafyanın nasıl değiştiğini de gözler önüne seriyor. Nepal ülke tarihinin, hatta belki de insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Ekranlara getirdik. Diğer yandan gazete manşetlerine bakacağız. 28 Ağustos Cuma günde gazetelerde hangi haberler öne çıkmış onu ekranlara getireceğiz. Hürriyet gazetesi diyelim. Hürriyet gazetesinin manşetinde Avrupa Bayramı. Fenerbahçe'nin önceki akşam büyük bir zaferle Lyon'u eleyip 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılması büyük bir sevinç yarattı. 19 yıl sonra bir ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı bir arada yer alıyor. Devler Ligi'ne Türk damgası, Fransa'nın gözyaşları. Bunlar Hürriyet'in manşeti yer alan spor haberleri. Himalaya Nepal'i yuttu. İşte az önce konuştuğumuz Nepal'deki facia. Himalayalarda kopan buzul Nepal'de benzeri görülmemiş bir felakete yol açtı. Çılgın gibi akan dev su kütlesi insanları, binaları, araçları yuttu. 392 kişi öldü ama hemen düzeltelim. 469'a yükseldi burada can kaybı sayısı. 1400'den fazla kayıp var. Özellikle iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın etkilerinin görülmesi olması açısından da çok önemli. Bir başka haber, Kılıçdaroğlu'nun butlan hesabı. CHP'de 49 kişinin disipline sevk edilmesi, Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'ın butlan kararı öncesi yol temizliği ve baskın kurultayı hazırlığı olarak da yorumlandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya da bakalım. Türkiye SDG'nin fesinden memnun, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine doğru ilerliyoruz denildi. Şimdi meteorolojiden bugün için uyarılar var. Onun bir kez daha altını çizelim. Az önceki yayınımızda meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikteydi. Bugün gün boyunca yurdun batısında, başta İstanbul olmak üzere yurdun batı kesiminde etkili yağışlar görmeye devam edeceğiz. Ve hava sıcaklıklarında da hissedilir derecede bir iki günlük bir düşüş söz konusu. Ama bu yağışlar beraberinde tabii ki trafik kazalarını da getirmiş durumda. Yeni güne başladığımızda ekranlara getirdiğimiz son dakika gelişmesiydi. İstanbul'da Esenyurt'ta 11 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. O kazada 6 kişi yaralandı. Görüntülerin adresi Esenyurt. Esenyurt'ta 11 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. O kazada 2 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemleri alınmış durumda. Aşırı hız, dikkatsizlik, bir de üzerine tabii ki kayganlaşan yollarda eklenince ne yazık ki kaza haberleri de beraberine geliyor İstanbul'dan.

0: Gaziantep'e gidelim. Gaziantep'teyse aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve silahlar konuştu. O silahların konuşmasıyla birlikte iki kişi hayatını kaybetti. Hemen ekranlara getirelim o görüntüleri. Alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silah ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ise iki kişinin hayatını kaybettiği, beş kişinin yaralandığı duyuruldu. Bir başka durak noktamız Antalya olacak. Antalya'da İsveç uyruklu bir turist kaldı. Otel odasında cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Alanya ilçesine tatil yapan İsveç uyruklu Gert Janet Marita Ravatti uzun süre dışarı çıkmaması üzerine otel personeli odasına girdi. Ravatti'nin hareketsiz yattığını gören personel durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Otele gelen sağlık ekipleri İsveç turistin hayatını kaybettiği belirledi. Turistin neden hayatını kaybettiği ise yapılacak inceleme sonrasında belli olacak. Ve ünlü müzik grubu Manifest'in kurucusu ve aynı zamanda menajeri olan Tolga Akış dün gözaltına alınmıştı. Peki süreçte hangi noktadayız? Hangi suçlamalar yöneltiliyor Tolga Akış'a? Neler oluyor? Hemen bu sorunun yanıtına bakalım. Haber Ekim'den Hasan Zeytezin bizi bekliyor olacak. Hasan'la konuşacağız. Hasan, günaydın. Bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Kamuoyunun çok yakından tanıdığı bir isim Tolga Akış. Peki neyle suçlanıyor Akış? Neler söyleyeceğiz?
1: Gökhan Kurt, günaydın. Teşekkürler sizlere de. İyi yayınlar. Az önce ifade etmiş olduğunuz gibi geride bıraktığımız günlerde Manifest'in kurucusu Tolga Akış gözaltına alınmıştı. Önce bir gözaltına alınma sürecinden bahsedelim. Öyle ki İstanbul Havalimanı'nda İzmir'e giderken yakalanmış Tolga Akış. Hakkında uzun zamandır teknik ve fiziki takip vardı. Yapılan incelemeler sonucunda İstanbul Havalimanı'nda olduğu tespit edildi. Ve İzmir'e giderken İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Manifest'in kurucusu Tolga Akış gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamalara bakacak olursak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştı. Uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve müstehcenlik suçlarıyla 3 farklı suçlamayla gözaltına alındığını ifade edelim. Bir aslında önceki süreçlere bakacak olursak geride bıraktığımız dönemlerde sosyal medyada farklı isimlerle alınmıştı. Tolga Akış öyle ki grubun fotoğrafçısı tarafından bazı iddiaları gündeme gelmişti ve tabii ki o iddiaları da yine aynı şekilde suçlamaları tamamlayan iddialar olduğu tespit ediliyor şu anda yapılan araştırmalar tarafından ve bu konuyla alakalı da geride bıraktığımız günlerde İstanbul'dan İzmir'e giderken yakalandığını ifade edelim ki grubun eski fotoğrafçısı Mesut Adlin Akış ve eşi hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu. Bu iddialarla kapsamlı tehdit ve şantaj niteliğindeki eylem kapsamında da yine aynı şekilde gözaltına alındığını biliyoruz. Gözaltına alınan diğer isim, daha doğrusu başvuruda bulunan Adlin ise İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından ifadesinden sonra serbest bırakıldığını ifade edelim. Ve tabii ki Manifest grubunun Ajda Pekkan'ın Hileli şarkısıyla yapmış olduğu düet kapsamında da yine aynı şekilde sözleşme maddesi iddialarıyla gündeme gelmişti. Sözleşme maddesi iddiaları neydi? Manifest grubunun parasının %70'inin ve fazlasının kendisi alması ve grup üyelerine %30 bir şekilde para vermesi yine aynı şekilde konuşuluyordu. Tabii ki bütün bunların hepsi şu anda iddia. Tolga Akış gözaltına alındı. Ancak hakkındaki suçlamalar da bundan da. Biz de A Haber ekibi olarak konunun takipçisiyiz. Gelişme oldukça aktaracağız diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
0: Evet, bu sıcak gelişmenin detaylarını Hasan Zeyt Ezim'den aldık. Şimdi gazete manşetlerini ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Gündemin aslında son dönemde konuşulan başlıklarından biri. Yeni Şafak gazetesinde ilk sayfasına yer alan manşetlerden biriydi. Onu ekranlara getireceğiz. Ardından da konuşmaya devam edeceğiz. Küpürlere baktığımızda ailelerin son dönemdeki önemli şikayetlerinden biri. Çocuklarımız elbise bulamıyoruz. Peki neden? Hemen bakalım. Reyonlarda artık çocuk kıyafeti bulmak imkansız hale geldi. Crop tişörtler, ultra mini etekler, yırtık kotlar, transparan parçalar, askılı tek omuz bluzlar, büstiyerler, makyaj malzemeleri ve topuklu ayakkabılar ve yetişkin tasarımları çocukları artık kendileri olmaktan çıkarıyor. Yani bildiğimiz çocuk kıyafetlerini bulmak imkansız. Yetişkinlerin giyebileceği kıyafetler çocukları

0: için üretiliyor. Yetişkin kıyafetlerinin kopyası. Burada vatandaşlarla da röportaj yapılmış. Diz altı elbise artık yok. Markalar özendiriliyor. Çocuk aileden kopuyor. Aileler çocukların yaşına uygun kıyafet seçeneklerine ulaşmakta zorlandıklarını söylüyor. Sanal medyada da giderek daha fazla dile getirilen bu durumun yalnızca bir kıyafet tercihi olmaktan çıktığını belirten aileler, çocukların mağazalarda gördükleri ürünleri istemesinin aile içinde çatışmalarda yol açtığının altını çiziyor. 10 yıllardır bunun altyapısı oluşturuluyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Sultan Çetinkaya da bu Yeni Şafak gazetesine röportaj vermiş durumda. 10 yıldır bunun altyapısı oluşturuluyor. Çocuklarımıza elbise bulamıyoruz şikayeti de yine ailelerden gelen başlıklardan biri. Şimdi bir başka haberle devam edelim. Büyük şehirlerdeki önemli sorunlardan biri. Aileler hem anne hem de baba çalıştığı için tabii ki çocuğa bakacak birine ihtiyaç var. Eğer anne ya da babanın annesi ya da babası bu noktada çok da fazla bu noktada sorumluluk almıyorsa ya da çocuğa bakamıyorsa aileler eski bir yöntemi kullanmaya başladılar. O da çocuklarını, evlatlarını komşulara bırakma. Yani komşu kreş dönemi olarak da adlandıracağımız bir dönem yeniden canlanmış durumda. Hem de bu sayede komşular da az da olsa bir para kazanıyorlar. Ve hükümet de bu konuda harekete geçti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da komşu anne modelini çok daha güvenli bir hale getirmek için çalışmalara başladı. Peki ne nedir bu komşu anne dönemi? Komşulara ilişkin hangi adımlar atılacak? Ekranlara getirelim.
1: Elifciğim ne çiziyorsun şu anda?
2: Falan yıldız çiziyorum.
3: Kreş fiyatları çok yüksek, çok fahiş fiyatlar istiyorlar.
4: Komşu komşunun külüne muhtaçtı. Şimdi çocuk bakımına da.
2: Annem hastanede. Annem götürmek istemediği için Nur teyzeme bıraktı.
1: Hangi oyunları oynuyorsunuz?
5: Evcilik, hastanecilik, öğretmencilik falan oynuyoruz.
6: Özel kreş ve anaokullarında yıllık ücretler 250 bin liradan başlıyor, 450 bin liraya kadar çıkıyor. Zincir anaokullarında rakam 450 ile 800 bin lira arasında. Bazı vakıf okulları ve kolejlerde ise ücret ek hizmetlerle birlikte 1,5 milyon lirayı aşabiliyor.
4: Bir yanda fiyatlarıyla cep yakan özel kreşler, diğer yanda talebe yetişemeyen ve kontenjanı hızla dolan belediye kreşleri. Çalışan anne babalar formülü mahallenin güvendikleri komşu annesinde buldu.
6: Nur Oran'da mesleğini evine taşıyan bir anne, aslında ana sınıf öğretmeni, şu an çalışmıyor. Komşuları da çocuklarını işleri çıktığında ona emanet ediyor.
7: Eğitimim var, çocuk gelişimi mezunuyum ama çalışmıyorum, evdeyim şu anda. İki kızımızın da annesinin işleri vardı. Tesadüf ki bendeler.
4: Sistem oldukça basit. Mahallede tanınan veya referansta bulunan güvenilir kadınlar evlerinin bir odasını minikler için oyun, uyku ve etkinlik alanına çeviriyor. Aynı evde genellikle 3 ila 5 çocuğa bakılıyor.
8: Komşuluk ilişkilerimiz çok iyi. Yıllardır beraber günü rahatlığıyla birbirimize çocuklarımızı bırakabiliyoruz.
9: Artık eskisi gibi değil. Zaman kimseye güvenmiyorum. Ben kendim bakıyorum çocuklarıma.
6: Ailelerin kreş faturası yarısına, hatta 3'te 1'ine kadar düşerken komşuluk dayanışması da ev ekonomisine kazanç olarak dönüyor. Çocuk başına aylık 15 ila 30 bin lira arasında ücret alan bir komşu anne 5 çocuğa baktığında aylık 75 bin liradan 150 bin liraya kadar brüt gelir elde edebiliyor.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da komşu anne modelini güvenli ve kayıtlı bir sisteme dönüştürmek için harekete geçti.
10: Peynirli yumurta yaptım, başında oturdum, yedirdim. Hatta çikolata getirdim.
11: İşe gittiğim zaman ona emanet ediyorum, güveniyorum, kendisi çok iyi bakıyor.
6: İsmet teyzeyle anlaşabiliyor musun?
12: Evet, çok, çok güzel anlaşıyorum.
10: Çok seviyor beni.
6: Herhangi bir ücret almıyorsunuz değil mi?
10: Yok ya, benim komşum o.
4: Pilot uygulamalarda kadınlara çocuk gelişiminden ilk yardıma, hijyenden bakıma kadar profesyonel eğitimler veriliyor. İstanbul ve Ankara'da başlayan modelin yurt geneline yayılmasıyla komşu annelerin sigortalı ve kayıtlı gelir elde etmesi, çocuk bakımınınsa devlet denetiminde güvenle yürütülmesi hedefleniyor.
10: Yedirdim, içirdim, karnını doyurdum. Şimdi sen de geldin. Buyur efendim.
11: Teşekkür ederim İsmet teyze.
10: Seni çok seviyorum. I love you Nergis. I love you.
0: 1 liraya ev, 1 liraya araba olur mu? Tabii ki olmaz. Bu sorunun yanıtı net ama ilan sitelerine girdiğimiz zaman zaman zaman karşımıza 1 liraya ev ya da 1 liraya araba ilanlarını görmek mümkün. Bunlar yanıltıcı ilanlar ki yasak olmasına rağmen dikkat çekmek için bu ilanlar veriliyor ama o yanıltıcı ilanların tabii ki cezaları da var.

0: İnternette görüyorum ben, 111 lira olarak yazmışsınız.
1: Ha, evet.
0: O hem kafa karıştırdı, hem bir sorayım, fiyatı nedir, gerçek fiyatı?
1: 4,5 ile 5,5 arası fiyatlar var burada.
2: İlanda başka, arayınca başka fiyat. Uyanıklar Ticaret Bakanlığı'nın yeni kurallarını aşmanın yollarını buldu. Bakanlık onları da yakaladı.
3: Burada iki şekilde bizimle karşımıza geliyorlar. Bir tanesi 1 TL'lik 5 TL'lik sembolik fiyatlar. Bir diğeri ise bölgenin rayicinin altında rakamlar.
4: Sadece fiyat bilgisi vermeyelim diye düşündük. O yüzden sadece 1 TL oldu. Mecburen girmek gerekiyormuş. Biz de 1 TL olarak giriş yaptık.
0: İşte bir ilan sitesindeyim şu anda ve burada taşınmaz aratacağım. Hemen buradan konut sekmesine giriyorum ve hiç adres belirtmeden ara diyorum. Ve arada burada fiyatlar çıkmaya başladı ama fiyatın üstüne tıkladığımda, yani azalandan artana göre seçeneğini seçtiğimde 1 lira en üste çıkıyor. Zaten bir sebep de bu. Yani 1 lira yazarak en üstte görünmek.
2: İnternet 1 liralık ilanlarla dolu. Kimisi vergiden kaçmak, kimi de en üst sırada yer almak için gerçeğe aykırı bildirimlerde bulunuyor.
3: Bu ilanlara aracılık eden platformlar da sorumlu olmak kaydıyla gerek ilan sahipleri, gerek o gayrimenkulün sahipleri sorumlu olmakta ve 200 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanmakta.
1: Ama biliyor musunuz o bölgeyi?
0: Az çok.
1: Az çok
0: yani. Zaten esprili olduğunuz fiyatın 111 lira olmasından belli zaten.
1: Yok, şu anda ona valla açıkçası fiyat girmek de istemiyoruz da. Yoksa yarın bir gün sıkıntı çekiyoruz.
0: Vergide ne gibi sıkıntı oluyor?
1: Tam faturayı gösteremiyoruz. Aslında maliye de bunu biliyor. Çünkü işleten hiçbirine şey yapmıyor. Taşona hiçbir fatura kesmiyor.
2: Ticaret Bakanlığı bu gibi 14 ilanı yayından kaldırdı.
0: İşte bir ilanı daha aradık. O da hemen ilanda 1 lira olarak yazıyor burada. Ama o da bilerek girmediklerini söyledi. Bunun gibi ilanlara da hemen Ticaret Bakanlığı ceza yazıyor.
3: Esas amaç da piyasadaki rekabetin sağlanması, tüketicilerin doğru bilgiye şeffaf bir şekilde ulaşmasını sağlamak.
2: İlanlarda taşınmazın vergiler dahil satış bedelinin yansıtılması zorunlu.
5: Şimdi okulların açılmasına çok az bir süre kalmışken Milli Eğitim Bakanlığı formalara yönelik bir yönetmelik değişikliğine gitti. Hemen bakalım, detaylandıralım. 7 maddede okul kıyafeti deniliyor Hürriyet gazetesinde. Milli Eğitim Bakanlığı kıyafet kurallarını güncellerken formalarda okul armasını zorunlu hale getirdi. Ancak velilere bir mağaza dayatması yapılmayacak. Hemen bakalım. Önce resmi görselleri kontrol edin deniliyor. Velilere önemli bir uyarı. Tek bir mağaza dayatılamaz. Her veli istediği mağazadan kıyafet almak konusunda özgür. Okul arması artık zorunlu hale geldi ama eski ara sınıflarda eski formalar kullanılabilecek. Burada ailelerin üzerine bir yük oluşturulmaması amaçlanıyor. 4 yıl boyunca forma değiştirilemeyecek. 4 eğitim dönemi boyunca ailelerin üzerine yük olmaması için forma değişikliğine gitmeme kararı alındı okullarda. Kumaş ve kesim standart hale geldi. Özel günler için ise ailelere kıyafet zorlaması yapılamaz, kıyafet aldırılamaz deniliyor. Bu uyarıları bir kez daha hatırlatalım. 7 maddede okul kıyafeti velileri çok yakından ilgilendiren gelişmeler biriydi. Şimdi gelelim siyasete. Siyaset dediğimizde Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasında yaşanan gerilim. Bu kez gerilimin tam da merkezinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş var. Çünkü önceki gün CHP'den Müslüm Sarı'dan gelen açıklamalarda Mansur Yavaş'ın siyaset hayatına, yolculuğuna CHP'de devam edeceğini söylediğini vurgulamıştı. Ancak Mansur Yavaş tarafından net bir açıklama geldi. Bizim bu yönde yapılmış bir açıklamamız yoktur denildi. Peki Mansur Yavaş ne yapacak? Cumhuriyet Halk Partisi'ne devam edecek, yoksa yeni partiye mi geçecek, yoksa tarafsız olarak mı siyasi hayatına devam edecek? Ekranlara getirelim.
6: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bilmecesi sürüyor.
7: Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetin içinde, siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Dolayısıyla ondan başka bir açıklama duymadıkça bunu böyle kabul etmek gerekir. Biz kendisiyle görüşüyoruz. Ben yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görüşüyorum. Sayın genel başkan görüşüyor.
6: CHP sözcüsü Müslüm Sarı kendisiyle görüşüyoruz dedi. Yavaşsa yalanladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan basın bilgilendirmesinde Yavaş'ın siyasi geleceğine ilişkin bir görüşme yapılmamıştır açıklamasında bulunuldu. Yavaş'ın önceliğinin belediye meclisindeki dengeler ve Ankara'ya hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi olduğu belirtildi. Belediye meclisinde boşalan üyelikler için önümüzdeki günlerde seçimler yapılacağı ifade edildi bilgilendirmede. Bu süreçte birlik ve beraberliğin korunması ve ortak hareket edilmesinin önemine dikkat çekildi. Bu aşamada Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesinin doğru olmadığı vurgulandı.
8: Sayın Başkanım.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Bir de haftanın son iş gününde piyasalar hangi rakamlarla başlıyor ona bir bakalım. Borsa İstanbul'da dün bir satıcılı seyir vardı. %0.24'lük geri çekilmeli 14.575 puanla güne başlayacağız. Dolar TL'ye bakalım, işlemler devam ediyor. Burada bir yükseliş var, yukarı yönlü bir hareketlik var. 48 lira 24 kuruştayız. Euro TL'ye ekranlara getirelim. Euro'da daha sakin bir seyir var. 56 lira 21 kuruş ama altın fiyatlarına bakacağız. Altına dün düşüş vardı. Bugünkü tablo, evet, düşüş devam ediyor. 4600 doların altına geldik. 4585 dolardayız. İç piyasadaki etkisine bakalım. Gram altında da bir geri çekilme var. 7100 liralarda seyrediyor. Daha sakin bir seyir burada devam ediyor. Biraz nefesleniyor diyebiliriz altın için. Gümüş fiyatlarına bakalım. Gümüşte hareketlik biraz daha fazla. Son birkaç gündür 68 dolar bandındayız. 68 dolar 88 centteyiz. Bir de petrol fiyatlarına bakalım. Petrol fiyatlarında da 90 doların altına geldik. Özellikle son dönemde İran'a gerçekleştirilen ziyaretler ve İran'la Umman arasındaki anlaşma petrolü biraz rahatlatmış gibi duruyor. %0.20'lik geri çekilmeyle 88 dolar 34 centten işlemler devam ediyor petrol fiyatlarında.
9: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Ve gündemde yer alan bir başka haberle devam edeceğiz. O da bir hastanede yapıldığı iddia edilen bir hata ve o hatanın sonuçlarına bakacağız. Sayın seyirciler, 14 yaşındaki Irmak ailesinin tek çocuğuydu. Evde talihsiz bir kaza yaşadı ve düştü. Kalça çıkma şüphesiyle müdahale edildi. Ama işte o müdahaleden sonra çocuğun durumu daha da ağırlaştı. Ailesi üzgün. Bir yandan kızlarını yeniden hayata döndürmeye çalışıyorlar. Diğer yandansa hatalı müdahale yapan sorumluların hesap vermesini istiyorlar.
10: Tek çocuğumuz var. Ya onun için de bayağı bir uğraş sarf ettik yani bu yaşa gelmesi için. Allah kimsenin başına vermesin. Yani anlatılacak gibi değil.
11: Bir babanın feryadı, çabası ve adalet çağrısı.
10: Çocuğun geleceği ne olacak, durumu nasıl olacak hiçbir bilgimiz yok.
11: Evde düşen 14 yaşındaki Irmak'ın başına gelenler Işık ailesinin hayatını kabusa çevirdi.
10: Yanlış operasyon uygulandı yani, biz o kanıdayız.
12: Şifa bulmak amacıyla gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre İstanbul Bağcılar'da kalça çıkığı şüphesiyle acil servisten giriş yapan 14 yaşındaki Irmak Işık yanlış yapılan müdahaleler sonucunda bacağından oldu.
10: En yakın hastaneye gittik. Kalçası yerine çıktığı söylendi. Röntgenin sonucundan sonra onu yerine koymamız gerektiği söylendi.
11: Irmak, Ehlers-Danlos sendromlu bir çocuktu. Yani kasları ve eklemlerine özel müdahale gerekiyordu. Anne babası da kızlarının bu durumunu hastaneye bildirmişti.
10: Eşim de ben de defalarca uyardığımız halde bu çocuğun hassas olduğunu söylediğimiz halde 4-5 doktor sürekli 4-5 saat çekerek zaten çocuğun ayağı şişti.
11: İddialara göre hastanedeki görevliler bunu dikkate almadı ve yapılan müdahalelerin ardından talihsiz genç kız bacağını kaybetme noktasına geldi.
10: Kalça da şu anda yerinde değil. Ekstra ayağı o durumda yerine koyamadılar. Ameliyat yapıp o şekilde koymamız gerekiyor dedi. Çocuğu entübe etmek zorundayız. Tam detaylı söylemediler. O süreçte 2-3 gün yoğun bakımda kaldı. Daha sonrasında da öğrendiğimiz çekerek ayağın kopartıldı.
13: Irmak şu anda okul hazırlığı yapması gerekirken yatağa mahkum edilmiş durumda. Ailesinin de tek isteği bunu yapanların gerekli cezayı alması.
10: Okula gidemeyecek bu sene. Yani çok geri kalacak. Uzun bir süre hastanede olacağız. Çocuğun psikolojisi şeysi de iyi olmayacak. Bir an önce çocuğun sağlığına kavuşmasını istiyoruz.
5: Son günlerde İstanbul'un birçok ilçesinde görülen akrepler paniğe neden olmuş durumda. Akrepler zehirli mi sorusu da tabii ki gündeme geliyor. Peki bu durumla karşılaşanlar, yani akreplerle karşılaşanlar ne yapması gerekiyor? Akrepler neden bir anda ortaya çıktı? Yanıtlarına bakalım.
14: İstanbul'da sıcak havaların gelmesiyle birlikte akrep görülme vakaları da gündeme geliyor. Evlerde, bahçelerde, nemli ve rutubetli alanlarda görülen akrepler vatandaşı tedirgin ediyor.
6: Akrepler evlerin içine kadar giriyor, hatta yüksek katlara bile çıkıyor. İstanbul'da son günlerde akrep paniği yaşanıyor.
15: Başta şunu söyleyeyim, çok sakin kalmak en doğru olan. Panik yapmadan, sakin bir şekilde.
6: Megakent farklı akrep türlerine ev sahipliği yapıyor. Ormanlık alanlarda yaşayanların yanı sıra sarımsı, turuncu ve siyah renkli türler, nemli ve çatlaklı yapılar nedeniyle evlere de girebiliyor.
14: Evin içinde mi gördünüz?
16: Evin içine gördüm. Şu kadar sarı bir şey.
14: Akrepler de aslında böceklerin olduğu bölgede yaşıyorlarmış, onları yedikleri için.
16: Kız korkutma beni.
14: Kahve gibiydi galiba, şöyle bir şeydi. Çok şey değildi. Ne yaptınız akrebi görünce?
17: Ya ilk uzaklaştım işte, sonra bir şeyle çıkarttık, attık, öldürmedik.
14: İstanbul'da akreple karşılaşan insanlara sayısı artarken akrep soktuktan sonra yapılması gereken ilk müdahalede büyük önem taşıyor. Peki akrep soktuktan sonra ne yapılmalı, nelerden kaçınılmalı, uzmanlar anlatıyor.
15: Yaygın bir vücut ağrısı ya da sokulan bölge dışında bir ağrı ya da sonraki durumlarda göğüs ağrısı olabilir, terleme olabilir, nefes darlığı olabilir, baş dönmesi, kendinden geçme, bu tür semptomatik durumlar dediğimiz durumlarda da muhakkak acile başvurmalarını öneriyoruz.
6: Çocuklar ve ileri yaştaki kişilerde daha temkinli bir yaklaşım gerekiyor. Kronik rahatsızlığı bulunanlarda risk grubunda değerlendiriliyor.
15: Riskli gruplarımız var. Bunların en başında çocuklar geliyor. Çünkü akrep soktuğu zaman zehiri ona göre bünyenin kilosuna ve çocuğun bünyesine göre ya da kronik bir hastalığı olan kişi olabilir, yaşlı bir kişi olabilir. Fazla geldiği için onlarda birazcık daha uzun süreli takip. İşte kan testleri alabiliyoruz, damardan tedaviler yapabiliyoruz. Bu şekilde gözlem şeklinde oluyor.
6: Akrep sokmasında panik yapmak yerine doğru müdahaleyi bilmek daha önemli.
15: Ki evde yapılan yanlış müdahale o bölgenin yine eski bilgilerden kalan işte kesilmesi, oradan zehrin çıkarılmaya çalışılması, bu tür durumlarda sakin bir şekilde kaldığımızda vücuda zehrin yayılması daha az oluyor. O nedenle bir sabunlu suyla yıkamak o bölgeyi, sonrasında buz uygulaması ve kol ve bacak bölgesini kalbin seviyesinin altında tutarak bir acile başvurmaları en doğru yapılması gereken yöntemlerden.
5: Dün Milli Savunma Bakanlığı'nın basına bilgilendirme toplantısı vardı. Burada özellikle Yunanistan attığı adımlara ilişkin önemli bir paylaşım yapıldı. Rodos'ta İHA üssü Ege'de barışa zarar verir diyor Milliyet Gazetesi. Milli Savunma Bakanlığı Rodos'ta İHA üssü kurmaması konusunda Atina'ya uyarıda bulundu. Bakanlık açıklamasında Rodos'ta İHA üssü kurulmasına yönelik muhtemel bir adımın adanın gayri askeri statüsünü ihlali anlamına gelebileceği, Ege'de barış ve istikrarı ayrıca iyi komşuluk ilişkilerine de zarar vereceği vurgulandı deniliyor. Şimdi biz Ege'den bu kez Doğu Akdeniz'e gidelim, Kıbrıs'a gideceğiz. Çünkü geçtiğimiz günlerde yine Sabah Ajansı'nı ekranlara getirmiştik. Barcelona önemli bir adım atmış ve Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi internet sitesinde duyurarak bir okul açılacağı, futbol okulu açılacağını duyurmuştu. Ancak Rumların tepkisinden bahsediyorduk ve gelen tepkiler üzerine Barcelona geri adım attı. Kararını askıya aldı. Peki neden? Hemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidelim. A Haber ekibinden Rıza Açıkgöz bizi bekliyor. Rıza, kolaylıklar demişim. Çok önemli bir adım demiştik yine seninle canlı yayın yaparken. Heyecanlandıran bir adımdı ama Rumların baskısı işe yaramışa benziyor. Ne oldu? Barcelona neden geri adım attı?
18: Gökhan Kurt, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Tüm Türkiye'ye günaydın. Haber aynı ama başlıklar farklı. İlk haberimizde böyle haberlere ihtiyacımız var diyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin aslında dünyaya açılabileceğini, tanınabileceğini hatta aktarmaya çalışmıştık ama maalesef öyle olmadı. 7-11, 16-20 Eylül arasında Barcelona Futbol Kulübü Kuzey Kıbrıs'ta bir kamp yapacağını duyurdu. Bir futbol okulunun açılabileceğini ifade etti. Ve internet sitesinde Kuzey Kıbrıs ibaresini kullandı. Ki aslında Rumları telaşlandıran bir krize sebebiyet veren de Kuzey Kıbrıs ibaresiydi. Çünkü onlara göre burası işgal altında bir ülke ve bunu Elam Partisi, siyasi parti, bir parantez açmak istiyorum Elam'a. Elam sadece siyaset yapmak için kurulan bir parti ama son dönemde oyları giderek artan bir parti. Barajı %11 oranında neredeyse oy oranını yükseltmiş ve 8 milletvekiline çıkarmış bir parti. Bu partiyi biz her 20 Temmuz'da propaganda yapmasından, her işte 14 Ağustos tarihlerinde, işte 1 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs'ın kuruluş yıl dönümlerinde sürekli Kuzey Kıbrıs bayraklarını, Türkiye bayraklarını yakmasıyla tanıyoruz ve sürekli provokatif hareketleriyle biliyoruz Elam'ı. Elam

0: siyasi parti olmaktan çıktı ve Rum Federasyonu'yla, Futbol Federasyonu'yla birlik olarak UEFA'ya şikayetlerde bulundu ve Barcelona'yı geri adım atmaya mecbur ettiler. Ve aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şu sesler yükselmeye başladı. Sadece elamı mı konuşmak gerekiyor? Elbette hayır. Çünkü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erroman'la bir görüşme halinde. Bu görüşmede nasıl ilerleyebiliriz, 5+1'i nasıl koyarız ve bunun ardından gelebilecek olan bir barışı nasıl tesis ederiz konuşmaları yapılırken, maalesef öte yandan çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren, çocuklarımızın mutluluğu üzerine kurulacak olan bir binayı yıkmak için mücadele başlattı ve bu mücadelede de başarılı oldu maalesef. Bunları üzülerek takip ediyoruz çünkü çocukların bile mutluluğuyla maalesef rant elde eden, çocukların mutlu olmasını bile istemeyen bir Güney Kıbrıs'ta biz de barış görüşmeleri yapmaya devam ediyoruz. Ancak Kuzey Kıbrıs'ta yükselen bir ses var. Bunu da ifade ederek yayınıma son vermek istiyorum. Özellikle Türkiye Ligi'nde dört büyüklere ve Türkiye Ligi'ndeki bütün futbol takımlarını Kuzey Kıbrıs'a kamp yapmaya davet ediyor. Şu anda Kuzey Kıbrıs'ta yükselen ses de bu Gökhan Kurt. Bunu da ifade edelim. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün futbol kulüplerini Kuzey Kıbrıs'a davet edelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
1: Biz de bu çağrıyı A Haber ekranlarından vermiş olalım. Rıza Açıkgöz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Lefkoşa'dan bize detayları aktardı. Barcelona'nın geri adım atması. Spor başlıklarıyla devam edeceğiz. Şimdi gecenin maçlarına da bakalım. Trabzonspor Avrupa Ligi playoff'u ikinci maçında Ferencvaros'a 4-0 yenildi. Bordo Maviler yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Beşiktaş ise Avrupa Ligi playoff turunda 3-0'ın rövanşında Zalgiris'e 1-0 yenilse de adını lig aşamasına yazdırdı.
2: Çaldı. Ferencvaros'un vuruşuyla başlıyor rövanş maçı. Malinovski şık hareketler. Yerde kaldı. Hakem kartıyla geldi. Sarı kart var. Şimdi elini cebine attı. Kırmızı kartını çıkardı. Kırmızı. 10 kişi kalıyoruz. Anlamak mümkün değil. Önce sarı kartıyla gitti o bölgeye. Çok erken bir kart. 10 kişi kalıyoruz. Kapattık o bölgeyi. Adamlar orta cezalarına kafa toparlarda gol. Odolda. Ferencvaros 1-0 öne geçiyor. Saviolo ceza alanına girdi. Dışarıya çıkardı. Muçi topla buluştu. Muçi önü kapalı. Şimdi açtı. Baktı. Vurdu. Top kornere gidiyor. Deyip uçunda. Son anda bir müdahalesi var. Odav'da. Onu pası Kadu'ya. Ceza alanında tehlike. Topağlarda gol. Kadu. Hayır diyor hakem. Bir kez daha izliyoruz. Pozisyon çok net. Josef açtı önünü, yerden gönderdi. Vamidele Yusuf top dışarıya gidiyor. İkinci gol şansı buldu Ferencvaros. Pozisyon ekranlarınızda. Etkili geldiler. Aman dikkat, şut ve gol. Korbu. İkinci golleri bir kez daha ekranlarınızda. Gol bu, bakın. Tüm hatlarıyla bizim yarı alanımızda Ferencvaros. Yusuf'a doğru Vamidele Yusuf açtı topu ayağından. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. İkinci sarı kart ve kırmızı kart Cabral'a. Dokuz kişi kalıyoruz. Vamidele Yusuf Onana kalesinde topağlarda. Dakika 59. 3-0. Sol tarafı kullanıyorlar bu defa. Odao'da son çizgiye çevirdi içeriye. Gol pozisyonu direkt. Onana da uzandı. Kadu. Raim Akers tüm oyuncularıyla bizim yarı alanımızda. Şut ve gol.

0: kronometresini kontrol etti Obrenović ve son düdük geliyor. Temsilcimiz yoluna konferans liginde devam edecek. İşaret geldi. Vlahovic'in dokunuşuyla Beşiktaş maça başlıyor. Başarılar diliyoruz temsilcimize. Sola doğru adrese teslim bir pas Emirhan'dan. Kasum Muttara içeriye çevirmek istedi. Seken top Salih önünde buldu. Yine sekiyor ve kaleci Mikelionis'te kalıyor o top. Murillo'dan riskli bir pas. Debelio girdi araya. Debelio'nun vuruşu yandan alta gidiyor. İlhan Fakılı.
1: Fena pozisyon değil.
0: İlhan ortaladı. Doğrudan kaleye direkten döndü. Bunu düşünüyor muydun bilmiyorum Engin Kehale ama.
2: Yani şey çok iyi pozisyon alamadı Zalgiris savunması. İlhan oradan hani Uttar'a da bindirdi.
0: Dušan Vlahović şimdi aradan İlhan'a gönderdi. İlhan Fakılı yaptı ortasını. Černi gelişini. Çerçeveyi tutmuyor Václav Černi'nin şutu. Dakika 52. Kartal. Kasım Uttar'a istediği yere aldı topu. İçeride Vlahović. Dušan Vlahović döndü vurdu Vlahović kaleci. Çalo'ya baskı sonuç verdi Renan Oliveira. Renan Oliveira top ağlarımıza gidiyor. Bu eşleşmede ilk isabetli şutu Kaan Ozyagiris'in ikinci maçın 64. dakikasında gol oluyor. Oyuna devre arasında giren Renan Oliveira savunmamızdaki hatayı golle değerlendiriyor. Semih'ten çok şık bir topuk pası şimdi ceza sahası içinde vuruş. Amir Murillo ile gole yaklaşıyor Beşiktaş. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş bir sezonluk aranın ardından yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde.
3: Hasat zaman diyoruz. Kameralarımızı Tokat'a çevireceğiz. Tokat'ta ahu dudu ve böğürtlen hasadı başladı. Murat Onur bizi bekliyor olacak. Murat günaydın. Kolaylıklar dilerim. Söz hemen İstanbul'dan sana bırakalım.
4: Teşekkür ederim Gökhan Kurt. Bizler de sizlere verimli toprakların olduğu Tokat'tan günaydın, iyi yayınlar dilerim. Adeta bir şifa bahçesinin içerisindeyim. Bir tarafımda ahu dudular, bir tarafımda böğürtlenler. Tam bir şifa deposu dedim ya, faydaları saymakla bitmiyor. İşte o meyvelerde de hasat zamanı başladı. Şimdi ablamız burada görüyorsunuz. Ahu duduları bir taraftan hasat ediyor. Şimdi ben Murat abinin yanına doğru geçeyim. Murat Akdağ abimiz de burada. Murat abi kolay gelsin, bereketli olsun.
5: Teşekkürler, merci. Hoş geldiniz.
4: Abi nedir bu meyvenin özelliği, ahu dudunun özellikleri?
5: Abicim ahu dudu böğürtlen kalp sağlığına iyi geliyor. Cilt korumasında iyi, cilt için iyi. Artı bir de lif oranı yüksek olduğu için şeker düzenlemesinde de çok iyi destek veriyor.
4: Tam bir şifa deposu aslında, C vitamini olarak da oldukça yüksek vitamini değil mi?
5: Evet, antioksidanı bayağı bir yüksek. Kalp sağlığı açısından çok iyi.
4: Evet, peki bunların bakımı nasıl yapılıyor? Tamamıyla organik. Bunlarda hiçbir ilaç yok değil mi?
5: Yok, biz ilaç kullanmıyoruz. Felsefemiz o şekilde çıktık biz zaten yola. Dikkat edersen zaten tuzaklarımız mesela...
4: Evet, sarı sarı kağıtlar gördüm orada. Yanında sirkeler var herhalde. Pet şişelerin içerisinde.
5: Şimdi kimya kullanmadığımız için bunlar bizim doğal tuzaklarımız. Kimya kullanmadığımız için, artı bir de mesela bizim diplerinde bolca solucanımız vardır. Ondan sonra şeylerin arasında, avudurlarımızın arasında örümcekler yuva yapmıştır. O şekilde.
4: Tamamıyla organik, tamamıyla doğal. Aslında faydaları da saymakla bitmiyor. Şimdi bakın ablamız topluyor o ahu duduları. Nazik bir şekilde toplaması gerekiyor. Ortalama günlük ne kadar bir ahu dudu toplanıyor?
5: Ya şimdi bizim burası yaklaşık günlük 1,5-2 kilo kadar bir ahu dudumuz çıkıyor. Ama bu sene mevsimsel olarak zannedersek biraz daha gerideyiz. Geçen sene biraz daha farklıydı. Bu sene mevsimsel olarak diyoruz artık. Biraz daha verim düşük.
4: Peki şimdi şöyle böğürtlenleri de bir gösterebilir misin Halil İbrahim şuradaki benle? Bakın işte bunlar da böğürtlen, doğal, organik, o şifa deposu çocuklarımıza yedirdiğimiz o böğürtlenler burada bahçede yetişiyor ve hasat ediliyor. Böğürtlenleri ne zaman topluyorsunuz?
5: Böğürtlenler de şu anda işte ahu dudularla beraber topluyoruz. Böğürtlenlerimiz ama ahu dududan biraz daha erken hasat dönemi bitiyor.
4: Evet, aslında bu meyvelere Türkiye'nin birçok noktasına rağbet var. Özellikle illerden, diğer illerden de size telefonlar geliyor, gönderebilir misiniz diye, değil mi?
5: Valla şimdi birçok il dışından da soran oluyor tabii ki. Ama işte maalesef meyve çok hassas olduğu için
4: gönderemiyorsunuz.
5: Gönderemiyoruz maalesef. Evet,
4: peki, çok teşekkür ediyoruz. Bereketli olsun, kolay gelsin.
5: Teşekkürler.
4: Evet, bizler Şifa Bahçesi'ndeyiz. Bir tarafımızda böğürtlen, bir tarafımızda ahu dudu. Onların hasatı yapılıyor. Bereketli olsun, onlara kolay gelsin diyelim ve sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Gökhan Kurt.
3: Murat Onur'un notları için teşekkür ederim. Sayın seyirciler, evliliklerde gerçek sevgi, verilen emek ve karşılıklı anlayış geçen her yıl daha da kıymetli oluyor. Rukiye teyze ve Faik amcanın 46 yıllık yolculuğu sadece bir evlilik hikayesi değil. Sabrın, sadakatin ve birlikte yaşamanın en güzel tanığı. İkisi de değişen dünyada hızla geçen yılların arasında bize unutulmaya yüz tutmuş bir gerçeği hatırlatıyor. Ekranlara getirelim.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle basit konaklama tesisleri ve plaj işletmelerine yeni kurallar getirildi. Resepsiyon, ilk yardım, temizlik, havuz, oda ve banyo standartlarında değişikliğe gidilirken ilgili hükümler 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Ne güzel çalıyor değil mi?
9: Ya insanın içine huzur veriyor.
10: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
11: BBVA. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
13: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
14: Okul

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözüm

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
5: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
6: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
9: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
10: Paytr. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır. Kazancım net,
11: sigortam net. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Bir reklam.
11: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
6: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
12: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olabilirsiniz.

0: olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Sosyal medya devi Meta, çocuklara zarar verdiği iddiasıyla açılan davada pes etti. ABD'li yetkililerle el sıkışan şirket, 18 milyar dolarlık devasa bir tazminat ödeyecek. Davacılar, Meta'nın çocukları ekrana bağımlı hale getirmek için bilerek özel yöntemler kullandığını ileri sürüyordu. Facebook ve Instagram'ın gençlerin ruhsal durumunu bozduğu da iddialar arasındaydı. Şirketin reklam geliri kazanmak uğruna tehlikeleri görmezden geldiği iddia edilmişti. Ve 2023'ten bu yana devam eden davada nihai karara varıldı. Meta suçlamaları resmen kabul etmese de davanın uzamaması için anlaşma yolunu seçti. 18 milyar dolarlık dev bir ceza ödemeyi kabul etti.

0: hoş geldiniz. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Ajans bugündeyiz. 2 saat boyunca gündemin öne çıkan başlıklarını anlatacağız. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikteyiz. Faruk Erdem, günaydın.
1: Günaydın.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Güzel bir gün olsun.
0: İnşallah.
1: Haftanın son günündeyiz.
0: Haftanın evet son iş günündeyiz.
1: Yine ve yoğun bir gündem var.
0: Yoğun gündem var. Bu sabah herkes yağmurla uyanmış.
1: Öyle mi?
0: Evet. O yüzden bekliyorduk zaten günlerdir. Hemen böyle yağmurun gündemine bakalım.
1: Hafta
0: çünkü
1: sonu yağmurlu geçecek diye söylüyorum. Plan yapıyorsanız yağmura göre plan yapın diyelim.
0: Buradayız. Evet. Biz buradayız, bekliyoruz. Herkes evdeyken bekliyoruz. Evet. Evet, başlayalım. Meteorolojinin uyarılarını dün de anlatmıştık. İstanbul'da beklenen yağış bu sabah saatlerinde etkili olmaya başladı ve geceden itibaren sabah saat 4.30 sularında başlayan yağışla birlikte günlerdir etkisini sürdüren bunaltıcı hava yerini kuzeyden gelen serin hava dalgasına bıraktı. Meteoroloji verilerine göre İstanbul genelinde hava sıcaklığı önemli ölçüde düşecek. Yaklaşık 4-5 derecelik bir düşüş olacağını söylüyordu meteoroloji ve 2 gün boyunca yani cumartesi pazar günü yağış yer yer etkili olacak İstanbul'un genelinde. Uzmanlar olası su baskınlarına karşı da uyarı yapıyor. Buna dair de bazı uyarılar var. Şimdiden tekrar söyleyelim. 2 gün boyunca İstanbul'un farklı noktalarında aralıklarla yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları düşecek. İstanbul değil, Mardin'de de yağış etkiliydi ama bir anda hortum oluştu. Görüntü Nusaybin ilçesinden geliyor ekrana. Nusaybin'de Uluslararası İpek Yolu kenarında aniden hortum yaşandı. Hortum çok kısa sürede büyüdü. Neyse ki bir hasar vermeden tehlike tamamen geçti. Bu görüntülerde çevre sakinlerinden birinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ardahan'da gökyüzü birden karardı. Bir anda yağan dolu tarım arazilerini vurdu. Fırtına çatıları da uçurdu.
2: Yaz ortasında kışı yaşadılar. Çatılar uçtu, evleri su bastı. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde aniden bastıran dolu ve şiddetli fırtına günlük yaşamı felç etti. Fındık büyüklüğünde yağan dolu Öncün köyü ve çevresinde ekili alanları yerle bir etti. Fırtına sebebiyle 20'den fazla evin çatısı uçtu, bazılarını su bastı. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı.
3: Hayvanlar altında ısırdı çocuk, az önce kapıdaydı.
0: Mekke'den bir görüntü getireceğiz şimdi ekrana. Kutsal topraklar Mekke'de aniden bastıran şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Mekke'de gökyüzünü bir anda şimşekler kapladı ve bir anda başlayan yağışla birlikte şimşekler de geceyi aydınlattı. Yağış sırasında dünyanın en yüksek binalarından ünlü Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü. O görüntü geliyor ekrana. Fırtınaya ve yağışa rağmen Kabe'deki Müslümanların ibadetlerine de ara vermeden devam ettiği görülüyor. Mekke'de aniden başlayan yağışla birlikte dünyanın en yüksek binalarından ünlü Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü. Ve yaşanan yağıştan, gök gürültüsünden sonra da Kabe'deki Müslümanlar ibadetlerini ara vermeden devam ettiler. Ve Nepal, dün de Nepal'de yaşananları anlatmıştık. Çünkü tüm dünyanın gözü bölgede. Can kaybı daha şimdiden 500'e yaklaşmış durumda. Uzmanlar deprem sandıkları 5,2 büyüklüğündeki sarsıntının sebebinin kopan buzulun 1200 metre yükseklikten düşmesiyle yaşandığını açıkladı. Sonrasında neler yaşandığına bakalım.
4: ...5200 metreden kopan buzul parçası 1200 metre düştü. Vadi tabanında oluşan baraj çökünce facia kaçınılmaz oldu. Yapay zekanın görselleştirdiği tsunami Tibet'in dağlarından koptu. İlk anda herkes deprem zannetti ama en az 1300 kişinin kaybolmasına yol açan küresel ısınma ve eriyen buzullardı.
5: Geliyoruz. Sel aniden geldi ve bir bomba gibi patladı. En büyük sorun kapanan yollar. Kaç kişi çamur altında henüz bilmiyoruz.
4: Arama kurtarma henüz 332 kişinin cenazesini çıkarabildi. Gelen görüntüler can kaybının artacağına işaret ediyor. Ekiplerin ulaşabildikleri aslında çok şanslı.
6: Sel en üst katı vurdu. Çatıya çıktığımda işim çoktan çamura gömülmüştü. 4-5 saat sonra bir helikopter beni kurtardı.
4: Kurtarma araçları yolda. Hayatta kalanlar yaşama tutunabilmek için bir lokma ekmeğe muhtaç. Yıkılmayan köprüler hayata tutunmanın tek yolu. Felaketin başlangıç noktası Çin'de de 1,5-2 metrelik çamur tabakası arama çalışmalarının önündeki en büyük engel. Yok olan mahalleler, haber alınamayan turistler, korkunç selden kaçanların kameralarına yansıyanlar, Nepal tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşıyor. Buzul göllerinden birinin daha çökmesi ise facianın boyutlarını çok daha kötü hale getirebilir.
0: Yeni bir gelişme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Akıncı üstünde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'la KYK ile ihraç edilen eski hakim Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu yakalandı. Daha fazla bilgiyi Kadir Mercan anlatıyor. Kadir.
7: FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon düzenlendi ve operasyon kapsamında Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu sabah saatlerinde eş zamanlı olarak İstanbul merkezli 3 adreste ve Muğla'da 1 adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Akıncı üstünde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz İstanbul'da yapılan aramalarda Ankara Adliyesi'nde hakim savcı olarak çalışırken KYK ile ihraç edilen ve hali hazırda Muğla E tipi kapalı ceza infaz kurumunda bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu Muğla'da yapılan aramalarda yakalanmıştır denildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada. Öte yandan 2016 yılından bu yana yurt dışında olduğu tespit edilen Yakup Aydın 2026 yılı Temmuz ayında yurt dışına çıkış kaydı bulunan Sami Yılmaz hakkında ise yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade edelim. Söylemiş olduğumuz gibi Esma Batmaz ve Hilal Köseoğlu sabah yapılan operasyonla birlikte gözaltına alındı diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Merve.
0: Çok teşekkürler. Kadir Mercan anlattı ayrıntıları. Müzik grubu Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanımı ve kara para aklama suçlarından gözaltına alındı. Akış'ın evinde yapılan aramada servet değerinde ziynet eşyası, nakit para ve 10 milyon liralık da senet ele geçirildi.
2: Manifest müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir'e gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Akış hakkında müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve kara para aklama suçlamaları bulunuyor. Akış'ın evinde yapılan aramada çok sayıda altın, nakit para ve 10 milyon liralık senet ele geçirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde tutulan Tolga Akış'ın ifade vermeyi reddettiği, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda savunma yapacağı öğrenildi. Manifest'in eski fotoğrafçısı Mesut Addin, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Tolga Akış'ın grup üyelerinin sözleşmeleri, konser ve dijital platformlardan elde edilen gelirlerin paylaşımı, marka anlaşmaları ve özel hayatlarına yönelik müdahalelerde bulunduğu yönünde iddialar ortaya atmıştı. İddiaları reddeden Tolga Akış'ın suç duyurusunda bulunması üzerine gözaltına alınan fotoğrafçısı Mesut Addin ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce de Manifest müzik grubu hakkında teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma suçundan soruşturma açmıştı. Gözaltına alınan grup üyeleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hazırlanan iddianamede grup üyelerinin 6 aydan 1 yıla kadar hapsi istenmişti.
0: Bölgedeki gelişmelere bakalım. Önce Suriye ile başlayacağız. Terör örgütü YPG kendisini feshettiğini ve Suriye devletiyle entegrasyonu tamamladığını duyurmuştu. Ankara yönetimi sahadaki gelişmeleri temkinli bir iyimserlikle yakından takip ediyor ki İsrail medyasındaki hayal kırıklığı da bu haberin kimler için ne anlama geldiğinin özeti. Siyaset kulisleri bir yandan da Cumhurbaşkanı'nın yakında dediği olası Suriye ziyaretinin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor.
8: Şehirlere inecekler. Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG. Topunuz gelin. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız.
4: Terör örgütü PKK'nın ardından Suriye kolu YPG de kendini feshetti. Ankara'nın terörsüz Türkiye süreciyle başlattığı terörsüz bölge vizyonu artık dünyada yankılanıyor.
8: Bu vatan toprağımızın üzerinde kimse hesaba girmesin. Hesaba girenler bunun bedelini ödeyecekler.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleriyle terör koridorunu paramparça edeceğiz demişti. Öyle de oldu. Yıllarca arkasına küresel güçleri alarak Türkiye'ye meydan okumaya kalkan terör örgütleri Ankara'nın çelikten iradesi karşısında bir bir sahadan silindi.
8: Dertleri ne? Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu böyle bilinmeli.
4: Dünya diplomasisinde gözler şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam'a yapacağı tarihi ziyarette. Erdoğan'ın terörsüz bölgeyi mühürleyecek Suriye ziyareti artık an meselesi.
8: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor.
4: YPG'nin fesih kararı ilk günden bu yana Ankara ile yakın çalışan Şam yönetimi tarafından da memnuniyetle karşılandı. Başkent sokaklarında kutlamalar düzenlendi. Sürecin yakın takipçisi Milli Savunma Bakanlığı da kritik gelişmeyi Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ve tek devlet tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli buldu. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ordusuna terörle mücadelede desteğimiz devam edecek açıklaması yaptı.
8: Bölgemizde terörün devri tamamen kapanmıştır. Suriye halkını dün olduğu gibi inşallah yarın da yalnız bırakmayacağız.
4: Türkiye'nin terörsüz Türkiye adımıyla

0: başlattığı tarihi süreç bölgede dengeleri kökten değiştirirken YPG'nin fesi Tel Aviv'de deprem etkisi yaptı. İsrail basını tarihi adımı Tel Aviv'e yönelik stratejik bir tokat olarak yorumladı. Gazeteler Türkiye Suriye'de büyük bir zafer kazandı itirafında bulunurken bölgede yalnızlaşan İsrail'in güvenlik mimarisinin çöktüğünü yazdı. Dışarıda kazanılan bu tarihi diplomatik zafer içeride büyük bir saha harekatıyla birleşiyor. AK Parti teşkilatları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 81 ilde sahaya inmeye hazırlanıyor. Kapı kapı dolaşılacak, tüm şikayet ve öneriler raporlanacak. Ankara dışarıda yazdığı tarihi destanı içeride de toplumsal bağla sağlamlaştıracak. Mesaisine İstanbul'da devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar esnafına sürpriz yaptı. Davet üzerine girdiği bir restoranda çalışanlar ve müşterilerle sohbet etti. Çocuklarla yakından ilgilendi.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraf, feshedilen terör örgütü YPG liderlerinden Mazlum Abdikod adlı Ferhat Abdüşahin'i danışman olarak atadı. Suriye'de terör örgütü SDG-YPG geçtiğimiz günlerde kendini feshetmişti. Suriye Devlet Medyası örgütün elebaşlarından Mazlum Abdikod adlı Ferhat Abdüşahin'in Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandığını açıkladı. Mazlum Abdi 25 Ağustos 2026 tarihinde Şam Halk Sarayı'nda yaptığı açıklamada SDG-YPG'nin feshedildiğini ve Suriye ordusuna tam entegrasyon sağlandığını söylemişti. Mazlum Abdi bugün Suriye Demokratik Güçlerinin misyonunun sona erdiğini duyuruyor ve bağımsız bir askeri güç olarak feshedildiklerini tüm sorumluluk bilinciyle ilan ediyoruz demişti. Roketsan'ın milli olarak ürettiği yeni nesil seyir füzesi Çakır'ın atış testleri başarıyla tamamlandı. Farklı platformlara entegre edebilme özelliği taşıyan Çakır'ın çok yakında TSK'nın envanterine girmesi bekleniyor.

0: Çakır füzesi karaya çıktı, test atışlarını başarıyla tamamladı. Daha önce silahlı insansız hava araçlarından ateşlenen Çakır, bu kez kara aracından fırlatıldı. Yeni nesil seyir füzesi hem karadaki hem de denizdeki hedeflerini tam isabetle vurdu. Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen yeni nesil seyir füzesi Çakır'ın karadan atış testleri başarıyla tamamlandı. Farklı günlerde gerçekleştirilen iki ayrı atış testinde Çakır, kara aracından hedeflerine gönderildi. Üzerindeki yeni nesil IIR arayıcı başlık sayesinde bir teste kara hedefini, diğerinde ise deniz hedefini tam isabetle vurdu. Testlerde Çakır'ın yeni yakıt sistemiyle elde edilen uzatılmış menzil kabiliyeti de başarıyla sınandı. Füzenin farklı platformlardan kullanabilme ve hem kara hem de deniz hedeflerine karşı etkili olma kabiliyeti bir kez daha ortaya kondu. Söz konusu testlerde ayrıca Çakır'ın yeni yakıt sistemiyle elde edilen uzatılmış menzili de başarıyla test edilmiş oldu.
1: CIA direktörünün Moskova ziyaretinin yankıları devam ediyor. Ziyarete ilişkin Amerikan medyası dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Wall Street Journal'ın haberine göre Rusya, NATO ülkelerini de hedef almayı öngören bir plan hazırlıyor. CIA başkanı da saldırılara engel olmak için Moskova'ya gitti.
2: CIA direktörünün sürpriz Moskova ziyareti sonrası çarpıcı iddialar gündemde. 2021'den beri ilk kez gerçekleşen ziyarete ilişkin çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Rusya Avrupa'ya saldırı planı yapıyordu. ABD'nin üst düzey istihbari ismi John Ratcliffe, geçtiğimiz günlerde Moskova'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin nedeni gizli tutuldu. CIA resmi olarak görüşmelerin gündemini açıklamadı. Peki CIA başkanı savaşın ortasında diplomasi trafiğinin tıkandığı bir dönemde neden Moskova'ya gitti?
3: Size sadece CIA ile temaslar olduğunu söyleyebilirim. Rusya devlet başkanı ile herhangi bir görüşme olmadı.
2: Dikkat çeken iddiaysa Wall Street Journal'dan geldi. Habere göre Kremlin, Ukrayna savaşında tıkandı. Bu nedenle

0: İç siyasette baskı altında kaldı. Putin çözümü ise saldırıları genişletmekte arıyor. İddiaya göre ABD'nin İran karşısında zayıfladığını düşünen Rus lider Putin, durumu fırsata çevirmek istedi. Doğu Avrupa ülkelerini hedef almayı planladı. CIA'de saldırı planı istihbaratını aldı. Söz konusu saldırıları engellemek için CIA direktörü apar topar Moskova'ya uçtu. Plana göre Moskova'nın saldırısı sınırlı olacaktı. NATO'nun tepkisi ölçülecekti. Kremlin kapsamı siber saldırılar ve küçük çaplı kara saldırılarını da içeren planlar hazırladı. Baltık ülkelerini de buna dahil etti. Söz konusu hamle içinse 2026 sonuyla 2029 arasındaki aralığı belirledi.
1: CIA servisiyle aramızdaki temaslar başlı başına olumlu bir olgu, olumlu bir süreçtir.
0: ABD basınındaki diğer bir iddia ise Bloomberg'den geldi. Haberde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silah kullanabileceği öne sürüldü. CIA direktörünün ziyareti de buna bağlandı. Washington yönetimi görüşmeleri barış için atılan adım olarak yansıttı. ABD Başkanı Trump ziyareti yarı rutin olarak nitelendirdi. Görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkabileceğini söyledi ancak görüşmelerin detayları gizemini koruyor.
2: Tüm dünyanın Bosna kasabı olarak tanıdığı eski Sırp komutan Ratko Mladic müebbet hapis cezasını çektiği Birleşmiş Milletler Gözaltı Merkezi'nde öldü. Mladic binlerce Boşnak Müslümanın katledildiği Srebrenica soykırımının baş mimarıydı.
3: Bosna Savaşı'nda binlerce Boşnak Müslümanı katletti. Savaş bitince kayıplara karışarak 15 yıl saklandı. 2011 yılında yakalanarak adalet önüne çıkarılan Bosna kasabı lakaplı Ratko Mladic, 84 yaşında öldü. Bosna Savaşı sırasında soykırımın ve başta Srebrenica olmak üzere birçok savaş suçunun baş sorumlusu kabul edilen eski Sırp komutan, 9 yıldır tutulduğu Birleşmiş Milletler Gözaltı Merkezi'nde yaşamını yitirdi.
4: Sırbistan Cumhuriyeti adına bugün Ratko Mladic'i tutukladığımızı duyuruyorum. İade süreci devam etmektedir.
3: Ratko Mladic, 1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı'nda Sırp askerlerin komutanlığını yürütmüştü. 11 Temmuz 1995'te emrindeki Sırp askerlerle Srebrenica'yı ele geçirmişti. Bu süreçte on binlerce Müslüman sivili katleden Sırp komutan savaşın ardından firar ederek 15 yıl kaçak hayatı yaşadı. 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da yakalanan Ratko Mladic'in 16 Mayıs 2012'de soykırım, insanlığa karşı suç işleme ve savaş kanunlarını ihlalden yargılanmasına başlandı. Yaklaşık 5 yıl süren yargı sürecinin ardından 2017'de karara bağlanan davada Mladic 10 farklı suçtan hüküm giyerek ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
4: İşlediği tüm bu suçlar nedeniyle mahkeme Mladic'i ömür boyu hapis cezasına çarptırıyor.
3: O tarihten bu yana Birleşmiş Milletler'in Lahey'deki gözaltı merkezinde tutulan Mladic'in devam eden sağlık sorunları nedeniyle öldüğü ifade ediliyor.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın önemli ayrıntılarını paylaştı. Operasyonun dini bir gruba değil, doğrudan suç örgütünün mali yapılanmasına yönelik olduğunun altını çizdi ve soruşturma kapsamında eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkinde önemli bir gelişme yaşandı. Bakan Gürlek, yapılan incelemelerde şüpheli ölüm ihtimalini güçlendiren çok ciddi bulgular var dedi.
5: Bu tamamen örgütün, suç örgütünün mali yapılanmasına ilişkin bir operasyon.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş örgütünün mali yapılanmasından yurt dışı bağlantılarına kadar kritik detayları tek tek anlattı. Soruşturma kapsamında düzenlenen 3. dalga operasyonda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 şirket ve 4 dernekte soruşturmanın merceğine alındı. Bakan Gürlek de operasyonun hedefini net bir dille ifade etti.
5: Biz kesinlikle dini gruplar ya da işte dini yapılanmalar için bir operasyon yapmıyoruz. Burada din kisvesi altında özellikle vatandaşlarımızın dini duygularını kullanarak kendilerine özel bir hayat kuran, kendilerine böyle lüks bir yaşam tarzı oluşturan yapılara karşı mücadele ediyoruz.
3: Örgütün yurt dışı ağında Almanya'da mercek altında. Gürlek Almanya'da bir yapılanma tespit edildiğini ve örgütün merkezini buraya taşıma hazırlığı içinde olduğunu söyledi.
5: Paraların yurt dışına çıkarılması noktasında tespitler var. Almanya'da bir yapılanma var. Çok büyük bir merkezlerini oraya taşıdıkları bir yer kurmak istiyorlar. Bununla ilgili başsavcılığımızın çalışmaları devam ediyor. Burada yani örgüt yönetiminin aslında örgütün tabanındaki insanların dini duygularını, özellikle vatandaşlarımızın dini duygularını sömürerek kendilerine bir kaymaklı yaşam tarzı kurduklarını görüyoruz.
3: Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016 yılındaki ölümüne ilişkin ayrı bir soruşturma yürütüldüğünü açıklayan Gürlek, fethi kabir işlemi yapıldığını hatırlattı.
5: İlk gelen bulgulara göre burada bir şüpheli ölüm olduğu konusunda ciddi emareler var. Sizin de az önce söylediğiniz gibi boğazda ekimozlar var, işte bir boğulma iddiası var. Daha sonra olaya geç müdahale, geç evet. İşte sağlık ekiplerine haber verme durum var. Bunların hepsi araştırılıyor.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya ilişkin de son durumu paylaştı.
5: 245 milyon dolar deprem zamanı toplanan para bu. Özellikle bu paraların savcılık bir bilgi şehiti kurdu. Bu paraların hangi amaçla harcandığı konusunda bir tespit yapmaya çalışıyor. Gerçekten işte yardım yapıldı mı? İşte deprem konutları yapıldı mı? Ama ilk gördüğümüz maalesef bu böyle değil. Burada bir sistem kurulmuş. Aynı şekilde Haluk Levent işte taşınmazları üçüncü bir şahsa devrediyor.
2: Adana'da yürütülen soruşturmaya gidelim. Alparslan Kuytul hakkında iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması davasında yer alan gizli tanık beyanlarında yeni iddialar var. İddianamede gizli tanık beyanlarına göre kendisinin rızası olmadan evlenen damadın evine baskın yaptırarak darp ettiği öne sürüldü. Ayrıntıları Halil İbrahim Uğur anlatıyor.
6: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi Koray Sarısaçlı ile ilgili yapılan o yargılama dosyasında gizli tanığın beyanında yani Alparslan Kuytul'un onay vermediği şekilde yapılan evlilikle ilgili cezalandırmanın uygulandığı ifade edildi. Tabii ki şimdi Furkan Vakfı'ndan bahsediyoruz, Alparslan Kuytul suç örgütünden bahsediyoruz ama bir baktığımızda da FETÖ'nün izlerini görüyoruz. Çünkü FETÖ'de de hatırlayacaksınız katalog evliliği vardı. Yine orada da suç örgütünün elebaşından bir onay alınıyordu. Benzer şekilde Furkan Vakfı'nda da yani Alparslan Kuytul suç örgütü dosyasında da baktığımızda yine evliliklerin Alparslan Kuytul'un izni olmadan yapılmadığını görüyoruz. Ve bununla ilgili de işte gizli tanığın beyanında rızası alınmadığı için Alparslan Kuytul'un rızası alınmadan yapılan evlilikle ilgili işte evliliği yapan kişinin sopayla dövüldüğü, bu şekilde bir cezalandırmanın uygulandığı ifade edildi. Baktığımızda aslında yine Alparslan Kuytul vakıf yöneticileri içinde bu cezalandırma sistemini uyguluyordu. Kendisine muhalif olan veyahut da eleştiren kişileri yine tek bir sözle evli olan çiftleri de ayırıyordu. Yani sadece bir talimat veriyordu. Eşinden ayrılacaksın diyordu. Ve ardından da vakıf yöneticileri de eşinden ayrılmak zorunda kalıyordu. Tekrar bir evlilikte yapamıyordu. Yine evlenebilmesi için Alparslan Kuytul'dan da izin alması gerekiyordu. İşte bunlar da aslında yine soruşturma kapsamında ortaya çıkan diğer bilgiler. Yine bir başka olayda ise vakfa gelen bir kişi, sohbetlere katılan bir kişi yine Alparslan Kuytul'dan herhangi bir evlilik için onay almadı. Ancak evleneceği kişiyi gösterdi. Yine o da vakıftaki bir üyeydi. İkisi arasında görücü usulüyle bir ilişki sağlandı. Ardından da uygun görüldü evliliğine ama aradan bir yıl geçtikten sonra evlenmesi noktasında şerh konuldu. Ama İki çift Alparslan Kuytul'un bir yıl sonra evleneceksiniz sözünü dinlemediği için bunlar da yine erken evlendikleri için cezalandırma sistemine tutuldu ve onların da evliliğinin hemen sonlandırılması için de talimat verilmişti. Bunun gibi pek çok yine dosya içerisinde yaşanmış olaylarla ilgili bilgiler yer alıyor. Bizler de bunları kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayri ile birlikte sizlere aktarmaya, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım.
2: Çok teşekkürler. Halil İbrahim Uğur paylaştı Adana'dan son bilgileri. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki davaya ilişkin aslında oradaki itiraflar şu an gündemde. Bir iş insanı Beylikdüzü'ndeki projesinin ruhsatı için kendisinden tam 15 milyon dolar istendiğini anlattı. Aynı duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun danışmanının eski bir Cumhuriyet Halk Partili vekille yaptığı para görüşmesinin ses kaydı da dinletildi.
7: iddianamedeki bütün ifadelerim ortada. Benim ifadelerimde herhangi bir gerçek dışı hiçbir şey yoktur.

0: İBB davasının duruşmalarında tutuksuz sanıkların itirafları sürüyor. İtirafçı Ertan Yıldız'ın ardından bu kez yakın şoförü Bayram Yıldırım da belediyedeki para trafiğini tek tek ifşa etti. Ertan Yıldız'ın susması karşılığında avukat tutup kendisini tahliye ettireceğini söyleyen Yıldırım, "Gördüğüm şeyleri anlatamadığım için tutuklandım" dedi. Etkin pişmanlıktan yararlanmak için bildiklerimi anlattım diyen Yıldırım, "Savcılık bana paraların kimlere gittiğini sordu, ben de Fatih Keleş, Murat Ongun ve Kadriye Kasapoğlu'nun ismini verdim" dedi. Duruşmada sadece şoför değil, sanık iş adamı Uğur Güngör'ün iddiaları da vardı. Eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü'ndeki projemin tadilat ruhsatı için benden 15 milyon dolar istedi" dedi. "Ben de para vermeyeceğimi söyledim, aramızda sözlü tartışma başladı. Odayı terk ederken bana, o odadan çıkarsan bir daha buraya gelemezsin" dedi ifadesini kullandı. Yolsuzluk iddialarının konut ayağındaysa Kiptaş'ı itirafı oldu. Proje satış koordinatörü Sanık Nezahet Kurt, 350 dairelik lüks listenin 100 adedinin VIP liste olarak gizlendiğini ve İmamoğlu tarafından normal satışına izin verilmediğini anlattı. Eski CHP milletvekili ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Turan Aydoğan'a ait gizli ses kayıtlarının dinletilmesi ise duruşmaya damga vurdu. 200 bin dolarlık para trafiği ile ilgili kayıtlarda geçen "senin tek muhatabın benim, perşembe günü o parayı getireceğim ve rüşvetin belgesi mi olur" sözlerini kabul eden Aydoğan, skandalı "o kadar kefalet baskısı altında kalınca espri yapmışımdır orada, rüşvetin belgesini mi istiyorsunuz" diyerek savundu. Skandalın ucu Aydın Kuşadası'na da uzandı. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında haklarında gözaltı kararı bulunan CHP'li Bülent Tezcan'ın avukat kızıyla damadının Londra'da oldukları ortaya çıktı. Türkiye'ye gelip ifade vermek yerine mahkemeye Londra'dan imzalı dilekçe gönderen firari çift, bir de belediyeye bağlı şirketten vekalet ücreti alacaklarını istedi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında sanıklar ve tanıklar ifadelerinde ne anlattı? Ayrıntıları Hasan Zeyt Ezim'den alacağız.
2: Merve Tepe, kolaylıklar, iyi yayınlar dileyelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturma dosyası kapsamında geride bıraktığımız günlerde duruşmalar gerçekleşti. 70 ve 71. duruşma gerçekleşti. 70. duruşma 26 Ağustos tarihindeydi. 71. duruşma ise 27 Ağustos tarihindeydi. Öncelikle bu kapsamda şunu ifade edelim ki Ekrem İmamoğlu örgüt lideri olarak suçlanıyor ve 142 eylem nedeniyle yaklaşık 828 yıl 2 aydan 2352 yıla kadar hapis cezası isteniyor ve halen daha yargılamaların devam ettiğini ifade edelim. Önce 70. duruşmadan bahsedelim. Yani 26 Ağustos tarihindeki konuşmalardan, ifadelerden bahsedelim. Öyle ki Turan Aydoğan'ın ifadesi yine dikkat çekici ifadelerden biriydi ki kendisi eski CHP İstanbul Milletvekiliydi ve kendisine yöneltilen nüfus kullanma ve rüşvet bağlantılı suçlamaları reddettiğini ifade etti ki İmamoğlu'yla 2022 sonrasında siyasi görüş ayrılığını yaşadığını ve 2023 yılında CHP kurultayında karşı taraflarda yer aldıklarını ve sonrasında görüşmediklerini söyledi. Şaban Sevinç'e bakacağımız zaman gazeteci Sevinç para karşılığı haber yaptığı ve finanse edildiği yönündeki suçlamaları reddettiğini öncelikle ifade edelim. Yaklaşık 39 yıldır gazetecilik yaptığını ve herhangi biri için emir veya talimat almadığını söyledi. Gizli tanık ifadesinde kendisine para verdiği öne sürülen Emrah Bağdatlı'yı yine aynı şekilde tanımadığını da dile getirdi. Yavuz Oğan'a bakacak olursak bu da Yavuz Oğan da yine aynı şekilde aslında önemli isimlerden bir tanesi. Yine Oğan'ın da savunması benzer bir şekildeydi ve medya yapılanması üzerine bu konuları reddettiğini ifade etti ki halen daha duruşmaların devam edeceğini söyleyelim. Önümüzdeki pazartesi günü itibariyle yeniden bir duruşma gerçekleşecek. Biz de A Haber ekibi olarak konunun takipçisiyiz. Gelişmeler oldukça aktaracağız diyelim. Sözü size bırakalım Merve.
1: Çok teşekkürler Hasan Zeyt Ezim anlattığı ayrıntıları. Şimdi hem esnafa kredi yapılanmasına ilişkin, borcu olan esnafa kredi imkanına ilişkin, hem bu yapılandırma ilişkin son bilgileri paylaşayım. 31 Ağustos'ta, yani önümüzdeki pazartesi son ödeme tarihi. Borcu olan esnaf için de, kredi kullanamayan esnaf için de kredi kapısı açılacak. Ayrıca kiralar, biliyorsunuz üniversite kayıtları başladı bu hafta. Hatta bugün bitiyor sanırım üniversite kayıtları. Bu hafta içi yapılacak. Kiralar gündemde. Biraz öğrenciler için kiraları da konuşalım. Önce yapılandırmayla başlayalım. Bugün Sabah gazetesinde büyük bir yer ayırmış ekonomi finans sayfasında, borcu olan esnafa kredi kapısı diye. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çok yoğun bir talep olduğunu söylüyor. Borç yapılandırmaya nasıl işleyecek?

0: Doğru. Süreç farkı Erdem.
1: Şimdi tabii orada süreç çok kısaldı. Yani pazartesi günü son gün. Bizde de hani hepimizde var bu son güne bırakma huyumuz var. Pazartesi büyük bir yoğunlukta yaşanacak gibi geliyor bana. Burada biliyorsun hem faizler 10 puan düşürüldü hem de vadeler 72 aya kadar çıkartıldı. Aslında ayrıca teminat istenen miktarda 50 bin liradan 10 milyon liraya çıkartıldı. Dolayısıyla burada kamuya borcu olan bütün vatandaş, esnaf da dahil, işte vergi borcu olan, trafik cezası olan bütün vatandaşın yararlanacağı bir yapılandırma. Esnafla ilgili kısım aslında önemli. Hı hı. Çünkü şöyle, daha önce işte hazine destekli bir kredi almak istediği zaman esnaf deniliyordu ki işte borcun olmadığını bana ispatla, yani SGK ve vergi borcun olmadığını ve bu krediyi alabilirsin. Ama aslında esnaf borcu olduğu için aslında bu krediye ihtiyaç duyuyor. Yani zaten borcu olmasa borcu ya da parası olsa bu krediye ihtiyaç duymayacak. Dolayısıyla yeni getirilen bu sistem esnaf için de büyük bir yol açtı. İki alternatif getirildi aslında borcu olan esnaf için. Denildi ki bir, SGK ve vergi borcun varsa ben sana yine hazine destekli krediyi vereceğim. Ama bu verdiğim kredinin %25'ini, ki yıllık 300 bin lirayı aşmamak kaydıyla, borcun olan ilgili kuruma yatıracağım. Dolayısıyla esnaf hem o krediyi kullanacak, zaten orada da biliyorsun kredi miktarı 1 milyondan 1,5 milyona çıkartıldı. Eğer ben işletmeme araç gereç alacağım diyorsan orada da 3,5 milyona çıkartılmıştı Temmuz ayında. Dolayısıyla senin bu 1 milyon liralık kredinin işte 250 bin lirasını ben senin borcuna karşılık atıyorum SGK'ya, atıyorum vergi dairesine yatıracağım. Senin eline hiç değmeyecek. Kalan kısmı da sen kredi olarak kullanacaksın. Orada hem faiz desteği devam edecek hem de vade uzadı. İkinci alternatif, diyorsun ki ben bu krediyi kullanacağım ama borcumun ödenmesini istemiyorum. O zaman hazinenin faiz desteği biraz daha düşecek. Yani bunu da kabul ediyorsan o krediyi de kullanabileceksin. Aslında burada borcu olduğu için finansa erişemeyen esnafın önü açılmış oldu. Borcu çok da güzel oldu. Olacak. Borcu kapanmış olacak, krediye erişebilecek. Çünkü işte bakkal kardeşim, işte ne bileyim lokanta işleten, bunlar gidip kredi alamıyordu borcu olduğu için. Dolayısıyla birincisi bu krediye ulaşacak. İkincisi borcunu da gidip pazartesi son gün olmak kaydıyla yapılandırabilecek. Evet. Bu yeni karar esnaftan da çok olumlu tepkiler geldi. Hayırlı olsun, bu karardan faydalanmak lazım.
0: Evet, pazartesiye kadar da borç yapılandırmayı bitirmek lazım. Tekrar hatırlatmış olalım. Şimdi Seda Tabağ'ın haberiydi Sabah gazetesinde. Bunu da ayrıca biraz konuşalım istedik. Bu hafta üniversite kayıtları benim bildiğim kadarıyla bugün son. 24-28 diye hatırlıyorum ben. Çünkü bu pazartesi cumaydı. Şimdi tabii barınma büyük problem. İstanbul'da hali hazırda zaten kiralar çok yüksek. Bir de öğrenciyseniz tabii öğrenci okutmak için daha da yüksek. Üniversite okuyacaksınız, geliyorsunuz. Şimdi kiraları açıklamışlar. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nın burada bir gayrimenkul değerleme raporu açıklanmış. İstanbul'da bizim en pahalı ilçelerimiz tabii Beşiktaş. Şimdi Beşiktaş deyince de
1: üniversitelerin olduğu bölge.
0: Hem üniversitelerin olduğu bölge, bir tabii Beşiktaş'a hani Bebek de giriyor. Bebek de Beşiktaş. O yüzden oralar çok yükseliyor fiyatlar doğal olarak. Beşiktaş, Kadıköy, sonra Şişli geliyor, Bakırköy geliyor. Böyle devam ediyor.
1: Yani hem kamu üniversitelerinin hem vakıf üniversitelerinin yoğun olduğu bölgeler aslında.
0: Mesela hep öyle Maltepe'de yükselmiş Faruk Bey. Maltepe'de de çünkü karşıda tarafı. Okullar var. Kağıthane, mesela Kağıthane de bu bize biraz daha yakın bu tarafa. Burada da çok fazla üniversite var. Bir de Kartal'da da artmış. Kartal Avcı. Muhtemelen şöyle oluyor. Ucuz diye belli yerlere yöneliniyor. Orada da fiyatlar artıyor.
1: Bir de tabii bu saydığın yerler, işte Kağıthane, Kartal, bu yeni projelerin çok fazla yapıldığı, yeni konutların olduğu bölgeler. Ama tabii bizde işte fırsatçılık bitmez. Yani üniversite kaydı başladı. Çocuklar işte kendilerine barınacak yer arıyor. Sen sadece İstanbul'u söyledin ama büyük şehirlerin tamamında bu vardır.
0: Mesela Ankara'da da aynı şekilde.
1: Doğru.
0: Bahçeli Evler, Beş Evler, Emek, buralarda çok fazla talep varmış. En uygun seçenekler de diyor ortalama 25 bin lirayla Etimesgut'ta.
1: Doğru. Geçtiğimiz gün bizim arkadaşlarımız da bir haber hazırladılar yurtlarla ilgili. Hı hı. İnanılmaz fiyatlar. 1 milyon liranın üzerine çıkan, evet tamam o biraz lüks gibi ama yurtlar var. Ama bir yandan da Kredi Yurtlar Kurumu sürekli yatak sayısını arttırıyor. Orada da öğrenciler için önemli bir fırsat var. Ama işte ben yurtta kalmak istemiyorum. Ev tutacağım

0: diyenler açısından da böyle bir fırsatçılığın kapısı açılıyor. Yani işte 80 bin liraya 90 bin liraya çıkan kiralardan bahsediliyor. E şimdi eskiden şu olmazdı biliyorsun, öğrenciye ben kiraya vermem derlerdi. Hı hı. Şimdi öğrenci arıyorlar ve bu sözleşmeleri 6 aylık 8 aylık yaptıklarını da duyuyorum. Çünkü hani eğitim dönemi boyunca yapıyor, ondan sonra tekrar kiraya veriyor. Ve işte 2-3 çocuk bir ev tuttuğu zaman, işte 80 bin liraya 3 kişi tuttuğu zaman işte 20-25 bin lira onlar için küçükmüş gibi geliyor ama kiraya veren açısından çok ciddi bir gelir oluyor. Tabii burada biraz taleple ilgili de bir durum. Hani bu fırsatçılığın önüne nasıl geçilir bilemiyorum ama işte bu raiç bedeller belirlenmesi noktasında bir çalışma vardı. O olur mu? İstanbul'da şimdi Eylül-Ekim aylarında 15 bin kiralık konut bu sosyal konut, hı hı, projesiyle birlikte devreye girecek. Ama tabii onlar belli bölgelerde olacak. Tabii bu yoğunluk ve talep senin dediğin gibi üniversitelerin olduğu çevrelerde oluyor. Dediğim gibi böyle bir fırsatçılık var. Her dönemde oluyor.
1: Her sene aynı dönemde, evet, maalesef yaşanıyor bunlar. Evet, şimdi kira fiyatlarını da konuştuk öğrenciler için özellikle. Devam edelim. Gaziantep'e gideceğiz. Gaziantep'ten bir haber. Aralarında husumet olan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. İki kişi hayatını kaybetti. Beş kişi de yaralı. Daha önce alacak verecek meselesi yüzünden husumet yaşayan iki grup Gaziantep Kilis sınırındaki bir petrol istasyonunda karşılaşıyorlar ve taraflar arasında tartışma çıkıyor ve tartışma çok kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşüyor. Açılan ateşte bir kişi hayatını kaybetti. Yasin Özkaplan, Hüseyin Özkaplan, Murat Özkaplan, Mehmet Özkaplan, Mustafa Öztürk ve yine ismi henüz tespit edilemeyen 6 kişinin yaralandığı bilgisi var. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yasin Özkaplan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisi devam ediyor. Antalya'da İsveç uyruklu turist konakladığı otel odasında ölü bulundu. Alanya ilçesinde tatil yapan İsveç uyruklu Gert Cennette Marita Ravanti'nin uzun süre dışarı çıkmaması üzerine otel personeli odasına girdi. Ravanti'nin hareketsiz yattığını gören personel hemen ekiplere haber verdi. Otele gelen sağlık ekipleri İsveçli turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Turistin cenazesi yapılacak, otopsi sonrası Alanya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İzmir'de bir berber dükkanındaki bıçaklı saldırıyı sıra bekleyen müşterinin yumruğu önledi. Aydın'da ise bir kafe işletmecisi sopalı saldırıya uğradı. O anlar ve dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.
2: Bıçaklı baskın yediği yumrukla daha başlamadan bitti. İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi elindeki bıçakla berber dükkanına girdi. Sıra bekleyen müşterilerden biri tehlikeyi fark ederek harekete geçti. Saldırganı attığı yumrukla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda berberin küçük çırağının büyük panik ve korku yaşadığı görüldü. Bu görüntülerde Aydın'ın Söke ilçesindeki bir kafeden. İşletmeci Emrah Şav'un masada oturuyordu. Bu sırada elinde sopayla kafeye giren bir kişi hiçbir şey söylemeden Şav'unu hedef aldı. Peş peşe aldığı darbelerle neye uğradığını şaşıran Şav'un düştüğü yerden kalkarak kaçan saldırganın peşinden koştu. Ancak saldırgan kayıplara karıştı. Fakat kaçışı uzun sürmedi. Güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen saldırgan yakalandı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede de tutuklandı.
1: İstanbul Esenler'de sokakta hayat mücadelesi veren 76 yaşındaki bir adamın dramı mutlu sonla bitiyor. Günlerdir sokakta bitkin halde dolaşan yaşlı adamı fark eden mahalle sakinleri durumu hayırseverlere ve ilgililere iletti. Hastaneye kaldırılan adamın Rus vatandaşı olduğu öğrenildi.
3: Mahalleli fark etti, yardımseverler seferber oldu. Sokakta yaşayan yaşlı adam Rus vatandaşı çıktı.
4: Gün görende görmüş vatandaşın birisi, yani bir bayan vatandaş devamlı yemek veriyoruz dedi ona.

0: Orada yaşıyormuş ama 3-4 gündür bizim mahallede gözüküyor.
1: İstanbul Esenler'de yaşlı bir adam sokakta yaşıyordu. Mahalleli durumu fark edip yardımseverlere haber verdi.
2: Resmini attılar. Hani bir haftadır buralarda kalıyor, sokakta kalıyor. Üstü başı berbat vaziyet. Kimse yardımcı olmuyor. Yani Bağcılar Esenler bölgesinde. Gittiğimizde bir süre tabii onu aradık. Çünkü sürekli yer değiştiriyormuş kendisi. Ama sonunda bulduk kendisini ve gerçekten çok kötü durumdaydı.
1: Akciğer enfeksiyonu ve bacaklarında ciddi yaralar tespit edilen adamın 76 yaşındaki Rus vatandaşı Andrey Çerkov olduğu belirlendi.
2: Türkçe bilmiyor, evet. Onu ikna etme çabalarımız hani sürerken baktık yabancı bir şeyler söylemeye çalışıyor ve hani Rusça kelimelere cevap verdiğini de fark edince orada Rusça bilen insanlar bize yardımcı oldular. Çok fazla konuşmamakla birlikte hani birkaç kelime alabildik ağzından en azından. Tedavi olmak ister mi? Bizimle hani gelebilir mi? Hastaneye götürelim mi gibi sorulara cevap vererek kabul etti. Biz de bunun üzerine yetkililerle iletişime geçip amcamızı ambulans eşliğinde hastaneye götürdük.
1: Yetkililere bilgi verildi. Yaşlı adam ülkesine dönmek istediğini söyledi. Çerkov'un Türkiye'ye neden geldiği ve sokakta nasıl yaşamaya başladığı hala bilinmiyor.
2: Üzerinde kimlik, pasaport, herhangi bir bilgi çıkmadı. Sadece 4 adet bir kağıt vardı üzerinde. Göç idaresiyle alakalı bir evrakı vardı. Bir de isim, soyisim, sanırım pasaport numarasının olduğunu tahmin ettiğimiz bir evrak çıktı.
1: İl Göç İdaresi de ülkesine dönmek isteyen yaşlı adam için çalışma başlattı.
2: Amcamızın Rusya'da bir ailesi olduğunu onayladı ve kendisi rızasıyla ülkesine dönmek istediğini söyledi. Yani aynı dili konuşmamamıza rağmen gerçekten çok güler yüzdü. Biz kendisini aslında çok sevdik. Yani bu şekilde kalmasına gerçekten gönlümüz razı gelmedi. Ülkesine döndüğünde de daha iyi şartlarda yaşadığını bilmek isteriz. Yani ailesinin olduğunu, güvende olduğunu, artık bundan sonra yaşamını mutlu şekilde sürdürmesini isteriz tabii ki.
3: Gece gökyüzünde muhteşem bir doğa olayı vardı. Ay parçalı tutulmasıyla dünyanın gölgesine girdi. Yüzeyinin büyük kısmı gölgede kaldı. Kızıl ve bakır tonlarında göründü. Gökyüzü meraklıları bu gece dikkat çekici bir doğa olayına tanıklık ettiler. Parçalı ay tutulması sırasında ayın büyük bir kısmı dünyanın gölgesi altında kaldı. Tam ay tutulmasından farklı olarak ayın küçük bir bölümü dünyanın karanlık gölgesinin dışında kaldı. Tam da bu sırada ay kızıl ve bakır tonlarına büründü. Bu renk değişimi güneş ışığının dünya atmosferinden geçerken kırılması sonucu ortaya çıkıyor. Mısırlı dünya yıldızı Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi Trabzon mutfağına katkı sağladı. Nedeni Salah'ın transfer tanıtım videosunda yer alan yöresel lezzetler. En çok ilgi ise kuymak çekti. Kuymak yemek için Trabzon'a gelenlerin sayısında önemli bir artış var.
4: Senin bir
5: çok güzel.
4: Kayana da ye. Tamam. Sarma gidiyor. Yok kuymak.
6: Did you taste kuymak?
7: Yes, delicious.
8: Şimdi Salah kuymağı yedi, tamam mı? 4 gol attı, 2 sayıldı. Bir de bizim pideyi yerse ondan sonra zaten kimse tutamaz onu.
9: Mısırlı dünya yıldızı Muhammed Salah'ın reklam filminde yediği kuymak Trabzon'daki kuymak turizmini patlattı. Yabancı turistler kuymak sırasına girdi.
7: Kuymak güzel.
10: Bize her yer Trabzon.
11: Sevenler Trabzon'da kavuştu. Liverpool'dan Merseyside'den sonra.
12: Muhammed Salah geldi, reklam filminde oynadı. Reklam filminde kuymakları, likapaları, yöresel yiyecekleri yedi. Kuymak da yeniden patladı.
13: Muhammed Salah Trabzon'a geldi. Trabzon patladı. Trabzon değil, Türkiye patladı. Dünya patladı. Muhammed Salah şehrimize geldikten sonra hem kuymak hem pide bütün satışlar arttı.
5: Yadın yadın adam.
4: Senin bir.
5: Çok güzel.
4: Kayana da ye. Sarma gidiyor. Yok,
10: kuymak. Kuymanın faydası var, onu söyleyeyim. Daha hamsi sezonu açılmadı. Onu da yerse herhalde daha da hızlanacak diye düşünüyorum.
12: Trabzon'a uçaklar iniyor. Trabzon'dan uçaklar kalkmaya devam ediyor. Dünya yıldızlarını transfer ediyor Trabzonspor. O isimlerden biri Mısırlı yıldız Muhammed Salah oldu. Muhammed Salah Trabzon'a geldi. Reklam filminde oynadı ve o reklam filminde Trabzon'un yöresel lezzetlerinin tadına baktı. O lezzetten biri kuymaktı. Kuymağı yedi. Tadını asla unutamadı. Ve hem hemşerileri hem de tüm dünya o soruyu sordu. Nedir bu kuymak? İşte kuymağın hikayesi.
11: Salah şut pozisyonu. Salah top dışarıda.
13: Bu kuymağı herkes yapar ama yayla uşakları başka yapar. Lan biz yayla uşağıyız. Yağ attım. Az da kaymak koyacağız mı? Bak lezzetini artırsın diye böyle. Bizim yağımızı biliyorsunuz, doktorlar ilaç diye yazıyor artık.
12: Uzun yaşamanın sırrı da bu mu?

0: Kesinlikle çok, doğal beslenme.
1: 100 yaşın üstünde doğal. Çok ninelerimiz var, çok amcalarımız doğal var.
0: Arası. Ben mesela 25 yaşında gösteririm, normalde 50 yaşında.
2: Tereyağı, mısır unu ve suyla karıştırılan kuymak en son peynirin eklenmesiyle hazır hale geliyor.
1: Bu kuymak kaç metre uzayacak?
0: Bu kuymağı ne kadar uzatabilirsen o kadar uzar.
1: İşte kuymak, işte Trabzon kuymağı, işte dünya yıldızı Muhammed Salah'ın da yediği ve asla unutamadığı bir tat.
3: Ne diyorduk? Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah.
4: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Hemen o bilgiyi paylaşayım. Çocuğu okula başlayacak memurlara 7-11 Eylül tarihleri arasında günde 3 saat izin verileceğini açıkladı Milli Eğitim Bakanlığı. Memurlar için çocuğu okula başlayacak memurlara 7-11 Eylül tarihleri arasında okulların açıldığı ilk hafta günde 3 saat izin verilecek. Birazdan yeni saatte haberin ayrıntılarına bakarız. Beşiktaş'ın maç özetine bakalım. Dün akşam Avrupa Ligi playoff turunda 3-0 burada kazanmıştı rövanşta Beşiktaş ve rövanşta Kaunas Algiris'te 1-0 yenildi ama tur atladı. Maç özetini ekrana taşıyalım. Ardından saat başı yeni gelişmelerle devam edeceğiz.
5: İşaret geldi. Blahovic'in dokunuşuyla Beşiktaş maça başlıyor. Başarılar diliyoruz temsilcimize. Sola doğru adrese teslim bir pas Emirhan'dan. Kasu Muttara içeriye çevirmek istedi. Seken top Salih önünde buldu. Yine sekiyor ve kaleci Mikelionis'te kalıyor o top. Mourinho'dan riskli bir pas. Debelyuh girdi araya. Debelyuh'un vuruşu yandan alta gidiyor. İlhan Fakılı.
6: Fena pozisyon değil.
5: İlhan ortaladı. Doğrudan kaleye direkten döndü. Bunu düşünüyor muydun bilmiyorum Engin Kehale ama.
6: Yani şey, çok iyi pozisyon alamadı Zagiris savunması. İlhan oradan hani Uttara da bindirdi.
5: Dušan Vlahović şimdi aradan İlhan'a gönderdi. İlhan Fakılı yaptı ortasını. Černi gelişini. Çerçeveyi tutmuyor Václav Černi'nin şutu. Dakika 52. Kartal. Kasım Uttara istediği yere aldı topu. İçeride Vlahović. Dušan Vlahović döndü vurdu Vlahović kaleci. Çalo'ya baskı sonuç verdi Renan Oliveira. Renan Oliveira top ağlarımıza gidiyor. Bu eşleşmede ilk isabetli şutu Kaunas Algiris'in ikinci maçın 64. dakikasında gol oluyor. Oyuna devre arasında giren Renan Oliveira savunmamızdaki hatayı golle değerlendiriyor. Semih'ten çok şık bir topuk pası, şimdi ceza sahası içinde vuruş. Amir Mourinho ile gole yaklaşıyor Beşiktaş. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş bir sezonluk aranın ardından yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde.
7: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla haksız kazanç uğruna vatandaşları aldatan ve yanıltıcı reklamlarla tüketiciyi mağdur eden fırsatçı işletmelere göz açtırılmıyor. Vatandaşa vaat ettiği sınırsız çayı vermeyen kafeden etiket oyunu yapan marketlere, sahte vaatlerle satılan mavi spreyden sosyal medyada fiyat için DM yazan galeri ve emlakçılara kadar tüketiciyi yanıltan işletmelere milyonlarca liralık ceza kesildi. Halkbank'ın katkılarıyla
2: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.
9: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin Radyosu.
10: Garanti BBVA.
11: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

0: mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam. Oo, her yerden sipariş aldık.
6: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
6: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
5: Tami.
6: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Pokat-Sivas yolunun 26 ve 27 kilometreleri arasında heyelan nedeniyle Pokat yönü trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanmakta. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ve 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuk dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Akdeniz turizminin ve ticaretinin can damarı olacak Antalya-Alanya Otoyolu projesindeki son durumu açıkladı. Proje genelinde %30 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını bildiren Bakan Uraloğlu, otoyolun tamamlanmasıyla 2,5 saat süren yolculuğun 36 dakikaya ineceğini ve yıllık 23,9 milyar lira tasarruf sağlanacağını duyurdu.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
5: Reklam.
6: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
7: Mobilin bankası Akbank.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Bembeyaz dişlere sahip olma arzusu pek çok kişiyi kontrolsüz kozmetik ürünlerine yöneltebiliyor.
1: Diş beyazlatma kalemleri ya da aşındırıcı diş tozlarını kesinlikle önermiyoruz.
0: Zira merdiven altı diş beyazlatıcılar temizlik yerine kalıcı sağlık sorunlarına yol açabilir.
1: Tezgah üstü ürünler dediğimiz ürünlerin kontrollü kullanımları çok önemli. Çünkü bu tarz ürünler aşırı kullanıldıkları zaman, daha doğrusu kontrolsüz durumlarda kullanıldıkları zaman dişlerde çok ciddi aşınmalara, aşınmalar sonrasında da geri dönüşümsüz hassasiyetlere yol açabiliyor.
0: Uzmanlar sağlıklı bir diş beyazlatma işleminin mutlaka diş hekimi kontrolünde yapılması gerektiğini vurguluyor.
1: Bir hekimin önderliğinde, bir hekimin takibiyle bir beyazlatma yapabiliriz. Yine dediğim gibi o diş macunlarını kontrollü bir şekilde bir tüp kadar kullanıp sonra yine günlük diş macunlarımıza geçebiliriz. Ve düzenli diş hekimi kontrollerimizi kesinlikle aksatmamamız gerekmekte.
0: Ayrıca diş beyazlatma işleminin çok sık yapılması da önerilmiyor.
1: Her dişte beyazlatmaya uygun değil. Diş yüzeyinde eğer defektler, yani önceden var olmuş aşınmalar, çatlaklar, diş eti çekilmesi gibi beyazlatma sonrasında size problem yaratacak durumlar varsa, hekiminiz zaten böyle bir durumda sizi uyarıyor ve yapmamayı öneriyor. Başka türlü tedaviler öneriyor. Mesela restorasyonlarla, daha beyaz restorasyonlar uygulanmasıyla o beyazlığı elde etmenizi öneriyor.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Tekrar hoş geldiniz. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimize bir kez daha günaydın diyelim. Saatlerimiz 10'a doğru yaklaşırken gündemin sıcak başlıklarını anlatmaya devam ediyoruz. Önce Nepal'de yaşanan gelişmelerle başlayacağız. Nepal, Tibet'teki barajın patladığını açıkladı. Kurtarma ekipleri güvenli bölgelere çekilmesi noktasında bölge halkına uyarı yapıyor. Nepal'de yetkililer arama kurtarma çalışmalarını 90 dakika süreyle durdurmuş durumda. Bölgeden son gelişmeleri Mehmet Zeyrek'ten alacağız. Mehmet.
1: Merve Tepe, son dakika bilgilerine göre helikopterle kurtarma operasyonları durdu. Yerel halk yüksek noktalara kaçıyor ve diğer yandan kurtarma ekipleri hayatta kalanları bulma umutları azalırken çamur ve enkazın arasında kazı yapıyor. Sel enkazından oluşan yeni bir göl patlama riski taşıyor ve yetkililer bölgede uyarılarını sürdürüyorlar. Polis yine Tibet'te bir barajın patladığını bildirdi ve kurtarma ekiplerini güvenli bölgelere girmeleri konusunda uyardı. Geride bıraktığımız saatlerde son gelen bilgilere göre Nepal'de 1300'den fazla kişi hala kayıp, cansız bedenlerin birçoğu sel sularıyla kilometrelerce sürüklenerek sınırın çok uzağındaki Jitwan bölgesinde bulundu. Çin devlet medyasına göre Tibet tarafında 3 kişi öldü ve yaklaşık 260'ı yabancı olmak üzere 558 kişi hala aranıyor. Kayıp yabancılar arasında en büyük grubu Hintliler oluşturuyor ve ikinci sırada Amerikan vatandaşları yer alıyor. Yine Çin Devlet Televizyonu'nun bugün geçtiği bilgiye göre afet bölgesinde mahsur kalan 555 turistle 499 yerel halk güvenli bölgelere tahliye edildi ve onların görüntülerinde de çok hüzünlü bir gülümseme bu sabah saatlerinde izledik ve oldukça yerel halk, turistler perişan halde kurtarılmanın sevincini, buruk bir sevinç yaşıyorlardı. Çin İkincil çamur seli ve heyelan riskinin çok yüksek olması nedeniyle felaketin merkez üstündeki arama kurtarma çalışmalarını durdurma kararı aldı. Çinli yetkililer yağışın sürdüğünü ve çevre dağlarda her an yeni heyelanlar olabileceğini, su seviyelerinin aniden yükseleceği konusunda uyarıyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de kurtarma ve yardım çalışmalarını bizzat yönetmesi için Başbakan Li Qiang'i dün bölgeye göndermişti. Uzmanlara göre ilk günlerde olay bir deprem olduğu yorumları yapılmıştı, ancak Amerikalılar bunun sismik bir hareket sonucu meydana geldiğini söylüyorlar ve devasa buzul çökmesi nedeniyle de tüm enerjinin tek bir noktada patlamasıyla bu felaketin

0: meydana geldiği yorumları var. Yine uydu analizlerine göre yaklaşık 200 metrelik bir alanda buzul kütlesi 5200 metre rakımdan 1200 metre aşağıya çakıldı ve olaydan önceki 24 saatte yaşanan aşırı sıcakların ve hızlı kar erimelerinin bu çökmeyi tetiklediği belirtiliyor. Çöken buzullar ve eriyen suların yarattığı bu enkaz akıntısı da Çin'le Nepal arasındaki Botekoşi nehrinin su seviyesini sadece yarım saatte 9 metreden fazla yükseltti. Nepal'de enkaza baktığımızda bölgede 40 kilometrelik karayolu ve onlarca köprü tamamen yok oldu. Başbakan Balendra Shah afet bölgesinde şu anda ve kurtarma operasyonlarını sürdüğü noktada ekiplere yine yönlendirmelerini yapıyor ve o kriz masasının bizzat başında. Çin tarafında drone görüntülerine göre Girong sınır kapısındaki 2 kilometrelik karayolu adeta haritadan silindi ve sınır kapısı tamamen ulaşılamaz hale geldi. Uluslararası kuruluşlardan da birçok mesajlar, yardımlar var elbette bölgeye. Birleşmiş Milletler etkilenen topluluklara destek için kurtarma ekipleri ve malzemeler bölgeye gönderdi. Amerika hükümeti de ilk günden 500 bin dolarlık acil yardım fonu göndermişti. Çünkü yaklaşık 70 Amerikan vatandaşı da bölgede arandığını biliyoruz. Şu an için gelişmeler ve son bilgiler bu yöndeydi ve ilerleyen saatlerde artık kriz masasından gelecek haberleri takip edeceğiz. Merve Tepe.
1: Çok teşekkürler. Mehmet Seyrek bölgeden son bilgileri paylaştı. Bartın'a gidelim. Bartın'ın İnkumu sahilinde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi kurtarmak için denize giren Yılmaz çifti boğularak hayatını kaybetti. Çiftçinin cansız bedeni ekiplerin çalışması sonucu denizden çıkarıldı. Burası İnkumu plajı, belediye evleri mevkii. Dalgalar sebebiyle akşam saatlerinde denize girilmesinin yasak olması sonrası serinlemek için denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Can kurtaranların müdahalesine yardımcı olmak isteyen Yılmaz çiftçi de boğulma tehlikesi geçirenlere yardım etmek için denize girdi. Can kurtaranlar tarafından denizden çıkarılan 3 kişiyle Yılmaz çiftçi Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ama yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 kişinin tedavisi devam ediyor. Mersin'de bir tır önünde seyreden otomobile çarptı. Otomobil sürücüsü aracından indi. Önce tır şoförüne tepki gösterdi. Ardından da tırın camını kırdı. Tır şoförü de aracıyla otomobile çarptı ve olay yerinden uzaklaştı. Olay Erdemli ilçesi Mersin Antalya D100 karayolu mevkiinde yaşandı. İddiaya göre seyir halindeki bir tır önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü bunun üzerine aracından indi. Önce tır şoförüne tepki gösterdi. Ardından da tırın camını kırdı. Tır şoförü de aracıyla otomobile çarptı ve olay yerinden uzaklaştı. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Polis de olayla ilgili inceleme başlattı. Kastamonu açıklarında ticari bir gemi su aldı. Batma tehlikesi olan gemideki personel tahliye edildi. Karadeniz'de seyir halinde ticari yük gemisi gövdesinden makine dairesine su almaya başladı. Batma tehlikesi geçiren gemiden yardım talebi geldi. Bunun üzerine hemen sahil güvenlik komutanlığı ekibi bölgeye sevk edildi. Gemideki 13 denizci güvenli şekilde tahliye edildi. Mürettebat tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı çocuğu ilkokula başlayacak memurlara 7-11 Eylül tarihleri arasında günde 3 saat izin verileceğini açıkladı. Daha fazla bilgiyi Damla Kuşkapan anlatıyor.
2: Milyonlarca öğrenci için aslında ders zilinin çalmasına çok kısa bir süre kaldı. Öncelikle hatırlatalım, okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler okula daha hızlı adapte olmaları için diğer öğrencilerden bir hafta önce 7-11 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimlerine katılacak. Ayrıca ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıfa geçen öğrenciler için de rehberlik ve uyum çalışmaları yürütülecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nca da eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum sağlama süreçlerinde aile katılımında güçlendirecek yeni adımlar atılmış olacak.

0: uyum eğitimleri kapsamında veliler de sürece etkin olarak katılacak. Bu çerçevede de aslında 7-11 Eylül tarihleri arasında günde 3 saati aşmayacak şekilde ailedeki kamu kurumunda çalışan ebeveynlerden birisi 3 saatlik izinli sayılmış olacak. Bu sayede aslında yeni eğitim öğretim yılında ailelerin çocuklarının okula uyum süreçlerine daha etkin bir şekilde katılımı sağlanmış olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan o açıklamaya bakacak olursak da bu kapsamda okul öncesi eğitim ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik 7-11-2026 Eylül tarihlerinde gerçekleştirecek uyum eğitimleri programlarından başlayarak ailelerin eğitim süreçlerine bütüncül bir yaklaşımla etkin katılımının sağlanması ve okul aile birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor denildi. Aynı zamanda veliler de uyum eğitimlerine çocuklarıyla birlikte katılmış olacaklar. Aileye güçlendirecek politikalara yön verilmesi amacıyla ilan edilen aile ve nüfus 10 yılı çerçevesinde gerçekleştirecek program kapsamında okul öncesi eğitim ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin velilerinin 7-11 Eylül tarihlerindeki uyum haftası eğitimlerine etkin katılımı sağlanmış olacak. Özetleyecek olursak Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda kamuda çalışan ebeveynlerden birisi talep etmesi doğrultusunda uyum haftası eğitimlerinde öğrencilerin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak 3 saati geçmeyecek şekilde izinli sayılacak diyerek söz sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Damla Kuşkapan anlattı son bilgileri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki programına bakalım. Erdoğan İstanbul'daydı dün ve Üsküdar'a gitti. Esnafla bir araya geldi. Aynı zamanda orada bulunanlarla birlikte sohbet etti. Yoğun da ilgiyle karşılandı. Talepleri dinledi, sohbet etti Cumhurbaşkanı. Bir yandan diplomasi trafiği de sürüyordu. Kazakistan, Kongo ve Ruanda liderleriyle peş peşe telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
2: Vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet edip isteklerini dinledi.
3: Nasılsın? Kaç yıldır burada oturuyorsun? Kaç?
2: 33. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Çengelköy'de esnafı ziyaret etti. Çevredekilerle sohbet eden Erdoğan çocuklara oyuncak ve harçlık verdi. Vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılaşan Erdoğan davet üzerine yakındaki bir kebapçı dükkanına girdi. Çalışanlar ve müşterilerle sohbet etti, ikramları kabul etti. İş yerindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaklaşık 45 dakika süren esnaf ziyaretinin ardından Başkan Erdoğan yolun karşısındaki vatandaşları selamladı. Erdoğan bölgeden ayrılırken çevredeki çocuklara oyuncak dağıtıldı.
3: Senin önüne gel neresi?
4: Başkanım yarın oradan geçeceğim.
3: Yozgat'tı. Neresinde?
4: Bir saatten.
3: Aa, sorunca. Maşallah. Allah yar yardımcım olsun.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir yandan da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan ilk olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan 23 Ağustos'ta Kazakistan'da gerçekleşen kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev'e tebriklerini iletti. Liderler önümüzdeki süreçte Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Erdoğan daha sonra Kongolu mevkidaşı Felix Tshisekedi ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde yatırım, ticaret, savunma sanayi ve güvenlik başta olmak üzere birçok konu ele alındı.
1: Cumhurbaşkanı Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde tarihi bir mesaj verdi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge kararlılığını vurgularken Türk askeri tarihinin en köklü geleneklerinden birine, Sultan Alparslan'ın o ünlü ritüeline atıfta bulundu. Bu yoldan geri dönüş yok dedi Cumhurbaşkanı ve biz buraya adeta atımızın kuyruğunu bağlayarak geldik ifadesini kullandı. Peki Türk kültüründe atın kuyruğunu bağlamak ne anlama geliyor? Yanıtına bakalım.
5: Bağladı atının kuyruğunu, yaptı bir topuz. Ölümü ölüme doladı Alparslan. Sürdük atlarımızı üstüne, 301'in atıldık. sağlı sollu.
2: Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Ahlat ve Malazgirt'ten tüm dünyaya çok net bir kararlılık mesajı yükseldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefini Türk tarihinin en köklü askeri geleneğiyle vurguladı.
5: Bakın sevgili kardeşlerim, millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu bu cümle ise sıradan bir benzetme değil, Türk savaş tarihinin en büyük meydan okumalarından biriydi.
2: Hedef iç cepheyi sağlam tutmak, bölgede yeni bir tarih yazmaktı.
7: Türk kültüründe atın kuyruğunu bağlamak iki şekilde değerlendirilmeli. Birincisi pozitif anlamda, pratik anlamda faydası nedir? O da şudur, atın kuyruğu bağlanarak sağa ve sola manevra yapması daha iyi sağlanır. Yani savaşlarda atın etkilenmemesi için, daha iyi hareket etmesi için uygulanan bir yöntemdir. Biz bu yöntemi en eski kayıtlarda, kaya resimlerinde, hatta pazarı kalasının üzerinde dahi görüyoruz.
2: Peki Türk kültüründe atın kuyruğunu bağlamak ne anlama geliyor?
7: Alparslan'ın Malatya Savaşı'ndan önce beyaz kaftan giymesi ve atının kuyruğunu bağlamasıdır. Aslında bu büyük bir işin başarılacağının işaretidir. Çünkü pratikte ata daha iyi hareket sağlayan bu işlem, yani kuyruk bağlama, daha sonra büyük bir sembol haline dönüşmüştür. Yani Türkler büyük işleri başlamadan önce atların kuyruğunu bağlarlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bu çok önemli bir iş başlangıcını bize işaret etti.
2: Tarih sayfaları 1071'i gösterdiğinde Sultan Alparslan Bizans ordusunun karşısına çıkmadan önce atının kuyruğunu bizzat düğümlemişti. Bu ritüel Türk kültüründe geri adım atılmayacağının, şehadete hazır olunduğunun ilanıydı.
7: Alparslan hem kendi ordusuna cesaret vermek hem de şehit olmanın bir anlamda yolunu açmak için atının kuyruğunu bağlamıştır ve törensel bir anlam kazanmıştır.
5: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
2: 955 yıl önce Anadolu'nun kapılarını açan o kararlı ruh, bugün terörle mücadelede en yüksek perdeden yeniden canlandı. Malazgirt'ten verilen mesaj netti. Ok yaydan çıktı, geri dönüş yok.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıklama yapıyor, hemen dönelim.
8: Hoşça vakit geçirerek izlerken aslında belli değerleri de zihinlerine nakşediyorlardı. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Buradan çıkaracağımız asıl mesele ise hiçbir düzlemde anlatının gücünün küçümsenmemesi olmalıdır. Üstelik az evvel verdiğim örneklerde görüldüğü üzere batı dışı toplumlarla ilgili anlatılar söz konusu olduğunda bu mesele çok daha ciddi bir hal almaktadır. Uzun yıllar boyunca Hollywood yapımlarında Orta Doğu ve zaman zaman Türkiye tozlu sokakları, kaotik pazar yerleri, şiddet ve güvensizlikle resmedilmedi mi? Hatta bunun bugün bile ortadan kalktığını söyleyemeyiz. Bölgemizin binlerce yıllık medeniyet birikimi, şehir hayatı, doğası yıllarca sarı filtre estetiğiyle ekrana yansıtılmaya devam ediyor. Bu apaçık indirgemeci yaklaşım, başkasının kamerasından kendisine bakmaya alışmış sinemacılarımız, senaristlerimiz eliyle de ne yazık ki uzun zaman kendimize dönük olarak da bize yaşatıldı. Türk sinemasında dindar tiplemeleri yıllarca sahtekar, kırsal veya yobaz bir karakter olarak sunuldu. Maalesef bizim hikayemizi başkaları anlattığında hem dünyaya hem de kendimize bakış açımız o kadrajın sınırlarına hapsoluyor ve biz kendimizi o pencereden değerlendirmeye başlıyoruz. Elbette bu tehlike geçmişte olduğu gibi

0: bugün de karşımızda durmaktadır. Sayın Bakanım, saygıdeğer misafirler, Türk dizilerinin dünyada yükselişi bizler için hiçbir zaman bir hegemonya kurma meselesi olarak algılanmadı. Biz ülkemizin kendi hikayesini üretme, dolaşıma sokma ve farklı toplumlarla buluşturma kapasitemizi ortaya koyuyoruz. Zira bugün bir Türk dizisi Şam'daki bir aileye, Rabat'taki bir salona, Belgrad'daki bir eve, Santiago'daki veya Johannesburg'daki bir izleyiciye ulaştığında Türkiye artık haritada görülen uzak bir ülke olmaktan çıkmaktadır. Birden İstanbul'un sokakları, Boğaz, Anadolu'nun şehirleri, sofralarımız, aile ilişkilerimiz, müziğimiz ve güzel Türkçemiz milyonlarca insanın gündelik hayatına girmektedir. Bu bağlamda dizilerimizin dünyada yükselişini her anlamda gurur verici buluyoruz. Bunu ifade etmekten ayrıca bir memnuniyet duyuyorum. Ülkemizi bugün dünyanın en büyük dizi ihracatçıları arasında ilk üçte yer alması hiç de tesadüf değildir. Büyük emeklerle gerçekleşti ve bugün bu salonda da olan bu emektarlara teşekkür etmek boynumuzun borcu. Yapımlarımız 170'i aşkın ülkede 1 milyarı aşkın küresel izleyici kitlesine ulaşıyor. 2000'li yılların başındaki yaklaşık 10 milyon dolar seviyesinde bulunan dizi ihracatımız bugün 1 milyar doları aştı. Sektörümüzün geldiği nokta bu anlamda memnuniyet verici. Yunus Emre Enstitüsü ve RTÜK ortaklığında gerçekleştirilen bir saha araştırmasında Türkçe öğrenen 5000 yabancı katılımcının %81'i bu yolculuğu Türk dizileri izleyerek başladığını ifade ediyor. Diğer farklı araştırmalar dizilerimizin dünyanın dört bir yanında Türkçe öğrenme motivasyonu oluşturduğuna, Türk ürünlerine, turizmine ve genel olarak da Türkiye'ye yönelik kültürel ilgiyi beslediğine işaret ediyor. Bu veriler açıkça göstermektedir ki sadece bir sektör başarısından bahsetmiyoruz. Türkiye markasının dünyada nasıl algılandığını da ortaya koyan çok etkili bir mecradan söz ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonu da ülkemizin kendi hikayesini aracısız biçimde dünyaya anlatılmayı esas almaktadır. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri üzere medeniyet iddiası olan bir geleneğin temsilcisiyiz. Dünyanın en kadim medeniyetini yeniden yükseltmek, yeniden üretken hale getirmek, yeniden cazibe merkezi yapmak için çalışıyoruz. Elbette Türk dizilerimizin yükselişi yalnızca Türkiye'nin bir yumuşak güç başarısı değildir. Bir yandan tek merkezli küresel anlatı düzeninden çok merkezli bir dünyaya geçişin hikayesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarımızın merkezinde görüyoruz.
1: Evet, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamalarını getirdik ekrana. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Akıncı üstünde yakalanan FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'la ihraç edilen eski savcı Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu yakalandı. Daha fazla bilgiyi Hasan Zahit Ezim anlatıyor.
2: FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik bugün sabah saatlerinde iki ilde eş zamanlı bir şekilde operasyon gerçekleştirildi. Sizin de az önce ifade etmiş olduğunuz gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ-PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gerçekleşti bu operasyonlar. Ve bugün sabah saatlerinde 5.45'te Muğla'da bir, İstanbul'da 3 adrese eş zamanlı arama ve el koyma operasyonları gerçekleştirildi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Akıncı üstünde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz yakalandı. Kemal Batmaz kimdi? Bir hatırlayacak olursak 15 Temmuz gecesi Akıncı üstünde Adil Öksüz'le omuz omuza darbeyi yöneten bir isimdi kendisi. Örgüt hiyerarşisinde Adil Öksüz'den sonra Hava Kuvvetleri sorumlusu olarak o örgütte ikinci kişi olarak karanlık bir figür olduğunu ifade edelim. Devam edelim. Muğla'da da operasyon gerçekleştirildi. Muğla'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında Ankara Adliyesi'nde hakim savcı olarak görev yaptığı sırada KHK ile ihraç edilen ve hala Muğla E tipi cezaevinde kalan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu da

0: yakalandı. Bu operasyonlar kapsamında çok sayıda dijital materyale ele konuldu ve ele geçiren materyallerin tasnif ve inceleme işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi ki soruşturma kapsamında aslında bakacak olursak 2016 yılından bu yana yurt dışında olduğu tespit edilen Yakup Aykın'dan Temmuz 2026'da yurt dışına çıkış kaydı bulunan Sami Yılmaz'ın da yakalamasına yönelik operasyonların halen daha devam ettiğini ifade edelim ki A Haber olarak da bu konunun takipçisiyiz. Gelişme olarak an bir an aktaracağız diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Hasan Zeytezim anlattı ayrıntıları. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarına bakalım. Hakan Fidan YPG-SDG'nin fesih kararı sonrası Şam'dan yapılan açıklamaya ilişkin konuştu. Bakan Fidan Şam'da yapılan açıklama metniyle birlikte metne bakıldığında olumludur. Ama pratikte de söylendiği gibi eğer böyle yapılacaksa ziyadesiyle olumludur yorumunu yaptı. Ayrıntılara bakalım.
2: Şam'da yapılan açıklama metni itibariyle olumludur. Bizim içimiz tabii hani profesyonel davranmak, bunların hani alandaki karşılığını kontrol etmek, yani ifade edildiği gibi ise tabii ki memnuniyet verici bir olay. Yani bizim şu anda atmak istediğimiz adımların tamamlayıcı niteliğinde bir yani Suriye'deki özellikle Kürt-Arap kardeşliğini pekiştirecek olan bir adım ve bütün Suriyelilerin geleceğe güvenle bakacakları ortamın hazırlığına en büyük hizmet eden olaylardan biri olur. Biz burada Kürtlerin kimliğinin korunurken, kimlik inkarı olmazken Suriye'nin de milli bütünlüğünün bozulmaması, egemenlik bütünlüğünün bozulmaması, toprak bütünlüğünün bozulmaması meselesinin de önemli olduğunu altını çiziyoruz. Ve fiiliyatta da bunu görmek istiyoruz. Bunun aleyhine olan konuları Suriye için İyi görmüyoruz. Kaldı ki yani bölgedeki biliyorsunuz varlık uzun süre aslında sadece Suriye için değil Türkiye aleyhine yönelikti ama inşallah bu yeni süreçte bütün bu sorunları karşılıklı anlayışla diyalog yoluyla çözeceğiz. Barış yoluyla çözeceğiz. Çünkü yani işte iki gündür bölgeyi dolaşıyoruz karayoluyla, ilçelere gidiyoruz, illere gidiyoruz. Yani orada da hep gördüm. Aslında bölgesel kalkınma, ilerleme gerçekten herkes kadar bu bölgenin de hakkı. Ve terörün olmadığı ortamlarda, silahların konuşmadığı ortamlarda kalkınmanın ne kadar hızlı gittiğini, gelişmenin ne kadar iyi olduğunu, bu eşsiz doğanın, buradaki Doğu ve Güneydoğu'daki eşsiz doğanın ne kadar büyük bir nimet sunduğunu, fırsat bulduğunu da görüyoruz. Bizim Suriye'de, Irak'ta, kendi topraklarımızda, bölgemizin geri kalan kısmında açıkçası barışı, istikrarı, kalkınmayı dolayısıyla da refahı önceleyen bir vizyonumuz var. Bu vizyonu da inşallah adım adım Cumhurbaşkanımızın önerdiğinde hayata geçiriyoruz.
1: Orta Doğu'daki sıcak gelişmeleri anlatalım. İran ve Umman arasında imzalanan Hürmüz Anlaşması stratejik su yolundaki gerilimi yeni bir boyuta taşımış durumda. Anlaşmaya Washington cephesinden yanıt var. Yapılan mutabakatın Washington için hiçbir geçerliliği olmadığını söyledi Amerikan yönetimi ve abluka sürdüğü sürece boğazdaki giriş çıkışların kontrolü bizde olacak açıklamasını yaptı.
3: İran ve Umman arasında yapılan Hürmüz Anlaşması ABD'yi rahatsız etti. Washington'dan yok hükmündedir mesajı geldi. Savaş nedeniyle kapanan Hürmüz Boğazı'ndaki askeri gerilim karşılıklı açıklamalarda tırmanmaya devam ediyor.
4: Hürmüz Boğazı'nı şu anda Amerikan toprağı olarak görüyorum.
3: Hürmüz'den geçişler konusunda Umman'la anlaşmaya varıldığını duyuran Tahran, Boğaz'ın askeri gemilerin geçişine kapalı olacağını söylemişti. Duyuruyu yapan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Tahran'ın onayıyla Basra Körfezi'ne giriş yapacak ticari gemilerin İran karasularından geçeceğini, çıkışlarınsa kısmen İran, kısmen de Umman karasularından yapılacağını öne sürdü.
4: Hala savaş halindeyiz ve Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam edecek.
3: Ancak bu anlaşmaya Washington'dan tepki gecikmedi. Cezire'ye konuşan ABD'li kaynak, İran ve Umman Sultanı arasında varılan herhangi bir anlaşmanın bizim için hiçbir önemi yok dedi. İran'la devam eden veya planlanan hiçbir müzakere olmadığını söyleyen ABD'li kaynak, deniz ablukasının yürürlükte olduğunu vurguladı.

0: ABD'yle mücadeleyi sert yaptırımların gölgesinde sürdüren İran'sa kritik bir ziyareti ev sahipliği yaptı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani, Tahran'a giderek İranlı mevkidaşı Arakçı ve Meclis Başkanı Kalibaf'la görüştü. Temaslarda Hürmüz'de gerilimin düşürülmesi çağrıları öne çıkarken Kalibaf'ın ABD'de bir mesajı vardı.
1: Trump yönetimi yanlış bilgilere dayanarak kararlar alıyor, kaynakları israf ediyor, İranlılara zarar veriyor ve bölge genelinde istikrarsızlığı körüklüyor. İran'ı ekonomik olarak kuşatma planı da başarısız olacaktır.
0: İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi Muhsin Rezai ise kışkırtmaları halinde Tahran'ın ABD'nin askeri ve ekonomik çıkarlarını hedef almaktan çekinmeyeceğini söyledi. Hürmüz'deki gerilim açıklamalarla da sınırlı kalmadı. İki tarafın da tam kontrol bizde dediği boğazdan geçen bir tanker saldırıya uğradı. İngiltere Denizcilik Ticaret Operasyonları bilinmeyen bir cisimle vurulan gemide yangın çıktığını ancak alevlerin kısa sürede söndürüldüğünü duyurdu.
2: Haftanın son işlem gününde piyasaları konuşalım. Altında sabah saatlerinde kırmızı bir tablo vardı ama şu an tekrar yeşile dönmüş durumda durum. Bir ekrana yansıtalım altındaki son durumu. Çok sınırlı yukarı yönlü bir hareket var. 7130 liranın üzerinde işlem görüyor. Ons altında tekrar 4600 doların üzerine çıkmış durumda. Fed Başkanı'nın açıklamaları bekleniyor. Hemen onu söyleyeyim. Fed Başkanı'nın da enflasyona ve faize dair bir açıklama, net bir mesaj vermesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yandan Fed'e yüksek faizin devam etmesi gerektiği yönünde bir baskı var. O yüzden de biraz gram altın baskılanabilir. Sabah saatlerinde biraz daha negatif bir tablo vardı. Şimdi tekrar pozitife dönmüş durumda. Bu arada Trump'ın da yeni söylediği şeyi hemen söyleyeyim. Dün biraz daha alımlı bir mesajı vardı. Bugün de demiş ki İran'la görüşmek istemiyorum. O yüzden altın fiyatında da tabi bunların hepsi altını baskılıyor farkardan.
3: Tabi yani o sözün ardından petrol tekrar 90 dolar seviyesine kadar yaklaştı. Senin söylediğin gibi bugün Türkiye saatiyle saat 17 gibi Amerikan Merkez Bankası Başkanı bir konuşma yapacak. Hall toplantılarında.
2: Jackson Hole toplantısı.
3: Evet. Fakat aynı zamanda yine sen de söyledin, Fed biliyorsun bir sürü başkandan oluşuyor. Fed'in bazı başkanları enflasyonun yüksek olması sebebiyle faiz artırımının devam etmesi yönünde görüş de belirtiyorlar. Şimdi tabii Fed Başkan'ın bugün vereceği mesajlar ve sinyaller önemli ama piyasa öyle gözüküyor ki o sinyalleri olumsuz olarak algılamış, yani altından bahsediyorum. Hı hı. O yüzden de sabah bir küçük de olsa düşüşle açıldı, o yükseliş durdu. Ama hep bunu söylüyoruz zaten, yani Varş bugün ne söylerse söylesin bu dalgalanma devam edecek altında. İnişler çıkışlar, sadece Fed'e bağlı düşünmemek lazım çünkü Körfez'deki kriz çok etkiliyor. Tabii hepsi birbiriyle bağlı. Körfez'deki kriz petrolü yükseltiyor, petrol fiyatları yükseltiyor, fiyatların yükselmesi enflasyon riskini artırıyor, enflasyon riskinin devam ettiği sürece de faizler yüksek kalıyor. Faiz yüksek kaldığı sürece de para altına gitmiyor. Hı hı. Böyle bir süreç işliyor. O yüzden de hala 4600 doların üzerinde kalması altın açısından olumlu. İçeride de 7100 liranın üzerinde uzun süredir kaldı. Öyle gözüküyor ki artık 7000 liranın altını pek görmeyecek gibi görünüyor.
2: Öyle mi diyorsunuz?
3: Yani çok büyük bir, hani bir anda bir faiz arttırma olmazsa, hı hı, önemli ölçüde 7000 liranın altını tekrar görmeyecek gibi görünüyor. Çünkü netice itibariyle bunu dolar çarpanıyla da hesaplıyorsun. Dolar çarpanı, dolarda da küçük de olsa yükselişler devam ediyor. Hatta ihracatçıların başka talepleri de var. Hani dolar kurunu arttıralım diye. Dolar biliyorsun uzun süredir yatay seyrediyor Türkiye'de. Yani evet, enflasyonla arttırmaya kalksan şu anda 50-55 lira olması gerekiyor. Yani %30'luk bir enflasyon. Ama dolar TL'yi verdi arkadaşlar. İşte 46-48 lira bandında yıl boyunca devam etti.
2: 46'dan 48'e geldi. Bir yükseliş de var dolarda,
3: evet,
2: bu arada.
3: Var. Yani o
2: 48'in üzerine yerleşmiş,
3: evet,
2: durumda.
3: Dolayısıyla hani orada bir %10'un üzerinde bir yükseliş de var. Hı hı. Dolayısıyla bu çarpanla çarpıyorsun netice itibariyle, dolarla çarpıyorsun altını hesaplarken içeride. Dolayısıyla onun da bir katkısı oluyor gram altına. O yüzden hani at başı gidiyor, evet, onsla birlikte ama dolarla çarpılacak. O yüzden de hani yıl sonuna doğru bu 7000 liranın üzerinde kaldığı sürece yıl sonuna doğru zaten, hı hı, bir

0: yükseliş trendi var altında ama kısa vadede inişleri çıkışları hep göreceğiz. Öyle evet. gözüküyor. Yani zaten bir haftadır bir yükseliş yaşadı, sonra bak yatay bir seviyeye geldi.
1: Evet.
0: Bugünkü toplantı önemli aslında. Altın yatırımcısı biraz FED toplantısını saat 17'de izlesin bence.
1: Bunu ben söylemiştim bu hafta. Şöyle bir tartışma var. Küreselde de bu tartışılıyor. Makroekonomide ekonomistlerin söylediği bir şey var. Artık dünyanın yeni normali yüksek faiz diyorlar. Yani yüksek faize yavaş yavaş alışacağız diyorlar. Eğer böyle olursa söylendiği gibi, yani bu bir tartışma tabii ki. Siz de az önce söylediniz. FED başkanlarının da bölgesel olarak yüksek faiz kalmalı. Çünkü enflasyonu bir türlü düşüremiyoruz evet. baskısı var. Eğer böyle kalırsa zaten yüksek faizin olduğu bir ortamda altın istenildiği gibi yükselmiyor.
0: Doğru.
1: Senaryo böyle değildi. Yani hep aslında savaş senaryosu yokken de biraz yüksek faiz ortamından şimdi, dolayı altının istendiği gibi gitmeyeceği hep konuşuluyordu.
0: Burada korkulan şu, yani korkulan değil aslında realitede o. Netice itibariyle işte demin gördüm 85 doların üzerinde bir petrol var. Bu düşse bile yarattığı tahribat devam edecek. Dolayısıyla yüksek faiz, yüksek enflasyon riski hep devam edecek. O yüzden de hani yeni normal dense de yüksek faizin kalması isteniyor. Çünkü enflasyonla mücadelenin başarılamayacağı düşünülüyor. Tabii bu küresel büyümeyi de etkileyecek. Olumsuz etkileyecek. Küresel büyüme istenilen seviyeye gelmeyecek.
1: İşsizlik artacak.
0: Evet doğru. İstihdam olmayacak. Yani ki bazı kurumlardan işte IMF'den, Dünya Bankası'ndan baktığın zaman küresel büyümeyle ilgili hep olumsuz raporlar geliyor. O yüzden de hani söylediğin yüksek faizin devam edeceği korkusu var hala. Ha, içerideki dinamiklerimiz biraz farklı. İçeride tabii işte birinci bölümde konuştuk. Esnafa bir likidite desteği, bir kredi desteği, sadece esnafa değil bütün seçilmiş imalatçıya, sanayiciye, ihracat yapana kredi desteği, o likidite desteği devam ediyor. Merkez Bankası'nın işte haftalık repo ihalelerine başlaması, orada faizleri aşağı çekmesi, biraz daha piyasayı fonlaması söz konusu. Bunlar içeride üretimin, yatırımın, istihdamın ve ihracatın ki 400 milyar doları aşmış bir ihracatımız var. İnşallah yıl sonunda 500 milyar doları da aşacağız. Dolayısıyla Türkiye'nin dinamikleri biraz daha farklı. Ama yüksek faiz Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için tehlikeli bir durum. Elbette biz hani yüksek enflasyona da çok alışmamalıyız. Yani bir dönem ben hatırlıyorum yani 90'lı yıllarda %70'lerin üzerinde enflasyona alışmıştı Türkiye. Bu da büyümeyi getirmiyor. Dolayısıyla bizim büyümeye, istihdama, üretime, ihracata hep ihtiyacımız var. Çünkü ben çalışmak istiyorum diyen bir nüfusumuz var ve onlara iş bulmak zorundayız. Bu da yatırımla, üretimle olacak. O yüzden biz de faizlerin bir süre sonra düşeceğini düşünüyorum. Çünkü enflasyonda düşüş trendi var. Merkez Bankamızda işte dediğim gibi gecelik repo ihaleleriyle başladığı o faiz indirimini bu gösterge faizinde de kullanacak diye düşünüyorum. Ha, altına tekrar geri dönersek altında uzun vadeli düşünmek lazım. Bugünkü açıklamalara bakalım. Pazartesi inşallah onları da değerlendiririz.
1: O zaman bu haftanın mesajı tasarruf olsun.
0: Evet.
1: Ne yaparsak yapalım.
0: Zaten tasarrufa ihtiyacımız var. Evet. Bizim eskiden biliyorsun vaktimizde daraldı. Tasarruf anlayışımız kefen parasıydı. Ama o değişti artık.
1: Artık ömür evet. uzadı.
0: Evet. Yani işte kenara sadece kefen parası için evet. değil. Çocuklar için BES yapılıyor. Bak bireysel emeklilik sistemindeki fonlar giderek artıyor. İnsanlar tasarruf yapmayı bir bilinç haline getirdiler.
1: Evet.
0: Ha, kolay mı? Kolay değil. Yüksek enflasyonda. Ama
1: korumak
0: gibi,
1: da zor. Biriktirmek evet. de zor ama
0: olmak
1: yine de
0: lazım. Kolay kazanılmıyor
1: kadar.
0: Para.
1: Evet. Şimdi devam edelim. İzmir'e gideceğiz. İzmir Buca'da Buca'ya bağlı Seyhan Mahallesi'nde 3 ayrı alanda çöp ve moloz sorunu yaşanıyor. Daha fazla bilgi için hemen gidelim. Tayfun Erden son durumu alalım.
2: Evet, iyi yayınlar diliyorum. İşte o 3 noktadan bir tanesindeyiz. Şu anda bulunduğumuz nokta Mobilyacılar Sanayi Sitesi. Hem iç piyasaya hem de Avrupa ülkelerine burada üretilen mobilyalar ihraç ediliyor. Ancak sitenin mobilyacılar sitesinin hali içler acısı diyebiliriz. İşte İsa Mustafa Eraslan gösteriyor size. Geçtiğimiz yılda belli aralıklarla yaşanmıştı ama bu yıl itibariyle yaklaşık bir aydır bu bahsettiğim 3 noktada işte geri dönüşüm atıkları, envai çeşit çöp, bahçe atıkları belediyenin getirip attığı, vatandaşların getirip attığı ve çevre kirliliğine neden olan işte bu envai çeşit artıktan dolayı esnaf oldukça mağdur. Bir taraftan da işte bu çirkin görüntüyle baş başalar. Şu anda bulunduğumuz alan yaklaşık bir ay önce site esnafının otoparkıydı. Ancak bir sabah geldiklerinde bölgeye çöp dökülmeye başlandığını görüyorlar ve o günden bu yana da her geçen gün işte bu çirkin görüntü artıyor. Ki gördüğünüz gibi işte buzdolabı atıkları, onların içerisinde asbest olma tehlikesi var. Envai çeşit ürün burada hem çevre kirliliğine neden oluyor hem de işte vatandaşlar, burada çalışanlar oldukça mağdurlar. Tabii neden toplanmıyor? Şimdi İzmir'in en büyük ilçesi, 500 bin nüfuslu Buca ilçesinden bahsediyoruz. Belediye ekipleri aralıklarla burayı geçmişte temizliyorlardı. Ancak ifade ettiğim gibi burada kontrolden iş çıkmış durumda. İşte o atıklar, hafriyat atıkları yola kadar taştı ve araçlar zorlanıyor burada ilerlemekte. Esnaf mağdur, onu söyledik. Tabii İzmir'in, Türkiye'nin diğer illerine baktığımızda neredeyse %50'sinden fazlasını gördüm. Böyle bir manzara mümkün değil. Örneğin Konya. Konya mobilyacılar sitesi devasa bir organize sanayi sitesi konumunda. Bırakın çöpü, yerde bir tane leke dahi yok. Ekipler çalışıyor, belediyeler çalışıyor. Tabii Buca'da da maalesef böyle bir çalışma, yani burayı bir temizleyelim, esnaf rahat etsin. Ancak o denmiyor. Nedenini tabii ki bilemiyoruz. Maliyet hesabı mı? Başka konular mı var? Ancak biz esnafın durumu içler acısı. İşte gördüğünüz gibi ağaçları, budanan ağaçların parçaları burada. Farklı nitelikteki işte hafriyat atıkları vesaire. Tabii Büyükşehir Belediyesi iddialara göre daha önce buraya gelip burayı temizlemeye çalışmış. Ancak yine iddialara göre Buca Belediyesi biz temizleyeceğiz demişler. Ama şu an itibariyle yaklaşık bir aydır bu olan, şu anda bulunduğumuz noktayla birlikte iki farklı noktada bu durum devam ediyor. Çevre kirliliği devam ediyor. Tabii burada yansıyan ise esnafa oluyor. Esnaf işte bu çirkin görüntü altında motivasyonları da oldukça düşük. Tabii buna da bir an evvel çözüm bulunması gerekiyor. Aynı zamanda Aydın hat boyunda da durum bunun benzeri diyelim. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Evet, Tayfun Er paylaştı son bilgileri. Faruk Erdem, noktalıyoruz.
0: Kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Size iyi hafta sonları
0: çok
1: diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Herkes için öyle
1: sağ
0: güzel.
1: Sağ olun. İyi hafta sonları olsun. Şimdi Yörüklerin hikayesiyle kültürünü zaman zaman ekrana taşımaya devam ediyoruz. Yörükler göçebe kültürünün izlerini günümüz hayatıyla buluşturan önemli temsilcilerden biri. Şimdi onların hikayesini ekrana taşıyacağız. Şimdilik biz ayrılan süreyi noktalayacağız. Saat başında Haktan Uysal burada olacak. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Yörük kültürü değişen zamana rağmen izlerini koruyor.
1: Yüzyıllar önce Anadolu'ya gelip bu toprakları yurt yapan Yörüklerin çok ayrı bir yaşantısı var. Teke yöresinin başkentindeyiz, Burdur'da, ve bir kıl çadıra konuk olduk. Peki Yörükler nasıl yaşar? Ne yer, ne içer? Hepsini size anlatacağız şimdi.
0: Bir zamanlar göç yollarında süren hayat bugün geleneklerle yaşatılıyor.
2: Sizler bizim baş misafirimizsiniz. Öncelikle hoş geldiniz diyerek size meşhur yörük yağlığımızı...
1: Buna yağlık mı deniliyor?
2: Evet, bu yörük yağlığıdır. Yani yörüklerin olmazsa olmazlarından gibi bir şeydir. Çünkü yaylaya gider, sürüye giderken sabahları beline bağlar. Öğlenleri omzuna atar, başına sarar. Kısacası terini ve yağını aldığı için bunun adına yağlık derler.
1: Yağlık.
2: Sabah giderken içinde azığı, nevalesi vardır, ekmeği vardır. Akşam giderken de takar omzuna,

0: Garip garip memleket.
1: Garip garip gider.
0: Ağılına döner.
2: Burdur'da köklü geçmişiyle varlığını sürdüren yörük kültürü, yayla yaşamından geleneksel üretime, el sanatlarından yöresel değerlere kadar pek çok yönüyle yaşatılıyor.
0: Yörük, yürüyen Türk'tür. Kısa ve öz olarak yörük yürüyen Türk'tür. Ben Türk'üm diyebilen herkes yörüktür. Ben yörüğüm diyen herkes de öz ve öz Türk'tür. Türk'ten başka kimse ben yörüğüm diyemez.
1: Geleneklere, göreneklere bağlı yaşıyorsunuz. Yani.
0: Tabii işte yörüklüğün temeli örf ve adetlerdir, geleneklerdir, töredir. Türk'ün töresi yörüğün töresidir. Yörük ne yaşıyorsa Türk onu, devlet onunla idare edilir. Önce aileden başlar töre. Töre önce aileden başlar. Sonra şimdiki tabirle köye, kasabaya, obaya yayılır. Obadan sonra devlettir. Bu töre her yerde aynıdır. Töre her yerde aynıdır. Töre değişmez.
2: Yörük kıyafetlerinin her bir parçası taşıdığı motif ve renklerle ayrı bir anlam ifade ediyor. Gelenekten geleceğe uzanan kültürel mirası yansıtıyor.
1: Abdurrahman abi yanımızda tam böyle o yörük kıyafetlerinde giymiş değil mi abi? Evet. Her birinin ayrı bir anlamı var bunun.
3: Tabii şimdi giydiğimiz üstümüze ayağımızdaki çarığımız var. Camız derisinden yapılma.
1: Camız derisinden.
3: Yani, camız derisinden yapılma çarık.
1: Yani manda.
3: Evet manda. Evet manda. Ve örgü çorabımız var. Size kadar gelen. Normal çarşırımız yani.
1: Çarşır.
3: Çarşır. Çarşır diye.
1: Çarşır.
3: Evet çarşır. Yani şalvar. Şalvar. Ve içliğimiz var. Gömlek. İçlik. Gömlek. Ve yeleğimiz var. Belimiz üşmemek için kuşağımız var. Ve keçiden yapılma bir takkamız var. Sabahları çıkarız koyunlara, otlattıktan geldi ağılı kapatırız ve geliriz odamızda dinleniriz.
2: Kıl çadırların içindeki dokuma tezgahları, yörük kadınlarının emeğiyle geleneksel motiflerin ilmek ilmek hayat bulduğu kültürün önemli bir parçası.
1: Yörük kültürünün olmazsa olmazlarından bir tanesi kıl çadırların içerisindeki dokuma tezgahları. Abdurrahman abinin eşi Ayşe ablamız o işi yapan isim. Kolay gelsin Ayşe abla.
4: Hoş geldiniz.
1: Nasıl gidiyor çalışmalar?
4: Güzel gidiyor.
1: Ne dokuyorsunuz? Hayalleriniz mi yansıtıyorsunuz bunun
4: modellerimiz
1: içine?
4: Modellerimiz var. Süsler kula diye. Onlar işliyoruz. Modellerimiz var. Halı modelleri. Onlar işliyoruz.
1: Aslında yüzlerce yıllık bir kültür, gelenek değil mi?
4: Evet. Dedelerimizden, annelerimizden, babalarımızdan kalma bir kültürümüz. Halı tezgahları. Hep herkes işliyor yani.
1: Sadece kadınlar mı dokuyor Abdurrahman abi?
4: Erkekler de işliyor.
3: Erkekler de dokuyor bunu.
4: Evet.
3: Yani kadın erkek fark etmiyor.
4: Evet.
3: Burada kadın evde erkeğe de dokur, kadın da dokur, çocuğu da dokur bu halıyı. Desenleri bakalaktan istediği deseni kendi kafasınca tasarlayan, yani hayalini bu halıya döken yani bizleriz yani. Motifleriyle, kültürümüzle, her şeyimizle bu halıyı döken biziz.
2: Gelin kızların giydiği geleneksel yörük kıyafetleri ise renkleri, motifleri ve işlemeleriyle yalnızca bir giysi değil, aileyi, geleneği ve kültürel mirası simgeleyen önemli bir değer taşıyor.
1: Serhat abi şimdi bu kıl çadırın bir köşesinde de yöresel giysiler var, bir şeyler var. Nedir bunlar?
0: Şimdi burası, şöyle diyeyim ben size, gelin odası, çeyiz odası. Yani bu çadırda bir gelinlik kız varsa veya yeni gelin varsa onun odası diyelim burayı. Şu başta gördüğünüz burdurumuzun dokuma, burdura özgü dokuma kuma.
1: Alaca dokuma diyorlar.
0: Alaca dokumadan yapılmış gelin elbisesi. Daha doğrusu yeni gelinlerin giydiği bir elbise. Burada yine burdurumuza özgü curamız var. Üç telli sazımız var. Burada su destisi, içinde ayranımız var. Efendime söyleyeyim bu gağanı. Meşhur gağanı dediğimiz. Şimdi burada prototip gibi yapılmış ama gağanımız var.
1: Orada giysiler var, kepenek
0: gibi. Burası eski, en eski gelinliklerden bu.
1: En eski.
0: En eski, yani gelin kızların giydiği gelinlik şeklinde dokunmuş zaten kaba bir kumaştır. Bu kepenektir.
1: Bu üstlerinde olmazsa olmaz.
0: Çobanların giydiği kepenek eksi 30 dereceye kadar insanı rahatlıkla soğuktan koruyabilir. Yani 25 dereceye kadar falan

0: Eğer örtünmesini bilirsen soğuktan insanı korur, çobanı korur.
1: Yörük sofrası doğanın sunduğu ürünler ve alın teriyle hazırlanan yöresel lezzetleriyle yörüklerin bereketini, misafirperverliğini ve paylaşma kültürünü sofraya taşıyor.
2: Ve tabii ki yörük sofrası neler var burada Ceren ablacığım?
3: Ada kaşımız var.
2: Gazel... Ada kaşı mı diyorsun?
3: Evet, ada kaşı diyoruz. Gazel böreğimiz var.
2: Gazel böreği.
3: Evet, peynirli.
2: Peynirli.
3: Etli nohut yemeğimiz, salata, cacık, şuna bazlama diyoruz.
2: Bazlamayı da kendiniz yapıyorsunuz değil
3: evet,
2: mi?
3: Evet, yufka ekmeğimiz var.
2: Şimdi bu ada kaşı diyoruz ama bu nasıl yeniliyor?
3: Bu nasıl yeniliyor? Şöyle.
2: Şöyle uygulamalı şimdi gösterecek bize.
3: Şöyle atıyoruz.
2: Oh oh oh.
3: Sonra şöyle inşallah yiyoruz.
2: Hadi bakalım. Of of of of. Bu böyle batıra batıra mı? Ha? Ayşe abla.
4: Evet evet, böyle kapatarak yiyeceksiniz onu.
2: Hadi bir de sen yer misin?
4: Şöyle şöyle yapacaksın.
2: Eskiler daha iyi biliyor sanki değil mi? Eskiler daha iyi.
1: Yörüklerin yöresel oyunları, müzik ve ritim eşliğinde geçmişten günümüze taşınan gelenekleri yaşatırken toplumsal dayanışmayı ve kültürel hafızayı da canlı tutuyor.
2: Yörük sofrasında yemekler yenildi, odun ateşinde çay demlendi. Şimdi de yörük kültüründe yöresel oyun zamanı başladı. Seven kullar yorulur mu bir zaman? Hele hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele

0: Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, FAST işlem limitlerinde önemli bir değişikliğe gidiyor. 26 Ağustos'tan itibaren para transferleri ve ödeme iste işlemlerinde üst sınır 300 bin liraya çıkacak. Karekodla yapılan iş yeri ödemelerinde limit de 250 bin liradan 300 bin liraya yükseltilecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmalıyız.

0: ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Bir reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
8: Bir reklam.
1: A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
9: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: 4-5 firmayla çalışıyoruz. Hepsi farklı komisyonlardı. Bir ay bekleyemez esnaf o parayı. Mecburen 3 günlük, 4 günlük fatura kesip gönderiyordun. %12 kesip gönderiyorlar.
11: Yemek kartı sektöründeki uygulamalar ve komisyon yapıları yakın takibe alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, pazarın büyük bölümünü oluşturan 6 kuruluşun inceleme altında olduğunu belirtti.
12: Özel sektör çalışanlarının en büyük destekçilerinden biri de yemek kartları. Ancak bu kartlarla çalışan restoranların ödediği komisyon oranları her geçen gün artıyordu. Ticaret Bakanlığı tam da bu noktada devreye girdi. Yemek kartı şirketlerinin esnaftan aldığı komisyon oranını %6 ile sınırlandırdı.
11: Esnafın çalıştığı farklı yemek kartı firmaları farklı komisyon oranlarını da beraberinde getiriyor. Yüksek komisyonların esnafın kazancını olumsuz etkilediğine dikkat çekilirken yeni düzenlemeyle bu yükün hafifletilmesi hedefleniyor.
13: Tabii ki iyi oldu. Yani gerçekten yüksek komisyonlar ödüyoruz. Bir ayda geri ücretlerimizi alıyoruz ama tabii ki dediğiniz gibi komisyonlar çok yüksek.
11: Ek ücretler ve şeffaflık konusunda yeni kurallar devreye girecek. Düzenlemeyle esnaf ve tacirlerin yüksek komisyonlar ve farklı isimler altında tahsil edilen ek bedeller sebebiyle yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
10: Yüksekti. %10, %12 yani güne göre değişiyordu. Fiyatlar. Biz ne kestiğini bile farkına varmıyorduk. Faturayı kesiyorduk.
11: Komisyon dışında uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek, bakım ve depozito gibi adlar altında ek ücret

0: talep edilmesi kesinlikle yasaklandı.
1: Esnafın yalnız olmadığını devletimiz göstermiş oldu. Teşekkür ediyoruz.
0: Yeni düzenleme online yemek siparişi sunan e-ticaret pazar yerlerindeki uygulamaları da kapsıyor. Ek hizmet sunulmadığı sürece yalnızca kampanyaya katılım gerekçesiyle satıcıdan ayrı ücret talep edilemeyecek. Ek hizmet, indirim, reklam ve kampanyalara katılım zorunlu tutulamayacak.
2: Bizler esnaf olarak gerçekten çok zorlanıyoruz bu komisyonları ödemekte. Genelde özel sektörlerden geliyor yemeklere. Yani genelde öğlen servisinde oluyor.
3: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Tekrar hoş geldiniz. Ajans bugün de sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Yeni saatte önce canlı bağlantı noktalarına bakacağız. Hürmüz Boğazı'nda belirsizlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Boğaz'ın kapalı olduğunu söylüyor. İran'sa petrol ihracatına devam ettiklerini iddia ediyor. Ekber Karabağ son bilgileri paylaşacak. İstanbul'da pek çok ilçe güne sağanakla uyandı. Ay sonuna doğru yağışların artması bekleniyor. Sıcaklıklar ne kadar daha düşük kalacak? Nuray Korkmaz konuyla değerlendirecek. Adana Kozan'da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikaların atık suyu tarım arazilerine atıyor. Ayrıntıları Halil İbrahim Uğur anlatacak. Ve kuru soğan ithalatında gümrük vergisi %5 olarak uygulanacak. Kuru soğan ithalatına ilişkin bu karar neden alındı? Ahmet Çelik Konya'dan son bilgileri paylaşacak. Ajans bugüne yeni saatte devam ediyoruz. İstanbul merkezli 6 şehirde Change araç operasyonu düzenlendi. 29 araç ele geçirildi. Baskınlarda 13 şüpheli de gözaltına alındı. Şehir genelinde çalıntı Change araçların ele geçirilmesi ve faillerin yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldı. Ve bu kapsamda şüphelileri trafik kazası, yangın ve deprem gibi sebeplerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaraları kullandıkları belirlendi. İstanbul merkezli Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Isparta ve Şanlıurfa dahil 6 şehirde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Change adı verilen yöntemle toplamda 29 aracın piyasaya sürüldüğü belirlendi. Baskınlarda 13 şüpheli yakalandı. Bingöl Genç ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı. Demir yığınına dönen araçta 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralı.
1: Kontrolden çıktı, uçuruma yuvarlandı. Ticari araç 4 kişiye mezar oldu. Görüntülerin adresi Bingöl'ün Genç ilçesi. Yatan Söğüt köyünden Yazılı köyüne giden Mehmet Akgönül yönetimindeki hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kaza yerine gönderilen itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri demir yığınına dönen araçtakilere ulaşmak için zorlu arazide zamanla yarıştı. Uzun uğraşlar sonucu ulaşılan araçtan sürücü Mehmet Akgönül ile Hasan Bingöl, Osman Aslan ve Barış Ayvaz'ın cansız bedenleri çıkarıldı. Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan 5 kişi ise Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
0: Muğla Menteşe'de orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Yılanlı mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple alevler yükseldi. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava ve kara araçları hemen bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor. Burası Muğla Menteşe. Orman yangını çıktı Yılanlı mevkiinde ve alevlere şu an müdahale devam ediyor. Çin-Nepal sınırında buzul çökmesi sonucu sele yol açan Set Gölü taşmaya başladı. Çinli yetkililer Tibet sınırında

0: bir barajın patladığını, ikinci bir afet riski nedeniyle de arama kurtarma çalışmalarının başladıklarını açıkladı. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından yeniden acil durum ilan edildi. Nepal polisi Tibet tarafında bulunan bir barajın patladığı yönünde bilgi alındığını açıkladı. Olası bir yeni sel dalgasına karşı da tahliye çağrısı yapıldı. Barajın patlama haberi kurtarma çalışmalarını da etkiledi. Çökmeler ve çığ gibi ikinci afet tehlikeleri şu an olası sebep gösteriliyor. Çinli tüm arama kurtarma personeli ve araçları da güvenli alanlara tahliye edilmiş durumda. Kurtarma çalışmalarının bir süre durduğu açıklanmıştı. Ayrıca felaketin sonucuna ilişkin de her saat yeni bir gelişme yaşanıyor. Nepal polisinden yeni bir açıklama var. Selde yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetti. 1200 kişinin kaybolduğu bilgisi var. Nepalli yetkililer sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığını, yolların hasar gördüğünü ve arama kurtarma çalışmaları için de helikopterlerin bölgeye sevk edildiğini söylüyorlar. Son günlerde popüler olan Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanımı ve kara para aklama iddialarıyla gözaltına alındı. Akış'ın evinde yapılan aramalarda servet değerinde ziynet eşyası, nakit para ve 10 milyon liralık senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Akış adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Manifest müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve kara para aklama suçlamalarıyla İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Akış'ın evinde yapılan aramada çok sayıda altın, nakit para ve 10 milyon liralık da senet ele geçirildi. Tolga Akış, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade vermeyi reddetti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Akış adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın ayrıntılarını paylaştı. Operasyon dini bir gruba değil, doğrudan suç örgütünün mali yapılanmasına yönelik dedi.
1: Bu tamamen örgütün suç örgütünün mali yapılanmasına ilişkin bir operasyon.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş örgütünün mali yapılanmasından yurt dışı bağlantılarına kadar kritik detayları tek tek anlattı. Soruşturma kapsamında düzenlenen 3. dalga operasyonda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 şirket ve 4 dernekte soruşturmanın merceğine alındı. Bakan Gürlek de operasyonun hedefini net bir dille ifade etti.
1: Biz kesinlikle dini gruplar ya da işte dini yapılanmalar için bir operasyon yapmıyoruz. Burada din kisvesi altında özellikle vatandaşlarımızın dini duygularını kullanarak kendilerine özel bir hayat kuran, kendilerine böyle lüks bir yaşam tarzı oluşturan yapılara karşı mücadele ediyoruz.
2: Örgütün yurt dışı ağında Almanya'da mercek altında. Gürlek Almanya'da bir yapılanma tespit edildiğini ve örgütün merkezini buraya taşıma hazırlığı içinde olduğunu söyledi.
1: Paraların yurt dışına çıkarılması noktasında tespitler var. Almanya'da bir yapılanma var. Çok büyük bir orada merkezlerini oraya taşıdıkları bir yer kurmak istiyorlar. Bununla ilgili başsavcılığımızın çalışmaları devam ediyor. Burada yani örgüt yönetiminin aslında örgütün tabanındaki insanların dini duygularını özellikle vatandaşlarımızın dini duygularını sömürerek kendilerine bir kaymaklı yaşam tarzı kurduklarını görüyoruz.
2: Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016 yılındaki ölümüne ilişkin ayrı bir soruşturma yürütüldüğünü açıklayan Gürlek, fethi kabir işlemi yapıldığını hatırlattı.
1: İlk gelen bulgulara göre burada bir şüpheli ölüm olduğu konusunda ciddi emareler var. Sizin de az önce söylediğiniz gibi boğazda ekimozlar var, işte bir boğulma iddiası var. Daha sonra olaya geç müdahale, geç evet. İşte sağlık ekiplerine haber verme durumu var. Bunların hepsi araştırılıyor.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya ilişkin de son durumu paylaştı.
1: 245 milyon dolar deprem zamanı toplanan para bu. Özellikle bu paraların savcılık bir bilgi heyeti kurdu. Bu paraların hangi amaçla harcandığı konusunda bir tespit yapmaya çalışıyor. Gerçekten işte yardım yapıldı mı? İşte deprem konutları yapıldı mı? Ama ilk gördüğümüz maalesef bu böyle değil. Burada bir sistem kurulmuş. Aynı şekilde Haluk Levent işte taşınmazları üçüncü bir şahsa devrediyor.
0: Efendim. Yasa

0: karşı bahis ve kara para aklamaya yönelik soruşturmada yeni bir operasyon yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada mercek altına alınan iki ödeme şirketine ait milyonlarca lira değerinde 25,5 kilo altın ele geçirildi. Finansal çarkın büyüklüğü ise dudak uçuklatıyor.
1: Yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada yeni bir operasyona imza atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dinamik elektronik para ve ödeme hizmetleriyle dinamik menkul değerler şirketi mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda iki şirkete ait piyasa değeri 179 milyon 520 bin lira olan 25,5 kilogram altın ele geçirildi. Altınlar uzman incelemesinin ardından adli emanete teslim edilecek. Masak raporları ve Merkez Bankası tespitleri, çatı şirket Dinamik Pay elektronik para ve ödeme hizmetlerinde devasa bir finansal çarkı ortaya çıkarmıştı. Şirketin 2024 ve 2025 yıllarında 17,9 milyar liralık para transfer hacmine ulaştığı belirlenmiş, 13 şüpheli hafta içinde gözaltına alınmıştı. Suçtan elde edildiği belirlenen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulmuş, 126 banka ve kripto para hesabına bloke uygulanmıştı. Soruşturma derinleşerek sürüyor.
0: Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Troya atı olarak nitelendirilen 49 isim için kesin ihraç süreci resmen başlatıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem CHP üyeliklerini sürdürüp hem de yeni partinin propagandasını yaptığı belirlenen isimlerin disipline sevk edilmesi ve parti kulislerini de hareketlendirdi. Neler konuşuluyor? İzleyelim ayrıntıları.
2: Burada parti içi disiplinden taviz verilmeyeceği yine bu toplantının önemli konularından biri oldu.
1: CHP'de arınma sürüyor. 49 ismin ihracı için düğmeye basıldı. Hem CHP'de kalıp hem de yeni partinin propagandasını yapan isimlerin ihraç istemine tepki göstermesi de hayretle karşılandı. Aylin Nazlı Aka ve Bahadır Erdem gibi isimler sosyal medya hesapları üzerinden tepkilerini dile getirdi.
3: Sayın Genel Başkanımıza
1: geçmişte CHP yönetiminde kritik görevlerde bulunan 49 isim ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bu isimlerin önce savunmaları alınacak, ardından ihraçları konusunda karar verilecek. Şu an için ihraçlarına kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü ihracı istenenler CHP'den istifa etmediler. Ancak CHP'de kalarak yeni parti propagandası yaptılar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiler. Genel Başkan olarak Özgür Özel'i gördükleri her fırsatta söylediler.
2: Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
1: CHP'de Kadın Kolları Genel Başkanlığı da yapmış olan Aylin Nazlı Aka, sosyal medya hesabından ihraç işlemine ilişkin tepkisini dile getirdi. CHP'nin köklerinden koptuğunu savundu. Bugüne kadar CHP'den neden istifa etmediğini açıkladı.
4: Bu zamana kadar istifa etmemiş olmamızın sebebi mutlak butlan davasında iptal kararının çıkma ve partinin yönetimsiz kalma ihtimali ve riskiydi.
1: İhracı istenen bir diğer isim İstanbul Milletvekili Bahadır Erdem de alınan ihraç kararı benim için olsa olsa bir şereftir açıklamasını yaptı. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in liderliğinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. İhracı istenenlerin tepki göstermesi de sosyal medyada tartışma yarattı. Madem Özgür Özel lideriniz CHP'den istifa etmeyişiniz hangi ahlaka sığar şeklinde paylaşımlarının altına yorumlar yapıldı.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi yol haritası ne olacak? Aslında yeni parti kurulduğundan beri yeni partiye geçmeyeceği, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağı söyleniyordu Mansur Yavaş'ın. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Yavaş'la temaslarımız sürüyor dedi. Mansur Yavaş CHP'de siyaset yapmaya devam edecek açıklamasını yaptı.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bilmecesi sürüyor.
2: Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetin içinde siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Dolayısıyla ondan başka bir açıklama duymadıkça bunu böyle kabul etmek gerekir. Biz kendisiyle görüşüyoruz.

0: Ben yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görüşüyorum. Sayın genel başkan görüşüyor.
1: CHP sözcüsü Müslüm Sarı kendisiyle görüşüyoruz dedi, yavaşsa yalanladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan basın bilgilendirmesinde Yavaş'ın siyasi geleceğine ilişkin bir görüşme yapılmamıştır açıklamasında bulunuldu. Yavaş'ın önceliğinin belediye meclisindeki dengeler ve Ankara'ya hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi olduğu belirtildi. Belediye meclisinde boşalan üyelikler için önümüzdeki günlerde seçimler yapılacağı ifade edildi bilgilendirmede. Bu süreçte birlik ve beraberliğin korunması ve ortak hareket edilmesinin önemine dikkat çekildi. Bu aşamada Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesinin doğru olmadığı vurgulandı.
2: Sayın Başkanım.
3: Adana'nın Kozan ilçesindeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikaların atık suyu tarım arazilerine akıyor. Ayrıntıları A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur anlatacak.
2: Teşekkürler. İyi yayınlar dilerim. Bizler şu anda A Haber ekibi olarak Adana'nın Kozan ilçesi Güneri mahallesindeyiz. Organize sanayi bölgesi ise hemen arkamdaki ağaçların arkasında kalıyor. Ama işte orada faaliyet gösteren fabrikaların atık suyu görmüş olduğunuz gibi hemen karşımızda duruyor. Rengi simsiyah, adeta zift gibi görünüyor. Ve işte üzerine de baktığımızda aslında alttan yine kaynamaları görüyoruz, köpürmeleri görüyoruz. İşte buradaki çiftçiler ise maalesef burada üretim yapamıyorlar. Çünkü bu suyla tarımsal mahsullerini suladıklarında işte o mahsuller çürümeye başlıyor ve bu nedenle de işte yapmış oldukları o üretim sonrasında mahsullerini alamıyorlar. İşte o tarımı gerçekleştiren tarlasını eken çiftçilerden bir tanesi de Yusuf Elbüken ve şu anda elinde evrakları da var. Siz daha öncesinde yine derdinizi anlatmıştınız ama şöyle de gösterelim. Burada tutanaklar da var. Mısır mı ekmiştiniz? Ne ekmiştiniz?
4: Yer fıstığı ekmiştim efendim.
2: Yer fıstığı. Sonrasında mahsulünüz?
4: Kurudu.
2: Kurudu.
4: Ürün alamadık. Bir de ödeme yapacaklardı. Zararımızı karşılayacaklardı. 22 ay oldu. Hala karşılamadılar. Sürekli ödeyeceğiz diyorlar ama ödemiyorlar. Ve yerine başka bir şey de ekemedik. Bu pis sudan dolayı.
2: Peki mahalle muhtarına da döneyim hemen, çok kısa sorayım. Mahalle sakinleri şikayetçi, sinek var. Hayvan yetiştirenlerin maalesef kuzuları telef oluyor. Tarım da yapılamıyor. Neden böyle efendim?
5: Biz mahalle muhtarı Hacı Hüseyin Öztürk, biz bu gri enerjinin suyundan, dumanından ne mallarımızı sulayabiliyoruz, ne bir tarlamıza su verebiliyoruz. Çiftçiler mağdur, mahalle mağdur, sinekten, şeyden, yani mahalle olarak komple mağduruz yani.
2: Bu su nereye akıyor şu an?
5: Bu su buradan akıyor. Küçük sanayinin arkasından ağrı, derseniz mevkine akıyor. Küçük sanayinin dibinden akıyor.
2: Güzergah boyunca herkes kokudan şikayetçi.
5: Kokudan herkes şikayetçi.
2: Sinekten şikayetçi.
5: Sinekten şikayetçi.
2: Çiftçiler de tarım yapamıyor.
4: Evet, çok perişanız. Hala benim mahsulümün zararını ödemedi. Bekliyoruz.
2: Hukuki süreç başlattınız.
4: Avukatım şu an rahatsız, bilmiyorum. Oradan da haber alamıyorum. Ben kendilerine görüştüm. Şirketle görüşecek diyorlar. 22 ay olmuş, hala görüşen yok. Devletimizden ben yardım bekliyorum.
2: Evet, görmüş olduğunuz gibi mahalle sakinler burada, hanımlar da burada yine. Onlar da çünkü evlerinin kapısını, penceresini açamıyorlar. Çünkü bir taraftan sinekler, bir taraftan da elbette ki pis ve ağır bir koku. İşte hepsi de şu anda Kozan'da organize sanayi bölgesinden, o faaliyet gösteren fabrikalardan akan atık su. Şöyle göstermeye çalışalım. Su giderek köpürüyor. Durduğu yerlerde ise ağır ve pis bir koku oluşuyor. Ve zaman zaman da işte kameraman arkadaşım Okan Can Sapkaya'da sizlere göstermeye çalışıyor. Toprağın altından gelen havayla, boşlukla veya orada oluşan gazla beraber su adeta kaynıyor gibi bir ortamda oluşturmuş durumda. Tabii ki üzerindeki köpükler ve hemen toprakla temas ettiği yerler. İşte etrafımıza baktığımızda nar ağaçları var. Arkasında zeytin ağaçları var. Ama diğer taraftan da işte mısır gibi, yer fıstığı gibi ürünler maalesef burada, bu güzergahta ekilemiyor. Çünkü üretici buradaki suyu kullanamıyor ve bu suyu kullanmak zorunda kaldığındaysa mahsulü zaten tarlada kurumaya başlıyor. Durum bu şekilde, ancak bugüne kadar da aslında buradaki Güneri Mahalle sakinlerinin çalmadığı kapıda kalmadı. Organize sanayiye de başvurdular. Yine Kaymakamlıktan da yine yardım istediler. Fakat şu ana kadar da bu sorun çözülmüş değil. Bizler şu anda Kozan'dayız.

0: Organize sanayi bölgesinden akan o zehirli suları ekranlara taşımaya çalıştık. Kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayla ile birlikte diyelim ve sözü ardından Kozan'dan, Adana'dan size bırakalım.
1: Ve Doğu Akdeniz, Güney Kıbrıs'ta adeta bir İsrail işgali var uzun süredir. İsrail Güney Kıbrıs'ı Kıbrıs'ta 20 bin İsrailli'yi adaya yerleştirdi. Bununla da yetinmedi. Rum dağlarını işgal tatbikatları için kullanmaya başladı. Doğu Akdeniz'de ortak istihbarat ağı kuruluyor. Ayrıntılara bakalım.
2: Doğu Akdeniz'de sessiz ve tehlikeli bir kuşatma adım adım ilerliyor. Soykırımcı Netanyahu hükümetine her fırsatta kucak açan Kıbrıs Rum kesimi İsraillilerin yeni sığınağı haline geldi. Göçün boyutu her geçen gün büyüyor. Yaklaşık 20 bin İsrailli şimdiden Rum kesimine yerleşti bile. İki taraf arasındaki mesafenin kısalığı, güçlenen siyasi bağlar Güney Kıbrıs'ı İsraililer için cazip kılıyor. Sadece nüfus değil, İsrail sermayesi de Güney Kıbrıs'taki varlığını arttırıyor. İsrailli şirketler Güney Kıbrıs'ı uluslararası bir operasyon merkezine dönüştürdü. Yapay zeka, enerji ve siber güvenlik alanlarında milyar dolarlık yatırımlar yolda. İsrail ayrıca adanın en büyük ikinci turizm pazarı haline geldi. Çifte vatandaş olanlarla birlikte gerçek sayının çok daha korkutucu boyutlara ulaştığı tahmin ediliyor.
3: İsrail'e vaat edilmiş topraklara göz dikti ve Güney Kıbrıs'ta uzun zamandan beridir arazi alımına devam ediyor. Bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de arazi alımları yapmaya çalışmıştı İsrail. Ancak özellikle A Haber'in yapmış olduğu büyük yayınlardan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti bu konuya ilişkin bir düzenleme getirdi ve bununla beraber İsrailler artık buradan arazi alamıyor. Ama Güney Kıbrıs'ta durum böyle değil.
2: En tehlikeli boyutsa askeri ve istihbari işbirliği. Rum kesimi İsrail ordusunun dev tatbikatlarına ev sahipliği yapmaya başladı. İsrail askerleri kendi coğrafyasındaki benzerliği sebebiyle Rum kesimindeki dağlık alanları eğitim sahası olarak kullanıyor. Savaş riskine karşı Rum hava sahası İsrail uçaklarına lojistik üs imkanı sağlıyor. Taraflar Doğu Akdeniz'de anlık istihbarat paylaşımı da yürütüyor.
1: Ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, Amerikan Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve Amerika'nın kontrolü altında olduğunu iddia ediyor. İran ise Boğaz'ın tamamen kapalı olduğunu ve hakimiyetin kendilerinde olduğunu savunuyor. Tahran'dan son yapılan açıklamalara bakacağız. Ekber Karabağ son bilgileri paylaşacak. Ekber.
4: Evet Merve, senin de belirttiğin üzere bölgedeki gerilim Hürmüz odaklı olarak devam etmektedir. Hürmüz'ün savaşsız bir şekilde askeri yöntemler olmadan açılması için arabuluculuk faaliyetleri de devam ediyor. Peş peşe geçtiğimiz günlerde bölge ülkelerinden İran'a ziyaretler söz konusu oldu. Son olarak Katar Başbakanı bu kapsamda Tahran'a geldi ve dün üst düzey ziyaretlerde bulundu. O ziyaretlerde bulunduğu kişiler arasında Muhsin Rıza'yı Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin genel sekreteri de yer aldı. Muhsin Rıza'yı yaptığı konuşmada işte İran Hürmüz'ü açması için Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın şartlarını somut bir şekilde yerine getirmesi halinde mümkün olabileceğini ifade etti. Söz konusu İranlı yetkili aynı zamanda bir İran televizyonuna verdiği röportajda da İran'a karşı deniz kuşatmasının devam etmesi halinde İran'ın %100, ki burası çok önemlidir, %100 Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki ekonomik çıkarlarını hedef alacağını ifade etti ki an itibariyle İran'a karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin çok sıkı bir deniz kuşatması söz konusu. Söz konusu İranlı yetkili aynı zamanda İran'ın Donald Trump'ı öldürmeye çalıştığına yönelik iddiaları da reddetti. İranlı yetkili geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret eden Donald Trump'a İran'ın bir suikast planladığına yönelik veya oğlu Baron Trump'a yönelik böyle bir teşebbüste bulunmak istediğine yönelik iddiaların asılsız olduğunu, bunun İsrail tarafından bizzat Netanyahu tarafından Donald Trump'ın İran konusundaki fikirlerini işte değiştirmek için yapılan bir komplo olduğunu belirtmiş oldu. Diğer taraftan petrol satışlarıyla ilgili İran'ın petrol ihracatı ile ilgili de İran'dan farklı açıklamalar gelmektedir. Daha birkaç gün önce İran Merkez Bankası Başkanı İran'ın deniz ablukası dolayısıyla petrol satamadığını ifade etmişti. Ancak İran Petrol Bakanı İran'ın satışlarını ihraç edemediğini söylemişti. İran Merkez Bankası

0: İran Petrol Bakanı ise İran'ın satışlarını devam ettiğini söyledi. Ancak bu satışların uzak sularda, İran karasularından uzak yerlerde yapıldığını ifade etti. Ve bu da İran basınında esasında İran'ın geçtiğimiz aylarda o bölgelere gönderdiği petrolü sattığı şeklinde yorumlandı.
1: Ekber Karabağ Tahran'dan son bilgileri paylaştı. Kolombiya'da barış süreci resmen rafa kalktı. Göreve yeni gelen Cumhurbaşkanı Espriella silahlı gruplarla diyalog döneminin tamamen bittiğini ilan etti. Güvenlik konseptinde radikal bir değişime giden yeni yönetim tonlarca uyuşturucu ele geçirildi.
2: Göreve başlama günümde de söylediğim gibi diyaloğa yer yok. Suçtan vazgeçmek isteyenler adalete teslim olabilir. Ancak şiddete devam edenler savaş alanında hak ettiklerini bulacaklardır.
3: Kolombiya'da barış politikaları rafa kalktı. Yeni yönetimle birlikte güvenlik politikalarında radikal bir değişiklik yaşandı. Önceki hükümetin barış stratejisini sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Espriella, silahlı gruplara kapıyı tamamen kapattı. Diyaloğa yer yok dedi, suç örgütlerine karşı devletin çelik yumruğunu gösterdi. Espriella, güvenlik ve düzeni tüm ülke genelinde hakim kılacaklarını açıkladı.
2: 7 Ağustos'tan bu yana teröristlere ölümcül darbeler indirildi. 21 elebaşı yasalara uygun olarak etkisiz hale getirilip öldürüldü ve 530'dan fazla suçlu yakalandı. 21 gün içinde 13 ton uyuşturucu ele geçirdik ve 83 uyuşturucu üretim tesisini imha ettik. Teröristler koordineli eylemler gerçekleştirmeye cesaret edemeyecek. Kamu güçleri onlara acımasızca müdahale edecek. Sonra da millete verdikleri tüm zararın hesabını vermek zorunda kalacaklar.
3: Sertleşen politikaların ilk somut adımı olarak 5 suç örgütü liderinin Amerika Birleşik Devletleri'ne iadesi onaylandı. Uluslararası iade süreçlerini hızlandıran yeni yönetim, suçluların cezalandırılması amacıyla 5 yeni dev hapishane inşa etmeyi planlıyor.
1: Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Beyli mahallesinde 3 sene önce başlatılan imece usulü yemek ve ikram geleneği cuma günlerini adeta bir bayram havasına dönüştürmüş durumda. Ayrıntıları Mahmut Erdoğan anlatacak.
4: Aslında birlik ve beraberliği pekiştirmek, asırlardır geleneği yaşatmak için yaklaşık 3 yıldır sürdürülen bir gelenekten bahsedeceğiz. Bulunmuş olduğumuz Beyli köyü Ordu'ya 12, Perşembe ilçesi ise 9 kilometre yeşillerin içerisinde bir yer. Hemen arkamızda cami, birazdan cuma ezanı okunacak yaklaşık 45 dakika sonra. Ancak öncesinde burada bir gelenek var. Muhtarımızla bu geleneğin başlama ve sürecini konuşacağız. Efendim hayırlı cumalarınız olsun.
5: Teşekkür ederim.
4: Nedir bu geleneğimiz, neler yapıyorsunuz?
5: Bu geleneğimiz tabii ki biz muhtar olduktan sonra son 3 yıldan beri her cuma dernek lokalimizde ve bu köy muhtarlığı önünde insanlarımıza keşkek, tatlı, su, böre ikramı vererek hem de onların geçmiş ölmüşlerine ve sağ olan yaşayanlara ait okuttukları duayı pekiştirerek köyün ve birlik beraberliğini sağlayarak dernek lokalimizde ikram veriyoruz. Bu ikramımız son 3 yıldan beri her cuma, kesintisiz her cuma veriyoruz. Bu ikram sahipleri tek kişi olarak bu ikramı üstlenmiş bulunmaktalar. Cami içine geçerek dualarımızı yapıyoruz. Köy de buna sonsuz bir şekilde sahip çıktı. Allah razı olsunlar. İl dışından ve yurt dışından cuma günleri köyümüzü ziyarete gelenler var.
4: Şimdi burada bir gelenek aslında yaşatılmaya çalışıyor. Nedir bu gelenek? Komşuluk ilişkilerini pekiştirmek. Aslında burada yapılan bu sunum, bu ikram, bu işin belki de bir tuzu biberi.
5: Tabii tuzu biberi. Asıl amaç burada köyün ve birlik beraberliğini tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya göstermek. Zaten Perşembemizin 54 mahallesi içinde bu geleneği sürdüren sadece Beyli mahallesi. Asıl dediğimiz ya amacımız birlik beraber içinde bay bayan, çocuklarımızla beraber, büyüklerimizle beraber her cuma bu dernek lokalinde bir araya gelmek. Sohbet etmek, cem etmek, birimizi burada görmek, hasbihal etmek, konuşmak, dertlerimizi dinlemek, hafta içinde içimizdeki birliklerimizi cuma günleri bir araya gelerek birimize anlatarak dertleşmek. Yani insanlar burada herkes birbirine hem dertlerine, sevinçlerine ortak olmuş oluyorlar, hem cumalarına eda etmiş oluyorlar.
4: Şimdi burada teyzelerimiz de var. Tabii onlar da hem akrabalarıyla, hem çocukluk arkadaşlarıyla, hem komşularıyla bir araya gelerek bu geleneği aslında yaşatmaya çalışıyorlar. Yani buradaki maksat, hasıl olması, cuma öncesinde herkesin, komşuların birbirini görmesi, işte İstanbul'dan, yurt dışından gelen insanların da bu birlikteliği ve beraberliği arttırması. Teşekkür ediyoruz. Ne kadar daha devam edecek bu gelenek?
5: Ben muhtar olduğum müddetçe tabii ki bu geleneği devam ettireceğim. Ben de inanıyorum ki bu Beylikköy'ün geçmişinden bugüne kadar birlik beraberlik devam etti ve de son aşamasında pekiştirmeye, biz bunu pekiştirmeye

0: yetiştirdik. Evet. Benden sonra da inanıyorum ki bu Beylikköy'ün tüm halkı, bizden sonra gelecek olan nesil de buna sahip çıkacak. Bir ömür boyu 50 yıl, 100 yıl devam edeceğinden hiç umudum.
1: Teşekkür ediyoruz. Evet, burada o birlik ve beraberliğin arttırılması için, komşuluk ilişkilerinin ve köydeki birliğin bütünlüğün arttırılması için yurt içinden, yurt dışından köye gelenler cuma namazı öncesinde bu birliği yaşatmaya devam ediyor diyelim ve sözü Perşembe'nin Beyli Mahallesi'nden tekrar size bırakalım.
2: Roketsan tarafından milli imkanlarla üretilen yeni nesil seyir füzesi Çakır'ın atış testleri başarıyla tamamlandı. Farklı platformlara entegre edilebilme özelliği taşıyan Çakır'ın çok yakında TSK'nın envanterine katılması bekleniyor.

0: Çakır füzesi karaya çıktı, test atışlarını başarıyla tamamladı. Daha önce silahlı insansız hava araçlarından ateşlenen Çakır, bu kez kara aracından fırlatıldı. Yeni nesil seyir füzesi hem karadaki hem de denizdeki hedeflerini tam isabetle vurdu. Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen yeni nesil seyir füzesi Çakır'ın karadan atış testleri başarıyla tamamlandı. Farklı günlerde gerçekleştirilen iki ayrı atış testinde Çakır, kara aracından hedeflerine gönderildi. Üzerindeki yeni nesil IIR arayıcı başlık sayesinde bir teste kara hedefini, diğerinde ise deniz hedefini tam isabetle vurdu. Testlerde Çakır'ın yeni yakıt sistemiyle elde edilen uzatılmış menzil kabiliyeti de başarıyla sınandı. Füzenin farklı platformlardan kullanabilme ve hem kara hem de deniz hedeflerine karşı etkili olma kabiliyeti bir kez daha ortaya kondu. Söz konusu testlerde ayrıca Çakır'ın yeni yakıt sistemiyle elde edilen uzatılmış menzili de başarıyla test edilmiş oldu.
1: Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi %5 olarak uygulanacak. Kuru soğan ithalatına ilişkin karar neden alındı? Ayrıntıları Ahmet Çelik konuyla konuşacak.
2: Evet, resmi gazetede karar yayınlandı ve yaklaşık olarak 31 Ocak 2027'ye kadar bu ithalatın indirimi devam edecek. Yayın konuğum var, ayrıntıları ondan alacağım. Ziraat Yüksek Mühendis Mesut İncekar efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Sağ olun, size de hoş geldiniz.
2: Efendim, resmi gazetede yayınlandı. Ne demektir bu, neyi vurguluyor?
3: Biliyorsunuz kuru soğan ithalatında gümrük vergisi daha önceki zamanlarda %49,5'tu. Son zamanlarda ise bu %5'e indirilmişti. Şu anda bu %5'e indirilen ve alınmış olan karar 31 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılmış durumda. Buradaki asıl amaç hem fiyat istikrarını sağlamak hem de ürün arzının yeterli bir şekilde sağlanmasını hedefleniyor. Bu dönemlerde de zaten bütün kuru soğan üreticilerimiz de hasatlarına başlamış durumdaydı. Bu kararla birlikte yurt dışından Türkiye'ye kuru soğan girişinin hem kolaylaştırılması ve piyasadaki arzın desteklenmesi hedefleniyor. Özellikle yeni sezon ürünlerinin piyasaya çıkmaya başladığı bu dönemde arzın artırılmasıyla birlikte fiyatlarda istikrar sağlanması amaçlanıyor. Konya başta olmak üzere önemli soğan üretim merkezlerinde hasat sezonunun da başlamasıyla birlikte önümüzdeki dönemde hem üreticinin elindeki ürün miktarı hem de piyasadaki fiyat hareketleri daha yakından takip edilecek. Sofraların gözdesi, mutfağın gözdesi olan soğanda da Konya'da da bölgemizde hasatlarda başladı. Bu sene de verimlerimiz de gerçekten çok güzel. Buradaki asıl amaçlardan bir tanesi, en önemlisi diyebiliriz, fiyatların ani yükselmeleri ve piyasadaki yeterli ürün arzının sağlanmasıydı. Daha önce bu %5'e indirilmiş olan karar zaten alınmıştı. Şu anda da 31 Ocak 2027 tarihine kadar da uzatılmış durumda.
2: Peki şunu da soralım. Tabii ki ithal soğandan bahsediyoruz ama yerli soğanın tadı da bir başka.
3: Yerli soğanımız Konya bölgesinde ve İç Anadolu bölgesinde zaten hem aromalı hem daha fazla pazar talebi gören ürünler yetişiyor. Kamerada görüyorsunuz ürünlerin hem rengi hem kokuları hem aromaları, mutfakların olmazsa olmazları, en kaliteli ürünleri Konya'da yetiştiriyoruz. İthal ürünler de zaten bizim Konya ve bölgesindeki ülkemizdeki ürünler gibi olmasa da fiyat arzı anlamında desteklenmesi için ve stabil olabilmesi için bu uygulama yapılmış.
2: Peki ithalatın önünün açılması soğan fiyatlarına yansır mı?
3: Bu kesinlikle yansıyacak. Arz talep meselesi, yurt dışından Türkiye'ye giren soğan miktarı ne kadar fazla oldukça bu fiyatlarda geri çekilmeler olacak. Buradaki uygulamalardan, amaçlardan bir tanesi de

0: fiyatların istikrarını sağlamak, hani fiyatları belli bir paralel olarak ayarlamak ani yükselişlerin ve ani düşüşlerin önüne geçebilmektir.
1: Peki, teşekkür ederiz efendim.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Efendim gördüğünüz gibi soğan hasadına, yerli soğan hasadına az kaldı. Hemen şöyle göstereyim bakın. Bunlar da bizim yerli soğanlarımız. İthalatın önü açıldı ama yerli soğanlarımızın da boyutunu görüyorsunuz. 10 gün sonra Konya'da bu büyüklükteki soğanların hasadı da başlayacak diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
2: Gökyüzündeki milli gururumuz Solo Türk İstanbul semalarında nefes kesti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında pazar günü İstanbul'da büyük bir gösteri uçuşu yapacak Solo Türk ve öncesinde Solo Türk ekibi İstanbul'da çevre tanıma uçuşuna çıktı. Yenikapı etkinlik alanında toplanan yüzlerce kişi Türk Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki cesur kanatlarını heyecan ve merakla izledi.
3: Solo Türk'ün pilotları 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi İstanbul semalarında çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk, Yenikapı semalarındaki provada birbirinden zorlu manevraları imza attı. Yenikapı etkinlik alanına gelenler gösteriyi büyük bir ilgiyle takip etti.
4: Her zaman olduğu gibi, yani her seferinde izlediğimiz gibi bir Solo Türk gösterisi de oldukça heyecanlı geçti. Ordumuzu ve milletimizi temsil ediyorlar. Aynı zamanda tüm dünyaya da Türk ordusunun ne kadar güçlü ve kuvvetli olduğunu gösteriyorlar.
5: Bir Türk genci olarak hem gurur veriyor hem de onur duyuyoruz. Bir fotoğrafçı olarak havada hem o pilotun yaptığı manevralardaki zorluğu hem de Türklerin ne kadar deli bir kuvvetle F-16'yı kullandığını, biz de bunu fotoğraflayarak iki hobiyi birleştirerek kendimizi bizim kendi ön plana attığımız fotoğraflara beraber hem F-16'yı hem de Türk pilotun nasıl bir F-16'yı kullandığını göstermiş oluyoruz.
3: Solo Türk 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bu kez ana gösteri için İstanbul semalarında olacak. Gösteri pazar günü saat 18'de Yenikapı Meydanı üzerinde gerçekleştirilecek.
2: Milli Eğitim Bakanlığı tam 22 senedir aralıksız sürdürdüğü ücretsiz ders kitabı desteğiyle öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına artık sayılı günler kala milyonlarca öğrencinin sırasını dolduracak kitapların basıldığı matbaalarda da yoğun bir çalışma var. Arkadaşlarımız o matbaalardan birine gitti ve ders kitaplarının sıralara uzanan yolculuğunu görüntüledi.
6: ...2004'e kadar herhangi bir böyle bir destek yoktu. Sağ olsun hükümetimiz, devletimiz ücretsiz ders kitabı projesini her yıl devam ettiriyor.
7: 2004'te başladı, 22 yıldır düzenli bir şekilde devam ediyor. Hükümetin ücretsiz ders kitabı projesi sayesinde Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci her yıl aynı kalitede eğitim içeriklerine ulaşıyor. ...2026-27 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından matbaalardan talep edilen ücretsiz ders kitaplarının basım süreci ise başladı.
6: Matbaalar çalışmaya başladı. 2 aydır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kitaplarımızı öğrencilerimize yetiştirmeye çalışıyoruz.
8: Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz kitap desteğini sürdürüyor. İşte o kitaplar bu matbaada basılıyor. Görmüş olduğunuz bu kağıt bobinler ilk olarak makinalara bağlanıyor. Ardından yüklenen programla birlikte o basım işlemi gerçekleştiriliyor.
6: İlk önce kağıt olarak gelen kitaplar programları matbaa makinelerine yüklenerek forma haline geliyor. Formalar daha sonra birleştirilip kitap haline geliyor. Kitaptan sonra da paketlenip dağıtım noktalarına gönderilmek üzere kamyonlara yüklüyoruz biz.
8: Baskı makinesinden çıkan formalar bu noktaya getiriliyor ve o formalar tek tek birleştirilerek kapakları takılıyor, kitap haline getiriliyor, akabinde paketleme işlemine geçiliyor.
7: Tüm süreç öğrencilerin ders başında kitaplarına kavuşması için titizlikle yürütülüyor. Ardından 81 ilde 435 farklı noktada dağıtıma çıkıyor.
8: Ve kitapların basım işlemleri tamamlandı, sevk yerine getirildi. An itibariyle de o kitaplar 81 ildeki öğrencilere ulaştırılmak üzere dağıtıma çıkacak.
7: Kağıdın yolculuğunun kitaba dönüştüğü bu matbaada yoğun tempo 2 aydır aralıksız sürüyor. Amaç yeni eğitim öğretim

0: Yılı başlamadan kitapları öğrencilere yetiştirmek. Öte yandan matbaa işletme yetkilisi Hasan Fidan verdi, ücretsiz kitap desteğinin ailelere büyük kolaylık sağladığını söyledi. Ayrıca projenin eğitimde fırsat eşitliğinin en somut örneği olduğunu belirtti.
1: Ailelere de bir katkı olmuş oluyor bu şey. Ve eğitimde de fırsat eşitliği oluyor. Türkiye'nin 81 ilinde, doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her yerde aynı kitaplar okutuluyor. Herkes aynı müfredattan eğitim görüyor.
2: İlan sitelerindeki manipülasyon ve yanıltıcı reklamlara sıkı kurallar getirilmişti. Bakanlık an be an bu siteleri denetliyor. Yine de bazı uyanıklar hem vergiden kaçmak hem de ilanlarını üste çıkarabilmek için ilginç yollara başvuruyorlar. Onlardan biri de 1 liralık evler ve arabalar. İlan sitelerindeki 1 lira tuzağı bakın nasıl kuruluyor.
3: İnternette görüyorum ben, 111 lira olarak yazmışsınız.
4: Ha, evet.
3: O hem kafa karıştırdı hem bir sorayım, fiyatı nedir, gerçek fiyatı?
4: 4,5'la 5,5 arası fiyatlar var burada.
5: İlanda başka, arayınca başka fiyat. Uyanıklar Ticaret Bakanlığı'nın yeni kurallarını aşmanın yollarını buldu. Bakanlık onları da yakaladı.
6: Burada iki şekilde bizimle karşımıza geliyorlar. Bir tanesi 1 TL'lik 5 TL'lik sembolik fiyatlar. Bir diğeri ise bölgenin rayicinin altında rakamlar.
7: Sadece fiyat bilgisi vermeyelim diye düşünüyorum. O yüzden sadece bir TL oldu. Mecburen girmek gerekiyormuş. Biz de bir TL olarak giriş yaptık.
3: İşte bir ilan sitesindeyim şu anda ve burada taşınmaz aratacağım. Hemen buradan konut sekmesine giriyorum ve hiç adres belirtmeden ara diyorum. Ve arada burada fiyatlar çıkmaya başladı ama fiyatın üstüne tıkladığımda, yani azalandan artana göre seçeneğini seçtiğimde 1 lira en üste çıkıyor. Zaten bir sebep de bu. Yani 1 lira yazarak en üstte görünmek.
5: İnternet 1 liralık ilanlarla dolu. Kimisi vergiden kaçmak, kimi de en üst sırada yer almak için gerçeğe aykırı bildirimlerde bulunuyor.
6: Bu ilanlara aracılık eden platformlar da sorumlu olmak kaydıyla gerek ilan sahipleri, gerek o gayrimenkulün sahipleri sorumlu olmakta ve 200 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanmakta.
4: Ama biliyor musunuz o bölgeyi?
3: Az çok.
4: Evin...
3: Az çok yani. Zaten esprili olduğunuz fiyatın 111 lira olmasından belli zaten.
4: Yok, ben ona valla açıkçası fiyat girmek de istemiyoruz da. Yoksa yarın bir yasını çekmiyoruz.
3: Vergide ne gibi sıkıntı oluyor?
4: Tam patroya gösteremiyoruz. Aslında maliye de bunu biliyor. Hı-hı. Çünkü işçilerin hiçbirine şey yapmıyor, taş ona hiçbir patro kesmiyor.
5: Ticaret Bakanlığı bu gibi 14 ilanı yayından kaldırdı.
3: İşte bir ilanı daha aradık. O da hemen ilanda 1 lira olarak yazıyor burada. Ama o da bilerek girmediklerini söyledi. Bunun gibi ilanlara da hemen Ticaret Bakanlığı ceza yazıyor.
6: Esas amaç da piyasadaki rekabetin sağlanması, tüketicilerin doğru bilgiye şeffaf bir şekilde ulaşmasını sağlamak.
5: İlanlarda taşınmazın vergiler dahil satış bedelinin yansıtılması zorunlu.
2: Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen yabancı türler dengeyi değiştiriyor. Yerli türlerle aynı besin ve yaşam alanını paylaşan yabancı türler ekosistem üzerinde baskı oluşturuyor. Ayrıca bazı balık popülasyonlarını da tehdit ediyorlar.
8: Denizden Akdeniz'e geçen ama hiçbir şekilde değerlendirilmeyen türler var. Dolayısıyla yeri işgal ediyor ve ekonomik olarak siz bunları değerlendiremiyorsunuz. O zaman ne oluyor? Kaybınız oluyor.
9: Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen yabancı türler deniz ekosistemindeki dengeleri değiştiriyor.
8: Dışarıdan gelenler oldu. Dolayısıyla besin paylaşımı var. Yani ortada bir besin var, bu besin paylaşımı var. Bu besin paylaşımı sırasında Kızıldeniz'den gelenler Akdeniz türlerini yemeye başladı.
9: Kızıldeniz kökenli yabancı türler Akdeniz'e yerleşip kendi popülasyonlarını genişletiyor. Yerli türlerde aynı besini ve yaşam alanını paylaşan bu canlılar ekosistem üzerinde baskı kuruyor.
8: dışarıdan gelenler güçlü türlerdir. Yani buraya girdiği zaman bunlar bir popülasyon oluşturuyorsa bunlar dayanıklı ve güçlü türlerdir. Dolayısıyla

0: Akdeniz'dekilerin üzerinde baskı kurar. O türlerin hem besinine ortak olur hem de onların yavrularını yahut da yumurtalarını, larvalarını hatta kendilerini de tüketir.
1: Akdeniz'e gelen balon balıkları sebebiyle ahtapot türündeki azalmada ekosistemdeki değişimin en net örneklerinden biri.
0: Balon balıklarının sürekli olarak dipte gezdiği için bunlar dipte olduğu için dipteki yani bentikteki türleri tüketiyor. Kabukları tüketiyor ve yumuşakçaları tüketiyor. Dolayısıyla bu ahtapot türü işte mürekkep balığı türü kalamar türleri de bunun içerisinde olduğu için ahtapotun bizim Akdeniz kıyılarında hızla azaldığını görüyoruz.
2: Yaz aylarında serinlemek için deniz ve havuzları tercih edenlerin kontak lens kullanımı konusunda dikkatli olmaları gerekiyor. Lenslerin suyla temas etmesi, suda bulunan mikroorganizmaların göze tutunmasını kolaylaştırıyor ve bu da ciddi enfeksiyonlara neden olabiliyor. Uzmanlardan uyarılar var.
3: Gözlük aksesuarını sevmeyenler genelde lens tercih ediyorlar.
4: Ne gerek var ki denize girdiğinizde lens takmasının?
3: Sağlıklı değil açıkçası.
5: Havuz ve denizde lens kullananlar dikkat. Keyif yapayım derken sağlığınızdan olmayın.
6: Sıcak yaz günlerinde serinlemek için soluğu havuzlarda ve denizlerde alıyoruz. Ancak kontak lens kullananlar için bu keyif göz sağlığı açısından büyük bir probleme sebep oluyor.
7: Çok fazla denize, havuza kontak lensleriyle giren gençlerimiz oluyor. Onların gözünde çok ciddi enfeksiyonlara sebep oluyor bu durumlar ve bizim bu çok uzun süre takip ettiğimiz hatta görmeyi çok ciddi derecede tehdit eden durumlarla karşılaşabiliyoruz.
4: Denize girerken çıkartmaları daha mantıklıdır. Çünkü normalde de insanların gözleri mikrop kapabiliyor.
8: Bence çok tehlikeli, kesinlikle girmemesi lazım. Burada milyon tane insan var, hepsi giriyor.
5: Kontakt lensle suya girmek gözleri enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakabiliyor.
7: Gözün ön tarafını örten saydam tabaka, kornea dediğimiz tabakada çok ciddi enfeksiyonlara sebep olabilir ve zamanla bunlar daha derin tabakalara ilerleyip ve göze yayılabilme durumlarına sebep olabilir.
8: Sağlıklı değil açıkçası. Pek tavsiye etmiyorum.
9: Yani denizin içinde lens kullanmak zaten bayağı bir tehlikeli bir şey. Yani göz sağlığını falan da etkiler. O yüzden ben de pek önermiyorum.
5: Uzmanlar kontakt lens kullanıcılarının denize ya da havuza girmeden önce lenslerini çıkarmalarını öneriyor.
7: Lenslerimizi muhakkak çıkarmalıyız. Hiçbir şekilde kontakt lensin suyla temas etmemesi gerekiyor. Normal onları çıkarıp havuz, deniz gözlüklerini kullanıp o şekilde denize girebilirler.
2: Sosyal medya, özellikle Facebook ve Instagram gençleri yalnızlaştırıyor, psikolojisini bozuyor. Çoğu zaman kendisini olduğundan farklı gösteriyor. Bu gibi suçlamalarla Amerika Birleşik Devletleri'nde Meta'ya açılmış bir dava var. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan bu davanın sonrasında artık Meta milyarlarca dolarlık uzlaşmayı kabul etti. Facebook, Instagram gibi uygulamalar artık hem gençlere filtre uygulamayı bırakacak hem de önemli sınırlamalar getirmek zorunda ama bu düzenlemeler şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde çocukları ve genç kullanıcıları kapsıyor. Bu örnek teşkil edebilir mi? Türkiye'de de uygulanabilir mi? Her annenin, babanın dikkat etmesi ve izlemesi gereken bazı uyarılar var. Şimdi onları izleyelim. Ardından yeni gelişmelerle devam edeceğiz.
10: Belirli sürelerde, belirli kurallar çerçevesinde mümkün mertebe ver hani kısıyoruz çoğu şeyden. Çok iyi olmuş. Keşke burada da olsa.
11: Anne babaların yüksek sesle dile getirdiği keşke Türkiye'de de uygulansa talebi Amerika'da karşılık buldu. Sosyal medya devi Meta'ya açılan tarihi dava uzmanlara göre Türkiye için de dev bir emsal teşkil ediyor.
12: Bakın bu dava bir emsaldir. Türkiye'nin de çocukların korunması ve dijital güvenlik açısından aynı şekilde bu taleplerde bulunması ve gerekli cezai yaptırımları uygulaması gerekir.
11: Çocukların ve gençlerin sosyal medyadan zarar gördüğü iddialarıyla Amerikan yargısının karşısına çıkan teknoloji devi Meta köşeye sıkıştı. Tam 16,6 milyar dolar ödemeyi kabul etti.
13: Platformun çocuklara zarar vereceğini Meta biliyordu. Geri kalan hiçbirimizin bundan haberi yoktu.
11: Uzmanlara göre sosyal medya devinin bu rekor cezai ve radikal kısıtlamaları kabul etmesi çocuklara zarar verdiğinin hukuken açık bir itirazı itirafı oldu.
12: Bunu açık ve net bir şekilde söylemek gerekir ki Meta hukuken çocuklara zarar verdiğini evet kabul etti. Çünkü uzlaşmaya gitti.
6: Çocuklarının sosyal medyanın zararlı etkileri nedeniyle kaybettiklerini savunan ailelerin adalet arayışı Amerika'da çığ gibi büyüdü. Meta kendisine karşı birleşen 29 eyalet ile uzlaşmak zorunda kaldı.

0: kaldı. Çocuklar ve gençler için Facebook'la Instagram'da yeni bir dönem başladı.
1: Thank you for standing with...
2: Çocuklarımızın ve gerçeğin yanında olduğunuz için teşekkür ederim.
3: Amerika'da başlayıp Türkiye'de de aynısı yapılmalı denen o kurallara göre genç kullanıcılara günlük en fazla 2 saatlik sınır gelecek. Gece yarısından sabaha kadar sosyal medya tamamen kapanacak. Okul modunda ise ders saatlerinde bildirimler susturulacak.
4: Hayatlarını sosyal medyada yaşıyorlar. Maalesef bunlar da çocukların yaşına daha uygun olmadığı için çocuklarını yaşamadan büyümek isteyecekler. Zamanlarını kaçırıyorlar aslında.
0: Üstelik düzenleme sadece bunlarla da sınırlı değil. Gençleri sosyal medyanın olası zararlarından korumaya yönelik kapsamlı adımlar atılması doğrultusunda paylaşımlarda beğeni sayıları görünmeyecek. Anne ve babaların ebeveyn denetimi güçlendirilecek. 13 yaş altı çocukların hesap açması engellenecek ve gençleri bunalıma sürükleyen bazı güzellik makyaj filtreleri kaldırılacak.
5: Ergenliğe geçmiş çocuklar çok kullanıyor. Bence biraz kontrollü olması gerekiyor. Yani ebeveynlerin yakın takip etmesi gerekiyor.
3: Uzmanlar Meta'nın yeni kurallarının sadece Amerika ile kısıtlı kalmaması gerektiği görüşünde.
6: Artık ülkelerin bir araya gelmesi ve ortak bir konsorsiyum oluşturması gerekiyor. Artık bunun ciddi olarak sorgulanması gerekiyor.
7: Bütün sosyal medya çok tehlikeli bence. Takip etmesek 5 yaşındaki çocuk da girebiliyor. Kötü insanlarla da denk gelme olasılığı yüksek. O yüzden bence mantıklı bir karar.
8: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Halkbank'ın katkılarıyla. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 10 yıldır hizmet verdiğini belirterek, köprüyle 10 yılda zamandan 134 milyar lira, yakıttan 4 milyar lira olmak üzere toplam 138 milyar lira tasarruf sağladık dedi. Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Haberin radyosu A Haber Radyo.
10: Reklam.
11: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
12: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
8: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
10: Reklam.
13: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da.
15: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
10: Reklam.
8: A Haber Radyo.

0: kalın bağırsağın bir iltihabı. Genelde nasıl olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama genetik bir yatkınlığın olduğu söyleniyor. Genetik yatkınlıkla beraber bağırsak mikrobiyotasındaki değişiklikler, bazen ani stresler ve bir takım çevresel faktörler bu hastalığı ortaya çıkartıyor. Kronik bir hastalıktır. Bu hastalarda karın ağrısı, ishal, kanlı dışkılama, günde 20'ye yakın dışkılama olabiliyor. Ateş, kilo kaybı, zayıflama olabilir.
1: Ülseratif kolitin tanısı kolay, tedavisi mümkün.
0: Bu hastalığın 3 tipi var. Birincisi kalın bağırsağın tümünü tutan hastalık. İkincisi bağırsağın yarısını tutuyor. Üçüncüsü de sadece giriş kısmını tutuyor. İlaçlar çok başarılı olduğu için hastanın bu tedaviye gelip gitmesi ve iyi kontrol edilmesi lazım. Ameliyat son çaredir. Hemen ameliyata hiç vermiyoruz. Çünkü günümüzde çok güzel ilaçlar çıktı. Hem iğne formu hem tablet şeklinde.
1: Profesör Doktor Göral, stresin hastalığı tetikleyen en önemli faktörlerden biri olduğuna dikkat çekti.
0: Stres çok önemli. Ani stres bu hastalığı ortaya çıkartıyor. Belki kişide genler var ama ani stres, ani üzüntü bu hastalığı ortaya çıkartıyor. Bunun dışında biz bu hastalığa süt önermiyoruz. Süt içildiğinde bu hastalığın belirtileri artıyor. Çünkü süt proteinleriyle bağırsak hücreleri çapraz reaksiyona giriyor. Dolayısıyla biz hastalığa dışarıda pişmiş gıdaları öneriyoruz ama pişmemiş gıdalar hijyenik olamayacağı düşüncesiyle önerilmiyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Şimdi huzurevi düşünmüyorum, öyle bir şey düşünmüyorum. Var mı bakacak birileri size? Ben kendi kendime bakarım. Demek ki geçim sağlayamıyorlar veyahut da bakacak kimseleri yok.
4: Anneanneler gittikçe azalıyor. O doğduğunda bakıyor, yaşlılığına biz bakmıyoruz. Var 3 tane çocuğum ama bilemem.
3: Bakarlar mı?
4: Bilemem. Aradısı yok.
1: Yaşlı nüfus arttı, huzurevleri doldu taştı. Sırada bekleyenlerin sayısı 20 bini geçti.
5: Çekirdek aile modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte 3 kuşağın aynı çatı altında yaşadığı geleneksel aile modeli de geride kalıyor. Yaşlıların sosyal hayattaki konumu, aile içindeki rolü de değişiyor. Bu değişimin en büyük örneklerinden biri huzurevlerine artan talepte görünüyor.
1: Türkiye'de 65 yaş ve üzeri olarak kabul edilen yaşlı nüfus oranı %11,1'e yükselerek tarihi bir zirveye ulaştı. Nüfustaki bu artış yaşlıların bakım, barınma ve sosyal destek ihtiyacını da artırıyor.
6: Arkadaşım bile sıraya girdi. Dedi ki birkaç sene sonra bana sıra gelecek.
5: Şimdiden yerini ayarlıyor.
6: Şimdiden yerini ayarladı ve bunu yapan da çok kişi varmış.
7: Bizim yaşlardaki insanlar çoluğuna çocuğuna istemiyor yani bunu çektirmeyi.
8: Türkiye'de aile yapısının değişmesi, çekirdek ailenin yaygınlaşması nedeniyle huzur evine yerleşmek için bekleyenlerin sayısı 20 bine ulaşırken sadece İzmir'de bir huzur evine 14 bin başvuru oldu.
1: Bu rakamlar yaşlı bakımındaki ihtiyacın boyutunu ortaya koyarken, yaşlıların bir bölümü ise mümkün olduğunca kendi evlerinde yaşamak istiyor.
7: Herkes evinde rahat hisseder ya belli bir yaştan sonra. Ne yapıyor? Varsa yoksa evini satıyor, huzur evine veriyor maaşını. Onlar da bakıyorlar işte.
1: Uzmanlar değişen aile yapısının yalnızca yaşlıları değil, aile içindeki kuşaklar arası ilişkileri de dönüştürdüğüne dikkat çekiyor.
9: Gelin kayınvalide anlaşmazlığı, biz işte büyüklerin baskısı altında mı yaşayacağız gibi ya da en önemlisi de bu aile üyelerinin her birinin birey olarak kendi refahını düşünüyor olması. Bizim ülkemizde biraz yani sosyolojik olarak baktığımızda insanlar bireyselleşirken farkında olmadan bencilleştiler. Herkes kendi hayatını kurma çabasına dönüştü.
10: Ben 70 yaşına geldim. Anneler, babalar baş tacıydı, baş köşedeydi.
11: İnanç azaldığı için ahlak da azaldı. İnsanlar ebeveynlerine hürmet etmiyorlar. Onu götürüp bir işte huzur evine koymak evlatlık vazifesini yapmış gibi oluyor. Yaptıklarını zannediyorlar. Öyle bir durumdayız.
1: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Tekrar hoş geldiniz. Ajans Bugün'deyiz. Günü artık yaraladık. Gün ortasında gündemin sıcak başlıklarını anlatmaya devam ediyoruz. Önce Hindistan'dan bir kaza görüntüsüyle başlayacağız. Yeni bir görüntü. Motosiklete çarpmamak için manevra yaptı ancak kontrolden çıktı. Benzin istasyonundaki direğe çarpıp devrildi. Görüntüler Hindistan'dan geliyor ekrana. Kerala eyaletinde düğün konvoyunu taşıyan bir otobüsün önünden bir motosikleti sollamaya çalışıyor otobüs ancak motor sürücüsü o sırada benzinliğe yöneliyor. Yolcu otobüsünün sürücüsü çarpmamak için manevra yapıyor ancak kazadan kaçamıyor. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs sürücüsü benzin istasyonunun direğine çarpıyor ve otobüs devriliyor. Motosiklet de otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Kazada 4'ü ağır, 35 kişi yaralı. Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Akıncı üstünde yakalanan FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz İstanbul'da gözaltına alındı. KYK ile ihraç edilen eski hakim Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu da Muğla'da yakalandı.
1: Temmuz hain darbe girişiminin karanlık figürünün kızı gözaltına alındı. FETÖ-PDY soruşturması tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada FETÖ'nün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda Muğla ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Akıncı üssünde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz İstanbul'da Ankara Adliyesi'nde hakim savcı olarak çalışırken KHK ile ihraç edilip tutuklanan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu da Muğla'da yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, tasnif ve inceleme işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca 2016 yılından bu yana yurt dışında olduğu tespit edilen FETÖ'cü Yakup Aykın ve 2026 yılında yurt dışına çıkış kaydı bulunan Sami Yılmaz'ın da yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ediyor.
0: Muhalefette Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasında çatışma devam ediyor. Özgür Özel ve ekibinin CHP'li belediye başkanlarına Yeni Parti'ye geçmeleri için baskı yaptıkları iddia ediliyor. CHP sözcüsü Müslim Sarı, belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin dedi ve Yeni Parti'ye sert uyarı yaptı. Yeni Parti kanadındansa davet var, baskı yok açıklamaları var.
2: Özgür Özel ve arkadaşlarının artık başka bir siyasal partinin genel başkanı olduğunu kabul etmeleri gerekir. Biz Sayın Genel Başkan'ın, Özgür Özel'in mesajlar konusundaki mesajlaşmalara yatkınlıklarını biliyoruz.
1: Özgür Özel ve ekibi yeni partiyi kurdu ancak CHP'nin peşini bırakmadılar. Belediye başkanlarını ve üyeleri yeni partiye katılmaları için taciz ettikleri öne sürülüyor.
2: Bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal kimliği içinde siyaset yapmak isteyen kalan belediye başkanlarımızı kimsenin taciz etmeye hakkı yok.
1: CHP ile Özgür Özel'in kurduğu yeni parti arasında belediye başkanları üzerinden gerilim yaşanıyor. Öyle ki CHP'li kurmaylar yeni partiye başkanlara baskı yapıyorlar iddiasını yöneltti. Parti kaynakları partiden ayrılan bazı belediye başkanlarıyla illerde oturup tek tek üyeleri arıyor, CHP'den istifa edin diyor. Belediyede çalışan varsa işten atmakla tehdit ettikleri, tehditle baskı kurdukları öne sürülüyor. Farklı illerde de benzer iddialar gündeme geliyor. Yeni parti kanadındaysa davet var, baskı yok deniyor.
3: Sayın Özgür Özel'in ya da partimizin baskısı yok, davetimiz var tabii ki.
1: Muhalefette tartışmalara her gün bir yenisi daha eklenirken CHP ve Yeni Parti'de şimdi belediyeler üzerinden adeta soğuk savaş yaşanıyor.
0: Şimdi İzmir ve Aydın'dan görüntüler getireceğiz ekrana. Bir berber, burası İzmir, dükkandaki bıçaklı saldırıyı sıra bekleyen müşterisinin yumruğu sayesinde önleyebiliyor. Aydın'da ise bir kafe işletmecisi sopalı saldırıya uğruyor. Saldırılar saniye saniye kameralara yansıyor.
4: Bıçaklı baskın yediği yumrukla daha başlamadan bitti. İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi elindeki bıçakla berber dükkanına girdi. Sıra bekleyen müşterilerden biri tehlikeyi fark ederek harekete geçti. Saldırganı attığı yumrukla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda berberin küçük çırağının büyük panik ve korku yaşadığı görüldü. Bu görüntülerde Aydın'ın Söke ilçesindeki bir kafeden. İşletmeci Emrah Şav'un masada oturuyordu. Bu sırada elinde sopayla kafeye giren bir kişi hiçbir şey söylemeden Şav'unu hedef aldı. Peş peşe aldığı darbelerle neye uğradığını şaşıran Şav'un düştüğü yerden kalkarak kaçan saldırganın peşinden koştu. Ancak saldırgan kayıplara karıştı. Fakat kaçışı uzun sürmedi. Güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen saldırgan yakalandı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede de tutuklandı.
0: Bir başka kavga haberi, bu kez adres Gaziantep. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki grup Gaziantep Kilis sınırındaki bir petrol istasyonunda karşılaşıyorlar ve taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşüyor. Açılan ateşte bir kişi hayatını kaybetti ve 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yasin Özkaplan da doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki çatışmaları söylemiştik. Bu kez bir başka konu, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçen eski yöneticilerin il ve ilçe binalarını boşaltırken bıraktığı tahribat ve maddi zararlar parti yönetimini harekete geçirmiş durumda. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla binalardaki hasar ve kayıp demirbaşlar tutanaklarla tek tek tespit edildi. Oluşan zararın sorumlularından tahsili ve hukuki hesap sorulması için dava açılıyor. Ayrıntıları alacağız. Şener Çetin son bilgileri paylaşacak.
5: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önündeyiz şu anda. Tabii burası aslında yaklaşık 3-3,5 ay önce Mayıs ayının son haftasında özellikle 2023 yılında gerçekleştirilen CHP'nin kurultayıyla ilgili iptal süreci vardı. Bir dava süreci devam ediyordu. Mutlak kararı çıktı o davadan. İşte bu karar sonrası da Özgür Özel ve ekibi, partililer CHP Genel Merkezi'ne geldi. Buradan çıkmayacağız diye bir direniş sergiledi. Mahkeme kararı dolayısıyla polis müdahale etmek zorunda kaldı ve bir süre sonra CHP Genel Merkezi boşaltıldı. Tabii bu tahliye esnasında genel merkezde hem binada hem de bina içerisindeki demirbaşlarda büyük ölçüde bir zarar meydana geldi. Yine sadece Ankara'da genel merkezde değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin farklı il ve ilçe teşkilatlarında da, örgütlerinde de o binalarda, demirbaşlarda büyük ölçüde zarar yaşandı. İşte bu zararların karşılanılması adına, hukuki olarak sorumluların hesap verebilmesi adına da bir adım atıldı. Geride bıraktığımız günlerde Kemal Kılıçdaroğlu 81 ilin il başkanlarıyla bir toplantı yapmıştı. İşte o toplantıda il başkanları oluşan zararın tespit edilmesi noktasında bir çalışma yürüttü, bir dilekçe yazdı ve bu dilekçeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu. Kemal Kılıçdaroğlu da bu toplantıdan çıkan kararda zararların tek tek tespit edilmesi, maliyetlerinin hesaplanması ve sorumluların belirlenmesi için çalışma yapılması kararını verdi açıkçası. Tabii bu süreçte sadece oluşan zararların tespitiyle yetinilmeyecek. Aynı zamanda zararların oluşmasına neden olduğu belirtilen, görevden alınan ve önemli bölümü de yeni partiye geçen eski teşkilat yöneticileri hakkında da bir soruşturma yürütülmesi planlanıyor diyelim. Sözü genel merkezden size bırakalım.
0: Şener Çetin paylaştı son bilgileri. Şimdi Ardahan'dan bir görüntü getirelim ekranına. Gökyüzü aniden kararıyor ve bir anda yağan dolu da tarım arazilerini vuruyor. Fırtına çatıları da uçurdu. O görüntüleri taşıyalım ekrana.
4: Yaz ortasında kışı yaşadılar. Çatılar uçtu, evleri su bastı.

0: Ardahan'ın Çıldır ilçesinde aniden bastıran dolu ve şiddetli fırtına günlük yaşamı felç etti. Fındık büyüklüğünde yağan dolu Öncün köyü ve çevresinde ekili alanları yerle bir etti. Fırtına sebebiyle 20'den fazla evin çatısı uçtu, bazılarını su bastı. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı.
1: Hayvanlar altında çarptı çocuk. Az önce kapıdaydı.
2: Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yerini yağmura bıraktı. İstanbul'da gece saatlerinde başladı yağmur ve sabah saatlerinde de bazı yerlerde etkisini artırdı. Peki bu hafta sonu nasıl bir hava olacak? Hemen soralım. Nuray Korkmaz konuyla bekliyor bizi.
3: Sıcak havalar etkisini göstermeye devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önemli bir açıklama geldi. Başta İstanbul olmak üzere tam 12 il için sarı kodlu uyarı verildi ve bu uyarıyla birlikte şiddetli ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Aslında sabah itibariyle İstanbul'un bazı noktalarında yağışlar hafif şekilde yağmaya başladı. Peki bu tablo nasıl olacak? İlerleyen günlerde bizi nasıl bir hava bekliyor? Çok değerli yayın konuğum meteoroloji mühendisi Adil Tek'e soracağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Teşekkürler.
3: İlerleyen günlerde bizleri nasıl hava bekliyor?
4: Evet, şu saatler itibariyle İstanbul'dan hemen başlayalım. İstanbul'da şu anda o sabah erken saatlerde geçen bir soğuk cephe geçişi vardı ki saat 5 civarında bu yağış öncelikle kuzeyden başlayarak İstanbul'la birlikte Marmara'nın doğusuna doğru kaymaya başladı. Şu anda İstanbul'da 24 ile 27 derece arasında bir hava sıcaklığı var. Yer yer çok kuvvetli olmayan zayıf lokal yağışlar var. Yani çok kuvvetli değil bu yağışlar. Kuzeyden bu akışlar devam ediyor. İstanbul'daki bu yağışlar ara ara sürüyor olacak ama o sabahki erken saatlerde biraz daha kuvvetli olan yağış gibi değil. Biraz daha düşük şiddette bu yağışlar. Gün içerisinde sürüyor olacak. Zaman zaman şiddetlenecek. Özellikle öğleden sonra akşam saatlerine doğru biraz daha etkisini artıracak gözüküyor. Ve bu yağışlı hava İstanbul'da yarın da sürüyor olacak. Ama tabii İstanbul'da şu anda hem arada zaman zaman güneşi görüyoruz ki şu anda bulunduğumuz noktada da öyle. Bu şekilde sürecek ve yarın da devam eden bir yağış var. Pazar günü ise yağış genel olarak gözükmüyor. Pazar sadece öğle saatlerinde bir yağış olacak gözüküyor. İstanbul'da sıcaklık bu gece özellikle İstanbul'da 18-19 derecelere kadar düşüyor. Serin bir hava kendini daha gösterecek. Yani şu saatler itibariyle kuzeyden esen, Poyraz'dan esen kuvvetli rüzgar var. Zaman zaman şiddetli saatte 40-50 kilometreye kadar, zaman zaman da 60 kilometreye kadar. Yani fırtına değerlerine çıkıyor. Bu kuvvetli rüzgar da bugün İstanbul'da devam ediyor olacak. Ama önümüzdeki haftadan itibaren yani pazar gününden itibaren diyebiliriz aslında İstanbul'da yağış yetisini kaybetmiş olacak. Yağış şu saatler itibariyle daha çok Marmara'nın doğusunda ve Batı Karadeniz'de etkili oluyor. Özellikle Kocaeli, Sakarya, Düzce çevrelerinde kuvvetli yağış var. Batı Karadeniz'deki yağışların şiddetinin daha da arttırması muhtemel. Gözüküyor oralarda sel ve su baskını riskleri bulunuyor. Yine yurdun diğer kesimlerinde bugün yağışları görüyor olacağız. Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, başkent Ankara'da gece saatlerinde yine yağış var. Ve İç Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in doğusunda yine yağışları bugün görüyor olacağız. Serin ve kuzeyden gelen bir serin hava var. Bir iki gün sürecek. Devamlı sıcaklıklar ve yağışlar mevsim normalleri değerlere dönecek gözüküyor.
3: Peki hocam İstanbul'daki bu yağışlar sağanak olur mu?
4: Şu an için öyle bir tablo gözükmüyor. Yani kuvvetli sel su baskını yapacak şekilde büyük bir yağış gözükmüyor. Sabahki o cephe geçişi sırasında olması muhtemeldi. Ama o da kısa süreli çok hızlı bir şekilde geçti. Yaklaşık İstanbul'da bazı noktalarda o yağışla birlikte 10 ile 10-15 kilogram arası yağışlar düştü İstanbul'da. Ardından bu gelecek olan yağışla birlikte yani kuzeyden akan akışlarla birlikte ara ara geçişler göreceğiz. Sel su baskını riski şu an için İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'da şu anda gözüken en büyük risk Poyraz'dan esen rüzgarın kuvvetli olması. Marmara deniz üzerinde biraz daha kuvvetlenecek. Deniz üzerinde zaman zaman şiddeti 60 kilometreyi geçiyor yani fırtına değerlerini. Orada belki feribot seferlerinde aksamalar yapabilir öğleden sonraki saatlerde.
3: Hocam yurt genelindeki yağışlar sağanak olur mu?
4: Özellikle Batı Karadeniz'de ve Marmara'da olsa yani Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu hattında şu an devam eden bir yağış var. Yine Batı Karadeniz'de Zonguldak, Bartın, Karabük bu illerimizde yine İç Anadolu'nun kuzeyinde Çankırı'da yağışların kuvvetli olması muhtemel ki şu saatler orada etkili bir şekilde sürüyor ve gün içerisindeki buradaki yağışlar da devam edecek. Oralarda riskler var. Yine Doğu Karadeniz'de akşam ve gece saatleri için kuvvetli yağış riskleri bunu özellikle Trabzon, Rize çevresinde devam eden bir yağış var. Doğu Anadolu'da da yağışları görüyoruz. Başkentte, İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu yani Çankırı, Yozgat, başkentin kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere buralarda yağışlar var. Akdeniz'de de yine özellikle Antalya'nın doğusuyla birlikte

0: birlikte yani Mersin, Adana ve Adana'dan kuzeye doğru çıktıkça Kayseri hattı boyunca devam eden yağışları bugün göreceğiz. Güneydoğu Anadolu'da özellikle zaman zaman Şanlıurfa'da yağış geçişleri bugün olacak. O yüksek sıcaklıklar artık 40-45 derecelere kadar çıkmış olan sıcaklık değerleri artık aşağıya indi. Yağış olmayan yer neresi? Sadece Ege'de ve Güneydoğu Anadolu'da bazı iller ve Akdeniz'in batısında bugün için yağış gözükmüyor.
1: Peki hocam, İstanbul'un genelinde bir yağış gözükecek ara ara da olsa. Peki hangi ilçelerde daha fazla yağış olacak?
0: Aslında ilçelerdeki sabah saatlerinde biraz daha kuzey ilçelerde daha kuvvetli gözüküyordu. Ama o saat sabah saatlerindeki yağış geçti. Yani özellikle Anadolu yakası biraz daha etkili. Çünkü sistem biraz daha Anadolu yakasına yatkın gözüküyor. Anadolu yakasındaki yağışlar Avrupa yakasına göre bir miktar daha fazla olabilir.
1: Hocam, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür edelim. Havanın notlarını meteoroloji mühendisi Adil Tek'le değerlendirdik diyelim. Ve bu noktadan sözü sizlere bırakalım.
2: Çok teşekkürler. Devam edelim şimdi. Muğla Menteşe'de orman yangını var. Alevlerin ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığı bilgisi var son olarak. Yılanlı mevkiindeki o görüntüleri getirelim ekrana. Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Hemen olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın çok kısa sürede kontrol altına alındı. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz için kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nem kaynaklı orman yangını uyarısı geldi. Ayrıntıları Vedat Sezer anlatıyor.
3: Evet, az önce meteoroloji uzmanımızın uyarıları vardı. Yurdun bazı bölgelerinde yağışlar etkili olacak ama maalesef orman yangınları için yağışların olmadığı bölgede de risklerin yükseldiği bir sürece giriyoruz ki 28 ve 30 Ağustos tarihleri arasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü vermiş olduğu tahmin raporlarına göre uyardı ve o uyarı da orman yangını için büyük risk oluşturduğuna dair Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir uyarı geldi. Özellikle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı değerlendirmede 28, 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde yüksek hava ısısına eşlik edecek olan kuvvetli fırtına nerelerde? Ege, Marmara'nın batısı ve Akdeniz'in batısı, bu bölgelerin tamamında, yani ormanların ve orman yangınlarının riskinin yüksek olduğu bölgelerde yüksek ısı, hava ısısıyla birlikte düşük nem yaşanıyor. Aynı zamanda sert esen, kuzeyden sert esecek fırtınalar da orman yangınları için büyük risk oluşturuyor. Tabii ki bazı bölgelerde fırtına nedeniyle denize girişler de yasaklandı. Bu da şunu gösteriyor ki yurdun batısında ve Ege'de, Ege kıyılarıyla birlikte Akdeniz'de yüksek orman yangını riski var. Daha doğrusu olası bir orman yangının büyüme riski var. Dolayısıyla bununla ilgili hep Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yılmaz'ın yapmış olduğu uyarı da özellikle ormanlık alanlardan uzak durulması, ateş yakılmaması, dışarıya herhangi bir yanıcı maddenin bırakılmaması, mangal gibi, piknik gibi yerlerden birkaç günlük de olsa uzak kalmak gerektiğine dikkat çekti. Özellikle bitki örtüsü, yani otluk alanlarda oldukça nem düşük ve hava ısısı yüksek, rüzgarla birlikte bir kıvılcımın bile büyük bir orman yangına neden olabileceği uyarısında bulundu Tarım Orman Bakanı İbrahim Yılmaz'dı. Aynı uyarılar meteoroloji tarafından yapıldı. Tabi bölgede tedbirler de alınıyor. Özellikle orman genel müdürlüğüne bağlı ekipler teyakkuz halinde bekliyorken ilgili bölgelerdeki valilikler de bölgedeki bu risk unsurlarını göze alarak oldukça net uyarılarda bulunuyorlar. AFAD'da bölgedeki vatandaşları mesaj sistemine uyarıyor. Tabii biz de buradan bir kez daha uyarmamız gerekiyor ki bitki örtüsü oldukça kuru ve yüksek bir hava ısısı var. Nemin de oldukça düşük olduğu günlere geldik. Hava sıcaklığı ise 40'lı derecelerin etkili olduğu Ege, Akdeniz'in batısı ve Marmara'nın batısında başta olmak üzere yüksek hızla esecek. Saatteki hızı zaman zaman 60-70, Kuzey Ege'de 65-70 kilometre esecek olan fırtınanın orman yangınları için oldukça büyük risk oluşturduğu belirtildi. Tabii ki rüzgarın şöyle bir etkisi var orman yangınlarında. Rüzgar ne uyuyor, ne dinleniyor, ne acıkıyor. Bunlar sık sık söyleniyor. Rüzgar oldukça önemli bir unsur ve ormanların da en ciddi düşmanı gibi de görünüyor alevli bir durumda. Dolayısıyla alınacak olan tedbirler de oldukça önemli. Var. En çok da vatandaşlara çok büyük tedbir düşüyor. Olası bir dumanlama görüldüğünde mutlaka 112 acil çağrı merkezine bilgi vermeleri, tabii ki vatandaşların da hem kendilerini hem birbirlerini uyarmaları gerekiyor ki bu önemli 3 gün içerisindeki yüksek esecek fırtınada orman yangınları görülüyor.

0: gelmesin umuyoruz diyelim. Sizi tekrar merkeze stüdyoya bırakalım.
1: Feda Sezer, çok teşekkürler, kolaylıklar. Şimdi Kastamonu açıklarından bir görüntü getireceğiz. Ticari gemi su aldı ve batma tehlikesi olan gemideki personel hemen tahliye edildi. Karadeniz'de seyir halinde olan ticari yük gemisi gövdesinden makine dairesine su almaya başladı. Batma tehlikesi geçiren gemiden yardım talebi gitti ve bunun üzerine hemen sahil güvenlik komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Gemideki 13 denizci güvenli şekilde tahliye edildi. Mürettebat tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'de yaşanan o acı gelişme, ülkede etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve heyelan felaketinde her geçen gün bilanço ağırlaştı. Çin sınırındaki Botekoşi nehrinin taşması sonucu kontrolden çıkan dev sel suları yerleşim yerlerini yuttu ve büyük bir yıkıma neden oldu. Afette şu ana kadar ölenlerin sayısı 500'e yaklaştı.
2: Devasa sel binaları ve insanları yuttu. Köprüler paramparça oldu. Himalayalardan kopan buzulların Botekoşi nehrini tıkaması felakete kapı araladı. Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'in Çin sınırında sel meydana geldi. Çin'e bağlı Tibet özerk bölgesi sınırındaki Bagmati eyaletinde Botekoşi nehrinin taşması sonucu birçok yerleşim bölgesi su ve çamur altında kaldı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Aralarında turistlerin de bulunduğu binden fazla kişiden de haber alınamıyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi bölgede selden önce deprem olarak adlandırdığı 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çözülmesi olduğunu açıkladı.
3: Selden önce, yani selin ardından meydana gelen bir buzul ve kaya kopması aslında yırtıkanma yapıyor ve bir baraj görevi görüyor aslında. Yani arka tarafında o yukarı seviyelerde, Himalaya'dan yukarı seviyelerinde bir göletler oluşuyor, büyük bir gölet oluşuyor. Yani baraj büyüklüğünde yapılar oluşmaya başlıyor. Daha sonra buzul parçalarının o kanalı tekrar açmasıyla birlikte bu çok kuvvetli akış meydana geliyor. Aslında şu var, bu selin meydana geldi, aslında taşkın diye.
2: Felaket yalnızca can kayıplarına yol açmadı. Bölgenin ulaşım altyapısı da ağır hasar gördü. İlk belirlemelere göre sel ve heyelanlar 19 köprüyü yıktı. Kritik öneme sahip karayolununsa yaklaşık 40 metrelik bölümü kullanılamaz hale geldi. Sellerin ardından ortaya çıkan yıkım hem drone kameralarına hem de uydu görüntülerine yansıdı. Afet sonrası Nepal hükümeti Rasuva, Nuwakot ve Dading bölgelerini 3 ay süreyle afet bölgesi ilan etti. Nehir kıyısındaki yerleşim bölgelerinde yaşayan halka dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu. Sel ve toprak kaymalarının bazı noktalara ulaşımı kesmesiyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Bölgenin dağlık yapısı da ekiplerin çalışmalarını güçleştirirken mahsur kalanlar helikopterlerle tahliye edildi. Arama kurtarma ekipleriyle birlikte ordu ve polis de sahada seferber oldu. Kayıpları bulma çalışmalarına dronlar da destek veriyor.
4: Terastaydım ve sel en üst kata da vurdu. Sular ancak bir saat kadar sonra çekildi. 4-5 saat sonra helikopterle kurtarıldı.
2: Felaketin ardından uluslararası yardım çalışmaları da başladı. Hindistan, Çin ve Dünya Bankası harekete geçti. Selin vurduğu Nepal'e arama kurtarma ve yeniden inşa için destek sağlanıyor.
1: Diplomaside yaşananlara bakalım. Önce Suriye'de YPG'nin kendisini feshetmesi sonrası bölgeden gelen yansımalar. İsrail basını YPG'nin Suriye ordusuna entegre olma kararını Türkiye'nin büyük zaferi ve Tel Aviv'e yönelik stratejik bir tokat olarak nitelendirdi. Yaşanan gelişmelerin İsrail'i Türkiye ve Suriye stratejisi konusunda değişikliğe gitmesi noktasında bir artık yön belirlemesi noktasında bir tavsiye kararı çıktı.
2: YPG kendini feshetti, İsrail'i korku sardı.
5: Bugün Suriye karanlık büyükten kurtuluyor ve geçmişinin acı dolu bir bölümünü silerek kalkınma, yeniden yapılanma ve yeniden inşa yoluna giriyor.
2: Suriye'nin ilerleyişindeki en büyük engellerden biriydi YPG. Türkiye'nin desteğiyle süreç ilerletildi. terör örgütü kendini feshettiğini duyurdu. Örgüt, Suriye devletine entegre olmak için en büyük adımı attı. Kritik hamle bölgedeki ülkeler tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak İsrail hariç.
4: Ne Lübnan, ne Suriye, ne de Gazze'den çekileceğiz.
2: İsrail medya kuruluşları

0: Rıda YPG'nin fesih kararını manşetlerine taşıdı. Maarif gazetesi haberi Türkiye Suriye'de büyük bir zafer kazandı başlığıyla servis etti. Bu hamlenin İsrail'e stratejik bir tokat niteliğinde olduğu vurgulandı. ABD merkezli El Monitor'da da İsrail-Türkiye gerilimi değerlendirildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlattı. Türkiye ile savaş olasılığı sıfır ifadesini kullandı. Kaynak İsrail'in savaş yerine istikrara odaklanması gerektiğini söyledi. Suriye konusunda İsrailli yetkililer arasında görüş ayrılıkları olduğunu dile getirdi. Habere göre İsrail, Türkiye ile gerilimi azaltma çabasına başladı bile. İddiaya göre Tel Aviv'in saldırılarına Trump da tepkili. Seçim süreci yaklaşan Netanyahu, ABD'yi yatıştırmak istiyor. İktidarda kalmak için Trump'ın desteğini almayı planlıyor. 7 Yot Ahronot'un haberine göre ise İsrail'in Türkiye karşıtı kampanyası, Netanyahu'nun seçim hamlesi. Bu da stratejik ve siyasi bir yanlış. Ankara-Tel Aviv hattında çıkar uyuşmazlığı olabilir. Ancak habere göre Türkiye bir düşman olarak görülmemeli.
1: Tüm dünyanın Bosna kasabı olarak tanıdığı ve hep öyle anacağı eski Sırp komutan Ratko Mladic, müebbet hapis cezasını çektiği Birleşmiş Milletler Gözaltı Merkezi'nde öldü. Mladic, binlerce Boşnak Müslümanın katledildiği Srebrenica soykırımının baş mimarıydı.
2: Bosna Savaşı'nda binlerce Boşnak Müslümanı katletti. Savaş bitince kayıplara karışarak 15 yıl saklandı. 2011 yılında yakalanarak adalet önüne çıkarılan Bosna kasabı lakaplı Ratko Mladic, 84 yaşında öldü. Bosna Savaşı sırasında soykırımın ve başta Srebrenica olmak üzere birçok savaş suçunun baş sorumlusu kabul edilen eski Sırp komutan, 9 yıldır tutulduğu Birleşmiş Milletler Gözaltı Merkezi'nde yaşamını yitirdi.
3: Sırbistan Cumhuriyeti adına bugün Ratko Mladic'i tutukladığımızı duyuruyorum. İade süreci devam etmektedir.
2: Ratko Mladic, 1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı'nda Sırp askerlerin komutanlığını yürütmüştü. 11 Temmuz 1995'te emrindeki Sırp askerlerle Srebrenica'yı ele geçirmişti. Bu süreçte on binlerce Müslüman sivili katleden Sırp komutan savaşın ardından firar ederek 15 yıl kaçak hayatı yaşadı. 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da yakalanan Ratko Mladic'in 16 Mayıs 2012'de soykırım, insanlığa karşı suç işleme ve savaş kanunlarını ihlalden yargılanmasına başlandı. Yaklaşık 5 yıl süren yargı sürecinin ardından 2017'de karara bağlanan davada Mladic 10 farklı suçtan hüküm giyerek ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
3: İşlediği tüm bu suçlar nedeniyle mahkeme Mladic'i ömür boyu hapis cezasına çarptırıyor.
2: O tarihten bu yana Birleşmiş Milletler'in Lahey'deki gözaltı merkezinde tutulan Mladic'in devam eden sağlık sorunları nedeniyle öldüğü ifade ediliyor.
1: Son birkaç haftadır dünyanın çok konuştuğu başlık, Rusya'nın NATO'ya saldırabileceği ihtimali artık ayyuka çıkmış durumda. Ve CIA direktörünün Moskova ziyareti, başta neden ve nasıl oldu, neden geldi diye konuşuluyordu ki Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Rusya NATO ülkelerini hedef almayı öngören bir planı kesin olarak hazırladı. CIA başkanı da bu saldırılara engel olmak için Moskova'ya gitti. İddia bu. Moskova'dan bir açıklama yok.
0: CIA direktörünün sürpriz Moskova ziyareti sonrası çarpıcı iddialar gündemde. 2021'den beri ilk kez gerçekleşen ziyarete ilişkin çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Rusya Avrupa'ya saldırı planı yapıyordu. ABD'nin üst düzey istihbari ismi John Ratcliffe, geçtiğimiz günlerde Moskova'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin nedeni gizli tutuldu. CIA resmi olarak görüşmelerin gündemini açıklamadı. Peki CIA başkanı savaşın ortasında diplomasi trafiğinin tıkandığı bir dönemde neden Moskova'ya gitti?
4: Size sadece CIA ile temaslar olduğunu söyleyebilirim. Rusya devlet başkanı ile herhangi bir görüşme olmadı.
0: Dikkat çeken iddia ise Wall Street Journal'dan geldi. Habere göre Kremlin, Ukrayna Savaşı'nda tıkandı. Bu nedenle iç siyasette baskı altında kaldı. Putin çözümü ise saldırıları genişletmekte arıyor. İddiaya göre ABD'nin İran karşısında zayıfladığını düşünen Rus lider Putin, durumu fırsata çevirmek istedi. Doğu Avrupa ülkelerini hedef almayı planladı. CIA'de saldırı planı istihbaratını aldı. Söz konusu saldırıları...

0: engellemek için CIA direktörü apar topar Moskova'ya uçtu. Plana göre Moskova'nın saldırısı sınırlı olacaktı. NATO'nun tepkisi ölçülecekti. Kremlin kapsamı siber saldırılar ve küçük çaplı kara saldırılarını da içeren planlar hazırladı. Baltık ülkelerini de buna dahil etti. Söz konusu hamle içinse 2026 sonuyla 2029 arasındaki aralığı belirledi.
1: CIA servisiyle aramızdaki temaslar başlı başına olumlu bir olgu, olumlu bir süreçtir.
0: ABD basınındaki diğer bir iddia ise Bloomberg'den geldi. Haberde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silah kullanabileceği öne sürüldü. CIA direktörünün ziyareti de buna bağlandı. Washington yönetimi görüşmeleri barış için atılan adım olarak yansıttı. ABD Başkanı Trump ziyareti yarı rutin olarak nitelendirdi. Görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkabileceğini söyledi ancak görüşmelerin detayları gizemini koruyor.
2: Bartın'ın İnkumu sahilinde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi kurtarmak için denize giren emekli imam Yılmaz Çiftçi boğularak hayatını kaybetti. Çiftçinin cansız bedeni ekiplerin çalışması sonucu denizden çıkarıldı. Olay İnkumu plajında belediye evleri mevkiinde yaşandı. Dalgalar sebebiyle akşam saatlerinde denize girmek yasaklanmıştı ama yine de denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdiler. Can kurtaranların müdahalesine yardımcı olmak isteyen emekli imam Yılmaz Çiftçi de boğulma tehlikesi geçirenlere yardım etmek için arkalarından denize girdi. Can kurtaranlar tarafından denizden çıkarılan 3 kişi ve Yılmaz Çiftçi Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emekli imam Çiftçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Antalya'da İsveç uyruklu bir turist konakladığı otel odasında ölü bulundu. Alanya ilçesinde tatil yapan İsveç uyruklu turist uzun süre dışarı çıkmadı ve uzun süre dışarı çıkmaması üzerine de otel personeli odasına girdi. Turistin hareketsiz yattığı görüldü ve turisti bulan personel hemen ekiplere haber verdi. Otele gelen sağlık ekipleri İsveçli turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Turistin cenazesi otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Mersin'de tır önünde seyreden otomobile çarptı. Otomobil sürücüsü aracından indi ve önce tır şoförüne tepki gösterdi. Ardından da tırın camını kırdı. Tır şoförü de aracıyla otomobile çarptı. Sonrasında hiçbir şey yokmuş gibi olay yerinden uzaklaştı.
0: Aracından indi, tırın camını kırdı. Karşılığı ise ağır oldu. Olayın adresi Mersin. Erdemli ilçesinde seyir halindeki tır önündeki otomobile çarptı. Otomobil sürücüsü aracından inerek önce tır şoförüne tepki gösterdi. Ardından da eline aldığı taşla tırın camını kırdı. Tır şoförünün tepkisi ise ondan aşağı değildi. Otomobile çarparak olay yerinden uzaklaştı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
2: Şimdi Erzincan ve Bursa'dan iki motosiklet kazası görüntüsü getireceğiz ekrana. Önce Erzincan, seyir halindeki bir motosikletle kuryenin kullandığı ve karşı yöne dönmeye çalışan motosiklet kafa kafaya çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle de iki motosiklet sürücüsü savruluyorlar. Kazada sürücüler yaralanmadı, motosikletlerde hasar oluştu. Bir başka görüntü. Diğer görüntü de Bursa'dan. Burası da Gürsu ilçesi. Trafiğin yavaşladığı için önünde duran aracı fark etmedi motosiklet ve otomobile çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle de metrelerce havalanıyor. Okullarda çevre dostu ve tasarruf odaklı yeni bir dönem başlıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı eğitim binalarını geleceğe hazırlamak için büyük bir işbirliğine imza attı ve proje kapsamında artık tüm eğitim yapıları yeşil bina kriterlerine göre tasarlanacak. Hedef ise okulların enerji tüketiminde %30, su kullanımında %40 ve karbon emisyonunda %35'e varan tasarruf sağlamak.
3: Sorumlu bir davranış

0: insanlığı ve doğayı halka halka kuşatan bir iyilik dalgasına dönüşebilir.
1: Okulların enerji ve su tüketiminde tasarruf dönemi başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle eğitim yapılarının daha çevreci ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.
0: Çocuklarımızı geleceğe yön veren liderler olarak yetiştirmeyi hedefleyen tüm bu projeleri takdirle karşılıyorum. Lütfen okulda öğrendiklerinizle kendinize doğa dostu bir hayat kurun ve herkese örnek olacak şekilde yaşayın.
1: Yeni işbirliğiyle okul projelerinde enerji ve su verimliliği öncelik olacak. Binaların yapımından kullanımına kadar tüm süreçlerde çevre dostu teknolojiler ve sürdürülebilir tasarım ilkeleri uygulanacak. Eğitim yapılarında bakanlık tarafından geliştirilen YES-TR ve YES-INT yeşil bina değerlendirme kriterleri esas alınacak ve inşa edilecek yapılar sertifikalandırılacak. Bu doğrultuda yeşil sertifikalı yapıların yaygınlaştırılmasıyla binalarda %30'a varan enerji, %40'a varan su tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Karbon emisyonlarındaysa %35'e varan azalma amaçlanıyor. Bu sayede hem kamu kaynaklarının daha verimli halde kullanılması hem de gelecek nesillere daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre bırakılması hedefleniyor.
2: Mersin Anamur'da milyonlarca yıllık tarihe tanıklık eden Köşekbükü Mağarası hem şifa arayanların hem de doğa severlerin akınına uğruyor. Mağara yıl boyunca sabit kalan sıcaklığı ve mikroklima yapısıyla astım hastalarına da şifa oluyor.
1: Burası Mersin'in Anamur ilçesindeki Köşekbükü ya da bilinen adıyla Astım Mağarası.
3: Köşekbükü Mağarası deniz seviyesinden yaklaşık 150 metre yükseklikte Toros Dağları'nın iki ayrı eteğinde bir çoban tarafından bulunan Astım Mağarası aynı zamanda büyüleyici sarkıtlara sahip.
4: Buraya geldiğimiz yol Anamur'umuzun büyük bölüm köylerinin yaylaya göçtüğü bir eski göç yoludur. Göç yolu üzerindedir. Bura köşek demek devenin yavrusu anlamındadır. Bük demek de viraj anlamındadır. Buraya gelen göç sahipleri bu bükte bir dinlenip sonra devam ederlermiş yaylaya. Onun için burası Köşek Astım Mağarası olarak ismini almış.
1: Metrekarelik alana sahip mağara birbirine açılan galerilerden oluşuyor.
4: Nem oranı yüksek olduğu için astım hastalarına iyi geldiği, dilek bölümünde de söyleyişlere göre, tabii bu toplumda söylenen şeyler, doğurganlık yarattığı söylenmekte.
1: 5 milyon yıllık geçmişiyle zamana meydan okuyan Astım Mağarası'nda hiç değişmeyen 18 derecelik sıcaklığı ve yaklaşık %80'e ulaşan nem oranıyla adeta özel bir mikroklima iklimi yaşanıyor.
5: İlk defa Anamur'a gelişim ama buraya geldim, hani ilk buraya uğramak istedim. Çünkü Astım Mağarası diye biliniyor, çok söylendi.
6: Harika bir yer ya. Çok güzel.
7: Neler hissettiniz gelmez?
6: Çok rahatlık ve içinde bir huzur var.
2: Kimi isimler sadece bir döneme değil, asırlar sonrasına da iz bırakıyor. Talha bin Ubeydullah da o isimlerden biri. Onun hikayesi imanın insan hayatını nasıl dönüştürdüğünü gösteren ibretlik bir yolculuk.

0: yaşarken cennette müjdelediği sahabiler, fedakarlıkları, imanları ve cesaretleriyle İslam tarihine iz bıraktılar. Bugün o isimlerden birinin hayatına uzanıyoruz. Uhud'da Efendimiz'e siper olan, cömertliği ve cesaretiyle bilinen Talha bin Ubeydullah'ı konuşuyoruz.
1: Talha bin Ubeydullah ticaret için Busra'ya gitmişti. Bir rahip ona

0: Mekke'den çıkacak son peygamberi müjdeledi. Talha bu sözün peşine düştü.
1: Tabii ki Talha bin Übeydullah hemen ticaret kervanını toparlar. Acilen Mekke-i Mükerreme'ye gelir. Mekke-i Mükerreme'de en yakın dostu Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın yanına gelir. Ya Ebu Bekir Sıddık, burada olağanüstü bir şey oldu mu diyor. Diyor ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine vahiy geldi ve peygamber olduğunu söylüyor. Talha bin Übeydullah peygamber Efendimiz'in yanına gider ve orada kelime-i şehadet getirerek İslam'la şereflenir.
0: Mekke'de iman etmek kolay değildi. Hazreti Talha Allah Resulüne iman eden ilk isimlerden oldu. İşkence gördü, baskıya uğradı ama imanından vazgeçmedi.
1: Bu olayı duyan annesi Sabe oğluna karşı çıkıyor. Evladım diyor, bırak. Onun peşinde koşma. Sen bir zengin ailenin evladısın. Kendi ataların yolunda gitmen lazım. Yanlış yapıyorsun demesine rağmen anneciğim ben İslam'ı seçtim ve İslam yolunda yürüyeceğim diyor. Tabii ki bunun üzerinde elit tabakadan oldukları için oğlunu yakalattırır ve Ebu Bekir Sıddık ile beraber ve orada sokaklarda sürükler. Onlara eziyet ederler. İkisi de kan revan içerisinde kalır.
0: Uhud'da oklar yağarken Hazreti Talha'nın önünde tek bir şey vardı. Allah Resulü. Kendisine gelen darbelerin önüne geçti, bedenini peygambere siper etti.
1: Uhud savaşında büyük cesaret göstermiştir. 70 sahabenin kiram şehit olduğu ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o müşriklerin okları altında, mızrakları altında onu koruyan Talha bin Übeydullah var. Gelen oklara eliyle, hatta bir ok geldiği zaman elini parçalayıp ömür boyu felç olmuştur. Allah'ın vücudunda 77'den fazla 80'e yakın yaralar vardır.
2: Hazreti Talha cennetle müjdelenen isimler arasındaydı. Fakat ömrünün sonu İslam ümmetinin en ağır imtihanlarından birinin ortasında geldi. Geriye ise Allah'a adanmış bir ömrün örnek şahsiyetliği kaldı.
1: Cemel vakasında şehit olan Talha bin Übeydullah da o kardeşin kardeşi vurduğu o savaşta aslında şehit edenlere karşı barış sürecinde yer almak istedi. Hazreti Talha bin Übeydullah oradan ayrılırken, fitne olmasın diye ayrılırken arkasından zehirli bir mızrakla, bir okla şehit edildiğini görüyoruz. Talha bin Übeydullah'ın hayatına baktığımız zaman çok cömert, zengin ama bu cömertliğini ve zenginliğini Allah yolunda harcamıştır. Dünya malını asla kalbine yerleştirmemiştir. Kendi davası İslam'dı, Resulullah'tı.

Şimdi İstanbul'un akciğerleri olarak bilinen Çekmeköy ormanlarına gideceğiz. Doğayla iç içe yapılan safari heyecanını ekrana taşıyacağız. Şimdilik biz ayrılan süreyi noktalayacağız. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: İstanbul'da yaşıyorsunuz ve kalabalıktan uzaklaşmak istiyorsunuz. Aynı zamanda macera sever bir insansınız. Özellikle hafta sonları gelebileceğiniz etkinliklerden bir tanesi buggy safarisi. Arkamda görmüş olduğunuz araçlarla birlikte ormanın derinliklerinde macera dolu bir yolculuğa hep beraber çıkalım. Birazdan hazırlıklarımızı yapacağız ve ormanın derinliklerine doğru yola çıkacağız. Öncesinde ne yapacağız peki? Önemli bir başlığımız var. Güvenlik önlemlerini eksiksiz bir şekilde almamız gerekiyor. Çünkü bu bir macera aracı. Yanımızda Aziz Bey var. Yolculuğa çıkmadan önce özellikle buggy kullanıyorsak hangi güvenlik önlemlerini alacağız?
1: Öncelikle kaskımızı takıyoruz. Herhangi bir darbeye karşı, kaza riskine karşı tur boyunca kaskımız takılı olacak.
0: Çünkü macera doğru bir yolculuğa çıkacağız.
1: Evet, kesinlikle zorlu bir yolculuğa çıkacağız.
0: Güvenlik önlemimizi
1: daha
0: alacağız.
1: Sonra... Orman içerisinde süreceğimiz için toza karşı gözlüğümüzü takıyoruz. Öncelikle bu üst koruma demiri herhangi bir takla atmasına karşı sizi koruyor. Alt şasisi de ATV'ye göre daha geniş, daha çok arabaya benzeyen, yere daha iyi basan bir alet. Oturduktan sonra çift askılı kemerimizi bağlıyoruz. Bu güvenliği daha fazla arttırıyor. Daha sonra aracı çalıştırıp otomatik araba mantığı ile sadece tek ayak kullanıyoruz. Hem gazı hem freni. Aynı anda iki ayakta kullanmıyoruz.
0: Güvenlik önlemlerimizi aldık ve aracı da biraz tanıdık. Tanımamızın aslında sebebi şu olacak. Biz ormana gideceğiz. Ormanda bu aracı daha iyi tanıyacağız. Bakalım ne kadar hız yapabiliyoruz, ne kadar maceraya atılabiliyoruz. Hep beraber izleyelim, görelim ve şimdi yola çıkalım.

0: Nişantepe ormanlarındayız. Derinliklerden geçtik. Güzel yerler vardı.
1: Evet.
0: Fakat buraya yağmur yağdığı zaman bu yollara gitmek çok mümkün değil gibi ama.
1: Özellikle yağmur yağdığında talep daha fazla oluyor. İnsanlar İstanbul'da yaşadığı yoğunluktan, stresten kaynaklı uzaklaşmak adı altında buraya kirlenmeye geliyorlar diyebiliriz. Her yaştan, ailelerden, arkadaş ortamlarından, şirket etkinliklerinden. Sadece burada dikkat etmemiz gereken mevzu, kullanabilen kişinin 16 yaş ve üzeri olması
0: evet,
1: gerekiyor.
0: Yaş sınırı var böyle evet, bu tür yani yaş tabii.
1: Tahmini 14 kilometrelik bir parkurun içerisindeyiz şu anda. Gördüğümüz yeri tekrar görmeyeceğiz. Farklı bir rotadan döneceğiz. Bu da tabii farklı bir alternatif bizim için. İnsanlar aynı yerden tekrar dönsün istemiyoruz. Farklı yerleri görebilsinler. Bir saat boyunca farklı yerlerde kullanabilsinler.
0: Özellikle hafta sonları bu etkinliğe olan talep nasıl İstanbullular tarafından?
1: Özellikle çalışan vatandaşlarımız için tabii ki hafta sonu daha uygun oluyor. Ama hafta içinde de talep oldukça fazla.

Çekmeköy ormanlarındaki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi yaklaşık 14 kilometrelik bir parkuru tamamlamak üzereyiz. Parkur için ormanın orta bölgelerine geldik. Geri dönüş yoluna geçmeden önce aslında burada bizi zorlu arazi şartları bekliyor diyorlardı. Fakat biz bu kadarını beklemiyorduk. Hava 32 ile 34 derece arasında değişiyor. Nem de var, hissedilen sıcaklık da oldukça fazla. Fakat bu tür macera işlerinde genelde bu tür duyguları zaten hissetmiyorsunuz. Özellikle maceraya odaklanıyorsunuz. Yol oldukça engebeli, konuşmakta zorluk çekiyorum. Fakat oldukça da güzel, oldukça da keyifli ve yolculuğumuza devam ediyoruz.

0: şimdi turumuzun %50'sini tamamladık. Ekip arkadaşlarımızla başka birisine şimdi aslında mikrofonlarımızı uzatalım. Kevser Hanım yanımızda. Şimdi onun duygularını çok merak ediyoruz. %50'ye kadar bitirdik. Neler hissediyorsunuz?
1: Harika bir deneyimdi. Bu benim 3. gelişim zaten. Çok samimi insanlar. Yani eğlenmek için geldim buraya ama bırakamadım. Önce arkadaşlarımı getirdim. Ondan sonra ailemle geldim. Şimdi tek gelmiştim. Size rastladım. Aksiyon ve macera severler kesinlikle buraya gelmeli. Çok keyifli bir aktivite. Denemelisiniz.
0: Macerayı nasıl yaşayacağız? Yolculuğumuzun.
2: Evet.
0: Şimdi aslında büyük bir bölümünü tamamladık mı?
2: Evet, %90'ını tamamladık.
0: Evet.
2: Artık bir mola veriyoruz.
0: Şimdi artık aslında şöyle, biz parkur içerisinde herhangi bir yerde mola verebiliyoruz değil mi?
2: Evet,
0: bir durumda,
2: tabii
0: ki. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Şimdi buraya geldiğiniz zaman, yani bu buggy macerasına katılacağınız zaman mutlaka yanınızda yedek kıyafet getirmeyi unutmayın. Çünkü her yer, gözlü çevremizi görmüş olduğunuz gibi işte bu şekilde bir toza maruz kalıyoruz mecburen. Şimdi şunu konuşalım sizle isterseniz. Parkurumuzun %90'ını tamamladık.
2: %90'ını tamamladık. Tabii biz sonlara doğru mola verdik ama istedikleri sürece her yerde mola verebiliriz. Anı için, hatıra için resimler çekilmek, videolar çekilmek isteniyor. Bunlar hiçbir problem değil. Bize işaret ettiklerinde tekrar duruyoruz. Orada su molası, içecek molası, resim molası verebiliyoruz tabii ki.
0: Yorgunluk yok. Az dinlendik. Yaklaşık bir dakikalık dinlenmek bize yeter. Şimdi gözlüğümüzü takalım.

0: Evet, geldik turumuzun sonuna. Hiç bırakmak istemiyorum.
1: Bu macerayı tamamladık.
0: Bitiriyor muyuz?
1: Biz de sizlerle birlikte oldukça keyif aldık.
0: Hiç bitirmeyelim istiyorum, biliyor musunuz? Gerçekten çok güzel bir turdu. Çok da güzel bir yerdi. Hemen şöyle aracımızdan inelim. Sizlere veda edelim. Şimdi aslında parkurun en heyecanlı bölmelerinden bir tanesi iç tarafta bulunan hem bir yer vardı ki yeşilliğin bol olduğu, aynı zamanda sıkışık bir yerdi. Bir yandan da çamurlu bir parkura girdik. Orası da çok heyecanlıydı ama tabii bunun da bir bedeli oldu. Üstümüz, başımız, her yerimiz toz oldu. Buraya gelecek vatandaşlar için de yeniden bir öneride, yeniden bir uyarıda bulunalım. Buggy kullanacak olan vatandaşların mutlaka ve mutlaka gelmeden önce yedek kıyafetlerini yanında getirmelerini konusunda bir kez daha uyarıda bulunalım ve son sözü Aziz Bey'e bırakalım.
1: Çok memnun olduk sizi ağırladığımız için. Biraz kirlettik ama buraya kirletmek için çağırıyoruz sizleri. Stres attığınızı düşünüyorum. Bir dahaki sefere tekrar görüşmek üzere.

0: Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle basit konaklama tesisleri ve plaj işletmelerine yeni kurallar getirildi. Resepsiyon, ilk yardım, temizlik, havuz, oda ve banyo standartlarında değişikliğe gidilirken ilgili hükümler 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
6: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Adam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i5 işlemcili HP Victus Gaming Notebook.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: videosunu kendi sosyal medya hesabından alıp başka yerde paylaşırsak o zaman bir suçla karşı karşıya kalabileceğimizi unutmamamız gerekir.
1: Başkasının fotoğrafını veya videosunu izinsiz alıp kendi hesabından paylaşanlara hapis yolu göründü. Yüksek Mahkeme bir kişinin kendi profilinde paylaştığı görseli izinsiz kopyalayıp yayınlamayı suç saydı.
2: Emsal karar Bursa'da yaşandı. Bir kişi dayak yediği görüntüleri kendi sosyal medya hesabında paylaştı. O görüntüleri izleyen başka bir kişi ise o kişiden izin almadan bu kez aynı görüntüleri farklı sosyal medya hesabında paylaştı.
0: Sosyal medyada gördüğünüz her fotoğrafı ya da videoyu hiçbir şey olmayacakmış gibi hareket ederek bir paylaşım durumun söz konusu olmaması gerektiğini bize net bir şekilde gösterdi.
2: Görüntülerin sahibi ise izinsiz paylaşılan o görseller için o kişiden şikayetçi oldu ve dava yoluna gitti.
3: Hoş bir şey değil. Tabii ki özel bir resim olduğu için paylaşılmasını istemem. Ama hapis cezasına da gerek var mı? O kadar da ileriye gitmek gerek var mı? O da doğru değil. Belki bir uyarı yeterli olur diye düşünüyorum.
1: Temiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığa verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu. Yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 8 ay hapis cezasını onadı.
0: Sadece o kendisini takip eden kişilerin görmesi gereken bir görüntüyü siz alıp başkalarına da gösterecek şekilde bir paylaşım yaparsanız orada hem Türk Ceza Kanunu 135 hem Türk Ceza Kanunu 136. maddesi devreye girecektir ve ona göre de bir cezayla karşı karşıya kalma durumu söz konusu olacaktır.
1: Emsal kararı imza atan Yargıtay, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olduğu, verilen kararın dosyadaki delillerle desteklendiği gerekçesiyle hükmü oy birliğiyle aldı.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Yanlış yatak yastık kullanımı boyun ve bel ağrılarının en önemli nedenlerinden biri.
7: Kaskele sistemi hastalıklarında yatak ve yastık tercihi çok önemli. Malum günün 24 saatinin yaklaşık 3'te 1'ini, 8 saatini yatakta geçiriyoruz.
1: Peki doğru yatak seçimi nasıl olmalı?
7: Orta sertlikte, deforme olmamış ortopedik tarzda visko yataklar tercih edilir. Aksi halde kaslarda spazma, eklemlerde bozulmaya, ilerleyen dönemlerde disk hernilerine yani fıtıklara neden olarak kas iskelet sistemi ağrılarıyla hastaların bize başvurmasına neden oluyor.
1: Yatak kadar yastık seçimi de önemli.
7: Yastık olarak da yine orta sertlikte boyun boşluğunu dolduracak omuz yüksekliğine ayarlanmış yine viskoelastik yastıkları tercih ediyoruz. Çok yüksek olması, boyun düzleşmesi gibi kasılmalara, kas kasılmalara neden olabilecek durumlardan kaçınmak için yüksek yastıklardan kaçınmak gerekiyor. Alçak yastıklarda aynı şekilde.
1: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı doçent doktor Hamza Sucuoğlu, yatak ve yastıkların kullanım süresine de dikkat çekti.
7: Yastık olsun, yatak olsun belli periyotlarda deforme olma süresince değiştirilmesi tavsiye edilir. Yaklaşık 7-8 yılda bir yattığımız yatakların değiştirilmesi kaskele sistemi sağlığı açısından en önemli hususlardan bir tanesi diyebilirim.
6: Türkiye'nin Haber Radyosu.

Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 28 Ağustos Cuma. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız ve önce canlı yayın noktalarımız. Nepal'de korkulan oldu, Tibet'te baraj patladı. Bilanço ağırlaşıyor, ölü sayısı 1000'i geçebilir. Mehmet Zeyrek Pekin'den canlı yayında. FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz İstanbul'da gözaltına alındı. Meral Dağlılar İstanbul'dan canlı yayında. Kuytul soruşturmasında ortaya çıkan gizli tanık beyanlarında çarpıcı iddialar var. Halil İbrahim Uğur Adana'dan canlı yayında. Hürmüz'de belirsizlik sürüyor. ABD Boğaz kapalı diyor. İran'sa petrol ihracatına devam ettiklerini söylüyor. Ekber Karabağ Tahran'dan canlı yayında ve ajans başlıyor.

0: Geminin su aldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Gemiye ulaşan ekipler 13 denizciyi tahliye etti.
1: Kırmızı alarm verildi. Su alan gemideki mürettebat kurtarıldı. Svetoslava isimli ticari gemi Karadeniz'in 26 mil açıklarında su almaya başladı. Durum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirildi. Bölgeye Kastamonu İnebolu'dan ekipler sevk edildi. TCSG 96 ve KB 40 botuyla gemiye ulaşan ekipler 13 kişiyi tahliye ederek İnebolu Limanı'na götürdü. Kurtarma anları ise kameraya yansıdı. Ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen mürettebat, sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi. Kastamonu açıklarında demirleyen geminin kurtarılması için çalışma yapılacak.
0: Yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik soruşturmada yeni operasyon. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada mercek altına alınan iki ödeme şirketine ait milyonlarca lira değerinde 25,5 kilo altın ele geçirildi. Finansal çarkın büyüklüğü ise dudak uçuklatıyor.
1: Yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada yeni bir operasyona imza atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri ile Dinamik Menkul Değerler Şirketi mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda iki şirkete ait piyasa değeri 179 milyon 520 bin lira olan 25,5 kilogram altın ele geçirildi. Altınlar uzman incelemesinin ardından adli emanete teslim edilecek. Masak raporları ve Merkez Bankası tespitleri, çatı şirket Dinamik Pay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetlerinde devasa bir finansal çarkı ortaya çıkarmıştı. Şirketin 2024 ve 2025 yıllarında 17,9 milyar liralık para transfer hacmine ulaştığı belirlenmiş. 13 şüpheli hafta içinde gözaltına alınmıştı. Suçtan elde edildiği belirlenen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulmuş. 126 banka ve kripto para hesabına bloke uygulanmıştı. Soruşturma derinleşerek sürüyor.
0: Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güran ailesi dosyanın faili meçhul cinayet kapsamında yeniden değerlendirilmesi için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Ailenin başvurusu bakanlıkça reddedildi.

Narin Güran cinayetinde ailenin faili meçhul talebi reddedildi. Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetiyle ilgili Güran ailesinden yeni bir başvuru geldi. Aile, Adalet Bakanlığı bünyesindeki faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığına başvurarak cinayetin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasını talep etti. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmede cinayetin faili meçhul olduğunu ortaya koyan ya da dosyanın yeniden incelenmesini gerektirecek yeni ve somut bir olguya ulaşılamadığı belirtildi. Başvurunun reddedilmesine ilişkin değerlendirmede failin bilinmemesiyle cinayetin tüm ayrıntılarının henüz ortaya çıkarılamamış olmasının birbirinden farklı hukuki ve maddi durumlar olduğuna dikkat çekildi. Kararda ayrıca yargılama sürecinin yürütüldüğü ve bazı sanıklar hakkında verilen mahkumiyet kararlarının Yargıtay tarafından onandığı hatırlatıldı. Bağlar ilçesinde yaşanan olayla ilgili davada anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Nevzat Bahtiyar hakkında ise nitelikli kasten öldürme suçuna yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına hükmedilmişti.

0: Başkan Erdoğan İstanbul'da hem sahada hem de diplomasi masasında yoğun bir mesai yürüttü. Üsküdar'da esnafla bir araya gelen Erdoğan, vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı, talepleri dinleyip sohbet etti. Erdoğan'ın diplomasi trafiği de hız kesmedi. Kazakistan, Kongo ve Ruanda liderleriyle peş peşe telefon görüşmeleri yaptı. Temaslarda hem ikili ilişkiler hem de küresel gelişmeler ele alındı.
1: Vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet edip isteklerini dinledi.
2: Ahına bak, nasılsın? Kaç yıldır burada oturuyorsun?
1: 38. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy'de esnafı ziyaret etti. Çevredekilerle sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak ve harçlık verdi. Vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılaşan Erdoğan, davet üzerine yakındaki bir kebapçı dükkanına girdi. Çalışanlar ve müşterilerle sohbet etti, ikramları kabul etti. İş yerindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaklaşık 45 dakika süren esnaf ziyaretinin ardından Başkan Erdoğan, yolun karşısındaki vatandaşları selamladı. Erdoğan bölgeden ayrılırken çevredeki çocuklara oyuncak dağıtıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir yandan da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan ilk olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan 23 Ağustos'ta Kazakistan'da gerçekleşen kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev'e tebriklerini iletti. Liderler önümüzdeki süreçte Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Erdoğan daha sonra Kongolu mevkidaşı Felix Tshisekedi ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde yatırım, ticaret, savunma sanayi ve güvenlik başta olmak üzere birçok konu ele alındı.
0: AK Parti teşkilat çalışmalarında vitesi yükseltiyor. Ekim ayının ortasına kadar sürecek kapsamlı bir saha maratonu başlatılıyor. Milletvekillerinden parti yöneticilerine, belediye başkanlarından bakanlara kadar tüm kadrolar sahaya inecek.
3: Hiç kimseyi atlamadan teker teker herkese dokunacağız.
1: AK Parti Ekim ayının ortasına kadar sürecek kapsamlı bir çalışma için sahaya iniyor. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşla buluşacak parti teşkilatının önceliği, Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı olacak. Milletvekillerinden belediye başkanlarına, MKYK üyelerinden kabine üyelerine kadar tüm kadrolar sahada olacak. Bakanlar ve MYK üyeleri en az iki ili ziyaret ederek sahanın nabzını tutacak. Vatandaşın talep, beklenti ve önerileri doğrudan dinlenerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere genel merkeze anlık olarak raporlanacak. Saha çalışmalarında Türkiye'nin istikrar ve güven veren konumu, güncel meseleler, ekonomi, adalet, dış politika gibi konulardan geri bildirimler alınacak. Programda esnaf ziyaretleri, ev buluşmaları, sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar ve çeşitli istişare programları gerçekleştirilecek. Toplumun farklı kesimleriyle doğrudan temas kurulacak. AK Parti kurmayları Türkiye Yüzyılı hedeflerini sahada anlatırken, vatandaşların görüş ve önerilerini de teşkilat çalışmalarına yansıtacak.
0: Gökyüzündeki milli gururumuz Solo Türk, İstanbul semalarında nefes kesti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında pazar günü yapacağı büyük gösteri öncesinde Solo Türk ekibi İstanbul'da çevre tanıma uçuşuna çıktı.
4: Solo Türk'ün pilotları 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi İstanbul semalarında çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk, Yenikapı semalarındaki provada birbirinden zorlu manevralara imza attı. Yenikapı etkinlik alanına gelenler gösteriyi büyük bir ilgiyle takip etti.

0: her zaman olduğu gibi, yani her seferinde izlediğimiz gibi bir soltuk gösterisi de oldukça heyecanlı geçti. Ordumuzu ve milletimizi temsil ediyorlar. Aynı zamanda tüm dünyaya da Türk ordusunun ne kadar güçlü ve kuvvetli olduğunu gösteriyorlar.
1: Bir Türk genci olarak hem gurur veriyor hem de onur duyuyoruz. Bir fotoğrafçı olarak havada hem o pilotun yaptığı manevralardaki zorluğu hem de Türklerin ne kadar deli bir kuvvetle F-16'yı kullandığını, biz de bunu fotoğraflayarak iki hobiyi birleştirerek kendimizi bizim kendi ön plana attığımız fotoğraflara beraber hem F-16'yı hem de Türk pilotun nasıl bir F-16'yı kullandığını göstermiş oluyoruz.
2: Solo Türk 30 Ağustos Zafer Bayramı da bu kez ana gösteri için İstanbul semalarında olacak. Gösteri pazar günü saat 18'de Yeni Kapı Meydanı üzerinde gerçekleştirilecek.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Truva atı olarak nitelendirilen 49 isim için kesin ihraç süreci resmen başlatıldı. Hem CHP üyeliklerini sürdürüp hem de yeni partinin propagandasını yaptığı belirlenen isimlerin disipline sevk edilmesi parti kulislerini hareketlendirdi.
4: Burada parti içi disiplinden taviz verilmeyeceği yine bu toplantının önemli konularından biri oldu.
5: CHP'de arınma sürüyor. 49 ismin ihracı için düğmeye basıldı. Hem CHP'de kalıp hem de yeni partinin propagandasını yapan isimlerin ihraç istemine tepki göstermesi de hayretle karşılandı. Aylin Nazlı Aka ve Bahadır Erdem gibi isimler sosyal medya hesapları üzerinden tepkilerini dile getirdi. Sayın Genel Başkanımıza... Geçmişte CHP yönetiminde kritik görevlerde bulunan 49 isim, ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bu isimlerin önce savunmaları alınacak, ardından ihraçları konusunda karar verilecek. Şu an için ihraçlarına kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü ihracı istenenler CHP'den istifa etmediler. Ancak CHP'de kalarak yeni parti propagandası yaptılar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiler. Genel Başkan olarak Özgür Özel'i gördüklerini her fırsatta söylediler.
4: Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
5: CHP'de Kadın Kolları Genel Başkanlığı da yapmış olan Aylin Nazlı Aka, sosyal medya hesabından ihraç işlemine ilişkin tepkisini dile getirdi. CHP'nin köklerinden koptuğunu savundu. Bugüne kadar CHP'den neden istifa etmediğini açıkladı.
6: Bu zamana kadar istifa etmemiş olmamızın sebebi mutlak butlan davasında iptal kararının çıkma ve partinin yönetimsiz kalma ihtimali ve riskiydi.
5: İhracı istenen bir diğer isim İstanbul Milletvekili Bahadır Erdem'de alınan ihraç kararı benim için olsa olsa bir şereftir açıklamasını yaptı. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in liderliğinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. İhracı istenenlerin tepki göstermesi de sosyal medyada tartışma yarattı. Madem Özgür Özel lideriniz CHP'den istifa etmeyişiniz hangi ahlaka sığar şeklinde paylaşımlarının altına yorumlar yapıldı.
3: Terör örgütü YPG kendini feshettiğini ve Suriye devletiyle entegrasyonun tamamlandığını duyurdu. Ankara sahadaki gelişmeleri temkinli bir iyimserlikle yakından takip ediyor. İsrail medyasındaki hayal kırıklığı da bu haberin kimler için ne anlama geldiğinin özeti. Siyaset kulisleri bir yandan da Başkan Erdoğan'ın yakında dediği olası Suriye ziyaretinin ne zaman yapılacağını merak ediyor.
7: Şehirlere inecekler. Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG. Topunuz gelin. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız.
8: Terör örgütü PKK'nın ardından Suriye kolu YPG de kendini feshetti. Ankara'nın terörsüz Türkiye süreciyle başlattığı terörsüz bölge vizyonu artık dünyada yankılanıyor.
7: Bu vatan toprağımızın üzerinde kimse hesaba girmesin. Hesaba girenler bunun bedelini ödeyecekler.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleriyle terör koridorunu paramparça edeceğiz demişti. Öyle de oldu. Yıllarca arkasına küresel güçleri alarak Türkiye'ye meydan okumaya kalkan terör örgütleri Ankara'nın çelikten iradesi karşısında bir bir sahadan silindi.
7: Dertleri ne? Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu böyle bilinmeli.
8: Dünya diplomasisinde gözler şimdi

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam'a yapacağı tarihi ziyarette. Erdoğan'ın terörsüz bölgeyi mühürleyecek Suriye ziyareti artık an meselesi.
1: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor.
0: YPG'nin fesih kararı ilk günden bu yana Ankara'yla yakın çalışan Şam yönetimi tarafından da memnuniyetle karşılandı. Başkent sokaklarında kutlamalar düzenlendi. Sürecin yakın takipçisi Milli Savunma Bakanlığı da kritik gelişmeyi Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ve tek devlet tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli buldu. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ordusuna terörle mücadelede desteğimiz devam edecek açıklaması yaptı.
1: Bölgemizde terörün devri tamamen kapanmıştır. Suriye halkını dün olduğu gibi inşallah yarın da yalnız bırakmayacağız.
0: Türkiye'nin terörsüz Türkiye adımıyla başlattığı tarihi süreç bölgede dengeleri kökten değiştirirken YPG'nin fesih Tel Aviv'de deprem etkisi yaptı. İsrail basını tarihi adımı Tel Aviv'e yönelik stratejik bir tokat olarak yorumladı. Gazeteler Türkiye Suriye'de büyük bir zafer kazandı itirafında bulunurken bölgede yalnızlaşan İsrail'in güvenlik mimarisinin çöktüğünü yazdı. Dışarıda kazanılan bu tarihi diplomatik zafer içeride büyük bir saha harekatıyla birleşiyor. AK Parti teşkilatları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 81 ilde sahaya inmeye hazırlanıyor. Kapı kapı dolaşılacak, tüm şikayet ve öneriler raporlanacak. Ankara dışarıda yazdığı tarihi destanı içeride de toplumsal bağla sağlamlaştıracak. Mesaisine İstanbul'da devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar esnafına sürpriz yaptı. Davet üzerine girdiği bir restoranda çalışanlar ve müşterilerle sohbet etti. Çocuklarla yakından ilgilendi.
2: İsrail'de yaklaşan genel seçimler öncesinde sağ koalisyon karıştı. Başbakan Netanyahu ile Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ittifak tartışması yüzünden sosyal medyada birbirine girdi. Netanyahu, aşırı sağcı müttefikleri Ben-Gvir ve Smotrich'e birleşin çağrısı yaptı. Ancak Ben-Gvir bu çağrıya çok sert yanıt verdi. İki isim sosyal medya üzerinden birbiriyle resleşti.
3: İsrail siyasetinde sular durulmuyor. Başbakan Netanyahu ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasındaki gerilim bu kez sosyal medyada patlak verdi. İkili yaklaşan seçimler öncesinde ortak liste tartışmasında birbirine girdi. Netanyahu, sağ seçmenin oylarının bölünmemesi için Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in seçime tek bir listeyle girmesini istedi. Sağ kanadın geçmişte bölündüğü için kaybettiğini iddia eden Netanyahu, ortak listenin tek zafer yolu olduğu görüşünü savundu.
4: Ne zaman birleştiysek kazandık, ne zaman bölündüysek kaybettik. Aralarında kişisel anlaşmazlıklar olduğunu anlıyorum. Bunun üstesinden gelinmeli. Smotrich ve Ben-Gvir birleşmek zorunda. Önümüzdeki günlerde onları davet edeceğim.
3: Ancak İsrailli Bakan Ben-Gvir bu çağrıya sert bir dille karşı çıktı. Netanyahu'ya sosyal medya üzerinden cevap verdi. Ben-Gvir kendi partisini zayıflatmak için tuzak kurulduğunu ileri sürdü. Yapılan anketlerin birleşme halinde oy kaybını işaret ettiğini belirten Ben-Gvir, Netanyahu'yu muhalefetle gizli bir hükümet kurma planı yapmakla suçladı. Karşılıklı suçlamaların dozu kısa sürede arttı. Netanyahu kabinesindeki aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'e aynı sert kelimelerle yanıt verdi. Kişisel hırsların yüzünden ülkeyi riske attığına inanamıyorum dedi. Seçim atmosferinin iyice ısındığı ülkede sosyal medyadaki bu kavgayla birlikte hükümet ortakları arasındaki köprüler neredeyse tamamen atıldı.
2: Doğu Akdeniz'de dengeleri alt üst edecek bir plan adım adım devreye sokuluyor. İsrail, Güney Kıbrıs'ı adeta ikinci vatanı ilan etti. 20 bin İsrailli adaya yerleşti. Bununla da yetinmeyen İsrail, Rum dağlarını işgal tatbikatları için kullanıyor. Doğu Akdeniz'de ortak istihbarat ağı da kuruluyor.
5: Doğu Akdeniz'de sessiz ve tehlikeli bir kuşatma adım adım ilerliyor. Soykırımcı Netanyahu hükümetine her fırsatta kucak açan Kıbrıs Rum kesimi İsraillilerin yeni sığınağı haline geldi. Göçün boyutu her geçen gün büyüyor. yaklaşık 20 bin

0: İsrailli şimdiden Rum kesimine yerleşti bile. İki taraf arasındaki mesafenin kısalığı, güçlenen siyasi bağlar Güney Kıbrıs'ı İsrailliler için cazip kılıyor. Sadece nüfus değil, İsrail sermayesi de Güney Kıbrıs'taki varlığını arttırıyor. İsrailli şirketler Güney Kıbrıs'ı uluslararası bir operasyon merkezine dönüştürdü. Yapay zeka, enerji ve siber güvenlik alanlarında milyar dolarlık yatırımlar yolda. İsrail ayrıca adanın en büyük ikinci turizm pazarı haline geldi. Çifte vatandaş olanlarla birlikte gerçek sayının çok daha korkutucu boyutlara ulaştığı tahmin ediliyor.
1: İsrail'e vaat edilmiş topraklara göz dikti ve Güney Kıbrıs'ta uzun zamandan beridir arazi alımına devam ediyor. Bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de arazi alımları yapmaya çalışmıştı İsrail. Ancak özellikle A Haber'in yapmış olduğu büyük yayınlardan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti bu konuya ilişkin bir düzenleme getirdi ve bununla beraber İsrailler artık buradan arazi alamıyor. Ama Güney Kıbrıs'ta durum böyle değil.
0: En tehlikeli boyutsa askeri ve istihbari işbirliği. Rum kesimi İsrail ordusunun dev tatbikatlarına ev sahipliği yapmaya başladı. İsrail askerleri kendi coğrafyasındaki benzerliği sebebiyle Rum kesimindeki dağlık alanları eğitim sahası olarak kullanıyor. Savaş riskine karşı Rum hava sahası İsrail uçaklarına lojistik üs imkanı sağlıyor. Taraflar Doğu Akdeniz'de anlık istihbarat paylaşımı da yürütüyor.
2: Norveç Kralı 5. Harald hayatını kaybetti. Hastanede devam eden tedavisi sırasında sağlık durumunun kötüleştiği ve durumunun çok ciddi olduğu açıklanmıştı. Açıklamayı Norveç Kraliyet Sarayı yaptı. Kralın yerel saatle 06:35'te tedavi gördüğü Oslo'da yaşamını yitirdiği bildirildi. 5. Harald, 35 yılı aşkın süren hükümdarlığıyla Avrupa'nın en yaşlı kralı olarak biliniyordu. Harald, 2024 yılında ilerleyen yaşı nedeniyle katıldığı resmi etkinliklerin sayısını azaltacağını açıklamış, ancak tahttan çekilmeyi düşünmediğini belirtmişti. Harald'ın ölümüyle birlikte tahta oğlu Veliaht Prens Hakon geçti. Hakon, babasının 1991'de tahta çıkmasının ardından uzun yıllar Veliaht Prens olarak görevlendi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık ve ABD'nin kontrolü altında olduğunu belirtiyor. İran ise Boğaz'ın tamamen kapalı olduğunu öne sürüyor. Tahran'a gidiyoruz. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktaracak.
3: Evet, Canan Paner, teşekkür ederim. İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında askeri çatışmalar bitse de gerginlik özellikle Hürmüz nedeniyle devam etmektedir. Bu gerginliğin, bu gerilimin düşürülmesi için bölge ülkelerinin arabuluculuk faaliyetleri de devam etmektedir. Son olarak bu kapsamda Katar Başbakanı Tahran'a dün geldi ve Tahran'da üst düzey ziyaretlerde bulundu. Katarlı yetkili Tahran'da görüştüğü kişilerden birisi İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'ydı. Irakçı bugün bu görüşmeyle ilgili bir kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu ve o paylaşımında hala diplomasiyle sorunların çözümünün mümkün olduğunu ifade etti. Fakat bunun için Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı baskı politikasının bir sonuç vermeyeceğini anlaması gerektiğini ifade etti. Fakat Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı baskı politikasında özellikle son birkaç gündür uygulamaya başladığı ekonomik baskı politikasında o kararlı gözüküyor. Bu kapsamda ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten bugün gelen bir açıklamada, bir paylaşımda İran'a karşı uyguladıkları deniz kuşatması ve son birkaç gündür uyguladıkları ekonomik paketle birlikte İran ekonomisini yerle bir edeceklerini iddia etti. ABD'li yetkili aynı zamanda son 14 günden bu bölgeden Hürmüz Boğazı'ndan 130 milyon varil petrolün de çıkış yaptığını iddia etti. İran'dan gelen açıklamada ise İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı İran'a karşı deniz ablukasının devam etmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin

0: bölgedeki ekonomik çıkarlarını hedef alacaklarını ve bunu %100 yapacaklarını ifade etti ve bunun da oldukça önemli olduğunu, %100 ifadesini kullanmasının oldukça önemli olduğunu ifade edebiliriz. Donald Trump bir kez daha bölgenin mayınlardan temizlendiğini ifade etti. Hatta uzay bilimleriyle bölgenin, Hürmüz'ün yakından kontrol edildiğini ve bu kapsamda İran'ın bazı botlarının bölgeye mayın düşürmeye çalışırken bunları etkisiz hale getirdiklerini öne sürdü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Brett Cooper'ın da benzeri bir yönde bir açıklaması söz konusu oldu. Ancak İran birkaç gün önce bu bölge, madem Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeyi mayınlardan temizlediyse neden gemileri bu bölgeden geçiremiyor yönünde ifade geldi işte İran tarafında. Son olarak da Canuk ona şunu belirteyim ki İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkan bölge Müslüman ülkeler arasında bir saldırmazlık paktı işte oluşmasını önerdi. Özellikle Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında yapılan Mekke Anlaşması'nın ardından İran'dan böyle bir çıkış gelmesinin oldukça anlamlı olduğunu söyleyebilirim. Söz merkezde.
1: Kutsal topraklar Mekke'de olağanüstü anlar yaşandı. Aniden bastıran şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Mekke'de gökyüzünü kaplayan şimşekler geceyi aydınlattı. Yağış sırasında dünyanın en yüksek binalarından biri olan 601 metrelik ünlü Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü. O anlar kameralara yansıdı. Fırtınaya ve yağışa rağmen Kabe'deki Müslümanların ibadetlerine ara vermeden devam ettiği görüldü. Mardin'de bir anda hortum oluştu. Görüntüler Nusaybin ilçesinden. Uluslararası İpek Yolu kenarında aniden hortum meydana geldi. Hortum kısa sürede büyüdü, bir hasar vermeden tehlike geçti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ardahan'da da gökyüzü aniden karardı. Bir anda bastıran dolu tüm arım arazilerini vurdu, fırtına çatıları uçurdu.
2: Yaz ortasında kışı yaşadılar. Çatılar uçtu, evleri su bastı. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde aniden bastıran dolu ve şiddetli fırtına günlük yaşamı felç etti. Fındık büyüklüğünde yağan dolu Öncün köyü ve çevresinde ekili alanları yerle bir etti. Fırtına sebebiyle 20'den fazla evin çatısı uçtu, bazılarını su bastı. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı.
3: Hayvanlar arasında içim altı çocuk, az önce gel buradaydı.
1: Nepal'deki facianın boyutları büyüyor. Nepal, Tibet'teki barajın patladığını açıkladı. Kurtarma ekipleri halkı ve güvenli bölgelere çekilmesi yönünde yine kurtarma ekiplerini uyardı. Nepal'de yetkililer arama kurtarma çalışmalarını durdurdu. Pekin'e gidiyoruz. Bölgedeki son durumu haber muhabiri Mehmet Zeyrek'ti.
4: Can Okanar, can kaybı 538'e yükseldi. Bu son dakika bilgisiyle başlayalım. İki ülke arasında toplam 1000 civarında insan hala kayıp. Arama çalışmaları zaman zaman duruyor. Çünkü bölgede hava muhalefeti hala çok etkin. Aslında Güneydoğu Asya'da hala şu anda uyarılar var. Çin'in Zhejiang bölgesini de bugün bir tayfun vurdu. En iyi haliyle diğer coğrafyalarda da kuvvetli yağmur devam ediyor. Kayıpların en az 540'ını Kutsal Kailash Dağı ve Mansarovar Gölü'ne gitmekte olan yabancı ziyaretçiler oluşturuyor. Bu kişilerin büyük kısmı da Hindistan vatandaşı. Kayıp yabancılar arasında Amerika'nın Virginia eyaletinden gelen ve eşleri haber bekleyen 10 kişilik bir erkek grubu da bulunuyor. Diğer yandan bugün buzul çökmesi ve heyelanın ardından nehir yatağında biriken gölün su miktarı 2 milyon metreküpten 2,5 milyon metreküpün üzerine çıktı. Bugün Botekoşi Nehri taşmaya başlayınca bölgede yeni bir felaket paniği oldu. Sirenlerin çalmasıyla Bidur kasabasında yaşayan yerel halk yüksek kesimlere doğru kaçmaya başladı can havliyle. Ve yine barajın patlama tehlikesi yüzünden ekipler geri çekildi. Nepal tarafında kurtarma çalışmaları 1,5 saat, Çin tarafındaysa uzun bir müddet tamamen durdu. Risk kontrol altına alınınca çalışmalara yeniden başlandı. Bugün Çin Komünist Partisi Politbürosu Pekin'de olağanüstü toplandı. Xi Jinping başkanlık etti bu toplantıya ve arama planlarının bilimsel yöntemlerle yapılması, hem yerli hem de yabancı kayıpların kurtarılması için her türlü seferberliğin uygulanması talimatı verildi. Çin'in 2 numaralı ismi Başbakan Li Qiang şu anda bölgede çalışmaları bizzat koordine ediyor ve bugün Jirong bölgesine geçtiği bilgisi var. Yıkımın şiddeti ve yolların tamamen yok olması nedeniyle Çinli kurtarma ekipleri sınır kapısının merkezinde henüz karadan ulaşabilmiş değil. Çünkü Çin tarafında da o sınır kapısında yaklaşık 2 kilometrelik bir alan neredeyse haritadan silinmiş durumda. Nepal tarafında 40 kilometrelik geniş bir alan yine tamamen yok olmuş durumda diyebiliriz. Nepal hükümeti tüm bu felakete rağmen ülkelerden gelen yardım tekliflerini geri çevirdi. Özellikle Hindistan, Çin, Amerika, İngiltere, Japonya, Güney Kore, Sri Lanka hepsi kurtarma ekiplerini, profesyonel cihazlarını göndermek için teklifte bulundu ama Nepal hükümeti ordumuz orada, gerek yok dedi. Güney Kore'nin gönderdiği hızlı müdahale ekibi Katmandu'ya ulaşmış olmasına rağmen izin çıkmadığı için sahaya inemediler. Donald Trump da bu felaketin adeta bir kürdan gibi binaları yıktığını belirterek yönetimin talep edeceği her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi. Şu anda olumsuz hava şartları devam ediyor. Nepal hükümeti yardımları kabul etmiyor ve arama kurtarma çalışmalarında umutlar tükenmiş durumda. Can kaybının 1000'i geçmesi bekleniyor. Can Okanar.
1: Popüler müzik grubu Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanımı ve kara para aklama iddialarıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Akış adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Manifest müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın evinde yapılan aramada çok sayıda altın, nakit para ve 10 milyon liralık senet ele geçirildi. Tolga Akış, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade vermeyi reddetti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Akış adliyeye sevk edildi.
5: Mesela
1: İstanbul merkezli 6 ilde Change Araç operasyonu düzenlendi. 29 araç ele geçirildi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
6: Ağır hasarlı araçların seri numaraları ile change yaptılar. Baskınlarda 29 araca el konuldu. İstanbul genelindeki çalıntı change araçların ele geçirilmesi ve faillerin yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin trafik kazası, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarını kullandıkları belirlendi. İstanbul merkezli Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Isparta ve Şanlıurfa dahil 6 ilde operasyon düzenlendi. Çenç adı verilen yöntemle toplam 29 aracınsa piyasaya sürüldüğü belirlendi. Baskınlarda toplam 13 şüpheli yakalandı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın kritik ayrıntılarını paylaştı. Gürlek, operasyonun dini bir gruba değil, doğrudan suç örgütünün mali yapılanmasına yönelik olduğunu tekrarladı.
5: Finans müdürlüğü.
7: Evet, finans müdürlüğü.

0: bu tamamen örgütün, suç örgütünün maliye planlamasına ilişkin bir operasyon.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş örgütünün mali yapılanmasından yurt dışı bağlantılarına kadar kritik detayları tek tek anlattı. Soruşturma kapsamında düzenlenen 3. dalga operasyonda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 şirket ve 4 dernekte soruşturmanın merceğine alındı. Bakan Gürlek de operasyonun hedefini net bir dille ifade etti.
0: Biz kesinlikle dini gruplar ya da işte dini yapılanmalar için bir operasyon yapmıyoruz. Burada din kisvesi altında özellikle vatandaşlarımızın dini duygularını kullanarak kendilerine özel bir hayat kuran, kendilerine böyle lüks bir yaşam tarzı oluşturan yapılara karşı mücadele ediyoruz.
1: Örgütün yurt dışı ağında Almanya'da mercek altında. Gürlek, Almanya'da bir yapılanma tespit edildiğini ve örgütün merkezini buraya taşıma hazırlığı içinde olduğunu söyledi.
0: Paraların yurt dışına çıkarılması noktasında tespitler var. Almanya'da bir yapılanma var. Çok büyük bir orada merkezlerini oraya taşıdıkları bir yer kurmak istiyorlar. Bununla ilgili başsavcılığımızın çalışmaları devam ediyor. Burada yani örgüt yönetiminin aslında örgütün tabanındaki insanların dini duygularını, özellikle vatandaşlarımızın dini duygularını sömürerek kendilerine bir kaymaklı yaşam tarzı kurduklarını görüyoruz.
1: Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016 yılındaki ölümüne ilişkin ayrı bir soruşturma yürütüldüğünü açıklayan Gürlek, fethi kabir işlemi yapıldığını hatırlattı.
0: İlk gelen bulgulara göre burada bir şüpheli ölüm olduğu konusunda ciddi emareler var. Sizin de az önce söylediğiniz gibi boğazda ekimozlar var. İşte bir boğulma iddiası var. Daha sonra olaya geç müdahale, geç evet. İşte sağlık ekiplerine haber verme durum var. Bunların hepsi araştırılıyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya ilişkin de son durumu paylaştı.
0: 245 milyon dolar deprem zamanı toplanan para bu. Özellikle bu paraların savcılık bir bilgi heyeti kurdu. Bu paraların hangi amaçla harcandığı konusunda bir tespit yapmaya çalışıyor. Gerçekten işte yardım yapıldı mı? İşte deprem konutları yapıldı mı? Ama ilk gördüğümüz maalesef bu böyle değil. Burada bir sistem kurulmuş. Aynı şekilde Haluk Levent işte taşınmazları üçüncü bir şahsa devrediyor.
2: Alparslan Kuytul hakkında iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması davasında yer alan gizli tanık beyanlarında yeni iddialar ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'dan alıyoruz.
3: Can o kadar. Alparslan Kuytul suç örgütü tıpkı FETÖ gibi çalışıyordu. FETÖ'den örnekler alıyordu. FETÖ'de hatırlayacaksınız katalog evliliği vardı. Yine Alparslan Kuytul suç örgütünde de Alparslan Kuytul'dan izin almadan evlilik olmuyordu. Yine örgüt içerisinde insanlar birbiriyle tanıştırılıyordu. Yine vakıf üyeleri birbirine uygun görüldüğünde büyükleri tarafından bir araya getiriliyordu. Tıpkı görücü usulü gibi yan yana getirildikten sonra iki kişinin evlenme ihtimali ortaya çıkabiliyordu ve ondan sonra da Alparslan Kuytul'un işte bu evliliğe izin vermesi gerekiyordu. Maalesef işte bu talimatı almadan evlenenler de oldu. İşte onlar da şu anda Alparslan Kuytul suç örgütü dosyasında bir bir yer almaya başladılar. İşte onlardan bir tanesi evlilik talimatını yerine getirmediği için kendisinden izin almadan evlendiği için daha doğrusu darp edildi Alparslan Kuytul'un talimatıyla. Çünkü Alparslan Kuytul bütün vakıf üyelerini tek tek tanıyor ve tek tek takip ettiriyordu. Ve onun rızası alındıktan sonra evlilik yapılabiliyordu. İşte rızası alınmadan evlendiği için diğer taraftan istihbarat teşkilatı tarafından, Furkan Vakfı'na ait istihbarat teşkilatı tarafından işte bu durum Alparslan Kuytul'a anlatıldı, belirtildi, aktarıldı. Ardından da Alparslan Kuytul'un vermiş olduğu ceza sonrasında işte bu kişi darp edildi. Bu da yine gizli tanığın beyanları doğrultusunda dosya içerisinde yer aldı. Bunun gibi örnekleri çok fazla çünkü yine evliliğine rıza gösterip de erken evlendiği için de yine örgütten dışlanan, yine örgüt içerisinde farklı cezalara çarptırılan insanlar da var. Ya da işte evlendikten sonra insanların da tekrar ayrılması için de tek bir talimatı yetiyordu. İşte bunların hepsi de yine bu suç örgütüne ait dosya içerisinde yer alıyor. Gelişmeler oldukça işte bu bilgiler ortaya çıktıkça, örgütün yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili detaylar ortaya çıktıkça bizler de Adana'dan sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Can Akolar.
2: Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim

0: öğretim yılı kapsamında hayata geçireceği uygulamayla okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin uyum sürecine veliler de etkin olarak katılacak. Kamuda çalışan ebeveynlerden biri talep etmesi halinde 7-11 Eylül'de günde 3 saati aşmamak üzere idari izin sayılacak.
1: Uyum haftasında ailelere idari izin kolaylığı sağlanacak. Kamuda çalışan velilerden biri günde 3 saat idari izinli sayılacak. Böylelikle veliler sürece etkin olarak katılacak.
2: Her yönüyle baktığımızda hem velilerin hem çocukların hatta bence öğretmenlerin bile ihtiyacını karşılayacak kıymetli bir süreç.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek bir dizi uygulama hayata geçirilecek. Bu çerçevede kamuda çalışan velilerden biri talep etmesi halinde 7-11 Eylül tarihlerinde günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Öte yandan okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrenci velilerinin 7-11 Eylül tarihlerindeki uyum haftası eğitimlerine katılımı sağlanacak. Uygulamayla uyum eğitimi programlarından başlayarak ailelerin eğitim sürecine bütüncül bir yaklaşımla etkin katılımın sağlanması ve okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
2: Oryantasyon sürecinin hem çocuklar için hem de veliler için çok fazla faydası var. Çocuklar yeni girdikleri ortama, öğretmenlerine, akranlarına ve yeni sisteme alışma fırsatı bulacaklar bu sayede. Elbette ki velilerin de buna ihtiyacı var. Çünkü veliler de çocuklarının öğretmenlerini tanımak istiyorlar.
1: Düzenleme yalnızca uyum haftasıyla sınırlı kalmayacak. Aile katılımı, gelişim ve rehberlik uygulamaları, ailemle okul yolu programı adı altında birbiriyle ilişkilendirilerek eğitim-öğretim yılının tamamına yayılacak.
0: Mısırlı dünya yıldızı Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi Trabzon mutfağına katkı sağlamış durumda. Nedeni Salah'ın transfer tanıtım videosunda yer alan yöresel lezzetler. En çok ilgiyi ise kuymak çekiyor. Öyle ki kuymak yemek için şehre gelenlerin sayısında ciddi artış oldu.
3: Did you taste kuymak?
4: Yes, delicious.
5: Şimdi Salah kuymağı yedi, tamam mı? 4 gol attı, 2 sayıldı. Bir de bizim pideyi yerse ondan sonra zaten kimse tutamaz onu.
6: Mısırlı dünya yıldızı Muhammed Salah'ın reklam filminde yediği kuymak Trabzon'daki kuymak turizmini patlattı. Yabancı turistler kuymak sırasına girdi.
7: Kuymak güzel.
8: Bize her yer Trabzon.
9: Sevenler Trabzon'da kavuştu. Liverpool'dan Merseyside'den sonra.
10: Muhammed Salah geldi, reklam filminde oynadı. Reklam filminde kuymakları, likapaları, yöresel yiyecekleri yedi. Kuymak da yeniden patladı.
5: Muhammed Salah Trabzon'a geldi. Trabzon patladı. Trabzon değil, Türkiye patladı. Dünya patladı. Muhammed Salah şehrimize geldikten sonra hem kuymak hem pide bütün satışlar arttı.
11: Yedin adamı.
3: İstedim bir.
11: Çok güzel.
3: Kayana da ye.
8: Kuymağın faydası var, onu söyleyeyim. Daha hamsi sezonu açılmadı. Onu da yerse herhalde daha da hızlanacak diye düşünüyorum.
10: Trabzon'a uçaklar iniyor. Trabzon'dan uçaklar kalkmaya devam ediyor. Dünya yıldızlarını transfer ediyor Trabzonspor. O isimlerden biri Mısırlı yıldız Muhammed Salah oldu. Muhammed Salah Trabzon'a geldi. Reklam filminde oynadı ve o reklam filminde Trabzon'un yöresel lezzetlerinin tadına baktı. O lezzetten biri kuymaktı. Kuymağı yedi. Tadını asla unutamadı. Ve hem hemşehrileri hem de tüm dünya o soruyu sordu. Nedir bu kuymak? İşte kuymağın hikayesi.
9: Salah şut pozisyonu. Salah top dışarıda.
5: Bu kuymağı herkes yapar ama yayla uşakları başka yapardan. Biz yayla uşağıyız. Yağ attım. Az da kaymak koyacağız ağzına. Bak lezzetini artırsın diye böyle. Bizim yağımızı biliyorsunuz. Doktorlar ilaç diye yazıyor artık.
10: Uzun yaşamanın sırrı da bu mu?
5: Kesinlikle çok, doğal beslenme.
10: 100 yaşın üstünde doğal, çok ninelerimiz var. Çok amcalarımız var.
5: Ben mesela 25 yaşında gösteririm. Normalde 50 yaşında.
6: Tereyağı, mısır unu ve suyla karıştırılan kuymak en son peynirin eklenmesiyle hazır hale geliyor.
10: Bu kuymak kaç metre uzayacak?
5: Bu kuymağı ne kadar uzatabilirsen o kadar uzar.
10: İşte kuymak, işte Trabzon kuymağı, işte dünya yıldızı Muhammed Salah'ın da yediği ve asla unutamadığı bir tat.
9: Ne diyorduk? Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah.
0: Şükrü ve Hava Özen çiftinin evlilikleri ilk günkü gibi mutlu ve huzur içinde devam ediyor. Şimdi Afyonkarahisar'a gidiyoruz ve Afyonkarahisar'da yaşayan çiftin çocukluktan evliliğe uzanan 60 yıllık hayat hikayesini izliyoruz.

0: Şükrüye vereceğiz dediler. Buna demişler havayı alacağız demişler. Seneden olduk herhalde, belki geçtik. Yarım asırı geçtik, çoktan geçtik. İki seneden geçiyoruz. Hava Özel. Annemin adı Ayşe, babamın adı Halil. Bunlardan olma. 61'de doğmuşsuyum ben. Kalabeşlik bir aile içindeydik. O zaman da köy yerinde her şey emeğinden ediyordum. Bulgurumu, buydiğini, her şeyini. Sözüm buradan dışarı onlarından atından beygirinden getirirdik, düven sürerdik. Bu ideğimizi ederdik, unumuzu üyüttürüydük, ekmeğimizi, aşımızı, her şeyimiz onlardan yavrum.
1: Şükrü Özen. Babamın ismi Mustafa Özen. Annemin ismi Fatma Özen. 1958 doğumluyum. Kışlacık köyünde doğdum. Afyonkarahisar'da merkez köyü. Orada biraz 7-8 yaşlarıma kadar köyde kaldım. Ondan sonra Afyon merkeze yerleştim. Afyon merkezde hayatımı devam ettirdim. Sonra evlendik, askere gittik. Ondan sonra çocuklarımız oldu. Askerden geldik, bir hayat atıldık, işe girdik. Devlet Su İşleri'nde çalıştım. Oradan emekli oldum. Emekli olduktan sonra şimdi bu şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. 25 sene oldum emekli olalı. Ama hala da yaşlı çınar gibi ayaktayız elhamdülillah. Sağlığımız yerinde, sıhhatimiz yerinde. Güzel bir hayatımız var. Eşimle mutluyum, çocuklarımla mutluyum, torunlarımla mutluyum. Büyük Beşik Ketmez diye bir bizim şeyimizde, tabirimizde bir şey vardır atalarımızdan. Bizi Beşik Kerti yapmışlar. İşte Hava Hanım'ı, kızımızı Şükrü'ye alacağız. Şükrü'yü de evlendireceğiz diye bir söz kesmişler. O sözle bizim düğünümüz ve bu şekilde mutluluğumuz bu yıla kadar devam etti. Hala daha da devam etmekte. Ömrümüz olduğu sürece de devam edecek inşallah.
0: Bu bizim evden hiç gitmezdin hacı. Dayımın oğlu olduğu için hala gelirdin. Sonra emimin karıları olan bu senin nişanın. Ben de ne nişanı olan derdim. Bilmezdim nişanı o zaman. Öncelikle bu bizim evden oturuyduk, kalkardık. Pottaşı oynardık.
1: O zaman
0: nilerle, değnekle bir şeyler oynardık.
1: Öyleydim.
0: Saklambaç çok oynardık.
1: Saklambaç oynardık.
0: Yüzük kaplama oynardık.
1: Yüzük saklama oynardık.
0: Yüzük kapma. Hani poşetleri koyduk, evet. Da bir tak yaşmayı koyduk, onun altına yüzüğü saklardık. Kim buldu o lider olurdum. 4 kişi olurduk o zaman.
1: Ebe olurdum.

Bir günden bir güne mağdur etmedim ben bu eşimi de çocuklarımı da. İmkanım olduğu kadar, mümkün olduğu kadar rahat içinde

0: büyütmeye çalıştım. Rahat içinde günlerini geçirmeye çalıştım. Ömrümü bunlara adadım. Ama ha, pişmanlığın var mı? Hayatta olmadı. Niye? Bunlar onu, ben onları böyle mutlu gördükçe daha huzurlu, daha mutlu oldum. Onun için çok rahatım şimdi. Ve de çok mutluyum. Niye? 5 tane evladım var şu anda hayatta. 3 tane de yetiğim var. Hep en büyük zaten üzgünüm, üzüldüğüm şeyin nokta budur. Keşke onlar da hayatta olsaydı. Ama Yaradan Mevlam bizden daha fazla sevdi. Yanına aldı.
1: Gel. Sen de gel.
2: Ne oldu kızım? Ne kızım? Ne oldu?
0: Evlilik bize ne getirdi? Çok güzel bir soru. Çok güzel mutlu günlerimiz oldu. Çok güzel evlatlarım oldu. Yetiştirdik elhamdülillah. Sonra da başımızı dinlemek için böyle bağımıza bir ufak bir yer yaptık. Geldik şimdi burada da emekli olduktan sonra kafamızı dinliyoruz. Ve hayatımızı bu şekilde de sürdürüyoruz yani.
2: Yavrularımız
1: daha yumurta da.
2: Güzel koparıyor hacım.
1: Birbirini sevin sayın ki huzur mutluluk olur. Her şey olur. Zamanıyla her şey olur. Yalınız sevgi saygı oldu mu orada bedberkat çok olur.
0: Karşılıklı birbirine saygıda kusur etmediği sürece o mutluluk bozulmaz. Hiçbir zaman yıkılmaz o yuva. Ama onu yitirirse o hayatta devam etmez, biter. Gençlere önerebileceğim en güzel şey sevgide, saygıda birbirlerine kusur yapmasınlar. Saygı duysunlar. Sevgi göstersinler. En büyük şeysi budur yani evliliği.
1: Dürüst olsunlar. Allah hepsine de böyle bizler gibi nasip etsin. Gelecek torunlarımızın, nesilimizin, Türkiye'mizin, dünyamızın hepsinin olsun.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Haksız kazanç uğruna vatandaşları aldatan ve yanıltıcı reklamlarla tüketiciyi mağdur eden fırsatçı işletmelere göz açtırılmıyor. Vatandaşa vaat ettiği, sınırsız çayı vermeyen kafeden etiket oyunu yapan marketlere, sahte vaatlerle satılan mavi spreyden, sosyal medyada fiyat için DM yazan galeri ve emlakçılara kadar tüketiciyi yanıltan işletmelere milyonlarca liralık ceza kesildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: için Siri Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız Siri Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle Siri Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.

0: alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Adana-Osmaniye yolunun 12 ve 13. kilometreleri arasında Karaçay Köprüsü yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yolundan sağlanmakta. Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ve 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Sürekli nafaka yani herkese ağır gelir.
4: Adamlar ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalıyor. Kim olursa olsun yani yazık günah. Çıkarılsın bence yani. Uygun iyi olur aslında.
5: Kesinlikle desteklediğimiz bir şey. Ya bu süreçle ilgili ben olumlu düşünüyorum. İnşallah kadınlar mağdur oluyor genel olarak ama erkekler de çok mağdur oluyor bu durumda. İnşallah hayırlısı olur. Allah kimseye aylık vermesin ama tabii böyle süreçler yaşanabiliyor.
6: Nafakada yeni dönem başlıyor. Süresiz nafaka dönemi sona eriyor. 13. yargı paketinin Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. Paketin en çok konuşulan başlıklarından biri ise yoksulluk nafakası. Yeni düzenlemeyle süreli nafaka sistemi getiriliyor.
3: Bence de yıpratıyordu. Erkek olsun kadın olsun şimdi doğru konuşmak gerekirse. En azından yani dosyalar azalmış olur. Bazı davalarda daha kolay görülmüş olur.
7: Yeni düzenlemeye göre evliliğin 6 ay veya 1 yıl gibi kısa sürmesi halinde dahi kadına 5 yıllık nafaka ödenmesi gündeme gelecek.
8: Evlenip boşanan bireyler daha sonrasında yıllar boyu bir nafaka ödüyor. Doğru bir karar olmuş.
6: Nafaka süresinin belirlenmesinde evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin de dikkate alınması planlanıyor. Buna göre nafakanın evlilik süresinin yarısı kadar uygulanması öngörülüyor.
9: Güzel bir şey oldu. Yani nafaka tek taraflı olmaması lazım. İki tarafın anlaşması lazım. İkisiyle anlaşmışsa kaldırması bence güzel bir şey oldu.
6: Kadının çalışamayacak durumda olması veya yaşının ilerlemiş bulunması halinde mahkemenin daha uzun süreli nafakaya hükmedebilmesinin önü açılacak. Daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları hemen kesilmeyecek. Bu kişilere bir yıl daha nafaka ödenecek.

Haber ve A Haber Radyo'dan mutlu günler. Saatlerimiz 13.59'u göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün içi kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Sıcak bir gelişme var İstanbul Avcılar'dan. Bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken gökyüzünü siyah duman kapladı. Görüntüleri de ekranlarınıza yansıtmaya başladık. Bir apartmanın çatısında yangın başladı. Çatı alev alev yanarken gökyüzünü siyah duman kapladı demiştik. Olay yerine elbette çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Nepal'deki sel felaketi

hareketinde yüzlerce kişi maalesef hayatını kaybetti. Metrelerce yükseklikteki dalgalar önüne ne geldiyse yuttu geçti. Afeti yaşayan Nepalli doktor Binod Shah A Haber yayınına katılarak yaşananları anlattı.

0: Küresel ısınma Nepal'de tarihi bir faciaya sebep oldu. Himalayalardan kopan devasa buzul parçası bir vadinin tabanına düştü. Büyük miktarda su, çamur, kaya ve buz korkunç bir sele dönüştü. Felaketi yaşayanlardan biri de Nepalli doktor Binod Shah'tı. A Haber yayınına katılarak bölgedeki son durumu aktardı. Nepal'de böyle bir felaketin nasıl meydana geldiğini anlattı.
1: Nepal biliyorsunuz çok çetin dağlar ve böyle Himalayalardan oluşan bir ülke olduğu için daha kuzey tarafa gittiği zaman 5000 böyle bir metreden bir buzul aşağı doğru akıyor.
2: Evet, kopuyor.
1: Yani parçalanıyor şeyden, Himalayadan parçalanıyor ve bir oradan şeyler de işte kayalar falan onlarla birlikte aşağı doğru iniyor. Orada küçük bir gölet var. Oraya gelip doğal bir bariyer oluşup sular, buzullarla birlikte şey yapıyor. Yani bir daha da genişletiyor oradaki su hazmini daha fazla genişletiyor. Ve o buzullar o göl ve o nehirdeki oluşan şeyini de kırıyor bu sefer. Yani dayanamıyor o gelin o buzullardaki o yükseklikten akan şey. O az önce sizin gösterdiğiniz şeyi gördüğünüz şey o 5900 metreden düşen bir şey.
0: Nepalli doktor A Haber yayınında afet bölgesindeki son durumu da aktardı.
1: O yatağında da Rasuwa diye bir ilimiz var. Onun neredeyse yarısına kadar yuttu yani bu şey dere yatağındaki komple gitti. Evet. Şu an öyle bir felaket Rasuwa olsun, Nuwakot olsun, Dading olsun birçoğu insanlar kayıp şu an yani. Biz yani haber alamıyoruz. Kaç haber alamamanın sebebi şu, bir ailenin evi gitmiş. Bir ailede insan yok yani. Bunu ancak bir dönem bizim mesela kurtarma ekipler tam Nepal'da biliyorsunuz şu an 3 gün yas ilan edildi ve o şeyler kapalı. Biz komple oradayız yani herkes orada yani ne bulduysa bir insanlara belki de insanlık dramlarını görmüşsündür bir cesetlerini parçalanmış haliyle oralarda oralar kimler olduğunu da bilmiyoruz şu an.
0: Nepalli doktor Shah, bölgeye haftalardır yağmur yağdığını ancak böyle bir felaketle ilk kez karşılaştıklarını da belirtti.
1: Ben inanın 25 gündür yağmur yağıyor yani bu ben güneş belki de birkaç gün gördüm ya da görmedim yani. Evet. Dolayısıyla bu dönemlerde böyle seller olur ama böyle değil yani bu tamamıyla selden bağımsız. Yağmurdan dolayı yüksek geldi falan değil. Yağmur bu kadar yüksekte 9 metre yüksekte bir sel yapmaz yani. Bu ancak
3: bir durum var.
1: Duran bir suyu mesela duran bir büyük hacimdeki suyun birden akmasından kaynaklandığını düşünün yani bu böyle.
0: Ve bölgedeki arama kurtarma çalışmaları.
1: Şimdi arama kurtarma konusuna gelince bizim tüm özel sektör ve devlet sektöründeki tüm arama kurtarma ekiplerini komple oraya yönlendirildi. Tabii ki burada biliyorsunuz uluslararası birçok şeyler devreye girdi burada. Hani şimdi şöyle bilirsiniz belki de hani bazı durumlarda bir devlet olarak bir şeyler isteniyor. Bazı durumlarda devletin istemesi de gerek kalmıyor yani. Ülke dünya görüyor ve dünya gördüğü için burada birçok arama kurtarma ülkelerinden birçok dünya ülkelerinden şeylere geliyor yani burada ve destekler geliyor. Yani ama şöyle felaketin boyutu çok yüksek olduğu için o yüksek debilerde insanlara ben şöyle inanıyorum bu su nerede duracak? Orada bulacağız birçok şeyler gibi sanki. Ama o kadar yüksekte nasıl gitsin? Şu manzaraya bakın. Hangi arama kurtarma bu içine girip de ben bir insanı kurtarayım düşünürken.
2: Sıradaki haberimiz Hindistan'dan motosiklete çarpmamak için manevra yaptı ancak kontrolden çıktı ve benzin istasyonundaki

0: çarpıp devrildi. O görüntüleri de ekranlarınıza taşımaya başladık şimdi. Kerala eyaletinde düğün konvoyu taşıyan bir otobüsün önünden motosikletli sollamaya çalıştı. Ancak motosiklet sürücüsü o sırada benzinliğe yöneldi. Yolcu otobüsünün sürücüsü çarpmamak için manevra yapsa da kaza kaçınılmaz oldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs sürücüsü benzin istasyonunun direğine çarptı ve devrildi. Motosiklet de otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada 4'ü ağır, 35 kişi yaralandı. Terör örgütü SDG'nin Suriye'de devlet makamlarına entegrasyon süreci devam ediyor. Son olarak SDG'nin feshedildiğini duyuran örgüt elebaşı Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Eşşara'nın danışmanı olarak atandı.
1: Kürtlerin korunması yeni duruma entegre olmakla olur. Suriye devleti Kürtler için büyük bir sermayedir.
2: SDG'nin Suriye'de devlet makamlarına entegrasyonu devam ediyor. Feshedilen terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi, Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandı.
1: Suriye'deki tüm Kürt halklarına inanıyorum ve bu herhangi bir cumhurbaşkanından gelen bir lütuf değil. Anayasa tarafından güvence altına alınması gereken bir hak ve görevdir.
2: Şam'dan kritik bir hamle geldi. Kendini fesheden terör örgütünün Suriye'deki elebaşı Mazlum Abdi'nin yeni görevi belli oldu. Suriye'deki Kürtlerin haklarının anayasayla güvence altına alınması kapsamında Abdi, Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandı. Gelişmeyi Suriye resmi haber ajansı SANA duyurdu. Haberde Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 2026 tarihli ve 164 sayılı kararnameyle Mustafa Halil Abdi'yi Cumhurbaşkanlığı nezdinde danışman olarak atamıştır ifadeleri yer aldı.
0: Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail'in elektrik şebekeleri arasında deniz altından döşenecek kablolarla elektrik bağlantısı yapılmasını öngören projeye Fransa'nın ardından Amerika Birleşik Devletleri de destek verecek. Ayrıntıları alacağız. Söz A Haber ekibinden İlhan Tahsin'de. İlhan.
3: Teşekkür ederim Banu. Tabii bu kısacasını şunu söylemek gerekirse yılan hikayesine döndü. Çünkü Türkiye'nin burada kararlılığı var. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türkiye artık eski Türkiye değil. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bunu Yunanistan söylüyor ve dolayısıyla da şimdi bu SDG de Suriye'de çözüldükten sonra inanın Yunanistan ne konuşuyor biliyor musunuz? Şu anda diyorlar ki işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinin artık güçlendiğini, Orta Doğu'da sadece bu geniş coğrafyada bir güç olduğunu. Dolayısıyla da bu kablo işini bırakmayacak. Çünkü Türkiye'nin hakkı var. Bunu söylüyorlar. Yunan basını da yazıyor bunu. Ancak Fransızlardan sonra Amerika Birleşik Devletleri de projeye destek vermek üzere bir açıklama yaptı. Bunu kim yaptı? İsrail'de Globes diye bir haber portalı var. Dolayısıyla da burada çıkan bu haber. Dolayısıyla ortalığı karıştırdı. Atina şimdi bir daha iyi bakıyor projeye. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ni de yanımıza aldık. Dolayısıyla bu proje tamamına erecek, yani sonuçlanacak ve tarih de veriyor Yunanistan, 2034 yılında elektrik taşımaya başlayacak. Tabii bunu Yunanlılar söylüyor, şu anda Yunanistan söylüyor şimdi bunu. Çünkü birkaç yıl önce, daha 2 yıldan beri devam eden bir proje bu. İtalyanlar geldiler gittiler, o gemiler oradan gitti, Sicilya'ya bağladılar. Şu anda da Fransızların bir meridyen şirketi var, ciddi anlamda büyük bir şirket, devasa şirket. Demek ki o da işi çözemedi. Dolayısıyla Yunanistan ve Güney Kıbrıs ne yapıyor? Bu projeyi sanki bir Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Avrupa Birliği bir şemsiyesi altına almak üzere Türkiye'ye bir dayatma konusu gündeme geliyor giderek. Dolayısıyla da önümüzdeki günlerde çok konuşulacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri şimdiye kadar yoktu. Ancak projeye destek verileceği ileri sürülüyor şu anda. Tabii ki bu bir iddia. Henüz öyle bir resmi açıklama da yok. Ancak Yunanistan ne yapıyor? Dedik ki Avrupa Birliği'nin sınırları burada başlar. Güney Kıbrıs bir Avrupa Birliği ülkesi. Yani işlerine geldiğince Güney Kıbrıs Avrupa Birliği ülkesi. O zaman KPTC nedir? Durum nedir orada? İkinci devleti neden tanımıyorsunuz madem ki Avrupa Birliği ülkesi Güney Kıbrıs? Şimdi bu çok karmaşa içerisinde olan bir proje. Ancak tek bir gerçek var, o da Türkiye'nin kara sularından, Türkiye'nin Libya ile imzalamış olduğu mutabakat zaptı. Bu anlaşma onun üzerinden geçtiği için Yunan işte Kaşos Adası ve Kerpe arasından geçiyor. coğrafyayı, o deniz coğrafyası bilirler. Bugüne kadar bir proje gel-

0: gerçekleşmedi. Çünkü Türkiye zaten hukuki olarak bunu Birleşmiş Milletler'e bildirdi. Benim yapmış olduğum anlaşma benim kara sularından geçiyor. Dolayısıyla Türkiye buna hayır demiyor. Evet diyor, ancak ne yapıyor? Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail Türkiye'ye bunu yazılı olarak bildirmeleri lazım ve Türkiye'den izin almaları lazım. E bunlar da bunu yapmıyorlar çünkü art niyet var. Çünkü Yunanistan 12 mil üzerinden hesapları yapıyor. Bana kısacası oldukça konuşulacağı benziyor. Önümüzdeki günlerde bağlantılarda da başka şeyler de ortaya çıkacak. Ancak Türkiye'nin kararlılığı en gerçek olan diyelim. Sözü size bırakalım.
1: İlhan, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, görüşmeler sırasında çöken ticaret anlaşması nedeniyle Kanada'ya kızan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ilginç bir misillemede bulundu. Beyaz Saray'da imzaladığı kararnameyle Amerika-Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirdi.
2: Bu kararnameyle Ontario Gölü'nün adını derhal geçerli olmak üzere Amerika Gölü olarak değiştiriyoruz.
3: Ticaret anlaşmasına yanaşmayan Kanada'ya faturayı böyle kesti. ABD Başkanı Trump, Kanada-ABD sınırındaki Ontario Gölü'nün ismini Amerika Gölü olarak değiştirdi.
2: Bir körfezimiz var, bir gölümüz var. Şimdi ihtiyacımız olan şey bir okyanus. Belki de Atlantik veya Pasifik'in adını değiştirmemiz gerekecek.
3: Konuya ilişkin Oval Ofis'te kararname imzalayan Trump, Kanadalı yetkilileri de topa tuttu. Onlar kötü insanlar diyen ABD Başkanı, ABD'yi yıllardır sömürdüklerini öne sürdü.
2: Kanada'yı karşılıksız savunuyoruz. Hiçbir şey almıyoruz. Bize Kanada'yı savunmamız için para ödemiyorlar. Ama biz Kanada'yı savunuyoruz.
3: İran meselesine fazla değinmemeyi tercih eden Trump, bir muhabirin sorusu üzerine Çin'i hedef aldı.
4: İran'la iş yapan Çin bankalarına neden yaptırım uygulanmıyor?
2: Yapmayacağımı kim söyledi? Yapıp yapmadığımı bilmiyorsunuz. Her şeyi duyurmak zorunda değilim.
3: Rusya'nın NATO ülkelerine saldırmaya hazırlandığı iddialarına da yanıt veren Trump, Putin böyle bir şey yapmayacak dedi. Ardından da Moskova'nın İran meselesindeki tutumunu övdü.
2: Bence Rusya şimdiye kadar Hürmüz Boğazı konusunda oldukça iyi davrandı. Onların yaptığı her şeye karşılık biz de aynısını yapıyoruz.
1: CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen eski yöneticilerin il ve ilçe binalarını boşaltırken bıraktığı tahribat ve maddi zararlar parti yönetimini harekete geçirdi. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla binalardaki hasar ve kayıp demirbaşlar tek tek tespit edilecek. Oluşan zararın sorumluları içinse hukuki süreç başlatılacak.
5: Arkamızda düşman gibi bir deniz, önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Mutlak putlan kararının ardından yaşanan yönetim değişiklikleri, bu kez parti binalarındaki hasar ve kayıp demirbaş iddialarıyla gündemdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, il ve ilçe başkanlıklarının boşaltılması sırasında oluştuğu öne sürülen zararları mercek altına aldı.
5: Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok.
6: CHP'de bu hafta yapılan istişare görüşmelerinde mutlak putlan kararının ardından il ve ilçe başkanlıklarının boşaltılması sırasında yaşananlar gündeme geldi. İl başkanları boşaltma sürecinde oluşan zararların tespit edilmesi ve karşılanması amacıyla hazırlanan başvuru dilekçelerini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu.
7: Yani içim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı. Hiçbir dönemde olmayan bir gerçekle karşılaşıyoruz. Hiçbir dönemde olmayan. Ne demek ya? Bir partinin kapısı mı kapatılır ya vatandaşlara, milletvekillerine? Bunun mutlaka gerekçelerinin, haklı gerekçelerinin anlatılması lazım. Orası kimsenin mülkiyetinde değildir. Orası halkındır.
6: Bu kapsamda zararların tek tek tespit edilmesi, maliyetlerin hesaplanması ve sorumluların belirlenmesi için çalışma yapılması kararlaştırıldı. Süreçte yalnızca zararların tespit edilmesiyle yetinilmeyecek. Zararların oluşmasına neden olduğu belirtilen, görevden alınan ve önemli bölümü yeni partiye geçen eski teşkilat yöneticileri hakkında da hukuki yollara başvurulması planlanıyor. Şu an için eşya, demirbaş ve diğer maddi kayıpların belirlenmesinin ardından toplam maliyet ortaya çıkarılacak. Hatırlanacağı

0: Üzere yeni partinin kuruluş haftasında Denizli, Niğde, Konya, Batman, Kayseri ve Osmaniye il başkanlıklarıyla Gaziantep Şahinbey ve İzmir Güzelbahçe ilçe başkanlıklarında binaların durumuna ilişkin tartışmalar yaşanmıştı. CHP'de Ankara, İzmir ve Malatya il başkanlıklarının binaları polis yoluyla yeni yönetimin atadığı il başkanlarına geçmişti. Osmaniye'de eski yönetimin binayı boşaltmaması üzerine yeni yönetim çilingir yardımıyla binaya girerken, Nazilli'de ise kapı zorlanmıştı.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi yol haritası belirsizliğini koruyor. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Yavaş'la temasların sürdüğünü söyledi. Mansur Yavaş, CHP'de siyaset yapmaya devam edecek ifadesini kullandı. Yavaş ise Sarı'yla siyasi geleceğine ilişkin bir görüşme yapmadığını savundu.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bilmecesi sürüyor.
2: Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetin içinde siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Dolayısıyla ondan başka bir açıklama duymadıkça bunu böyle kabul etmek gerekir. Biz kendisiyle görüşüyoruz. Ben yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görüşüyorum. Sayın genel başkan görüşüyor.
0: CHP sözcüsü Müslim Sarı kendisiyle görüşüyoruz dedi, Yavaş'sa yalanladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan basın bilgilendirmesinde Yavaş'ın siyasi geleceğine ilişkin bir görüşme yapılmamıştır açıklamasında bulunuldu. Yavaş'ın önceliğinin belediye meclisindeki dengeler ve Ankara'ya hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi olduğu belirtildi. Belediye meclisinde boşalan üyelikler için önümüzdeki günlerde seçimler yapılacağı ifade edildi bilgilendirmede. Bu süreçte birlik ve beraberliğin korunması ve ortak hareket edilmesinin önemine dikkat çekildi. Bu aşamada Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesinin doğru olmadığı vurgulandı.
3: Sayın Başkanım.
1: FETÖ paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Akıncı üssünde yakalanan FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz İstanbul'da gözaltına alındı. KHK ile ihraç edilen eski hakim savcı Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu da Muğla'da yakalandı.
0: Temmuz hain darbe girişiminin karanlık figürünün kızı gözaltına alındı. FETÖ-PDY soruşturması tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada FETÖ'nün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda Muğla ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Akıncı üssünde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz İstanbul'da Ankara Adliyesi'nde hakim savcı olarak çalışırken KHK ile ihraç edilip tutuklanan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu da Muğla'da yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, tasnif ve inceleme işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca 2016 yılından bu yana yurt dışında olduğu tespit edilen FETÖ'cü Yakup Aykın ve 2026 yılında yurt dışına çıkış kaydı bulunan Sami Yılmaz'ın da yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ediyor.
1: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu doğalgaz dağıtımında güvenlik standartlarını daha da kuvvetlendiriyor. Hazırlanan taslakla doğalgaz kaçak tarama faaliyetlerinin belirli periyotlarda yapılması ve şebekedeki koku malzemesi miktarının azami düzeye çıkarılması öngörülmekte.
0: Kaçak doğalgazın hissedilebilmesi için şebekedeki koku malzemesinin miktarı azami düzeye çıkarılacak.
4: Tedbirdir yani.
0: Doğalgaz kaçak tarama faaliyetleri ihmal edilmeyecek.
5: Ne kadar böyle denetim sık olursa, ne kadar bizi öncelik insan olunca güzel oluyor.
0: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Türkiye genelinde doğalgaz dağıtım hizmetlerinin daha güvenli, kaliteli ve etkin şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla taslak hazırladı. Hazırlanan taslak kamuoyunun ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne açıldı. Taslak kapsamında doğalgaz kaçak tarama faaliyetlerinin periyotları da daha net hale getirilecek.
3: Bence doğalgaz kazasının önlem alınması devlet tarafından vatandaşın can güvenliği için iyi olmuştur.
0: Afet, acil durum veya hasar meydana gelen bölgelerde kaçak tarama faaliyetlerinin ivedilikle yapılması önceliklendirilecek.
6: Artık eskisi gibi değil. Doğal gaz olsun ayrı ya da herhangi bir kaçağa dair bir denetim yapılıyor, kontrol ediliyor, bakılıyor. Vatandaş olarak girdiğimiz zaman zaten bir iç huzurla giriyoruz.
0: Taslağın dikkat çeken düzenlemelerinden biri de doğal gazın kokulandırılmasına ilişkin olacak. Muhtemel doğal gaz kaçaklarının daha kolay fark edilebilmesi amacıyla şebekedeki koku malzemesi miktarının azami düzeye çıkarılması planlanıyor. Düzenlemeyle saha personeline yönelik eğitimler de artırılacak. Sokakta ve kırsal alanlarda doğalgaz dağıtım şebekesi varsa veya bölgede çalışma yapılıyorsa buna dair bilgilendirme yapılacak. İşaret direkleri ve uyarı levhalarının tasarımları da tek tip hale getirilecek.
4: Güvenlik önlemleri her zaman lazım. Sistem her zaman lazım insanların yaşayabilmesi için.
0: Öte yandan afet ve acil durumlarda kriz merkezinin ivedilikle aktif hale getirilmesi sağlanacak. Geriye halinde diğer dağıtım şirketlerinden personel, araç, ekipman ve malzeme yardımının sağlanması ve firmalardan destek alınmasına yönelik somut adımlar atılıyor.
5: Böyle şeylerin iyi olduğunu düşünüyorum. Devlet denetiminde olan şeyse ben zaten güveniyorum.
0: EPDK gelecek görüşleri de değerlendirdikten sonra taslağa nihai şeklini verecek.
1: Yargıtay milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Balkon demirinden dışarı sarkacak şekilde çamaşır asmak artık yasal bir ihlal ve tazminat sebebi sayılıyor. Şimdi detayları alacağız. Sözü A Haber ekibinden Merve İzci Özmen ve konuğuna bırakalım. Merve.
7: Teşekkürler Banel. İyi yayınlar dileyelim. Aslında bu bahsettiğimiz konu sosyal medyada son günlerde de oldukça yayılmış durumda. Tabii kimi vatandaşımız için balkonuna kendi evine çamaşır asmak günlük hayatın bir rutiniyken kimi içinse ne yazık ki binanın dış görüntüsünü bozduğu için şikayet sebebi olabiliyor. Peki bahsedildiği kadar binlerce liralık ceza geliyor mu balkonuna çamaşır asan vatandaşlarımıza? Yanında çok değerli bir konuğum var. Avukat İyaz Çimen, hoş geldiniz.
8: Merhabalar, hoş bulduk.
7: Evet İyaz Bey, aslında biliyorsunuz ki sosyal medyada da oldukça yayıldı. Peki doğruluğu nedir? Gerçekten sırf çamaşır astıkları için binlerce lira ceza geliyor mu?
8: Aslında hani burada bir yanlış anlaşılma var. Özellikle şunu net bir şekilde belirtebilirim. Doğrudan sadece çamaşır astı diye herhangi bir idari veya adli para cezasına vatandaşımız maruz kalmaz. Bu net bir mevzuat kaidesi. Bunun yanında eğer ki bu özellikle balkon kullanımından bahsedecek olursak, ortak bir alana müdahale edecek boyuttaysa veya dediğiniz gibi görüntüyü bozuyorsa yahut da yönetim planında kullanıma dair bir kural kararlaştırılmış ve bu kurala aykırı bir kullanım söz konusuysa, o zaman diğer kat malikleri veya yönetim sulh hukuk mahkemesinden bu haksız kullanıma son vermesine ilişkin bir dava açabiliyorlar. Buradaki para cezasının konusu şu: eğer dava neticesinde bu haksız kullanıma son verilmesi kararı verildiği takdirde eğer ki vatandaş bunu uygulamazsa, o zaman kat mülkiyeti kanununda bu mahkeme kararının uygulanmadığı durumlarda bir idari para cezası öngörülmüş. Bu 2026 yılı itibariyle 6.000 lirayla 51.000 TL arasında değişen bir para cezası. Ama buna hükmedilebilmesi için vatandaşın mahkeme kararına rağmen bu bahsettiğimiz haksız kullanıma devam etmesi gerekiyor. Yani dolayısıyla sadece çamaşır astığımız için herhangi bir para cezasına hükmedilmesi durumu söz konusu değil.
7: Evet, peki görüntüyü bozmasından bahsettiniz. Aslında binada toplu bir şikayet olursa yine ceza verilir mi? Mesela şurada örnekte gösterebiliriz kameraman arkadaşımdan, rica edeceğim. Balkonun aslında iç tarafında kapatmışlar. Yine de sıkıntı yaratabilir mi?
8: Şimdi baktığınız zaman burası tarihi eser niteliğinde, yani görüntünün estetiğiyle alakalı kaygı güdülebilecek bir bina niteliği taşımıyor. Bunun yanında kullanım ortak alana müdahale edecek boyutta da değil. Dolayısıyla bundan dolayı kullanımın sonlandırılmasına dair bir talep oluşturulsa da mahkeme bunu reddedecektir. Çünkü ortak alanda değil, balkonun kendi içinde kullanıyor ve nitekim görüntüye baktığınızda da ekstrem bir şekilde, hani estetiği bozduğunu söyleyemiyoruz. Ama tabii bu yerden yere değişebilecektir. Tarihi eser bir binada bu şekilde bir kullanım olmasına müsaade edilmeyecektir. Dolayısıyla burası hukuka uygun bir kullanım diyebiliriz.
7: Evet. Aksi takdirde diyelim ki vatandaşların çamaşırları diğer komşuları rahatsız edecek şekilde pencerelerden de görülebiliyor. Bu konuda peki haklı mı diğer komşular?
8: Doğrudan bu hani görüntü kirliliği

0: Ortak alana müdahale etmediği sürece herhangi bir şekilde müdahale edilebilir nitelikte değil. Ama eğer ki burada bir yönetim planı kararı varsa, çamaşır asılmayacağına dair, buna dair bir kullanım kuralı oluşturulmuşsa, ancak bunun aksi durumunda mahkemeye başvurulabilir. Yine bu durumda da ilk etapta para cezası değil, öncelikle bu kullanımın sonlandırılması, sonlandırılmadığı takdirde, mahkeme kararına rağmen kullanıma devam edildiği takdirde o zaman bir para cezası gündeme gelebilecektir.
1: Evet. Aslında son olarak şunu da sormak istiyorum. Hem açıklık getirmiş oluruz. Vatandaşların şöyle bir algısı oluşmuştu çünkü. Diyelim ki ben çamaşır astım. Dışarıdan geçecek herhangi bir yetkili bana ceza kesebilir algısı vardı. Bunu da düzeltmiş oldum.
0: Tabii buradaki konu bir idari para cezası değil. Aksine mahkeme kararının uygulanmamasından kaynaklı verilen bir adli ceza. Dolayısıyla öncelikle bir yargı süreci yürütülecek. Oradan bir karar çıkacak. Akabinde bu karara uyulmadığı takdirde gündeme gelebilecek bir para cezası. Dolayısıyla vatandaşlarımız çamaşırlarını rahatlıkla asmaya devam edebilirler.
1: Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı. Avukat Yaz Şimen bizlerle birlikteydi. Çok kıymetli bilgilerini paylaştı diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Merve, biz de sana ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Okulların açılmasına az bir süre kala tartışılan konulardan biri de kreş ücretleri. Fiyatlar gerçekten cep yakıyor. Çalışan anne ve babalar ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Son dönemde kreşlere karşı eski bir gelenek yeniden canlandı. Kimi ebeveynler artık çocuklarını apartmandaki ya da aynı sokaktaki komşularına emanet ediyor. Evde çocuk bakan kadınlar da hatırı sayılır bir gelir elde etmekte. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da komşu anne modelini güvenli ve kayıtlı bir sisteme dönüştürmek için harekete geçti.
3: Elif'cim, ne çiziyorsun şu anda?
4: Selen yıldız çiziyorum.
1: Kreş fiyatları çok yüksek, çok fahiş fiyatlar istiyorlar.
5: Komşu komşunun külüne muhtaçtı. Şimdi çocuk bakımına da.
4: Annem hastanede. Annem götürmek istemediği için Nur teyzeme bıraktı.
3: Hangi oyunları oynuyorsunuz?
6: Evcilik, hastanecilik, öğretmencilik falan.
1: Özel kreş ve anaokullarında yıllık ücretler 250 bin liradan başlıyor, 450 bin liraya kadar çıkıyor. Zincir anaokullarında rakam 450 ile 800 bin lira arasında. Bazı vakıf okulları ve kolejlerde ise ücret ek hizmetlerle birlikte 1,5 milyon lirayı aşabiliyor.
5: Bir yanda fiyatlarıyla cep yakan özel kreşler, diğer yanda talebe yetişemeyen ve kontenjanı hızla dolan belediye kreşleri. Çalışan anne babalar formülü mahallenin güvendikleri komşu annesinde buldu.
1: Nur Oran'da mesleğini evine taşıyan bir anne, aslında ana sınıf öğretmeni, şu an çalışmıyor. Komşuları da çocuklarını işleri çıktığında ona emanet ediyor.
3: Eğitimim var, çocuk gelişimi mezunuyum ama çalışmıyorum, evdeyim şu anda. İki kızımızın da annesinin işleri vardı. Tesadüf ki bendeler.
5: Sistem oldukça basit. Mahallede tanınan veya referansla bulunan güvenilir kadınlar evlerinin bir odasını minikler için oyun, uyku ve etkinlik alanına çeviriyor. Aynı evde genellikle 3 ila 5 çocuğa bakılıyor.
7: Komşuluk ilişkilerimiz çok iyi. Yıllardır beraber günü rahatlığıyla birbirimize çocuklarımızı bırakabiliyoruz. Artık eskisi gibi değil. Zaman kimseye güvenmiyorum. Ben kendim bakıyorum çocuklarıma.
1: Ailelerin kreş faturası yarısına, hatta 3'te 1'ine kadar düşerken komşuluk dayanışması da ev ekonomisine kazanç olarak dönüyor. Çocuk başına aylık 15 ila 30 bin lira arasında ücret alan bir komşu anne, 5 çocuğa baktığında aylık 75 bin liradan 150 bin liraya kadar brüt gelir elde edebiliyor.
5: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da komşu anne modelini güvenli ve kayıtlı bir sisteme dönüştürmek için harekete geçti.
8: Peynirli yumurta yaptım, başında oturdum, yedirdim. Hatta çikolata getirdim. İşe gittiğim zaman ona emanet ediyorum, güveniyorum. Kendisi çok iyi bakıyor.
1: İsmet teyzeyle anlaşabiliyor musun?
4: Evet, çok, çok güzel anlaşıyorum.
8: Beni. Çok seviyor beni.
1: Herhangi bir ücret almıyorsunuz değil mi?
8: Yok ya, benim komşum o.
5: Pilot uygulamalarda kadınlara çocuk gelişiminden ilk yardıma, hijyenden bakıma kadar profesyonel eğitimler veriliyor. İstanbul ve Ankara'da başlayan modelin yurt geneline yayılmasıyla komşu annelerin sigortalı ve kayıtlı gelir elde etmesi, çocuk bakımınınsa devlet denetiminde güvenle yürütülmesi hedefleniyor.
8: Yedirdim, içirdim, karnını doyurdum. Şimdi tamam. Sen de geldin. Buyur efendim.
1: Teşekkür ederim İsmet teyze.
8: Seni çok seviyorum. I love you Nergis. I love you.
2: Mersin'de bir tır önünde seyreden otomobile çarptı. Otomobil sürücüsü aracından inerek önce tır şoförüne tepki gösterdi. Ardından da tırın camını kırdı. Tır şoförü de

0: aracıyla otomobile çarparak olay yerinden uzaklaştı. Olay Erdemli ilçesi Mersin-Antalya'da 400 karayolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre seyir halindeki tır önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Bunun üzerine otomobil sürücüsü aracından inip önce tır şoförüne tepki gösterdi, ardından da tırın camını kırdı. Tır şoförü de aracıyla otomobile çarptı ve olay yerinden uzaklaştı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Trabzon'da otobüs ve motosikletin de aralarında bulunduğu 6 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. O anlar araç içi kamerasına bakın nasıl yansıdı.
1: Yola düşen valiz zincirleme kazaya neden oldu. Görüntüler Trabzon'dan. Normal seyrindeki trafik bir anda karıştı. Hangi araçtan düştüğü belirlenemeyen valizi gören sürücüler yavaşlamaya başladı. Bazısı ise şerit değiştirdi. Ancak takip mesafesini koruyamayan ticari araç sola, arkasından gelen otomobil ise sağa manevra yapınca kaza kaçınılmaz oldu. Otomobil önce sağ şeritteki motosiklete, ardından başka bir otomobile ve yolcu otobüsüne çarptı. 6 aracın karıştığı zincirleme kaza trafikte başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kaza anında yere düşen motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Olayda yaralanan 3 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yolda trafik normale döndü.
0: Bartın'ın İnkumu sahilinde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi kurtarmak için denize giren emekli imam Yılmaz Çiftçi boğularak hayatını kaybetti. Çiftçinin cansız bedeni ekiplerin çalışması sonucu denizden çıkarıldı. Olay İnkumu plajında belediye evleri mevkiinde yaşandı. Dalgalar nedeniyle akşam saatlerinde denize girmenin yasaklanmasının ardından serinlemek için denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Can kurtaranların müdahalesine yardımcı olmak isteyen emekli imam Yılmaz Çiftçi de boğulma tehlikesi geçirenlere yardım amacıyla denize girdi. Can kurtaranlar tarafından denizden çıkarılan 3 kişiyle Yılmaz Çiftçi Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emekli imam Çiftçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 kişinin tedavisi ise sürüyor. Mersin'in Anamur ilçesinde milyonlarca yıllık tarihe tanıklık eden Köşekbükü mağarası hem şifa arayanların hem de doğa severlerin akınına uğruyor. Mağara yıl boyunca sabit kalan sıcaklığı ve mikro klima yapısıyla astım hastalarına da nefes olmakta.
1: Burası Mersin'in Anamur ilçesindeki Köşekbükü ya da bilinen adıyla Astım Mağarası.
2: Köşekbükü Mağarası deniz seviyesinden yaklaşık 150 metre yükseklikte Toros Dağları'nın iki ayrı eteğinde bir çoban tarafından bulunan Astım Mağarası aynı zamanda büyüleyici sarkıtlara sahip.
3: Buraya geldiğimiz yol Anamur'umuzun büyük bölüm köylerinin yaylaya göçtüğü bir eski göç yoludur. Göç yolu üzerindedir. Bura köşek demek devenin yavrusu anlamındadır. Bük demek de viraj anlamındadır. Buraya gelen göç sahipleri bu bükte bir dinlenip sonra devam ederlermiş yaylaya. Onun için burası Köşek Astım Mağarası olarak ismini almış.
1: Metrekarelik alana sahip mağara birbirine açılan galerilerden oluşuyor.
3: Nem oranı yüksek olduğu için astım hastalarına iyi geldiği, dilek bölümünde de söyleyişlere göre, tabi bu toplumda söylenen şeyler, doğurganlık yarattığı söylenmektedir.
1: 25 milyon yıllık geçmişiyle zamana meydan okuyan Astım Mağarası'nda hiç değişmeyen 18

0: 8 derecelik sıcaklığı ve yaklaşık %80'e ulaşan nem oranıyla adeta özel bir mikroklima iklimi yaşanıyor.
1: İlk defa Anamur'a gelişim ama buraya geldim. Hani ilk buraya uğramak istedim. Çünkü Aston Mağarası diye biliniyor. Çok söylendi.
2: Harika bir yer ya. Çok güzel.
3: İlginç. Neler hissettiniz geri gelmez?
2: Çok rahatlık ve içinde bir huzur var.
4: Nefes darlığı ve çabuk yorulma, bu şikayetler çoğu zaman günlük hayatın yoğunluğuna bağlanıyor ancak daha ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir. Uzmanlar nadir görülen kalp tümörüne karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.
0: Çabuk yorulma ve nefes darlığı çoğu zaman önemsenmiyor. Günlük hayatın yoğun temposuna bağlı olarak değerlendiriliyor. Ama kalp tümörünün ilk belirtisi olabilir.
5: Kalp tümörü aslında kalbin primer tümörü dediğimiz tümörler çok nadir tümörlerdir. Yaklaşık toplumda 1/3 veya 100/1000 şeklinde arasında oranlarda görünür. Çok sık karşımıza çıkmaz. Bunların çoğu aslında iyi huylu tümörlerdir. İyi huylu tümörlerin aslında genellikle tedavileri daha kolay olmaktadır.
0: Kalp tümörleri nadir olarak görülse de uzmanlar dikkatli olunması konusunda uyarıyor.
5: Genetik yatkınlıklar daha çok ağırlıklıdır. Genetik olarak eğer ailede bir kalp tümörü varsa mutlaka bu hastaların check-up'la bunların gözden geçirilmesi gerekmektedir. Genellikle bu kalp tümörleri birkaç şekilde olur. Bizim miksoma dediğimiz bir kalp tümör türümüz var. En sık karşımıza çıkan ve iyi huylu bir kalp tümörüdür. Genellikle kalbin içinde büyüyerek tıkanma semptomları yapar. Nasıl semptomlar yapar? İşte ayakta şişlik, nefes darlığı, çabuk yorulma, erken yorulma gibi şikayetler bunun ilk göstergesi olabilir. Artık son evrelere doğru hasta artık nefes alamayacak hale kadar gelebilir.
0: Kalp damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Korhan Erkanlı, bu tür şikayetlerin basit kalp tetkikleriyle araştırılmasının erken tanı açısından önemli olduğunu söyledi.
5: Basit bir efor testi, eko, bu hanımlar hastaya hiç böyle aslında zarar vermeyecek, herhangi bir radyasyona maruz kalınmayacak, çok basit tetkikler ve yapılması da çok kolay. O yüzden 45 yaşından sonra aslında rutin bütün insanların bunu tavsiye ediyoruz yapılmasını.
4: Kış turizminin önemli merkezlerinden Kayseri Erciyes Dağı plaj ve handboluna ev sahipliği yapıyor. Detayları alacağız biz de şimdi. A Haber ekibinden Yağmur Aksu bizi o noktada bekliyor. Sözü biz de ona bırakacağız. Yağmur.
6: Mete gel.
7: Bağ Noel kayak turizmiyle öne çıkan Erciyes Kayak Merkezi yaz turizmiyle de sporu ev sahipliği yapıyor. Şu anda plaj handbolu oynanıyor. Tabi aslında sıra dışı olaylardan birisi yaşanıyor ve Erciyes'e de o heyecanı aynı zamanda adrenalin dolu spor da burada yaşanıyor. Tabi şu anda ekranlara geliyor. Özellikle kış aylarında kayakçıların ve snowboard tutkunlarının buluştuğu Erciyes'e bu kez kayaklar değil handbol topları sahada yerini alıyor. Üstelik deniz seviyesinde ya da sahilde değil 2200 metre rakımda plaj handbolu oynanıyor. Tabi yaklaşık 80 sporcu yüksek irtifada mücadele ediyor. Karşılaşmalar bugün saat 10'da başladı ve bu zamana kadar da devam ediyor. Aslında Erciyes'in dediğin aklerik olarak kayak geliyor. Kış aylarında metrelerce karla kaplanan pistler Türkiye'nin farklı noktalarından ve yurt dışından gelen binlerce ziyaretçiyi de ağırlıyor. Ancak son yıllarda Erciyes'in yalnızca kış aylarında kullanılan bir kayak merkezi olmaktan çıkarılması için yaz sporuna da ağırlık verildiğini ifade edelim. Tabii bisiklet organizasyonları, tenis, yüksek irtifada kamplar ve plaj voleybolunun ardından bu kez plaj handbolu Erciyes'e taşındı. Yani burada aslında 4 mevsim spor yapabilecek bir dağ oluşturulmak isteniyor ve ona yönelik de çalışmalar devam ediyor. Tabii bir tarafta Erciyes'in zirvesi, diğer tarafta özel olarak oluşturulan kum sahada denizden kilometrelerce uzakta Anadolu'nun ortasında plaj sporunun yapılıyor olması organizasyonun en dikkat çekici taraflarından birisi. Tabi burada özellikle rakımın altını çizmek de gerekiyor. Şu anda bulunduğumuz Tekirkapı bölgesi yaklaşık 2200 metre rakımda. Plaj handbolu genellikle deniz kıyılarında ancak sıcak bölgelerde ve sahillerde görmeye alışık olduğumuz bir spor dalı. Şu anda da bugünse aynı mücadele Erciyes Dağı'nın eteklerinde de gerçekleştiriliyor. Tabi handbol hız, güç ve refleksin ön planda olduğu yüksek tempolu bir takım sporu aynı zamanda. Karşılaşmalarda hakem olarak Mücahit Akkum ve Şahin Güneş de görebiliyor. görev yapıyor müsabakaların. Temposu yüksek, mücadele sert ama kurallar net. Hakemler de sahadaki bu hızlı oyunun düzenini sağlıyor. Top oyuncuların kısa sürede hücuma çıkması, hızlı

0: paslaşmalar ve art arda gelen gol pozisyonları maçın temposunda sürekli yüksek tuttuğunu ifade edelim. Bakın görüyorsunuz işte o son akrobatik hareketlerle birlikte gol atmaya devam eden bir takım var burada. Plaj Handbolu'ndaysa kum zemininde etkisiyle mücadele daha zorlayıcı ve daha hareketli hale geldiğini ifade edelim. Tabii özetle bugün Erciyes'te alışılmış görüntülerin dışında bir spor organizasyonu var. Kış aylarında kayakçıların kullandığı Erciyes Dağı yaz döneminde de bu handbolcularını ağırlıyor. Bu sporcuları ağırlıyor. Tabii Türkiye'de ilk kez 2200 metre rakımda plaj handbolu gerçekleştiriliyor. Tekir kapı düzeni olarak oluşturulan kum sahada yaklaşık 80 sporcu burada mücadele ettiğini ifade edelim. Tabii burada programla ilgili bir değişiklik de aktaralım. Organizasyon ilk olarak 29 Ağustos Cumartesi günü yapılması planlanıyordu ama hava şartlarından kaynaklı 28 Ağustos yani bugün yapılmış oldu. Tabii özellikle daha düşük oksijen seviyesinde yapılan antrenmanlar nedeniyle Erciyes son yıllarda farklı branşlardaki spor kulüplerinin kamp yaptığı noktalardan bir haline de geliyor. Bugünkü organizasyon ise yüksek irtifayı biraz daha farklı bir branşla buluşturuyor. Tabii 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanını aldıktan sonra Kayseri spora daha da ağırlık gösterdiğini ifade edelim. Tabii özellikle bu kumda koşmak sert zemine göre daha fazla efor gerektiriyor. Oyuncuların dengelerini koruması, hızlı hareket etmesi ve kısa sürede pozisyon üretmesi de gerekiyor. Özellikle havada dönerek ve estetik hareketlerle atılan goller ise plaj handbolunun seyir zevkini artıran bölümler arasında da bulunuyor. Bakın gördüğünüz gibi hakemler müdahale ediyor. Güzel bir ve tempolu bir şekilde gördüğünüz gibi maçlar burada oynanıyor. Tabii plaj handbolu klasik handbolun daha hızlı ve gösterişli bir versiyon olarak da değerlendirilebiliyor. Özellikle Erciyes kış turizmiyle öne çıktı ama yaz aylarında da öne çıkan spor branşlarında ev sahipliği yapıyor. Tabii 4 mevsimde burada ev sahipliği yapan bir spor alanı olduğunu ifade edelim. Tabii plaj handbolu genellikle dediğimiz gibi deniz kıyılarında, sıcak bölgelerde ve sahillerde görmeye alışık olduğumuz bir spor dalı. Ancak Erciyes'te de artık bu sporlar da karşılaşabiliyoruz ve görmüş olduğunuz gibi takımlar burada kıyasıya mücadele ediyor, ter döküyor ve bu yüksek rakıma rağmen burada maçlarına devam ediyorlar. Tabi bu sporlarda Erciyes'e devam etmeye devam edecek diyelim ve söz tekrar sizlere bırakalım. Banu,
1: çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Değerli izleyiciler, sıradaki haberimiz İstanbul'dan. İstanbul'un birçok noktasında görülen akrepler tedirginliğe yol açtı. Mega kentte son günlerde ortaya çıkan akreplerin ölümcül bir tehlikesi var mı? Akrep sokmalarında doğru müdahalenin önemi ve bilinmesi gerekenler haberimizde.
2: İstanbul'da sıcak havaların gelmesiyle birlikte akrep görülme vakaları da gündeme geliyor. Evlerde, bahçelerde, nemli ve rutubetli alanlarda görülen akrepler vatandaşı tedirgin ediyor.
3: Akrepler evlerin içine kadar giriyor, hatta yüksek katlara bile çıkıyor. İstanbul'da son günlerde akrep paniği yaşanıyor.
4: Başta şunu söyleyeyim, çok sakin kalmak en doğru olan. Panik yapmadan, sakin bir şekilde.
3: Mega kent farklı akrep türlerine ev sahipliği yapıyor. Ormanlık alanlarda yaşayanların yanı sıra sarımsı, turuncu ve siyah renkli türler, nemli ve çatlaklı yapılar nedeniyle evlere de girebiliyor.
2: Evin içinde mi gördünüz?
5: Evin içine gördüm. Şu kadar sarı bir şey.
2: Yani akrepler de aslında böceklerin olduğu bölgede yaşıyorlarmış, onları yedikleri için.
5: Kız korkutma beni.
6: Kahve gibiydi galiba, şöyle bir şeydi. Çok şey değildi.
2: Ne yaptınız akrebi görünce?
6: Ya ilk uzaklaştım işte, sonra bir şeyle çıkarttık, attık, öldürmedik.
2: İstanbul'da akreple karşılaşan insanlara sayısı artarken akrep soktuktan sonra yapılması gereken ilk müdahalede büyük önem taşıyor. Peki akrep soktuktan sonra ne yapılmalı, nelerden kaçınılmalı, uzmanlar anlatıyor.
4: Yaygın bir vücut ağrısı ya da sokulan bölge dışında bir ağrı ya da sonraki durumlarda göğüs ağrısı olabilir, terleme olabilir, nefes darlığı olabilir, baş dönmesi, kendinden geçme, bu tür semptomatik durumlar dediğimiz durumlarda da muhakkak acile başvurmalarını öneriyoruz.
3: Çocuklar ve ileri yaştaki kişilerde daha temkinli bir yaklaşım gerekiyor. Kronik rahatsızlığı bulunanlar da risk grubunda değerlendiriliyor.
4: Riskli gruplarımız var. Bunların en başında çocuklar geliyor. Çünkü akrep soktuğu zaman zehiri ona göre bünyenin kilosuna ve çocuğun bünyesine göre ya da kronik bir hastalığı olan kişi olabilir, yaşlı bir kişi olabilir. Fazla geldiği için onlarda birazcık daha uzun süreli takip. İşte kan testleri alabiliyoruz. Damardan tedaviler yapabiliyoruz. Bu şekilde

0: şeklinde gözlem şeklinde oluyor.
1: Akrep sokmasında panik yapmak yerine doğru müdahaleyi bilmek daha önemli.
0: Ki evde yapılan yanlış müdahale o bölgenin yine eski bilgilerden kalan işte kesilmesi, oradan zehrin çıkarılmaya çalışılması, bu tür durumlarda sakin bir şekilde kaldığımızda vücuda zehrin yayılması daha az oluyor. O nedenle bir sabunlu suyla yıkamak o bölgeyi, sonrasında buz uygulaması ve bu kol ve bacak bölgesini kalbin seviyesinin altında tutarak bir acile başvurmaları en doğru yapılması gereken yöntemlerden.
2: Rusya'nın başkenti Moskova, mimarisi ve tarihiyle turistlerin ilgisini çekiyor. Bin yılı aşkındır Rus yönetimine ev sahipliği yapan bu şehir, dünya tarihindeki kırılma noktalarına da sahne oldu. A Haber ekibinden Akşin Kişiyev, Moskova'yı karış karış gezdi, görüntüledi. Şimdi Dünya Şehirleri programımız gelecek ekranlarınıza.

Dünyanın en geniş coğrafyasına sahip ülkenin kalbinde tüm ihtişamıyla zamana meydan okuyan o devasa meydandayız. Bugün bu devasa şehri yeraltı saraylarından kubbelerindeki gizli hilallere kadar keşfedeceğiz. Yolculuğumuz başlıyor.

an arkamda duran Aziz Vasili Katedrali'nin kubbelerde çok dikkatli bakın. En tepedeki haçların hemen altında yatan hilalleri göreceksiniz. Korkunç Ivan bu katedrali Kazan Hanlığı'na karşı kazandığı zaferin anısına yaptırmıştı. Mimari bir imza olarak buraya yerleştirilen hilaller Rusya tarihinin Türk ve İslam dünyasıyla olan kaçınılmaz bağının en somut kanıtı.

Burası Rus devlet yönetiminin resmi merkezi olan tarihi Kremlin bölgesi. Kelime anlamı kale olan bu korunaklı yapıyı ve çevresindeki kuleleri asırlık geçmişiyle ekrana getiriyoruz.

Rusya'da 25 milyondan fazla Müslüman yaşıyor ve şu an o inancın Moskova'daki en görkemli kalbindeyiz. Moskova Merkez Cami. 10 bin kişinin aynı anda saf tutabildiği bu dev eserin iç mimarisi, nakışları ve hat sanatı tamamen Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk sanatkarlarının eliyle, Osmanlı estetiğiyle yapıldı. Rusya'nın kalbinde yükselen bu minareler iki ülkenin köklü kültürel ortaklığının en güzel nişanesi.

Moskova'nın merkezinde adını Türk kökenli Tatarlardan alan tarihi Tatarskaya bölgesindeyiz. Burası yüzyıllar boyunca Müslüman tüccarların, Türk boylarının konakladığı ve şehre kültürünü aşıladığı bir yer. Hemen arkamda duran 1823 yapımı tarihi cami ise Sovyet döneminin zorlu yıllarında bile kapılarını kapatmayarak inancın buradaki kalesi oldu.

Moskova demek sahne sanatlarının zirvesi demektir. Şu anda dünya bale ve operasının kalbi olan efsanevi Bolşoy Tiyatrosu'nun önündeyiz. Çaykovski'nin Kuğulu Gölü Balesi'nin dünyada ilk kez sahnelendiği bu bina sadece bir tiyatro değil. Rusya'nın dünyaya sunduğu en büyük sanatsal gurur kaynağı.

Şu an bir istasyondayım desem inanır mısınız? Burası Moskova metrosu. Dünyanın en eski hatlarından biri. Ama onu özel kılan hızı değil, mimarisi. Avizeler, mermer sütunlar, mozaikler ve devasa heykellerle her bir istasyon adeta yer altında gizlenmiş birer saray gibi inşa edilmiş. Burada her gün milyonlarca insan sanatın içinden geçerek yolculuk ediyor.

0: şimdi kendimize adeta bir Rus masalının içinde buluyoruz. Burası ahşap kaleleriyle ünlü İzmailova. Moskova'nın en büyük geleneksel ve antika pazarı. Meşhur matruşkalardan el yapımı tablolara, Sovyet dönemi madalyalarından geleneksel Kürk şapkalara kadar Rus kültürüne dair aradığınız her şey bu tezgahlarda. Gezimizi Moskova'yı en güzel gören noktada, Serçe Tepesi'nde noktalıyoruz. Arkamda tüm ihtişamıyla Moskova Devlet Üniversitesi'nin tarihi binası, önümde ise uzayıp giden Moskova silüeti var. Bugün bu devasa kültürün her detayına dokunduk. Haftaya dünya şehirlerinde yepyeni bir ülkede, bambaşka bir şehrin hikayesinde buluşmak üzere. Dünyayı keşfetmekten vazgeçmeyin. Hoşça kalın.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, FAST işlem limitlerinde önemli bir değişikliğe gidiyor. 26 Ağustos'tan itibaren para transferleri ve ödeme iste işlemlerinde üst sınır 300 bin liraya çıkacak. Karekodla yapılan iş yeri ödemelerinde limit de 250 bin liradan 300 bin liraya yükseltilecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
6: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com

0: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya, insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: A Haber Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Çocuklarda solunum yolu hastalıkları sıradan bir soğuk algınlığından çok daha fazlasını anlatıyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sedat Öktem, çocuklardaki hızlı solunumun akciğerlerdeki ciddi bir problemin sinyali olabileceğine dikkat çekiyor.
6: Hızlı solunumun olması, çocuğun solunumunun hızlanıyor olması akciğerlerinde ciddi bir problemin ya da hava yollarıyla ilgili ciddi bir problemin belirtisi olabiliyor. Bu nedenle hızlı solunumu olan çocukların hastaneye başvurması gerekiyor.
5: Solunumun hızı kadar kalitesi de kritik.
6: Eğer evimizde bir oksijen satürasyon aleti varsa oksijen satürasyon değerinin 92'nin altında olması problemin büyük olduğunu gösterebiliyor.
5: Profesör Doktor Sedat Öktem son olarak çocukta yüksek ateşin yönetiminde dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.
6: Ateş düşürücü vermek, üzerindeki fazla giysileri çıkartmak, ılık bir şeyler, sıvı gıdaların alınması, ılık bir suyla duş alınması olabiliyor.
0: A Haber Radyo.

0: Aranın ardından gün içi kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk haberimiz Ardahan'dan. Ardahan'da gökyüzü aniden karardı. Bir anda bastıran dolu tarım arazilerini vurdu. Fırtına çatılara uçurdu.
1: Yaz ortasında kışı yaşadılar. Çatılar uçtu, evleri su bastı. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde aniden bastıran dolu ve şiddetli fırtına günlük yaşamı felç etti. Fındık büyüklüğünde yağan dolu Öncün köyü ve çevresinde ekili alanları yerle bir etti. Fırtına sebebiyle 20'den fazla evin çatısı uçtu, bazılarını su bastı. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı.
2: Hayvanlar altında çarptı çocuk. Az önce kapıdaydı.
0: Nepal'de ise sel suları çekildikçe hasarın boyutu da ortaya çıktı. Selin vurduğu bölge neredeyse haritadan silindi. Yıkım da havadan görüntülenmiş. Biz de ekranlarınıza taşımak istiyoruz şimdi. Sayın seyirciler, Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e çıktı. Sel yolları ve köprüleri tahrip etti. Çok sayıda bina ve altyapı unsuru zarar gördü. Yerleşim yerlerinde çamur ve moloz yığınları oluştu. Nehir çevresinde

0: Kentteki bölgeler adeta çamur ve enkaz altında kaldı. Bidur ve Trishuli çevresindeki yerleşimler de selden etkilendi. Sel suyu bölgedeki yerleşim yerlerini resmen haritadan sildi. Havadan çekilen görüntüler selin geride bıraktığı yıkımı da gözler önüne seriyor. Özellikle Trishuli çevresinde yollar ve ulaşım bağlantıları ağır hasar aldı. Ordu destek için bölgede askerler felaketin yaşandığı noktalarda kurtarma çalışmasına katıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı televizyon programında gündemdeki soruşturmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kuriş ve Kuytulcular suç örgütlerine yönelik soruşturmaların yanı sıra Muhsin Yazıcıoğlu dosyası da başlıklar arasındaydı. Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde artık bir cinayet şüphesinin kuvvetli olduğunu belirterek cinayette FETÖ izine dikkat çekti.
1: Kara paraklama suçu var. Örgüt kurma, yönetme, aynı şekilde devlet aleyhine bir dolandırıcılık suç iddiası var. Bunlarla ilgili soruşturma devam ediyor. Tabii derinleşebilir mi? Derinleşebilir. Dosya kapsamında yeni itirafçı beyanları geliyor.
2: Yeni itirafçı beyanları geliyor dedi. Soruşturmanın derinleştiğine vurgu yaptı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmanın dini yapılanmaya dair olmadığını bir kez daha hatırlattı.
1: Bu tamamen bir suç örgütüne ilişkin yapılan bir operasyon. Biz kesinlikle bir dini yapılanma, dini grup ya da sivil toplum örgütüne ilişkin bir şey yapmıyoruz. Burada özellikle din kisvesi altında vatandaşlarımızın dini duygularını kullanarak örgütün bir yapılanması var.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek gündemdeki soruşturmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kuriş dosyasında yer alan eski bakan İdris Naim Şahin'e de ayrı parantez açtı.
1: İdris Naim Şahin, Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Ben daha sonraki beyanlarını okudum. Özellikle ben bunu kiraya verdiğini, kiralama yoluyla bu aracın verdiğini söylüyor ama Bakan Bey'in söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor. Biz aracın HTS, PTS kayıtlarına baktığımız zaman hani Bakan Bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum.
3: Otoparkta duruyordu.
1: Otoparkta dedi. Öyle değil. Yani bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor. Sizin söylediğiniz gibi
3: iki araç daha
1: var. Bir tane aracı da aynı şekilde bu örgütle irtibatlı bir kişi var. Ona veriyor kullanması için. Bu konular hakkında araştırıyoruz ama yani Bakan Bey'in söyledikleriyle dosya içeriği uyuşmuyor. Evet. Ben bunu söylemek istiyorum.
2: Akın Gürlek, Kuytulcular suç örgütüne de değindi.
1: İnsanlardan zorla, tehditle, şantajla senet imzalatmalar, para almalar, istihbarat örgütü gibi işte kayda almalar. Yani özellikle Alparslan Kuytulu, siz de biliyorsunuz. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminde o gün söylediği sözler, yani bu darbe başarılı olsaydı. Yani bunlar zaten toplumda insanlar bu konuda bir nefret oluşmuştu. Ya bu tamamen suç örgütü yapılanması. Burada da aynı şekilde devam eden bir süreç var.
2: Adalet Bakanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde artık bir cinayet şüphesinin kuvvetli olduğunu belirtti. Cinayetteki FETÖ izine dikkat çekti.
1: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Çünkü eyleme götüren çok fazla FETÖ ile irtibatlandıran çok fazla olay var. İşte uçak pilotu, pilotun eşi, daha sonra kazadan önce, yani rahmetlinin Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından önce birkaç gün öncesinde Elazığ'da pilotun da dahil olduğu işte örgütü mahrem imamlar toplantısı. Bakın şunun altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Kemal Batmaz bu toplantıya katılıyor. Adil Öksüz'ün kim olduğunu biliyorsunuz.
3: Evet.
1: Yani darbenin ana sorumlularından birisi ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayet diyoruz artık şu an çünkü çok kuvvetli şüpheler var. Cinayetinden bir gün önce Adil Öksüz Türkiye'den dışarı çıkıyor. Bakın çok önemli, bu 15 Temmuz'da da çok yaşanmıştı biliyorsunuz.
3: Evet,
1: FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var.
2: Bakan Gürlek ayrıca faili meçhul suçlarla mücadelede 4 aylık süreçte şu ana kadar 46 olayında aydınlatıldığını söyledi.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin vatandaşa en doğru şekilde anlatılması için AK Parti teşkilatları sahaya inmeye hazırlanıyor. 81 ilde bakanlar, milletvekilleri ve teşkilat mensupları toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelecek. Süreç hakkında bilgi verilecek, vatandaştan alınacak geri bildirimlerse genel merkeze raporlanacak.
4: Tüm kadro sahada olacağız. Türkiye'nin her yerinde

0: partimiz aynı dili konuşur. Tüm kadro sahada bu fikri, bu ana fikir etrafındaki gözlemlerimizi, milletimizle fikirlerimizi paylaşacağız. Özellikle biz Terörsüz Türkiye ile birlikte geldiğimiz aşamanın, hayata geçirdiğimiz yasal düzenlemenin ve bunun arkasından umuyoruz ki terör örgütü PKK'nın burada varlığını tasfiye sürecinin gerçekleşmesi, yasada ifade edilen kritik eşiğin aşılmasıyla birlikte Türkiye'nin yeni bir kalkınma dönemine gireceğine dair güçlü bir inancımız var.
1: AK Parti teşkilatları sahaya inecek, Terörsüz Türkiye süreci toplumun farklı kesimlerine en doğru şekilde anlatılacak.
0: Eleştirileri, fikirleri, önerileri, teklifleri milletimizden alarak her zeminde yaptığımız gibi AK Parti'mizin yegane pusulasının milletimiz olduğu şiarından hareketle buradaki tüm ifade edilen kanaatleri, paylaşılan duyguları siyasetin ana gövdesine yeniden oturtacağız.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Türkiye Yüzyılı buluşmalarının detaylarını paylaştı. AK Parti teşkilatları Ekim ayının ortasına kadar Türkiye genelinde kapsamlı bir saha çalışması yapacak.
0: Terörsüz Türkiye'de geldiğimiz noktayı, yasayla birlikte ortaya koymuş olduğumuz iradeyi, ekonomi programımızın ulaştığı noktayı milletimizle, geniş kesimlerle bir araya gelerek ele alacağız.
1: Büyükgümüş, Terörsüz Türkiye sürecine toplumun büyük çoğunluğunun desteğinin olduğunu ifade etti.
0: Terörsüz Türkiye başlığında yürüttüğümüz çalışmalara oy oranımızın, Cumhur İttifakı olarak oy oranımızın çok üzerinde bir toplumsal desteğin olduğunu gözlemliyoruz.
1: Milletvekilleri, bakanlar ve parti yöneticileri vatandaşın taleplerini ve beklentilerini dinleyecek. Vatandaştan alınan geri bildirim genel merkeze raporlanacak.
0: AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak diğerlerinden en önemli farkımız milletimizin tamamına hitap etmemizdir. Biz toplumun %100'üne konuşuruz, %100'üne sesleniriz ve bizim için ya bize oy verenler ya da oy vermeye aday olanlar diye değerlendirdiğimiz bir perspektiften çalışmalarımızı yürütürüz.
1: Başkan Erdoğan da meydanlarda süreci vatandaşa anlatacak.
0: Meydanlarda, mitinglerde, açık hava toplantılarında Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle bir araya gelmeye devam edecek.
1: Programlarda esnaf ziyaretleri, ev buluşmaları, sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar gerçekleştirilecek. Şehit aileleri ve gaziler de bu süreçte ziyaret edilecek.
0: Bununla birlikte şehit yakın ailelerimizi, gazilerimizi, sürekli ziyaretlerimizi bu program çerçevesinde de devam edeceğiz. Onların dualarını alıp yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Gençler, kadınlar, hasılı kelam tüm Türkiye'yi kuşatan bir programla yaz ayındaki faaliyetlerimizi de tamamlamış olacağız.
1: Toplumun her kesiminin kapısı çalınacak. Doğrudan temas kurulacak. AK Parti kurmayları Türkiye Yüzyılı hedeflerini sahada vatandaşa ilk ağızdan anlatacak.
0: Eylül ayı boyunca tüm bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız, mahalle ve köy teşkilatlarımızla birlikte herkes bu programlar çerçevesinde geniş toplum kesimleriyle bir araya gelecek.
2: Gökyüzündeki milli gururumuz Sola Türk İstanbul semalarında nefes kesti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında pazar günü yapacağı büyük gösteri öncesinde Sola Türk ekibi İstanbul'da çevre tanıma uçuşuna çıktı.
3: Sola Türk'ün pilotları 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi İstanbul semalarında çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Sola Türk, Yenikapı semalarındaki provada birbirinden zorlu manevralara imza attı. Yenikapı etkinlik alanına gelenler gösteriyi büyük bir ilgiyle takip etti.
4: Her zaman olduğu gibi, yani her seferinde izlediğimiz gibi bir Sol Türk gösterisi de oldukça heyecanlı geçti. Ordumuzu ve milletimizi temsil ediyorlar. Aynı zamanda tüm dünyaya da Türk ordusunun ne kadar güçlü ve kuvvetli olduğunu gösteriyorlar.
5: Bir Türk genci olarak hem gurur veriyor hem de onur duyuyoruz. Bir fotoğrafçı olarak havada hem o pilotun yaptığı manevralardaki zorluğu hem de Türklerin ne kadar deli bir kuvvetle F-16'yı kullandığını, biz de bunu fotoğraflayarak iki hobiyi birleştirerek kendimizi bizim kendi ön plana attığımız fotoğraflara

0: beraber hem F-16'yı hem de Türk pilotun nasıl bir F-16'yı kullandığını göstermiş oluyoruz.
1: Solo Türk 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bu kez ana gösteri için İstanbul semalarında olacak. Gösteri pazar günü saat 18'de Yeni Kapı Meydanı üzerinde gerçekleştirilecek.
2: Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında hayata geçireceği uygulamayla okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin uyum sürecine veliler de etkin olarak katılacak. Kamuda çalışan ebeveynlerden biri talep etmesi halinde 7-11 Eylül arasında günde 3 saati aşmamak üzere idari izinli sayılacak.
3: Uyum haftasında ailelere idari izin kolaylığı sağlanacak. Kamuda çalışan velilerden biri günde 3 saat idari izinli sayılacak. Böylelikle veliler sürece etkin olarak katılacak.
4: Her yönüyle baktığımızda hem velilerin hem çocukların hatta bence öğretmenlerin bile ihtiyacını karşılayacak kıymetli bir süreç.
3: Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek bir dizi uygulama hayata geçirilecek. Bu çerçevede kamuda çalışan velilerden biri talep etmesi halinde 7-11 Eylül tarihlerinde günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Öte yandan okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrenci velilerinin 7-11 Eylül tarihlerindeki uyum haftası eğitimlerine katılımı sağlanacak. Uygulamayla uyum eğitimi programlarından başlayarak ailelerin eğitim sürecine bütüncül bir yaklaşımla etkin katılımın sağlanması ve okul aile işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
4: Oryantasyon sürecinin hem çocuklar için hem de veliler için çok fazla faydası var. Çocuklar yeni girdikleri ortama, öğretmenlerine, akranlarına ve yeni sisteme alışma fırsatı bulacaklar bu sayede. Elbette ki velilerin de buna ihtiyacı var. Çünkü veliler de çocuklarının öğretmenlerini tanımak istiyorlar.
3: Düzenleme yalnızca uyum haftasıyla sınırlı kalmayacak. Aile katılımı, gelişim ve rehberlik uygulamaları, Ailemle Okul Yolu programı adı altında birbiriyle ilişkilendirilerek eğitim-öğretim yılının tamamına yayılacak.
2: İstanbul merkezli 6 ilde Change araç operasyonu düzenlendi. 29 araç ele geçirildi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
3: Ağır hasarlı araçların seri numaralarıyla çenç yaptılar. Baskınlarda 29 araca el konuldu. İstanbul genelindeki çalıntı çenç araçların ele geçirilmesi ve faillerin yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin trafik kazası, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarını kullandıkları belirlendi. İstanbul merkezli Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Isparta ve Şanlıurfa dahil 6 ilde operasyon düzenlendi. Çenç adı verilen yöntemle toplam 29 aracın ise piyasaya sürüldüğü belirlendi. Baskınlarda toplam 13 şüpheli yakalandı.
2: Yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik soruşturmada yeni operasyon. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada mercek altına alınan iki ödeme şirketine ait milyonlarca lira değerinde 25,5 kilo altın ele geçirildi. Finansal çarkın büyüklüğü ise dudak uçuklatıyor.
3: Yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada yeni bir operasyona imza atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dinamik elektronik para ve ödeme hizmetleriyle dinamik menkul değerler şirketi mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda iki şirkete ait piyasa değeri 179 milyon 520 bin lira olan 25,5 kilogram altın ele geçirildi. Altınlar uzman incelemesinin ardından adli emanete teslim edilecek. MASAK raporları ve Merkez Bankası tespitleri, çatı şirket dinamik

0: PSP elektronik para ve ödeme hizmetlerinde devasa bir finansal çarkı ortaya çıkarmıştı. Şirketin 2024 ve 2025 yıllarında 17,9 milyar liralık para transfer hacmine ulaştığı belirlenmiş. 13 şüpheli hafta içinde gözaltına alınmıştı. Suçtan elde edildiği belirlenen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulmuş. 126 banka ve kripto para hesabına bloke uygulanmıştı. Soruşturma derinleşerek sürüyor.
1: Doğu Akdeniz'de dengeleri alt üst edecek bir plan adım adım devreye sokulmakta. İsrail, Güney Kıbrıs'ı adeta ikinci vatanı ilan etti. 20 bin İsrailli adaya yerleşti. Bununla da yetinmeyen İsrail, Rum dağlarını işgal tatbikatları için kullanıyor. Doğu Akdeniz'de ortak istihbarat ağı kuruluyor.
2: Doğu Akdeniz'de sessiz ve tehlikeli bir kuşatma adım adım ilerliyor. Soykırımcı Netanyahu hükümetine her fırsatta kucak açan Kıbrıs Rum kesimi İsraillilerin yeni sığınağı haline geldi. Göçün boyutu her geçen gün büyüyor. Yaklaşık 20 bin İsrailli şimdiden Rum kesimine yerleşti bile. İki taraf arasındaki mesafenin kısalığı, güçlenen siyasi bağlar Güney Kıbrıs'ı İsrailliler için cazip kılıyor. Sadece nüfus değil, İsrail sermayesi de Güney Kıbrıs'taki varlığını arttırıyor. İsrailli şirketler Güney Kıbrıs'ı uluslararası bir operasyon merkezine dönüştürdü. Yapay zeka, enerji ve siber güvenlik alanlarında milyar dolarlık yatırımlar yolda. İsrail ayrıca adanın en büyük ikinci turizm pazarı haline geldi. Çifte vatandaş olanlarla birlikte gerçek sayının çok daha korkutucu boyutlara ulaştığı tahmin ediliyor.
3: İsrail'e vaat edilmiş topraklara göz dikti ve Güney Kıbrıs'ta uzun zamandan beridir arazi alımına devam ediyor. Bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de arazi alımları yapmaya çalışmıştı İsrail. Ancak özellikle A Haber'in yapmış olduğu büyük yayınlardan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti bu konuya ilişkin bir düzenleme getirdi ve bununla beraber İsrailler artık buradan arazi alamıyor. Ama Güney Kıbrıs'ta durum böyle değil.
2: En tehlikeli boyutsa askeri ve istihbari işbirliği. Rum kesimi İsrail ordusunun dev tatbikatlarına ev sahipliği yapmaya başladı. İsrail askerleri kendi coğrafyasındaki benzerliği sebebiyle Rum kesimindeki dağlık alanları eğitim sahası olarak kullanıyor. Savaş riskine karşı Rum hava sahası İsrail uçaklarına lojistik üs imkanı sağlıyor. Taraflar Doğu Akdeniz'de anlık istihbarat paylaşımı da yürütüyor.
1: İsrail'de yaklaşan genel seçimler öncesinde sağ koalisyon karıştı. Başbakan Netanyahu ile Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ittifak tartışması yüzünden sosyal medyada birbirine girdi. Netanyahu aşırı sağcı müttefikleri Ben-Gvir ve Smotrich'e birleşin çağrısı yaptı. Ancak Ben-Gvir bu çağrıya çok sert yanıt verdi. İki isim sosyal medya üzerinden birbiriyle resleşti.
0: İsrail siyasetinde sular durulmuyor. Başbakan Netanyahu ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasındaki gerilim bu kez sosyal medyada patlak verdi. İkili yaklaşan seçimler öncesinde ortak liste tartışmasında birbirine girdi. Netanyahu, sağ seçmenin oylarının bölünmemesi için Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in seçime tek bir listeyle girmesini istedi. Sağ kanadın geçmişte bölündüğü için kaybettiğini iddia eden Netanyahu, ortak listenin tek zafer yolu olduğu görüşünü savundu.
4: Ne zaman birleştiysek kazandık, ne zaman bölündüysek kaybettik. Aralarında kişisel anlaşmazlıklar olduğunu anlıyorum. Bunun üstesinden gelinmeli. Smotrich ve Ben-Gvir birleşmek zorunda. Önümüzdeki günlerde onları davet edeceğim.
0: Ancak İsrailli Bakan Ben-Gvir bu çağrıya sert bir dille karşı çıktı. Netanyahu'ya sosyal medya üzerinden cevap verdi. Ben-Gvir kendi partisini zayıflatmak için tuzak kurulduğunu ileri sürdü. Yapılan anketlerin birleşme halinde oy kaybını işaret ettiğini belirten Ben-Gvir, Netanyahu'yu muhalefetle gizli bir hükümet kurma planı yapmakla suçladı. Karşılıklı suçlamaların dozu kısa sürede arttı. Netanyahu kabinesindeki aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'e aynı sert kelimelerle yanıt verdi. Kişisel hırsların yüzünden ülkeyi riske attığına inanamıyorum dedi. Seçim atmosferinin iyice ısındığı ülkede sosyal medyadaki bu kavga ile birlikte hükümet ortakları arasındaki köprüler neredeyse tamamen atıldı.

0: Norveç kralı 5. Harald hayatını kaybetti. Hastanede devam eden tedavisi sırasında sağlık durumunun kötüleştiği ve durumunun çok ciddi olduğu açıklanmıştı. 89 yaşındaki kral 17 Ağustos'tan bu yana hastanede tedavi görmekteydi. Hemolitik anemi rahatsızlığı bulunan Kral Harald'ın sağlık durumu son günlerde ağırlaşmış. Kanında tespit edilen bakteriyel enfeksiyon nedeniyle antibiyotik tedavisi uygulandığı belirtilmişti. Açıklamayı Norveç Kraliyet Sarayı yaptı. Kralın yerel saatle 6.35'te tedavi gördüğü Oslo'daki hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi. 5. Harald, 35 yılı aşkın süren hükümdarlığıyla Avrupa'nın en yaşlı hükümdarı olarak bilinmekteydi. Harald, 2024 yılında ilerleyen yaşı nedeniyle katıldığı resmi etkinliklerin sayısını azaltacağını açıklamış ancak tahttan çekilmeyi düşünmediğini belirtmişti. Harald'ın ölümüyle birlikte tahta oğlu Veliaht Prens Hakon geçti. Hakon, babasının 1991'de tahta çıkmasının ardından uzun yıllar boyunca Veliaht Prens olarak görev yapmaktaydı. Mısırlı dünya yıldızı Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi Trabzon mutfağına katkı sağlamış durumda. Nedeni Salah'ın transfer tanıtım videosunda yer alan yöresel lezzetler. En çok ilgiyi ise kuymak çekiyor. Öyle ki kuymak yemek için şehre gelenlerin sayısında ciddi artış var.
1: Yedin adamı.
2: Senin bir.
1: Çok güzel.
2: İyi. Kayana da ye. Çok güzel.
1: Tamam.
2: Sarmak
3: ne? Yok,
2: bana da
3: çok
2: kuyma.
3: Did you taste kuyma?
4: Yes, delicious.
5: Şimdi Salah kuymağı yedi, tamam mı? 4 gol attı, 2 sayıldı. Bir de bizim pideyi yerse ondan sonra zaten kimse tutamaz onu.
6: Mısırlı dünya yıldızı Muhammed Salah'ın reklam filminde yediği kuymak Trabzon'daki kuymak turizmini patlattı. Yabancı turistler kuymak sırasına girdi.
4: Kuymak güzel.
7: Bize her yer Trabzon.
8: Sevenler Trabzon'da kavuştu. Liverpool'dan Merseyside'den sonra.
9: Muhammed Salah geldi, reklam filminde oynadı. Reklam filminde kuymakları, ligapaları, yöresel yiyecekleri yedi. Kuymak da yeniden patladı.
5: Muhammed Salah Trabzon'a geldi. Trabzon patladı. Trabzon değil Türkiye patladı. Dünya patladı. Muhammed Salah şehrimize geldikten sonra hem kuymak hem pide bütün satışlar arttı.
1: Yadın yadın adam.
2: Senin bir.
1: Çok güzel.
2: Kayana da ye.
7: Kuymağın faydası var, onu söyleyeyim. Daha hamsi sezonu açılmadı. Onu da yerse herhalde daha da hızlanacak diye düşünüyorum.
9: Trabzon'a uçaklar iniyor. Trabzon'dan uçaklar kalkmaya devam ediyor. Dünya yıldızlarını transfer ediyor Trabzonspor. O isimlerden biri Mısırlı yıldız Muhammed Salah oldu. Muhammed Salah Trabzon'a geldi. Reklam filminde oynadı ve o reklam filminde Trabzon'un yöresel lezzetlerinin tadına baktı. O lezzetten biri kuymaktı. Kuymağı yedi. Tadını asla unutamadı. Ve hem hemşerileri hem de tüm dünya o soruyu sordu. Nedir bu kuymak? İşte kuymağın hikayesi.
8: Salah şut pozisyonu. Salah top dışarıda.
5: Bu kuymağı herkes yapar ama yayla uşakları başka yapar. Lan biz yayla uşağıyız. Yağ attım, az da kaymak koydu ağzıma. Bak lezzetini artırsın diye böyle. Bizim yağımızı biliyorsunuz, doktorlar ilaç diye yazıyor artık.
9: Uzun yaşamanın sırrı da bu mu?
5: Kesinlikle çok, doğal beslenme.
9: 100 yaşın üstünde doğal, çok ninelerimiz var, çok amcalarımız var.
5: Neyse, ben mesela 25 yaşında gösteririm, normalde 50 yaşında.
6: Tereyağı, mısır unu ve suyla karıştırılan kuymak en son peynirin eklenmesiyle hazır hale geliyor.
9: Bu kuymak kaç metre uzayacak?
5: Bu kuymağı ne kadar uzatabilirsen o kadar uzar.
9: İşte kuymak, işte Trabzon kuymağı, işte dünya yıldızı Muhammed Salah'ın da yediği ve asla unutamadığı bir tat.
10: Ne diyorduk? Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah.

0: İzmir'in Çeşme ve Karaburun kıyılarında geçtiğimiz yaz gündeme gelen toplu orkinos ölümleri yeniden başladı. Peki ölümlerin gerçek nedeni ne? Detayları veteriner hekim, doçent doktor Sayın Muhammed Duman'la konuşacağız. Sayın Duman, hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Neden ölüyor bu orkinoslar? Bir veri var mı elimizde? Körfeze mi giriyorlar yoksa?
1: Aslında ilk defa geçen yıl karşılaşmıştık. Geçen yıl karşılaştığımızda biraz ölüm miktarı yüksekti ve hemen bizlere gelen örneklerden de inceleme yaptık. Hı hı. Ve ilginç olarak balıkların doğal hayatlarında bu enfeksiyona maruz kaldıklarını ve doğal hayatlarında hastalığa yakalandıklarını keşfettik. Hı hı. Yani balıklar okyanusta yüzerken bir bakteriyel enfeksiyonla karşılaşıyorlar, hastalanıyorlar. Daha sonra denizin dalgalarıyla ve akıntılarla bizlerin sularına, işte İspanya, Tunus gibi kıyı sulara sürükleniyorlar diyebiliriz.
0: Şimdi körfeze mi giriyorlar acaba diye sordum. Körfeze giriyorlarsa E. coli falan kapmaları çok normal olur herhalde. Şaşırtıcı olmaz değil mi? İzmir körfezi pek temiz bir nokta değil.
1: Ya aslında şöyle, bu balıklar diğer yediğimiz balıklar gibi, alabalık, çubuklu, levrek gibi çok temiz sularda yaşıyorlar. Yani pis olan suya zaten balık çok fazla gelmiyor. Dolayısıyla bu balıklar bizim İzmir sularımızda, Karadeniz tarafında, bu balıklar değil de Karadeniz tarafında yaşayan balıklar da, dolayısıyla sularımızın belli bir kalite sınırının üzerinde olduğu için, insanların denize girilebilir sularında olduğu için, iç sulardakiler içilebilir su niteliğinde olduğu için bu balıklar buralarda aslında mutluluk, huzur ve sağlıkla yaşıyorlar. Dolayısıyla herhangi bir sağlık problemi yaşamıyorlar. Özellikle hani kirlilikle veya su sıcaklığının yükselmesiyle hastalandı mı acaba diye bu balıklarda böyle söylentiler oluyor, ama balıklar zaten doğada bir şekilde enfekte olmuş. Özellikle İtalya, Tunus, İspanya açıklarında yaşayan balıklar oralarda enfekte olmuş. Daha sonra akıntılarla bizim sularımıza gelmiş. Yani bizim sularımız kaynaklı bir enfeksiyon riski yok aslında.
0: Şimdi İstanbul'da da Galata Köprüsü'nün önünde çok sayıda orkinos balığı kameralara yansıdı. Pek unutulmuştu orkinos, Marmara'da pek görülmüyordu, ama bu süreçte yine orkinosu Marmara Denizi'nde de görmeye başladık. Ama av yasağı var orkinos için Marmara içerisinde. Bunu neye bağlamak lazım?
1: Yani işte balıklar hastalandıktan sonra, yani bizim insanlarda da olduğu gibi, hastalanan ilk canlı zaten biraz hareketten düşüyor, zayıflıyor. Hareket yeteneklerini, yüzme yeteneklerini kaybediyor. Dolayısıyla akıntının şiddetli olduğu kısımlara doğru hareket edemeyen, hareket yeteneğini kaybeden balık, işte şu anda ekranda da gördüğünüz gibi insanlar artık elleriyle yakalayabilecek noktaya ulaşıyorlar. Normalde 200-250 kiloluk çok güçlü bir balık. Zıpkınla bile yakalamakta çok zorluk çekersiniz, ama hastalığa yakalandıktan sonra artık akıntı nereye götürürse oraya doğru gidiyor. Marmara Denizi olsun, Ege olsun, buralar akıntının ara ara şiddetlendiği yerler olduğu için akıntıya göre Marmara'ya veya Ege kıyılarına vuruyor. Bizim şu anda ülkemizde en azından bu hastalığa karşı gerekli kontrol önlemleri alınmış vaziyette ve şu anda sınırlarımız içerisinde serbest yaşayan balıklar haricindekiler oldukça kontrollü, ama işte doğada hastalanıp da diğer avcı balıklar tarafından yakalanmayan balıklar maalesef kıyıya vuruyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Sağolunuz. Kolaylıklar diliyoruz size çalışmalarınızda. Sağolun. Çevre Bakanı Murat Kurum'un bir konuşması var. İzleyelim.
2: De yanında olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum. Tabii buradan çıkarılacak bir ders var değerli arkadaşlar. Bu sel felaketinin tek nedeni buzulların erimesi. Kopan parçaların sıvılaşması ve taşkının kentlere doğru akması. Biz bunu ülkemizde de yaşadık. Bartın'da, Rize'de, Giresun'da, Kastamonu'da seller yaşadık. Antalya'da, Muğla'da tarihimizin en büyük orman yangınlarını yaşadık. Ve bir seferberlik anlayışıyla mücadele ettik. İşte bugün de bizi bir araya getiren neden bu. Çünkü o buzulları koparan, o felaketlere yol açan iklim değişikliği hepimizin, sevgili Muhammed'in de ifade ettiği gibi, tüm insanlığın ortak meselesidir. İlk önce anlamamız gereken şey şudur: ülkelerin koşulları maalesef aynı değildir. kalkınma düzeyleri, enerji sistemleri, iklim riskleri, finansmana ve teknolojiye erişim imkanları tamamen birbirinden farklıdır. Bugün Filistin'deki öncelik bir bardak suya erişebilmektir. Bugün Afrika'da gençler bir parça ekmeğin peşinden maalesef koşmaktadır. Bu nedenle iklim diplomasisi yalnızca kendi görüşümüzü anlatmak değil, bunu anlatabilirsiniz. Önemli olan karşınızdaki tarafın neden farklı düşündüğünü anlamak, ulusal koşulları doğru aktarmak ve farklı öncelikler arasında hareket alanı oluşturabilmektir. Bugün değerli arkadaşlar, bazılarınız belki kişisel olarak katılmadığınız bir düşünceyi savunacaksınız. Katılmayabilirsiniz ama onu savunacaksınız. Bence programın en kıymetli taraflarından birisi de bu. Çünkü iyi bir müzakereci yalnızca kendi fikrini savunan kişi değildir. Temsil ettiği tarafın önceliklerini doğru aktaran, dinleyen ve mümkün olan en geniş uzlaşıyı oluşturabilen kişidir. Gelecek COP müzakerelerinde bazen tek bir kelime üzerinde saatlerce işte çalışılmasının sebebi de budur. Bir uluslararası anlaşmanın en kolay tarafı değerli arkadaşlar metin yazmaktır. Yazabilirsiniz. Sahada bir karşılığı olmaz. Netice alamayacağınız bir metni ifade edebilirsiniz. Aslında bu her alanda geçerli. Yani kanun çıkarırsınız ama işte karşılığı olmaz. Yönetmelik yazarsınız, uygulanamaz. Asıl olan adalettir değerli arkadaşlar. Herkesin kendisini o metnin içinde görebileceği ortak zemini kurabilmektir. İklim finansmanı da aslında bu gerçeğin en açık örneklerinden biri. Bir ülkeye hadi dönüştür kendini demek o kadar kolaydır ki. Ülke katkı beyanları veriliyor. O katkı beyanlarını gerçekleştir. Nasıl gerçekleştirir? Asıl mesele o dönüşümün finansmanını, teknolojisini ve kapasitesini erişilebilir hale getirmektir. Finansman olmadan gelişmekte olan ülke yapamaz. Teknolojiye erişemeden o farklılığı ortaya koyamaz sevgili gençler. Şu kapıda o genç girişimcilerinin projelerini gördüm. Bu bir teknoloji, bir Ar-Ge, inovasyon. İşte bunu bizim her alanda geliştirip tüm dünyayla paylaşmamız lazım. Başkaları ne der bilemem. Ben adil iklim diplomasisi diyorum. Adil iklim diplomasisi aslında farklı imkanlara sahip ülkelerin aynı hedefe kendi koşulları içerisinde ilerlemelerini sağlayabilecek yolları sonuna kadar açmaktır. Ve inşallah biz Türkiye olarak COP31 başkanlığı olarak bu kapıları o ülkeler için sonuna kadar açacağız. Kıymetli katılımcılar, tabii Antalya'da önemli bir toplantı yapacağız. COP31'e ev sahipliği yapacağız. Yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekarelik bir alanda işte Blue Zone'un, Gri Zone'un olduğu orada herkesin kendisini özgürce ifade edebileceği bir toplantıya ev sahipliği yapacağız. İlk andan itibaren başkan bugüne kadar 80'in üzerinde karar var. Hepsine saygı duyuyoruz. Birçok karar alınmış. Böyle bir uluslararası toplantıya gittiğimde oradaki gençler bakanlara, liderlere serzenişte bulundular. Dediler ki ya siz bu kararları bu masalarda alıyorsunuz ama benim ülkem yok oluyor. Buzulların erimesiyle ben şehrimi, ülkemi terk etmek riskiyle karşı karşıyayım. Bir an önce ne yapacaksanız yapın çağrısında bulundu. Ve gerçekten geldiğimiz nokta değerli arkadaşlar bu. Artık sözün eyleme, aksiyona dönüşmesi gerektiği zaman dilimindeyiz. Yani bu kötü gidişata hep söylüyorum, dur diyecek son nesil sizlersiniz. Dedik dedik, demedik hepimiz o iklim değişikliğinin pasaport sormadığı, kimlik sormadığı bir süreçte bununla yüzleşmek zorunda kalacağız. dostlarımızı, arkadaşlarımızı, akrabalarımızı, şehirlerimizi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağız. İşte Paris Anlaşması'nın ikinci 10 yılında temel sınavımızın artık uygulama olduğuna inanıyoruz. Bunu isteyin sevgili gençler. Herkese anlatın. Ülkenizde bu konuyu savunun. Her meslek dalında iklim değişikliğinin etkilerini aza indirecek çalışmaları yapın. Ve bu noktada alınan işte kararları

0: sahaya taşımamız, hedefleri yatırımlarla buluşturmamız ve insanların günlük hayatında yine karşılığı olan sonuçlar üretmemiz gerekiyor. Bunu hep birlikte yapacağız. COP31'de Türkiye başkanlığı ve eylem gündemini yürütecek değerli arkadaşlar. Avustralya'da müzakere sürecinde önemli bir sorumluluk üstlenecek. Pasifik ülkeleri, aslında biraz önce bahsettiğim o buzulların erimesiyle belki sular altında kalacak ülkeler de yine bu sürecin önemli bir parçası olacak. Böylece Akdeniz'den ta Pasifik'e uzanan farklı coğrafyaları ortak bir iklim iradesinde buluşturan özgün bir işbirliği modelini de COP31'de ortaya koyuyoruz. Tabii Türk diplomasisinin tarih boyunca güç aldığı noktada budur değerli arkadaşlar. Türkiye doğu ile batı, kuzey ile güney, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında farklı sesleri dinlemek, işte burada farklı seslere ortak bir çözüm bulabilmek için yıllardır mücadele etmiştir, etmeye devam etmektedir.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşmasından bir bölümü canlı yayında ekranlarınıza taşıdık. Değerli izleyiciler, biliyorsunuz Türk takımlarının Avrupa arenasındaki rakipleri belli oldu. Biz de bu konu için bir parantez açacağız şimdi. A-Spor ekibinden Rezan Yetiş yönetici stüdyomuza konuğumuz. Rezan, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Önce Galatasaray'la mı başlayalım?
2: Başlayalım. Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımımız var ki 19 yıl sonra bir ilk bu arada. Fenerbahçe ile Beşiktaş önce 2008-2009 sezonunda birlikte katılmıştı. Fenerbahçe ile Galatasaray 2001-2002 sezonunda birlikte gitmişlerdi. Uzun yıllık bir hasreti vardı Fenerbahçe'nin. Nihayet son buldu. Şimdi Galatasaray gerçekten Fenerbahçe'ye kıyasla çok zorlu bir kura çekti. Çünkü
1: öyle gözüküyor.
2: Son 2 yılın şampiyonu Paris Saint Germain'le deplasmanda oynayacak. Yine birinci torbadan Barcelona, ki Barcelona yıldızlar karması bir topluluk. Her zaman Şampiyonlar Ligi'nde çok yarışmacı ve en az yarı final görmüş bir takımdan bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi tarihinin başarılı takımlarından bir tanesi. Lamine Yamal zaten Barcelona deyince eşittir. Son dünya şampiyonu. Dünya şampiyonu çok fazla da oyuncusu var.
1: Seviyoruz kendisini.
2: Aston Villa hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın rakibi. Galatasaray'ın avantajı iç sahada oynayacak İngiliz temsilcisiyle. Sporting deplasmanına gidecek Galatasaray. Her zaman bir Portekiz takımı denk gelir zaten Türk takımlarına. O da yine Sporting zaten bu turnuvaların, Avrupa'daki turnuvaların yarışmacı takımlarındandır. Tam bir turnuva takımı karşımızda olacak. Feyenoord'da iç sahada maçı olacak Galatasaray'ın. Lille Fransa'da deplasmana çıkacak. Stuttgart maçı var iç sahada ve son olarak Yunanistan'a AEK'ya gidecek ama henüz takvim belli değil. Yarın UEFA açıklayacak. Bu takımlarla hangi sıralamada oynayacağı çok fazla değişkenlik arz ediyor. Yani Barcelona ve Paris Saint Germain gibi takımlarla daha sonradan belki de sonlara doğru oynarsa ve bu takımların garantilediğini de varsayarsak Galatasaray'ın işi biraz daha kolaylaşır diye umut ediyoruz. Zaten Galatasaray bu tarz büyük takımlara diş geçirmesiyle ünlüdür. Evet, geçen sene Liverpool, daha önce Bayern Münih karşısında da görmüştük. O yüzden evet çok zor kağıt üzerinde ama hiçbir şey tabii ki imkansız değil. Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Yine bir İspanyol takımı Atletico Madrid deplasmanına çıkacak. Yıllardır aynı hocayla oynuyorlar, Diego Simeone ile. Orada bir oyuncu krizi var. Yıldız oyuncuları 3 gündür antrenmana çıkmıyor. Takımdan ayrılmak istiyor ve tribünlerin çok tepkisini çekiyor. Onların bir iç karışıklığı söz konusuyken belki kafadan oynamak bir avantaj olabilir. Diego Simeone'nin oyunundan biraz uzaklaştılar. Bu oyunda genelde savunma ağırlıklı bir oyundu. Biraz değişen bir kimliği var Atletico Madrid'in. Yani bu esnada içeriye girmek, kafamızı sokmak o karışıklığın içine belki de avantaja dönebilir. Liverpool geçen sezondan biliyoruz Galatasaray karşısında ama hoca değiştirdiler. Teknik direktörü değiştirdiler. İyi başlamadılar lige. Yani o da yine kağıt üzerinde çok büyük bir takım. Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı 3. takımı ama hiçbir şey belli olmaz. Aston Villa deplasmanı İngiltere'ye gidecek. Romo ile içeride oynayacak Kadıköy'de. Arda Turan'ın takımı Ukrayna temsilcisi Shakhtar'la İngiltere'de oynayacak. Tabii ki bu savaş durumu dolayısıyla Shakhtar iç saha maçlarını İngiltere'de Chelsea'nin stadyumunda oynayacak. Fenerbahçe de oraya gidecek. İçeride Villarreal, LASK deplasmanı var. Son olarak da Slavia Prag'la oynayacak. Biraz daha görece kolay bir fikstür diyebiliriz.
1: Şimdi Beşiktaş'ın fikstürüne kolay diyenler var, zor diyenler var. Nedir detaylar?
2: Ben ikinci taraftayım. Neden? Çünkü iki Alman takımı var listede. Ayrıca normalde 4 iç saha 4 dış saha olarak planlandı. Ancak burada bir politik sebep dolayısıyla Apoel Belşeva takımı dolayısıyla İsrail takımı olduğu için bu karşılaşma normal şartlarda İstanbul'da oynanması gerekirken bu siyasi sebep dolayısıyla bir tarafsız sahada oynanacak. Muhtemelen Macaristan'da oynanacaktır diye düşünüyoruz. Orada eksi bir ev avantajı, dezavantajı var şu anda Beşiktaş'ın. Diğer takımlarda da şöyle Omonia'ya da bir kısa parantez açayım. Güney Kıbrıs takımı direkt uçuş yok. Beşiktaş'ın Yunanistan üzerinden gitmesini bekliyoruz. Leverkusen ve Hoffenheim takımları biraz dikkat çekiyor. Disiplinli Alman takımları ve Crystal Palace da Konferans Ligi'nin son şampiyonu.
1: Şimdi dünden bu saate kadar Trabzonspor'u ve teknik direktörü ile alakalı gelişmeleri konuşuyoruz ama bir de kura var tabii.
2: Evet. Konferans Ligi'nde diğer turnuvalardan fark 8 değil 6 maç oynanacak. Bütün torbalardan birer takım geldi. Trabzonspor'un da rakipleri biraz daha ortalama diyebiliriz. Burada da tabii ki dikkat çeken başka bir Alman takımı
1: Freiburg.
2: Freiburg da UEFA Avrupa Ligi'nin son finalisti. Geçen sezon İstanbul'da oynanmıştı maç. Aston Villa'ya 3-0 yenilmişlerdi. Yine turnuva takımlarından bir tanesi. İçeride oynayacak olmak kıymetli. Sırbistan deplasmanı Kızıl Yıldız. Çok yoğun bir atmosfer, sert bir iklim orası. Yine Kupio deplasmanı Finlandiya'ya gidecek. Suni içimde oynayacak Trabzonspor. Genelde işleri zorlaştırır. Bütün temsilcilerimize başarılar diliyoruz.
1: Başarılar dileyelim.
2: 8-10 Eylül Şampiyonlar Ligi, 16-17 Eylül Avrupa Ligi, 1-2 Ekim tarihleri de Konferans Ligi maçları
1: oynanacak.
2: Çok
1: teşekkür ediyoruz.
2: Ben de teşekkür ediyorum.
1: İzleyicilerimizi bilgilendirdin. Kolaylıklar dileriz biz de sana.
2: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar.
1: Değerli izleyiciler, sıradaki haberimiz Mersin'den. Mersin'in Mezitli ilçesinde yumurtalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası yavruları denizle buluşmaya devam ediyor. O anları ekranlara taşıyacağız şimdi.
3: Akdeniz'in mavi sularıyla buluşuyorlar. Deniz kaplumbağaları Mersin Mezitli'deki yuvalarda kuluçka dönemini tamamladı. Yavruların %80'i yuvalarından çıktı. Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'ndaki kumsaldan denize doğru ilerledi.
4: Türkiye kumsallarında deniz kaplumbağalarının 21 üreme alanı bulunuyor. Bunun 4'ü ise Mersin sahillerini oluşturuyor.
3: Yuvalar Mersin Üniversitesi tarafından da takip ediliyor. Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Doktor Mahmut Ergen'e yuva sayısının artacağını öngörüyor.
5: Geçmiş yıllara oranla Davultepe kumsalındaki yuva sayılarını değerlendirecek olursak bu sene bir düşüş gözlemlenmekte. Tabii bu deniz kaplumbağalarının doğal döngüsü içerisinde 2 ya da 3 yılda bir yükseliş ve düşüş gerçekleşmekte. Onun için bunu normal olarak varsayıyoruz ve önümüzdeki yıllarda yuva sayılarının artacağını öngörüyoruz bu tabloya baktığımız zaman.
3: Deniz kaplumbağalarının korunması için sahile gelenlere de önemli bir uyarı var.
5: Deniz kaplumbağaları yaban hayatına ait canlılardan ve yuvadan çıktıkları andan itibaren, gözlerini dünyaya açtıkları andan itibaren vahşi doğayla tek başlarına mücadele etmek zorundalar. Eğer biz bu mücadeleyi elle denize götürerek yardımcı olmaya çalışırsak onlara yarar yerine zarar vermiş oluyoruz. Eğer yardımcı olmak isteyenler önlerine çıkan plastik ya da katı atıkları yollarından temizleyerek onlara en büyük yardımı yapmış olurlar.
1: Bayrampaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcı iddianameyi tamamladı. Telefon hattımızda Mustafa Kadir Mercan var. Detayları ondan alacağız. Kadir, söz sende.
6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Başsavcılık Hasan Mutlu ile birlikte toplamda 78 şüpheli hakkında iddianameyi düzenledi ve iddianamede bir suçtan zarar gören kurum 20 müşteki, 11 mağdur, 3 şüpheli ve müşteki ve 78 kişinin yer aldığını söyleyelim. Şüpheliler hakkında rüşvet, zimmet, irtikat, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumunu aleyhine dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, resmi belgede sahtecilik, imar kirliliğine sebep olma ile çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği suçlamalarından dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından teksif zaptının oluşturulması ve birlikte artık Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk davası da başlamış olacak. Hangi tarihler olacağı da yine önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacak Bahmer.
1: Kadir, çok teşekkürler. Ekranların görünen yüzünde haber var arka plan.

İran'daysa milyarlarca dolarlık bir reklam savaşı yaşanıyor. Bugün dünyanın en büyük teknoloji şirketleri yerli ve milli medyayı kuşatma altına almış durumda. Milli medyayı ayakta tutan reklam gelirleri ve telif hakları konusunda adım atılmazsa yarın değil, yarından da yakın bir zamanda geç kalınmış olacak. Analiz haberimizle bu saatimizi de noktalamış olacağız.

0: Ekranların görünen yüzünde haber var. Arka plandaysa milyarlarca dolarlık bir reklam savaşı yaşanıyor. Bugün dünyanın en büyük teknoloji şirketleri yerli ve milli medyayı kuşatma altına almış durumda.
1: Yasak değil, denetim ve düzenlemeye ihtiyaç vardır.
2: Öncelikle konunun bir toplumsal huzur, gençlik ve milli güvenlik meselesi boyutu var.
0: Türkiye'de medya sadece ekranlarda rekabet etmiyor. Asıl mücadele dijital dünyada yaşanıyor. Google, Meta, YouTube, TikTok milyonlarca kullanıcıyı aynı anda etkileyebiliyor. Hangi içeriğin öne çıkacağını, hangi haberin görünür olacağını, hangi konunun gündem olacağını belirleyebiliyor. Ve bu durum sadece ekonomik bir mesele değil. Aynı zamanda milli güvenlik meselesi. Yerli ve milli medya uzun süredir ağır bir baskı altında. Gazeteler, televizyonlar, haber siteleri muhabir çalıştırıyor. Editör istihdam ediyor. Stüdyo kuruyor. Canlı yayın yapıyor. Vergi ödüyor. Yasal sorumluluk taşıyor. Ancak reklam gelirlerinin önemli bölümü başka bir yere gidiyor. Küresel teknoloji şirketlerine. Dijital dünyada oyun farklı kurallarla oynanıyor.
1: Çünkü burada kontrol denetim yok. Örnek vermek gerekirse bir televizyona mesela yasa dışı bahis kumar reklamı veremezsiniz. Müstehcen içerik video reklamı veremezsiniz. Ama buralarda her şeyin verildiğini görüyoruz. Niye? Çünkü bunu engelleyecek bir yapı söz konusu.
2: Açıkçası algoritmaların dünyasındayız ve bu küresel sosyal medya şirketleri dediğimiz yapılanmalar özel yazılımlarıyla hem kitleleri manipüle etme, hem gençleri ve özellikle bilgi açığı olan çocukları istismar etme, hem de reklam piyasasında manipülasyon noktasında son derece tehlikeli işlere imza atıyor.
0: İçeriği üreten yerli medya. Ancak reklam gelirini toplayan çoğu zaman küresel platformlar. Haber kuruluşları maliyet üstleniyor. Sosyal medya şirketleri ise kullanıcı verileri üzerinden reklam satıyor. Ortaya çıkan dev reklam pastasının büyük bölümü yurt dışına aktarılıyor. Yerli medya ise giderek daralan bir ekonomik alana sıkışıyor.
1: Bugün dijital reklamlar pastanın %75'ini götürüyor. %75 sadece konvansiyonel gazeteler, televizyonlar, dergiler, işte bunun dışında radyo kuruluşlarına kalıyor. Burada ciddi bir reklam pastası da söz konusu. Hem buraya reklam alıyorlar hem de suçu fonluyorlar.
0: Peki sistem nasıl işliyor? Önce kullanıcıların ilgileri belirleniyor. Sonra benzer içerikler gösteriliyor. Daha sonra dikkat çeken, öfkelendiren, tartışmaya sebep olan içerikler öne çıkarılıyor. Kullanıcının ekran başında geçirdiği süre uzuyor. Reklam gösterimleri artıyor. Gelir büyüyor. Kazanansa çoğu zaman içerik üreticisi değil, algoritmayı yöneten şirketler oluyor.
2: Buraya bu kadar yüklenirken, bu küresel şirketlerin kurduğu dijital platformlar başta olmak üzere buradaki ahlaka aykırı, toplumsal huzura, kamu düzenine tehdit oluşturan, gençlerin bilinçli ve sağlıklı yetişmesine ve temel eğilimlerine doğrudan müdahale eden bu şirketler ise çok kolaylıkla kendilerine hareket alanı buluyorlar. Dolayısıyla görünür ve açık hedef gibi medyanın milli tarafı cezalandırılırken, bu tarafına ilişkin, bu küresel tekerlere ilişkin yetki ve inisiyatif konusundaki yetersizlik ya da harekete geçme konusundaki iştahsızlık temel problem olarak karşımıza çıkıyor.
0: Uzmanlara göre bu sistem sadece ekonomik sonuç üretmiyor. Toplumsal etkiler de oluşturuyor. Yanlış bilgi hızla yayılabiliyor. Sahte içerikler milyonlara ulaşabiliyor. Kutuplaşma derinleşebiliyor. Toplumsal hassasiyetler manipüle edilebiliyor.
1: İşin bir diğer tehlikeli boyutu reklamın dışında algoritma. Şimdi bakın, algoritma özellikle uç ve sapkın içerikleri giderek önünüze çıkartıyor. Mesela ne var? Suç çetelerini ön plana çıkartıyor. Şiddet, ensest ilişkiler, pedofili, işte yarı çıplak görüntüler. Niye bunları çıkartıyor? Çünkü özellikle çocuklar, gençler arasında bunlar yayılsın, yaygınlaşsın ve zamanla kişilerde kültürel yozlaşma ortaya çıksın, kendi devletinden soyutlanmaya başlasın, işte dediğim gibi teselliyi sadece dijital ortamda aramaya başlasın ve bu sayede aslında zihinsel bir manipülasyonla karşı karşıya kalıyor.
0: Dijital platformların etki gücü her geçen gün artıyor. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde de sosyal medya kaynaklı bazı risklere dikkat çekiliyor. Uzmanlar özellikle dezenformasyonun, toplumsal gerilimin ve algı operasyonlarının yeni güvenlik başlıkları arasında yer aldığını vurguluyor. Bu nedenle konu artık sadece iletişim meselesi olarak görünmüyor. Stratejik bir alan olarak değerlendiriliyor. Dünyada da benzer tartışmalar yaşanıyor. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve birçok ülke algoritmaların etkisini masaya yatırıyor. Çocukların korunması, veri güvenliği, reklam piyasasındaki rekabet, bağımlılık oluşturan dijital sistemler yeni düzenlemelerin merkezinde yer alıyor. Türkiye'de ise tartışmanın iki boyutu bulunuyor. Birincisi dijital platformların denetlenmesi. İkincisi ise yerli ve milli medyanın ekonomik olarak ayakta kalabilmesi. Çünkü güçlü medya olmadan güçlü kamuoyu oluşmuyor. Güçlü kamuoyu olmadan da sağlıklı demokrasi işletilemiyor. Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu da dikkat çekici bir uyarıda bulunuyor.
2: İçeriği yerli ve milli medya üretiyor. Bu içeriği bedelsiz olarak kullanan bu dijital platformlar dediğimiz aslında sosyal medya kartelleri doğrudan doğruya hangi haberin hangi öncelikte nasıl servis edileceğini etkiliyorlar. Ama bir yandan da yerli ve milli medyanın da ürettiği içerikleri kullanarak olağanüstü bir reklam geliri elde ediyorlar ve bu gelirleri de kendi hanelerine yine herhangi bir bedele katlanmadan aktarıyorlar.
0: Müderrisoğlu'na göre milli medyayı ayakta tutan reklam gelirleri ve telif hakları konusunda adım atılmazsa yarın değil yarından da yakın bir zamanda geç kalınmış olacak.
2: Elbette kamu kurumları karar alırken bütün büyük resmi de görerek düşünmeli ve bir yandan da artık mecliste gerek telif boyutuyla gerek reklam gelirlerinin dağılımı boyutuyla bu şirketlerin Türkiye'deki hareket alanlarının yeniden tanımlanması kaçınılmaz bir zorunluluk.
0: Tartışmaların odağında şimdi yeni yasama dönemi var.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 10 yıldır hizmet verdiğini belirterek, köprüyle 10 yılda zamandan 134 milyar lira, yakıttan 4 milyar lira olmak üzere toplam 138 milyar lira tasarruf sağladık dedi. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da.
7: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzda

0: isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Adana-Osmaniye yolunun 12 ve 13. kilometreleri arasında Karaçay Köprüsü yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yolundan sağlanmakta. Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ve 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
5: Reklam.
6: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
7: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
8: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Buyurun bakalım önce kim nerede ne anlatacak bir şey ardından hızlıca.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Gitgide ağırlaşıyor. Yeni uyarılar var, yeni taşkınlar var. 1 Eylül için uyarıyor uzmanlar. Şimdi Nepal, Çin sınırından Mehmet Zeyrek detayları bizimle paylaşacak. Ve ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız. Bizi bekliyor İrfan Sapmaz. Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında o çöken ticaret anlaşması sonrasında epey sinirlendi yine Donald Trump. Biz koruyoruz Kanada'yı, bunun karşılığında bize hiçbir şey vermiyorlar dedi. Ve Kanada sınırındaki bir gölün adını Amerika Gölü olarak da değiştirdi. Bakalım yansımaları nasıl olacak, İrfan'la konuşacağız detayları. Ve Suriye'de artık yeni bir dönem başladı. Muhabir arkadaşımız Mehmet Geçgel Suriye'de bizi bekliyor. SDG kendini feshetti günler öncesinden. Entegrasyon süreci sorunsuz devam ediyor. Yeni gelişmeler de var. Hem de Suriye'deki son durumu, sokakta neler yaşanıyor, nasıl karşıladılar bu haberi Suriyeliler, konuşacağız. Uzun uzun sokaklardan görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. Ana gündem başlıklarımız bunlar. Bunları anlatacak muhabir arkadaşlarımız bizlere. Pek çok yeni canlı yayın noktamız olacak ama bir sıcak gelişme var. O da müstehcenlik ve uyuşturucu madde kullanımı. Aynı zamanda da kara para aklama iddialarıyla gözaltına alınmıştı. Manifest adlı müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış adliyeye getirilmişti. Şimdi savcılık Tolga Akış'ı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Geçtiğimiz dakika

0: dakikalarda sıcak bir gelişme. Detaylarına hemen bakalım. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Manifest isimli müzik grubunun kurucusu olan, aynı zamanda menajeri Tolga Akış'ın evinde yapılan aramalarda çok sayıda altın, nakit para ve 10 milyon liralık senet ele geçirilmişti. Tolga Akış, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade vermeyi reddetti. Emniyetlik işlemleri tamamlanan Akış adliyeye getirildi ve savcılık ifadesinin ardından da geçtiğimiz dakikalarda tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Birazdan bir bağlantı gerçekleştireceğiz, detaylarını konuşacağız. Ve yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik yeni bir operasyon daha var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma yine. Mercek altına alınan iki ödeme şirketine ait milyonlarca lira değerinde 25,5 kilo altın ele geçirildi. Finansal bir çark. O çarkın büyüklüğü ise anlatılamayacak kadar.
1: Yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada yeni bir operasyona imza atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dinamik elektronik para ve ödeme hizmetleriyle dinamik menkul değerler şirketi mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda iki şirkete ait piyasa değeri 179 milyon 520 bin lira olan 25,5 kilogram altın ele geçirildi. Altınlar uzman incelemesinin ardından adli emanete teslim edilecek. Masak raporları ve Merkez Bankası tespitleri, çatı şirket Dinamik Pay elektronik para ve ödeme hizmetlerinde devasa bir finansal çarkı ortaya çıkarmıştı. Şirketin 2024 ve 2025 yıllarında 17,9 milyar liralık para transfer hacmine ulaştığı belirlenmiş, 13 şüpheli hafta içinde gözaltına alınmıştı. Suçtan elde edildiği belirlenen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulmuş, 126 banka ve kripto para hesabına bloke uygulanmıştı. Soruşturma derinleşerek sürüyor.
0: FETÖ'ye yönelik de bir operasyon vardı. FETÖ-PYD'ye soruşturması kapsamında hem İstanbul'da hem de Muğla'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Akıncı üstünde yakalanmıştı hatırlarsanız FETÖ'cü Kemal Batmaz. Kızı Esma Batmaz İstanbul'da bugün gözaltına alındı. Aynı zamanda KHK ile ihraç edilmiş olan eski hakim Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu da Muğla'da yakalandı.
1: Temmuz hain darbe girişiminin karanlık figürünün kızı gözaltına alındı. FETÖ-PYD'ye soruşturması tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada FETÖ'nün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda Muğla ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Akıncı üssünde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz İstanbul'da Ankara Adliyesi'nde hakim savcı olarak çalışırken KHK ile ihraç edilip tutuklanan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu da Muğla'da yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, tasnif ve inceleme işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca 2016 yılından bu yana yurt dışında olduğu tespit edilen FETÖ'cü Yakup Aykın ve 2026 yılında yurt dışına çıkış kaydı bulunan Sami Yılmaz'ın da yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ediyor.
0: Ana muhalefetin gündemine de bakalım. Çünkü ihraçlar olmuştu. Yeni ihraç talepleri vardı. 50'ye yakın isim aralarında genel başkan yardımcılarının da olduğu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni partiye geçen eski yöneticilerin il ve ilçe binalarını boşalttıkları belirtildi. Fakat boşaltırken tahribat oluşturdukları, maddi zararlar oluşturdukları haberleri gelince parti yönetimi de harekete geçti. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla binalardaki hasar ve kayıplar, kayıp olan demirbaşlar tek tek şimdi tespit edilecek. Böyle bir çalışma başlatılacak ve oluşan zararın sorumluları içinse hukuki süreç başlatılacak.

0: arkamızda düşman gibi bir deniz, önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Mutlak putlan kararının ardından yaşanan yönetim değişiklikleri, bu kez parti binalarındaki hasar ve kayıp demirbaş iddialarıyla gündemdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, il ve ilçe başkanlıklarının boşaltılması sırasında oluştuğu öne sürülen zararları mercek altına aldı.
2: Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok.
1: CHP'de bu hafta yapılan istişare görüşmelerinde mutlak putlan kararının ardından il ve ilçe başkanlıklarının boşaltılması sırasında yaşananlar gündeme geldi. İl başkanları boşaltma sürecinde oluşan zararların tespit edilmesi ve karşılanması amacıyla hazırlanan başvuru dilekçelerini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu.
3: Yani içim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı. Hiçbir dönemde olmayan bir gerçekle karşılaşıyoruz. Hiçbir dönemde olmayan. Ne demek ya? Bir partinin kapısı mı kapatılır ya vatandaşlara, milletvekillerine? Bunun mutlaka gerekçelerinin, haklı gerekçelerinin anlatılması lazım. Orası kimsenin mülkiyetinde değildir. Orası halkındır.
1: Bu kapsamda zararların tek tek tespit edilmesi, maliyetlerin hesaplanması ve sorumluların belirlenmesi için çalışma yapılması kararlaştırıldı. Süreçte yalnızca zararların tespit edilmesiyle yetinilmeyecek. Zararların oluşmasına neden olduğu belirtilen, görevden alınan ve önemli bölümü yeni partiye geçen eski teşkilat yöneticileri hakkında da hukuki yollara başvurulması planlanıyor. Şu an için eşya, demirbaş ve diğer maddi kayıpların belirlenmesinin ardından toplam maliyet ortaya çıkarılacak. Hatırlanacağı üzere yeni partinin kuruluş haftasında Denizli, Niğde, Konya, Batman, Kayseri ve Osmaniye il başkanlıklarıyla Gaziantep Şahinbey ve İzmir Güzelbahçe ilçe başkanlıklarında binaların durumuna ilişkin tartışmalar yaşanmıştı. CHP'de Ankara, İzmir ve Malatya il başkanlıklarının binaları polis yoluyla yeni yönetimin atadığı il başkanlarına geçmişti. Osmaniye'de eski yönetimin binayı boşaltmaması üzerine yeni yönetim çilingir yardımıyla binaya girerken, Nazilli'de ise kapı zorlanmıştı.
4: Bugün Kastamonu açıklarında bir ihbar geldi sahil güvenlik komutanlığı ekiplerine. Bir geminin su aldığı ihbarı. Harekete geçti komutanlık. Gemiye ulaşıldı. Ve bir operasyonla 13 denizci tahliye edildi. O operasyonun görüntülerini taşıyacağız şimdi ekranlarınıza.
1: Kırmızı alarm verildi. Su alan gemideki mürettebat kurtarıldı. Svetoslava isimli ticari gemi Karadeniz'in 26 mil açıklarında su almaya başladı. Durum sahil güvenlik komutanlığına bildirildi. Bölgeye Kastamonu İnebolu'dan ekipler sevk edildi. TCSG 96 ve KB 40 botuyla gemiye ulaşan ekipler 13 kişiyi tahliye ederek İnebolu limanına götürdü. Kurtarma anları ise kameraya yansıdı. Ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen mürettebat, sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi. Kastamonu açıklarında demirleyen geminin kurtarılması için çalışma yapılacak.
4: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Kanada gerginliği yeniden başladı. Çünkü görüşmeler yapılıyordu bir ticaret anlaşması için, fakat bu ticaret anlaşması çöktü. Bunun üzerine çok kızdı Donald Trump. Yeniden yüklenmeye başladı Kanada'ya ve bir gölün adını değiştirdi. Orasını Amerikan Gölü olarak adını, Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasındaki bir gölün adını değiştireceğini söyledi. Tabii bu sembolik de olabilir, kızgınlıktan da olabilir ama yeniden aradaki finansal dengeleri de gündeme getirdi Donald Trump. Bir dönelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bizi bekliyor İrfan Sapmaz. İrfan Sapmaz, hoş geldin.
5: Merhabalar, merhaba, hoş bulduk.
4: Şimdi geçen günde daha Donald Trump demişti ki bütün güvenliklerini biz sağlıyoruz. Onlar bunun

0: karşılığında hiçbir şey vermiyorlar bize demişti. Biraz sular durulmuştu. 51. eyalet konusu bir daha açılmamıştı. Şimdi bu minivalde konuşmaya başladı yeniden Donald Trump. Ne oluyor? Hangi konuda anlaşmazlık var Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri arasında? Aslında temelde.
1: Evet, şimdi Trump 27 Ağustos'ta imzaladığı 14.420 sayılı başkanlık kararnamesiyle Ontario Gölü'nün ABD federal kullanımındaki adını resmen Amerika Gölü olarak değiştirdi. İçişleri Bakanlığı'na ve ABD Coğrafi İsimler Kurulu'na değişikliği 30 gün içinde federal haritalara ve belgelere işleme talimatı da verdi. Tabii bunun arkasında sen de söylediğin gibi bir ticaret savaşı var. Hamle
0: yani
1: ABD
0: Kanada
1: ticaret
0: artık oraya Ontario Gölü demeye devam edecek. Amerika oraya Amerika Gölü diyecek, öyle mi?
1: Evet. Hamle tabi ABD-Kanada ticaret görüşmelerinin çökmesinin hemen sonra geldi. Özellikle tabi Amerikan ana akım medyasında gündeminde Axios ve Washington Post'a göre Trump daha önce Ontario ile artık fazla iş yapacağımızı düşünmüyoruz diyerek isim değişikliğini doğrudan ticaret kavgasıyla ilişkilendirmişti. Görüşmelerin çökmesinin ardından yaklaşık 20 milyar dolarlık Kanada ürününe %50 tarife uygulanırken Kanada da buna karşılık vermişti. Tabi ancak Trump Kanada tarafındaki ismi değiştiremiyor. Kritik hukuki ayrıntı burada yatıyor. Başkanlık kararı ABD federal kurumlarının kullanımını değiştiriyor. Kanada'nın uluslararası kuruluşların veya diğer ülkelerin gölü Ontario Gölü olarak adlandırmasını engelleyemiyor. Kanada Başbakanı Mark Carney de ismi değiştirmeyeceklerini zaten açıklamıştı. Trump tabi aynı mesajı, biz Trump'ın verdiği aynı mesajı Hürmüz'de de görüyoruz. Son dönemde Hürmüz konusunda da giderek daha ileri bir dil kullanıyor. İşte 12 Ağustos'ta ABD Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol sahip sanırım, onu elimizde tutacağız açıklamasını yapmıştı. Tabi bugünkü haberlerde Trump'ın yeniden Hürmüz açık olduğunu söyledi. Önceki gün 24 geminin geçtiğini, öne sürdüğünü belirtiyor. Yani Donald Trump bir tarafta Hürmüz'ün adını değiştirirken diğer taraftan da Kanada'daki Ontario Gölü'nün adını değiştiriyor. Tabi Trump'ın kullandığı yöntem.
0: Sanki yani her iki durumda da mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisine geliyor. Yani Kanada ile bu ticaret anlaşmalarında bir sonuca varılamadı. Hatta çöktü anlaşma derken, yani aslında temelinde Kanada'nın üçüncü ülkelerle yaptığı ticaret anlaşmaları, bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin bunları üzerindeki etkisiyle ilgili. Yani mesele yine ABD ekonomisine dayanıyor. Hürmüz'deki konuda öyle, İran'daki savaşta öyle. ABD bir seçime gidiyor ve vaat ettiği üzere Donald Trump Amerikan ekonomisini yeniden harika hale getirecekti. Fakat bu mümkün olmadı. Göstergeler de yakın zamanda mümkün olmayacağını anlatıyor. 40 trilyon doların üzerine çıkmış durumda borcu. Anlıyoruz ki sıkışıldı burada seçime giderken.
1: Çok doğru. Çok doğru Merve. Sıkışıldı. Dün yine arabamın deposunu doldurdum inanılmaz şekilde. Şimdi diyor ki ya sen hiç şikayet etmezdin benzin fiyatlarından falan diyor. Ama gerçekten Amerika'daki benzin fiyatları Amerikan halkını çok vurmuş durumda. Dolayısıyla petrol fiyatlarının yükselmesi bugün sanıyorum 92-93 dolarlarda Merve. Bu her yeri vurdu. Onun için de Donald Trump bir çıkış yolu arıyor. Sen de söylediğin gibi şimdi 3 Kasım'a giderken kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman kamuoyu yoklamaları ilk kez Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ekonomi yönetimindeki %30'lara kadar bir düşen kamuoyu yoklamaları var. Yani Amerikan halkı bundan son derece rahatsız. O açıdan da Donald Trump sürekli olarak durumu toparlama çabası içerisine giriyor. Bir taraftan Kanada üzerinde baskı uyguluyor. Bir taraftan işte İran üzerinde baskı uyguluyor. Ama bunlar daha bizim bildiğimiz Donald Trump'ın klasik artık politikaları. Resmen başkanlık kararnamesi imzalamış olsa da Ontario Gölü'nün adını değiştirmesiyle ilgili. Bunun tabii hukuk anlamında çok fazla bir önemi yok şu anda. Diğer taraftan Hürmüz meselesinde de aynı. Onu da seninle çok konuştuk. Onun da çok fazla bir önemi yok. Yani bir Amerikan başkanı istediği şekilde istediği ülkenin gidip adını, gölünü, denizini her neyse adını hukuken değiştiremiyor. Senin söylediğin gibi en önemli mesele burada Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisinin iç açıcı olmadığı. 40 trilyon dolara çıktı iç borçlar. Evet tabii ki bunu biz bu iç Amerika Birleşik Devletleri efendim pardon 40 trilyon dolarlık borcunu bir şirket borcu gibi değerlendiremeyiz. Tabii. Yani bu Amerika'nın sonu geldiği anlamına gelmiyor.
0: Ama enflasyonu da dizginleyemiyor Amerika. Yani Fed Başkanı, yeni Fed Başkanı yaptığı açıklamada dedi ki yani bizden kaynaklı değil. Yani sokağın enflasyonu, biz durduramıyoruz bu enflasyonu dedi. Yani faiz düşürme beklentisi var hala Donald Trump'ın. Yeni başkanı kendisi getirdi.

0: getirdi. Eski başkanı da kendisi getirmişti ama sonra araları çok kötü oldu.
1: Eski başkanla Merve her gün şikayet ediyordu.
0: Kendisi göreve
1: değiştirdi. Şimdi şu anda hiç Fed başkanıyla ilgili bir şikayet duymuyoruz Trump'ın ağzından.
0: Henüz Fed eğer faiz düşürmezse yeniden başlayabilir o şikayetler.
1: Evet, o açıdan tabii şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuoyu yoklamalarında çok ciddi bir düşüş var. 3 Kasım seçimlerini ben çok ciddi şekilde etkileyeceğini düşünüyorum. Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyede 223-217 kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman şu an itibariyle Temsilciler Meclisi'ni kaybettiğini görüyoruz. Senato'yu da kaybederse Donald Trump 2028 başkanlık seçimleri için kendisi malum işte şapkasını giydi, startını verdi ama bu bir rüyadan öte herhangi bir şey değil. Amerikan toplumu için Amerikan ekonomisi ve cepleri çok önemli ve burada da her zaman altını çiziyorum. İşte 350 milyonluk dev bir nüfusta 1 milyara peki. yakın neredeyse araba var. Peki. Bu da her evde 2-3 araba olması anlamına geliyor. Evet. Bu açıdan da şimdi Kanada'yı da bu anlamda
0: sizin ekonominizi
1: çalışıyor.
0: Etkiliyor, bizim bile etkiliyor. Bütün dünyanın ekonomisini etkiliyor. Ne yazık ki bir olsun evet. şu ara seçimler bitsin. Şimdi Kolombiya'ya da çok yönelik eleştirileri vardı, tehditleri vardı Donald Trump'ın. Onunla ilgili bir haber paylaşacağım. Şimdilik çok teşekkür ediyorum İrfan sana.
1: Kolay gelsin.
0: Sağ ol. Kolaylıklar dilerim. Kolombiya yine hedefinde olan ülkelerden biriydi Donald Trump'ın. Kolombiya'da şimdi barış süreci de rafa kalkmış durumda. Göreve yeni gelen Cumhurbaşkanı silahlı gruplarla diyalog döneminin tamamen bittiğini ilan etti. Ve güvenlik konseptinde de radikal bir değişime gitti yeni yönetim. Tonlarca uyuşturucu ele geçirdi operasyonda. Ve yeni sert mesajlar geldi. Yeni dönemin ilk somut adımları atıldı. Bakalım bu somut adımlar hükümet tarafından atıldıktan sonra Kolombiya'da içeride ne olacak?
2: Göreve başlama günümde de söylediğim gibi diyaloğa yer yok. Suçtan vazgeçmek isteyenler adalete teslim olabilir. Ancak şiddete devam edenler savaş alanında hak ettiklerini bulacaklardır.
3: Kolombiya'da barış politikaları rafa kalktı. Yeni yönetimle birlikte güvenlik politikalarında radikal bir değişiklik yaşandı. Önceki hükümetin barış stratejisini sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Espriella, silahlı gruplara kapıyı tamamen kapattı. Diyaloğa yer yok dedi, suç örgütlerine karşı devletin çelik yumruğunu gösterdi. Espriella, güvenlik ve düzeni tüm ülke genelinde hakim kılacaklarını açıkladı.
2: 7 Ağustos'tan bu yana teröristlere ölümcül darbeler indirildi. 21 elebaşı yasalara uygun olarak etkisiz hale getirilip öldürüldü ve 530'dan fazla suçlu yakalandı. 21 gün içinde 13 ton uyuşturucu ele geçirdik ve 83 uyuşturucu üretim tesisini imha ettik. Teröristler koordineli eylemler gerçekleştirmeye cesaret edemeyecek. Kamu güçleri onlara acımasızca müdahale edecek. Sonra da millete verdikleri tüm zararın hesabını vermek zorunda kalacaklar.
3: Sertleşen politikaların ilk somut adımı olarak 5 suç örgütü liderinin Amerika Birleşik Devletleri'ne iadesi onaylandı. Uluslararası iade süreçlerini hızlandıran yeni yönetim, suçluların cezalandırılması amacıyla 5 yeni dev hapishane inşa etmeyi planlıyor.
0: Ve Nepal'deki sel felaketinde bilanço gitgide ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı şu an itibariyle 538'e yükselmiş durumda. 1500 kayıptan hala daha bahsediyorlar ki çoğu turist, çoğu oraya turistik sebeple gelen, işte Dolunay'ı izlemek için gelen bazı Budistlerin, Hinduların geleneksel ritüellerinden biri. İşte tam da o ritüel gerçekleştirilirken çok yoğun yağışlar sonrası buzulların çökmesiyle başlıyor. O suyun o binaları yuttuğu görüntüler vardı, o tazikli su sanki baraj kapakları açılmış gibi, patlamış gibi görüntüler. İşte buzulların erimesiyle birlikte, parçaların kopmasıyla birlikte bu nehir taşıyor ve o güçlü sular işte tüm şehri yutuyor. Çok büyük bir felaketten bahsediyoruz ki uzmanlar 1 Eylül'e dikkat çekiyorlar. Özellikle en kritik günün 1 Eylül olduğunu söylüyorlar. Buyurun Çin'e uzanalım, Nepal sınırına gidelim. Son durum ne, uyarılar neler? Mehmet Seyrek bizi bekliyor.
4: Merve Türkay, bölgede arama kurtarma çalışmaları durduğu zaman oldu. Çünkü hava muhalefeti devam ediyor. Diğer yandan özel arama kurtarma ekiplerinin Jirong sınır kapısındaki bölgeye ulaşarak Heyelan'ın merkezine doğru gittiği yönünde haber düştü geride bıraktığımız saatte.

0: döneminde ve orada özel kurtarma ekipleri dik yamaçlardan aşağı doğru halatlarla sarkarak bölgede titiz bir arama kurtarma faaliyetine başladı ve enkaz altında kalanlar, balçık altında kalan yerleşim yerlerinde adeta iğneyle kuyu kazacak ekipler ve şu anda 1000'den fazla, her iki ülkede de toplam kayıp arandığı bilgisi var.
1: Mehmet Seyrek, bir Çin televizyonu yayınında bu arama kurtarma çalışmalarının çok sıklıkla sekteye uğradığı belirtiliyordu. Çünkü sürekli yeni uyarı geliyor ve arama kurtarma ekipleri geri çekiliyorlar. Bu da biraz zaman alacağını gösteriyor galiba.
0: Evet. Çünkü hava muhalefeti hala devam ediyor. O bölgenin dışında bugün Çin'in Zhejiang eyaletinde de farklı bir tayfun vurdu. Diğer şehirlerde ise kuvvetli yağışlar var. Mesela Nepal tarafında bugün 1,5 saat durdu arama çalışmaları. Çin tarafında da Jilin bölgesinde bir süre beklemek zorunda kaldı ekipler. Zaten sabah saatlerinde ilk önce gölün seviyesinin yükselmesiyle birlikte insanlar evlerini terk ederek yüksek tepelere kendilerini attı. Can havliyle bir kaçış vardı sabah saatlerinde ve özellikle Botokoshi nehrinden taşma meydana geldi sabah saatlerinde. Hala uyarıların devam ettiğini biliyoruz. Bidur kasabasında yaşayan herkes şu anda günü yüksek kesimlerde güvenli bölgelere kaçarak geçirdiler. Yine gölün patlama tehlikesi, bölgedeki gölün patlama tehlikesi nedeniyle çok titiz bir kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bugün ama Çin Komünist Partisi'nin politbürosu olağanüstü toplandı. Xi Jinping o toplantıya başkanlık etti ve bölgedeki çalışmaları bizzat koordine etmesi için kendisinden sonraki ikinci isim Li Qiang'i toplantıya bağladı ve çalışmaların bizzat koordinesini de bu masadan sağladılar. Nepal tarafı şu an için diğer ülkelerden gelecek yardımları reddediyor. Güney Kore'den profesyonel ekip Kamatun Havalimanı'na inmişti ama bölgeye gidişlerine izin verilmedi.
1: Neden?
0: Ve şu an içinde çok kapsamlı bir çalışmalar devam ediyor.
1: Çok kısa yanıtını rica edeceğim Mehmet. Neden Nepal hükümeti yardımları kabul etmiyor? Güvenlik gerekçesiyle.
0: Nepal hükümeti şunu söylüyor, daha doğrusu güvenlik gerekçesiyle bizim ordumuz orada diyor ve hassas bir çalışma yürütüldüğünü belirtiyor. Şu an için gerek yok diyor. Güney Kore şu anda Nepal yönetimiyle bir temas halinde. Kendi ekibimiz zaten orada çalışmalara destek verebilir diye. Ancak henüz onay çıkmış değil. Tabii dakikalar oldukça kıymetli. Enkaz altında kalan insanlara dair umutlar tükeniyor ve Nepal'in de bu konuda daha fazla inisiyatif alması bekleniyor Merve
1: Peki,
0: Türkan.
1: Peki Mehmet Seyrek, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar dilerim. İşte son durum bu. İstanbul'da Gazi Osman Paşa'da ise bir yük asansörü 4. kattan düşüyor ve bir işçi ağır yaralanıyor bu kazada. Yük asansörünün düştüğü anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyor.
2: Asansörü 4. kattan düştü. Bir işçi ağır yaralandı. Olay İstanbul Gazi Osman Paşa'daki bir tekstil fabrikasında yaşandı. 25 yaşındaki işçi Ahmet Bey 4. kattan yük asansörüne bindi. Asansör büyük bir gürültüyle zemine çakıldı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri düşen asansör ve çevresinde inceleme yaparken iş yeri sahibi gözaltına alındı.
1: İstanbul Bakırköy'de bir taksi şoförüyle bir otomobilde bulunan iki kişi arasında yol verme tartışması yaşanıyor. Otomobilden iniyor kadın, taksiye saldırıyor. Yaşananları da cep telefonu kamerasına çekiyor. Bakın neler yaşanıyor.
2: Taksiyi sıkıştırıp önünü kestiler. Araçtan inip trafiği birbirine kattılar. İstanbul Bakırköy'de bir taksi şoförüyle otomobildeki iki kişi arasında yol verme tartışması çıktı.
3: Terbiyesizlik yapma. Terbiyesizlik yapma. Çık.
2: aracından inen kadın taksiye saldırarak

0: olarak sürücüye tepki gösterdi.
1: İki şerit de yok. Sağımız bomboş.
2: Vuracağım.
0: Bu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Terbiyesizlik yapma. Terbiyesizlik yapma. Çit. Tamam, sen göreceksin.
3: Terör örgütü SDG'nin Suriye'de devlet makamlarına entegrasyon süreci devam ediyor. Son olarak SDG'nin feshedildiğini duyuran örgüt elebaşı Mazlum Abdi, şimdi Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın danışmanı olarak atandı.
4: Kürtlerin korunması yeni duruma entegre olmakla olur. Suriye Devleti Kürtler için büyük bir sermayedir.
5: SDG'nin Suriye'de devlet makamlarına entegrasyonu devam ediyor. Feshedilen terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi, Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandı.
4: Suriye'deki tüm Kürt halklarına inanıyorum ve bu herhangi bir cumhurbaşkanından gelen bir lütuf değil. Anayasa tarafından güvence altına alınması gereken bir hak ve görevdir.
5: Şam'dan kritik bir hamle geldi. Kendini fesheden terör örgütünün Suriye'deki elebaşı Mazlum Abdi'nin yeni görevi belli oldu. Suriye'deki Kürtlerin haklarının anayasayla güvence altına alınması kapsamında Abdi, Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandı. Gelişmeyi Suriye resmi haber ajansı SANA duyurdu. Haberde Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, 2026 tarihli ve 164 sayılı kararnameyle Mustafa Halil Abdi'yi Cumhurbaşkanlığı nezdinde danışman olarak atamıştır ifadeleri yer aldı.
3: Ve biz de Suriye'deki yeni dönemi konuşalım. Her gün yeni bir aşama kaydediliyor. Her gün yeni bir gelişme oluyor. Doçent Doktor Sayın Kemal Olçar bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk efendim.
3: İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
6: Sağ olun, sağ olun.
3: Bir konuşalım sadece Suriye'yi değil. Buranın bölgeye yansımalarını, bölgedeki gelişmeleri konuşalım. Birkaç başlıkla biz yakın zamanda neler yaşandığını toparlamaya çalıştık. İşte ilk teröre destek veren devletler listesinden çıkarılmasıyla birlikte Suriye'nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından artık Washington-Şam ilişkilerinde yeni bir dönem başladı. Sonra bu hafta başında da SDG kendisini feshettiğini açıkladı. Bizzat Mazlum Abdi elebaşı SDG'nin bu kararı duyurdu. Yaptırımların ekonomik sonuçları var Suriye'ye ve şimdi yeni bir dönem var. İşte dün Ahmet Yaşaran'ın 15 yılın ardından ilk defa kredi kartı kullandığını gördük. Yani bu da ekonomik sistemde çok önemli bir gelişme. Bütün bunlar yaşanırken Amerika Birleşik Devletleri'nden sürece hep olumlu destekler var. Büyükelçi Tom Barak tarafından. Böyle hızlıca bir de Esad dönemiyle hesaplaşma var. Esad'ın ailesine yönelik yargılamalar başlandı. İdam kararları var. Yani bu Suriye'nin kendi içindeki gelişmeler dışarıdan bakıldığında, ama yani bir haritayı açarsa eğer arkadaşlarım, yani Suriye'yi böyle tek başına yekpare bir ülke gibi düşünerek değil, yani bölgeye Suriye'deki gelişmelerin o 15 yılın ardından yansımalarını biraz konuşalım ve bize.
6: Şimdi fesih kelimesiyle anlama geliyor. Yani bir yapı komple ortadan kalkmış olması gerekiyor. Hiyerarşik yapısı ortadan kalkacak ve fonksiyon ortadan kalkacak. Yani artık o örgüt SDG dediğimiz Suriye Demokratik Güçleri fonksiyonunu ortadan kaldırmış oldu. Neydi fonksiyonu? Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri ile ittifak kurmak ve DAEŞ'le mücadele. Ben resmi olarak söylüyorum, arka planı da anlatacağım. Bu fonksiyon ortadan kalktı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin artık DAEŞ'le mücadele kapsamında varlığı devam ediyor kağıt üstünde koalisyonun. Fakat SDG ile olan ittifakı ortadan kalktı. Bu şu demektir: artık bir terör örgütüyle dış güçlerin arasındaki, büyük güçlerin, himaye eden güçlerin arasındaki irtibatı Türkiye koparttı. Bu bir. En önemli bağ bu. İkincisi, orada kendileri ifade ediyorlardı, hatırlarsınız, sözde Kürt halkının resmi temsilcisi bizdik, biziz. Hatta seçimlere gitmeye çalıştılar birkaç yıl önce. Onu da Türkiye oyun olarak bozdu. Dolayısıyla artık oradaki Kürt halkının
3: çok yakın sözde, zamanda Kemal Hocam, birkaç sene olmadı bile yani.
6: Geçen sene birkaç defa galiba. Geçen sene olabilir, tam tarihi hatırlamıyorum.
3: Hayır, ne kadar ama, hızlı gelişmeler yakın zamanda yaşandı.
6: Geçen sene Şam harekatı oldu ya, ondan sanki bir yıl önce diye hatırlıyorum. Yani birkaç, hatta iki yıl, bir buçuk yıl falan olabilir.
3: Yani çok yeni.
6: Çok bile olmadı gerçekten.
3: Çok olmadı değil mi?
6: Şimdi Kürt halkının temsilcisi ifadesi fonksiyon olarak bitti artık. Oradaki Kürt halkının temsilcisi SDG'nin lideri Mazlum Abdi değil, kim? Eşara hükümeti.
3: Evet.
6: Ha, demek ki bu bağda, halkla olan bağı ortadan kaldırdılar. Ekonomik

0: kaynaklar vardı hatırlayınız efendim. Yani %25 petrol gelirlerinin SDG tarafından kontrol edildiğini görüyorduk. Artık o kontrol de, finansal kontrol de doğrudan eşler hükümetine geçmiş oldu. Bir de orada DAEŞ'le mücadele kapsamında oluşturulan kamplar vardı, hükümetler vardı hatırlayın. Hol kampı. Çok gündeme getirmiştik onu da. O kontrolü SDG güçleri dediğimiz YPG sağlıyordu. O da kalktı fonksiyon olarak. Yani geçti eşyara hükümeti. Varlık sebebiyle hatırlayın. O da kalkmış oldu ortadan. Şimdi toprak çok kritik. Ne diyorlardı adlarına? Kuzey ve Doğu kantonal bölge, özel Kürt bölgesi. O bölge de bitti. Artık Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanmış oldu. Yani bu biraz önce göstermiş olduğunuz gayet güzel ve akışkan kısa tarihi süreç içerisinde kalkan şeyler bunlar. Bunlar kalktığı andan itibaren peki ne olacak? Şu olacak. Bir, lider olarak Mazlum Abdi diyelim vardı SDG'nin başında. Şimdi o başka bir siyasal görev aldı. Yani eşler hükümeti öyle teveccüh etti. Dediler ki sen hükümet içerisinde danışmanlık rolünü alacaksın. Bu biraz böyle sanki terörle ilişkili bir takım şeylerden arınıp daha siyasi bir faaliyete geçiş demektir. Bana göre biraz tırnak içine söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Biraz onurlu bir geçiş sağlanmış oldu lider bazında.
1: Yani yargılanmayacak.
0: Öyle gözüküyor. İlişkisi varsa bilemiyorum, artık o hükümetin meselesi, yani Şam hükümetinin meselesi. Belki ileride eylem açısından çok ciddi bir anayasal suç ya da yasal bir suçla karşı karşıya kalınırsa yargılanmaması diye bir konu olamaz. Ama bu süreçte şu anda öyle bir durum yok gibi gözüküyor adli anlamda. Şimdi ikincisi, oradaki silahlı birlikler vardı, güçler vardı.
1: Asıl onların orduya entegrasyonu nasıl oldu?
0: Tabii. Ya onlar mesela ne oldu onlar? Onlar eskiden şunu tartışıyorduk. Tek tek mi entegre olacaklar, silah bırakıp o silahsızlanma demektir aslında. Ya da grup olarak, birlik adını vermiyorum şimdilik ben, grup olarak eldeki silahlarla beraber Şam'daki hükümetin emniyet güçlerinin içerisinde mi konumlanacaklar komple, ya da Şam Milli Ordusu'nun içerisinde bir ayrı birlik olarak mı konumlanacaklar?
1: Sizce Kemal o konuda hocam, biraz eski bir asker olarak, evet, yani siz olsaydınız ne yapardınız?
0: Ya Eşşara hükümetinin yanında danışman olsaydım ben Eşşara'ya şunu tavsiye ederdim. Bir kere böyle blok olarak bir yapının içerisinde konumlanmakla ilgili tarihi örnekler var. Kötü örnekler var. Mesela hep söylüyoruz, Haçlı Şabi çok ciddi bir örnektir. Irak ordusunun içerisinde blok olarak katılmışlardır. Ve komutanı vardır, Haçlı Şabi'nin komutanı vardır. Türkiye'de temas kuruyor onunla. Fakat bazen İran'la İsrail arasındaki o savaşta Irak ordusundan bağımsız, hükümetinden bağımsız, sanki İran'dan bir talimat alıp belirli askeri eylemleri yapıyor geldiğini gördük.
1: Bu biraz problem. Bir ordu oluşma tehlikesi, evet, var.
0: Çok
1: diyorsunuz.
0: Doğru. Ki Suriye çok daha karışık, çok daha hassas, çok daha geçiş dönemi içerisinde kırılganlıkları olan bir devlet ve İsrail'in temel hedefinde. O yüzden sanki emir komuta birliğinin tam olarak sağlanması için ve liyakatın esas olması için böyle bir küçük gruplar halinde diyelim ona, hani tek tek belki olmasa bile küçük küçük gruplar halinde farklı ordunun farklı fonksiyonlarına dağıtımının esas olmasını ben tavsiye ederdim. Ama şu andaki tenakuz böyle birlik olarak belli bir bölgede asayişi koruyacak şekilde yapılması ileride başka sorunlar çıkartır. Temel sorun, başka bir temel sorun da kadın birlikleri dediğimiz birlikler var. YPJ dediğimiz. Onlar ne olacak? Çünkü kadın yok Suriye ordusunda. Dolayısıyla kadınlardan mürekkep bu SDG'nin, YPG'nin bir parçası olan YPJ'nin galiba şimdilik asayişten görevli emniyet müdürlüğüne gruplar halinde entegrasyon söz konusu. Akıllıca bir hareket. Yani doğru, iç işlerinden sonra, iç güvenlikten sorumlu gruplar halinde katılım yapılabilir. Ama silahların teker teker kodların alınması, numaraların alınması, menşenin alınması ve balistik raporlarının, tabii bu süreç elbette, alınması lazım ki silahın suç işleyip işlemediğini bu balistik raporlarından çıkartabilirsiniz. Ve onları kayıt altına alınması, Suriye Milli Ordusu Genelkurmay Başkanlığı'nın envanterine bir an evvel konması gerekiyor. Neden bunu söylüyorum? Sadece AK-47 yok, Bixi yok, Kanas yok. Yani bu temel silahlar yok. Ellerinde ABD menşeli, İsveç menşeli ya da Rus menşeli karmaşık silahlar var.
1: Listelerce, evet. Bravo. Yani destek veren ülkeler. Tabii. Ve onların ellerindeki silahlar. Yani bundan 6-7 yıl önce bölgenin yapısını anlamak için bile o silahlara bakmak yeterli.
0: Tabii. Nerede suç işlemiş, nerede bulunmuş?
1: Bunun için de istihbarat herhalde çok yoğun
0: tabii,
1: çalışma
0: tabii. Burada çok önemli bir ekip kuruluyor. Peki. Şam'da. Bütün silahların hepsinin doğrudan şey aktarılması, Genelkurmay'ın envanterine, Şam'ın Genelkurmay'ın envanterine aktarılması söz konusu. Bundan sonraki süreçte bir standartizasyon sağlanması gerekiyor. Hı hı. Silahlı grupların Suriye Milli Ordusu'nun kendi taktiğine, doktrinine, eğitim sistemine ve silah sistemine entegre olmuş. Peki. Gruplar gerekiyor. Bu da çok önemli. Türkiye'nin burada katkısı çok yüksek olacaktır. Çünkü Terörsüz Türkiye kapsamında oluşturulan komisyonlar ve kurullar benzeri Şam'da da kurulursa çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Peki.
1: Kemal Hocam çok çok teşekkür
0: ediyorum.
1: Ben
0: teşekkür ederim.
1: Çok kıymetli anlattıklarınız. Daha net anladık bu süreci, gelişmeleri ve önümüzdeki günlerde olası yaşanabilecekleri.
0: Tabii konuşacağız.
1: Kolaylıklar dilerim. Daha konuşacağız elbette. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben de hızlıca arkadaşlarımızın özel hazırladığı bir habere pas atmak istiyorum. İstanbul'un Fatih ilçesindeki Mercan Mahallesi'ne gideceğiz.

İstanbul'un birbirinden güzel mahallelerini, sokaklarını gezmeye devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Fatih ilçesine bağlı Mercan Mahallesi. Tarih konusunda zengin olan bu güzel mahalleyi gelin hep birlikte gezelim. Seslerinin yankılandığı rengarenk boyaların birbirine karışıp sanata dönüştüğü bir yerdeyiz. Şu an Sağırhan'dayız. Bu han Osmanlı döneminde yapılmış ve günümüzde de hala o tarihi atmosferi yaşatmaya devam ediyor. Bizler şu anda içeri girip birbirinden değerli sanatkarlarla sohbet edeceğiz.

Kösem Sultan yaptırıyor bu hanı. Daha önce de burada bir saray olduğu söyleniyor. Mehmet Paşa'nın sarayı. Kösem Sultan Çinili Camii'ye gelir sağlaması için burada bir han yaptırıyor. Ve zamanda temiz nevresim bulmak zormuş. Burada o temiz nevresime yolcular ulaşabiliyormuş. Farklı rivayetler var, farklı hikayeler var. Bu hanı yapıyor. Mimari kısmına da baktığımızda alt katta atlar için uygun yükseklikler var, ahırlar var. Burada da yolcuların kalacağı bir oda.

0: Sağırhan tarif edilemeyecek kadar hem renkli hem zor aslında. Bulunmaz bir yer. Zorlukları çok fazla ama bunu görmüyorsunuz güzelliklerinin yanında. Böyle bir atmosferde baksanıza mekana. İnsan çıkmak istemiyor gerçekten.
1: Peki o sıcaklık olsun, o kültür olsun devam ediyor mu hala?
0: Ben burada devam ettiğini görüyorum. Mahallemde bulamasam da iş yerinde onu buldum. Yıllar önce kaybettiğim komşularım, akrabalarımla iç içeyim sanki. Samimi, güzel bir ilişkimiz var. Birbirimize desteğimiz oluyor. Hem üretimde hem de boş vakitlerimizde, öyle söyleyeyim.

Şu anda İstanbul'un ticaret merkezlerinden biri olan Büyük Validehan'dayız. 17. yüzyılda dönemin sultanı olan Kösem Sultan tarafından yaptırılıyor bu han. Osmanlı döneminde tüccarların konakladığı, ürünlerin alıp satıldığı yerlerden biri olarak kullanılıyordu. Günümüzde de o ticaret hala devam ediyor.

0: Büyük Valide Han, Sağır Han, Büyük Yene Han, Sümbüllü Han, Çorapçı Han, Hacı Pulu Han, Mahmudiye Han. Bunlar hep tarihi hanlardır bu bölgede. Gerçekten yani Mercan tarihi bakımından bu bölgenin en iyi yerlerinde birisidir yani. Eskiden burası çok hareketliydi. Gerçekten hareketliydi buralar. Esnaf kültürü çok çok iyiydi. Şimdiki gibi değil. İnsanlar arasında sevgi, saygı vardı. Güven vardı. Atik İbrahim Paşa Camisi var. Bezezi Cedid Camisi var. Yine onun üst tarafında. Hacı Küçük Camisi var burada aşağıda. Yani bizim mahallede olan camiler bunlar yani. Mercan Ağa Mahallesi'nin ismi olan Mercan Camisi var. Biraz daha yukarıda.
1: Tarih konusunda da oldukça zengin bir mahalle.
0: Zengin mahalledir. Gerçekten öyledir yani.

0: Vallahi eskiden bu anda dokumacılar vardı. 1956-60 arası gelmişler. Başka değişik dallarda gelen olmuş. Ben burada işte hediyelik eşya üzerine. Bu işte ustamızdan öğrendik. Çalışıyoruz.
1: Mustafa abi, kaç yıldır yapıyorsun bu işlemi?
0: Ben 45-46 sene oldu.
1: 46 yıldır hediyelik eşya yapıyorsun.
0: Tabii, gümüş, sarı, bakır. Dünyaya gene gelsem yine bu işi yaparım herhalde ya.
1: Mustafa abi, bir hamam tası veya çorbalık senin kaç günün alıyor?
0: Ya şu mesela tam bitireyim desen 2-3 günü alır yani.
2: Bazı insanlar bu hanlara giremiyorlar bile. Ama yani bir kadın olarak burada çalışmak şey kolay değil ama bir o kadar keyifli. Çünkü bizim odamız hep şey iş yeri hep, biz hep şey deriz oda. Hani işte bizim odamız böyle tarihi bir oda. Ve mesela her odanın bir karakteri var, bir ruhu var. Ve böyle bir yerde çalışmak ne kadar genel olarak kolay olmasa da burada çalışmak bizi her zaman besliyor, ruhumuz besleniyor. Ve mesela bazı akşamlar mesaiye kalıyoruz. Ama o kadar keyif alıyoruz ki burada işte mesaiye kalmakta ya da çalışmakta. Yani zorlukları var ama bu yaşadığımız duygular hepsinin üstesinden geliyor. Bu yelek Afganistan'da çocuklar için yapılan yelek ve işte kadınlar yapıyor zaten bunu. Üzerindekiler işte motif ve çocuklar aynı zamanda şu muskalar nazar değmesin diye. Ve hepsi tamamen el yapımı. Ve aynı zamanda bu kumaşlar da yine artı kumaşlardan yapılıyor. Mercan Mahallesi sürprizlerle dolu bir mahalle. İşte ve içinde Mercan Mahallesi'nde işte askeri malzeme satanlar var. Aynı zamanda bir yere giriyorsunuz yemeğini satanlar var. Bir yere giriyorsunuz birdenbire işte kuyum atölyeleri var. Yani sürprizlerle dolu bir mahalle ve Mercan Mahallesi'ni gün ayırmak lazım. Yani bir gün ayıracaksın buraya. Gireceksin, çıkacaksın, çayını içeceksin, yemeğini yiyeceksin. Böyle küçük sürprizleri hazırlıklıysan eğer Mercan Mahallesi'ne muhakkak gelmen gerekiyor.
3: Mercan Mahallesi'nin sokaklarını gezerken karşımıza birçok tarihi çeşme çıkıyor. Gördüğünüz bu çeşmede dönemin padişahının atlarıyla ilgilenen Mirehur Hasan Ağa tarafından yaptırılıyor. İsmi de oradan geliyor aslında. Şu anda bu çeşmede su akmasa da o dönem tüccarların su ihtiyacını karşılıyor.

0: 56 yıldır ki ben buradayım.
1: Dünyada bir İstanbul var, bir Eminönü var, bir Mercan var. Para burada, ticaret burada, altın burada, her şey burada. Şöyle bir örnek verelim. Bir misafiri geliyor, nereye götürecek? Yarımada'ya getiriyor. Nereye getiriyor? Eminönü'ne getiriyor. Bütün burası çok zengin, kültürlü bir yer.

kamyonlarla gelir, nakliyecilerle. Sonra buraya hamallar, bildiğimiz o semerleriyle, sırtlarıyla, Mehmet Akif'in şiirinde nefret ederek tekmelediği o semerlerle çuvalları böyle tek tek dükkanlara dağıtırlar. Bunun içerisinde satılan çuvallarda aynen o nakliyecileri hamallar vasıtasıyla şey yapılır. Burada 7 tane iskele var. O iskelenin altında da bölükler var. Bizim bölüğümüzde sokağın başından alt sokağa kadardı. Burada 150-200 arası hamal çalışıyordu. Şimdi 20 semer kaldı diyebiliyoruz. Semer de hitap ederler onlar. Onların kendi kültürlerinde, kendi geleneklerinde, Osmanlı'dan kalan şey de bu 200 kişi, herkese her gün iş çıkmayabilir. Kim kaç çuval taşıdıysa ona göre diğer arkadaşlarından bir miktar fazla alıyor günlük toplanan paradan. Diğer işe geldiği halde iş çıkmayanları da evlerine boş gönderilmiyor. Ve bunun ötesinde bir de bunların şeyi var benim bildiğim kadarıyla. Kenarda bir kasaları var, öyle tabir edeyim. İşte hastalık olduğunda, cenaze olduğunda veya işte evlenen çocukları olduğunda o kasadan destek olunuyor.

Mercan Mahallesi'nin geçmişine tanıklık eden yapılardan bir tanesi de Atık İbrahim Paşa Camii. 15. yüzyıla yaptırılan bu cami geçmişi günümüzde yaşatmaya devam ediyor.

Bugün tarihi hanlardan çeşmelerine, sıcacık esnafından el emeği eserlere, İstanbul'un güzel mahallelerinden olan Mercan Mahallesi'ni gezdik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Türkiye'de hasat dönemi başladı. Anadolu'nun bereketli topraklarında şimdi il il bakacağız.
1: Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalarda mesai başlıyor. Kimi topraktan çıkarılıyor, kimi dalından tek tek toplanıyor. Anadolu'nun dört bir yanında üreticinin hasat telaşı bereketle sürüyor. İlk durağımız Konya.
2: Soğan üretiminde hasat başladı. Yılın yağışlı geçmesi nedeniyle bu yıl verim oldukça yüksek. Hasat öncelikli olarak soğanın topraktan ayrılmasıyla başlıyor. Topraktan ayrılan soğan yaklaşık 2 gün boyunca tarlada kalıyor ve sonrasında ise işçiler tarafından tek tek toplanıyor.
3: Hasatlarımız iyi, verimlerimiz de güzel bu sene. Allah'a şükürler olsun inşallah. Rabbim bütün üretenlere, bütün çiftçi arkadaşlarımıza hayırlı ve güzel bir sezon diliyorum.
2: Türk mutfağının vazgeçilmez ihtiyaçlarından birisi olan soğan, Konya ve Karaman arasında bulunan topraklarda üretilmeye devam ediyor. Son yıllarda artan üretimle birlikte buradaki soğan kalitesi de oldukça yüksek.
3: Hasat sonrası ürünlerimizi yazlık tüketim, dayanma süresi kısa olanları iç piyasa, pazara gönderiyoruz. Türkiye'nin dört bir noktasına gönderebiliyoruz. Diğer kışlık ürünlerimizde 10. ay 15'ten itibaren depolama yapıyoruz.
1: Yaklaşık 3-4 aylık emeğin ardından hasat edilen soğanlar Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
3: Elhamdülillah çok güzel. Verimlerimiz iyi. Dekarında yani 1000 metrekarede 11-10 ton o civarda ürün aldık.
1: Konya'dan Mersin'in Mut ilçesine uzanıyoruz. Burada mesai beyaz incir için.
4: Mersin'in Mut ilçesinde sabah saatlerinde coğrafi işaretli incir hasatı yapılmaya başladı.
5: Sabah erken saatlerde incir hasadına başlıyoruz. Ki erken saatlerde başlanmak zorunda çünkü sütü tahriş ediyor. Üretimi çok şükür.
4: Verim güzel.
5: Verim güzel. Bulunmuş olduğumuz coğrafi konum Sasan Kanyonu'na bağlı olduğu için denizellikten de bir 700 metre falan rakım yüksekliğinde verimi güzel alıyoruz.
1: Olgunlaşan incirler dalından tek tek toplanıyor. Bir bölümü taze tüketilirken bir bölümü ise doğal yöntemlerle kurutuluyor.
4: Peki özelliği ne efendim bunun? Şiresinde mi, tatlında evet, mı, aromasında
6: evet,
4: mı?
6: Evet, aroması daha fazla. İçinde bal dediğimiz bu
4: bal şeker. Oranı yüksek.
6: Evet, daha yüksek. Daha lezzetli. Mesela kuruda kayıp olmuyor. Çünkü içindeki bal içi çekildikten sonra, kuruduktan sonra daha lokumsu bir kıvam alıyor. Onun için de yaşı da kurusu da çok kaliteli Dereköy incirinin.
1: Hasat hava şartlarına bağlı olarak aylarca devam edebiliyor.
6: Yaklaşık 2,5-3 ay devam ediyor.
4: Yani Ekim'e kadar mı? Eylül, Ekim?
6: Eylül, Ekim, Kasım'a kadar, Kasım ortalarına kadar devam ettiği yıllar oldu. O biraz da hava şartlarına göre.
4: Hasatı yapılan bu gördüğümüz beyaz incirler daha sonra hal kompleksine gelir ve orada işlendikten sonra da yurt içi ve yurt dışına

0: Üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlaya giriyor ve yaprakların arasında olgunlaşan salatalıkları tek tek topluyor. Toplanan ürünler kısa sürede tezgahlarda ve sofralarda yerini alıyor.
1: Salatalık ekimden yaklaşık 45 gün sonra ürün vermeye başlıyor. Hasatta bir gün arayla yapılıyor. Üretici Turhan Kılıç yetiştirdiği ürünleri aracı olmadan kendisi pazarlıyor.
2: Sebze üreticisiyim ve kendim satıyorum. Aracı olmadan yetiştirip kendim satıyorum.
0: Nerede satıyorsun?
2: Kayseri'nin her tarafına gidiyoruz. Özellikle İlden pazarında, yani tabiri caizse at pazarında satıyoruz. Sokak aralarında satıyoruz. Her tarafta satıyoruz.
1: Ama ona göre verimin sırrı tek. O da emek.
2: Ha şimdi verim şöyledir. Yani emek verirsen verim alırsın. Yani bunu toprağa bir tane ekmeğinle işte bir gün sula, çapala, dön git gel haftaya sal, öyle bir şey yok. Çocuk gibi bakacaksın buna. Bir çocuğu nasıl büyütüyorsan bunu da böyle her gün emek vereceksin. Biz sabah 5'te hanımla kalkar bahçeye geliriz. Akşam 8'e kadar burada devamlı bu bitkilerle uğraşırız. Benim 20 dönüm kadar sebzem var. Fasulyeydi, salatalıktı, kavundu, karpuzlu, mısırdı, yeşil fasulyeydi. Her çeşit sebzem var benim.
0: Taze salatalığı nasıl anlarız?
2: Bakın taze salatalığı böyle baktığın zaman pırıl pırıl, böyle yüzü parlak. Kırdığın zaman böyle bak küt diye ses gelecek. Her halinden bellidir taze olduğu.
1: Son durağımız Çanakkale.
3: Eceabat tarla domatesinde hasat artık sona yaklaşıyor. Eceabat'ın meşhur domatesi hasat edilmeye devam ediyor. Ata tohumundan tamamen organik koşullarda yetiştirilen Eceabat domatesi burcu burcu kokan tarlalarda toplanıyor. Eceabat domatesinin diğerlerinden farkı oldukça sulu yapısı olması ve lezzeti ve aromasının oldukça yüksek olması.
1: Üreticiler meşhur Eceabat domatesinin lezzetini ata tohumuna ve bölgenin iklimine bağlıyor.
3: Eceabat domatesi neden kaliteli ve özellikleri nedir sen de dinleyin.
4: Ata tohumu, yerli tohum kullanıyoruz. Yerli tohum kullandığımız için de domatesimiz sulu ve yemesi çok lezzetli oluyor. Damar olayı kesinlikle yoktur. Üreticiler bilir. Şöyle baktığımız zaman damar hiç yok ve içinde su miktarı şeydir. Bu su lezzeti getiriyor. Onun için Eceabat domatesinin özelliği su ve damar olmamasıdır.
3: Ama sen de söyledin, asıl önemli olan ata tohumu kullanıyoruz.
4: Ata tohumu, yani biz genelde yabancı tohum kullanmıyoruz. Ülkemizde yetiştirilen tohumları kullanıyoruz. Ve bu şekilde de lezzette bir numarayız. Bu domates...
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle basit konaklama tesisleri ve plaj işletmelerine yeni kurallar getirildi. Resepsiyon, ilk yardım, temizlik, havuz, oda ve banyo standartlarında değişikliğe gidilirken ilgili hükümler 1 Kasım 2020

0: Vakıfbank, daima seninle.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
5: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Adana-Osmaniye yolunun 12 ve 13. kilometreleri arasında Karaçay Köprüsü yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yolundan sağlanmakta. Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ve 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
8: Canlı yayın.
9: Tutuklandığı bilgisi geldi. Muhabir arkadaşımız Kadir Mercan detayları aktaracak. Hemen dönelim. Kadir'den dinleyelim detayları.
10: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manifest grubunun kurucusu ve yapımcısı Tolga Akış'ın müsteşem yayınların yayınlanmasına aracılık etme suçundan geçtiğimiz saat itibariyle tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Savcılığın sevk yazısında grubun çeşitli konserlerinin Akış tarafından organize edildiği, grubun eylem ve faaliyetlerinin basın yayın ve diğer araçlarla geniş kitlelere ulaştırıldığı belirtilmişti. Yazıda söz konusu içeriklerin çocuklar ve gençler açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirterek Tolga Akış'ın grubun yapımcısı sıfatıyla eylem ve faaliyetlerinin kamuya sunulması ve yaygınlaştırılmasından sorumlu tutulduğu söylenmişti. Sevk yazısında bu kapsamda da yaklaşık bir 20 dakika önce sulh ceza hakimliğinde hakim karşısına çıktı Tolga Akış ve savcılık talebi doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
9: Mustafa Kadir Mercan, teşekkür ediyoruz. Detaylar böyle, tutuklandığı bilgisi geldi Tolga Akış'ın. Ve sıcak bir görüntüyle şimdi devam edeceğiz. Ukraynalı bir kadının Rus insansız hava aracı saldırısından son anda kurtulma anları ekranlarınıza gelecek. Güvenlik kamerası görüntüleri bunlar. Ekranlarınıza taşıyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ederken Ukrayna'nın Rusya'nın kritik ekonomik altyapılarına saldırılarının ardından Rusya'dan arka arkaya misilleme saldırılar gelmişti Ukrayna'ya yönelik. İşte o saldırılardan birinde hem Kiev yönetimi hem de Moskova yönetimi de bu saldırıya ilişkin açıklamalar geldi. Bunlar da haber merkezimize ulaşan son dakika görüntüler. Rusya'nın misilleme saldırısına ilişkin park halindeki araçların hedef alındığı o olayda bir kadın o bölgeden geçiyordu o esnada ve İHA'yı fark ediyor kadın. Son anda kaçmaya çalışıyor ve önünden dönüyor. Artık savaş sadece iki ülke sınırlarında değil, şehir merkezlerinde de, başkentlerde de. Ukrayna geçtiğimiz aylarda Moskova'yı hedef almıştı. Moskova ve çevresini hedef almıştı. Ve işte bugün de yine Ukrayna'yı hedef aldığı bir diğer saldırısında Kiev'i hedef aldı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldığı bir diğer saldırısında şehrin içinde insanların yaşadığı bir bölgede bir kadın yolda yürürken bir anda İHA'larla saldırı gerçekleşiyor. Ve o kadın da son anda o saldırı

0: Dan kaçıyor. İşte savaşın gerçek yüzü bu. Burası yerleşim yerleri, insanların yani kritik altyapılar değil, petrol doğalgaz merkezleri değil, sanayi altyapıları değil, insanların yaşadığı evlerin bulunduğu bölgeler. İşte savaş bu kadar gerçek. Gündemin çok dışında kaldı. 5 yıl oldu diye eskidi gibi ama işte bu kadar kanlı canlı bu savaş devam ediyor. Sıcak bir gelişme var. Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarptığına ilişkin görüntüler ekranlarınızda. Burası İstanbul, Zeytinburnu. Zeytinburnu sahil. Evet, orada büyük siteler var. Sahilin hemen çok katlı siteler var. Mutlaka denk geliyorsunuzdur. Anladığım kadarıyla o sitelerin birinin bahçe duvarına çarpıyor. Yaralıların olduğunu görüyoruz. Yerde yatan insanlar var. Olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiği bilgisi var. MOBESE görüntüleri bunlar olay yerinden. Boş bir yol, yani sürat mi yaptı bilmiyorum. Biraz virajlı bir yol orası tam. Yeşilköy istikametine giden yol burası. Sağ tarafında yüksek katlı binalar var, plazalar var. Ve boş bir alanda İETT otobüsün oraya nasıl girdiğini, nasıl çarptığını bilemiyoruz. Sürücüsü mü rahatsızlandı acaba? Sıklıkla yaşanıyor bu gibi olaylar ama orada bekleyen eğer dışarıda varsa herhalde güvenlik dışında kimse yoktur o noktada. Yaralılar otobüsün içindeki, İETT otobüsünün içindeki yaralılar mı? Onları da bilmiyoruz. Şu an için hiçbir bilgi yok. Ama yerde yatan yaralıların olduğunu görüyoruz. İtfaiye aracının bölgeye geldiğini görüyoruz. Müdahale ediliyor. Sanıyorum yerde yatan birine kalp masajı yapılıyor. Seçebildiğim kadar görüntülerden. Çünkü çok net değil görüntüler. MOBESE kamerası görüntüleri, yakınlaştırılmış görüntüler. Burası İstanbul Zeytinburnu sahil yolu, Kennedy Caddesi, eski adıyla Kennedy Caddesi, Yeşilköy istikameti ve o istikamete giderken sağ tarafta bulunan büyük siteler var, alışveriş merkezleri var. Yeni bir yerleşim planı yapıldı orada, yeni yerleşimler kuruldu ve tam da o yolda boş bir alanda trafik de akıyor hala da, yani kazaya da rağmen akıyor ve otobüsün boş bir alana, o sitenin bahçesinin dışında kalan alana geçtiğini görüyoruz ve muhtemelen şöyle sanıyorum ki o duvara çarptıktan sonra bir kısmı İETT otobüsünün bahçenin içine girmiş. Şimdi yukarıdan bakınca İETT otobüsünün ön kısmı o duvarın arkasında kalan kısım. Ben de görüntüleri sizlerle birlikte ilk defa görüyorum ancak seçebiliyorum. Öyle anlaşılıyor ki İETT otobüsünün ön kısmı tamamen duvarın delmiş ve bahçenin içine girmiş. Dolayısıyla belki de yaralılar içeriden çıkarılmış insanlardır. Otobüsün içinden çıkarılmış insanlardır. Bazı yaralılara tampon yapıldığını görüyoruz. Muhtemelen çevredekiler, bu sitenin güvenlik görevlileri yetişiyorlar, yardıma koşuyorlar. Ama sinir krizi geçiren insanları da görüyoruz. Yani buradan öyle seçebiliyorum. Sanıyorum ki çok büyük bir kaza ve otobüsün arkada kalan kısmına, yani küçük kısmına baktığımızda İETT otobüsü, çünkü oldukça uzun bir araç ve ön kısmının tamamen sitenin duvarını yıkıp, bahçe duvarını yıkıp bahçenin içine girdiğini tahmin ediyoruz. Dolayısıyla otobüsün ön kısmındaki durum şu an için tahmin edilebilir değil ama olayın çok büyük olduğunu anlayabiliyoruz. İstihbarat şefimiz Ramazan Almaşayır telefon hattımızda. Hemen Ramazan'a dönelim. O da yeni bilgiler var mı?
1: Şu an için çok sıcak bir gelişme. Merve, senin de söylediğin üzere şu an bölgede ekipler çalışıyor. Görüntülerden de gördüğümüz kadarıyla İETT otobüsünün bir bahçe duvarına çarptığını görüyoruz. Tabii içerisinde yolcular olduğu belirtiliyor. Yaralılar var. Tabii ki kontrolden çıkma nedeni ne, neden duvara çarptı? Bir teknik aksaklıktan mı yoksa sürücüyle ilgili bir durumdan mı kaynaklı? Bunu bilemiyoruz. Ancak bölgede şu an için ekiplerin çalışmasını sürdürdüğünü belirtelim. Tabii çarpmış olduğu duvarın olduğu bölümde orası gördüğümüz kadarıyla şu anda bir yayaların ya da insan hareketliliğinin olduğu bir lokasyon değil gibi, bir kaldırım olayı görünmüyor ama o bölgede o sıralarda başka birileri var mıydı? Yaralılardan bahsedilen kişiler yayalar mı yoksa araç içerisindekiler mi? Onu şu an için bilmiyoruz.
0: Fakat Ramazan, benim görebildiğim kadarıyla İETT otobüsünün yarıya kadar olan kısmı bahçe duvarını aşmış. Yani bahçe duvarına çarpmış, o şiddetle bahçenin içine girmiş. Dolayısıyla biz otobüsün arkada kalan o sağlam kısmını görüyoruz. Ön tarafını bilmiyoruz.

0: Evet, yani bu fotoğraf şu an için ciddi boyutlarda bir yaralanmanın olabileceğini gösteriyor. Umarım herhangi bir can kaybı yaşanmaz. Aracın ön tarafının senin belirttiğin gibi senin içerisine girmesi de o şu anda dış görüntüden gördüğümüz bir kalın duvardan bahsediyoruz. Orayı çarpması ve ön tarafının da büyük derecede hasar görmesi, ön tarafa kadar girmesi de süratli bir şekilde oraya girmiş olabileceği ihtimalini getiriyor akıllara. Şu an tabii biraz önceki görüntüde yolun bir düz seyir halinde giden yol var. Bir de viraj bölümü var. Tabii ki burada kontrolden mi çıktı? Düz bir şekilde mi çıktı yoksa sağa doğru bu manevra yaparken mi oldu? Sürücü aracın kontrolünü mü kaybetti? Yoksa teknik bir aksaklıktan mı oldu? Zaman zaman yaşanan kazalarda şu örnekleri gördük. İşte sürücünün rahatsızlanması sonucu kontrolden aracın kontrolünü kaybetmesi ya da aracın frenlerinin tutmaması gibi bu tür etkenlerle araç kazaları yaşanıyordu. Şu an için tabii ki tek merak edilen, en çok merak edilen konu ve temenni umarız bir can kaybı yaşanmaz. Ancak yaralılar olduğunu belirtelim. İtfaiye ekiplerinin o bölgede olması her kazada tedbir amaçlı da olsa o bölgeye gidiyor ama içeriden bir talisiye, bir kurtarma amacıyla da o bölgeye sevk edilmiş olabilirler.
1: Sıkışmış çünkü olabilirler o çarpmanın etkisiyle. Evet, o çünkü çarpmanın etkisiyle, yangın görünmüyor otobüste ama şiddetli bir çarpma görünüyor. Çünkü kalın bir duvar, o duvarı yıkıp arka tarafa geçmesi, duvarın arkasına geçmesi. Evet. Demek çok süratli olduğu anlamına geliyor Ramazan, senin de dediğin gibi. Ya virajı alamadı ya başka bir şeyle, orada bir tabela var, o tabelaya da hiçbir şey olmamış, oraya da çarpmamış. Muhtemelen çok geriden o kapıya doğru, duvara doğru girmiş, ya sürücüsü, YTT şoförü rahatsızlandı ya da aracın kontrolünü kaybetti bu süratle buraya girdiyse bu YTT otobüsü.
0: Evet, maalesef bu belirtmiş olduğun ihtimallerden birisi. Bir de biraz önce belirttiğimiz üzere zaman zaman da araçlardaki arızadan, teknik aksaklıktan yaşanıp meydana gelebiliyor. Frenlerin tutmadığını, frenlerin patladığı şeklinde bazen de ne yazık ki bültenlerimize konu oluyor bu tür kazalar. Tabii şu da dikkat çeken bir nokta. Şu an için İstanbul'da mesainin bitiş saatleri, araç içerisindeki yolcu sayısı kaç kişiydi? Tabii şu bilgileri de söylemek, tekrar etmekte fayda var. Resmi açıklamayı beklemekte fayda var. Seyir halindeki bu otobüsün hangi güzergahta çalıştığı, yaralılar var diye şu an için ilgilenen bilgiler ama içerideki yolcular mı bunlar yoksa orada çarpıttığı birileri mi? Bunun da resmi açıklamayı beklemekte fayda var. Ancak sefer halinde, seyir halinde şu anda İstanbul'da toplu ulaşımda bazı araçlar servis için içi boş giden araçlar olabiliyor. Şu an içerisinde yolcu taşıdığı ya da kaç yolcu taşıdığını bilmiyoruz. Eğer aktif bir halde, arızasız, normal güzergahında olan bir toplu taşıma aracıysa akşam mesai saatleri çıkış olduğu için yolcu sayısının da fazla olma ihtimali çok fazla Merve. Umarız sadece şu anda yaralılar var şeklindeki bu başlıkla atlatılır.
1: İnşallah.
0: Umarız herhangi bir can kaybı yaşanmaz. Ama bölgede şu anda hem itfaiye ekipleri, hem sağlık ekipleri, hem de polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor. O altını çizdiğin nokta önemli. Otobüsün ön tarafı ciddi hasar görmüş ve anladığımız kadarıyla çevre düzenlemesi, peyzaj çalışması geniş bir alandaki bu sitenin bahçe duvarlarında gördüğümüz kadarıyla çok kalın bir duvar. Buraya bir şiddetli çarpma hem ön taraftaki sürücüyle ilgili bir risk oluşturmakla birlikte, eğer otobüsün içerisinde yolcular varsa da şiddetli bir savrulmayı da beraberinde getirmiş gibi görünüyor. Ama şu anda gördüğümüz kadarıyla yolda herhangi bir itfaiye çarpma olan başka bir araç yok. Acaba işte başka bir araç mı sıkıştırdı? Yoksa işte bu da bir ihtimal olarak karşımıza çıkabilir. Frenleri mi patladı? Yoksa sürücününle ilgili bir sağlık sorunundan mı kaynaklandı? Bunlar polis ekiplerinin soruşturmasından sonra...
1: Şöyle yapalım o zaman Ramazan. Sen bölgedeki kaynaklarına irtibata geçersin. Yetkililerle irtibata geçtikten sonra bir telefon bağlantısı daha gerçekleştiririz. Daha net bilgileri alırız. Umarız olumlu haberler paylaşırsın bizimle. Şimdilik teşekkür ediyoruz. Evet, bu kazayla ilgili

0: İstanbul Zeytinburnu'nda meydana gelen bu İETT kazasıyla ilgili şu an için elimizdeki bilgiler bunlar. Sadece görüntüler var. Kaynaklardan bilgi temin ettikten sonra yeniden bağlantı gerçekleştireceğiz. Şimdi dün akşama dönelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir televizyon programına katıldı. Burada gündemdeki soruları yanıtladı. Gündemdeki mevcut soruşturmalara ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu Bakan Akın Gürlek. Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonları değerlendirdi. Kuytulcular suç örgütüne yönelik operasyonları değerlendirdi. Bunun yanı sıra Muhsin Yazıcıoğlu dosyası da başlıklar arasındaydı.
1: Kara bıraklama suçu var. Örgüt kurma, yönetme, aynı şekilde devlet aleyhine bir dolandırıcılık suç iddiası var. Bunlarla ilgili soruşturma devam ediyor. Tabii derinleşebilir mi? Derinleşebilir. Dosya kapsamında yeni itirafçı beyanları geliyor.
2: Yeni itirafçı beyanları geliyor dedi. Soruşturmanın derinleştiğine vurgu yaptı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmanın dini yapılanmaya dair olmadığını bir kez daha hatırlattı.
1: Bu tamamen bir suç örgütüne ilişkin yapılan bir operasyon. Biz kesinlikle bir dini yapılanma, dini grup ya da sivil toplum örgütüne ilişkin bir şey yapmıyoruz. Burada özellikle din kisvesi altında vatandaşlarımızın dini duygularını kullanarak örgütün bir yapılanması var.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek gündemdeki soruşturmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kuriş dosyasında yer alan eski bakan İdris Naim Şahin'e de ayrı parantez açtı.
1: İdris Naim Şahin Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Ben daha sonraki beyanlarını okudum. Özellikle ben bunu kiraya verdiğini, kiralama yoluyla bu aracın verdiğini söylüyor ama Bakan Bey'in söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor. Biz aracın HTS, PTS kayıtlarına baktığımız zaman hani Bakan Bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum.
0: Otoparkta duruyordu.
1: Otoparkta dedi. Öyle değil. Yani bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor. Hı hı. Sizin söylediğiniz gibi
0: iki araç daha
1: var. Bir tane aracı da aynı şekilde bu örgütle irtibatlı bir kişi var. Ona veriyor kullanması için. Bu konular hakkında araştırıyoruz ama yani bakan beyin söyledikleriyle dosya içeriği uyuşmuyor. Evet. Ben bunu söylemek istiyorum.
2: Akın Gürlek, kuytulcular suç örgütüne de değindi.
1: İnsanlardan zorla, tehditle, şantajla senet imzalatmalar, para almalar, istihbarat örgütü gibi işte kayda almalar. Yani özellikle Alparslan Kuytulu siz de biliyorsunuz. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminde o gün söylediği sözler, yani bu darbe başarılı olsaydı. Yani bunlar zaten toplumda insanlar bu konuda bir nefret oluşmuştu. Ya bu tamamen suç örgütü yapılanması. Burada da aynı şekilde devam eden bir süreç var.
2: Adalet Bakanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde artık bir cinayet şüphesinin kuvvetli olduğunu belirtti. Cinayetteki FETÖ izine dikkat çekti.
1: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Çünkü eyleme götüren çok fazla FETÖ ile irtibatlandıran çok fazla olay var. İşte uçak pilotu, pilotun eşi, daha sonra kazadan önce, yani rahmetlinin Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından önce birkaç gün öncesinde Elazığ'da pilotun da dahil olduğu işte örgütü mahrem imamlar toplantısı. Bakın şunun altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Kemal Batmaz bu toplantıya katılıyor. Adil Öksüz'ün kim olduğunu biliyorsunuz. Evet. Yani darbenin ana sorumlularından birisi ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayet diyoruz artık şu an çünkü çok kuvvetli şüpheler var. Cinayetinden bir gün önce Adil Öksüz Türkiye'den dışarı çıkıyor. Bakın çok önemli bu 15 Temmuz'da da çok yaşanmıştı biliyorsunuz. Evet, FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var.
2: Bakan Gürlek ayrıca faili meçhul suçlarla mücadelede 4 aylık süreçte şu ana kadar 46 olayında aydınlatıldığını söyledi.
0: İstanbul'da 6 ilde, İstanbul merkezi 6 ilde Change Araç operasyonu düzenlendi. Yani Change Araç böyle perte çıkan araçların şasi numarasını alıyorlar. Motor numaralarını arıyorlar. İşte hakkında yakalama kararı bulunan, suça karışmış ya da çalıntı araçlara ekliyorlar bu numaraları ve onlar da makul bir araç gibi trafikte seyredebiliyor. Güvenli bir araç gibi trafikte seyredebiliyor. İşte bunları gerçekleştiren örgütlere yönelik bir operasyon düzenlendi. 6 ilde 29 araç ele geçirildi ve o baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
2: Ağır hasarlı araçların seri numaralarıyla çenç yaptılar. Baskınlarda 29 araca el konuldu. İstanbul genelindeki çalıntı çenç araçların ele geçirilmesi ve faillerin yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin trafik kazası

0: Yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarını kullandıkları belirlendi. İstanbul merkezli Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Isparta ve Şanlıurfa dahil 6 ilde operasyon düzenlendi. Çenç adı verilen yöntemle toplam 29 aracınsa piyasaya sürüldüğü belirlendi. Baskınlarda toplam 13 şüpheli yakalandı.
1: İstanbul'da Avcılar'da bir binanın çatı katında yangın çıkıyor. 6 katlı bir bina, en üst katında, çatı katında o çıkan yangın bitişikteki binaya da sıçrıyor. Neyse ki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülüyor ama çok korkutan anlar yaşanıyor.
2: Tadilat sırasında çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. İstanbul Avcılar'da bulunan 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
3: Çatı yaparken tüple yaptığı zaman tüp patlamış.
2: Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yan binaya sıçradı. Zaman zaman patlamalar da yaşandı. Metrelerce yükseğe ulaşan duman mahallede paniğe neden oldu. Durum yetkililere bildirildi. Kontrol altına alınan yangında iki binanın çatısı da kullanılamaz hale geldi. Neyse ki olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
1: Yine bir yol verme kavgası Şişli'de, İstanbul'da minibüs şoförüyle motosiklet sürücüsü arasında yaşanıyor. Yol verme tartışması sonradan da bıçaklı kavgaya dönüşüyor. O kavgaya dahil olan şoförün kardeşi de motosikletli 3 yerinden bıçaklıyor. O anlarda vatandaşların kameraları tarafından kaydedilmiş.
0: Yol verme tartışması kanlı bitti. Görüntüler İstanbul Şişli'de kaydedildi. Öğle saatleriydi. Minibüs şoförüyle motosiklet sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar arasında tansiyon yükseldi. Küfürlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya dahil olan minibüs şoförünün kardeşi motosikletliği 3 yerinden bıçakladı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Minibüs şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kardeşi ise tutuklandı.
1: Mersin'de ise tır önünde seyreden otomobile çarpıyor. Görüntüler şimdi ekranlarınızda. Ve otomobile çarpmasının ardından da önce tır şoförüne tepki gösteriliyor. Aracından iniyor çünkü aracın sürücüsü. Ardından da tırın camını kırıyor. Tır şoförü de aracıyla otomobile tekrar çarpıyor ve olay yerinden kaçıyor. Bu olay Erdem ilçesinde meydana geldi. Mersin-Antalya yolu burası. D100 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki tır önünde seyreden otomobili arkadan çarpıyor önce. Bunun üzerine otomobil sürücüsü aracından iniyor. Önce tır şoförüne tepki gösteriyor, ardından da tırın camını kırıyor. Tır şoförü de aracıyla otomobile çarparak olay yerinden uzaklaşıyor. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu ifade edildi. Polis de şimdi olayla ilgili inceleme başlattı. Dün konuştuk. Amerika Birleşik Devletleri'nde şikayetler üzerine sadece 300 okuldan şikayet var. Facebook ve Instagram'la ilgili 3000'den fazla insandan, veliden şikayet var ve bunun üzerine yani kuruluş Meta ile ilgili bir soruşturma başlatılmıştı. Şimdi dava süreci devam ederken dün bir karar açıklandı. Sosyal medya platformları ile ilgili yaklaşık 18,5 milyar dolarlık ceza ödemeyi kabul etti Instagram ve Facebook. Neyle suçlanıyor peki? çocuklarla ilgili aileler neleri şikayet ediyorlar? Bir kere 13 yaşından çocukların kişisel bilgilerini saklıyor, yasal hakkı olmamasına rağmen deniyor.

0: Ve bu bilgileri 13 yaşından küçük çocukların bilgilerini başkalarıyla, üçüncü taraflarla paylaşıyor diyorlar. Ailelerin iddiaları bunlar. Dolayısıyla mahkeme bu kararı veriyorsa eğer bu suçu kabul ediyor demektir Meta. Yani Instagram ve Facebook. Şimdi Türkiye'de de tartışılmaya başlandı. Bizde de 15 yaş altı çocuklarla ilgili bir süreç var biliyorsunuz. Nelerle suçlanıyor? Çocuklara ruhsal hastalıkları tetikleme, depresyon, anksiyete, uykusuzluk, vücut algısı bozukluğu. Bu gibi ciddi sorunlara yol açıyor. Görsel filtrelerle, yani bunları gerçekçi gibi sunarak çocukların psikolojisini bozarak çocukların kendilerini yetersiz hissetmelerine sebep oluyor. Ve şirketin kendi iç araştırmaları bunu görmesine rağmen bunu inkar edip halka ve yatırımcılara yanıltıcı raporlar yayımlıyorlar deniyor. Şimdi suçlamalar arasında bunlar var. Bir de ailelerin yaptığı şikayetler var. Onlara da bakalım. Sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Bu süreç nasıl devam ediyor? Bizde ne olacak? Bunu konuşalım. Şimdi bir de şu tartışılıyor. Yani kabul ediyor bu hatayı ve tazminatı da kabul ediyor ödemeyi, 18 milyar dolarlık ve geri adım atacak bazı kurallarda. Fakat bu sadece ABD'ye özel olacak. Neden böyle olacak? Konuşacağız. Çocukların gizliliği ve veri ihlalleri, yasa dışı veri topluyor. Instagram ve Facebook çocukların bilgilerini yasa dışı olarak topluyor. Ve Meta bunu kabul ediyor. Ebeveynlerin izni olmadan 13 yaşından küçük çocukların kişisel verilerini topluyor ve saklıyor. Mahkeme bununla suçluyor Instagram ve Facebook'u. Bu suçlamayı da kabul ediyor ve bu tazminatı kabul ettiğine göre yaş sınırına uyulmasını denetlemiyor. Yani 15 yaş, 16 yaş altı çocukların Avrupa'da da bu yasalar geçti. Sosyal medya hesaplarına erişimi yasak. Bunu denetlemiyor, hatta alan açıyor diyorlar. Küçük çocukların zararlı içeriklere erişmesine göz yumuyor. Aileler bu sebeplerle şikayetçi oluyor. Mahkeme araştırıyor, deliller ortaya konuluyor ve haklı bulunuyor. 18,5 milyar dolar tazminat ödeyecek ve kuralları gevşeyecek. Hangi kurallar gevşeyecek bakacağız. Şimdi Washington'a dönelim. Hemen İrfan'la da biraz bu konuyu değerlendirelim istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde medya artık bu konuyu konuşuyor çünkü. Peki böyleyse eğer durum İrfan bu kararları alacaksa, bazı değişikliklere de gidecek, bunları kabul ettiği anlamına gelir Instagram ve Facebook. TikTok da devreye girecek. Bir sosyal medya daha vardı. Bununla da ilgili geçerli olacak ama TikTok biraz devre dışı galiba. Çünkü TikTok'u İsrailliler satın aldı sanıyorum. Ama çok tartışılıyor. Özellikle de 13 yaş altı çocukların bilgilerinin saklanması ve bunların üçüncü taraflarla paylaşılması.
1: Evet, TikTok meselesine çok önemli bir noktayı getirmek istiyorum. Malum TikTok'tan Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok memnun olan ABD Başkanı Donald Trump. Yaklaşık Donald Trump, çünkü TikTok'a çok önem veriyor. Kendisinin yaptığı açıklamalar da o açıdan da Donald Trump'ın da üzerinde sanki biraz koruma çemberi var gibi görünüyor. Tabii şimdi bu arada 18 milyar doların üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. İşte Meta herhangi bir hukuki sorumluluğu kabul etmiyor. Ancak genç kullanıcılar için önemli değişiklikler yapmayı kabul ediyor. Şimdi onlara çok hızlıca gelmek istiyorum.
0: Ne değişiklikler yapılacak? Çünkü
1: evet,
0: bizde
1: Amerika
0: de
1: bunu konuşuyor şu anda.
0: Biz de konuşalım onları istiyorum. Sen anlat.
1: Evet, şimdi günde en fazla 2 saat 18 yaşından küçük kullanıcıların Facebook ve Instagram'da geçirdiği toplam süre günde 2 saatle sınırlandırılacak. İki platformdaki süre birlikte hesaplanacak. Genç kullanıcılar bu sınırı kendi başına kaldıramayacak. Ebeveyn izni gerekecek. Gece sosyal medyaya kilit geliyor. Gece yarısından itibaren, yani sabah 06'ya kadar night mode dediğimiz gece modu devreye girecek. Genç kullanıcılar bu saatlerde Facebook ve Instagram'daki akış, Reels, Stories, Explore gibi bölümlere erişemeyecek. En önemlisi, Türkiye'nin de baş ağrısı, okul saatlerinde bildirimler susturulacak. Sabah 08 ile öğleden sonra 15 arasında push bildirimleri dediğimiz geri bildirimler varsayılan olarak kapatılacak. Güvenlik uyarıları ve doğrudan mesajlar bunun dışında tutulacak. Sonsuz kaydırmaya mola veriliyor. Yani gençlere kesintisiz kullanımın her 15 dakikasında uyarı verilecek. Günlük kullanım 60 ve 90 dakikaya ulaştığında da yeni hatırlatmalar çıkacak. Tabii amaç otomatik biçimde ekranı kaydırmaya devam etme davranışını kesintiye uğratmak. Beğeni sayıları gizlenecek. Bir önce sen altını çizdim bunun. Genç kullanıcıların kendi gönderilerinde ve başkalarının gönderilerinde beğeni ve tepki sayılarını görmemesi varsa sayılan ayar olacak. Tabii buradaki amaç gençler arasındaki sosyal karşılaştırma ve popülerlik baskısını azaltmak. Güzellik filtrelerine sınırlama geliyor. Meta'nın gençlerde zaten yasakladığı estetik

0: ameliyat filtrelerine ek olarak aşırı makyaj filtreleri de engellenecek. Yaş kontrolü sertleşecek. Meta özellikle 13 yaşından küçük çocukların hesap açmasına tespit etmek için yaş doğrulama teknolojisini güçlendirecek. Sistem bağımsız denetimlere de tabi olacak.
1: Peki neden bunlar İrfan sadece ABD'de olacak?
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin dışında bu dünyanın diğer ülkelerine de taşarsa ki 1.4 trilyon dolarla başlayan bir pazarlıktan bahsediyoruz ki şu an itibariyle işte 18 milyar doların üzerinde bir rakamı kabul etti. Tabii bunun
1: bu kuralların da global olması gerekmiyor mu? Sadece ABD'de bir dava açıldı, ceza aldı o davadan diye niye ABD özelinde değiştiriyor kurallarını şirket?
0: Çünkü Amerika'nın dışına taşarsa bu rakamlar trilyonlarca doları bulabilir ve bu şirketin sonu demektir. Malum Mark Zuckerberg var bunun başında. Kendisi de bir Yahudi. O anlamda da Amerika Birleşik Devletleri'nin dışına taşmaması için de çok ciddi bir lobi faaliyetlerinde bulunduğunu biliyoruz. Ama bana göre özellikle de Türkiye başta olmak üzere bunlara karşı çok ciddi yasal tedbirler alması gerektiğini düşünüyorum. Amerika'da inanılmaz bir kültürel yozlaşma var şu anda. İnanılmaz şekilde. Özellikle de başkent Washington DC neredeyse işte daha önceki şu anda da hala görevde belediye başkanının açıklamasıyla burası LGBT'lerin çok özür diliyorum başkenti demişti Washington DC için. Donald Trump'ın burada hakkını vermeliyim, bu anlamda inanılmaz bir mücadele veriyor ama tabii ki Donald Trump da sosyal medyadan inanılmaz şekilde faydalanıyor. Onun için TikTok 250-300 milyona yakın takipçisi var şu anda Donald Trump sadece TikTok'ta. O açıdan da Facebook meselesi bir örnek olacak gibi görünüyor. Türkiye'nin özellikle de Türkiye'nin bu anlamda tek başına ben hareket etmesi ve bu işin üzerine gitmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü Amerikan toplumunda şu anda işte malum özellikle de Donald Trump muhafazakar kesimler tarafından çok ciddi şekilde destekleniyor ve çok ciddi rahatsızlıklar var bu muhafazakar kesimlerde. Özellikle de 90 milyon nüfusu aşan evanjelik kesimlerde onların çocuklarına yönelik çok ciddi bir kültürel yozlaşmayı tetiklediği gerekçesiyle hem Instagram hem de Facebook çok ciddi bir rahatsızlık yaratıyor.
1: Yani TikTok'a sıra gelmemiş gibi yani görünüyor şu anda. Bir yerde başlasın bu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde başlasın. Bu da kabulümüz ama domino etkisi yaratsın. Ve tüm dünyada madem global bir şirket tüm dünyaya hizmet veriyorsa bu kurallar tüm dünyada da geçerli olsun. Ve yani bir yerde başlıyorsa çünkü aynı şeyi biz de yaşıyoruz. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil o kültürel yozlaşma ne yazık ki artık bizde de çok geniş bir alana, çok etkili bir alana da yayılmış durumda ve açıklar da çok fazla çocuklar üzerinde. Instagram'la, Facebook'la başlasın, diğerleriyle devam etsin. Bu kuruluşun içinde, Meta'nın içinde olan şirketler bunlar. Snapchat az önce aklıma gelmemişti onun adı. Tüm bunlar çocukların tüm algısını, tüm gidişatı kaybediyor. Artık sadece bir yere gençler görüyoruz kafelerde. Yani oraya gidip oradaki kahveden içmek, oradaki yemekten yemek ya da arkadaşlarıyla bir araya gelmek için gitmiyor. Yani oradan sadece tek bir fotoğraf karesi paylaşmak ve bununla birlikte bir sosyal ağ oluşturmak için sosyalleşmeye çalışıyorlar ama hiçbir şey konuşmuyorlar. Aralarında bir diyalog bile yok. Bu yine en masum kısmı. Bir de tehlikeli kısımları var. Kimler ulaşıyor çocuklarımıza o vasıtasıyla, sosyal medya kanalıyla? Yani hiç düşünmek bile istemediğimiz şeyler ama gerçekler. Çok teşekkür ediyorum. İrfan, biz bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz.
0: Ben Türkiye'nin çok özür diliyorum. Evet, Türkiye'nin tek başına
1: bir gün el alayım, bir kaza var, oraya gitmemiz
0: Türkiye'nin
1: gerekiyor.
0: Tek başına hareket etmesi gerektiğine inanıyorum. Amerika'dan bağımsız olarak o açıdan bunların üzerine gidilirse özellikle de bunlarla hem vergi anlamında izliyorum haber ekranlarında bu anlamda çok destekleyici yayınlarımız var. Çok teşekkür ediyorum ben. O anlamda da Türkiye'nin tek başına hareket etmesi gerektiğine inanıyorum.
1: Öyle mi? Peki bunu ayrıca konuşalım. Ben de sanki bütüncül bir hareketin daha etkili olacağını düşünmüştüm ama Türkiye tek başına hareket etmeli diyorsun. Peki İrfan, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar dilerim.
0: Kolay gelsin.
1: Şimdi İstanbul'da Zeytinburnu'nda bir İETT otobüsü kazasını ekranlarınıza taşımıştık. Yeni bilgiler var. Sanıyorum ki 17 kişinin yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı. Ramazan Almaçayır yeniden telefon attığımızda istihbarat şefimiz detaylar Ramazan'da.
2: Merve, maalesef yaralı sayısıyla ilgili olarak yaklaşık 17 yaralı olduğu bilgisi ulaştı elimize. Tabii ki umarız bir vefat haberi almayız ama gerçekten de ilk bağlantımıza da yaptığımız üzere oldukça kötü görüntüler vardı. Çünkü İETT otobüsü duvara çarpmasıyla birlikte hem araç içerisindekilerin savrulması hem de ön tarafta o çarpmanın etkisiyle yaralanan vatandaşlarımız olduğu bilgisine ulaştık. Şu an için bir ya da iki kişinin durumunun ciddi olduğu yönünde de bilgiler var. Ekiplerin o bölgede ambulansların yaralılarla ilgili müdahalesi devam ediyor tabii ki. İtfaiye ekipleri de bölgede. Tabii şu an için önceki bağlantımızda da belirttik. Kazanın oluş sebebi şu an için belli değil. Fakat görüntülerde İETT otobüsün kontrolden çıktıktan sonra duvara çarptığı, bir sitenin bahçe duvarına, ve o çarpmanın şiddetinin de oldukça yüksek olduğu görülüyor. Maalesef şu an için yaklaşık 17, ilk belirlemelere göre bir yaralı var. Olay yerinde müdahale devam ediyor. Otobüs o çarpmanın etkisiyle duvarın olduğu bölümden çekilme çalışmaları da tabii yapılacak. İtfaiye ekipleri de araç içerisinde herhangi bir sıkışma varsa onlarla ilgili de kurtarma çalışmasını tabii ki başlattı, hem içeridekilerle ilgili olarak. Önümüzdeki dakikalarda gelebilecek resmi açıklamaları da takip etmek önemli. Kazanın oluş nedeni, ilk belirlemelere göre neden kaynaklandı, tam yaralı sayısı, bunlar tabii ki resmi makamlardan gelecek açıklamalar, bilgilendirmeler önemli. Şu an için vermiş olduğumuz bilgiler ilk edindiğimiz bilgiler doğrultusunda, bunun altını çizelim. Maalesef akşam saatlerinde Zeytinburnu'ndaki kazada İETT otobüsündeki bu kazayla birlikte şu an için ilk belirlemelerde 17 vatandaşımızın yaralandığı ve çevredeki hastanelerde sevk işlemlerinin devam ettiğini belirtelim. Bölgede de ekiplerin çalışması devam ediyor. Tabii kazanın oluş nedeniyle ilgili olarak çevredeki güvenlik kameraları da polis ekipleri tarafından inceleniyor. İETT aracının içerisindeki araç kamerası da kazanın oluş nedenini net bir şekilde ortaya çıkaracaktır. Tabii bunların hepsi de önümüzdeki saat diliminde ya da dakikalarda incelenip ortaya çıkacak Merve.
1: Ramazan Almaşehir, çok teşekkür ediyoruz. İnşallah 17 yaralının durumu da iyidir. Ve kötü bir haber, daha kötü bir haber almayız, ama ne yazık ki işte Zeytinburnu'nda bir sitenin duvarına çarpıyor İETT otobüsü ve duvarı yıkıyor. 17 kişinin yaralı olduğu bilgisi var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'de Instagram ve Facebook'a gelen cezaları konuşuyorduk. Peki bizde ne olabilir? Yani bizde de Instagram'a, Facebook'a, TikTok'a bir sınırlama getirilebilir mi? Hangilerinin merkezi var? Hukuki süreçler nasıl başlatılabilir? Çok ciddi iddialar var Amerika Birleşik Devletleri'nde, mahkemede. Ve bu iddiaları kanıtlıyorlar ve mahkeme ceza kesiyor. Bu cezayı kabul ediyor, itiraz etmiyor Instagram ve Facebook. Yani bu suçları işlediğini kabul ediyor. Dünyada en fazla, yani oransal olarak, nüfusu oransal olarak baktığımızda en fazla sosyal medyayı kullanan ülkelerden biriyiz bu arada. Konuşalım, bizde dijital medyaların durumu ne olacak? Dijital medya uzmanı Sayın Ümit Sanlam'la birlikte. Sayın Sanlam, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum, teşekkür ederim.
1: Ben size teşekkür ediyorum. Şimdi sizinle konuşurken ekranda Facebook ve Instagram'a yönelik suçlamalar var. Sanıyorum ki 300 okul şikayette bulunuyor bizzat mahkemeye. Adalete başvuruyor ve 3000'den fazla da aile bireysel başvuruda bulunuyor. Bunun üzerine harekete geçiliyor. Daha nicesi vardır elbette. Ama bu dosya kapsamında böyle. Bu suçlamalar var. 13 yaş altı çocuklara ilişkin onların bilgilerini kaydetmek, saklamak ve üçüncü taraflarla paylaşmak var. En büyük iddialar böyle. Şimdi bizde ne olabilir? Yani bir şikayet merci var mı? Meta'nın bizde merkezi var mı? Yani bu durumla ilgili mağduriyet yaşayanlar adalet yoluna başvurabilir mi? Bizde de böyle bir süreç başlayabilir mi? Önce onu sorayım.
3: Sondan başa doğru geleyim. Az önce Amerika temsilcinizle yaptığınız bağlantıda ifade ettiğiniz bir şey var. Aslında bu davanın en güzel tarafı bunun emsal karar potansiyeli olması.
1: Evet, en yani azından bir noktada başladı dedim.
3: Evet, bu davanın sonucunda TikTok, YouTube ve X gibi dev platformlar için yasal standartlar belirlenecek ve bütün ülkelerde dava açan ülkeler bunun karşılığını alabilecek. Hatta ben bir gazetecilik refleksi, az önce yaptığınız bağlantıda çok güzel başlıklarınız vardı, ben onlara bayıldım. Bir gazetecilik refleksiyle ona bir başlık daha ben eklemek istiyorum. Buyurun. Ben olsam bu yöne şu başlığı atardım: Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'den Meta'ya iki kritik hamle diye başlık atardım. Şöyle ki, bizden çok de yeni bir gelişme. Çok yeni bir gelişme. Biliyorsunuz zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 eyaletin Meta'ya karşı toplam 1.4 trilyon dolarlık bir hukuk mücadelesi başlattı. Hı hı.

0: Sizin de ifade ettiğiniz gibi dün 18,5 milyar dolarlık bir karşılık alındı bundan. Fakat bu davaların hepsi bir günde açılmış dava değil. 2023'ten beri açılan ve eyalet eyalet, parça parça, konu konu, gündemine göre sürekli devam eden davalar var. Bunların toplamı, işte dün 18,5 milyarlığı bunun karşılık buldu. Bunların toplamı 1,4 trilyon dolarlık ve bir hukuk mücadelesi veriliyor. Peki Türkiye ile ilgili ben size yeni bir gelişme vereyim. Aktivist, sunucu İkbal Gürpınar hanımefendi var biliyorsunuz. Sumut filosunda yer almıştı. Filistin paylaşımları Instagram tarafından kısıtlama getirildi, engellendi. Ve bu engellemeler üzerine TİHEK'le, yani Türkiye İnsan Hakları Etik Kurulu'na yaptığı müracaatla birlikte Meta'nın ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar verildi ve 256.357 lira İkbal Hanım Meta'dan tazminat kazanmaya hak kazandı. Bu da aslında Türkiye adına olumlu gelişme. Daha önce de yine TİHEK
1: bu da ilk örneği mi Türkiye'de? Yani bizdeki ilk örneği mi?
0: Evet, Instagram konusunda ilk örneğimiz Meta karşısında ilk örneğimiz. YouTube'a inşallah benzer bir dava açılmıştı. Daha önceki ihlalleriyle ilgili orada da bir kazancımız olmuştu ama Meta şirketleri karşısındaki ilk örneğimiz ve çok yeni bir gelişme. Şuraya gelmek istiyorum. Bu karar emsal teşkil edecek ve bundan sonra Türkiye'de, diğer ülkelerde müracaat ettiklerinde, kanuni haklarını aradıklarında haklarına kavuşabilecekler. Bu önemli bir gelişme
1: Şimdi,
0: olduğunu düşünüyorum.
1: Bu kısıtlamalar diğer bir sosyal medya platformu Twitter'da da çoklukla var. Yani Filistin'le ilgili herhangi yaptığınız bir paylaşımla ilgili şu an Filistin olduğu için gündemde ve İsrail bu alanda çok manipülatif olduğu için yani bütün hepsi engellenebiliyor. Yani sadece birkaç kişi görebiliyor. Şimdi biz yeniden konumuza dönecek olursak özellikle de 13 yaş altı çocuklarla ilgili çok çok ciddi ifadeler var. Bu çocukların bilgilerinin Meta tarafından saklandığı, Instagram ve Facebook tarafından ve üçüncü taraflarla paylaşıldığı yönünde. Şimdi bizde de Eylül ayından itibaren sanal medyaya 15 yaş altı kısıtlaması gelecek. İnşallah yasa yürürlüğe giriyor yakın zamanda. Şimdi bunlarla ilgili yani bir de çocuklar çok kabiliyetli bu konuda. Yani onların ne yaptığını anlayabilmek o internet gibi böyle o sonsuz mecrada çok zor. Şimdi sizin ailelere uyarılarınız nedir lütfen? Nasıl tespit edebilirler? Yani bu çocuklar bunun arka yollarını da bulabilirler. Yani 15 yaş altı çocuklar bir yerden ulaşabilirler bu sosyal medyaya. Bizde de evet, Meta'nın evet, bu konuyla ilgili bir kısıtlaması yok. Belli ki alan açacak onlara. Sizin ailelere tavsiyeniz neler?
0: Meta'nın kısıtlamasından isterseniz öncelikle yola çıkayım. Bu 13 yaşından küçük çocuklarla ilgili açılan davanın yanı sıra pek çok dava var. Bu 13 yaşından küçük çocukların bulunduğunu bilmesi ve buna müdahale etmemesi en somut örnek. Hatta Amerika'nın bununla ilgili Meta'nın bununla ilgili çok ilginç bir açıklaması oldu. Diyor ki o kadar fazla dediğiniz gibi çok fazla çocuk yok, milyonlarca çocuk yok, sadece 100 bin kullanıcı var şeklinde küçümseyici bir açıklamada bulundu. Yani 100 bin çocuk olması açılan davayı tabii ki küçültmüyor, ufaltmıyor ya da işlenen suçu küçültmüyor olması lazım. Meta'nın ilginç savunularından bir tanesi de sosyal medya bağımlılığının tıbbi ve bilimsel bir dayanağı olmadığını Amerika Birleşik Devletleri iddia ediyordu. Bu da çok yanlış bir aslında açıklamaydı. Zira geçtiğimiz yıllarda Dünya Psikiyatri Dergisi'nde bir araştırma yazısına yer verildi. Oxford Üniversitesi, Harvard, Western Sydney Üniversitesi, King's College ve Manchester Üniversitelerinden bilim insanları bir inceleme yazısı hazırladılar ve bu yazıda internet kullanımının beynimiz üzerindeki bir takım etkilerini açıkladılar. Daha doğrusu bu etkileriyle ilgili bazı beyin görüntüleme çalışmalarının elde eden bulgularını ortaya çıkarttılar. Hı hı. Normal şartlar altında internet bağımlılığı sosyolojik bir bağımlılık, madde bağımlılığı fizyolojik bir bağımlılık gibi göründüğü halde beyinde aynı bölgelerde hasar görüldüğü ortaya çıktı. Yani çocuklarımız internet bağımlısı olduğu zaman, teknoloji bağımlısı olduğu zaman, dijital bağımlı oldukları zaman aynı uyuşturucu madde almış gibi, madde bağımlılığında olduğu gibi beyinde aynı bölgelerinde hasar görüldüğü ortaya çıktı. Peki. Ve bu bölgelerde duygusal işlemlendirme, dikkat toplama ve karar verebilmeyi kontrol eden bölgelerde bir hasar görüldüğü ortaya çıktı. Bu da

0: dijital bağımlılığın ne kadar önemli, ne kadar kritik bir durum olduğunu ortaya koyuyor.
1: Biyolojik tahribatı, ruhsal tahribatı, kültürel tahribatı, ahlaki tahribatı, yani hepsini bir potaya koyduğumuz o kadar büyük ki ve çok da büyük bir tehlike. Böyle kar topu gibi büyüyerek, çığ gibi büyüyerek geliyor. Umarız şimdi bu 15 yaş altı çocukların erişimiyle ilgili yasa geçtikten sonra hızla bu konuda da harekete geçilir, en azından yargı kanalıyla da hareket edebilir. Siz emsallerinden bahsettiniz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Ümit Sanlam. Konuşmaya devam edeceğiz bence. Önümüzdeki günlerde en önemli konu başlıklarımızdan biri olacak. Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyorum.
0: Rica ederim. İyi günler diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere iyi günler diliyorum. Evet, devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 81 yaşında hayatını kaybeden yazar Şule Yüksel Şenerleri vefatının 7. yıl dönümünde sosyal medyadan paylaştığı bir mesajıyla andı. Paylaşımında Emine Erdoğan, Şenler'in sözünü cesaretle söyleyen ve kalemine inancıyla yön veren bir ömrün sahibi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yazar ve fikir insanı Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7. yıl dönümünde sosyal medyadan paylaştığı mesajıyla andı. Ve Şenler'i değerlerinden taviz vermeden açtığı yolun bugün de birçok kişiye umut ve kararlılık aşıladığını belirtti. Paylaşımında ne mutlu ki Şule Yüksel Şenler Vakfı onun düşünce ve değer dünyasını yaşatan çalışmalarıyla bu yolculuğu sürdürüyor. Şenler'in mirasına sahip çıkan her güzel gayretin çoğalarak yeni gönüllere ulaşmasını diliyor. Vefat yıl dönümünde Şule ablayı rahmet ve özlemle yad ediyorum ifadelerini kullandı. Şimdi Nepal'deki felaketi yeni görüntüleriyle konuşacağız. Bu bir doğal afet, nasıl meydana geldi? Nasıl yaşandı? Yeni görüntüler, bazı grafiklerimiz var hazırladığımız. Profesör Doktor Sayın Şükrü Ersoy da bizimle birlikte konuşalım. Hoş geldiniz Şükrü Hocam yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: İyi yayınlar diliyorum. Hep sizinle deprem felaketlerini konuşuyorduk ama bu da o kadar büyük bir doğal afet ki ölü sayısı her geçen dakika artıyor. Kayıplar var. Yabancı ülke vatandaşları. Yeni görüntüler de var. İşte bu en çarpıcı görüntü. Yani
2: ilk görüntü buydu.
1: İlk görüntü buydu. Hani Hollywood'da böyle kıyamet filmleri var ya, gerçekten onun gibi, o film karelerindeki gibi görüntülerdi bunlar. Sonra yani bir baraj mı patladı? Bu kadar basınçla su nerede gelebilirdi sadece nehirden diye düşünürken, şimdi bazı prototipler hazırlandı. Onlardan birkaçını, yani buzullardan kopan parçaların o nehir suyunu hareketlendirdiği ifade ediliyor. Sizce nasıl meydana geldi böylesine büyük bir sel?
2: Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Küresel iklim değişimi sadece bir havanın ısınması olayı değil. Onun tetiklediği zincirleme pek çok afetlere de yol açıyor ki onlardan bir tanesi Nepal felaketi. Tabii bu tür felaketler bizde yaşanmaz. Şu anda biliyorsunuz
1: coğrafya gereği mi?
2: Coğrafya gereği bizde yaşanmaz. Nepal biliyorsunuz büyük bir Himalaya dağ sisteminin bir parçası. Küresel iklim değişimi artık o kadar ilerledi ki hava ısınma olayı, 5000 metrelerdeki buzullar eriyor artık. Ve büyük buzullar kopmaya başlıyor. Onların kopmasıyla birlikte...
1: Rica edeceğim arkadaşlarımdan. Ona ilişkin bir grafiğimiz vardı. Yaklaşık 7000 metre yükseklikte buzulların çökmesiyle bu hazırlanan bir grafik. Bu buzullar çöküyorlar ve bu nehri dolduruyor, o kopan parçalar. Sanırım sizin anlattığınız bu. Buyurun, belki buradan daha sağlıklı olur.
2: Şimdi buzullar ya zirvelerde oluyor ya da vadi içlerinde oluyor. Vadi buzulları bu anlamda... çözülmeye başladığı zaman tehlike yaratıyor. Ne gibi tehlikeler yaratıyor? İşte artı buzulların altındaki kayaların içinde de çatlaklar var. O çatlaklar şimdiye kadar hep donmuş vaziyetteydi. İçindeki sular. Küresel iklim değişimiyle birlikte onlar da çözülmeye başladı. Yani sadece buzulların erimesi değil, büyük heyelanlara neden olacak şeyler başladı, sinyaller başladı.
1: Kayaların içindeki buzların erimesiyle birlikte sıvılaşınca, su haline gelince toprağı da alttan yumuşatıyor. Zaten toprak ıslak bir zemin haline geliyor.
2: Oralara permafrost alanları diyoruz. Yani toprağın da donduğu alanlar. Artık toprakta

0: don olayı olmuyor, yavaş yavaş eriyor. Eridikçe birlikte toprak stabilitesini kaybediyor, harekete geçiyor. Neyle birlikte? Buzullarla birlikte. Bu da öyle bir şeydi zaten. Nitekim önce depremin tetiklediği bir olay sanıldı. 4 büyüklüğünde. Sonra anlaşıldı ki öyle değil. Tam aksine kütlenin kopup büyük heyelan yaratması deprem yaratmış. Bunu nereden anlıyoruz? Bu aynı zamanda
1: böyle bir olay depreme sebep olabilir mi? Yani yerin üstünde 7 kilometre üstündeki bir buz kütlesinin kopuşu yerin kilometrelerce altındaki bir fayı etkileyebilir mi?
0: Tabii. Bu depremler sadece doğal olmayabiliyor. Baraj kütlesi öyle bir depreme neden olabilir. Ayrıca nükleer patlatmalar depreme neden olabilir. Hani bir sürü komplo teorileri üretiliyor ya. Aslında biz o sarsıntının grafiğine bakarak, kalp elektrosuna bakarak yapay mı doğal mı olduğunu anlıyoruz. İşte bilim insanları ona baktılar.
1: Yapaymış.
0: Yapaymış.
1: Yani
0: oradan.
1: Dışarıdan destek.
0: Uzun dalgalar, depremin uzun dalgaları farklı gelişir burada. Uzun dalgalara bakarak dediler ki bu şey değil. Gerçek bir tektonik deprem değil. Kütlenin yarattığı bir deprem olduğunu ortaya koydular birincisi. İkincisi bu bölgelerde, vadilerde Glof denilen buzul göllerinin birden patlamasıyla birlikte sular boşalabilir. Ki onu genellikle izliyorlar.
1: Şu an onun uyarısı var. Bir özellikle iki gölle ilgili metreküp olarak seviyesinin çok üzerine çıkmış.
0: Çünkü vadiler dar. Vadiler dar olunca çok yüksek su seviyeleri oluyor biriken şeyde.
1: Sanıyorum yanlış bilmiyorsam 40-50 metre derinliğindeymiş doğal ortamı. Çok daha yükseğine çıkmış.
0: Tabii şimdi buralarda ne oluyor? Dar vadiler yamaçlardan heyelanlarla birlikte tıkanabiliyor. Bunu bazen deprem tetikliyor. Gerçek depremde. Çünkü Nepal deprem bölgesi. O vadiler tıkandığı zaman arkada sular birikiyor. Baraj oluyor. Ama bu barajlar güvensiz barajlar.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Haksız kazanç uğruna vatandaşları aldatan ve yanıltıcı reklamlarla tüketiciyi mağdur eden fırsatçı işletmelere göz açtırılmıyor. Vatandaşa vaat ettiği, sınırsız çayı vermeyen kafeden etiket oyunu yapan marketlere, sahte vaatlerle satılan mavi spreyden, sosyal medyada fiyat için DM yazan galeri ve emlakçılara kadar tüketiciyi yanıltan işletmelere milyonlarca liralık ceza kesildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
8: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
9: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli

0: ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışveriş yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya, insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
0: BBVA. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Adana-Osmaniye yolunun 12 ve 13. kilometreleri arasında Karaçay Köprüsü yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yolundan sağlanmakta. Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ve 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
11: Selam, ben Piraye.
12: Ben de Rutkay.
11: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
13: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
14: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Devam ediyoruz. Saatlerimiz 18'e yaklaşıyor. Yine sıcak bir gelişmeyle, ne yazık ki yine bir kaza haberiyle karşınızdayız. Pendik'te askeri bir araçla polis aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İkisi polis, 3 kişinin yaralandığı bilgisi var. İstanbul Pendik Kurtköy'de meydana geliyor bu kaza. Askeri aracın devrildiğini görüyoruz görüntülerde. Çok sayıda insan toplanmış bölgede. Bir polis aracı da karışmış kazaya ve bir de sivil araç. Zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Kazada ikisi polis, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, bilgisi var elimizde. Çalışmaların sürdüğünü görüyoruz. Bir askeri aracın yan döndüğünü, devrildiğini görüyoruz. Zırhlı bir araç. Bir sivil araç, bir de polis aracının karıştığı kazada ikisi polis, 3 kişinin yaralandığı bilgisi var. Olay yeri İstanbul Pendik Kurtköy. Görüntüler sıcağı sıcağına ekranlarınıza geliyor. Haber merkezimize yeni ulaşan görüntüler bunlar. İstanbul'da Kurtköy'de bir kaza daha. Az evvel İETT otobüsü kazasını ekranlarınıza taşımıştık. İstanbul'da Zeytinburnu'nda 17 kişinin yaralı olduğu bilgisi gelmişti. Şimdi ise İstanbul'da Pendik'te Kurtköy'de bir trafik kazasının meydana geldiğini görüyoruz. Bir askeri aracın, bir polis aracının ve bir sivil aracın karıştığı kazada ikisi polis, 3 yaralının olduğu bilgisi var. Askeri araç ters dönmüş ama polislerin yaralı olduğu bilgisi aktarılıyor. İçeride yaralı kimse var mı? Askeri aracın içinde askeri personel var mı? Şu ana kadar haber merkezimize böyle bir haber ulaşmadı ama askeri aracın üzerinde çalışmaların yoğunlaştığını görüyoruz. Şimdi bu olayla ilgili yeni bilgilere ulaşınca sizlere aktaracağız ama İstanbul Zeytinburnu'nda YTT otobüsünün o sitenin bahçe duvarına çarptı. Hatta ön kısmının tamamen sitenin bahçesinin içine girdiği o trafik kazasını aktarmıştık sizlere. 17 kişinin yaralı olduğu belirtiliyor. Muhabir arkadaşımız Meral Dağlılar olay yerine ulaştı. Hemen olay yerinden canlı yayında detayları paylaşacak bizimle şimdi.
7: Evet Merve, sizin de söylediğiniz gibi aslında Zeytinburnu sahil yolunda bir kaza meydana geldi. Yaklaşık bir saat önce diyebiliriz bu kaza için. Bizler de hemen olay yerine geldik kameraman arkadaşımla birlikte. Şu an için tabii son verileri söyleyelim. Hemen yayından önce 17 yaralı olduğu bilgisi bizlere verildi. Ama bu sayılarda elbette ki değişiklik gösterebiliyor. Ama maalesef acı bir haberi de saniyeler öncesinde aldık. Bir kişinin eksi olduğunu biliyoruz. Şu an için olay yeri inceleme ekipleri de geldi şu anda. Otobüsün hemen çevresinde de bir inceleme yapılacak ama maalesef ki teyitli bir bilgi değil de bir kişinin vefat etti. Ama şu an için artık kesinleşmiş oldu. Bunu da buradan bildirmiş olalım. Hemen Zeytinburnu sahil yolunda çok işlek bir aslında yol burası. Bu yolu kullanan bir özel halk otobüsü, kendisi şoför aslında buradaki dengesini kaybederek burada bulunan sitenin duvarına doğru bir kaza yaşanıyor. Şu anda şoför de dahil yaklaşık 17 yaralı olduğunu söyleyebiliriz. Yaralılar dakikalar önce hemen bizim yayınımızın öncesinde hastaneye kaldırdı. Ambulanslar burada, itfaiye ekipleri burada ama elbette ki şu anda kameraman arkadaşım sizlere otobüsün durumunu gösteriyor. Hemen ön tarafın tamamen camının aslında yok olduğunu, tuzla buz olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki yaklaşık 20 kişiye yakın yolcunun olduğunu biliyoruz ama 16'sı şu anda yaralı, 17'si yaralı olduğu bilgisi.

0: bilgisi verildi. Elbette ki zaman zaman bu bilgilerde de değişkenlik gösterebiliyor. Henüz durum çok taze. Ekipler hala buradaki çalışmalarına devam ediyorlar. Olay yeri inceleme ekibi de hemen yayından bir dakika önce geldi ve şu anda da aslında buradaki çalışmalarını sürdürüyorlar. Nasıl olduğuna dair sürücünün bir araç yüzünden mi yoksa bir hız yüzünden mi böyle bir kazaya sebebiyet verdiğine dair herhangi bir bilgi yok şu an için. Sadece ekiplerin çalışmalarını başlattığını söyleyebiliriz. Şu an yaklaşık 6 tane biz geldiğimizde ambulans vardı. Onun öncesinde de yine ambulans ve itfaiye ekipleri buraya sevk edilmişti ve onlar da şu anda yaralıları hastaneye yetiştirmek üzere yola çıktıklarını söyleyebiliriz. Şu an burada kalanlar hem polis ekipleri hem itfaiye erleri beraberinde de yine olay yeri inceleme ekipleri şu an aracın hemen içerisinde çalışmalarını başlatmış durumda. Nasıl oldu, niçin oldu, bir otomobil sebebiyet verdi mi bu kazaya ya da burada bir viraj dönüşü var hemen siteye doğru. Bu virajı mı kullanacaktı YTT otobüsü? Elbette ki bunlar hakkında herhangi bir netlik şu an için yok. Yaklaşık 17 ila 16 arasında yaralının olduğu söyleniyor. Sürekli sayının değiştiğini söyleyelim. Ama bir kişinin de bu kaza nedeniyle hayatını kaybettiğini tekrardan bildirmiş olalım. Bizler şu anda Zeytinburnu sahil yolundayız ve bu noktada yaklaşık bir saat önce bu kaza meydana geldi. Şu anda da kaza çevresinde çalışmaların devam ettiğini bildirmiş olalım. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ama çok ciddi bir aslında kazanın olduğunu söylemek mümkün. Herkese şu anki önümüzdeki tabloda bütün camların özellikle ön camların yıkıldığını söyleyebiliriz. Hatta şu an kameraman arkadaşım sizlere gösteriyor. İçerideki o demir tutulan yerlerin dahi şu an yamulduğunu söyleyebiliriz. O da elbette ki kazanın ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Elbette ki böyle bir çarpma anına ve böyle bir sonuca bakıldığında YTT otobüsünde hız olmuş olabileceği ihtimalde yine gözler önüne serilmiş durumda. Hemen şu kameraman arkadaşıma şoför koltuğunun o kısmını da göstermesini rica edeceğim. Eğer yanlış görmüyorsam orada bir direksiyonun da yerinin tamamıyla değiştiğini, koltuğun da sağ tarafa doğru yani diğer yöne doğru artık döndüğünü söyleyebiliriz. Kazanın da yine aslında vahametini bu noktada görmüş oluyoruz. Şu an bizler Zeytinburnu sahil yolundayız ve burada bir kaza meydana geldi. Özel halk otobüsü bir kaza gerçekleştirdi. İçinde yolcular vardı. Yolcuların büyük bir kısmı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şoförün de yaralı olduğu bilgisi mevcut. Şu an içinde yine itfaiye erleri beraberinde polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri bu noktada çalışmalarını sürdürüyorlar. Tahminimiz o ki itfaiyenin gelmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi de aslında yaralıları o noktadan daha sağlıklı bir şekilde çıkarabilmekti. Şu an itfaiye erleri yavaş yavaş buradaki işlerini tamamladılar. Olay yeri inceleme ekipleri devam ediyor. Şu an için son durumun bu şekilde olduğunu söylemek mümkün. Zeytinburnu sahil yolunda özel bir sitenin hemen duvarına bir YTT otobüsü çarptı. Bu otobüste seyir halinde olan yolcularla birlikte şoför de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını söylemek mümkün. Şu an içinde hayatını kaybeden bir vatandaşımızın olduğunu söyleyebiliriz ama hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ne olduğu hakkında da henüz bir bilgimiz ne yazık ki yok. Şu an için elbette ki çalışmaların devam ettiğini söylemek mümkün. Hem polis ekipleri hem olay yeri inceleme ekipleri bu noktada çalışmalarına devam ediyorlar. Ama özellikle ön taraf, otobüsün ön tarafının tamamıyla aslında cam parçalarından oluştuğunu, demirlerinin yamulduğunu söyleyebiliriz. Arka tarafta o kadar kötü bir durum yok ama elbette ki şu anda çarpmanın etkisiyle birlikte ön tarafta çok ciddi bir hasar almış durumda. Sayılarda sürekli olarak değişkenlik gösteriyor. Yaralıların hepsinin en azından hastaneye götürülmek üzere yola çıktığını biliyoruz. Biz yayınımıza başlamadan önce dakikalar öncesinde hemen iki ambulansla buradan son yaralıları alarak çıkışını gerçekleştirdi. Ve şu an için burada artık olayın nasıl gerçekleştirildiği, neyin sebebiyet verdiğini, bir hız probleminin mi olduğu yoksa farklı bir durumun mu olduğu tespit edilecektir. Beraberindeki etrafta da tahmin ediyoruz ki yine güvenlik kameraları varsa burayı gören, ki şu anda bu sitenin gören bir kamerasının olduğunu da görebiliyorum buradan. O önemli bir bilgi verecektir bize. Ama yine en başta da söylediğimiz gibi arabanın durumuna baktığımızda çok süratli bir girişin olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki hem camlar patlamış, hem otobüsün içerisinde bulunan demirler de tamamıyla yamulmuş olduğunu buradan görüntüleyebiliyoruz. Şu anda emniyet şeridi çekildi. Vatandaşlar ve beraberindeki basın ekibinde biraz daha dış planda tutarak oradaki çalışmalar gerçekleştiriliyor. Şu an aracın içerisinde olay yeri inceleme ekipleri var. Her bir noktayı tek tek fotoğraflayacaklar, incelemelerini gerçekleştirecekler ve beraberinde de buradaki otobüste kaldırılacaktır. Şu an için en azından bu en sağdaki iki şeridin tamamıyla trafiğe kapandığını da bilgisini verelim. Diğer üç şerit açık ama sağ şeritteki iki şeritin kapalı olduğunu bilgisini vermiş olalım bu noktadan. Hemen olay yerini tekrardan söyleyelim. Zeytinburnu'ndayız biz şu anda ve sahil yolundayız. Sahil yolunda bulunan bir sitenin önünde, bir sitenin duvarına çarparak özel halk otobüsü bir kaza yaptı geçtiğimiz saat diliminde. Bu noktada da şu an hala yaralıların olduğunu söyleyelim. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ve bir kişinin de hayatını kaybettiğini tekrardan bildirmiş olalım. Biz bu noktadaki haber nöbetimizi sürdürmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü sizlere bırakalım Merve.
1: Meral, teşekkür ediyoruz. Bir İETT otobüsü bir sitenin duvarına çarptı Zeytinburnu sahil yolunda. Çok sayıda yaralı olduğu bilgisi var. Olay yerinden ilk canlı yayını gerçekleştirdik ekranlarınızda. Nepal'deki seli uzun uzun anlatacağız, konuşacağız. Bir felaket yaşandı. 1 Eylül'de de daha büyük bir felaketin yaşanabileceği noktasında uzmanlar uyarıyorlar. Çünkü göllerde donmuş buzların da eridiği ve çok büyük bir basınçla yine aynı şiddette o büyük dalgaların oluşabileceğini ifade ediyorlar. Yıkım görüntüleri var havadan. Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 538'e çıktığını biliyoruz. Yolları ve köprülerin tamamen tahrip olduğunu biliyoruz. Bu arada turistlerin kayıp olduğu bilgisi de paylaşılmıştı. Onların da sayıları var. Kayıp turistlerin uyruklarına ilişkin sayılar var. 179 Hindistan vatandaşı, 65 Amerikan vatandaşı, 53 Ukrayna vatandaşı, 51 Malezya vatandaşı, 35 Avustralya vatandaşı, 33 İngiltere vatandaşı, 25 Kanada vatandaşı ve 9 Singapur vatandaşı kayıp. Ay tutulmasında bir ritüel, bir ibadet gibi Budistler, Hindular bu bölgeye ziyarette bulunuyorlar ve şu ana kadar tespit edilebilen kayıp turist sayısı uyruklarına göre baktığımızda İşte böyle en fazla Hindistan'da ama 179 Hindistan vatandaşı, 65 de ABD vatandaşı. Şu ana kadar henüz hiçbir bilgi alınamadı onlardan. Köprüler tahrip oldu, yollar çöktü. Altyapı tamamen zarar gördü. Yerleşim yerlerinde çamurlar, moloz yığınları oluştu. Nehir çevresindeki bölgeler adeta bir çamur enkazına dönüştü. Sel suyu bölgedeki yerleşim yerlerini haritadan tamamen sildi diyebiliyor uzmanlar. Havadan çekilen görüntüler de işte bunları kanıtlıyor zaten. Selin geride bıraktığı o yıkım ne yazık ki işte böyle. Yollar, ulaşım bağlantıları tamamen hasar gördü. Bölgeye de bazı yürüyüş yolları var. Bir de trafiğin olduğu karayolları var. Hindistan'dan gelen karayolları var bölgeye. O yolların tamamının çöktüğü belirtiliyor. Ordu destek için bölgeye geldi. Askerler felaketin yaşandığı noktalarda kurtarma çalışmaları başlattılar. Nepal şu an yabancı ülkelerin desteğini kabul etmiyor. Az evvel Çin'le bir bağlantı gerçekleştirdik. Oradaki temsilcimiz Nepal'in dış yardımları şu an için kabul etmediğini, ordunun sahaya indiğini ifade ediyor. Görüntülerde de zaten sıklıkla askeri kıyafetli personeli görüyoruz ve müdahale işte böyle gerçekleşiyor. Fakat ne yazık ki ölü sayısı her geçen dakika artıyor. Saat demiyoruz. Her geçen dakika artıyor ve yeniden daha büyük bir felaketin 1 Eylül itibariyle yaşanabileceği endişesi var Nepal'de. Devam edelim. Şerife Gezer 25 Ağustos Salı günü Gazi Osman Paşa'da Hakan Sayıcı tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Hayatını kaybeden kadının abisi, kardeşinin daha önce de silahlı saldırıya uğradığını ve

Hakan Sayıcı hakkında zaten uzaklaştırma kararı verildiğini anlattı. Anne ise kızının öldürülmeden önce de tehditler aldığını söyledi.

0: Te benim Gonca Gül'üm. Te onun canını aldı. Ölene kadar orada hapiste kalsın.
1: Takıntılı eski sevgilisi tarafından öldürülen Şerife Gezer'in ailesi konuştu. Daha önce de saldırıya uğradığı ifade edildi.
2: Bu şahıs önlerini kesiyor ikisinin birden. Tartışıyorlar, babamı arıyor. Kardeşim, kahvenin önünde olaylar çıkıyor. Benim haberim gene yok. Ben çalışıyorum o arada. Polisleri aradı kardeşim. Kardeşime saldırmış, babama saldırmış bu. Ahlaksız.
1: 41 yaşındaki Şerife Gezer, geçtiğimiz günlerde İstanbul Gazi Osman Paşa'da takıntılı eski sevgilisinin silahlı saldırısına uğramıştı. Ay. Göğsünden ve boynundan vurulan kadın hastanede kurtarılamamıştı. İfadesinde suçunu itiraf eden Hakan Sayacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: Cezayı alsın, versin hükümet, ne olur yalvarıyorum. Benim ciğerim yaktılar, benim Gonca Gül'ümü soldurdular.
2: 5 yıl önce bunlar tanıştılar, ailesi geldi, aileler tanıştı. Aradan aylar geçti, haber gönderiyoruz. Herhangi bir haber vermiyorlar bize. Annem hastalandı, kolu kırıldı, babam hastalandı falan oldu. Dedi ki hani bu iş böyle olmayacak. 5 yıl öncesinden bahsediyorum, belki 6 yıl. Biz bitirdik.
1: Öldürülen talihsiz kadının abisi saldırganın olayı önceden planladığını öne sürdü.
2: Yani son bir senedir sürekli kız kardeşimi, ailemi rahatsız ediyor, tahrik ediyor. İşte bütün mahallede geziyormuş buralarda, kardeşimin önünü kesiyor. Sürekli tahrik. En son işte 2 ay önce ben kız kardeşim nişanlandı benim. Düğün yaptık burada, anlaşanlı bir nişan yaptık kardeşimize. 10 gün önce arka sokakta sağlık ocağı var. Oraya gittiler hani nikah günü için bilinen evrakları yaptıracak. Bu şahıs önlerini kesiyor ikisinin birden.
1: Anne Sebahat Gezer ise gözyaşları içinde kızının öldürülmeden önce de tehditler aldığını söylüyor.
0: Hep tehdit etti benim Gonca Gül'üm. Tehdit etti, onun canını aldı. Ölene kadar orada hapiste kalsın.
3: İzmir'de ise bir berber dükkanındaki bıçaklı saldırıyı sıra bekleyen müşterinin yumruğu önlüyor. Aydın'da da bir kafe işletmecisi sopalı saldırıya uğruyor. Saldırılar da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyor.
4: Bıçaklı baskın yediği yumrukla daha başlamadan bitti. İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi elindeki bıçakla berber dükkanına girdi. Sıra bekleyen müşterilerden biri tehlikeyi fark ederek harekete geçti. Saldırganı attığı yumrukla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda berberin küçük çırağının büyük panik ve korku yaşadığı görüldü. Bu görüntülerde Aydın'ın Söke ilçesindeki bir kafeden. İşletmeci Emrah Şav'un masada oturuyordu. Bu sırada elinde sopayla kafeye giren bir kişi hiçbir şey söylemeden Şav'unu hedef aldı. Peş peşe aldığı darbelerle neye uğradığını şaşıran Şav'un düştüğü yerden kalkarak kaçan saldırganın peşinden koştu. Ancak saldırgan kayıplara karıştı. Fakat kaçışı uzun sürmedi. Güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen saldırgan yakalandı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede de tutuklandı.
3: AK Parti teşkilatları sahaya inmeye hazırlanıyor demiştik. 81 ilde bakanlar, milletvekilleri, teşkilat mensupları, toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelecekler ve terörsüz Türkiye süreci hakkında vatandaşı bilgilendirecekler. Vatandaştan alınacak geri bildirimlerse genel merkeze toplanacak ve raporlanacak.
5: Tüm kadro sahada olacağız. Türkiye'nin her yerinde AK Parti'miz aynı dili konuşur. Tüm kadro sahada bu fikri, bu ana fikir etrafında.

0: Etrafındaki gözlemlerimizi, milletimizle fikirlerimizi paylaşacağız. Özellikle biz Terörsüz Türkiye ile birlikte geldiğimiz aşamanın, hayata geçirdiğimiz yasal düzenlemenin ve bunun arkasından umuyoruz ki terör örgütü PKK'nın burada varlığını tasfiye sürecinin gerçekleşmesi, yasada ifade edilen kritik eşiğin aşılmasıyla birlikte Türkiye'nin yeni bir kalkınma dönemine gireceğine dair güçlü bir inancımız var.
1: AK Parti teşkilatları sahaya inecek, Terörsüz Türkiye süreci toplumun farklı kesimlerine en doğru şekilde anlatılacak.
0: Eleştirileri, fikirleri, önerileri, teklifleri milletimizden alarak her zeminde yaptığımız gibi AK Parti'mizin yegane pusulasının milletimiz olduğu şiarından hareketle buradaki tüm ifade edilen kanaatleri, paylaşılan duyguları siyasetin ana gövdesine yeniden oturtacağız.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Türkiye Yüzyılı buluşmalarının detaylarını paylaştı. AK Parti teşkilatları Ekim ayının ortasına kadar Türkiye genelinde kapsamlı bir saha çalışması yapacak.
0: Terörsüz Türkiye'de geldiğimiz noktayı, yasayla birlikte ortaya koymuş olduğumuz iradeyi, ekonomi programımızın ulaştığı noktayı milletimizle, geniş kesimlerle bir araya gelerek ele alacağız.
1: Büyükgümüş, Terörsüz Türkiye sürecine toplumun büyük çoğunluğunun desteğinin olduğunu ifade etti.
0: Terörsüz Türkiye başlığında yürüttüğümüz çalışmalara oy oranımızın, Cumhur İttifakı olarak oy oranımızın çok üzerinde bir toplumsal desteğin olduğunu gözlemliyoruz.
1: Milletvekilleri, bakanlar ve parti yöneticileri vatandaşın taleplerini ve beklentilerini dinleyecek. Vatandaştan alınan geri bildirim genel merkeze raporlanacak.
0: AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak diğerlerinden en önemli farkımız milletimizin tamamına hitap etmemizdir. Biz toplumun %100'üne konuşuruz, %100'üne sesleniriz ve bizim için ya bize oy verenler ya da oy vermeye aday olanlar diye değerlendirdiğimiz bir perspektiften çalışmalarımızı yürütürüz.
1: Başkan Erdoğan da meydanlarda süreci vatandaşa anlatacak.
0: Meydanlarda, mitinglerde, açık hava toplantılarında Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle bir araya gelmeye devam edecek.
1: Programlarda esnaf ziyaretleri, ev buluşmaları, sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar gerçekleştirilecek. Şehit aileleri ve gaziler de bu süreçte ziyaret edilecek.
0: Bununla birlikte şehit yakın ailelerimizi, gazilerimizi sürekli ziyaretlerimize bu program çerçevesinde de devam edeceğiz. Onların dualarını alıp yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Gençler, kadınlar, hasılı kelam tüm Türkiye'yi kuşatan bir programla yaz ayındaki faaliyetlerimizi de tamamlamış olacağız.
1: Toplumun her kesiminin kapısı çalınacak. Doğrudan temas kurulacak. AK Parti kurmayları Türkiye Yüzyılı hedeflerini sahada vatandaşa ilk ağızdan anlatacak.
0: Eylül ayı boyunca tüm bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız, mahalle ve köy teşkilatlarımızla birlikte herkes bu programlar çerçevesinde geniş toplum kesimleriyle bir araya gelecek.
2: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu doğalgaz dağıtımında güvenlik standartlarını şimdi daha da güçlendiriyor. Hazırlanan taslakla doğalgaz kaçak tarama faaliyetlerinin belirli periyotlarla yapılması ve şebekedeki koku malzemesi miktarının azami düzeye çıkarılması öngörülüyor şimdi.
1: Kaçak doğalgazın hissedilebilmesi için şebekedeki koku malzemesinin miktarı azami düzeye çıkarılacak.
3: Tedbirdir yani.
1: Doğalgaz kaçak tarama faaliyetleri ihmal edilmeyecek.
4: Ne kadar böyle denetim sık olursa, ne kadar bizi öncelik insan olunca güzel oluyor.
1: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Türkiye genelinde doğalgaz dağıtım hizmetlerinin daha güvenli, kaliteli ve etkin şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla taslak hazırladı. Hazırlanan taslak kamuoyunun ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne açıldı. Taslak kapsamında doğalgaz kaçak tarama faaliyetlerinin periyotları da daha net hale getirilecek.
5: Bence doğalgaz kaçağının önlem alınması devlet tarafından vatandaşın can güvenliği için iyi olmuştur.
1: Afet, acil durum veya hasar meydana gelen bölgelerde kaçak tarama faaliyetlerinin ivedilikle yapılması önceliklendirilecek.
6: artık eskisi gibi değil. Doğalgaz olsun ayrı ya da herhangi bir kaçağa dair bir denetim yapılıyor, kontrol ediliyor, bakılıyor. Vatandaş olarak girdiğimiz zaman zaten bir iç huzurla giriyoruz.
1: Taslağın dikkat çeken düzenlemelerinden biri de doğalgazın kokulandırılmasına ilişkin olacak. Muhtemel doğalgaz kaçaklarının daha kolay fark edilebilmesi amacıyla şebekedeki koku malzemesi miktarının azami düzeye çıkarılması planlanıyor. Düzenlemeyle saha personeline yönelik eğitimler de artırılacak. Sokakta ve kırsal alanlarda doğalgaz dağıtım şebekesi varsa veya bölgede çalışma yapılıyorsa buna dair bilgilendirme yapılacak. İşaret direkleri ve uyarı levhalarının tasarımları da tek tip hale getirilecek.
3: Güvenlik önlemleri her zaman lazım. Sistem her zaman lazım insanların yaşayabilmesi için.
1: Öte yandan afet ve acil durumlarda kriz merkezinin ivedilikle aktif hale getirilmesi sağlanacak. Gereği halinde diğer dağıtım şirketlerinden personel, araç, ekipman ve malzeme yardımının sağlanması ve firmalardan destek alınmasına yönelik somut adımlar atılıyor.
4: Böyle şeylerin iyi olduğunu düşünüyorum. Devlet denetiminde olan şeyse ben zaten güveniyorum.
1: EPDK gelecek görüşleri de değerlendirdikten sonra taslağa nihai şeklini verecek.
2: Ve bugün haftanın son günü, son işlem günü, neredeyse ayın da son günü diyebiliriz. Bakalım piyasalar bu haftayı, bugünü ve bu ayı nasıl kapatmışlar şu saat itibariyle. BIST 100 endeksinde küçük bir miktar, %0.45'lik bir yükseliş var. 14.641 seviyesinde BIST 100 endeksi. Biraz da paritelere bakalım, gram altına bakalım, gümüşe bakalım. Dolar TL kurunda yatay seyir devam ediyor. 48,25 seviyesinde Euro TL kuru da öyle. Çok küçük miktar bir düşüş var, %0.30'luk 56,03 seviyesine. Gram altın bugün çok oynaktı bugün gram altın, ama %0.36'lık bir düşüşle günü 7097 liradan kapattı. Gümüş de keza öyle, artık paralel ilerliyor birkaç haftadır gram altınla. Gümüş de günü 69 lira 16 kuruş seviyesinden kapattı. %0.16'lık bir düşüş var gümüş tarafında da. Konuşalım piyasaları. Önümüzdeki hafta ne bekleniyor? Artık yazın sonuna geldik. Sonbaharda piyasalar nasıl olacak? Altın fiyatları bu seyirde devam edecek mi? 8000 seviyelerinden bahsediliyor gram altında. Ons altın cephesi nasıl gram altını direkt etkiliyor? Ekonomist Ahmet Deniz Yağbasan bizimle birlikte. Ahmet Bey, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere yayınlar diliyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz piyasanın son iki haftadır gidişatını diye sorayım. Şu açıdan Merkez Bankası'nın repo kararıyla birlikte, yani fiili bir faiz indirimi olarak yorumlandı. Bunun piyasaya çok olumlu etki etmesi bekleniyordu. O kadar da beklendiği kadar BIST 100 endeksi tarafına etki etmedi gibi görünüyor. Sizce sebebi nedir? Küresel konular mı?
7: Evet, aslında kesinlikle katılıyorum. Etki etmedi diyemeyiz. Etki etti ama tabii ki bir faiz indirimi. Evet, az miktarda bir faiz indiriminin tabii ki gidişatın devam ediyor olması, ilerleyen günlerde de ilerleyen aylarda da faiz indirimine devam edilecek olması, bu beklentiye piyasanın sokulması tabii ki Borsa İstanbul'da da o potansiyel etkiyi yaratır. Ama az öncesinde dediğiniz gibi jeopolitik gelişmeler, maalesef İran'la ABD arasındaki yaşanan kriz, gelecek döneme ilişkin belirsizliklerini sürdürmeye devam ediyor. Bizim gibi bütün dünya ülkelerinde aslında önemli ihracat kalemlerinden bir tanesi, ithalat kalemlerinden bir tanesi enerji fiyatları. Enerji fiyatını, eğer enerji üretemiyorsak maalesef dışarıdan gelen bu arz kaynaklı en şoklara karşı da dirençli olmamız gerekiyor. Ama maalesef işte enerji fiyatlarında bu denli yükselmiş olması enflasyonist göstergeleri maalesef önemli bir oranda hareketlendirdi. Bu sadece Türkiye için değil, bütün dünya ülkeleri için böyle. Ne zaman artık
2: dolaylı
7: ABD
2: olarak tüm sektörleri de etkiledi.
7: Kesinlikle. Ne zaman biz ABD ile İran arasındaki bu yaşanan gelişmelerin sona erdiğini, Hürmüz Boğazı'nın açıldığını, buradan petrol sevkiyatının canlandığını, yani Brent petrolün 70 dolarlara kadar gerilediğini ve bu tür jeopolitik gelişmelerin bir süre daha görünmeyeceğine emin olduğunuz zaman, İşte o zaman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası içinde arz kaynaklı bir enflasyon olmayacak ve faiz indirimlerini artık biz doğrudan görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Bu da tabii ki.
2: Bugün Hürmüz Boğazı şu dakika açılsa, petrolün, Brent petrolün yine 70 dolar seviyelerine inmesi ne kadar zaman alır? Çok kısa vadede mümkün.
7: Evet, aslında Şöyle aslında 70 dolarlar seviyelerini biz gördük. Ne zaman gördük? ABD ile İran arasında bir barış anlaşması imzalanmıştı biliyorsunuz ki. Ateşkes görüşmelerinde. Hatta bir ara acaba barış anlaşmasına doğru

0: gidiyor mu diye de konuştuğumuz dönemde 70 dolarlar seviyelerinde görmüştük biz bunu. Tabii ki yine böyle bir durum olursa ve artık kesinlikle bir anlaşma imzalanacak boyutuna gelirsek tekrar biz 70 dolarlar seviyelerini görebiliriz. Ama tabii ki bu 70 dolar seviyelerine nasıl geldik? OPEC üyelerinin üretim artışlarını bir miktar daha arttırmasıyla geldik. İran'da zarar gören birçok petrol üretim rafinerisi var. Bu da tabii ki önemli bir arz kaynaklarından kesinti olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumun bir miktar daha telafi edilecek olması ilerleyen dönemlerde tabii ki 70 doların da altını bizlere gösterecektir. Bu ve bunun gelişmeler.
1: Bu kısmı tamamlayalım, altına da geçmek istiyorum. Buyurun lütfen.
0: Tabii ki. Bu ve bütün gelişmeler aslında bir nebze olsun bizim lehimize işlediği zaman hem FED'de faiz indirimini göreceğiz, altın tarafında hareketleneceğiz, biraz sonra detaylı değiniriz. Borsa İstanbul'da da tabii ki yukarı yönlü ivmelenmeyi göreceğiz. Şu anda faiz indiriminin tek engelleyen nokta enerji fiyatlarındaki yüksek seyir. Maalesef enflasyona neden olduğu için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimi.
1: Bizde.
0: Hem bizde hem de ABD'de. Her iki ülke için de geçerli. Bizdeki enflasyonu arttırdığından dolayı ve ABD'deki enflasyonu arttırdığından dolayı bütün ülke merkez bankaları bir miktar daha temkinli seyrini koruyor. Bu yüzden de faiz indiremiyorlar.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Altını da soracaktım ama vaktimiz yok. Kısa vadede altında 8000 seviyesini bekliyor musunuz? O zaman bir iki cümlelik yanıt rica edeceğim.
0: Evet.
1: Gram altında.
0: Görebiliriz. Burada Fed'in faiz indirimleri önemli. Bu savaş, ateşkes sona erdiği zaman 8000 seviyeleri direkt oradan gözükebilir. Geri çekilmeleri de bir alım fırsatı olarak yatırımcıların bu dönemde değerlendirmesi lazım. Ama portföylerde altına küçük oranda yer verilmesi bu dönemde getiri açısından daha sağlıklı olacak.
1: Öyle mi? Ha, küçük miktar altın yatırımcısı yatırımına devam etsin diyorsunuz. Peki, tavsiyeniz bu yönde. Yatırım tavsiyesi değildir ama bunu da konuştuk. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Ahmet Deniz Yağbasan. Kolaylıklar dilerim. İyi hafta sonları.
0: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları.
1: Sağ olun, hoşça kalın. Hızlıca Zeytinburnu'na dönüyoruz yeniden. İETT otobüsünün kaza yaptığı noktaya. Evet, yeni bir görüntü var. Ne yazık ki bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisi geldi. İkisi ağır yaralı var. Şimdi bunlar ilk görüntüler, yeni görüntüler. İkisi ağır, 17 yaralının olduğu belirtiliyor. Bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Otobüsün çarpma anına ilişkin MOBESE kamerası görüntüleri ekranlarınızda. Yani trafiğin akışına baktığım zaman biraz daha yavaşlatılmış olduğunu tahmin ettiğim görüntüler bunlar. Dolayısıyla süratini tahmin edemiyoruz aracın ama sanki yani direksiyon bir anda çevrilmiş, sağa kırılmış ve normal bir yöne doğru ilerliyormuş gibi İETT otobüsü tam da o noktada sitenin duvarına çarpıyor. Dediğimiz gibi sebebi bilinmiyor. Şoför rahatsızlandı mı? Araçta bir arıza mı oluştu? Ama düz giden bir araç. Acaba direksiyonu mu kilitlendi diye düşünüyoruz. İleride viraj var. Neden böyle bir kaza yaşandı? Şu an için bu görüntülerden bir okuma yapamayız elbette. Kesin net bir şey söyleyemeyiz. Tahminlerimiz var elbette ama ne yazık ki bir kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. İkisi ağır, 17 yaralının olduğu ifade ediliyor. Ekranın sol tarafındaki görüntüler elimize ulaşan ilk görüntülerdi. Ve o görüntülerde İETT otobüsünün o duvara çarptığını anlıyorduk. Fakat bu görüntülerde iki şeritli sahil yolunda, orası yan yol, o bariyerlerin sol tarafındaki trafik akışı da aynı yönde görüyorsunuz. Ters yönde değil. Ve yan yol sanıyorum biraz daha ileriden Zeytinburnu'na ve Bakırköy'ün içine giriliyor. Ve ardından ortadan devam eden şeritte de Yeşilköy, Florya istikametinde yol ilerliyor sahil yolu üzerinde. Ve işte tam da o noktada yan yol diye tabir edilebilecek tarafta İETT otobüsünün normal yolunda seyrederken bir anda sanki bir durak varmış, o durağa giriyormuş gibi hareketleri otobüsün bakıldığında bir anda sağa yöneliyor ve acaba önündeki araç süratli önündeki araca çarpmamak için direksiyonu mu kırıyor? Bilmiyoruz o anlarda neler yaşanıyor ama ne yazık ki bu kaza sonrasında bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisi ulaştı elimize. Ve ikisi ağır, 17 yaralının olduğu görülüyor. Otobüsün ilk 3-4 sırasındaki tüm camların patladığını görmüştük. Az evvel olay yerinden gerçekleştirdiğimiz

0: yaşında. Ve şoför mahallinin de o kırılan camların, patlayan camların şoför mahalline yığıldığını gördük. Şoförün sağlık durumu hakkında bilgi yok. Otobüste kaç yolcu vardı YTT otobüsünde, buna ilişkin de bilgi yok. Sadece bir kişinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır, 17 yaralının olduğu bilgisi elimize ulaştı şu dakikalarda. Kaza anına ilişkin MOBESA kamerası görüntüleri bunlar. Ekranın sağ tarafında sizlerle paylaşıyoruz. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti. Hala da itfaiye ekibi bölgede, olay yeri inceleme bölgede, araştırma yapılıyor otobüsün içinde. Muhtemelen teknik araştırmalarda yapılacaktır. Teknik bir aksamda aksaklık mı oldu, bu tespit edilecektir. Ve bu kazanın nasıl meydana geldiği de işte böylece ortaya çıkacaktır, ama ne olursa olsun bir kişi hayatını kaybetti bu kazada. İkisi ağır, 17 kişi de yaralı. Devam edelim. Vergi ve SGK prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlarla ilgili bir haberimiz var. Belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde kredi imkanından faydalanabilecekler. Peki bu nasıl mümkün olabilecek? Buyurun izleyelim.
1: Vergi ve SGK borcu olan esnafa kredi müjdesi geldi. İşletme sermayesi ihtiyaçları için 1 milyon 500 bin liraya kadar, iş yeri ve taşıt alımına yönelik olarak 3 milyon 500 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak.
2: Yani evet, güzel olur, işimize yarar. Esnafın elinde bollaştı.
3: Bence nefes aldıracak, rahatlatır.
1: Esnafın vergi veya SGK borcunun %25'ine kadar olan kısmı öncelikle banka tarafından ilgili kurumlara ödenebilecek.
4: Mutlaka tabii biz bunu internetten takip ediyoruz. İnşallah herkese hayırlı olur. Esnaf olarak tercih ederim.
1: Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde de yeni düzenlemeye gidildi. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararıyla vergi veya SGK prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarların da belirli şartlarda kredi kullanabilmesinin önü açıldı.
5: Avantaj tabii bizim için çok iyi olur. Bunları da kullanırız.
1: Bu kapsamda kredi kullanacak esnaf ve sanatkarların kredinin kullanılacağı tarihten en fazla 15 gün önce alınmış bir belge sunması gerekecek. Bu belgeyle vergi dairesine ve SGK'ya vadesi geçmiş borcun bulunmadığının gösterilmesi istenecek. Vadesi geçmiş borcu bulunanlarınsa mevcut borcun yapılandırıldığını veya taksitlendirildiğini ve söz konusu yapılandırmanın bozulmadığını belgelemesi gerekecek. Kararla birlikte işletme sermayesi ihtiyaçları için 1 milyon 500 bin liraya kadar, iş yeri ve taşıt alımına yönelik olarak 3 milyon 500 bin liraya kadar yatırım kredisi kullandırılacak.
5: Sıcak para girişi olacağı için ben borçlarımı ödemiş olurum. Diğer tüm esnaflar da aynı şekilde. Ödediği için de sirkülasyon devam eder.
1: Esnaf ve sanatkarın vergi veya SGK borcunun hazine faiz destekli kredinin azami %25'ine kadar olan kısmı öncelikle banka tarafından ilgili kurumlara ödenebilecek. Böylece kredi kapsamında borç için ayrılan tutar doğrudan vergi dairesine veya SGK'ya aktarılacak. Borcun ödenmesinin ardından krediden kalan tutar esnaf ve sanatkara kullandırılacak.
6: Çok da güzel olur yani, devletimiz sağ olsun böyle bir çalışma yaptığı için.
0: İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki yerleşimi, işgali de diyebiliriz netlikle, Rum basınında geçtiğimiz hafta çok fazla haber yer almıştı. Çünkü olayla ilgili artık gerçeğin farkına varmaya başladılar orada yaşayanlar ve topraklarımız kime satılıyor? Ne hakla satılıyor? Bunun karşılığında ne veriliyor? Nasıl bir düzen olacak bundan sonra diye Rum basını yazdı. Yunan basını gözünü kulağını kapattı bu haberlere. Artık adeta ikinci vatanı ilan etmiş durumda İsrail. Güney Kıbrıs'ı. 20 bin İsrailli adaya yerleşti. Küçücük bir ada zaten. Ve hatta o insanları orada bulunan kiliselere dahi sokmuyor. Yani evlerini satmışlar, köylerini satmışlar. Kiliseler hala orada. Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki Hristiyanlar bölgeye giremiyor. Bununla da yetinmiyor İsrail ve Rum dağlarını sözde işgal tatbikatları için kullanıyor.
7: Doğu Akdeniz'de sessiz ve tehlikeli bir kuşatma adım adım ilerliyor. Soykırımcı Netanyahu hükümetine her fırsatta kucak açan Kıbrıs Rum kesimi İsraillilerin yeni sığınağı haline geldi. Göçün boyutu her geçen gün büyüyor. Yaklaşık 20 bin İsrailli şimdiden Rum kesimine yerleşti bile. İki taraf arasındaki mesafenin kısalığı, güçlenen siyasi bağlantı,

0: Kadar Güney Kıbrıs'ı İsrailliler için cazip kılıyor. Sadece nüfus değil, İsrail sermayesi de Güney Kıbrıs'taki varlığını arttırıyor. İsrailli şirketler Güney Kıbrıs'ı uluslararası bir operasyon merkezine dönüştürdü. Yapay zeka, enerji ve siber güvenlik alanlarında milyar dolarlık yatırımlar yolda. İsrail ayrıca adanın en büyük ikinci turizm pazarı haline geldi. Çifte vatandaş olanlarla birlikte gerçek sayının çok daha korkutucu boyutlara ulaştığı tahmin ediliyor.
1: İsrail'e vaat edilmiş topraklara göz dikti ve Güney Kıbrıs'ta uzun zamandan beridir arazi alımına devam ediyor. Bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de arazi alımları yapmaya çalışmıştı İsrail. Ancak özellikle A Haber'in yapmış olduğu büyük yayınlardan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti bu konuya ilişkin bir düzenleme getirdi ve bununla beraber İsrailler artık buradan arazi alamıyor. Ama Güney Kıbrıs'ta durum böyle değil.
0: En tehlikeli boyutsa askeri ve istihbari işbirliği. Rum kesimi İsrail ordusunun dev tatbikatlarına ev sahipliği yapmaya başladı. İsrail askerleri kendi coğrafyasındaki benzerliği sebebiyle Rum kesimindeki dağlık alanları eğitim sahası olarak kullanıyor. Savaş riskine karşı Rum hava sahası İsrail uçaklarına lojistik üs imkanı sağlıyor. Taraflar Doğu Akdeniz'de anlık istihbarat paylaşımı da yürütüyor.
2: İsrail'de de seçimler yaklaşıyor. Ekim ayının sonunda seçime gidecekler. Çok gergin Netanyahu ve işte saldırgan politikalarına da zaten o yüzden devam ediyor. Zaten bir koalisyon hükümetinin başbakanı, zar zor ayakta duran bir koalisyon hükümeti. İçeride pek çok yolsuzluk davası var. Şimdi o koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı bakan Ben-Gvir'le ittifak tartışması yaşadı. Üstelik sosyal medya hesabı üzerinden, yani düşünün ki bir ülke var. Onun başbakanı, bir de iç güvenlik bakanı sosyal medyada restleşiyorlar, kavga ediyorlar. Smotrich'e birleşin çağrısı yapıyor Netanyahu. Ben-Gvir de bu çağrıya çok sert yanıt veriyor. Bakalım nasıl kavga etmişler.
3: İsrail siyasetinde sular durulmuyor. Başbakan Netanyahu ile aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir arasındaki gerilim bu kez sosyal medyada patlak verdi. İkili yaklaşan seçimler öncesinde ortak liste tartışmasında birbirine girdi. Netanyahu, sağ seçmenin oylarının bölünmemesi için Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in seçime tek bir listeyle girmesini istedi. Sağ kanadın geçmişte bölündüğü için kaybettiğini iddia eden Netanyahu, ortak listenin tek zafer yolu olduğu görüşünü savundu.
4: Ne zaman birleştiysek kazandık, ne zaman bölündüysek kaybettik. Aralarında kişisel anlaşmazlıklar olduğunu anlıyorum. Bunun üstesinden gelinmeli. Smotrich ve Ben-Gvir birleşmek zorunda. Önümüzdeki günlerde onları davet edeceğim.
3: Ancak İsrailli Bakan Ben-Gvir bu çağrıya sert bir dille karşı çıktı. Netanyahu'ya sosyal medya üzerinden cevap verdi. Ben-Gvir kendi partisini zayıflatmak için tuzak kurulduğunu ileri sürdü. Yapılan anketlerin birleşme halinde oy kaybını işaret ettiğini belirten Ben-Gvir, Netanyahu'yu muhalefetle gizli bir hükümet kurma planı yapmakla suçladı. Karşılıklı suçlamaların dozu kısa sürede arttı. Netanyahu kabinesindeki aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'e aynı sert kelimelerle yanıt verdi. Kişisel hırsların yüzünden ülkeyi riske attığına inanamıyorum dedi. Seçim atmosferinin iyice ısındığı ülkede sosyal medyadaki bu kavga ile birlikte hükümet ortakları arasındaki köprüler neredeyse tamamen atıldı.
2: Şimdi bu saat başında Nepal'de ölü sayısının 526 olduğunu söylemiştik. Bir son dakika gelişmesi, Nepal'de ölü sayısının 1924'e yükseldiği bilgisi geldi. Her geçen dakika katlanıyor demiştik ve can kaybının 1924'e yükseldiği bilgisi geldi Nepal'den. İşte bu görüntüler 26 Ağustos'ta çok şiddetli yağışlarla birlikte Himalayalardaki buzların kırılmasıyla o çok büyük kaya kütleleri, toprak kütleleri, buz kütleleri sebep olmuştu. Onların çökmesi sebep olmuştu bu sele. O buz ve kaya parçaları o vadiden yaklaşık 160-180 kilometre hızla aşağı doğru hızla ilerlemişti. Ve işte yani tarihte daha evvel hiçbir toprak kaymasında Heyelandı selde kaydedilmemiş görüntüler işte Nepal'de kaydedilmişti ve ne yazık ki de 1424'e yükseldiği açıklandığı Nepal'deki can kaybının. Evet, noktalıyoruz Ajans Akşam'a doğru burada.

0: İyi akşamlar diliyorum herkese.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FAST işlem limitlerinde önemli bir değişikliğe gidiyor. 26 Ağustos'tan itibaren para transferleri ve ödeme iste işlemlerinde üst sınır 300 bin liraya çıkacak. Karekodla yapılan iş yeri ödemelerinde limit de 250 bin liradan 300 bin liraya yükseltilecek. Halkbank'ın katkılarıyla
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
5: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
6: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Reklam. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Bir reklam.
0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam. PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 1999 lira.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Zeytinburnu sahil yolunda bizler de hala o noktadaki haber nöbetimize devam ediyoruz. İşte arkamda gördüğünüz otobüs tam olarak sitenin duvarına çarptı ve kaza sonucunda da yaklaşık 17 yaralının olduğunu söylemek mümkün. İkisinin de durumunun ağır olduğunu bildirebiliriz. Resmi kaynaklardan elbette ki yakın zamanda bir açıklama geldi. İstanbul Valiliği kazaya ilişkin bir İETT otobüsü duvara çarptığını, olayın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekiplerinin sevk edildiğini bildirdi. Bu kapsamda da ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır, 17 kişinin de yaralanmış olduğunu bizler de teyitli bir bilgi olarak bu noktadan sizlere söylemiş olalım. Bizler şu anda Zeytinburnu sahil yolundayız ve burada Kazlı Çeşme Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde seyir halinde olan otobüs otomobilin önüne kırması sonucunda hakimiyetini kaybederek işte bu noktada bulunan site duvarına çarparak bir kaza gerçekleşti maalesef. 17 kişinin yaralı olduğunu tekrardan yineleyelim. Otobüs şoförünün de yaralı olarak bu kazadan kurtarıldığını söylemek mümkün. Hemen sizlere otobüsün diğer tarafını gösterelim. Hemen şoför koltuğunun olduğu kısım.

0: gösteriyoruz. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Orayı biraz daha yakınlaşalım. Çünkü buradaki bulunan itfaiye ekiplerinin iddiasına göre otobüs şoförünün duvarla arasında kalarak sıkıştığını ve itfaiye ekiplerinin otobüs şoförünü çıkardığı bilgisi ve iddiası var. Bu noktada da zaten otobüsün ön tarafının komple parçalandığını, camlarının patladığını söylemek mümkün. Bizler şu anda olay yerindeyiz. Hala iki şeridin kapalı olduğunu da bildirmek mümkün. Elbette ki olayın büyüklüğünü hemen gözüküyor bu noktada. Tamamen camlar ön kısmının patladığını, içerideki demirlerin de hala tamamıyla eğildiğini söylemek mümkün. Şu anda olay yeri inceleme ekipleri bu noktada çalışmalarını sürdürüyorlar. Hayatını kaybeden kişinin bir kadın olduğu ve 65 yaşlarında olduğu iddiası da mevcut. Şu an için bunları söylemek mümkün. Hemen size yolu göstermek istiyorum kameraman arkadaşımla birlikte. Burası oldukça işlek bir cadde. Bu noktada işte tam gördüğünüz şu anda trafiğe kapalı olan noktada İETT otobüsü seyir halindeyken önünde bulunan bir otomobil ani bir manevra yaparak önüne kırıyor ve daha sonrasında da aslında sağ şeride geçmekten vazgeçiyor. Zaten bizler de şu anda güvenlik kamera görüntülerini de sizlerin ekranlarınıza getiriyoruz. İşte bu noktada da otomobil sebebiyle aslında İETT otobüs şoförü hakimiyetini kaybediyor ve burada bulunan sitenin duvarına çarparak ancak durabiliyor. Bu şekilde kaza meydana geliyor. Elbette ki şu an için 17 yaralının hastanede olduğunu söylemek mümkün. İkisinin de durumunun ağır ve kritik olduğunu bildirebiliriz. Şu an için hem olay yeri inceleme ekipleri hem polis ekipleri buradaki çalışmalarına devam ediyorlar ve hayatını kaybeden kişinin de henüz cenazesi kaldırılmadı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarına devam ederken bir yandan da aslında savcılık da son incelemeleri gerçekleştirecek ve sonrasında da bu noktada artık çalışmaların nihayete erdirilip yolun da trafiğe açılması bekleniyor diyebiliriz. Bizler Zeytinburnu'nda sahil yolundaydık. 17'si yaralı bir kişinin de hayatını kaybettiği kazada son gelişmeleri aktardık diyelim ve sözü sizlere bırakalım.
1: Merak, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 suçtan tutuklandı. Akış verdiği ifadede hesaplarımı suç gelirlerini aklamak için kullanmadım dedi.
2: Müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma, kara para aklama ve müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etme. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış bu suçlardan tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Akış, savcılıkta ifade verdi. Suçlamaları reddeden Akış, Manifest'in gelirlerinin %60'ının grup üyelerine eşit dağıtıldığını, %40'ının ise proje giderlerine ayrıldığını söyledi. Hesaplarına yurt dışından gelen paraların YouTube, Spotify ve Apple gibi müzik servislerinden elde edilen gelirler olduğunu savunan Akış, hesaplarımı suç gelirlerini aklamak için kullanmadım dedi. Manifest'in eski fotoğrafçısı Mesut Adli'nin iddialarını da reddeden Akış, sosyal medyada paylaşılan yazışmaların mizah amaçlı olduğunu ve Adli'nin kendisini itibarsızlaştırmak için paylaşımlar yaptığını öne sürdü. 6 Eylül 2025'teki Küçük Çiftlik Park konseriyle ilgili dosyada sorumluluğu bulunmadığını savunan menajer, grup üyelerinin hasta olduklarında sahneye çıkmaları için zorlamadıklarını da savundu. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Tolga Akış, savcılık ifadesinin ardından müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma, kara para aklama ve müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek suçlarından tutuklandı.
1: İstanbul'da yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik operasyon yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada mercek altına alınan iki ödeme şirketine ait milyonlarca lira değerinde 25,5 kilo altın ele geçirildi. Finansal çarkın büyüklüğü ise dudak uçuklatıyor.
3: Yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada yeni bir operasyona imza atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dinamik elektronik para ve ödeme hizmetleriyle Dinamik Menkul Değerler Şirketi mercek altına alındı.

0: 17,9 milyar liralık para transfer hacmine ulaştığı belirlenmiş. 13 şüpheli hafta içinde gözaltına alınmıştı. Suçtan elde edildiği belirlenen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulmuş. 126 banka ve kripto para hesabına bloke uygulanmıştı. Soruşturma derinleşerek sürüyor.
1: FETÖ-PYD'yi soruşturması kapsamında İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Akıncı üssünde yakalanan FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz İstanbul'da gözaltına alındı. KHK ile ihraç edilen eski hakim savcı Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu da Muğla'da yakalandı. Orta Doğu'da sular durulmuyor. İran ve Umman arasında imzalanan Hürmüz Anlaşması, stratejik su yolundaki gerilimi yeni bir boyuta taşıdı. Anlaşmaya Washington cephesinden jet yanıt geldi. Abluka sürdüğü sürece Boğaz'daki giriş ve çıkışların kontrolü bizde olacak açıklaması yapıldı. CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen eski yöneticilerin il ve ilçe binalarını boşaltırken bıraktığı tahribat ve maddi zararlar parti yönetimini harekete geçirdi. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla binalardaki hasar ve kayıp demirbaşlar tek tek tespit edilecek. Oluşan zararın sorumluları içinse hukuki süreç başlatılacak. Roketsan tarafından milli imkanlarla üretilen yeni nesil seyir füzesi Çakır'ın atış testleri başarıyla tamamlandı. Farklı platformlara entegre edilebilme özelliği taşıyan Çakır'ın çok yakında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine katılması bekleniyor.
2: Efendim, Orta Doğu'da sular durulmuyor. İran ve Umman arasında imzalanan Hürmüz Anlaşması stratejik su yolundaki gerilimi yeni bir boyuta taşıdı. Anlaşmaya Washington cephesinden jet yanıt geldi. Yapılan mutabakatın kendileri için hiçbir geçerliliği olmadığını vurgulayan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi abluka sürdüğü sürece Boğaz'daki giriş ve çıkışların kontrolü bizde olacak açıklamasını yaptı. Diplomatik kriz tırmanırken bölgeden ilk sıcak haber de geldi. Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir ticari gemi saldırıya uğradı.
1: İran ve Umman arasında yapılan Hürmüz Anlaşması ABD'yi rahatsız etti. Washington'dan yok hükmündedir mesajı geldi. Savaş nedeniyle kapanan Hürmüz Boğazı'ndaki askeri gerilim karşılıklı açıklamalarda tırmanmaya devam ediyor.
3: Hürmüz Boğazı'nı şu anda Amerikan toprağı olarak görüyorum.
1: Hürmüz'den geçişler konusunda Umman'la anlaşmaya varıldığını duyuran Tahran, Boğaz'ın askeri gemilerin geçişine kapalı olacağını söylemişti. Duyuruyu yapan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Tahran'ın onayıyla Basra Körfezi'ne giriş yapacak ticari gemilerin İran karasularından geçeceğini, çıkışların ise kısmen İran, kısmen de Umman karasularından yapılacağını öne sürdü.
3: Hala savaş halindeyiz ve Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam edecek.
1: Ancak bu anlaşmaya Washington'dan tepki gecikmedi. El Cezire'ye konuşan ABD'li kaynak, İran ve Umman Sultanlığı arasında varılan herhangi bir anlaşmanın bizim için hiçbir önemi yok dedi. İran'la devam eden veya planlanan hiçbir müzakere olmadığını söyleyen ABD'li kaynak, deniz ablukasının yürürlükte olduğunu vurguladı. ABD ile mücadeleyi sert yaptırımların gölgesinde sürdüren İran'sa kritik bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani, Tahran'a giderek İranlı mevkidaşı Arakçı ve Meclis Başkanı Kalibaf'la görüştü. Temaslarda Hürmüz'de gerilimin düşürülmesi çağrıları öne çıkarken Kalibaf'ın ABD'de bir mesajı vardı.
3: Trump yönetimi yanlış bilgilere dayanarak kararlar alıyor. Kaynakları israf ediyor, İranlılara zarar veriyor ve bölge genelinde istikrarsızlığı körüklüyor. İran'ı ekonomik olarak kuşatma planı da başarısız olacaktır.
1: İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi Muhsin Rezai ise kışkırtmaları halinde Tahran'ın ABD'nin askeri ve ekonomik çıkarlarını hedef almaktan çekinmeyeceğini söyledi. Hürmüz'deki gerilim açıklamalarla da sınırlı kalmadı. İki tarafında tam kontrol bizde dediği Boğaz'dan geçen bir tanker saldırıya uğradı. İngiltere Denizcilik Ticaret Operasyonları bilinmeyen bir cisimle vurulan gemide yangın çıktığını ancak alevlerin kısa sürede söndürüldüğünü duyurdu.
2: Terör örgütü SDG'nin Suriye'de devlet makamlarına entegrasyon süreci devam ediyor. Son olarak SDG'nin feshedildiğini duyuran örgüt elebaşı Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın danışmanı olarak atandı.
4: Kürtlerin korunması yeni duruma entegre olmakla olur. Suriye Devleti Kürt

0: Türkler için büyük bir sermayedir.
1: SDG'nin Suriye'de devlet makamlarına entegrasyonu devam ediyor. Feshedilen terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi, Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandı.
0: Suriye'deki tüm Kürt halklarına inanıyorum ve bu herhangi bir cumhurbaşkanından gelen bir lütuf değil. Anayasa tarafından güvence altına alınması gereken bir hak ve görevdir.
1: Şam'dan kritik bir hamle geldi. Kendini fesheden terör örgütünün Suriye'deki elebaşı Mazlum Abdi'nin yeni görevi belli oldu. Suriye'deki Kürtlerin haklarının anayasayla güvence altına alınması kapsamında Abdi, Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandı. Gelişmeyi Suriye resmi haber ajansı SANA duyurdu. Haberde Cumhurbaşkanı Ahmet Şah'a 2026 tarihli ve 164 sayılı kararnameyle Mustafa Halil Abdi'yi Cumhurbaşkanlığı nezdinde danışman olarak atamıştır ifadeleri yer aldı.
2: Ve Suriye, YPG'nin kendini feshetmesiyle yeni bir sürece girdi. İsrail basını YPG'nin Suriye ordusuna entegre olma kararını Türkiye'nin büyük zaferi ve Tel Aviv'e yönelik stratejik bir tokat diye niteledi. Yaşanan gelişmelerin İsrail'i Türkiye ve Suriye stratejisi konusunda değişiklik yapmaya yönelttiği öne sürüldü.
1: YPG kendini feshetti, İsrail'i korku sardı.
3: Bugün Suriye karanlık büyükten kurtuluyor ve geçmişinin acı dolu bir bölümünü silerek kalkınma, yeniden yapılanma ve yeniden inşa yoluna giriyor.
1: Suriye'nin ilerleyişindeki en büyük engellerden biriydi YPG. Türkiye'nin desteğiyle süreç ilerletildi. Terör örgütü kendini feshettiğini duyurdu. Örgüt Suriye devletine entegre olmak için en büyük adımı attı. Kritik hamle bölgedeki ülkeler tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak İsrail hariç.
4: Ne Lübnan, ne Suriye, ne de Gazze'den çekileceğiz.
1: İsrail medya kuruluşları da YPG'nin fesih kararını manşetlerine taşıdı. Maariv gazetesi haberi Türkiye Suriye'de büyük bir zafer kazandı başlığıyla servis etti. Bu hamlenin İsrail'e stratejik bir tokat niteliğinde olduğu vurgulandı. ABD merkezli El Monitor'da da İsrail-Türkiye gerilimi değerlendirildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlattı. Türkiye ile savaş olasılığı sıfır ifadesini kullandı. Kaynak İsrail'in savaş yerine istikrara odaklanması gerektiğini söyledi. Suriye konusunda İsrailli yetkililer arasında görüş ayrılıkları olduğunu dile getirdi. Habere göre İsrail, Türkiye ile gerilimi azaltma çabasına başladı bile. İddiaya göre Tel Aviv'in saldırılarına Trump da tepkili. Seçim süreci yaklaşan Netanyahu, ABD'yi yatıştırmak istiyor. İktidarda kalmak için Trump'ın desteğini almayı planlıyor. Yediot Ahronot'un haberine göre ise İsrail'in Türkiye karşıtı kampanyası Netanyahu'nun seçim hamlesi. Bu da stratejik ve siyasi bir yanlış. Ankara-Tel Aviv hattında çıkar uyuşmazlığı olabilir. Ancak habere göre Türkiye bir düşman olarak görülmemeli.
2: Roketsan tarafından milli imkanlarla üretilen yeni nesil seyir füzesi Çakır'ın atış testleri başarıyla tamamlandı. Farklı platformlara entegre edilebilme özelliği taşıyan Çakır'ın çok yakında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine katılması bekleniyor.

0: Çakır füzesi karaya çıktı, test atışlarını başarıyla tamamladı. Daha önce silahlı insansız hava araçlarından ateşlenen Çakır, bu kez kara aracından fırlatıldı. Yeni nesil seyir füzesi hem karadaki hem de denizdeki hedeflerini tam isabette vurdu. Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen yeni nesil seyir füzesi Çakır'ın karadan atış testleri başarıyla tamamlandı. Farklı günlerde gerçekleştirilen iki ayrı atış testinde Çakır, kara aracından hedeflerine gönderildi. Üzerindeki yeni nesil IIR arayıcı başlık sayesinde bir testte kara hedefini, diğerinde ise deniz hedefini tam isabetle vurdu. Testlerde Çakır'ın yeni yakıt sistemiyle elde edilen uzatılmış menzil kabiliyeti de başarıyla sınandı. Füzenin farklı platformlardan kullanabilme ve hem kara hem de deniz hedeflerine karşı etkili olma kabiliyeti bir kez daha ortaya kondu. Söz konusu testlerde ayrıca Çakır'ın yeni yakıt sistemiyle elde edilen uzatılmış menzili de başarıyla test edilmiş oldu.
1: FETÖ-PDY soruşturması kapsamında

0: İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Akıncı üssünde yakalanan FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz İstanbul'da gözaltına alındı. KHK ile ihraç edilen eski hakim savcı Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu da Muğla'da yakalandı.
1: Temmuz hain darbe girişiminin karanlık figürünün kızı gözaltına alındı. FETÖ-PDY soruşturması tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada FETÖ'nün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda Muğla ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Akıncı üssünde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz İstanbul'da Ankara Adliyesi'nde hakim savcı olarak çalışırken KHK ile ihraç edilip tutuklanan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu da Muğla'da yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, tasnif ve inceleme işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca 2016 yılından bu yana yurt dışında olduğu tespit edilen FETÖ'cü Yakup Aykın ve 2026 yılında yurt dışına çıkış kaydı bulunan Sami Yılmaz'ın da yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ediyor.
0: Efendim, Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında sanıkların rüşvet itirafları dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis İştiraklerine bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Sanık Ertan Yıldız'ın şoförü tutuksuz sanık Bayram Yıldırım mahkemede kirli çarkı tek tek ifşa etti. Yıldırım, Yıldız'ın kendisine verdiği kolyenin içine çok sayıda tablet ve telefon gördüğünü belirterek "gördüğüm şeyleri anlatamadığım için tutuklandım" dedi.
1: Ekrem İmamoğlu davasında Ertan Yıldız'ın şoföründen rüşvet itirafı geldi. "Paralar Fatih Keleş, Murat Ongun ve Kadriye Kasapoğlu'na gidiyordu" dedi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası devam ederken yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Marmara İnfaz Kurumu'nda görülen davada İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Sanık Ertan Yıldız'ın şoförü tutuksuz sanık Bayram Yıldırım savunma yaptı. Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Yıldırım, Ertan Yıldız'ın kendisine bir koli verdiğini ve kolinin içinde çok sayıda tabletle telefon olduğunu söyledi.
2: "Bir gün Ertan Yıldız bana bir koli verdi. Sonra Bakırköy Belediyesi'ne gittik. İbrahim Özkan'ın şoförü Mustafa'yı aradım. İçerisinde ne var diye sordum. Kutunun ağzı biraz açıktı. Baktım içerisinde bir sürü tablet ve telefon var. Gördüğüm şeyleri anlatamadığım için tutuklandım. Buraya geldiğimde savcılıkta etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum" dedim ve bildiklerimi anlattım.
1: Yıldırım paraların aktarıldığı 3 ismi de açıkladı.
2: "Savcılık bana paraların kimlere gittiğini sordu. Ben de Fatih Keleş, Murat Ongun ve Kadriye Kasapoğlu'nun ismini verdim. Savcılığa sandıkların olduğunu, paraların olduğunu söyledim. Beraatımı istiyorum. Ertan Yıldız cezaevine girdiğinde odasını şoför olarak ben boşalttım. Eşyaları toplarken bir çekmecede market kartları gördüm. Onları alıp emniyete götürdüm. Benim bu konuda yalan söylediğimi, odada kartların olmadığı iddia ediyorlar. Ben o kartları odada değil de nerede bulacaktım?"
1: Adem Soytekin'in çalışanı tutuksuz sanık Altan Gözcü de savunmasında "paranın rüşvet olduğunu bilseydim asla götürmezdim" dedi.
2: "Bir gün Erdal Bey'in kardeşi Serdal Bey bana bir paket verdi. Bu paketi Adem Bey'e teslim etti. Ben bu paranın rüşvet olduğunu bilseydim asla götürmezdim. Ali Kurt isimli şahıs Adem Soytekin'in yanında tanıdım. Ali Kurt'a bir gün para teslim ettim. Bir keresinde de Adem Soytekin vasıtasıyla kendisinden şirket adına araç satın aldım."
1: Savcı davanın tutuksuz sanıklarından Bülent Yılmaz'a Fatih Keleş için 2 milyon lira istendiği ve Metin Gül'le Adem Soytekin'in bu konuda anlaşma yaptığı iddiasını sordu. Sanık Yılmaz'sa "benim Metin Gül ve Adem Soytekin'den duyduklarım onlar. Rakama 2 milyon eklendiğini Metin Gül söylemişti. Bu paranın da Fatih Keleş'e verilmesini söylemişti" dedi. Davada dikkat çeken bir itiraf daha geldi. Soytekin'in yanında çalışan ve korumalığını yapan tutuksuz sanık Murat Erenler, Soytekin'in Ekiptaş Genel Müdürü Ali Kurt arasındaki para ilişkisini anlattı. Erenler, Adem Soytekin'in talimatıyla lüks bir aracın satın alınması sürecinde bizzat görev aldığını doğruladı. Araç trafiğinin ikinci ayağı ise yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşti. Savcı Erenler'e aynı aracın daha sonra yeniden satın alınıp alınmadığını da sordu. Erenler, "evet, 5 milyon 500 bin liraya satın aldım, kendi adıma satın aldım" dedi. Duruşmada yalnızca araç değil, dosyaya konu 500 bin dolarlık para teslimatı da Erenler'e soruldu. Savcının bu 500 bin dolar parayı Ali Kurt'a nerede teslim ettiğini sorusuna erenler, parayı doğrudan Kurt'a değil,

0: Ali Kurt'un şoförü Murat Başbuğ'a teslim ettiğini söyledi.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 78 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
2: Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında iddianame tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında görevinden uzaklaştırılan CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 78 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheliler hakkında rüşvet, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve kara para aklama gibi çok sayıda suçlama yöneltildi. İddianamede görevinden uzaklaştırılan eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun ise çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliğiyle suçlandığı belirtildi. 78 şüphelinin çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliğiyle üyeliği dahil çeşitli suçlardan cezalandırılmaları talep edildi.
1: Efendim, Haliç Kongre Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da programa katılıyor. Başkan Erdoğan şu anda kürsüde, oradaki katılımcılara, bizlere hitabını gerçekleştirmek için an itibariyle kürsüye gidiyor. Ve Başkan Erdoğan'ı dinliyoruz.
3: Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Diyanet İşleri Başkanlığımızın kıymetli mensupları, muhterem hocalarımız, sevgili genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ders-i saadetin kalplerimizi kuşatan bu manevi ikliminde Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sözlerimin hemen başında milletimizin ve İslam aleminin Mevlid-i Nebi haftasını canı gönülden tebrik ediyorum. Davetimize icabet ederek bu salonu muhabbetle dolduran tüm kardeşlerime ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ülkemizde ve dünyanın farklı yerlerinde bizleri takip eden, şu anda aramızda olmasalar da gözü de gönlü de kulağı da burada olan tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Böylesine güzel bir programda bizleri buluşturan rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle kalplerimizi birbirine ısındıran Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Alemlere rahmet, insanlığa hidayet, müminlere güzel ahlakın en yüksek timsali olarak gönderilen ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Peygamber Efendimiz'e salat ve selam olsun. İki cihan serverini dünya gözüyle gören, onun etrafında yıldızlar gibi hale ve halka oluşturan âline, ashabına ve ehli beytine selam olsun. Fahri Kainat Efendimizin izinden giderek asırlardır ümmete hizmet eden, yol gösteren, felaha susayan, gönülleri irşad eden alim ve ariflerimizin, kalp ve ilim ehlinin mübarek ruhları şad olsun. İslam'ın İzzetini her şeyin üstünde tutan İlahi Kelimetullah davası uğruna canlarını ortaya koyan, vatanı, milleti,

ezanı, bayrağı, devleti ve ümmeti için her türlü cevri, cefayı, zorluğu göze alan kahraman şehitlerimizin, gazilerimizin, o mücadele ve mücahede erlerinin aziz ruhları şad olsun diyorum. Kıymetli kardeşlerim, Müslümanlar olarak hafta başında biliyorsunuz Leyle-i Mevlid'i bir kez daha idrak ettik. Vesiletün necat, yani kurtuluş vesilesi olarak yeryüzünü teşrif eden Resulullah Efendimizin veladetinin bir sene-i devriyesine daha erişmenin mutluluğunu yaşadık. Gerek dualarımızla, gerek ibadetlerimizle o mübarek geceyi anlamına ve mehabetine uygun şekilde hissetmeye, değerlendirmeye çalıştık. Bu vesileyle Veladet-i Nebi'nin 1501. yıl dönümünün ülkemiz, milletimiz, başta mazlumlar olmak üzere tüm insanlık için bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şunu öncelikle ve özellikle ifade etmek istiyorum. Veladet-i Nebi, Yüce Allah'ın sonsuz rahmetinin bu dünyadaki en güzel tecellisidir. Efendimizin bu aleme doğuşu, insanoğlunun kainattaki yerini, yaratılış gayesini ve istikametini yeniden keşfetmesinin başlangıcı olmuştur. Hani merhum Süleyman Çelebi Mevlid-i Şerifinde diyor ya, belirince işaretleri dünyada Mustafa'nın, tuttu cihanı baştan başa nuru Mustafa'nın. İşte beşeriyetin inanç ve ahlak bakımından zifiri karanlığın pençesinde olduğu bir çağda Hatemül Enbiya Efendimiz insanlığın ufkunu nebevi bir nurla doldurmuştur. Peygamber aşkı, peygamber sevgisi müminlerin gönlünde nesillerden nesillere aktarılan en kıymetli miras olmuştur. Bu sevda İslam'la müşerref olduğu ilk günden itibaren milletimizin de kalbinde müstesna bir yer tutmuştur. Ecdadımız asırlar boyunca dini mübini İslam'ın sancaktarı olmuş, Efendimiz'e duyduğu aşk ve muhabbeti tertemiz bir imanla korumuştur. Bakınız burada merhum Nihat Sami Banarlı'nın çok anlamlı bir tespitini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gençlerimizin, özellikle de yeni yuva kuran çiftlerimizin bu hatırayı çok iyi dinlemesini rica ediyorum. Türk edebiyatının önemli isimlerinden merhum Banarlı, kırdan kente göçün başladığı yıllara ait bir anısını bakınız nasıl anlatıyor. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden İstanbul'a, Ankara'ya ve başka büyük şehirlere göç eden halkımız var. Bunlar ailece gelip apartmanlarda kapıcılık, iç hizmetleri ve başka işler yapıyorlar. Bilhassa kadın adları dikkatimi çekiyor. Gül, Yazgülü, Gülşah, Gülşan, Gül Dalı, Güldane, Gülizar, Kır Gülü, Gül Beyaz. Hatta erkek adı olarak da bazen Gülbey. Bu güllü isimlerin Anadolu'muzu gül bahçelerine çeviren güzel adların bu derece ısrarla niçin konulduklarını ben biliyorum. Ama yine de bilmezlikten gelerek soruyorum. Sizin oralarda gül bahçeleri çok olmalı. Köy evlerinin bahçelerinde çok mu çiçek yetiştirirsiniz?

adı gül dalı olan hanım cevap veriyor. Hayır bey, bizim oralarda çiçek bahçesi ne gezer? Biz toprağı tarla diye kullanırız. Peki kızlarınıza bu kadar çok ve güzel gül adlarını güle hasret duyduğunuz için mi koyuyorsunuz? Hayır bey, bizim hasret duyduğumuz başkadır. Bizim oralarda inanılır ki gül Hazreti Muhammed'in remzidir. Evet, gül Muhammed teridir diyen Yunus Emre gibi bir büyük şairin bizim milletimizden, bu topraklardan çıkması boşuna değildir. Bizim Resul-i Ekrem'e olan sadakatimiz yalnızca milli seciyemizde değil, dilimizde, edebiyatımızda, kültür ve sanatımızda da tezahür etmiştir. Süleyman Çelebi'nin kalbinden beyitlere dökülen Mevlid-i Şerif, yüzyıllardır Efendimiz'e duyulan hürmetin ortak sesidir. Fuzuli'nin su kasidesi, Resul-i Kibriya'nın bastığı toprağa ulaşma arzusuyla yanıp tutuşan bir gayenin, böyle bir gayretin ifadesidir. Şairlerimizin, ediplerimizin, hatta padişahlarımızın Efendimiz'e ithafen yazdığı naat-ı şerifler, milletimizin hak yolundaki adanmışlığının en veciz nişaneleridir. Kıymetli kardeşlerim, gönlü peygamber aşkıyla yanan isimlerden biri de rahmetli Mehmet Akif İnan üstadımızdı. Merhum Akif İnan, Efendimiz'e olan bağlılığını şu muhteşem mısralarla dile getirmişti. Özgürlük menşurum kanatlarından toprağım, devletim, bayrağım sensin. Maddemsin, manamsın, varım yoğumsun, ufkumsun, yakınım, uzağım sensin. Annem, babam, atam, kardeşim, yavrum, evim, barkım, bahçem ve bağım sensin. Seslerin kalbimin dudaklarında zamanım, dönemim ve çağım sensin. Ümidim, cihadım, şafağım sende, hicretim, menzilim, durağım sensin. Seninle olmaktır ahdim, yeminim, ordum, emirim ve otağım sensin. Övüncümüz, şerefimiz, sözümüz ve yegane önderimiz Resul-i Ekrem Efendimiz'i bugün bir kez daha kemali hürmetle yad ediyorum. Rabbim bizleri adı güzel, kendi güzel Muhammed'in yolundan ayırmasın diyorum. Kıymetli dostlar, az evvel hocamızın huşu içinde okuduğu, bizim de inşirah bularak dinlediğimiz Ahzab suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Gönüller Sultanı, nübüvvetinden önce de ahlakı ve erdemiyle tebarüz etmişti. O her şeyden evvel etrafındakilerin kendisinden emin olduğu Muhammedül Emin'di. Duruşuyla, tavrıyla, sözü ve yaşantısıyla
mütekemmil ahlakın en yüksek değerlerin tecessüm etmiş haliydi. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimiz bir hadisi şerifinde kendisinin bu misyonunu şöyle ifade etmişti: benim ve benden önceki peygamberlerin durumu bir ev inşa eden kimseye benzer. O kimse evi güzelce yapıp mükemmel hale getirmiş, fakat bir köşede sadece bir tuğla yeri boş kalmıştır. İnsanlar bu evi dolaşırlar, ona hayran olurlar ve şöyle derler: keşke şu tuğla da yerine konulmuş olsaydı. İşte ben o yeri boş bırakılan tuğlayım. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Hatemül Enbiya diyor ya. O tuğladaki bir toz zerresi olabilmeyi, Kur'an ve sünnetin ışığında ahlak-ı haseneyi kuşanabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin diyorum. Şimdi değerli kardeşlerim, burada şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Müslümanlar olarak hem şahsi yaşantımızda, hem iş ve aile hayatımızda, hem de toplumla ve tabiatla kurduğumuz münasebetlerde işte bu ahlakı kendimize rehber edinmek zorundayız. Kur'an ve sünnetin kılavuzluğunda ahlak-ı hamidiyeyi, ahlak-ı haseneyi hayatımızın merkezine koymak durumundayız. Bu inancı ve bu kararlılığı her birimizin kuşanması gereklidir. Fakat bu anlayışı öncelikle kendi hayatımıza hakim kılmamız gerekir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi Efendimizin örnek ahlakıyla tanıştırmamız, onları Resul-i Kibriya'nın temsil ettiği değerlerle buluşturmamız hayati bir meseledir. Ancak bu şekilde kalplerimizde filizlenen, ailemizde yeşeren ve milletimizde boy veren kıymet hükümlerini bütün insanlığa ulaştırabiliriz. Şurası da mühimdir. Aktörler ve senaryolar değişse de iyi ile kötünün mücadele ettiği ve sonunda inşallah iyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz. Filistin'den Lübnan'a, Sudan'dan Somali'ye, kalbimizin attığı coğrafyaların önemli bir kısmı yıllardır krizle, savaşla, istikrarsızlıkla boğuşuyor. Her şeyden habersiz, masum yavrular göz göre göre hedef alınıyor. Dünyayı tanımadan, daha ne olup bittiğini anlamadan bebekler, çocuklar göekinler gibi toprağa düşüyor. Kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları, yardım görevlileri savaş ve çatışma ortamlarında değil, sivil yerleşim yerlerinde bombalarla katlediliyor. Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde çok zor şartlar altında hayatta kalmanın mücadelesini veriyor. Lübnan'da aynı şekilde 1,3 milyon kardeşimiz İsrail yönetiminin saldırıları sebebiyle evini, barkını terk etmek zorunda kaldı. 4000'den fazla insan öldürüldü. Çoğu çocuk ve kadın, 12 bini aşkın Lübnanlı yaralandı. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümet

komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor. Biz de Siyonizmin yayılmacı emellerine dikkat çekerken bunu kendimiz için değil, hangi inanca mensup olursa olsun, bölgedeki tüm halklar adına, insanlık cephesi adına yapıyoruz. Kardeşlerim, daha önce de ifade ettim, bugün tekrar söylüyorum. Yakın tarihte Hitler'e, Pol Pot'a ve diğer gözü dönmüş zalimlere yönelik sessizliğin bedelini maalesef siviller ödemek zorunda kaldı. Hitler'in toplama kamplarında, Pol Pot'un ölüm tarlalarında farklı kökenden, farklı inançlardan milyonlarca insan soykırıma uğradı. Ne yazık ki o dönemde insanlık olan biteni seyretmekle kaldı. Bugün aynı hata Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da tekrarlanıyor. Soykırım şebekesinin bu kural tanımaz, hukuk tanımaz, ilke, değer, sınır tanımaz politikalarına dünyadan gerekli reaksiyon gösterilmiyor. Ne küresel yapılar, ne de uluslararası toplum dün olduğu gibi bugün de katliamların önüne geçecek güçlü bir irade ortaya koyamıyor. Şu gerçeğin artık fark edilmesi gerektiğine inanıyorum. Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlamakla hiçbir yere varamayız. Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için ittifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz. Asırlar boyunca tarihe yön, cihana nizam vermiş ümmeti Muhammed'in bir duvarın tuğlaları gibi birbirine yeniden kenetlenmesini arzu ediyoruz. Müslümanlar olarak birbirimize inanarak, birbirimize dayanarak, omuz omuza, yürek yüreğe vererek istikbale hep beraber yürüyelim istiyoruz. Bütün çabamız ittifak ve ittihadın sağlanması içindir. Bütün gayretimiz coğrafyamızda huzur ve güven ikliminin inşası içindir. İnşallah gücümüzün yettiği kadar vahdet için, uhuvvetin tesisi için, İslam aleminin birlik ve bütünlük içinde hareket etmesi için elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Sadece yakın ve uzak coğrafyalarda değil, kendi ülkemizde de esasen bu şuurla siyaset yapıyor, 86 milyonun kardeşliğini ve kader daşlığını daha da güçlendirmenin yollarını arıyoruz. Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak ettiğimiz Mevlid-i Nebi haftası boyunca düzenlenen etkinliklerin, Peygamberimizin örnek şahsiyetiyle birlikte ümmetin vaz ettiği ittifak ve ittihat siyasetini de anlamamıza vesile olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle Kur'an-ı Kerim'in ve Sünnet-i Seniyye'nin rehberliğinde aziz milletimizin her bir ferdini kuşatan hizmet anlayışından dolayı Diyanet İşleri Başkanlığımızı yürekten tebrik ediyorum. Merkez teşkilatı

0: Teşkilatından taşra ve yurt dışı görevlilerine kadar müftülerimize, imamlarımıza, müezzinlerimize, eğitim görevlilerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize ve büro çalışanlarımıza şükranlarımı iletiyorum. Mevlid-i Nebi haftasının tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Bu kutlu vakti hakikat yolundaki yürüyüşümüze mecal, İslam medeniyetinin dirilişine milat kılmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Programımızı teşrif eden siz kıymetli kardeşlerime tekrar teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası programında konuştu. Ekranlarınıza canlı olarak getirdik Başkan Erdoğan konuşmalarını. Biliyorsunuz Mevlid-i Nebi Haftası Efendimiz Peygamber Efendimizin doğumunun kutlandığı hafta olarak her sene kutlanıyor. Rabiülevvel ayının 12. günü başlıyor kutlamalar. Geçen hafta pazartesi günüydü.
1: Muhterem başkanımız
2: ve bir hafta boyunca devam edecek. Bu arada
1: Mevlid-i Nebi haftası programımızda
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir hilye-i şerif takdim edildi.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguç tarafından
1: arz ediyoruz. Değerli misafirler.
2: Evet. Başkan Erdoğan verdiği mesajlar önemli. Burada hem Peygamber Efendimiz'den, ona duyulan sevgiden, bu topraklardaki peygamber sevgisinden bahsetti. Verdiği mesajlar da var. Aktörler ve senaryolar değilse de iyiyle kötünün mücadele ettiği ve sonunda inşallah iyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Ve pek çok da mesajları verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan özellikle Gazze meselesine ve Siyonizm ilgili verdiği mesajları var. Evet efendim, çok kısa bir ara vereceğiz şimdi akşam ajansına. Sonrasında tekrar karşınızdayız.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye ekonomisine ilişkin tüketici ve üretici eğilimlerini tek göstergede birleştiren Ekonomik Güven Endeksi Ağustos'ta 100 eşiğinin üzerine çıktı. Genel görünüm iyimser bölgede olurken artışa tüketici ve reel kesim destek verdi. Tüketicilerle imalat sanayisindeki işletmelerin güvenindeki yükseliş genel endeksi desteklerken hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerindeki düşüş tabloyu sınırladı. Halkbank'ın katkılarıyla
0: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.

0: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bugün bir ev seçerken sadece metrekaresine, manzarasına ya da konumuna bakmak yeterli mi? Peki ya o evin enerjisi? Güneşten kendi elektriğini üreten, ürettiği enerjiyi ihtiyaç duyduğunuz an için depolayan, aracınızı evinizde şarj eden, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayan, beyaz eşyalarıyla birlikte çalışan CV enerji çözümleriyle donatılmış solar akıllı bir ev düşünün. Üstelik tüm enerji sistemini tek bir uygulamada takip ediyor ve yönetebiliyorsunuz. Daha düşük enerji gideri, daha akıllı ve daha bağımsız bir yaşam. Geleceğin enerjisini, konforunu ve teknolojisini bugünden hayatınıza taşıyın ve ev seçerken artık şunu da sorun. Bu ev kendi enerjisini üretiyor mu? CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
5: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Anahtar teslim, mutluluk.
10: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
9: Anahtar teslim, mutluluk.
11: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
12: Serkan.
13: Efendim abi.
12: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
13: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
12: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
15: Empara. Empara, bankanın güzeli.
2: Reklam. A Haber Radyo.
16: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
17: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
18: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
16: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
17: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: ayrıntılı bilgi işcephemaximum.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
2: Ve evde bulunan anı defterine yazanlar soruşturma dosyasına eklendi. Güvenlik kameralarının saniye saniye incelendiği olayda kardeşlerin canına kıymış olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.
3: Üç kardeşin sır ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 20 Ağustos'ta Kocaeli Darıca'da denizde cansız bedenleri bulunan Gülşah, Muhammed Ali ve Belinay Sakar kardeşlerin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri saniye saniye izlendi. 03.50'de evden birlikte çıkan 3 kardeşin bazen kol kola bazen yan yana parka doğru yürüdükleri görüldü. Kardeşler saat 04 sıralarında falezler bölgesine ilerledi. Ancak güzergahın 50 metrelik kısmında kamera kaydı alınamadı ve kör nokta nedeniyle denize nereden girdikleri tespit edilemedi. İki kız kardeşin telefonlarını yanına almadığı anlaşılırken dikkatler evde bulunan anı defterine çevrildi. Defterde 10 yıl önce boğulan kardeşleri Tansu için yazılmış "Seni bizden deniz aldı" yazısı yürekleri burktu. Aile içi huzursuzluklar da dosyaya girdi. Diğer kardeş B.S. ifadesinde annelerinin evlilik planı nedeniyle sorun yaşadıklarını söyledi. B.S. ifadenin ardından kadın sığınma evine yerleştirildi. Evdeki notlar, telefonların bırakılması ve ifadeler ışığında ekipler cinayet ihtimalinden çok kardeşlerin canına kıymış olabileceği olasılığı üzerinde duruyor.
2: Efendim, Trabzon'da otobüs ve motosikletin karıştığı bir zincirleme trafik kazası. Bakın, yola düşen bir valiz bu. Valiz nedeniyle araç sürücüsü ona çarpmamak için hamle yapıyor ama etrafından geçenler var. Bir motosiklet sürücüsü verilmiş sadakası varmış denen cümlenin tam kendisi. Düşüyor, etrafından pek çok araçlar geçiyor ve Allah'tan kendisi araçlar çarpmıyor. O anları izleyeceğiz.
4: Yola düşen valiz zincirleme kazaya neden oldu. Görüntüler Trabzon'dan. Normal seyrindeki trafik bir anda karıştı. Hangi araçtan düştüğü belirlenemeyen valizi gören sürücüler yavaşlamaya başladı. Bazısı ise şerit değiştirdi. Ancak takip mesafesini koruyamayan ticari araç sola, arkasından gelen otomobil ise sağa manevra yapınca kaza kaçınılmaz oldu. Otomobil önce sağ şeritteki motosiklete, ardından başka bir otomobile ve yolcu otobüsüne çarptı. 6 aracın karıştığı zincirleme kaza trafikte başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kaza anında yere düşen motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Olayda yaralanan 3 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yolda trafik normale döndü.
2: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
3: Husumetlisini defalarca bıçaklayan şüpheli kıskıvrak yakalandı. Olay Konya'nın Karatay ilçesinde yaşandı. Alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan husumet sokak ortasında bıçaklı kavgaya döndü. Aldığı darbelerle yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşananlar an be an

0: Güvenlik kamerasına yansırken olay yerinden kaçan şüpheli ise yakalandı. Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Öncün köyünde dolu yağışı etkili oldu. Fırtınanın etkisiyle köydeki 20'den fazla ev ve ahırın çatısı uçtu, çok sayıda yapıyı su bastı. Elektrik ve telefon direkleri devrilirken köyün enerji nakil hatları da koptu. Köydeki evlerin yaklaşık %70'i kullanılamaz hale geldi.
1: Sıfır aşağı hepsi mahvoldu.
2: Bunlar hep suyun içinde kaldı yatanlar.
0: Kahramanmaraş'ta etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında Ahır Dağı'nın iki farklı noktasına yıldırım düştü. Yıldırımın ardından ormanlık alanda dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye helikopter destekli orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele edildi. Düzce'de aç kalan ayı bir vatandaşın bahçesine girerek yiyecek aradı. Durum köy muhtarına bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ayının bahçede dolaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
3: Milli Park'tan arkadaşlarımız geldi. Ayı görünce vatandaşın ne yapması gerektiğini, kendilerinin müdahale etmemesini, tehlikeli olabileceğini bildirdiler.
0: Erzincan'da yaşayan Recep Sulu, kavurucu sıcaklardan uzaklaşmak için arkadaşlarıyla Ergan Dağı'nın yüksek kesimlerine çıktı. Zirvede bulunan karın üzerine sahil havasını andıracak şekilde güneş şemsiyesi koyan Sulu, daha sonra vücudunu kara gömdürerek serinlemeye çalıştı.
4: Millet yazın kendini kuma gömer. Erzincan'da arkadaşımız kendini kara gömdürdü, bir de uykuya geçmiş herhalde.
0: O ilginç anlar böyle kayıtlara geçti.
4: Niye böyle bir şey tercih ettin?
5: Vallahi abi, şehir çok sıcaktı. Kendimi Ergan Dağı'na attım, dedim kesin kar vardır burada.
4: Şu an 0 derece.
5: Onu da ne olsun.
6: Şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
0: Motosiklete çarpmamak için manevra yaptı, kontrolden çıktı. Benzin istasyonundaki direğe çarpıp devrindi. Görüntüler Hindistan'ın Kerala eyaletinden. Düğüne gidenleri taşıyan otobüsün sürücüsü benzinliğe yönelen motosikleti son anda fark etti. Çarpmamak için direksiyonu kırdı fakat kaza kaçınılmaz oldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs sürücüsü benzin istasyonunun direğine çarpıp devrindi. Motosiklet de otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada 4'ü ağır, 35 kişi yaralandı. Bu kazanın adresi ise Meksika. Çift dorseli tır demir yolunun üzerinden geçmeye çalışıyordu. Ancak ilk dorse raylara sıkıştı. Hareketsiz kalan tıra yaptığı frene rağmen duramayan tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorse ikiye ayrıldı, taşınan yük etrafa savruldu. Fransa'da şiddetli fırtına ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçlar devrildi, tren seferleri aksadı. Su baskınlarının da yaşandığı birçok bölgede yaklaşık 2200 hane elektriksiz kaldı. Hızı saatte 142 kilometreye ulaşan rüzgar ve aniden bastıran dolu nedeniyle araçların camları kırıldı. Önce araca, ardındansa kaldırımdaki yayalara çarptı. El Salvador'da yaşanan olayda bir sürücü aracını park etmek için manevra yaptı. Ancak aşırı hızdaki motosiklet duramadı. Evin güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosiklet üzerindeki iki kişiyle yaya olarak bekleyenler hafif şekilde yaralandı.
6: Efendim, akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakın, daha sonrasında ise detaylandıracağız. Muhalefette Mansur Yavaş krizi yaşanıyor. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki üye sayısı nedeniyle, üye dengesi nedeniyle yeni parti CHP arasında kalmış durumda. Fakat bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil ama İyi Parti'de bir kriz çıkarmış durumda. İmamoğlu cephesinin de Mansur Yavaş'ın tutumuna karşı olumsuz tavırları ve düşünceleri var. Ekranlarınıza birazdan getireceğiz ayrıntıları. Nepal'de bilanço ağırlaşıyor. En az 469 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı ama 1000'den fazla kişi de kayıp ve dolayısıyla o kişilerin de yakın zamanda ölü sayısına isimlerin eklenmesi an meselesi. Zira büyük bir felaketten bahsediyoruz. 32 ülkeden pek çok kişinin

0: Mızaki gelişmeler. Türkiye son dönemde diplomasi attığı adımlarla gündemde. Suriye'de YPG'nin kendini tasfiye etmesi, İsrail'in saldırgan politikasına karşı yürütülen sakin hamleler ve Mekke Anlaşması ile örülen yeni savunma duvarı dünya basınında manşetlerde yer aldı. Ankara'nın stratejik adımları için savaşsız tasfiye başlıkları atıldı.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. Hiçbir güç Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz.
2: Türkiye'nin yıllardır bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyen şer odaklarına karşı vurduğu nihai darbe dünyanın da yakın takibinde. Ankara'nın terör örgütlerine karşı savaşsız tasfiye başarısı manşetlerden düşmüyor.
3: Dertleri ne? Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu böyle bilinmeli.
2: Ankara'nın sahada çizdiği askeri sınırları şimdi de tarihin en büyük hukuki ve diplomatik zaferleriyle taçlandırması, Türkiye Orta Doğu'nun kaderini tek başına yeniden şekillendiriyor yorumlarını başlattı.
3: Bakın biz sadece terör sorununu bitirmiyoruz. İnşallah terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da alt üst ediyoruz.
2: Ankara'nın kararlı adımları ile terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonu sadece hedef olmaktan çıktı, sahada somut bir gerçekliğe dönüştü. Köşeye sıkışan, lojistik bağları koparılan terör örgütleri PKK ve YPG için fesih ve mutlak teslimiyetten başka yol kalmadı.
3: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor.
2: Körfez bölgesinin yayın organları ortaya çıkan yeni denklemi kritik bir dönüm noktası analizleriyle paylaştı. YPG'nin fesinin Suriye'nin diğer bölgelerindeki silahlı yapılar açısından da dalga etkisi yapabileceği belirtildi. Amerika'dan da tarihi ve destansı yorumları geldi.
3: Artık her platformda sözü geçen ne diyeceği, nasıl tavır alacağı merakla beklenen, takip eden değil, takip edilen bir Türkiye var.
2: Bölgedeki bu büyük temizlik, diplomasi masasındaki tarihi adımlar dikkat çekerken, İslam dünyasını ve bölge aktörlerini Ankara'nın liderliğinde buluşturan tarihi Mekke Anlaşması da Orta Doğu'da yeni bir dönemin kapısını araladı. Tüm bu gelişmelerin ardından yıllardır bölgeyi kan gölüne çeviren hukuk tanımaz politikalarıyla pervasızca hareket eden İsrail ilk kez bu kadar çaresiz. Ankara'nın kurduğu bu dev oyun planı karşısında İsrail tam anlamıyla yalnızlaştı. Stratejik yalnızlık Tel Aviv'in üzerine bir karabasan gibi çöktü. Artık dünya liderleri Ankara'nın sonraki hamlelerini merakla bekliyor, yakından takip ediyor.
0: Muhalefette ise Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti arasında her gün yeni bir tartışma başlıyor. Şimdi Mansur Yavaş'ın denge siyaseti gündemde. CHP'de kalmaya devam eden Yavaş'a yeni partiye geçiş için baskılar artarken iddialara göre İmamoğlu cephesi de durumdan rahatsız. İmamoğlu'nun Yavaş için hızımızı kesiyor dediği öne sürülüyor. İki parti arasındaki tek kavga bu değil elbette. Belediye çalışanları ve parti teşkilatlarına ait binalar içinde büyük bir savaş var. Yakın zamanda CHP'de yeni parti mahkemelerde de karşıya gelebilir.
4: Gerek ben, gerek Ekrem Başkan, gerek Mansur Başkan ya da bugün partimizde olan ya da gönlü burada duran bütün belediye başkanlarımızla beraber.
5: Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır.
2: Bir yanda yeni parti, diğer yanda CHP. İki cephede Mansur Yavaş bizimle diye gövde gösterisi yapıyor. Ama Yavaş'tan herkesi ters köşeye yatıran adımlar, yalanlamalar peş peşe geldi.
6: Siyasi tartışmalar da devam ediyor. Biz mümkün olduğu kadar bunların dışında kalmaya devam ediyoruz.
7: Kendini partilerin üstünde görüyor. Yani bu lafı söyleyerek bir partinin sözcüsü, yani görüş çalışmayacaksan zaten bırakır gidersin. Eğer kalmayacaksan, rahatsız oluyorsan bu söylemden, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmanın bir anlamı yok. Ben öyle düşünürüm.
2: İmamoğlu gözaltı sürecindeyken Tayvan'da olan Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP'nin başına geçtiği günlerde ise Londra'da olmayı tercih etti. Kulislere göre Yavaş'ın yürütmeye çalıştığı denge politikası

0: onu her an denklem dışına itebilir.
1: Buradan bir tavsiyede bulunayım kendisine. Bir önce kararını versin. Taraf olmayan adam bertaraf olur. İnsanların belli bir sabrı var. Partilerin belli bir sabrı var.
0: Kulislere sızan iddialara göre İmamoğlu Yavaş için bizi yarı yolda bırakır dedi. Hatta Cumhurbaşkanı seçilse bile bize sahip çıkmaz diyerek okları doğrudan Özgür Özel'e çevirdi. Perde arkasında ise üye savaşları kızıştı. Özgür Özel gözünü belediye koridorlarına dikti. Birçok ilde belediye çalışanlarına CHP'den istifa et, yeni partiye geç baskısı yapıldığı söyleniyor.
2: Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
3: Bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin. Sayın Özgür Özel artık başka bir partinin genel başkanıdır ve bunu idrak etmesi için daha ne kadar zaman geçmesi gerekir bilmiyorum.
0: Kavga sadece koltuk kavgası da değil. CHP'den istifa edip yeni partiye geçen eski yöneticilerin boşalttıkları binalardaki tahribat da gündemde. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla hasarlar tespit ediliyor. Genel merkez davalar için düğmeye bastı.
4: Siyaset temiz insanların işidir, temiz insanların. Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz.
5: Terörsüz Türkiye sürecinin vatandaşa en doğru şekilde anlatılması için AK Parti teşkilatları sahaya inmeye hazırlanıyor. 81 ilde bakanlar, milletvekilleri ve teşkilat mensupları toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelecek. Süreç hakkında bilgi verilecek. Vatandaştan alınacak geri bildirimler ise genel merkeze raporlanacak.
6: Tüm kadro sahada olacağız. Türkiye'nin her yerinde AK Partimiz aynı dili konuşur. Tüm kadro sahada bu fikri, bu ana fikir etrafındaki gözlemlerimizi, milletimizle fikirlerimizi paylaşacağız. Özellikle biz Terörsüz Türkiye ile birlikte geldiğimiz aşamanın, hayata geçirdiğimiz yasal düzenlemenin ve bunun arkasından umuyoruz ki terör örgütü PKK'nın burada varlığını tasfiye sürecinin gerçekleşmesi, yasada ifade edilen kritik eşiğin aşılmasıyla birlikte Türkiye'nin yeni bir kalkınma dönemine gireceğine dair güçlü bir inancımız var.
7: AK Parti teşkilatları sahaya inecek. Terörsüz Türkiye süreci toplumun farklı kesimlerine en doğru şekilde anlatılacak.
6: Eleştirileri, fikirleri, önerileri, teklifleri milletimizden alarak her zeminde yaptığımız gibi AK Partimizin yegane pusulasının milletimiz olduğu şiarından hareketle buradaki tüm ifade edilen kanaatleri, paylaşılan duyguları siyasetin ana gövdesine yeniden oturtacağız.
7: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Türkiye Yüzyılı buluşmalarının detaylarını paylaştı. AK Parti teşkilatları Ekim ayının ortasına kadar Türkiye genelinde kapsamlı bir saha çalışması yapacak.
6: Terörsüz Türkiye'de geldiğimiz noktayı, yasayla birlikte ortaya koymuş olduğumuz iradeyi, ekonomi programımızın ulaştığı noktayı milletimizle, geniş kesimlerle bir araya gelerek ele alacağız.
7: Büyükgümüş, Terörsüz Türkiye sürecine toplumun büyük çoğunluğunun desteğinin olduğunu ifade etti.
6: Terörsüz Türkiye başlığında yürüttüğümüz çalışmalara oy oranımızın, Cumhur İttifakı olarak oy oranımızın çok üzerinde bir toplumsal desteğin olduğunu gözlemliyoruz.
7: Milletvekilleri, bakanlar ve parti yöneticileri vatandaşın taleplerini ve beklentilerini dinleyecek. Vatandaştan alınan geri bildirim genel merkeze raporlanacak.
6: AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak diğerlerinden en önemli farkımız milletimizin tamamına hitap etmemizdir. Biz toplumun %100'üne konuşuruz, %100'üne sesleniriz ve bizim için ya bize oy verenler ya da oy vermeye aday olanlar diye değerlendirdiğimiz bir perspektiften çalışmalarımızı yürütürüz.
7: Başkan Erdoğan da meydanlarda süreci vatandaşa anlatacak.
6: Meydanlarda, mitinglerde, açık hava toplantılarında Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle bir araya gelmeye devam edecek.
7: Programlarda esnaf ziyaretleri, ev buluşmaları, sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar gerçekleştirilecek. Şehit aileleri ve gaziler de bu süreçte ziyaret edilecek.
6: Bununla birlikte şehit yakın ailelerimizi, gazilerimizi, sürekli ziyaretlerimizi bu program çerçevesinde de devam edeceğiz. Onların dualarını alıp yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Gençler, kadınlar, hasılı kelam tüm Türkiye'yi kuşatan bir programla yaz ayındaki faaliyetlerimizi de tamamlamış olacağız.
7: Toplumun her kesiminin kapısı çalınacak. Doğrudan temas kurulacak. AK Parti kurmayları Türkiye Yüzyılı hedeflerini sahada vatandaşa ilk ağızdan anlatacak.
6: Eylül ayı boyunca tüm bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız, mahalle ve köy teşkilatlarımızla birlikte herkes bu programlar çerçevesinde geniş toplum kesimleriyle bir araya gelecek.
5: Efendim, Zeytinburnu sahilde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Ölü ve yaralılar var. Haber muhabiri Meral Dağlılar bizi tam da o noktada bekliyor. Meral, dinleyelim senden ayrıntıları.
8: Bugün saat 17 sularında Zeytinburnu sahil yolunda özel halk otobüsü bir kaza geçirdi. İşte tam da biz de o olay yerindeyiz. Hemen sizlere etrafı gösterelim. Şu anda elbette ki polis ekipleri ve itfaiye ekipleri kaza yapan aracı kaldırmaya çalışıyor şu anda. Önce çarptığı duvardan geriye doğru alındı. Ardından da şu an için vince yüklenmeye çalışıyor. Ama biz hemen o tabloyu sizlere göstermiş olalım. Bir yandan da bilgileri iletelim dilerseniz. Zeytinburnu ilçesinde Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde gerçekleşti bu kaza. Bugün 17 sularında dediğimiz gibi yaralılar var ve hayatını kaybedenler var. Bir önceki yayınımızda hayatını kaybeden sayısının 1 olduğunu iletmiştik ama geçtiğimiz dakikalarda gelen bilgiye göre hastaneye kaldırılan bir vatandaşımız daha hayatını maalesef ki kaybetti bu kaza sonucunda. Şu an için diğer hastaların da tedavisi hastanede devam ediyor. Şu anda da yine bu noktada birçok polis ekibi, olay yeri inceleme ekipleri ve itfaiye ekipleri yine otobüsün etrafındaki aslında dağılan malzemeleri toparladılar. Otobüsü geriye çektiler ve şu anda da vince yüklemek için gerekli çalışmaları da yapıyorlar. Hala yolun iki şeridinin kapalı olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz bültenimizde açıklamıştık. Özel halk otobüsü seyir halindeyken bir otomobil önce önüne kırıyor. Ardından da otomobil de aslında hakimiyetini kaybediyor ve burada bulunan sitenin duvarına çarpıyor. Hemen burayı tekrar gösterelim istiyorum. Otobüsün gerçekten ön tarafı tamamıyla dağılmış durumdaydı. İşte oradan hem vatandaşların hem de otobüsün içerisinde bulunan koltukların, demirlerin tamamen dışarı artık savrulduğunu söylemek mümkün. İşte kameraman arkadaşından rica edeceğim. Otobüs koltuğu şu anda dışarı fırlamış şekilde bulunduğumuz noktada sitenin duvarı. Sitenin duvarında da ciddi bir zarar meydana gelmiş. Öyle ki yarıklar oluşmuş. Arka planda da sitenin iç tarafını da görüntüleyebiliyoruz. Bugün 17 sularında bu kaza meydana geldi ve olayda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetmişti. Daha sonrasında 17 kişi yaralı olarak kurtarılmış ve hastaneye kaldırılmıştı ama hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef ki 2'ye çıktı diyelim. Ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım. Hikmet Öztekin.
5: Meral, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Sosyal medyada çarpıtma devri sona eriyor. Dezenformasyon ve tehdit içerikli paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engelleri artırıldı. Son 7 ayda 6.644 hesaba erişim kısıtlaması getirildi.
9: Dezenformasyon meselesi Türkiye'de bir gerçekten ulusal güvenlik problemi haline gelmiştir.
7: Sosyal medyada çarpıtma dönemi sona eriyor. Binlerce hesaba erişim engeli getirilerek dezenformasyona geçit verilmeyecek. Sosyal medyada dezenformasyon ve tehdit içerikli paylaşımlara karşı yeni dönem başladı.
9: Dezenformasyon merkezleri şeytanın avukatlığını yapan şeytani yapılar pek çok konuda Cumhurbaşkanımızın sağlığından Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren bir konuya, sağlık meselesinden deprem meselesine, sel afetinden orman yangınlarına varıncaya kadar sonsuz bir alanda sürekli dezenformasyon yapıyorlar.
7: Toplumu yanıltan ve kriz dönemlerinde bilgi kirliliğini artıran hesaplara yönelik çok sayıda tedbir alındı.
9: Vatandaşımız diyor ki, dezenformasyonu kim yapıyorsa, toplumu yanlış bilgiye kim yönlendiriyorsa, kamu düzenini bozmaya kim bilinçli ya da bilinçsiz tevessül ediyorsa bununla ilgili fikri takip yapılsın diye.
7: İletişim Başkanlığı koordinasyonunda son 7 ayda 6.644 hesaba erişim engeli uygulandı.
9: Dezenformasyon yasası vardır. Fakat bunun daha aktif bir biçimde, etkin bir biçimde kullanılması lazımdır. Çünkü ben bugün A diyorum, yarın B diyorum ya da C diyorum, hiç kimse dönüp bana ya siz böyle demiştiniz ama böyle oldu diye sormuyor. Bir hesap sorma yok, bir takip etme yok. Yani ben her türlü dezenformasyonu yapıyorum ama bu benim yanıma kar kalıyor.
7: En fazla kısa

0: Kısıtlama X platformuna gerçekleşirken onu Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ve Spotify takip etti. Özellikle bazı yapılanmalara yönelik dezenformasyon ve tehdit içerikli paylaşımlarda incelemeye alındı. Kuytulcular ve kur işler yapılanmalarına yönelik dezenformasyon ve tehdit içerikli paylaşımlar yapan 500'den fazla sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Cinayete kurban giden Narin Güran olayını konu edinen Şeytantepe belgeseline yönelik başlatılan adli soruşturmada bu kapsamda gündeme geldi. Terör örgütleri ve dezenformasyon ağlarının kriz dönemlerinde bilgi kirliliği oluşturmayı hedeflediğine dikkat çekiliyor.
1: İngiltere'nin başkenti Londra'da bir atık tesisinde büyük bir yangın çıktı. Alevlere müdahale etmek için yaklaşık 125 itfaiye görevlisi ve 20 araç bölgeye sevk edildi. Londra'da dumanlar dünyaca ünlü Wembley Stadyumu'nun 1 kilometre ötesinde yükseldi. Başkentin kuzeybatısında bulunan bir atık tesisinde büyük çaplı bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen yoğun duman kilometrelerce öteden göründü. Çevrede yaşayanlara evlerine kalmaları, kapı ve pencereleri kapalı tutmaları çağrısı yapıldı. Olayla birlikte teyakkuza geçen İngiliz itfaiyesi 20 araç ve 125 personelle bölgeye intikal etti. Alevlerle mücadele eden ekipler bir yandan da şirket çalışanlarını güvenli noktalara götürdü. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın toplu ulaşımı da etkiledi. Metropolitan metro hattında seferler durduruldu. Çevrede yer alan demiryolu hatlarında da aksaklıklar meydana geldi. Yakındaki bir yolun bazı bölümleri de araç trafiğine kapatıldı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangının yaklaşık 100 metreye 150 metre büyüklüğündeki bir endüstriyel tesisi etkilediği belirtiliyor. Can kaybının 500'ü aştığı sel felaketinde arama çalışmalarını durduran alarm yürekleri de ağza getirdi. Biriken suyun oluşturduğu göl taşmaya başladı. Odası yeni bir kabus kapıya dayandı.
2: Sadece evler değil, devasa barajlar bile yıkıldı. Sel dev gibi kayaları önüne kattı. Nepal ve Tibetliler çaresizce suyun durmasını bekledi. Tam bu sırada ikinci sel alarmı başladı. Son zamanların en ürkütücü sel felaketi karşısında nehrin yatağına yakın yaşayanlar ve evlerinde yakalananların tek yapabileceği güvenli bir yerde beklemekti. Sınır kapısının uydu görüntüsü çamurun altında bekleyen felaketin de resmi aslında. Selin hedefi nehrin yatağı boyunca benzer tablo çıktı ortaya. Sınırın 50 kilometre ötesinde bile önüne ne çıktıysa ezip geçti taşan nehir. Korku filminden farksız görüntülerin geldiği topraklarda yeni alarmsa arama kurtarma çalışmalarını bile durduracak cinsten. Yeni oluşan bir buzul gölü taşmak üzere. Eğer orada da aynı tablo yaşanırsa su seviyesi aniden yeniden yükselebilir. Bu aynı zamanda kurtarılmayı bekleyenlerin ani ölümü ve 500'e dayanan can kaybının katlanması demek.
1: Efendim, tarihte buzul kütleleri felaketinde çok sayıda insanın hayatını kaybettiği olaylar var. Onlardan birkaçını derledik, sizlere aktarmak istiyoruz. Mesela 1941 yılında Peru'da, Huaraz'da, Ant dağlarında 5000 kişinin hayatını kaybettiği bir buzul gölü taşması olayı yaşandı. 1962 yılında yine Peru'da, bu sefer Huascaran dağına kopan dev buzul parçası nedeniyle 4000 kişinin hayatını kaybettiği bir vaka var. 1970 yılında yine Peru'da 7,9'luk depremin ardından yine meydana gelen kaya parçaları felaketinde 25 bin kişi hayatını kaybetti. 1981 yılında Tibet'te, Çin ve Nepal sınırında yine bir sel felaketi yaşanıyor. Orada da en az 200 kişi hayatını kaybetti. 2021 yılında yine Hindistan'da Nanda devinden kopan buz kütlesi çığa neden oldu ve 200 kişi hayatını kaybetti. Son olarak bugün gördüğünüz Nepal'deki çığ felaketi nedeniyle en az 570 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılıyor ama binler binden fazla kişinin kayıp olduğu bilgisiyle beraber rakamların daha da fazla artmasından endişe ediyor. Şimdi Nepal'den bir başka yere, Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'e gidelim. Cezayir'de aşırı sıcaklar sonucu 24 saat içerisinde

0: 154 noktada orman yangını çıktı. Yangınlarda 12 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi de yaralandı. Cezayir Cumhurbaşkanlığı Ofisi hayatını kaybedenler için 3 gün yas ilan etti.
1: Alevler hızla yayıldı. Önüne gelen her şeyi adeta yuttu. Can kayıpları yaşandı.
2: Komşum yanarak gözümün önünde öldü. Biz hayatımızda böyle bir şey görmedik. Bu dağlarda daha önce böyle bir olay yaşanmadı.
1: Cezayir orman yangınlarıyla boğuşuyor. Aşırı sıcaklar sonucu ülkenin doğusunda 100'den fazla yangın çıktı. Gökyüzü kırmızıya büründü. Duman bulutu tüm bölgeyi sardı. Alevler yerleşim alanlarına da yayıldı. Bölge sakinleri can havliyle kaçtı.
2: Her şey küle döndü. Evlerimiz, ağaçlarımız, özellikle zeytin ağaçları. Hiçbir şeyimiz kalmadı.
1: Cezayir İçişleri Bakanlığı çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini, 50'den fazla kişinin de yaralandığını aktardı. Ülke genelinde 3 gün süren yas ilan edildi. Yangınların çıkma sebebine ilişkin de soruşturma başlatıldı.
0: Dünyanın tepkisine rağmen İsrail ordusu Gazze'de soykırıma devam ediyor. Öyle ki Gazze'nin semalarından İsrail İHA'ları ayrılmıyor. Son olarak bisikletini süren bir Gazze'li İHA saldırısı sonucu şehit oldu.
3: Burada ateşkes yok. Her gün öldürülüyoruz.
4: Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridinde katliamını sürdürüyor. Bisiklet süren bir Filistinli, insansız hava aracının ateşlediği füzeyle hayatını kaybetti.
3: İşgalci ordu bizi hedef almaya devam ediyor. Mülteci çadırlarında yaşıyoruz ve hedef alınıyoruz.
4: Soykırımcı ordu çocukları da hedef almaya devam ediyor. İnsansız hava aracı, ailelerini içme suyu taşımaya çalışan iki çocuğu takip ederek doğrudan ateş açtı. Çocuklar kaçıp uzaklaşsa da temiz su kısıtlı olduğu için canlarını tehlikeye atarak yeniden saldırı noktasına döndüler.
3: İnsanlar sokakta yürürken öldürülüyor. İnsan artık çocuklarının sokağa çıkmasından korkuyor.
4: Öte yandan Gazze hükümeti, İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana 4500'e yakın ihlal gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu ihlallerde 1300'e yakın Filistinli hayatını kaybetti.
0: Barcelona Akademisi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirmeyi planladığı futbol kampı Güney Kıbrıs'taki Rumların baskısı sonrası ertelendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel Rumların baskılarına tepki gösterdi.
1: Rum lobisine dayanamadı. Barcelona Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kampını iptal etti. İspanyol devi Barcelona'nın futbol akademisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gençlere yönelik futbol eğitim kampı düzenlemeyi planladı. Kampın yeri kulübün sitesinde Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs olarak gösterildi. Barcelona'nın bu hamlesi Rumların Türk azımsızlığını tetikledi. Rum Futbol Federasyonu, UEFA ve Barcelona'ya başvurdu. Güney Kıbrıs'taki aşırı sağcı Elam da kampın düzenlenmesine karşı çıktı.
5: Aşırı sağ parti olan Elam'ın sosyal medya hesabından "hedefimize ulaştık" açıklaması Kuzey Kıbrıs'ta da tepkilere sebebiyet verdi.
1: İspanyol futbol takımı Rumların baskısına dayanamadı. Barcelona geri adım attı, kampı iptal etti. Resmi internet sitesindeki kamp sayfası kaldırıldı. Kampın tarih, konum ve program bilgileri siteden silindi. Elam, kampın iptal edilmesinin ardından "hedefimize ulaştık" açıklaması yaptı.
5: Çocukların mutlu olmasını bile hazmedemeyen bir kesim var aslında güneyde. Rumların aşırı Elam partisi UEFA'ya Rum Federasyonu ile birlikte birçok kez şikayette bulundu ve günün sonunda Barcelona Futbol Kulübü resmi internet sitesinden paylaşımlarını kaldırdı.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel kampın iptal edilmesine tepki gösterdi. Yazılı açıklama yaptı. Üstel kampın iptalini izolasyonun itirafı olarak nitelendirdi. Kampın siyasi bir faaliyet ya da tanınma girişimi olmadığını vurguladı. Üstel bunun Kıbrıslı Türk gençlerin uluslararası spor imkanlarından yararlanmasını engelleyen bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

0: Avrupa'nın en yaşlı hükümdarı olan Norveç Kralı 5. Harald hemolitik anemi nedeniyle tedavi gördü. Oslo Üniversitesi Hastanesi'nde 89 yaşında hayatını kaybetti. 35 yıl boyunca tahtta kalan Harald'ın ardından oğlu Hakon Norveç'in yeni kralı oldu.
1: Avrupa'nın en yaşlı hükümdarı Norveç Kralı 5. Harald 89 yaşında hayatını kaybetti. Ülkede bayraklar yarıya indirildi.
2: O gerçekten çok iyi bir kraldı ve sanki tüm ülkenin büyük babası gibiydi.
1: Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Norveç Kralı hastanede tedavi görüyordu. Kötü haber Oslo Kraliyet Sarayı'ndan geldi. Hemolitik anemi rahatsızlığı bulunan 5. Harald'ın sağlık durumu son günlerde ağırlaşmıştı. Kanında tespit edilen bakteriyel enfeksiyon nedeniyle antibiyotik tedavisi uygulandığı belirtilmişti. 17 Ağustos'tan bu yana hastanede tedavi görüyordu. Açıklamayı Norveç Kraliyet Sarayı yaptı. Kralın yerel saatle 6.35'te tedavi gördüğü Oslo'daki Riks Hospitalet'te yaşamını yitirdiği bildirildi. 5. Harald 35 yılı aşkın süren hükümdarlığıyla Avrupa'nın en yaşlı hükümdarı olarak biliniyordu. Harald 2024 yılında ilerleyen yaşı nedeniyle katıldığı resmi etkinliklerin sayısını azaltacağını açıklamıştı. Ancak tahttan çekilmeyi düşünmediğini belirtmişti. Babasının 1991 yılında vefat etmesiyle tahta çıkan 5. Harald, sporcu kimliğiyle de tanınıyordu. Kral Norveç'i olimpiyat oyunlarında 3 kez temsil etmişti. Ölümünün ardından ülkede bayraklar yarıya indirildi. Norveçliler Kraliyet Sarayı'na çiçek bıraktı.
2: Bir göçmen olarak bize evimde gibi hissettirdi ve sevildiğimizi hissettirdi. Yani benim hiç sahip olmadığım bir büyük baba gibiydi.
1: Harald'ın ölümüyle birlikte tahta oğlu Veliaht Prens Hakon geçti. Hakon babasının 1991'de tahta çıkmasının ardından uzun yıllar boyunca Veliaht Prens olarak görev yapıyordu.
0: Amerika Birleşik Devletleri'ne sosyal medya devi Meta'ya açılan davada tarihi bir karar verildi. Çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlayacak kritik kararlar alındı. Peki bu noktaya nasıl gelindi? İzleyeceğiz efendim hep beraber.
1: ABD'de aileler kazandı, Meta tazminat ödeyecek. 18 yaşın altındaki çocukları korumak için ciddi kısıtlamalar getirilecek.
3: Davacılar da talep ettikleri reformların birçoğunu, gençlerin platformu kullanım düzeni ilişkin sınırlamalar ve diğer talepler de dahil olmak üzere elde etmiş oldular. Böylece davacılar pek çok yapısal reformu kazanmış oldu.
1: Peki ailelerin zaferine giden sürece nasıl gelindi?
4: Artık adaletin mümkün olduğunu hissediyorum.
1: Annalee Schott, Jordan Demey, Emily Murillo. Bu isimler yalnızca sosyal medyanın yol açtığı olumsuzluklar sonucu hayatını kaybeden genç ve çocuklardan bazıları. Kimi tanımadığı kişilerden ilaç aldığını sanıp zehirlendi.
2: Çocuklarımız büyümüş olmalıydı. Bunun yerine onlar adına konuşmak bize kaldı. Bırakın onların çocuklukları, sessizliğe ve eylemsizliğe kurban edilen son çocukluklar olsun.
1: Kimi sözde kusursuz beden algısıyla zehirlenerek hayatına son verdi. Bazısı kimliği belirsiz hesaplardan yağan olumsuz yorumlarla zorbalığa maruz kaldı. Eline silah alıp okul basanların, uyuşturucuya özenenlerin sayısı ise azımsanacak gibi değil.
5: Stop blaming the parents.
2: Ebeveynleri suçlamayı bırakın. Suç sizde ve bugün bu da bunu gösteriyor. Ve ebeveynler olarak artık biliyoruz ki ailelerimizi güvende tutmaya çalışırken onlar çocuklarımızı kar için manipüle ediyorlardı.
1: Yalnızca bunlar da değil. Çocuklarımızın özel bilgileri, fotoğrafları bir tıkla tüm dünyaya açılabiliyor. Bu bilgilerle cebini dolduran CEO'larsa basit bir bilgiyi dahi paylaşmak istemiyor. Senato soruşturmasında Zuckerberg'e sorulan soruyu unutmayalım.
6: Sayın Zuckerberg, dün gece kaldığınız otelin adını bizimle paylaşır mısınız?
7: No.
6: Sanırım her şeyin özü de bu olabilir. Temel mesele Facebook'un hangi bilgileri topladığı, bunları kime gönderdiği ve bunu yapmadan önce izin almak için bana önceden sorup sormadığıdır.
1: Buradan da anlıyoruz ki sosyal medya masum değil. Meta'ya getirilen kısıtlama

0: Davaların merkezinde de işte bu yaşananlar yatıyor. Çünkü ABD'li aileler çocuklarını kaybetti. Meta burada kritik bir noktaya da parmak bastı. Kendileri ticari endişelerle bunu ortaya attı ancak YouTube ve TikTok gibi diğer platformlara da kısıtlama getirilmesi gerektiğini savundu. Fakat bir sorun var. Öncelikle kısıtlama tüm sosyal medyayı değil yalnızca Meta'yı kapsıyor. Dahası yalnızca ABD ile sınırlı. Bu da ABD dışındaki diğer çocukların hala tehlike altında olduğu anlamına geliyor.
1: Yaklaşık 20 milyon kişinin verilerine ulaşan siyah şapkalı hacker adlı siber suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame tamamlandı. Çete lideri ve üyeleri hakkında istenen cezalar da tek tek açıklandı.
2: Sosyal medya platformunun veri tabanına girdiler, kişisel bilgileri ele geçirip sattılar. 7 sanıklı hacker grubu için istenen ceza belli oldu. Siyah şapkalı hacker çetesi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na yapılan bir ihbarda yakayı ele verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede yönetici konumundaki Osman Yıldırım'ın evinde ele geçirilen dijital materyaller incelendi. Örgütün banka sistemlerine girerek para transferi yaptığı, kredi kartlarını kopyaladığı ve ele geçirdiği kişisel verileri sattığı belirlendi. İddianamede örgütün kurucusu Gökay Celal Gülen'in bilişim dünyasında siyah şapkalı hacker olarak bilindiği belirtildi. Şebekenin banka sistemleri, Mernis ve halk sağlığı yönetim sistemi verilerini ele geçirdiği saptandı. Gökay Celal Gülen'in kart kopyalama, kamu kurumları ve sosyal medya platformlarının veri tabanlarına sızma ve kullanıcı adıyla şifreleri ele geçirme konusunda teknik bilgiye sahip olduğu belirtildi. Ayrıca Turkey adıyla kayıtlı 30 dosyada yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait telefon numarası tespit edildi. İddianamede Gülen ve Yıldırım için 19 yıl 7 ay 50 yıla kadar, diğer 5 sanık içinse 9 yıl 6 aydan 26 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
1: Efendim, vergi ve SGK prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlara müjde geldi. Belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde kredi imkanlarından faydalanabilecekler. Kredinin %25'te kadar olan bölümü doğrudan borçların kapatılmasında kullanabilecek.
0: Vergi ve SGK borcu olan esnafa kredi müjdesi geldi. İşletme sermayesi ihtiyaçları için 1 milyon 500 bin liraya kadar, iş yeri ve taşıt alımına yönelik olarak 3 milyon 500 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak.
3: Yani evet, güzel olur, işimize yarar. Esnafın elinde bollaştı.
4: Bence nefes aldıracak, rahatlatır.
0: Esnafın vergi veya SGK borcunun %25'ine kadar olan kısmı öncelikle banka tarafından ilgili kurumlara ödenebilecek.
5: Mutlaka tabii biz bunu internetten takip ediyoruz. İnşallah herkese hayırlı olur. Esnaf olarak tercih ederim.
0: Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde de yeni düzenlemeye gidildi. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararıyla vergi veya SGK prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarların da belirli şartlarda kredi kullanabilmesinin önü açıldı.
6: Avantaj tabii bizim için çok iyi olur. Bunları da kullanırız.
0: Bu kapsamda kredi kullanacak esnaf ve sanatkarların kredinin kullanılacağı tarihten en fazla 15 gün önce alınmış bir belge sunması gerekecek. Bu belgeyle vergi dairesine ve SGK'ya vadesi geçmiş borcun bulunmadığının gösterilmesi istenecek. Vadesi geçmiş borcu bulunanlarınsa mevcut borcun yapılandırıldığını veya taksitlendirildiğini ve söz konusu yapılandırmanın bozulmadığını belgelemesi gerekecek. Kararla birlikte işletme sermayesi ihtiyaçları için 1 milyon 500 bin liraya kadar, iş yeri ve taşıt alımına yönelik olarak 3 milyon 500 bin liraya kadar yatırım kredisi kullandırılacak.
6: Sıcak para girişi olacağı için ben borçlarımı ödemiş olurum. Diğer tüm esnaflar da aynı şekilde. Ödediği için de sirkülasyon devam eder.
0: Esnaf ve sanatkarın vergi veya SGK borcunun hazine faiz destekli kredinin azami %25'ine kadar olan kısmı öncelikle banka tarafından ilgili kurumlara ödenebilecek. Böylece kredi kapsamında borç için ayrılan tutar doğrudan vergi dairesine veya SGK'ya aktarılacak. Borcun ödenmesinin ardından krediden kalan tutar esnaf ve sanatkara kullandırılacak.
7: Çok da güzel olur yani, devletimiz sağ olsun böyle bir çalışma yaptığı için.

0: Yeni Türkiye Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Ankara'da düzenlenen nikah töreninde şahitlik yaptı. Güçlü ailenin önemine dikkat çeken Bilal Erdoğan genç çifte en az 3 çocuk tavsiyesinde bulundu.
1: Devletimizi payidar eyle, milletimizi bahtiyar eyle. Aile gerçekten kutsal, gerçekten bizim inancımızın merkezinde.
2: Ailenin kutsiyetine vurgu yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk tavsiyesini hatırlattı.
1: Cumhurbaşkanımız en az 3 yavru olsun diye 20 yıldır söylendi durdu.
2: Yeni Türkiye Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Ankara'da Merve Vardı ve Zahit Tüfekçi'nin düğün törenine katıldı. Genç çiftin nikah şahitliğini yapan Bilal Erdoğan, güçlü ailenin önemine dikkat çekerek en az 3 çocuk tavsiyesinde bulundu.
1: İnşallah bu kardeşlerimiz de elbette ki bir hayat boyu birbirlerine saygı ve sevgiyle yaşayacaklar. Elbette ki çok güzel yavruları olacak. İşte Cumhurbaşkanımız en az 3 yavru olsun diye 20 yıldır söylendi durdu. Onun için inşallah bu kardeşlerimiz en az 3 yavruları olsun diye hep beraber dua edelim.
2: Bilal Erdoğan konuşmasının ardından evlilik cüzdanını geline takdim ederek mutluluklar diledi.
1: Bu mutlu günde hem genç çiftimizi hem ailelerini hem bütün misafirlerimizi tebrik ederken bu evlilik cüzdanını da hanımefendiye takdim ediyorum inşallah. Buyurun. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonunda. Ecdat emaneti tarihi yapıda 3 etap tamamlandı. Çalışmalar ibadetleri aksatmayacak şekilde sürdürülüyor.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
2: Fethin nişanesi Fatih'in emaneti Ayasofya'da restorasyon çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Kubbeden minareleri, mozaiklerden mermerleri, yüzyıllara meydan okuyan eşsiz yapı geleceğe hazırlanıyor.
4: 2. Selim, 3. Murat ve Şahzadeler Türbesi'nin restorasyon uygulamasını tamamladık. Türbe kubbelerinin kurşun örtülerini yeniledik ve alt tabakalardaki niteliksiz bölümleri düzenledik.
2: Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı onarım çalışmasında 4 etap planlandı. 3'ü tamamlandı.
4: Biyolojik temizlikten söküm güçlendirme ve yeniden yapma taş onarımlarından konservasyon ve yenilemeye kadar yine uzmanlarımız ve işçilerimiz hassas bir süreç üretecekler.
2: Mozaiklerin hasar görmemesi için ana kubbeye iç yüzeyden müdahale edilmeyerek güçlendirme dış yüzeyden yapılıyor.
4: Bu noktada kubbenin kurşun örtüsü kaldırılırken mevsimsel hava şartlarından da etkilenmemesi ve mozaiklerin zarar görmemesi için kubbe yüzeyinin geçici olarak kapatılması kararını aldık. An itibariyle geçici üst örtü sisteminin baza ve kubbe karkası kurulumunu ve ana kubbenin branda ile kapatılması işlemini de tamamlamış durumdayız.
2: Çalışmalar camide ibadeti aksatmadan yürütülüyor. Üçüncü etapta ise galeri katı ziyarete hazırlandı. Ayasofya'nın restorasyonu sadece yüzeysel bir bakım değil.
4: Fatih'in emanetini tarihin en kapsamlı restorasyonuna aldık. Ve Allah'ın izniyle bu eşsiz yapıyı minarelerinde ezan, salonlarında Kur'an yankılanan eşsiz bir cami ve insanlığa çatısı altında buluşturan ortak bir miras olarak gelecek nice nesillerimize ulaştıracağız.
0: Pendik'te 6. sınıfın bu yıl düzenlendiği kahve festivali kapılarını ziyaretçilere açtı. Çeşit çeşit kahveler İstanbulluların beğenisine sunulurken festival 30 Ağustos'ta sona erecek.
5: Farklı çeşitlerdeki kahveler, tadım testleri, canlı müzikler. Pendik 6. Kahve Festivali yoğun ilgi görüyor. Kahve severler 27-30 Ağustos tarihleri arasında Pendik Sahil Meydanı'nda buluşuyor. Misafirler birbirinden farklı ve en özel kahve çeşitlerini tatma fırsatı buluyor.
6: Geçen sene de katıldık buraya. Bu sene ikinci katılışımız. Burada kendi kavurduğumuz kahveleri vatandaşlarımıza sunuyoruz. İkinci sefer geldik. Gayet de memnunuz. Burada yaptığımız reçeteleri insanlara tattırma gibi bir şansımız oluyor.
7: Etkinlikler falan çok eğlenceli geçiyor. Konserler falan olacak. Çok eğlendik. Valla eğlence evde düşünüyoruz.
8: Bana göre bu toplum için bayağı yararlı bir etkinlik oldu. Her sene oluyor yani. 6 senedir oluyor. Bu 6. festival. Böyle farklı etkinlikler de oluyor Pendik'te.
5: Workshop, söyleşi, canlı müzikler, 360 derece...

0: Video Booth, Kahve Hediye Çarkı ve Karikatürist Eğlence Köşeleri de festivalde yer aldı. Farklı ülke ve illerden 48 firmanın katıldığı festivale ilgi her yıl olduğu gibi yine büyük.
1: Bence çok güzel bir etkinlik olmuş. Yani özellikle çocuklar için, yani hem eğleniyoruz, yani geziyoruz, yeni aktiviteler öğreniyoruz.
2: Efendim, Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci tur eşleşmeleri belli oldu.
3: Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezonun ilk kurası çekildi. Profesyonelliğe Geçiş Ligi ve Nesne 3. Lig'den 20'şer takımın yer aldığı 1. turda eşleşmeler belli oldu.
4: Yalova FK 77 Spor Kulübü.
3: Eşleşmeler şu şekilde: Galatasaray, Yalova Futbol Kulübü 77, İnkılap Futbol, Beykoz Anadolu Spor, Uzunköprü Spor, Kartal Bulvar Kartalimen, Altay, Söke 1970, Buca Spor 1928, Gazi Emir, Karaman, Kepe Spor, Yeni Mersin İtman Yurdu, Bucak Belediye, Oğuzhan Spor, Osmanlı Spor, Eskişehir Anadolu, Kırıkkale Futbol Kulübü, Ejderoğlu Kırşehir, 1923 Afyon Karahisar, Ürgüp Spor, Amasya Spor, Çankırı Gücü, Sinop Spor, Arıt Kayadibi, Tokat Belediye Spor, Keşap Spor, Ordu Spor 1967, Torul Belediye Spor, Adana Spor, Yeni Malatya Spor, Kilis Birlik Gücü Spor, Kahta 02, Dersim Spor, Gelecek Siirt 56, Cizre Belediye Spor, Hakkari Zap Spor, Göle Spor, Kars 36, Bayburt Spor, Borçka Spor. Maçlar 15, 16, 17 Eylül'de oynanacak. Müsabakalarını kazanan 20 takım Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turuna yükselecek.

0: İngiltere Portföy, MTA Piyasa ekranını sundu.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı, ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanan gümrük vergisi dönemini yeniden düzenledi. Buna göre %20 olarak belirlenen vergi oranı bu yıl 1 Ekim 2026 itibarıyla %12 olarak uygulanacak. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Trakya yöresine ait Arda Boylarında Kırmızı Erik Türküsü'nün hikayesiyle karşınızdayız. Değerli dostlar, hayatın en güçlü yankısı hiç şüphesiz sevgidir. Her şey gelip geçer ama hisler ve sevginin kalplerde bıraktığı izler nesilden nesile aktarılarak bizimle gelir. Bir kalbin diğerine duyduğu özlem aslında bir ruhun diğerinde kendini bulma çabasıdır. Tıpkı imkansız bir aşkın trajik bir sonun hikayesini anlatan Arda Boylarında Kırmızı Erik Türküsü'nün hikayesinde olduğu gibi.

Kafkasya yöresine ait bu Rumeli türküsü Recep ve Halime'nin hikayesini anlatır. Recep ve Halime aynı köyde yaşayan, birbirlerine sırılsıklama aşık iki gençtir. Ancak Recep'in ekonomik durumu iyi değildir. Halime ve Recep bir gün ailelerine durumu anlatmaya karar verir. Ama ne yazık ki Halime'nin annesi kızını fakir bir gence vermek istemez. Annesi sürekli Halime'ye baskı yapar. Ama Halime'nin inadıyla başa çıkamaz ve sadece nişan takmaya razı olur. Fakat bu aşka tek engel anne değildir. Recep ve Halime'nin huzurlarını köy ağasının oğlu İsmail bozmaya başlar. İsmail de Halime'ye aşıktır. İsmail, zenginliğin verdiği cesaretle Halime'nin annesine niyetini açıklar. O da İsmail'in zenginliğine aldanarak işbirliği yapar. Tüm köye nişanın bozulduğunu ve İsmail'le Halime'nin evleneceği haberini yayarlar. Sevdiğine bir başkasının talip olmasına dayanamayan Recep, öfkeyle ağanın kapısına dayanır. Ancak ağa güçlüdür. Kendisine karşı çıkan Recep'i ağır bir şekilde cezalandırır. Recep daha fazla dayanamaz, köyden kaçar. Recep'in yokluğunda annesi ve İsmail Halime'yi evlilik için ikna etmeye çalışırlar. Baskı sonucu düğün hazırlıkları başlar. Ama güzel Halime'nin aklı hala Recep'tedir. Recep de kaçtığı o dağ başında Halime'yi kurtarmak için planlar yapar. Ve o gün gelir çatar. Halime ile İsmail'in kınasının yakılacağı gece Recep ve arkadaşı köyü basar. Ağanın adamlarıyla bir çatışmaya girer ama başarılı olamaz.

her gün bir önceki gibi acı dolu gelir. Her gece aynı karanlık gözyaşlarıyla biter. Recep'le Halim'in hayal ettikleri o kavuşma artık bir düşten öteye geçemez. Halime sabaha kadar ağlar. Erkenden gelinliğiyle beraber Arda boyuna gider ve kendini nehrin soğuk sularına bırakır. Köylüler kıyıya vuran gelinliği bulurlar Arda boyunda. Olayı öğrenen Recep de sevdiğinin acısına dayanamayıp Arda nehrinin soğuk sularına kendini bırakır. Bu yaşananlar sadece onların değil, hepimizin ortak hikayesidir aslında. Bu trajik son, sevgisizliğin, engellerin ve anlaşılmamanın sonuçlarıdır. Oysa biraz daha sevgi, biraz daha anlayış, sevenleri karanlık uçurumun kıyısından geri çekebilirdi. Aradan yıllar geçer, nice sanatçılar Recep'le Halime'nin hikayesine eşsiz yorumlarıyla hayat verir.

0: Haber Radyo.
1: Haber ekranlarından mutlu akşamlar. Haftaya ve güne noktayı birlikte koyacağız. Aklın yolunda karşınızdayız. Dünya gündemi alev alev, o gündem içindeki sıcak başlıkları değerlendireceğiz. Özellikle İngiltere ile Rusya arasındaki gerilim, karşılıklı açıklamalar, hatta açıklamaların ötesine geçen mesajlarla birlikte çok sıcak bir gündem başlığı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananlar, CIA Başkanı'nın Moskova ziyareti ve sonrasında ortaya çıkan tablo, ekonomideki gelişmeler. Hepsini değerlendireceğiz. Çok değerli konukları ağırlıyoruz. Coşkun Başbuğ her hafta olduğu gibi bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Hak'tan. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe hocam hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Bercan Tutar bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Profesör Doktor Uğur Özgöker hocam hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk Hak'tan Bey. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Az evvel provaları yaparken bazı görseller, daha önce konuşmuştuk bu başlığı dediğiniz görsellerdi. Onunla başlayacağız çünkü yeniden gündemde. Tamam. Bir Avrupa-Rusya savaşı kapıda mı? Evet. Buna dair başlıklara bakacağız. Önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamaları var. Dilerseniz önce o açıklamaları görelim, kulak verelim. Sonra Polonya Dışişleri Bakanı'nın mesajları var. Ardından da elbette İngiltere cephesinden gelen açıklamalar. Önce Lavrov'a kulak verelim, ardından konuklarımızla gelişmeleri değerlendirelim. Buyurun.
6: Rol Britanya'yı самая негативная, как это было на протяжении веков, долгих веков, ну, по отношению к России точно, но и по отношению к большинству других, не скажу партнеров, попутчиков Британии, потому что у нее никогда не было постоянных союзников, и США тоже не исключение. Они так немножко свысока посматривали всегда на тех англосаксов, которые вот создали себе государство через Атлантический океан.
1: Öyleydi. Coşkun Başbuğ eşlik ederseniz bana birlikte gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım. Bu kez Britanya'nın rolü, çünkü İngiltere özellikle Ukrayna'ya silah tedarik edeceğini, hatta belli füzeleri verebileceğini söyledi. Ardından Rusya'nın tehdidi güçlendi. İngiltere Ukrayna'daki kendi vatandaşları ile ilgili o gerilimin seviyesini yükseltti. Son gelinen noktada İngiltere ile Rusya karşı karşıya gelir mi? NATO ile Rusya karşı karşıya gelir mi? NATO demişken Amerika'yı da bırakmak gerekiyor dışarıda. Çünkü Amerika'nın başka adımları var. Onları birazdan konuşalım. Hemen Polonya Dışişleri Bakanı'nın da açıklamaları var. Onu da ekranlara taşıyalım. Ardından da yorumlamaya başlayalım. Sizin bu başlığa dair yorumlarınız ne yönde olur? Putin'in casusları CIA direktörüne NATO'yu provoke etmeyeceğini söylemiş. Putin CIA direktörüne Ukrayna'yı işgal etmeyeceğini söylemiş. Savunma hazırlıklarını hızlandırmalıyız ifadesi gündemde. Avrupa'da bir hazırlık var. Özellikle İngiltere bu hazırlıkların merkezinde. İngiltere ile ilgili de bir görselimiz var. Onu da hemen ekranlara getirelim. Ardından da hemen sizin yorumlarınızı almaya başlayalım. Hatta başlayalım. Sonrasında o İngiltere'deki hazırlıklara dair İçişleri'nin bir çağrısı var. İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın Financial Times'a konu olmuştu. Doğru. Bu başlık, bu hazırlık. İşte İngiltere'deki gıda stoklama çağrısı Financial Times hükümet yetkililerine dayandırıyor. Londra yönetimi dış tehditlere karşı devletin nasıl hareket edeceğini belirleyen bir savaş kitabı üzerinde çalışmalarını hızlandırmış durumda. War Book İngiltere'de, bizim kırmızı kitap gibi anladığımız kadarıyla. Hükümet vatandaşlardan olası savaş ve kriz için evlerinde şişe su ve konserve gıda bulundurmalarını isteyecek. Çalışmaların hızlandırılmasında İngiltere ile Rusya arasındaki gerilimin etkili olduğu belirtiliyor. Bu ne anlama geliyor? Doğrudan bir İngiltere'ye müdahale mi olabilir? İkinci Dünya Savaşı'nı anımsatan görüntüler, özellikle Almanya'nın bombardımanı esnasında İngiltere'de bu tip çağrılar yapılıyordu. Şöyle bir geçmiş taraması yaptığımızda ne dersiniz? Hemen dilerseniz bu başlıkla başlayalım. Rusya'nın Avrupa başkentlerine mesafesi ve olası saldırılarına dair, daha önce Uğur hocam da dikkatini çekmişti, hazırladığımız bir görsel var. Onu hemen ekranlara getireyim, sözü size bırakayım.
2: Hak'tan şöyle, şimdi bu söylemleri, bu röportajları, bu ziyaretleri, bu son gelişen olayları anlayabilmek, yorumlayabilmek için biraz geçmişe gitmekte fayda var. Ancak öyle ne yaşandığını daha çok anlamlandırabiliriz. Zira bak az önce Lavrov'un ilginç bir cümlesi vardı. uzun yüzyıllar boyunca olduğu gibi dedi. İngiltere'yi tanımlarken. Ha, bu ne demek? Ne anlama geliyor? Bunu bir açmak lazım. Buyur. Şimdi biz her ne kadar hani emperyal yapı, küresel çete deyince ilk akla gelen Amerika, Washington olsa da aslında geçmiş tarihe gittiğinde bütün şer merkezinin esas o kötülüklerin anası dediğimiz sıklet merkezinin Londra olduğunu görürüz. Her daim söylerim, matruşka gibi düşün. Yani dünyadaki bütün olayları bir matruşka gibi kademelendirelim. En dipteki bebek, yani en içteki halka İngiltere'nin ta kendisidir. İngiltere zaman zaman Amerika'yı kullanır, zaman zaman İsrail'i kullanır. O matruşkanın böyle dışa doğru bebeklerini sıralarsak Yunanistan'a, Ermenistan'a kadar bir sıralama yapabilirsin. Şimdi İngiliz aklı, Londra aklı, bu çok kullanılan bir deyimdir. Tarihle iç içe geçmişler bunu çok kullanır. Ve burada Londra'nın hep yöneten, yönlendiren aktör olduğunu görürsün ama Londra'nın bir tek özelliği vardır. Ben de takdir ederim o özelliğini. Asla öne çıkmaz. Asla kahrolsun İngiltere lafını duymazsın. Kahrolsun Amerika'yı duyarsın. Aslında arka planda yöneten Londra'dır ama hiçbir zaman adı geçmez, sana okunmaz. Dolayısıyla sürekli olarak yönetendir. Ne diyor? Müttefikleri hiçbir zaman olmamıştır İngiltere'nin diyor. Niye diyor Lavrov bu sözü? Çünkü İngiltere zaman zaman kullanır bir yapıyı, bir ülkeyi. İşi bitti mi kaldırır atar, hop yenisine bakar. Mesela şu an Amerika'nın bu Trump'la birlikte işi sona ermek üzere mi İngiltere'yle ilgili? Evet, İngiltere'yle olan bana göre bağ Trump aklı iktidara hakim oldukça bitiyor. Şimdi bu gerçeği bir kenara koyun. Yani Londra bütün o süreçte hep yöneten ve yönlendiren. Gelelim günümüze. Ukrayna-Rusya savaşı niye çıktı? Şimdi NATO, Amerika'nın vazgeçemediği bir yapı. NATO çöküyordu. NATO bitiyordu. Ve Avrupa şunu sorgulamaya başlamıştı. Kardeşim, Rusya dedik 91 yerle bir oldu, dağıldı. İyi de biz hala NATO'dayız. Düşman yok. Amerika'nın değirmenini taşıyoruz. O zaman ne işimiz var NATO'da sorgusu sorulmaya başlandı. Ve bunun üzerine de Avrupa siyasi topluluk adında yeni bir yapılanmaya gitti. Ve halen de o yapılanmanın içinde, onu söyleyeyim. Bu biz kendi ordumuzu kuramaz mıyız diye yeni bir arayışa gitti.
1: Tabii, Fransa'dan PESCO da geldi buna yönelik mesajlar.
2: PESCO zaten Fransa şu an lokomotif.
1: Doğru.
2: Yani o Alman Merkel'in gitmesiyle Macron'un bir rol kapma becerisini veya işte
1: yeni bir
2: arayışın
1: Napolyon olma hayali zaman zaman dillendiriliyor. Bravo. Birazdan Uğur Hocam detaylarını paylaşacaklar eminim.
2: Şimdi bu mantıkla Avrupa haklı bir arayışa girdi. Dedi ki PESCO, ilk öyle filizlendi fikir. Biz dedi kendi ordumuzu niye kurmuyoruz? Bunun üzerine Amerika hemen bir arayışa gitti. NATO, İtalya'da NDC dedikleri bir şey var. Kolej. NATO Savunma Koleji.
0: Savunma Koleji.
2: Dedi ki bir rapor hazırla. NATO'nun şu anki durumu nedir? Bir şöyle dökün ortalığa. Ve rapor çok ilginç, kalın bir rapor ama bir cümle yetiyor zaten o her şeyi anlatmaya. Dedi ki, yani özet raporun sonucu, NATO ruhunu yitirdi, bitmek üzere. Ruhu ne? Düşman yok. Bunun üzerine o NATO'nun arka planda derin yapı hemen harekete geçti. Düşman mı arıyorsunuz? Alın size düşman dedi. Rusya'ya verdi gazı.

0: Bir anlaşma yapılıyor bilgisini paraflandı biz paylaşırken. Bile. Paraflanmıştı.
1: Geleceğim.
0: Sonrasında anladık Boris ki biz Johnson, bunu Boris Johnson'ın bir telefonuyla Zelenski'ye ve Ukrayna tarafı masadan kalkmış. Belki de İngiltere'nin rolünü anlatan önemli.
2: İşte oraya gelecektim zaten. Şimdi burada Amerika sıkıştı. Hani hep yanına gelen bir İngiltere konumunu gördük. Nereye kadar? Biden iktidardan gidene kadar. Oraya gelmeden şu hatırlatmayı yapayım. Mesela Kral Charles ilginç bir şekilde bir anda dedi ki Trump'ın onuruna yemek veriyorum dedi. 100 metre masa. Hatırlayın naklen yayınlarda dünya o töreni kare kare taşıdı ekranlara. Trump onuruna bir yemek veriliyor. Üstelik İngiltere'nin simge kalelerinden biri eski bir köy ve kale ve 100 metrelik masa. Trump o yemeğe geldi. Burada yorumladık bu yemek ne anlama geliyor diye. Ben de dedim ki bu yemek öyle sıradan bir yemek değil. Burada Trump'a bir ayar yemeği var. Trump'a bir gözdağı yemeği var. Bu nedenle bu yemek düzenlendi dedik. Ve haklı olduğumuz nerede ortaya çıktı? Trump'ı yemekte yerine oturtturdular. Hemen sağ yanında kanlı bıçaklı olduğu Murdoch. Yani o medyanın en büyük patronlarından biri. Aslında kral şu mesajı veriyor Trump'a. Burada diyor kiminle kavga edeceğine, kiminle barışacağına ben karar veririm. Dolayısıyla boyundan büyük işlere kalkma, Büyük Britanya'nın oyununu da bozmaya kalkma. Burada yemeğe davet ettik, icabet ettin, biat et demeye getirdi. Hatta o esnada da sarayın duvarına şey verildi, Epstein Adası'nın Trump'un resimleri verildi. Şimdi orada İngiltere o sinsi devlet aklını sonuna kadar kullandı. Şunu sormuştuk o günde yayında. Trump bu ayarı alır mı yoksa resti çeker ben Trump'ım bildiğimi okurum mu der ve bildiğini okudu Trump.
0: Şimdi ona dair bazı bilgileri de paylaşacağım. Çünkü yine Amerikan basında yansıyan bir gelişme var. Amerika Avrupa'daki askerlerinin sayısını azaltmayı hatta NATO güçlerinden çekilmeyi planlıyor diye. Ama ondan önce 5 senaryo var Coşkun Başbuğ.
3: Şunu bitireyim. Şuna bir noktaya şey yapalım. Şimdi o yemeğin bitireyim. İntikamını aldı ama Trump.
0: Ha tamam.
3: Şeyde 4 Temmuz'da Amerika'nın kuruluşunun 250. yılı vardı. Kongrede Kral Charles geldi. İngiltere'den savaşta kazanmış. Onu orada konuşturdu. İntikamını çok kötü aldı yani o yemeğin.
0: Şimdi buyur, tamam bir sonra senaryolara geçelim.
2: Bu bitmeden kalanlarını anlayamayız. Olsun. Hemen kısaca vaktini almadan fazla buna birkaç şey değineyim. Şimdi yemekte yemeği bir boyuta koyduk. İngiltere'yle olan o kavganın, görülmez kavganın bir yansıması. Mesela Trump bir anda Kanada'ya saldırdı. Gelir gelmez ikinci başkanlık döneminde. Ve Kanada'ya aleni saldırdı. Grönland dedi. Kanada'ya Trudeau'ya şunu söyledi. Hatırlayın.
3: 51. eyalet.
0: İngiliz valisi.
2: Sen de İngiliz valisini konuşma dedi.
0: Doğru.
2: He. Ve doğru
0: bu arada.
2: Ve doğru.
4: Gerçekte yani, de öyle yani.
2: Doğru. Hayır, dedikleri hep doğru. Orada dedik ki Kanada'ya saldırma boşuna değil. Bunun üzerinden İngiltere'ye ayar veriyor.
0: Şimdi bir bilgi daha var. Onu da ilerleyen dakikalarda paylaşacaktım ama taşlar yerine otursun diye. Yine Kanada ile gerilimi arttırdı. Vergi koydu. Bir Kanada ile
3: Amerika'sının önündeki
0: göl vardı.
3: Gölü.
0: Adını
2: Amerikan Gölü.
3: Ontario Gölü.
2: Şimdi buyurun. Niye söyledim bunları? Hatırlattığın konu önemli. Biz hani İngiltere'ye hiç konuşmayız. Hep arkada durur ama dediğin gibi barışı sabote eden İngiltere oldu.
0: Doğru.
2: Hani böyle darda zorda kaldım da sahaya iniyor. Böyle de bir özelliği var. Antalya görüşe bitmiş. İstanbul'a taşımışız. İki taraf el sıkışıyor ve hiçbir sorun yok. Daha harlamadan yangını söndürüyoruz. Ukrayna-Rusya savaşını kastediyorum. Bitti derken Belgorod şehri vardı Rusya'da. Ya gecenin bu vakti bir haber. Bak masa yani sonuç alıyor bitmiş.
0: Helikopterlerle.
2: İki tane helikopter hem de hiç alakasız da akaryakıt istasyonu, benzin istasyonuna bir saldırı ilk defa da Rusya toprakları vuruldu. İki helikopter girdi, vurdu ve çıktı. Rusya dedi ki masa bitmiştir dedi artık konuşacak bir şey kalmadı. Topraklarım saldırıya uğradı. Şimdi Zelenski hala sorunun cevabını vermedi. Bu helikopterler Ukrayna'nın olduğu biliniyor, kabul ettin. O saldırıyı niye yaptırdın? Masa kurulmuş, her şey bitmişken bu saldırının amacı neydi? Ne elde ettin? İki tane benzin istasyonu vurman savaşta sana ne tür bir stratejik kazanç sağladı? Bunların cevabı yok.
0: Bunları konuşalım.
2: Ha bizde var. Masayı sabot etmek adına İngiltere tarafından planlanan bir talimatlı saldırıydı.
0: Boris Johnson başbakandı. Sonrasında da Boris Johnson da kayboldu.
2: Evet, bu iş gün yüzüne çıktı ve İngiltere'nin süreci sabot ettiği tarihe geçti.
0: Şimdi İngiltere, siz de belirttiniz, hep arka

0: planda kalır ve bazı proxy'ler denir, vekaletler üzerinden süreçleri yürütür. Ama geldiğimiz noktada Rusya çok net bir şekilde İngiltere'ye hedef alıyor. Ha, niye? 5 senaryo konuşuluyor. Niye? Gemilere el koyma, karşılıklı durdurma ya da liman krizi olabilir deniyor. Denizde bir silahlı temas beklenen senaryolardan bir, uyarı ateşi ya saldırısı elektronik harp, sınırlı bir çatışma, gemi ya da üsse saldırı, bölgesel misilleme. Zaharova üslerin hedefte olacağını söylemişti. Birazdan dünya çapında İngiliz üslerini de ekranlara getiririz. Bir NATO eşiği aşılabilir mi? Dördüncü madde istişaresi ya da beşinci maddenin devreye girmesi. Yani birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için maddesi İngiltere'ye bir saldırı olursa. Ve kontrolsüz tırmanma. Baltık Kuzey Denizi'nde uçak ve füzelerin alarma geçtiği bir durum. Şimdi bu görseli birazdan paylaşacağım ama hemen aslında bir de Zaharova'nın o açıklaması ile ilgili görselim var. Onu da ekranlara getireyim. Siz bu senaryolara ne diyorsunuz? Biraz konu büyütülüyor mu? Yoksa gerçekten de Rusya ile Avrupa arasında bir gerilim olacak mı? Hemen Zaharova'ya kulak verelim. Sonrasında açıklamalarının görseli de var. Sonrasında devam edelim. Coşkun başlayalım.
1: Britanya silahlarının Kiev rejiminin Rusya topraklarına yönelik saldırılarında kullanılmasına cevabımız, Britanya'nın Ukrayna içinde ve dışında bulunan her türlü askeri tesisi ve askeri teçhizatı olabilir. Bu saldırılar başarısızlığa mahkum. Ancak Londra bu işe tamamen batmış durumda. Ülkemizin sivil halkına karşı işlenenler de dahil olmak üzere savaş suçu işleyenler yaptıklarının karşılığını mutlaka alacak. Kaçınılmaz ceza onların suç ortaklarını ve kışkırtıcılarını da bulacak. Britanya liderliğine durumu bir kez daha etraflıca analiz etmelerini ve yalnızca Kiev'deki rejimin can çekişmesini uzatabilecek, çatışmayı kökten yeni bir düzeye taşıma riski yaratabilecek bu düşmanca ve saldırgan çizgiden derhal ve en kararlı biçimde vazgeçmelerini öneriyoruz.
2: Az önce İngiltere'ye bir örnekler verdik ya, şunu atlamayalım.
3: Buyurun.
2: İngiltere her şerrin odağı demiştik. İsrail denilen bugün dünyanın başına bela olan yapının da kurucusu, yöneteni, yönlendireni, oraya o virüsü yerleştiren Londra'nın ta kendisidir. Bunu bilelim. Şimdi geldik savaşa, Ukrayna-Rusya savaşına. Ukrayna-Rusya savaşında bak dikkat et, Zelenski bir proje kişiydi. Ukrayna'nın başına getirildi ve bir tuzak savaş planlandı. Bir proje savaş planlandı ve başladı, yürüyor. Türkiye en baştan oyunu bozacak idi. İngiltere hemen devreye girdi ve bir daha üstüne 4-5 yıl geçecek sürede savaşın devamını sağladı. Şimdi Rusya şu benim anlattıklarımın fazlasını biliyor. Ne diyor? Yüzyıllarca diyor İngiltere'nin diyor rolü bu diyor. Şimdi Rusya şunun farkında. Her türlü Ukrayna'ya desteği veren, aman bu savaş bitmemeli diyen, hem de o savaşı öyle bir dengede götürüyor ki İngiltere. Uzadıkça budamalı, kurudukça sulamalı mantığı. Yani iki taraftan biri ağırlık kazandığında İngiltere hemen devreye girer, dengeyi bulur. Niye? Eşit miktarda silah satsın, para kazansın, o coğrafya sürekli savaşsın, Rusya da dalında giderek çürüsün ve zayıflasın. İngiltere bunu hedefliyor. Ve şunları da biz haberleştirdik, hatırlarsın. Ukrayna'da hani çok kritik harekatlar, operasyonlar oldu dedik ya, dünkü Ukrayna bunları yapacak kabiliyette değil. Acaba işin arkasında bir yerden destek mi var? O bir yer Londra ve Amerika çıktı, Biden kanadı. Amerikan askerlerinin Ukrayna askeri kıyafetine bürünerek silah tesisatı sahada kullandığı ortaya çıktı.
3: Hatta çok sert tepki gösterdi, vuracağını söyledi böyle bir süreçte Rusya tarafı böyle bir
2: ve
3: durumu.
2: Ve vurduğu yerlerin bazılarında da Amerikan bayrağını çıkarttı, gösterdi. Bak dedi, Ukrayna diye savaştı dediğiniz yerlerde Amerikan bayrağı diyor bulduk. Ve Putin şunu söyledi. Biz de burada dedi Ukrayna falan değil dedi. NATO ile Londra ile savaşıyoruz dedi. Şimdi Zaharova diyor ki bizim işimiz diyor kuklacıyla değil diyor. Kuklayla değil, kuklacıyla diyor. Yani kendince bir mantık yürütmüş. Ne uğraşıyorum diyor Ukrayna ora bura. Bu işin yatağı esas beşi kim? Londra. Direkt oraya diyor saldırırım.
0: Şimdi bir cümlesi var. Lütfen onu da yorumlayın. Zaharova'nın açıklamaları içerisinde diyor ki Ukrayna'nın Rusya topraklarına İngiliz silahlarıyla düzenlediği saldırılara yanıt olarak Ukrayna'da ve ülke dışında bulunan İngiliz askeri tesisleri ve teçhizatı hedef alınabilir. Yani eğer bu silahları verirseniz o silahlarla, birazdan silahları da konuşacağız, ona ayrı bir parantez açacağız, o silah ne kadar kapasiteli bir silah. Dünyadaki açık kaynaklardaki İngiliz üslerini de ekranlara getirdik. Ukrayna'da da olduğunu söylüyor Zaharova. Ne dersiniz? Doğrudan Londra mı hedef alınır? Bu üslerle mi başlar?
2: Şimdi senin böyle olasılıklar.

0: adım ya da olasılıklarda hangisini
1: şey yapalım? Niye 4,5 senedir bunu demedi de şimdi dedi?
0: Buyurun, buyurun hocam.
1: Onu söyleyelim.
0: Çünkü buyurun buraya. Daha görsel olarak daha sağlıklı olur.
1: İki aydır korkunç şekilde Rusya'daki petrol rafinerilerini vuruyor bu silah.
0: Gelecektik
1: Rusya,
0: oraya ama evet buyurun.
1: Rusya dünyanın petrol ihracatçısı ülke, şu anda benzin ithal ediyor.
0: Doğru.
1: Onun için bu kadar nasırına basıldı. Yani 4,5 senedir veriyordu zaten savaşı başlatan İngiltere komutanımıza, biliyor. Niye şimdi vururum diyor. Niye demedin 4,5 sene? Şu anda çok büyük zayiat verdi Rusya'ya. Şimdi onun için bağırıyor yani.
2: Doğru. Bak, buyurun. Savaşın ilk başladığı ayları hatırlayın. O dönemlerde NATO silah vermeye başladığında, yani NATO diye vermiyor ama işte ülkeler yardım ettiğinde, Amerika hep şu başlığı kullanıyordu. Hatta İngiltere de buna dahildi. Yüksek menzilli füze vermeyeceğiz. Savaşın Rusya'ya taşınmasına müsaade etmeyeceğiz.
0: Doğru.
2: Ukrayna'yı savunacağı kadar silah vereceğiz. Şimdi böyle başladı hikaye. Fakat daha sonra
0: savunma silahları vereceğiz. Saldırı değildi.
2: Daha sonra menziller artmaya başladı yavaş yavaş. Niye? İki taraf da şimdi birbirini yokluyor.
1: Hani bizim Rusya'nın güreşte, kuzeye güreşte doğru şey vardır ya. United.
3: Yalnız şunu unutmamak lazım. Eski NATO Genel Sekreteri Stoltenberg şunu demişti Mart ayında 2022'nin. Bizim amacımız Rusya'yı yıkmak, yok etmek değil, zayıflatmak demişti. Yani o yüzden biraz önce Coşkun Bey'in dediği gibi, yani dengede götürülen savaş, işte tank veriyor, uçak vermiyor. Ama şimdi zırhlı birlik harekatını yaptığın zaman ikisi senkronize olması lazım. Birlikte müşterek olması lazım. Ukrayna'ya tank veriyorsunuz, Rus uçakları öldürüyor. Hepsini de imha ediyor. Şimdi dolayısıyla Rusya'yı zayıflatma politikası var İngiltere'de.
2: Şimdi
3: bunu da savaşı uzatmasıyla elde edecek.
4: Elde edebilir. O yüzden uluslararası literatürde zaten gri savaş deniliyor. Yani şu an o bütün bu açıklamalar bir savaşa değil, yani soğuk savaş dönemindeki gibi mesela bir çatışmaya, yani bir savaşa evrilme ihtimali çok zayıf bu açıklamaların.
3: Burada silah...
4: Yani birbirlerine mesela ticari anlamda işte ekonomik hedeflerine, bazı askeri hedeflerine saldırılar olabilir. Çok sert açıklamalar yapabilirler. Yani gri bölgede bir mücadele var, çatışma var. Bu gri bölgenin daha üst perdeye sıcak savaşa dönüşme ihtimali çok zor.
0: Çok zor.
4: Niye? Çünkü bana göre Amerika ve Rusya koordineli hareket ediyor.
0: Tam bir sonraki başlığımız da evet. CIA başkanının gidişi. Doğru. Ne dersiniz Coşkun Başkan? Bir noktayı da hatırlatayım, sözü size bırakayım. Amerikan Başkanı sanırım Ankara'daki NATO zirvesindeydi.
3: Evet.
0: Patriot'ların lisansını verebiliriz Ukrayna'ya demişti.
3: Doğru.
0: Ama Amerika öyle bir adım atmadı. Yani burada Amerika bir adım geriye mi çekildi? Ne dersiniz?
2: Şöyle, hani Biden ve Trump'ı ayrı ayrı düşünmek lazım. Mesela Biden döneminde az önce benim saydığım başlıklar dillendirildi. Hı hı. Sadece savunma maksatlı silah vereceğiz. Menzili yüksek füze vermeyeceğiz deniyor idi. Ama aslında onun şu olduğu ortaya çıktı. Buradaki o mantığın, hani böyle barışı önceleyen veya savaş yayılmasına uğraşan bir akıldan çok birbirini yoklayan, acaba Rusya'nın imkan kabiliyeti nedir diye.
0: O zaman siz Bercan Tutar'a katılırsınız, o gri dengeleme süreci devam ediyor sıcak çatışmanın öncesinde.
2: Bak, sınayan bir akıl vardı. Rusya'ya ben hala söylüyorum, kağıttan kaptan olduğunuz ortaya çıktı. Yani Rus ordusunuz yollardan topladılar, hatırlayın ilk daha savaş başladığı an. Şimdi bu Rusya'nın zayıflığı anlaştıkça el yükseltildi. Rusya'ya daha sınanacak işlere doğru saldırılar başladı. Baktılar ki 4000 kilometre ötede Rus nükleer uçaklarını vurabiliyorlar. İşte orada iş çığırından çıktı.
0: Şöyle şimdi, bir detay var, onu da hemen sorayım size. Putin nükleer açıklama, eğer Rusya köşeye sıkışırsa, bir nükleer silaha sahip ülke. Putin'in bir cümlesi vardı, onu da hemen ekranlara getirelim arkadaşlar. Bloomberg bunu haberleştirdi. Şöyle diyor, Rusya Ukrayna ile barış anlaşması görüşmeleri çıkmaza girdiği için silahlarını arttırmaya hazırlanıyor. Yine Bloomberg'in iddiası, Ukrayna'nın saldırılarını NATO üyesi ülkelerin saldırısı olarak gören Putin, Ukrayna'da son çare taktik nükleer silahta kullanabilir iddiasında. Bu
1: bunu 4 senedir
0: söyleniyor. Putin ne zaman sıkışsa nükleer bunu kozunu ortaya koyuyor.
1: Ama bu taktik. Yani bildiğimiz o değil. Yani dalga dalga radyasyon yayan değil, attığı yeri imha eden.
0: Coşkun Baş bu ve yine hocam detaylarını paylaşacaktır bunların. Buyurun.
2: Şimdi bak, Rusya ilk günden beri nükleer kartını çok kullandı. Ben işte Peskov'un, ondan sonra sözcü Zaharova'nın veya Putin'in zaman zaman gerektiğinde nükleer kartı da kullanırız dediğini çok şahidim. Fakat iş öyle bir noktaya geldi ki çok da tartıştık biz bunu. Acaba olur mu olmaz mı diye. Ben hatırlarsan ilk başlandığından bugüne nükleer bir saldırı olmaz, rahat olun demiş idim.
0: Yalancı çoban

0: hikayesine mi dönüyor bu kadar çok söylenince?
1: Döndü aslında. Yani Rusya bu kartı çok ileri sürüyor ama şu dillendirildi, boyut değiştirdi. Nükleer derken taktik nükleer, yani lokal belli bölgeyi kapsayacak saldırılar olabilir dendi. Bunu Rusya şu ana...
0: Bir önceki görseli açalım. Onlar İngiliz üsleri ya da İngilizlerin bulunduğu noktalar olarak mı seçilir? Doğrudan Ukrayna mı?
2: Bak, Ukrayna diye.
1: Konu
0: Ukrayna diyordu. Ama sonra NATO destekleyince NATO'ya da karşı...
2: İşte o zaman büyük hata yapar Putin. Ukrayna'yı atarsa NATO şu anda girmek zorunda değil. Çünkü Ukrayna NATO üyesi değil. Ama herhangi bir İngiliz üssünü atarsa bitti NATO.
3: Yalnız şöyle bir durum var. Hatırlarsanız geçen hafta konuştuk bunu. Hani Netanyahu'nun Türkiye dışındaki birliklerine saldırma. Hani bir hesap yapmışlar ya. İnceleme yapmışlar. Türkiye dışındaki bir üssüne, bir Türk askerine saldırmaları durumunda NATO'nun 5. maddesinin çalışmayacağı düşüncesine sahip olmuşlar.
0: Hocam ne dersiniz?
3: Acaba aynı düşünce olabilir mi?
0: Örneğin mesela Diego Garcia çok konuşulduğu için. Evet, şimdi, Diego Garcia'daki İngiliz üssüne bir saldırı gerçekleşti Rusya tarafından. Bu NATO'nun 5. maddesi ne dersiniz hocam?
2: Girer. Şöyle girer ki. Mi? Niye girer? Çünkü o Türkiye'nin Somali'deki, Suriye'deki üsleri falan, yani orada o ev sahibi bize veriyor, biz oraya gidiyoruz. Bizim egemen toprağımız değil ama bu İngiltere'nin Falkland kendi toprağı. Kıbrıs'taki Agratur ve Dikelya kendi egemen üstü. Cibraltar dediği Cebel Tarık kendi toprağı. Yani İngiliz toprağı orası. Şimdi, orada başka bir ülkedeki üssü değil.
0: NATO'nun 5. maddesi girer, devreye girer.
2: Girer.
1: Şimdi, kendi toprağı. Bak şöyle bakalım meseleye. Rusya'nın yaptığı bir kuru tehdit mi? Yoksa gerçekten niyeti ciddi, tak diye götürür Londra'ya bir füze saldırır mı, orayı yerle bir eder mi?
0: Buyurun.
1: Ben işin o boyuta geleceği kanaatinde değilim. Bak Trump ne dedi bu olayla ilgili son? Putin yakın dostum, NATO'ya saldıracağını düşünmüyorum ve kendisiyle muhabbetimiz var demeye getirdi. Şimdi Trump bu cümleyi niye kullandı? Yani Trump her önüne gelene aynı cümleyi mi kullanıyor, yoksa bu sözde bir mana var mı? Şimdi daha önce hatırlattım ama tam yeri geldi bir daha şahidim. Bir 10 yıl önce bir gazeteciye bir röportaj veriyoruz. İşte dünyanın ne bekliyor diye. Bir manşet verin öyle gidelim diye gazeteci benden bir talepte bulunmuştu. Ben de yaz o zaman dünyanın geleceği PTT demiştim. O da gülerek dedi ne alakası var hocam dedi, biz dedi manşet bekliyoruz. Ya dedim Putin, Trump, Tayyip, yani bu üçlü dünyanın önümüzdeki yıllarına karar verecek demiş idim 10 yıl önce. Şimdi bak Putin, Sayın Erdoğan ve Trump. Dikkat edersen bunlar arka planda gerçekten hani özel dostluğu olan ve dünyanın da bu Londra merkezli oyununa karşı durmaya çalışan bir güç birliği. Dolayısıyla Trump bunu dostum Putin, ben böyle bir şey yapacağını tahmin etmiyorum, düşünmüyorum derken boşuna konuşmuyor. Burada hani o CIA yetkilisi de gitti Moskova'ya, onu da belki birazdan konuşuruz.
0: Konuşacağız, var.
1: Orada birazdan. Bak burada Londra... Putin ve Trump'ın ortak hedefi mi? Bunu bir düşünelim. Bence evet. Bu durumda karşılıklı böyle arka planda görünmeyen bir paslaşma var mı?
4: Koordineli hareket ediyor.
1: Koordineli hareket var mı? Bunu hatta Sayın Erdoğan da işin içine katarım. Dolayısıyla bak burada bir göz daha var. Kime? Londra'ya. Ben Londra'yı vuracak bir saldırı beklemiyorum ama şunu beklerim. Ukrayna içerisinde bak çok Zaharova ilginç ne diyor? Bak Ukrayna'nın Rus topraklarında İngiliz silahlarıyla düzenlediği saldırılar. Ha diyor ki Ukrayna'dan bana diyor saldırı düzenleniyor ve o saldırılarda kullanılan İngiliz silahları var diyor. Ki Ukrayna pilotlarını Londra'ya götürüp İngiltere'nin eğittiğini hatırlayalım. Dolayısıyla sürekli olarak açıktan ya da dolaylı veya zaman zaman örtülü, zaman zaman açıktan destek veren bir İngiliz aklı var.
2: Yo, açıktan yani. Ukrayna'nın öyle bir silah sanayisi yok. 4,5 senedir sürdüremezdi bu savaşı.
1: İstihbari bilgisi de yok ve şunu söyledi, yani söylemeye çalışıyor Moskova, diyor ki Londra'ya, eğer diyor destek vermeye devam edersen, aynı şekilde senin silahlarınla bana saldırılar da sürerse İngilizlerin olduğunu bildiğim Ukrayna'daki yerlere götürür diyor, çatır çatır vururum.
0: Bu tesis derken üsler olarak değil, Ukrayna'daki İngilizleri vurabilirim.
2: O zaman girmez, 5. madde başlamaz, işlemez.
3: Ama şimdi, bak, şurada bir durum var, şimdi Ukrayna'daki tesisi vurdu. Şimdi buna karşılık, yani nükleer taktik, nükleer silah kullandı. Buna karşılık Rusya'ya kim nükleer bir cevap verebilecek? Rusya'ya bir nükleer cevap vermek demek, Rus topraklarına nükleer saldırı yapmak demek. O zaman bunu yapabilecek ülke sayısı az. İngiltere, Fransa, Amerika. Başka ülkede nükleer silah var mı? Ben bilmiyorum.
2: Pakistan'da var.
3: Hayır. Batılı ülkelerden Rusya'ya cevap verebilecek, Ukrayna'yı destekleyen. Yani Fransa'da var, İngiltere'de var. İşte İsrail destekler mi bilmiyorum. Şimdi Rusya'ya karşı, yani Putin Ukrayna'ya taktik nükleer silah attı diye İngiltere'den, İngiltere topraklarından bir nükleer füze fırlatılıp Rusya toprakları vurulursa bu ne anlama gelir?
2: Dünya
3: Rusya'nın İngiliz ülkesini, İngiltere'yi hedef alması anlamına gelir. Bak ben işte bunu İngiltere ister mi? En korkunç ya da Fransa senaryo. İster mi bunu? Bakın istemezler yani.
1: Bir örnek vereyim bak size. Beşinci madde ister istemez burada beraber karar verelim.
4: Amerika topa girmez.
1: Şimdi burada İngiltere'nin veya herhangi birinin
0: o senaryoların olduğu görseli de rica edeyim arkadaşlarımdan, buyurun.
1: Rusya tarafından saldırıya uğradığını varsayalım. Mesela Ukrayna içine değil de götürdü İngiltere'nin bir üstü Kıbrıs, Avrupa'yı dikeleyi vurdu. NATO'nun 5. maddesi işler mi?
2: İşler.
1: Kağıda bakarsan işler. Peki gerçekte işler mi? Bak size bir örnek vereyim. Karadeniz. Dünyanın en huzurlu denizi. Amerika'nın Biden kanadı çok yokladı burayı. Ve tatbikata, NATO tatbikatına çağırdı. Ülkeler gitmedi birçoğu. Ve İngiltere imdadına koştu. Rusya'da dedi ki burada dedi hedeftir dedi benim için dedi. İngiliz gemisini, Rus jetleri vurdu ve gemi kaçtı. Londra dedi ki hayır biz ateş altına alınmadık dedi. Vurulmadı hiçbir yerimiz dedi. Biz dedi kendimiz terk ettik Karadeniz dedi, hatırlayın.
2: Evet.
1: Ve Rusya dedi ki hayır dedi ben gereken hani kararlılığımı gösterme adına vurdum dedi. NATO'dan hiç hareket gördük mü biz? NATO bir anda İngiliz
0: yani
1: gemisi.
0: NATO dediğimiz büyük ölçekli Amerika ve Amerika bu işte şöyle bir adım var. Onu ekranlara getireyim. Yani
4: Amerika ve da... Türkiye NATO artık.
0: Evet yani evet. Amerika ve Türkiye girerdi.
4: İkisinin de tavrı belli.
2: Yani Rusya'yla savaşmak istemiyor.
0: İstemez. Ben, hele böyle bir konu üzerinde.
1: Ben lafı şuraya getireceğim.
0: Buyurun bir cümle alayım.
1: Gerçek uğrasa dahi 5. madde işletilmesi kağıt üstünde mecburi olsa dahi ben ülkelerin gitme konusunda ihtiyatla yaklaşacağı kanaatindeyim.
0: Çünkü Amerika şöyle bir adım attı Coşkun Baş. Bu Avrupa'daki askerlerini hemen ekranlara getirelim. Amerika Avrupa asker haritasını çekme kararını verdi. Trump zaten bu konuda çok kızgın.
2: Tabii.
0: NATO'da o meşhur Ankara zirvesine de damga vuran %5'lik konu.
1: Doğru.
0: Son açıklaması Trump'ın yeniden Amerika'nın gündeminde Avrupa'dan asker çekme. Böyle bir kriz varken Avrupa'dan asker çekiyor. Trump da şunu mu diyor? Ben olmazsam Rusya ile baş başa kalırsınız.
2: Aynen. Ne haliniz varsa görün.
4: Hatta bakın, Trump'ın mesela Hürmüz Amerikan toprağıdır demesinin altındaki mantık da aslında NATO'ya bir gönderme. Madem öyle burada ben savaş vereceğim. Siz mecburen geleceksiniz deme şeyi de var.
2: Şimdi yani. Hocam. NATO İnliği için ne diyorlardı? NATO Avrupa için ne diyorlardı? Yani önce gavurcasını söyleyeyim sonra tercih o daha buyurun. Güzel. NATO for Europe yani Avrupa için, NATO. United States in yani Amerika Avrupa'nın içinde olacak. Şu 1945'ten 1990'a kadar bu sayı 300 bindi. 300 bin Amerikan askeri vardı. 1990'da ben Almanya dedim iki birleşme zamanında hatırlıyorum. Şeyde bile Bonn'da bile gece 12'den sonra şeyler Almanlar çekiliyordu. Amerikan askerleri devreye giriyordu. Yani o kadar şeydi. Amerika idare ediyordu. Batı Almanya yani.
0: Batı başkentiydi o zaman.
2: Evet evet. Russia out yani Rusya dışında olacak Avrupa'nın. Germany down. Almanya'da aşağıda yani başını kaldırmayacak. Şimdi bu değişti. Amerika artık Avrupa'da falan bulunmak istemiyor. Diyor ki elinizi cebinize atacaksınız. Taşın altına siz de elinizi koyacaksınız. Ben sizi 45 sene besledim, korudum. Şimdi hadi bakalım pamuk eller cebe. Ya vereceksiniz benim istediklerimi de Grönland'da ses çıkartmayacaksınız Panama'ya da vesaire. Ya da ben sizi korumuyorum. Ne haliniz varsa görsün. Bak 38 bine düştü 300 binden. Onu da çekeceğim diyor. Ne olacak Avrupa'ya karşı? Bir tek Türkiye'ye şimdi. Bize ne yani? Biz Avrupa Birliği'nde miyiz? 63'te 12 Eylül'den beri. 63 senedir bizi kapıda bekletiyorsun. Ben niye Avrupa için Mehmetçiğimi öldüreyim ki? NATO'da gizli belgeler açıklandı. 90'dan sonra NATO bizi korumayacakmış. Eğer soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği bize girse Toroslara kadar korunmayacakmış. Toroslarda durduracakmış Rus askeri ki Akdeniz'e inmesin, İsrail'e falan Kıbrıs Mıbrıs gitmesin. O zamana kadar Mehmetçik ölsün, mühim değil. Erzurum, Ardahan falan filan gitsin Ruslar, mühim değil. Dolayısıyla Avrupa bize güvenmesin. Biz Avrupa bizi yıllarca oyaladı oyaladı, kapıda bıraktı şimdi.
4: Hatta ama hocam, Amerika... hatta hocam bunu ispatladılar da Paris anlaşması, 1850'de anlaşma yaptık. Osmanlı'ya evet. saldırırsa koruyacak diye. Adam ta Yeşilköy'e kadar yani geldiler. İngilizler seyretti yani, yine korumadılar.
2: Dolayısıyla yani Avrupa'nın ipiyle kuyuya erilmez. Avrupa'da bize güvenmesi. Eski Türkiye yok yani, öyle saftirik yani. Nasıl burada Mehmetçik var, piyon diye ben onu kul söylerim. Yok öyle bir şey.
0: Peki hocam, Coşkun Başbuğ öyle bir ihtimalin zayıf olduğunu söyledi. Bir asker olarak.

0: Hocama da soracağım
1: ama. Nükleer savaş ihtimali yok.
2: Az önce o senaryoların şimdi, olduğu başkentlere yönelik animasyonu ekranlara getirelim.
3: Nükleer silah kullanabilecek ülke orada Rusya'dır. Ben onu demek istiyorum. Yok, ama Rusya taktik nükleer silahı kullanabilecek Rusya'dır. Rusya'ya cevap verebilecek bir ülke cevap vermesi durumunda Rus topraklarını hedef alır ki bu da kendi topraklarını hedef alır.
2: Rusya ile İngiltere arasında bir sıcak yani. Temas sağlanır mı o bakımdan sormuştum.
4: Şimdi, buyurun bak, şuradan gerçekte gidelim. Yani şu gerçekte ilerleyelim. Bir, Rusya saldırmayı kafaya koydu Avrupa'ya. Yani kesin her
1: ama
4: şey.
1: Ama harita yalan da nereye saldıracak? İngiltere'ye saldırmayacak.
4: Gemileri yaktığını varsay. Şimdi Rusya'nın bu saldırı yapacak askeri gücü var mı?
2: Buyurun hocam.
4: Bunu beraber
2: İşte buraya saldıracak. Ben Rusya'nın saldırı gücü var mı? Onu mu soruyorsunuz?
1: Var. Buraya saldırı. Bakın ben bir senedir A Haber'de hep söylüyorum. Üçüncü Dünya Savaşı.
2: Hocam gösterdiğiniz yeri söyleyeyim. Kaliningrad.
1: Yani burası Doğu Prusya'nın başkenti. Eski Alman Königsberg. Alman topu.
2: Yani Rusya ile bir sınır bağı yok. Sadece bir koridor var.
1: Arada Litvanya ve Polonya var. 120 kilometre serbest geçişleri var.
2: Koridoru var.
1: Şey yaptılar. Ama buraya bağlayacak Baltağ çıkış yeri. Yıllarca 300 sene Rus İmparatorluğu sıcak denize inmek. Biz de çalıştı. 17 kere savaştı Osmanlı'yla. Ondan sonra işte Karadeniz'e indi. Kırım'ı falan aldı. Gitti İsveç'le savaştı. O zaman Finlandiya falan İsveç'e bağlıydı. İsveç Kral Litvanya İsveç'e bağlıydı. Oradan Baltağ'a çıktı. İkinci Dünya Savaşı'nı hatırlayın. 1939'daki başında Hitler'le anlaştı Stalin. Finlandiya'ya harbitlerle. Finlandiya'da korkunç direndi. Ama gene de üçte birini kaybetti. Oradan Baltağa çıktı. Şimdi bir tek burası kaldı. Hayatta burayı bırakmayacak. Buraya da nükleer silahlarını da koymuş. Bakın zaten çok güzel yapmışsınız. Füzeleri buradan saldırttırıyor. Yani ana topraktan saldırmıyor. Buradan saldırttırıyor. 1945'in Mayıs'ından sonra teslim oldu buradaki Alman general. Yani 8 Mayıs'ta barış anlaşması vermedi Alman general. Çok stratejik bir yer, çok ekonomik yer. Doğu Prusya'nın başkenti.
3: Kaliningrad'ın ben de önemine katkı yapayım müsaadenizle. Bir şey göstermek istiyorum.
2: Buyurun.
3: Şimdi şöyle bir durum var. Kaliningrad'ın olduğu yer çok stratejik. Hocam da belirttiği gibi. Bakın bir harita daha vardı. Daha geniş aşağıya da gösteren. Güneyde.
2: Sanırım o İngiliz üslerinin olduğu harita daha iyi olabilir. Onu ekranlara getirirsek
3: Kaliningrad'ı da şey yapar. Şimdi
2: daha bakın, net görebiliriz.
1: Yani savaş çıkarsa burada çıkacak. Şimdi buraya adımını attı mıydı? Attı NATO toprağı. Bunların Litvanya, Estonya, Letonya ve Polonya hepsi NATO ülkesi. Ayrıca adımını attı mıydı? Beşinci madde.
3: Şimdi burada Romanya'da başlayan bir Karpatlar Dağı var. Karpatlar yükseliyor oradan. Kuzeye doğru, Baltık Denizi'ne doğru indiği zaman bakın şu hat şöyle gelir. Burası düz alandır. Burası Kuzey Avrupa Ovası'nı Rus anakarasına bağlar. Şimdi Napolyon 1942'de Fransa'dan çıktı.
2: Hocam bu daha mı iyi olur?
3: Evet daha iyi olur.
2: Daha
3: bu
2: geniş
3: şöyle,
2: bir harita.
3: Bakın şurada Napolyon o Kuzey Avrupa Ovası'nı kullandı. O biraz önce Kaliningrad'ın olduğu yerden geçti. Çünkü orası askeri harekat için elverişidir. Yüksek değildir. Yani zırhlı bir harekatına uygundur. Orayı kullandı Kiev'e gitti. Hitler keza aynı şekilde gitti. Sovyetler Birliği keza Berlin'i işgal etmek için
2: oradan
3: aynı
2: geldi.
3: Şekilde. Şimdi Rusya tam onun ucunu tutuyor. Yani o Kuzey Avrupa Ovası'ndan Rus anakarasına geçiş yapılan askeri harekat için elverişli olan yerin tam Baltık Denizi'ne çıkışını tutuyor.
2: Evet.
3: O yüzden çok önemli orası. Hem Baltık ülkelerini kontrol ediyor.
2: Şimdi hocam diyor ki eğer bir
5: orada
2: saldırı...
5: Orada hocama bir şey ekleyeyim ben. Buyurun. Pardon. Orası çok iki kere oradan Avrupa saldırdı. Yani bir Hitler bir de Napolyon. İkisinde de başarısız oldular. Evet. Niye? Çünkü Avrupa Batı Rusya'ya karşı birleşemedi. Yani Fransa'ya karşı İngiltere, Almanya o zaman Napolyon'a karşı duruyordu. Hitler'in saldırısında
2: Rusya'da
5: da
2: soğudun da çok etkili
5: Hitler'in saldırısında
2: söyledi.
5: Da İngiltere,
1: general
5: Fransa.
1: General kış.
5: Yok ama bütün Avrupa bir bütün Rusya'ya karşı durduğunda yeniyor. Soğuk Savaş'ta yendiler mesela. Bütün Avrupa birleşti ittifak halinde.
1: Ama Amerika vardı.
5: İşte bütün Batı diyorum. Etmezdi. Bütün Batı. Sesi cebeyi çökertti. Ama bu tür savaşlar yani Napolyon Hitler örneğinden de gidersek yani Rusya'ya tek başına Batı'nın böyle ittifak halinde saldırmadığı durumlarda galip her zaman Rusya'dır. Yani bunu tarihte bize bunu
2: bugün
5: söylüyor.
2: Bugün de mi böyle düşünürsünüz?
5: Bugün de öyledir. Ben niye de öyle? Çünkü yani Batı'nın mesela 3 temel sorunu var. Hep bazen değiniyoruz. Bir Rusya sorunu. Bunu hala çözememişler. Bu anlaşılıyor. İki işte bir Yahudi sorunu vardı. O tekrar nüksediyor. Bir de Osmanlı'dan gelen Osmanlı-Türk meselesi diyelim mesela. O da neşet ediyor yine. Yani Batı şu anda zor durumda. Niye zor durumda? Yani şu anda jeopolitik bir mücadele var. Jeopolitik mücadelelerde aktörler rasyonel hareket eder. Yani ideolojik mücadelelerde çok afaki gidebilirsiniz, çok irrasyonel davranışa yapabilirsiniz.

0: olmasın ama jeopolitik mücadelenin aktörleri çok rasyoneldir. Çıkarlarını, menfaatlerini, işin nereye gideceğini çok iyi hesaplarlar. Bu işte de yani bu şimdiki mücadele veya Rusya'nın Ukrayna meselesi, Amerika'nın işte İran'a saldırısı, Suriye, Orta Doğu'daki gelişmeler hepsi bir bütün olarak baktığımızda İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki sistemin ikinci çözülüş aşamasındayız. Yani ilk aşamada Rusya ikinci aktördü, birden çöktü. Bütün Orta Asya, Batı Afrika, Balkanlar bir şekilde yeniden düzenlendi. Şimdi ikinci büyük güç Amerika'nın hegemonik çözülüşü ya da hegemonik restorasyonu diyelim. Öyle bir aşamadan geçiyoruz. Amerika da bunu itiraf ediyor zaten. Yani çok kutuplu bir dünyaya geçiyoruz şeklinde. Ve bu restorasyonu Rusya ile ve Türkiye gibi aktörlerle aslında koordine ediyor. Şimdi buradaki mesele oradan kaynaklanıyor. Yani bazen Rusya'dan bir şeyler koparmak için İran savaşında diyelim bazı destekler almak için onu Ukrayna'da sıkıştırıyor olabilir ya da bu hamleleri ben biraz da ona bağlıyorum. Yani Ukrayna'da o da Rusya'da darboğaza, Amerika'da İran'da darboğaza.
1: Ama şöyle anlıyorum o zaman ben. Topyekün bir savaş söz konusu değil. NATO
0: değil. Yani yeni şimdi, bir yapılanma var, yapılandırma yani var ama Avrupa buradan rahatsız.
1: Şöyle yapalım mı? Bir araya gideyim. Çünkü reklam vaktim geldi, epeydir de bekledim. Bir araya gidelim, aranın ardından buradan devam edelim. Çok kısa bir ara ardından buradayız.

0: Haber Radyo 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yayımladığı haftalık bültene göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 21 Ağustos itibarıyla 50 milyar 984 milyon lira artarak 27 trilyon 683 milyar 273 milyon liradan 27 trilyon 734 milyar 257 milyon liraya yükseldi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Kara bıraklama suçu var. Örgüt kurma, yönetme, aynı şekilde devlet aleyhine bir dolandırıcılık suç iddiası var. Bunlarla ilgili soruşturma devam ediyor. Tabii derinleşebilir mi? Derinleşebilir. Dosya kapsamında yeni itirafçı beyanları geliyor.
4: Yeni itirafçı beyanları geliyor dedi. Soruşturmanın derinleştiğine vurgu yaptı. Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturmanın dini yapılanmaya dair olmadığını bir kez daha hatırlattı.
3: Bu tamamen bir suç örgütüne ilişkin yapılan bir operasyon. Biz kesinlikle bir dini yapılanma, dini grup ya da sivil toplum örgütüne ilişkin bir şey yapmıyoruz. Burada özellikle din kisvesi altında vatandaşlarımızın dini duygularını kullanarak örgütün bir yapılanması var.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek gündemdeki soruşturmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kuriş dosyasında yer alan eski bakan İdris Naim Şahin'e de ayrı parantez açtı.
3: İdris Naim Şahin, Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Ben daha sonraki beyanlarını okudum. Özellikle ben bunu kiraya verdiğini, kiralama yoluyla bu aracın verdiğini söylüyor ama Bakan Bey'in söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor. Biz aracın HTS, PTS kayıtlarına baktığımız zaman hani Bakan Bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum.
5: Otoparkta duruyordu.
3: Otoparkta dedi. Öyle değil. Yani bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor. Hı hı. Sizin söylediğiniz gibi
5: iki araç daha
3: var. Bir tane aracı da aynı şekilde bu örgütle irtibatlı bir kişi var. Ona veriyor kullanması için. Bu konular hakkında araştırıyoruz ama yani Bakan Bey'in söyledikleriyle dosya içeriği uyuşmuyor. Evet. Ben bunu söylemek istiyorum.
4: Akın Gürlek, Kuytulcular suç örgütüne de değindi.
3: İnsanlardan zorla, tehditle, şantajla senet imzalatmalar, para almalar, istihbarat örgütü gibi işte kayda almalar. Yani özellikle Alparslan Kuytulu, siz de biliyorsunuz. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminde o gün söylediği sözler, yani bu darbe başarılı olsaydı. Yani bunlar zaten toplumda insanlar bu konuda bir nefret oluşmuştu. Ya bu tamamen suç örgütü yapılanması. Burada da aynı şekilde devam eden bir süreç var.
4: Adalet Bakanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde artık bir cinayet şüphesinin kuvvetli olduğunu belirtti. Cinayetteki FETÖ izine dikkat çekti.
3: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Çünkü eyleme götüren çok fazla FETÖ ile irtibatlandıran çok fazla olay var. İşte uçak pilotu, pilotun eşi, daha sonra kazadan önce, yani rahmetlinin Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından önce birkaç gün öncesinde Elazığ'da pilotun da dahil olduğu işte örgütü mahrem imamlar toplantısı. Bakın şunun altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor.

0: Kemal Batmaz bu toplantıya katılıyor. Adil Öksüz'ün kim olduğunu biliyorsunuz. Evet. Yani darbenin ana sorumlularından birisi ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayet diyoruz artık şu an çünkü çok kuvvetli şüpheler var. Cinayetinden bir gün önce Adil Öksüz Türkiye'den dışarı çıkıyor. Bakın çok önemli bu 15 Temmuz'da da çok yaşanmıştı biliyorsunuz. Evet, FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var.
1: Bakan Gürlek ayrıca faili meçhul suçlarla mücadelede 4 aylık süreçte şu ana kadar 46 olayında aydınlatıldığını söyledi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Vergi ve SGK borcu olan esnafa kredi müjdesi geldi. İşletme sermayesi ihtiyaçları için 1 milyon 500 bin liraya kadar, iş yeri ve taşıt alımına yönelik olarak 3 milyon 500 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak.
3: Yani evet güzel olur, işimize yarar. Esnafın elinde bollaştı.
4: Bence nefes aldıracak, rahatlatır.
1: Esnafın vergi veya SGK borcunun %25'ine kadar olan kısmı öncelikle banka tarafından ilgili kurumlara ödenebilecek.
5: Mutlaka tabii biz bunu internetten takip ediyoruz. İnşallah herkese hayırlı olur. Esnaf olarak tercih ederim.
1: Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde de yeni düzenlemeye gidildi. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararıyla vergi veya SGK prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarların da belirli şartlarda kredi kullanabilmesinin önü açıldı.
6: Avantaj tabii bizim için çok iyi olur. Bunları da kullanırız.
1: Bu kapsamda kredi kullanacak esnaf ve sanatkarların kredinin kullanılacağı tarihten en fazla 15 gün önce alınmış bir belge sunması gerekecek. Bu belgeyle vergi dairesine ve SGK'ya vadesi geçmiş borcun bulunmadığının gösterilmesi istenecek. Vadesi geçmiş borcu bulunanlarınsa mevcut borcun yapılandırıldığını veya taksitlendirildiğini ve söz konusu yapılandırmanın bozulmadığını belgelemesi gerekecek. Kararla birlikte işletme sermayesi ihtiyaçları için 1 milyon 500 bin liraya kadar, iş yeri ve taşıt alımına yönelik olarak 3 milyon 500 bin liraya kadar yatırım kredisi kullandırılacak.
6: Sıcak para girişi olacağı için ben borçlarımı ödemiş olurum. Diğer tüm esnaflar da aynı şekilde ödediği için de sirkülasyon devam eder.
1: Esnaf ve sanatkarın vergi veya SGK borcunun hazine faiz destekli kredinin azami %25'ine kadar olan kısmı öncelikle banka tarafından ilgili kurumlara ödenebilecek. Böylece kredi kapsamında borç için ayrılan tutar doğrudan vergi dairesine veya SGK'ya aktarılacak. Borcun ödenmesinin ardından krediden kalan tutar esnaf ve sanatkara kullandırılacak.
7: Çok da güzel olur yani devletimiz sağ olsun böyle bir çalışma yaptığı için.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu. A Haber Radyo.
8: Aranın ardından aklın yolunda gelişmeleri paylaşmayı sürdürüyoruz. Sıcak bir gece, Rusya'dan açıklamalar geliyor. Karşılıklı olarak da geride bıraktığımız akşam saldırılar yaşanmıştı. Hem Ukrayna cephesinden hem de Rusya cephesinden saldırıların yoğunlaştığı bir dönemdeyiz. Ama asıl merak edilen Rusya'nın açıklamaları. İngiltere ve Fransa ateşle oynuyor diyor. Rusya ve bir NATO-Rusya savaşı ya da Avrupa-Rusya savaşı yeniden gündeme gelir mi? Füze gücünü birazdan konuşacağız ama haritaların olduğu bir görsel vardı. O özellikle İngiliz üslerinin. Onu rica edelim yönetmenimler.
9: İngiltere'nin dünya hakimiyeti.
8: Dünya hakimiyeti azaldı mı? Evet. Yeni dönemde nasıl bir tablo var?
9: Şimdi,
8: buyurun hocam.
9: Rusya dedi ya İngiltere ateşle oynuyor. Bak doğru. Dedi işte hem Ukrayna'daki İngilizler hem de İngiltere'nin başka yerlerinde vurdu.
8: Askeri tesislerini vurdu.
9: Ve tarihte de bunu yaptı dedi İngiliz. Rusya doğrusu çok doğru bir şey. Bakın tarihte ne yaptı? 1618-1648 Avrupa'da 30 yıl savaşları var. Protestan, Katolik falan Almanlarla.
8: Doğru.
9: Ve 48'de Vesfalya Anlaşması yapıldı. Savaş bitti. Avrupa'da bir denge kuruldu. Klasik güç dengesi deniyor buna. Balance of Power gavurcası. Yani Prusya, Avusturya, İspanya, Portekiz, İtalya yok o zaman şehir devletleri falan birbirini dengeliyorlar. Bunun dışında bir tane ülke var İngiltere. Dengeleniyor. Ve 1650'de dünya hakimiyetini bakın bu harita var ya 1650'de şekillenmeye başladı. Çok eskidir yani. Şimdi yeni değil.
8: Güneş batmayan ülke diyorlar. İşte buradan çıkıyor. Yani Avustralya ile aynı zamanda Kanada'nın bir bayrak altında bulunması, Hindistan'ın da olması yani, güneşin batmadığı.
9: İngiltere'de güneş doğduğu zaman burada batıyor. Burada doğduğu zaman İngiltere'de batıyor. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk buradan geliyor. 1650.

0: 300 yıl, 1945'e kadar Pax Britannica diye İngiliz İmparatorluğu üzerinde güneş batmaya bu şekilde dünyaya hakim oldu. Ve bu sistem, klasik güç dengesi sisteminde İngiltere sistemin dışında dengenin dengeleyicisi. Şimdi terazi vardır ya, eskiden manavlarda vardı. 1 kilo 2 kilo falan bu tarafa koyar.
1: Şimdi genç izleyicilerimiz bilmez ama bilmez. Eskiden ha, çok
0: şimdi meşhurdur. Tabii dijital her şey de, o zaman şeyler böyle ağırlıklar vardı bu tarafa
1: koyar. Kulakları vardı böyle terazinin.
0: Buraya portakallar konur, buraya da ağırlıklar konur. İşte İngiltere hep zayıf tarafın yanında olur. Yani kim zayıfsa orayı destekler. Dengeyi şey yapar. İşte bu onun için. İşte Ukrayna'da yaptığı bu. Eğer Ukrayna güçlü, Rusya zayıf olsaydı Rusya'yı destekleyecekti. Yani İngiltere Ukrayna'yı seviyor falan diye. Mesela Kıbrıs'ta da hep bizi destekledi. Niye? Orada kalayım diye. Türkleri, ama sizin davanız, sizin davanız
1: bakalım,
0: diye
1: kalmış. Üstlerde var.
0: %3,5 kendi toprağı. Bakın üssü değil, tekrar ediyorum. Kendi. Kıbrıs'taki egemen üs, yani orada doğan, ölen, evlenen falan İngiliz hukukuna göre. İngiliz kralının bayrağı. Her şey İngiliz hukuku. İngiliz'in kendi toprağı. Üst değil yani, egemen üs, sovereign üstü.
2: Peki hocam, bütün bu başlıkları değerlendirdiğinizde İngiltere ön plana çıkar ve Rusya'ya karşı tek başına bir
0: yapmaz mı? Yapmaz, hiç yapmadı. Coşkun komutan dedi, tarih boyunca bu yok. 300 sene boyunca bakın, bu eski İngiliz sömürge, bugün hala İngiltere kralı biliyor musunuz? 19 ülkenin kralı.
1: Doğru.
0: Yani dedi ya, Kanada devlet başkanı İngiltere kralı resmen.
1: Doğru.
0: Avustralya, Yeni Zelanda'daki büyük ülkeler, Afrika'da birçok ülke
1: Papua
0: hala.
1: Yine.
0: Tabii 19 ülkenin kralı adam ve İngiliz sömürgelerine gidin, Pakistan'a, Hindistan'a, Bangladeş'e, Kıbrıs'a dahil, benim memleketime dahil. Ya eski sömürge bunları sömürmüş etmiş, dilini vermiş, bilmem nesini vermiş. Hiç İngiltere'nin aleyhinde şey yapmıyorlar. Komutan dediğimi söyledi, Coşkun komutan. Fransız sömürgeleri gidin, nefret ederler, küfürler Fransızlara.
1: Afrika'da son dönemde ortaya çıkan
0: tabloları böyle. Ama İngiliz nasıl becermiş, bunu İngiliz'den öğrenmek lazım. Hem sömürmüş, madenlerini almış, insanlarını sömürmüş, bilmem ne. Hem de kendisine, hem de dilini vermiş, çoğuna dinini de vermiş, mezhebini vermiş protesto. İşte Amerika'nın protestanı da oradan geliyor. Ama şey yapmamış. Dolayısıyla bu 300 senelik şey, İngiliz üsleri Avrupa ülkelerinin birbirine karşı dengeyi kurdurtturmuş, savaştırmış, bütün dünyayı sömürge yapmış. Buyurun. Bütün İngiltere yaptı bu. Yani buralara çıkmasına, işte Fransa bir çıktı Afrika'da, Fransa'yı yendi 7 yıl savaşları. Hindistan'ı aldı Fransa'dan, Pakistan, Bangladeş'ti falan. Yani ki Almanya sonra 1870'lerde sanayi devrimi şey yaptı, onu yendirtti.
1: Hatta hocam Uzak Asya'da, Vietnam'da Amerika'dan önce Fransa'nındı. Amerika Fransa'dan gidip oraya devralmıştı.
0: Tabii, tabii.
1: Fransa'nın da öyle bir adımı vardı ama
0: Hindistan da Fransa'nındı zaten. Tabii,
1: hiçbir aynı şekilde
0: Kanada'da Amerika mesela Amerika'nın Louisiana eyaleti Kral Louis'ten geliyor yani. Evet. Kanada, Quebec hala Fransa'ya.
2: Peki tam bu noktada hocam, bir sıcak savaş yaşanmazsa İngiltere Ukrayna'ya desteğini geri mi çeker? Bir başka formül mü bulunur? Şu yüzden soruyorum bunu. Bir önemli ziyaret yaşanmıştı, arkadaşlarımdan rica edeyim. CIA direktörü bir anda Rusya'ya gittiği açıklandı. 8,5 saatlik bir kayıp süre var. Arkadaşlarımdan
0: askeri
2: rica edeyim.
0: Askeri uçakla, nakliye uçağıyla gitti geldi.
2: Geldi. Putin'le görüşmediğini söyledi sadece Rusya tarafı.
0: Zaten görüşmez.
2: Görüşmez. Kimle görüştü? Ne oldu?
0: Trump'tan
2: açıklama şuydu. CIA direktörünün Rusya ziyareti bir şeyler ortaya çıkarabilir dedi.
0: Tamam. Mesajını götürdü. Trump'un mesajını götürdü zaten.
2: Putin'le bir görüşme olmadığı söylendi. Doğru. Kimle görüşüldü bilmiyor, muhtemelen.
0: Rus istihbarat
2: başkanıyla görüştü. Ziyaret doğrulandı. Güvenlik servisleri arasında temas dendi.
0: Ha işte.
2: Şimdi Amerika ile Rusya arasında bir kriz mi var? Yoksa İngiltere-Rusya arasındaki krize Amerika müdahil mi oluyor? Ya da hangi yönde müdahil olur? Bu ziyarete dair de çok kısa bir yorum alayım.
0: Söyleyeyim. Amerika ile Rusya arasında bir kriz falan yok. Onlar
2: onu çözmek için gitmedi
0: onlar
2: yani.
0: Onlar zaten şeyde konuştular, işte Grönland'da Ukrayna'nın üstünü verdi Rusya'ya Trump, altını da aldı. Değerli madenleri, mineralleri falan filan gayet güzel paylaştılar. Amerika ile Rusya arasında dünyayı paylaşmada anlaştılar. Hiç de bir derdi yok. Amerika'nın kızgınlığı özellikle Avrupa'ya. Yani İran'la da savaşında destek vermedi Avrupalılar. Hiçbirini vermedi ama parayı ben veriyorum diyor. Bilmem Vietnam'da benim askerlerim öldü. İşte 1. Körfez, 2. Körfez'de benim askerlerim öldü. Milyarlarca Afganistan'da 3 trilyon doları gömdük 20 sene. Bilmem ne kadar tabut geldi. Hiç bana destek vermiyorsunuz. Ben de sizi korumuyorum diyor. Rusya'yla da ne haliniz varsa görsün diyor. Çünkü Rusya'yla anlaştılar.
2: Peki. Burada şöyle midir? Bir akıl yürütsek. O ziyarette elbette yokuz. İstihbarat ziyareti çok gizli. Ne konuşulmuş olabilir? Şöyle mi denmiştir? İngiltere'ye sakın müdahale etme. İngiltere'nin yanındayız. Bundan sizi pişman ederiz. Tonunda mı?

0: mıdır?
1: Hiç zannetmem.
0: Yoksa biz bu konunun dışındayız.
1: Hayır, şu var. Bizim NATO'ya saldırma. NATO'ya saldırma çünkü ben dahil olmak zorunda kalırım.
0: Bu görüşmüş olabilir.
1: Evet, yani bunda Trump'ın şey, yani istihbarat, yani CIA başkanı kendi kendine başka bir ülkeye gidemez. Hayır,
2: zaten Trump diyor ya.
1: Ha, başkan gönderiyor onu, bak bunu diyeceksin. Zaten gidip de başkanla konuşmaz. Başkanla
2: zaten hemen sonrasındaki bir zirve var, onu da ekranlara getirelim. Hemen Beyaz Saray'a geldi, gelir gelmez de hemen
1: bilgileri aktardı.
2: Zirve
1: tabii.
2: Toplandı,
1: belki açıklamayacaklardı bile basına ama bir şekilde sızdı. Yoksa belki bu gelişmeyi hiç konuşmayacak, haberimiz bile olmayacak.
3: Sızdıran da ABD basını.
2: Tabii ABD'nin içindeki belli bir güç, yani Trump'ın yanında olan basın değil. Az önce de konuşmuştuk, o Trump'ın karşısında olan basın.
1: Yani Amerika ve Rusya bilinçli olarak açıklamayı yapmadılar. Sızdı bu haber. Bu gizli kalacaktı muhtemelen.
2: Peki hocam, teşekkür ederiz. Gelişmeleri paylaşacağız ama bir kaza, Zeytinburnu'nda iki tramvayın kafa kafaya çarpıştığı kaza. Ekip arkadaşımız Numan sanırım. O noktada Numan Erşan, öncelikle geçmiş olsun diyelim. Günün ya da gecenin en acı, en sıcak gelişmesiydi. Son durum ne Numan Erşan Karaca? Notlarını lütfen bize aktar bu sıcak gelişmeye dair.
4: Aktan Uysal, iyi akşamlar ve yayınlar diyorum. Geride bıraktığımız saat içerisinde biliyoruz ki Zeytinburnu'nda bir İETT kazası meydana gelmişti. Biliyorsunuz ki iki vatandaşımız vefat etmişti. Aynı zamanda 17 kişi ise yaralanmıştı. Ve geride bıraktığımız saatlerinde yaklaşık 1,5 saat önce ise işte şu anda bulunduğumuz yerde iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Hemen görüntülerimizi sizlerle paylaşalım. İç tarafa doğru gidelim yavaş yavaş. Şu anda görmüş olduğunuz gibi iki tramvayın hemen ara tarafında incelemeler devam ediyor. Kameraman arkadaşımla o bölgeye doğru geçiyoruz. Dediğimiz gibi geride bıraktığımız saatler içerisinde bu kaza meydana geldiğini belirtelim. İki tramvay var şu anda karşı karşıya olan. Bir yandan da tabii çalışmalar da devam ediyor. Tabii bir yandan da buradaki geçtiğimiz dakikalarda yaralanan vatandaşlar vardı. Neyse ki can kaybı yok. Az önce o güzel haberi aldık. Ve şu anda içindeki bütün vatandaşlar, yani hepsi çıkartıldı kontrollü bir şekilde ve aynı zamanda şu anda şeye doğru ilerdi. Evet, biz de ileriye doğru gidelim. Şu buradan bir görüntü sadece vereceğiz. Ondan sonra iç tarafa doğru ilerleme sağlayacağız diyelim. Hemen yan tarafa doğru ben geçiyorum. Tabii burada da aynı zamanda güvenlik önlemleri alındı. Haktan Uysal, onu da belirtmek istiyorum sizlere. Tabii bir yanda görmüş olduğunuz gibi aşağıdaki tramvayda, yani ikili tramvayın arasında bir kaza meydana geldi. Aslında ana kazanın olduğu yerde, işte şu anda görmüş olduğunuz gibi burası ve iç tarafına doğru olan bir yerde görüyoruz ki şu anda evet, tabii orayı da güvenlikle alakalı herhangi bir sıkıntı olmaması için, camların çevreye yayılmaması için burada da aynı zamanda bir yandan işlemler devam ediyor. Şimdi onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Dediğimiz gibi geçtiğimiz dakikalarda burada olan yaralı vatandaşlar vardı. Vatandaşların hepsi sağlıklı bir şekilde buradan, alandan ayrıldı ve aynı zamanda şu anda hepsi hastaneye kaldırıldı. Yaralı sayısına dair Haktan Uysal, elimize gelen net bir bilgi yok. Önümüzdeki dakikalarda daha da netlik kazanacak. Sizlere aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek. Burası aslında Zeytinburnu değil, Zeytinburnu istikametine giden tramvay ve aynı zamanda Topkapı'dan gelen tramvay. Yani iki tramvay çarpıştığını belirtmiş olalım. Ve Topkapı durağı burası ve şu anda hareketli dakikalar yaşandı geride bıraktığımız saat içerisinde. Seyir halinde bulunan iki tramvayın henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpışması sonucu yaralanmalı bir kaza meydana geldi, onu belirtelim. İlk belirlemelere göre kazada yaralananlar var fakat sayıda henüz net olduğunu, net bir bilgimiz yok şu anda. Geriye bıraktığımız dakikalarda, yani ileri dakikalarda net bir şekilde bunu sizlere aktaracağız, söyleyeceğiz. Olay yerine çok sayıda ekip aynı zamanda sevk edildi Haktan Uysal, onu da belirteyim sizlere. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine kısa sürede çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin tramvayda sıkışan veya tahliye edilmeyi bekleyen yolcular için güvenlik tedbirleri alarak tahliye çalışmalarını başlatmışlardı ve size de belirtmiş olduğumuz gibi geride bıraktığımız saatlerde Zeytinburnu durağına gitmek üzere olan ve Topkapı'dan kalkan iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Bu tür durumlarda tabii şöyle bir olay yaşanabiliyor. İki tramvayın da hat karışıklığı meydana geldiği zaman iki tramvay da kafa kafaya maalesef ki çarpışıyor. Tabii bunun öncesinde neler oldu, neler yaşandı, bizler kesin net bilgiye şu anlık sahip değiliz. Önümüzdeki dakikalarda net bilgi geldiği zaman yine aynı şekilde buradan Zeytinburnu Topkapı durağından sizlere aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım Haktan Uysal.
0: Numan Erşan, beni duyabiliyor musun? Şunu soracağım. Yağmuru görüyorum. İstanbul'da dün gece başlamış, sabah saatlerinde yağmurla ilgili mi kaza yoksa tamamen sinyalizasyon mu? Elbette açıklamayı

0: bekleyeceğiz ama senin izlenimin yağmurun bir kazaya etkisi var mıdır? Şu anda da yağmur devam ediyor herhalde.
1: Aktan Uysal, tam yayına bağlanmadan 5 dakika önce fazla bir sağanak yağış bastırdı bizim olduğumuz yerde. Şimdi İstanbul'un belli bölgelerinde yağış var fakat buraya oldukça fazla bir yağış düştü. Zannediyorum ki geride bıraktığımız saatler içerisinde o bulutların bırakmış olduğu yağışla yine kazada bir ihtimal olarak etkili olmuş olabilir. Şu anda bizim bulunduğumuz yerde dediğimiz gibi geride bıraktığımız saatlerde oldukça fazla bir yağış vardı. Fakat şu anda yağış yok. Aynı zamanda hem sinyal düşüncemiz var, bir anda frekans karışmış, sinyal karışmış olabilir ve aynı zamanda şöyle bir durum var ki aslında sinyal karışmasına rağmen iki tramvayın birbirine çarpması aslında bir nevi biraz imkansız oluyor. Çünkü ikisi de fren yaparsa ortak bir yerde durabiliyor. Fakat fren yaptıkları ama yine duramadıkları zamanda ise işte böyle kazalar meydana gelebiliyor. Bizler bunun takipçisi olacağız. Bir yandan gelen bilgileri, yeni gelen bilgileri sizlere aktaracağız. Şu an için güzel haber verelim ki şu anda herhangi bir vefat eden bir vatandaşımız yok. Yaralı vatandaşlarımız var. Onların da sayıları birazdan elimize ulaşacak. Önümüzdeki dakikalarda iki tramvayın nasıl çarpışına dair net ve önemli bilgiler geldi ki sizlere aktarmaya devam edeceğiz Aktan Uysal.
0: Umar Erşen Karaca, çok teşekkür ederiz. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Belki o fren noktasında yağmur etkili olmuş olabilir. Gelişmeleri değerlendireceğiz. Ali Fuat Hocam buyurun. Araya gitmeden hemen önce o Kaliningrad üzerinden nasıl bir süreç işlediğini paylaşmıştınız izleyicilerimizle. Bir de general kıştan söz etmiştik. Özellikle Rusya kışından. Evet. Ona dair de bir görselimiz vardı. Hemen onu ekranlara getirelim. Arkadaşlarımız o görseli hazırladı. Rusya ile bir savaşta düşünülmesi gereken noktalardan biri de elbette mevsim koşulları. Hem Napolyon bunu düşünmemişti. İşte ekranlara da geliyor, bir Fransız dergisinin manşetiydi, General Kış manşeti. Hem de Hitler Rusya ile o savaş içerisinde sürecin uzamasıyla birlikte Kızıl Ordu'ya değil de kışa mağlup olduk demişti daha sonrasında. Tekrar diğer görseli ekranlara getirebilirsek, Rusya'nın sıkıştığı anda bir taktik nükleer silah kullanması, sonrasında ortaya çıkacak olası tablo bir kıyamet senaryosu mudur? Gerçekliği ne boyuttadır? Bunu çok fazla dile getirdiği için Coşkun Başbuğ'un ifadesi artık karşılarındaki güçler tarafından çok ciddiye alınmadığı da konuşulan, tartışılan noktalardan biri. Sizin görüşünüz ne yönde olur?
2: Şimdi öncelikle müsaadenizle bu...
0: Ha, general kışa mı dönelim?
2: Evet, tamam, general kışa gidip bir cümle söyledim o haritada.
0: Ali Fuat Hocam.
2: Şimdi tüm ordular, Coşkun Bey de bilir, kendi ana karasından uzaklaştıkça daha fazla lojistik desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu lojistik desteği vermek de güçleşir. Yani mesela Napolyon dönemini düşünün. Tamam, o döneme göre oldukça teknolojiye sahip bir ordu. Hitler keza öyle ama Almanya'dan uzaklaşmış bir ordu.
0: Ama Napolyon da çok inat etmişti. Bildiğim kadarıyla Moskova'ya kadar geliyor.
3: Moskova'yı boşaltıyorlar. Moskova'ya girdi, Moskova'yı yakıyorlar. Geri çekildi Ruslar.
0: Geri çekildi ama bir de onun peşinden Stalingrad'a, şimdiki Stalingrad dedim affedersiniz, St. Petersburg'a, bugünkü ismiyle St. Petersburg'a evet, ilerlemeye çalıştı. O ilerlemeye çalıştığı hatta da Napolyon'un orduları işte, paramparça oldu.
2: Şunu demek istiyorum. Bunun için iki ordu da önce nereye gitti? Kiev'e gitti. Evet. Niye Kiev'e gitti? Çünkü Kiev tahıl deposu o bölge.
0: Doğru.
2: Ve yiyecek, ılıman, içecek, evet, Karadeniz, kömür var. Tabii. Bakın niye oradaki tanklar olsun, diğer bütün her şey için ihtiyacı var. Kömüre ihtiyacı var, tahıla ihtiyacı var. Önce Kiev'e gittiler, oradan Moskova'ya yürüdüler ama iklime hesaba katmadı. Çünkü harekatlar uzadıkça ordular zora girer. Yani zorlanırlar. İşte Amerika'da da görüyoruz bunu. İklim koşullarını mutlaka dikkate almalı.
3: Komutanım, bir şey ekleyebilir miyim? Hitler biliyordu bunu da, Hitler'i şey yapan Mussolini, Yunanistan'ı işgal edemedi. Oraya Yunanistan'a sefer yaptırdı ve Romeli de Mısır'a çöle yolladı. 6 hafta kaybetti. Yoksa 6 hafta önce Moskova'ya girmişti. O Eylül ayında Moskova'ya girecek şekilde yapmıştı.
0: Hatta bir başka tartışma da hocam, siz daha derinlemesine biliyorsunuz. Bakü'ye doğru ilerleyelim. Bakü'de evet, enerji kaynakları var. Oradan tabii devam edelim dedi ama o çok hızlı bir şekilde liderin isminin olduğu şehri Stalingrad'ı alıp oradan devam etmek istedi.
3: Moskova'nın şeyine girmişti. Stalingrad'ın içine girdi zaten.
0: Tabii,
3: yani
0: doğru. Orayı yani tercih
3: düşürüyordu. O Mussolini'nin yüzünden Yunanistan'ı işgal edemedi. Gitti, o işgal etti ama 6 hafta kaybetti.
0: İntihar etmesinin sebebi de odur derler. Mussolini gördükten sonra karar vermiş intihar etmeye derler. Mussolini çok etkilemiş bu anlamda olumsuz olarak.
3: Çok başarısızdı yani.
2: Nükleer silah
0: konusunda evet, o Kaliningrad'ın

0: Görüntüsünün olduğu o Rusya'nın füzelerinin Avrupa başkentlerine dağıldığı görseli rica edeceğiz. Böyle bir senaryo ortaya çıkabilir mi?
1: Şimdi
0: ne
1: ben
0: dersiniz?
1: Rusya'nın yani tamam bunu sürekli kullandı bu kartı. Nükleer taktik, nükleer silah kullanırım diyor. Bugüne kadar kullanmadı ama biraz önce de belirttiğim gibi şöyle bir varsayımla hareket edersek. Rusya bunu Ukrayna sahasında kullandı. Ukrayna sahası NATO bölgesi değil. Yani bugün herhangi bir NATO ülkesine karşı kullansa ya da İngiltere'nin toprağı olan bir yerde İngiliz üslerini vursa sıkıntı. Ama Ukrayna'da bu taktik nükleer silahı kullandı. Buna kim cevap verecek? Hakikaten bu büyük bir soru. Buna nükleer anlamda cevap verecek 3 tane ülke sayabiliyoruz.
0: Dünyanın nükleer gücünün haritası da vardı. Onu i̇şte, ekranlara
1: bakın,
0: getirelim.
1: İngiltere, doğru. Fransa, Amerika. Şimdi Amerika vermez diyoruz. Amerika burada uzak. Peki İngiltere buna cevap verebilmesi için bu nükleer anlamda cevap verebilmesi için nükleer silahı kendi ülkesine fırlatması gerekiyor. İngiltere'nin Rusya'ya nükleer silah atması demek kendi topraklarının
0: hocam,
1: da
0: nükleer silaha sahip evet. Ülkeler bunlar.
1: İşte bakın.
0: İngiltere, Fransa ve Amerika olabilir Amerika. Diyorsunuz. Rusya zaten kendisi evet, Çin
1: Pakistan
0: olmaz.
1: Yapmaz,
0: Kuzey
1: Hindistan
0: Kore müttefiki. Pakistan, Hindistan girme. İsrail
1: çok zor.
0: Çok zor.
1: Yani Hatta bunlar Bey, verir, bu Amerika
2: Kuzey
1: vermez.
2: Kuzey Kore ve İsrail resmi değil, gayri resmi.
0: Tabii tabii.
2: Yani, diğerleri uluslararası atom enerjisinin tescillidir.
0: Doğru. İsrail'e de Fransızların verdiği konuşulur.
2: Ve İsrail'de de 90 değil bunu yalansa 300 tane atom
0: olabilir.
2: Bombası var.
0: Doğru. Şimdi, Kuzey Kore'de Çin'den.
1: Evet. Fransa mı burada İngiltere için Rusya'ya nükleer silah atacak ya da Ukrayna için? Atmaz. İngiltere mi atır? Yani burada Fransa'dan fırlatılacak bir nükleer silah Rus topraklarına ne anlama gelir? Sen de bana atabilirsin anlamına gelir. İşte bu felakettir. O yüzden bu ülke atmaz. Putin de bunu biliyor. Ben onu demek istiyorum.
0: Ha yani Putin de atarsa eğer bir nükleer silahla karşılaşmaz ama başka yaptırımları olur mu?
1: Olur. Olur. Başka yaptırımlar olur.
0: Daha sertleşebilir.
1: Tabii. Başka ama Putin'in Ukrayna sahasında kullanacağı taktik nükleer silah Batı'dan Rusya'ya cevap verebilecek bir kimse yok. Ha, şunu yapabilirler. Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği topraklara yapabilirler. Atabilir. Ama ona da Rusya ne diyor? O topraklar benim diyor. Donbas bölgesi.
0: Hmm.
1: Bakın o da çok ilginç. Ama Batı Donbas bölgesine bir nükleer yani Rus askerlerin üzerine taktik
0: o zaman
1: nükleer
0: hocam,
1: silah kullanır.
0: Bloomberg'ün haberi bir yerde Putin'e dayandırılıyor. Çok sıkışırsa taktik nükleer kullanabilir
1: evet.
0: ifadesi olabilecek başlıklardan.
1: Olabilir.
0: Çünkü yanıt olarak
1: kimse vermez.
0: Kimse vermez diye düşünüyorsun.
2: Ama NATO ülkelerine değil, Ukrayna'ya.
1: Ukrayna'sa. Ama verdiği andan itibaren o ülkeler kendi topraklarını da Rusya'nın nükleer silahlarının hedefi içine sokarlar. Ama bir bunun istisnası var. Donbas bölgesi. Donbas bölgesindeki Rus askerler üzerine kullanabilirler. Ama Rusya da diyor ki Donbas bölgesi Rus toprağı diyor. O zaman buna nasıl cevap verecek Batı?
0: Burada da bir kafa karışıklığı
1: tabii, kafa
0: var.
1: Kafa karışıklığı var.
3: Yani orada mesela
0: Recep Bey buyurun.
3: Sayın Erdoğan'ın bir uyarısı vardı Ukrayna Savaşı ile ilgili. Yani Rusya'nın diyelim jeopolitik öyle tavrını iyi hesaplamak lazım. Hocamın dediği gibi yani Rusya kendi bölgesinde, çevresindeki bir olaya şey kalmaz, seyirci kalmaz. Yani en ağır şekilde cevap verir. Yani Donetsk bölgesi gibi veya Rusya'nın topraklarına saldırı yapıldığında nükleere de başvurur. Çeçenistan'da gördük mesela kendi hinterlandındaki alanlarda çok sert davranır. Ama yani uzaklaşınca başka yani Avrupa'ya, İngiltere'ye bulaşmak istemez.
1: İstemez.
3: Yani ama onlar bulaşırsa çok sert cevap verir.
0: Şimdi savaşın bu noktada bir kırılma yaşadığı fikrine katılır mısınız? Neden olduğuna yönelik sanırım geride bıraktığımız saat 20'de Uğur Hocam paylaşmıştı. Rusya'nın özellikle tesislerine,
1: evet.
0: Enerji tesislerine, rafinerilerine çok yoğun bir saldırı var. Ve Rusya burada bir kriz hissediyor kendisinde. Evet. Daha da sertleşebilir diye. Buna katılır mısınız? Bunun çözümü için CIA direktörü gitmiş olabilir mi oraya? Bir çözüm mü yakın yoksa savaşa mı daha yakın görüyorsunuz? İki değerli konumda yani, soracağım. Bercan Tutar
3: yani,
0: buyurun.
3: Diplomaside böyle görüşmeler üzerinde bir şeyin anlaşılan bir şeyi görüşmeye, parafe etmeye gidilir aslında. Yani 8,5'luk saat bir kriz çözme toplantısı değil bence. Yani üzerinde uzlaşılan 15 Ağustos 2025'teki Alaska'daki zirvenin bence devamı mahiyetinde. Yani yeni bir gelişme var. Bir önceki şeyimde de değindim. Yani iki ülke de Ukrayna'da Rusya, İran'da da Amerika bir çıkmazla karşı karşıya. Yani onu aşmaya çalışıyorlar ikisi de. Aslında yani paylaşımı yaptılar bence. Bana göre mesela 3. Dünya Savaşı bitmiş durumda. 3. Dünya Savaşı sonrası yeni dünyada yapılan anlaşmaların veya yeni

0: anlam verememiştik. 3000 yılda neyi kastediyordu diye. 3000 yılda şunu kastediyordu. Yani Suriye bölgesinde ilk kez böyle askeri imparatorluk diye geçer tarihte Asuriler. 2000 milattan önce 2025'te yani Irak'taki Asur bölgesinden çıkıp yani Suriye dediğimiz bölge aslında 5 ülkeden oluşuyor veya 4 ülkeden. Yani Suriye'nin kendisi işte Ürdün, Lübnan, Filistin hepsi bütün o bölge genelde Suriye deniyor. Yani o bölgede ilk kez bütünlüğü siyasi ve askeri bütünlüğü sağlayan Asurilerdi. Ondan sonraki Suriye hiçbir zaman bütünlük arz etmedi. Yani işte Bizanslar geldi, Romalılar geldi diyelim, Osmanlı, Abbasiler, Emeviler falan hep böyle bölük parça kaldı. Ama ilk kez şimdi Trump'ın o projeksiyonuna göre, Amerika'nın projeksiyonuna göre Türkiye sayesinde veya halk devrimi sayesinde Suriye'de ilk kez bir bütünlük sağlandı. Yani 3000 yıllık bir şey. Bir değişim sağlandı.
1: Hatta Tom Baran da bu ifadeleri yüzünden onu tefe koyuyorlar
0: tefe
1: şimdi.
0: Tefe koyuyor. Yani o anlamda Suriye'deki yani Suriye sadece Suriye'den ibaret değil. Yani. Onun için Suriye'de etkili olmak demek şu anlama geliyor. Siz İsrail'de de etkili olacaksınız. Lübnan'da da etkili olacaksınız. Ürdün'de de etkili olacaksınız. Yani Bilad-ı Şam denilen o tarihsel coğrafyada illaki etkili olacaksınız. Yani bu Ukrayna için de geçerli. Yani Rusya dediğimiz bölge yani Ukrayna sadece Ukrayna'dan ibaret değil. Ukrayna anlamında zaten Ukrayna üzerinde bir Baltık, Doğu Avrupa, işte Doğu Avrupa yeniden dizayn edilecek. Kafkasya dizayn edildi yeniden. Yani bu bana göre büyük güçlerin yeni bir dizayn projesi ve burada mesela bu sefer mesela İran bölgesi, Hürmüz bölgesi, Hazar çevresi yeniden dizayn ediliyor. Orada da Amerika, Rusya, Çin'e, işte Türkiye'ye veya işte şeye destek sağlayan mesela ekonomik ambargo anlamında Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan'dan bahsediliyor. Bu ülkelere mesela ihtiyaç duyuyor ve Avrupa'nın yardımını talep ediyor. Burada da en kritik ülke Rusya. Rusya üzerinden yeni bir dizayn söz konusu. Yani Amerika ile Rusya'nın yeni bir dizaynı söz konusu. Yani burada iki işte CIA ve Rus istihbaratının görüşmesi bana göre o anlamda bu dizaynın
1: yani kodlarını gerilimin tırmanmasından ziyade çözüm noktasında tabii, bir şey bekliyorsunuz.
2: Şimdi ne dersiniz? Şunu belirtmek lazım. Bakın burada bu savaş başlarken, Ukrayna savaşı başlarken kim başlattı? Amerika ile İngiltere. Hepimiz buna hemfikiriz. Evet. Kim vardı Amerika'da? Başında Biden. Sonra Trump geldi, bu savaşı bitireceğim dedi. Yani
0: hatta 24 saatte bitireceğim tabii dedi.
2: Yani ben şu an Amerika, Amerika'nın bu savaşı şu an için istemediğini hemen hemen hemfikiriz bu konuda. Yani bitmesi için uğraşıyor. Trump uğraşıyor. Şimdi o biraz önce bahsettiğim yer, bakın şu Romanya'dan başlıyor. Bu savaşın başlama sebebi Karpatlar. Buraya kadar gidiyor. Bunun burası Kuzey Avrupa Ovası'nı bağlayan yer Kaliningrad. Bunun doğusu Ruslar bunun doğusuna NATO'nun geçmesini istemiyor. Savaşın sebebi buydu. Amerika ile İngiltere Ukrayna'yı NATO üyesi yapmak istedi. Bunu 1990'da Gorbaçov da istedi. Bana doğru genişlemeyin dedi Varşova Pakt üyelerine.
0: Doğru.
2: 2021 yılının Aralık ayında Putin de Biden'a söyledi. Dedi ki Ukrayna'ya buranın doğusuna geçmeyin. Burası benim için kırmızı çizgi dedi. Şimdi o dönem savaş başladı. Tamam. Gelinen noktada Amerika bunu istemiyor. Ama İngiltere istiyor. İngiltere niye istiyor? Çünkü İngiltere
1: Hocam açmak için soruyorum. İngiltere bir Ukrayna-Rusya savaşı mı istiyor?
2: Ukrayna-Rusya savaşı istiyor.
1: Evet. Yoksa Avrupa-Rusya savaşı mı istiyor? Özünde Rusya'nın zayıflamasını mı istiyor?
2: Tabii, Rusya'nın zayıflaması.
3: Rusya'nın zayıflaması. Kim savaşıyor? Bizi bile savaştırır. Yani.
0: Rusya'yı yıpratma savaşı.
2: Zaten yani ilk başta da söyledim ya. Eski NATO Genel Sekreteri Stoltenberg söyledi bunu. Mart ayında. Açık net bir şekilde bizim amacımız Rusya'yı zayıflatmak. Çünkü
0: yani
2: Rusya
0: ekonomi anlamda şeye girişti, topa girdi ama o da
3: yani Finlandiya'nın gücü olsa Finlandiya'yı savaştıracaklar.
2: Yani petrol var, doğalgaz var, satıyor Avrupa'yı kendi gücüyle, ekonomi gücüyle kuşatmaya başladı. İngiltere için tehdit olmaya başladı. Yani tehdit olmaya, ekonomik anlamda da tehdit olmaya başladı. İngiltere Rusya'yı zayıflatmak için bu politikayı Amerika ile belki o dönem Biden yönetimini peşine taktı.
0: Ukrayna'yı orada ben vekil olarak şöyle kullandı. Bir düşünce de var. Yani İngiltere hiçbir zaman Amerika'dan tam da bağımsız hareket etmez. Yani orada gene Amerika ile bence koordineli iyi kötü polis
2: Amerikasız hareket etmez.
0: Amerikasız hareket. Yani Amerika'nın verdiği kodlarla gene bu tepkilerde bulunuyordur. Yani Amerika diyelim Rusya taleplerini kabul ettirmek için, Rusya'nın direndiği noktalardaki direncini kırmak için Rusya İngiltere üzerinden yeni bir proje senaryo devreye olabilir. Sokmuş da
1: peki
0: olabilir
1: hocam
0: yani.
1: Bu CIA başkanının 8,5 saatlik ziyareti ne ifade etti siz ilk duyduğunuzda bir asker olarak elbet?
2: Yani ben bunu özellikle NATO'ya saldırma Ya, tamam, İngiltere Ukrayna'daki İngiltere üsleri olabilir ya da orada Ukrayna sahasının dışına çıkma manasında bir şey olabilir ya da hiç saldırma.

0: Bir başka konu var. Tamam biz bunun üzerine yoğunlaştık ama benim o anda ilk anda düşündüğüm acaba İran masada var mıydı?
1: Var hocam. Amerikan medyası
0: söylüyor. Yani Amerikan CIA direktörü.
1: Hatta onlar şöyle diyor açılım olsun diye. Yani Amerika ve Rusya arasında ortak stratejik tuzak diye niteliyorlar görüşmeyi. Yani ikisinin anlaştığı, ortak hareket ettiği.
2: Can Bey zaten 8,5 saatte yani İran'ın konuşulmaması mümkün değil.
3: Tabii.
2: Kesin kes yani. Türkiye bile konuşulmuştur yani.
1: Yani Suriye, Orta Doğu, İran her şey konuşulmuştur.
3: O zaman savaşa mı yakınız yoksa bu süreçte barışa mı yakınız sorusunda bugünden kestirmek kolay mı yoksa siz de az önce belirttiniz bundan daha büyük bir kriz İngiltere'ye yazacak.
0: Şu an için yok. Şu an için beklenmemesi gerekiyor.
3: Peki.
0: Yani.
3: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İki değerli konuğumu hemen yerinize alayım. Coşkun Başbuğ bir kez daha yanıma davet edeceğim ve özellikle bu silah neden önemli Coşkun Başbuğ? Mikrofonunuz ben yardımcı olayım dilerseniz. Şuradan geldi. Onu hemen yakanıza tekrar tamam. Daha sağlıklı ses ulaşsın diye izleyicilerimize. Sizi ekranımızın önüne davet edeceğim. Evet buyurun. Analiz ekranımızın önünde şunu merak ediyorum. Yani bugüne kadar konuklarımız da ifade etti. Çok sert ifadeler özellikle İngiltere'nin ismi telaffuz ederek konuşulmamıştı. Bu İngiltere'nin vereceği silah, füze niye önemli? Şu ana kadar zaten Rusya'nın içlerine kadar İHA'larıyla saldırı düzenliyordu. Bu silah neyi değiştirebilir? Ve elbette Rusya'nın yanıtı ne olabilir? Buna dair sizin yorumlarınızı almak istiyorum. Bu silah İngiltere'nin Ukrayna'ya vereceğini söylediği ve tartışmaları beraberinde getiren silahın özellikleri ne? Doğrudan Moskova'yı hedef alır mı? Örneğin Ukrayna'nın içerisinden örneğin şöyle bir çizecek olursak Ukrayna bu nokta mesela buradan atıldığında doğrudan Moskova'yı hedef alır mı? Ne dersiniz?
4: Alır. Zaten haktan yani az önce bir örnek verdim. Onu tazelemekte fayda var. Buyurun. Rusya'nın en kritik nükleer silah taşıyan, bomba taşıyan uçakları biliyorsun bir istihbari operasyonla yerle bir edildi.
3: Evet.
4: Bak 4000 kilometre kadar Rusya'nın en derinlerine kadar indiler. Ve 2000 kilometre yakında yukarıya çıkarak büyük çaplı bir saldırı düzenlediler. Kamikaze dronlarla.
3: Yok biraz daha geniş şimdi, bir Rusya haritası arıyorum.
4: Yukarıda kaldı Rusya burada.
3: Evet.
4: Şimdi burada bir deneyelim. İngiltere'nin verdiği silahlar.
3: Belki arkadaşlarımız görüntü noktasından bize yardımcı olurlar.
4: Buyurun. İngiltere verdiği silahlar Rusya içlerine kadar artık vurmaya ve ciddi hasar oluşturmaya başladı. Az önce Uğur Hocam herhalde söyledi. Rusya petrol ithal eden, bütün
2: evet,
4: gelir kaynağı
2: benzin ithal ediyor
4: olan,
2: dünyanın en büyük petrol ihracatçısıydı, şimdi benzin ithal ediyor.
4: Ülkesi,
3: yani şuradan çıkıp Rusya'nın içlerine kadar.
4: Bak ta şuralara geldi ya.
3: Evet.
4: Yani arkasında İngiltere mi var tartışılır ama şurada çok önemli bir hava üssünü artı bir o kadar da yukarı çıkarak 4000-2000 kilometre kadar derinlere inen saldırılar gerçekleşti.
3: Doğru.
4: Rusya'nın Pearl Harbor'u denilen bir baskındı.
3: Doğru.
4: Ve hala Rusya bana göre onun acısını atmış değil. Herhalde bir kenara not etmiş idir. Şimdi burada aynı şekilde İngiltere'nin vermiş olduğu silahlar Moskova'da önemli rafinerilere, petrol üretim tesislerine yönelik saldırılarla.
3: Hava savunma sistemlerini aşabilir mi? Coşkun Başbuğ, Rusya'nın hava savunma sistemlerini biliyoruz. S-400'ler, S-500'ler.
4: Şöyle kamikaze...
2: O kadar büyük bir coğrafyayı koruyamazsınız.
3: Doğru.
2: Kamikaze, dünyanın en büyük coğrafyası.
4: Kamikaze dronlarla,
3: bunu yapan?
4: Bunu aştılar zaten. Yani onu artı... Hava savunma sisteminde doygunluk denen bir mesele var. O doygunluğu aştığınız an zaten sistem bir yere kadar.
3: Bu kadar geniş bir coğrafyada her noktayı hava savunma sistemiyle korumak herhalde
4: zor.
3: Çok
4: bak
3: kolay
4: az
3: değil.
4: Önce benim bahsettiğim soydu Aktan.
3: Buyurun.
4: Yani biz hep savaşı konuşuyoruz. Rusya Avrupa'ya saldırır mı? Avrupa işte Rusya'ya karşı bir mukavemet gösterir mi? Kimle yapacaklar bunu? Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın önemli şehirlerine gezide bulunan birisi şunu söyledi. Sokaklar hep kadın dedi.
3: Rusya'da.
4: Evet. Neden? Çünkü erkeklerin artık yedekler dahil hepsini asker almaya çalışan bir Rusya aklı var, bir Rusya mantığı var. Dolayısıyla dünyanın her yerinde, bak dünyanın her yerinde, her ülkesinde asker anlamında inanılmaz bir kriz var. Ben hep oraya gelir o tartışmalara başka bir boyut getirmeye çalışırım. Yani savaşlar konuşuluyor da kimle yapacaklar bunu? Şimdi ortada bir
3: İngiltere açısından baktığımızda daha önce yayınlarda konuşmuştuk. İngiltere Genelkurmay Başkanıydı galiba. Asker bulamıyoruz.
1: Evet.
3: O kadar az başvuru var ki profesyonel.

0: Ekber. Kimse gelmiyor.
1: Rusya Kuzey Kore'den 20 bin asker aldı. Kuzey Kore'de.
2: Bak Rusya taşıma suyla değirmen döndürmeye çalıştı. Kore'den gelenler ve
0: Kuzey Kore'den.
2: Yani bak diğer ne yazık ki o da bir Rus aklı. Orada Rusya'da bulunan cumhuriyetlerde, Türk kökenli cumhuriyetlerden toplayıp buraya getirdikleri var. En savaşçı bunlar diye.
3: Ya Ukrayna'da savaşanlar Çeçenler şu anda. Şu anda bile Çeçenler
2: çok zafiyet yani, var bu konuda. Dolayısıyla Ukrayna'nın altından kalkamayan Rusya Avrupa'da Almanların göbeğine Londra'ya kadar nasıl gidecek ben tartışırım.
1: Berlin'e kimler girdi zaten? Kazaklar, Kırgızlar girdi. Rus ordusu dedik. Bizim Türkler girdi Berlin'e zaten.
0: Bir saldırı olur mu peki? Az önce füzeleri gösterdik. Yani artık geldiğimiz noktada askerler, siz hep söylüyorsunuz aslında saldırmak bir şey değil. Sonuçta kara birlikleri çözecek
2: elbette
0: bu işi diye.
2: Ha, füze saldırısı olur.
0: Karşılıklı olarak böyle bir şey yapılabilir
2: olur.
0: Mi?
2: Ama bilmiyorum. Mesela şu atom
0: yani belki nükleer, o görsel buraya yükleyebilirsek burada da üstüne
2: nükleer silahlar konuşuluyor ya. Mesela empati. Rusya'nın devlet başkanısın ve karar verdin. Londra'ya bir nükleer silah bomba atacaksın. Peki. Bastın düğmeye. Oradan sana karşılık gelmeyeceğini garanti edebilir misin?
0: Şimdi karşılık
2: yani bunlar kesinlikle saniyeler, gelecek. Dakikalar içerisinde gerçekleşen olaylar. Dolayısıyla o el gitmez düğmeye. Şimdi şunu diyebilirsin. Bu savaş dünya tarihinde yaşandı.
0: Buyurun.
2: Daha önce bu savaşın örneği var. Ben de o zaman şunu söylerim. Amerika Hiroşima'ya attığında şu ülkelerin hangisinde o silahtan vardı?
0: Hiçbirinde.
2: Hiçbirinde yoktu. Amerika tek olduğu için karşı bir saldırı almayacağını bilerek büyük bir alçaklık ve cesaretle direkt yollayabildi. Şimdi titrer o el. O nedenle?
0: Yani örneğin Kaliningrad'dan söz ediyoruz. Evet. Buradan ateşlenecek. Londra'ya. 1400 kilometre evet. Londra'ya gidene kadar bunun sürelerini gösteren bir görselimiz daha vardı. Belki
2: anında,
0: arkadaşlarımız
2: anında Londra'dan da
0: söyler. Hatta şöyle ifadeler var. Siz elbette daha değerli yorumlarınız. Sadece ana karadan değil, denizaltılar var. Nükleer denizaltılar.
1: Ve o her yerden atabilir.
0: Her yerden atabilir.
1: Uçaktan atar.
0: Ana karadan değil, nükleer denizaltıdan da atabilir atar diye.
2: Yani illa hani silo tabanlı.
0: Şimdi şöyle, bu daha güzel oldu. Bunu hemen geriye alalım. Şimdi 3 dakika 22 saniye Kaliningrad'dan o titremeyen el bastı. Yola çıktı. 3 dakika 22 saniye. Bu karşılık vermek için yeterli bir süre midir?
2: Yani çok fazla süre.
1: Hakan Bey ben bir şey söyleyeyim.
0: Buyurun hocam.
1: Şimdi İngiltere biliyorum fakat Amerika'da soğuk savaş döneminde Amerika ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği karşılıklı dehşet dengesi dediğimiz şey oydu.
0: Doğru.
1: Birbirine kilitlenmişti. Buradan füzeye bastı yani Rusya'dan bir füze basılsın anında Amerika'dan da direkt otomatik gidiyordu. Aynı şekilde Amerika attığı zaman Rusya'dan otomatik diyordu. İngiltere'de bu sistem var mı onu bilmiyorum. Muhtemelen Amerika kurmuştur da.
0: Peki İngiltere'nin olmasına gerek yok. NATO'nun var mıdır? Yani Rusya'dan bir şey ateşlendiği anda bunlar NATO ülkeleri.
2: Uyarı sistemleri var.
0: Uyarı sistemleri var. Hatta biz bunu İran'la yaşadığımız süreçte de görmüştük. Doğrudan NATO sistemleri bize doğru gelen füzeleri ihbar etmiş. Hatta gelmeden söylenen o Akdeniz'deki NATO üyesi ülkenin gemileri
1: onları
0: tarafından
1: havada durdur onu demiyorum. Direkt nükleer bomba fırlatılıyor. Daha Amerikan başkanı otomatik şey olarak der.
0: Yani bu dehşet örneğin bastı ve geliyor. Hemen İngiltere'de
2: anında
0: imha etmeyi mi düşünür karşılık
1: ya İngiltere
0: vermeyi
1: basmayacak düğmeye otomatik ayarlanmış. Gidebilir. Oradan çıktı mıydı füze? Nükleer füze bu taraftan
3: mı? Orada bir ekleme yapayım mesela o nükleerle ilgili. Hocam yani Amerika Sovyetler döneminde.
1: Evet.
3: Şimdiki mesela Kanada tartışmasının temelinde de zaten o var. Yani Rusya'ya karşı Kanada hattında, Kanada ve Grönland hattında Amerika'nın oluşturduğu nükleer silah saldırısına karşı uzak erken uyarı sistemi deniliyor. Yani Alaska'dan ta Grönland'a kadar oluşturulmuş Kanada. Peki. İlk önce nükleer silahlar Kanada'da karşılanacak. Sonra Amerika'ya düşmesi planlanıyor. Şimdi
0: böyle
3: o sistem yani yeni teknolojilerle aşıldığı için Amerika'nın askeri anlamda ve nükleer tehdidi, olası bir nükleer tehdidi bertaraf etmede Kanada'ya olan ihtiyacı azaldığı için Trump böyle konuşuyor veya Grönland bu kadar öne çıkıyor. O anlamda yani o dediğiniz hemen anında harekete geçmesi otomatik yeni gelen teknolojiyle artık daha kolay.
0: Kolay. Otomatik olarak devreye girip girmemesinin ötesinde o el kolaylıkla gider mi? Bunun herhalde bunu biz burada konuştuğumuzu görüyoruz. Rus yetkililer de biliyordur ki
2: bak ben sana,
0: o zaman o kadar kolay olmaz mı?
2: Ben sana tarihten iki tane örnek vereyim.
0: Buyurun.
2: Şimdi Rusya ve Amerika bu gerçek olmuş olaylar bunlar. Sürekli soğuk savaş dönemi birbirinden müteyakkız. Her an işte
0: tabii
2: radar sistemi çalışıyor. Radardaki bir hatadan dolayı

0: füze geliyor gibi algılıyorlar. Cesaret edip hemen karşılığını vermek üzere düğmeye basamıyorlar.
1: O Rus'a da daha sonra devlet nişanı verilmişti. Onun bir belgeseli de var. İzleyicilerimiz onu bulabilirler. Karşılıklı yaşanan o nükleer süreçteki hatalar, kazalar iyi ki atılmadı.
0: İlk defa böyle kaza yaşandı. Yani daha doğrusu bir teknik arızadan kaynaklanan veya yanlış ihbardan kaynaklanan hadiseler orada bile cesaret edemedi. Niye? Bu kolay değil. Çünkü attığın
1: o zaman hiç kolay değil bu. Peki İngiliz üsleri Londra'ya kolay değil. İngiliz üslerine bir taktik nükleer silah değil de o Zaharova'nın söylediği bir saldırı olur mu? Rica edeyim buraya İngiliz o üslerinin olduğu Zaharova'nın açıklamasıyla o görüntüyü de getirelim. Bak, buyurun.
0: Bir önceki görüntüde vardı. Aktan şöyle söyleyeyim. Buyurun. Yani çok gerilim tırmandığı takdirde mesela İngiltere nerede var? İşte Avustralya'da var. Yine adalarda
1: bir
0: var.
1: Bir öncekine dönelim onu biraz büyütebilirsek.
0: Bak adalarda var. Kıbrıs'ta var. İngiliz üsleri bak.
1: Cebeli Tarık görüyorum.
0: Hint Okyanusu'nda. Kuveyt, Umman, Katar, Bae. Akdeniz'de gene
1: Cebeli
0: üsleri
1: Tarık'ta
0: var.
1: Görüyorum.
0: Rum Karayipler'de var. Görüyorum. Kanada'da var. İngiltere'nin kendisi var.
1: Çok konuştuk Coşkun Baş bu. Diego Garcia burayı Amerika'ya verip vermeme konusunda tartışma.
2: Ortak kullanıyorlar.
1: Tartışma çıkmıştı. Niye vermedin Amerika diye Trump'la birbirlerine sert sözler söylemişti. Diego Garcia var. Oralar hedef alınabilir.
0: Mesela Diego Garcia ilginç. Hani İngiltere ile Amerika'nın arasındaki ilişkiyi anlatıyoruz ya.
1: Buyurun.
0: Diego Garcia'ya İngiltere
1: burada gösterelim.
0: Bir üs olarak kullanıyor. Amerika İran'a saldırmayacağım, savaşmayacağım dediği an İngiltere dedi ki Diego Garcia'yı sana yasaklıyorum dedi. Kullandırmayacağım dedi. Amerika savaş kararı aldı. Buyur dükkan senin istediğin gibi kullanabilirsin dendi. Şimdi bu az önceki konuya da bir atıfta bulunsun diye
1: belirtelim,
0: bu örneği verdim.
1: Körfez ülkelerinden değil de bu Diego Garcia'daki İngiliz üssünden hareketle İran vuruldu.
0: Tabii, evet,
1: Amerika
0: birçok yani daha doğrusu Çin'i dengeleme adına İngiltere'nin tuttuğu bir stratejik alandır burası. Doğru. Ve hala İngiltere'nin kullanımında Amerika'da işte orada onunla birlikte o emperyal mantıkla hareket eden ülkelerden biriydi.
2: İran orayı vuramıyor. Şimdi, ama Körfez ülkelerini vuruyor.
1: Doğru.
2: Uçak gemilerini vuruyor. Doğru. Onun için orayı kullandı Amerika.
1: Körfez ülkeleri de diyor ki bizden saldırı olmuyor. Diego Garcia'yı vurun diyor ama yakınında Körfez ülkeleri aynen olduğu için hedef alıyorlar.
0: Yo, Amerikan donanması yanı başlarında duruyor. İstese İran orayı da vurur.
1: Sizle zaman zaman yani, program yaptık.
0: İsrail ile Amerika'ya hiç dokunulmamasının ben sebebini farklı yorumluyorum. Şimdi burada İngiltere, Rusya'nın herhangi bir saldırısı olur mu? Ben burada şu son söylemlerin bir dengeleme, bir frenleme maksatlı söylendiği kanaatindeyim. Ancak hani kediyi bir köşeye sıkıştırırsan yapacak bir şey kalmadı mı tırmalar. Aynı mantıkla eğer İngiltere bu kadar agresif Rusya'ya karşı göstere göstere Ukrayna'yı domine eden, destekleyen hatta zaman zaman kendi silahlarını ve askerlerini kullandıran bir ülke konumuna gelirse poker suratlı Putin pek renk vermez ama.
1: Eli titremeden basar mı?
0: Şöyle taktik nükleer dahil yapmaz ama gider vurur.
1: Peki Rusya'nın füze gücünün görseli vardı onu da buraya rica edeyim. Bazı füzelerle ilgili çok fazla bilgimiz yok. Onlardan biri Oroşnik. Doğru mu telaffuz ediyorum
0: fındık
1: bilmiyorum.
0: Fındık ağacı.
1: İşte ekranlara da getirdi arkadaşlarımız. Bunlar balistik füzeler ama nükleer değil.
0: Evet.
1: Bu füzeler hava savunma sistemlerini aşabilir mi? Bunlar kullanılabilir mi? Taktik nükleer olmadıklarını bildiğimiz füzeler. Şimdi, örneğin Oreşnik'te stok tahmini yok, bilinmiyor. Çok gizledikleri bir füze.
0: Zaten çok yeni bir füze. Bunun denemesini yaptılar ve burada Oreşnik'ten daha çok.
1: Buyurun.
0: Değişti mi?
2: Bir de Hakan Bey, balistik füzeleri de nükleer başlık takılabilir bazılarına.
0: Kinzalı çok kullandı.
1: İskender
0: Rusya,
1: mesela en uzak menzilli olanlardan.
0: Kinzalı şu krizi hatırlayın. Haktan. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de Gazze işgal edildiği an biliyorsun Amerikan uçak gemisi alçakça Doğu Akdeniz'e dibine geldi. Doğru. Ve dedi ki İsrail'e yapılacak her türlü saldırıya dedi bana yapılmış kabul ederim ve ben dedi bu askeri birliği bunun için buraya getirdim dedi. O ara Putin ne dedi? Amerika'yı dedi tehdit etmiyorum sakın yanlış anlamayın dedi. Böyle bir ironi yaptı. Kinzal füzelerim dedi menzil içindesin aman dikkat dedi. Aynen böyle söyledi.
1: Amerika için dedi.
0: Amerika'ya söyledi.
1: Doğru. Çünkü 1400 kilometre Londra'da ise eğer evet Amerika'da zaten tersten de atabiliyor.
0: O ara Rusya Oreşnik ve Kinzal'ı daha yeni yeni piyasaya sundu tanıtmıştı. Bak cümleleri kelime kelime aklımda. Sakın tehdit etmiyorum dedi öyle yanlış anlamayın dedi bir de alay ederek. Kinzal füzelerimi biliyorsunuz dedi menzil için.

0: Nesini sadece hatırlatıyorum dedi. Ha, Amerika ona rağmen varlığını sürdürdü. Yani o tehdidi gördüm dedi senin blöfünü. Rusya'dan herhangi bir saldırı geldi mi? Gelmedi. Veya o saldırıyı getirecek boyuta herhangi bir olay yaşandı mı? O da yaşanmadı. Ama tekrar söylüyorum. Şimdi dediğin hava savunma sistemleri bunları görüyor görmüyor. Bunlar hiç sınanmamış.
1: Biz bir yer değiştirelim. Daha rahat görüntü alacağız. Buyurun.
0: Bunlar hiç sınanmamış çalışmalar. Yani bir savaş ortamında bir Kinzhal füzesi atılmadı. Bir savaş ortamında Oreşnik füzesi atılmadı.
1: Oreşnik'i gördük ama. Yani
2: Oreşnik'i gördük.
1: Denemesi yapılırken biz
0: yani karşı tarafın hava savunma sistemi bunu yakalıyor mu? Yoksa bu Rusya'nın abarttığı gibi dakikalar içerisinde hedefe ve çok başlı birkaç yeri birden vuruyor. Fındık ağacı demeklerindeki kasıt o.
1: Oreşnik mi?
0: Evet. Ondan sonra bunu mu kastediyor? Söylemde bunlar söyleniyor. Ama bir gerçek savaş durumunda acaba İngiliz hava savunma sistemi veya NATO'nun diğer hava savunma sistemleri devreye girer, Oreşnik'i durdurmaya gücü yeter mi? Bunlar denenmedi. Sadece şu an ülkelerin açıklamasına göre değerlendirme yapıyoruz. O nedenle burada böyle keskin, net yorum yapmak doğru değil.
1: Peki.
0: Ha, Rusya füze sayısında hatırı sayılır ülkelerden biri. Dediğin gibi süpersonik seyir füzeleri, balistik füzeler bunlarla ilgili
1: füzeleri var.
0: Ciddi bir altyapısı var ve bir teknolojiye de sahip. Ama bunları kullanma noktasına gelir mi? Bu tam bana göre
1: Ukrayna'da
0: sınanmadı.
1: Bunları kullandı mı, ihtiyaç duydu mu? Kullanmadı, çok yakın olduğu için mi?
0: Yok, sadece Ukrayna'da hani bu adları geçti ama hiçbirini daha kullanmadı. Tehdit etti, kullanacağım dedi fakat hiç kullandığını şahitlik etmedik. Çünkü eğer iş o boyuta gelirse bunların tahribatı ağır ve iş başka boyuta gelir. Taktik nükleer dahi konuşuldu ama hep lafta kaldı.
1: Peki. Bir görüntüyü değerlendirmenizi isteyeceğim sizden Coşkun Başbuğ. Çok teşekkür ederiz. Sizi görselimizin önüne alacağım. Bir kez daha biraz yoracağım. Çok paylaşıldı, çok tartışıldığı için birlikte yorumlayalım. Zelenski'nin bir videosu. Zelenski Zaporojne'ydi herhalde. Oraya gitti. Ve oradan
2: santral olan yer.
1: Evet evet, oradan bir video paylaştı. Ben buraya geldim dedi. Arkadaşlarım o görüntüyü ekranlara getirecek. O görüntüdeki bir detay Rusya tarafından ortaya çıkarıldı ve sonrasında çok tartışıldı. O görüntünün stüdyoda çekildiği aktarıldı. İşte o görüntü bu. Zelenski burada bu videoyu çekerken bir anda Coşkun Başbuğ size yakın noktada arkada arabalar beliriyor. Sonra bu çok yayıldı. Defalarca biz de izledik. Sözü kesilmiyor. Yani bir montaj yapılmamış gibi görünüyor açıklamalarına. Sesi de izledik. Yani açıklaması devam ederken bir anda arkada arabalar görünmeye başlıyor. Acaba gitti mi gitmedi mi? Bu görüntüyü Zelenski kendi hesabından paylaştı. Bir kez daha izleyelim isterseniz. İzleyicilerimiz de paylaşsınlar. Böyle bir görüntü. Arkasında bir anda kamyonlar beliriyor. Bu da bunun yapay zekayla yapıldığını ya da bir stüdyo ortamında yapıldığını iddia ediyor. Kim iddia ediyor? Rusya medyası. Şimdi bu görüntüyü bir yandan paylaşırken bir yandan da Russia News'un paylaşımı var. Ruslar da diyor ki gidemiyor oraya. Orası zaten
2: Rus işgalinde orası zaten.
1: Evet, zaten tartışma o. Rus işgalinde bir yer orası. Evet. Gitmediği için de bu bir yapay zeka videosuydu.
2: Ama böyle bir hata yapılabilir mi? Herkes biliyor oranın Rus işgalinde olduğunu.
1: Ama gittim diyor. Videosunu paylaştım diyor. O eğer uygun olursa Russia News'te ne dersiniz? Bütün konuklarımdan görüşünü
0: şimdi
1: alacağım. Russia News'te diyor ki Ukrayna'da yeni skandal. Zelenski'nin Zaporojye'deki son cepheyi ziyaret ettim dedi. Resmi videoda arabaların gizemli bir şekilde belirip kaybolması üzerine kaşları çatılıyor ve görüntülerin yer altındaki bir sığınaktan yeşil ekran önünde çekildiği iddialarını körüklüyor dedi. 1.4 milyon kişi tarafından görüntülendi. Bir yapay zeka mı? Savaşlarda böyle şeyler olur. Algı operasyonları için ama ne dersiniz? Diğer konuklarımın da görüşünü alacağım. Bir kez daha o görüntüler ekranlara getirelim.
0: Şimdi ne yazıyor? Zaporizhya.
1: Evet.
0: Yani nükleer santralin olduğu bir yer.
1: Yani şu anda Rusya'nın kontrolünde
0: olan ve burada biliyorsun bir reaktör var. O da ilk daha savaşın başlangıcında vurulmuştu. Yani ilk, orada Rusya'nın tehditleri lafta mı yoksa gerçek mi diye de
1: bir virgül koyalım. Biz bu haberleri paylaşırken Kiev şu anda bombalanıyor. Dev mantar bulutları oluşmuş. Az önce Rusya'nın silahlarını konuşuyorduk. Acaba olsa işte görüntüler ekranlara geliyor. Bir kez daha paylaşalım. Şu anda sıcak bir gelişme. Bu görüntüler Kiev'den geliyor. Kiev'in çok ciddi bir şekilde bombalandığı bilgisi var. Anladığımız kadarıyla dev mantar bulutları, çok güçlü bombalar mıdır bunlar? Coşkun Başbuğ.
3: Yani CIA görüşmesinin
1: hemen sonrasına işte denk gelmesi de.
2: Yani o zaman görüşmede Ukrayna'yı göz ardı
1: olabilirler mi?
2: NATO'ya saldırma dedi Trump.
1: Yani Ukrayna'da eğer cevap vereceksen sadece. Ukrayna topraklarında cevap ver. Ciddi patlamalar galiba Coşkun Başbuğ, ilk görüntüler. Hocam siz de yorumlarsanız şimdi seviniriz. Güçlü patlamalar olduğunu düşünüyoruz. Bu görüntüler Kiev'den geliyor. Sıcağı sıcağına paylaşıyoruz. Bu görüntüleri şu anda yaşanıyor. Buyurun.
0: Şimdi son zamanlarda drone'la çok saldırı aldı Moskova.
1: Bir ve drone çok olabilir mi? Drone olabilir
0: yok,
1: mi?
0: Yok, drone'u aşan
2: bu füze, bu füze bayağı
0: bir şey. Füze.
2: İskender yani füzesi de olabilir.
0: Az önce konuştuğumuz
1: bu görüntüleri Russia Today paylaşıyor. Rus basını paylaşıyor. Tekrar edelim. Buyurun.
2: Az bunu nasıl çekmiş ki?
0: Konuştuğumuz şeyler var ya, füzeler. Hani onlardan bir ikinci mesela benim ilk aklıma gelen. Çünkü bunu atacağını söylemiş idi Rusya. Bu mudur bilmem ama bu drone muron değil. Bu bayağı ciddi
3: şu
0: bir
3: patlama,
0: saldırı.
3: Yani balistik füze olabilir. Çünkü Ukrayna hep şikayet ediyor. Balistik füzeleri önleyebilecek
0: şimdi burada
3: bir anlamım yok diye.
0: Moskova'nın, Moskova'nın şey. Geçtiğimiz günlerde, hatta dün gene kamikaze sürü saldırısı yapıldığı, burada da ciddi hasarlar oluştuğu biliniyor idi.
2: Yani şeyin intikamını ya, alıyor. Rafinerileri vurdu ya, benzin ithalatı, onun dün, intikamını alıyor.
0: Dün Rusya'nın gene benzer bir saldırıyı aldığı Moskova'nın söyleniyordu. Şimdi Rusya burada hani söylediklerin lafta kalmasın, gerçektir diye, ama yine Ukrayna'yı vurmak kaydıyla.
1: Neresi olduğunu da bilmiyoruz.
0: Kiev sadece.
1: Yok, Kiev, ama hani Kiev'de bir enerji tesisi mi, bir askeri tesis, çünkü çok ciddi bir patlama.
2: Evet evet, bir
1: yaşanıyor.
2: Akaryakıt ya da rafineri gelmiş. Normal sivil
0: burada
2: bina değil.
0: Burada Rusya'nın almış olduğu saldırı nereden? Rafinerilerden. Yani üretim tesisi ve depolama, akaryakıt depolama tesisleri vuruldu.
1: Bir mühimmat deposu olduğu iddiası var.
0: Olabilir.
2: Doğru, işte çok yani ihtimal. Doğru.
0: Burası bak, şu havaya saçılan şeyler var ya.
1: Evet.
0: Onlar şimdi zaten eğer mühimmat deposuysa orada patlayan yani mühimmatın saçılmış hali bunlar. Evet.
1: Rusya'nın iddiası bir mühimmat deposunu havaya uçurduk.
0: Yani Rusya o konuda yani dünyada bir şey oluşturmaya çalışıyor. Biz sadece askeri hedefleri vuruyoruz, sivillere yönelik herhangi bir saldırımız yok konusunu Rusya ısrarla işliyor son zamanlarda. Dolayısıyla burası bir mühimmat deposu olabilir. Hatta belki de Batı'dan alınan desteğin, yani silah mühimmatın olduğu bir yerde olabilir. İngiltere bir cevap buradan da verilebilir.
2: Demek ki
0: yani
2: istihbaratı çok iyi Rusların.
1: Ne dersiniz Ali Fuat Hocam?
4: İngiltere'nin orada gönderdiği yardım malzemeleri, silah
1: bulunduğu
4: mühimmatı
1: bir depo olabilir,
4: bulunduğu yerler olabilir.
0: Şimdi yani Rusya istihbari yönden Ukrayna'da kuvvetli. Hatta bir hatırlatma yapayım. Zelenski'nin istihbaratın başına koyduğu kişi Rus ajanı çıktı.
1: Doğru.
0: Yani istihbaratın en tepesindeki kişi
2: Rus ajanı çıktı. Bunları nasıl çekti?
4: Bu görüntüyü çeken onu diyecektim. Evet,
2: bunu
4: yani
2: nasıl çekti? Yani demek şimdi ki KGB Kiev'de cilt
1: yani
2: atıyor.
1: Öyle değil mi? Doğru. Çünkü tam patlama öncesinde anladığımız o. Kayıda giriliyor. Patlama anı da
2: tabii, kayıtta bir KGB canlı yayın ajanları orada Kiev'de yani.
0: Doğru. Birebir canlı yayın yapıyor. Tam vurduğu an ve sonrasında yaşanan patlama. Bak şu an gökten yağan o şeyler sanki bir mühimmat depo konusunu doğrular gibi. Burada
1: iki görüntü var galiba, öyle değil mi Coşkun Başım? Soldaki görüntüde bir alev yükselirken sağ tarafta daha büyük bir patlama yaşanıyor. Şu sağ taraftaki görüntü o mühimmat deposu sanırım orası.
0: İşte muhtemelen biri mühimmat, diğeri de akaryakıt
1: olabilir,
0: depolama tesisi olabilir. Çünkü Rusya belki tarihinde bir ilk, yani petrolüyle tanınan ülke, ihraç ülkesi, ithal eder duruma geldi.
2: Benzin bulamıyor.
0: Benzini ve uzun kuyruklar oluştu. Halen de ciddi sıkıntı
1: şimdi
0: var.
1: Şöyle niye? Bir bilgi yavaş yavaş netleşiyor Coşkun Başbuğ. Ali Fuat Hocam, yorumlamanızı rica edeceğim. Bir karayolu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ülkenin batısına, yani Avrupa'ya bağlayan en kritik ana ulaşım hatlarının üstünde olan bir akaryakıt ve mühimmat deposuymuş. Orayı vurmuş. Yani muhtemelen bir Kiev'le
2: Lviv'i bağı kesmeye çalışan bir şey.
1: Hatta yani birkaç sebeple vurulmuş bir nokta gibi şimdi görünüyor. Zihtomir, belki arkadaşlarım haritadan da o bölgeyi gösterebilirler. Onu hazırlıyorlar. O tam o noktayı da gösteririz birazdan.
0: O nokta,
1: buyurun,
0: yanlış hatırlamıyorsam bir NATO tatbikatının da yapıldığı bir yerdi. Rusya onu şiddetle eleştirmişti. dibime kadar geldiniz. Bir tane tatbikat, daha doğrusu eğitim verildiği, NATO ile ilgili bazı tesislerin buraya nakledildiği.

0: bildiği yönünde Rusya'da bilgiler vardı. Hatta Rusya bir ara Polonya'nın tam sınırında NATO'nun eğitim alanı, depo gibi kullandığı bir yeri vurdu. Dolayısıyla burada Rusya hem o ikmali kesmek hem de o lafta kalmasın ikazımız diye fiili gerçekleştirmek adına bu saldırıyı düzenlemiş olabilir.
1: Peki CIA direktörünün ziyareti böyle bir saldırı istihbaratını alıp engelleme yönünde midir? Yoksa başka bir yere saldırı düzenlenecekti, Ukrayna topraklarına yapın.
2: CIA'nin ziyareti bana göre bu saldırıdan sonra NATO'ya bir saldırı ihtimalinin olduğunu, bir NATO ülkesine bir saldırı olabileceğini düşünerek ona yapma, NATO saldırısı yapma ama sen Ukrayna'da
3: istediğin gibi şiddetlendirebilirsin
2: şeklinde yaklaşabilirsin.
0: Öyle ilginç bir süreçten geçiyoruz ki, bak Ukrayna, Rusya'da ve Amerika'da iki tarafta kendi paralelinde bir savaş yürütüyor. Özellikle Trump. Şimdi o yapı, hani istihbarat teşkilatları dahil nerelere kadar sızdığı tartışma konusu. İkisinde ciddi endişeleri var. Telefon dinlenme veya o tür görüşmenin sızma ihtimaline karşı yüz yüze görüşmeyi tercih ettiler diye düşünüyorum. Muhtemelen Rusya yapacağı saldırıyla ilgili bilgi verdi. Amerika'dan da onay aldıktan sonra
1: daha geniş görüntüler var. Buyurun hem yorumlayın hem devam edin. İşte bu başka bir yerden çekilmiş görüntü söylediğinizi bir destekler nitelikte havada uçuşan işte bak,
0: mühimmat deponun şeyleri bunlar.
1: Parıltılar bunlar.
2: Tabii mühimmat deposu.
1: Mühimmat ve havada patlamaya devam ediyorlar.
0: Şimdi bak az önce söyledim önemliydi. Bir daha tekrar edeyim.
1: Buyurun.
0: CIA başkanının gelmesi Rusya'ya telefon trafiğine güvenmeyip dinlenme ihtimaline karşılık yüzle yapılan bir görüşmenin bana göre esas temel sırrı şu. Muhtemelen Rusya kararlılığını bildirdi ve yüzle görüşmede nasıl bir saldırı planladığını açıklayarak Amerika'nın da olurunu aldı ve bu saldırı gerçekleşti.
3: Coşkun Bey, bir de CIA direktörünün göndermesinin bir nedeni o Witkoff gidiyordu, danışmanı, Trump'ın danışmanları. Kushner, hatta Trump, Putin'le görüşüyorlar 4 saat 5 saat ve onların konuşmaları daha sonra Financial Times'te yayınlanıyordu. Yani bir sızıntı oluyordu oralarda. Yani Trump'ın o danışmanlığına da artık güvenemeyeceği bir noktaya gelinmiş.
1: İsim söylediğiniz isimler İsrail'e yakın isimler. İsrail üzerinden.
2: Lavrov da çok sakindi bugün.
4: Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Rusya Ukrayna'dan çok rahat istihbarat alabilir. Çünkü Ruslarla Ukraynalılar aynı ırktan, Slav ırkından, aynı mezhepten, o Hristiyan Ortodoks. %80 dilleri de aynı, 300 senede birlikte yaşadı. Dolayısıyla orada bakın demin dediler Ukrayna istihbaratının başı Rus ajanı. Gayet normal bir şey.
1: Kinezik
4: hepsi
1: olarak
4: aynı dili konuşuyorlar, aynı şeyden ırktan gelmişler. Yalnız çok rahat şeyde, istihbarat toplar orada.
0: Bak şu bir gerçek. Zelenski Batı'nın tam bir projesi. Ve dikkat et, 2 ya da 3 defa barışı sabote eden taraf oldu. Bak bu son saldırılar, yani o bahsetmiş olduğumuz drone saldırıları başlamadan Putin şöyle bir cümle kullanmıştı, hatırlayalım. Yaklaşık bir ay, belki daha az bir süre önce. Dedi ki Ukrayna ile her an dedi bir barış masasına oturabiliriz.
1: Evet. Doğru.
0: Her an dedi bu savaşı sonlandırabiliriz. Bizi de adres gösterdi. Ya o lafın hemen üzerine bir anda Ukrayna'dan Moskova'nın göbeğine saldırılar gördük.
1: Bugün bir son dakika gelişmesiydi. Putin'le Başkan Erdoğan'ın görüşeceği bilgisi aktarılmıştı. Belki arkadaşlarım o noktada eğer bir yeni açıklama varsa beni bilgilendirirler. Ama geride yayına hazırlandığımız anlarda Rusya cephesinden de bir açıklama vardı. Putin'in Başkan Erdoğan'la görüşebileceği, muhtemelen yavaş yavaş bu saldırı ve sonrasında ortaya çıkacak tablo netleştikçe Rusya bir bilgilendirme de yapmış olabilir.
3: Yani Amerika şeyi de zaten sıkıştırıyor. Pardon hocam. Zelenski'yi de sıkıştırıyor. Yani Coşkun Bey dedi ya SİHA, İHA saldırılarını arttırdı. Şimdi biraz böyle gaza gelince, Avrupa'yı da arkasında görünce mesela Amerika'nın istemediği bir şey bu tabii. Zelenski'nin çevresindeki bütün herkes yoksulluktan şu anda sorgulanıyor.
1: Doğru, soru şu. Çok çarpıcı bir görüntü bu. Coşkun Başbuğ, çok ciddi bir mühimmat.
0: Bak,
1: çok uzaktan çekilmesine
0: ağır
1: rağmen
0: bir saldırı ve İnşallah devamını getirmez Rusya. Yani gereken mesaj verildi mi, bana göre verildi.
1: Peki şimdi geldi. Arkadaşlarımız o görüntüyü ekranlara getirdi. Anladığım kadarıyla burası Kiev. Kiev'le Kiev'in batısından Avrupa ile bağlantıyı sağlayan bir nokta. Şimdi tam o noktayı da işaretleyeceklerdir.
0: Zaten bize o yol daha önce de vuruldu.
1: Vurulmuştu, Coşkun Başbuğ hatırladı. Zitomir tam bu noktada, işte ekranlara da getirdi arkadaşlarımız. Burası Kiev'in batısında.

0: da o hat üzerindeki önemli yol bağlantı üssü işte tam buradaki Zitomir'deki yolun yakınındaki bir mühimmat tesisi, enerji tesisi deniyor. Birkaç nokta olduğu iddiaları da var. Ama buradan gördüğümüz ciddi bir mühimmat. Çünkü patlamadan dakikalar sonra yeni patlamalarla birlikte ışık bulutu buradan evet. daha net
1: zaten yani, mühimmat
2: Polonya, bak Polonya üzerinden karayoluyla Ukrayna'ya.
0: Şu karayolu muhtemelen Coşkun Başbuğ. Evet. Buradan Jitomir'den geçiyor ve Polonya'ya doğru Kiev'den Polonya'ya doğru.
1: Lviv'e gider.
0: Evet.
1: Şu anda Lviv'in başkenti orası zaten.
0: Doğru. Yani bizdeki... Oraya giden yolun üstündeki bir nokta. Buyurun Coşkun Başbuğ.
2: Bu bahsettiğin ana yol esas ikmal yolu. Yani Polonya'dan araçlara bindirip
0: evet. burası
2: sınırdan geliyor. Rahatlıkla geçip Kiev'in göbeğine kadar indireceğin bir hat, bir yol. Bunu daha önce Rusya dillendirdi ve vurdu. İkmali kesmek için o yolu vurdum dedi. Şimdi yolun ağzındaki mühimmat depo artı akaryakıt deposunda
0: hemen yolun kenarı bakın Coşkun Başbuğ. Görüntüler elbette uluslararası kaynaklardan geliyor. O tekrar o görüntüye geldiğinde göreceğiz. Ana bir yol var. Onun hemen yanında olduğunu görüyoruz. Çünkü o yol üzerinde de sirenleri doğru. olan araçlar var.
2: Doğru.
0: Ama patlama çok büyük. Yani
2: şimdi o nedenle dedim inşallah devamı gelmez de çünkü burada bana göre gereken mesaj ve gözdağı verildi. Yani şunu söyledi Rusya. Bir, her şeyi biliyorum. İstihbari anlamda her yere hakimim. İki, şakam yok. Üç, ayağınızı denk alın. Şimdi burada Zelenski yakın zamanda Amerika tarafından, Trump tarafından gene o Beyaz Saray'da uğradığı muameleye uğrayabilir. Bak bunu yaz bir yere. Yani Netanyahu gibi bir dayak yiyebilir. Makul ol, akıllı ol diye. Çünkü son zamanlarda...
0: Bakın Coşkun Başbuğ burası. Durabilir miyiz bu görüntüde? Bilmiyorum mümkün mü? Hemen yolun yanı. Burası yol.
2: Bak görüyor musun?
0: Evet. Yolun
2: araçlar
0: hemen
2: zaten,
0: yanı.
2: Araçlar zaten... Araçlar gelmiş. Muhtemelen ve yolun hemen yolun... açığında bir bölgede. Orada artık hani gördüğüm kadarıyla sanki bir akaryakıt deposu gibi.
0: Ya da mühimmat. Yani o yol üzerinden getirilen mühimmatın oraya... tasnifi yapılıyor. Tabii, tabii. Oradan dağılıyor olabilir.
2: Burada işte depolar oluşturuldu. Burada Polonya'da özellikle bu konuda bir üst bölgesi teşkil edildi. Tabii. Hatta Rusya savaşın çeşitli dönemlerinde Polonya'ya gerekse buralarda vururum diye ikaz ve ihtarda bulundu. Polonya bunun üzerine işte Batı'dan hemen hava savunma sistemleri istedi veya destek verin demeye getirdi. Şimdi az önce hani Rusya'nın genel böyle tarihini okurken şunu ifade etmiştik. Buyurun. Suvalki koridoru işte Kaliningrad buralar Rusya'nın karın ağrısı diye. Rusya'da şöyle bir söz vardır. Çarın, Rus çarın uykularını kaçıran, gece kabus gördüren iki tane delik kapısı var. Birisi Polonya, yani o kuzeyden gelen akın, Hitler'in geldiği şey. Polonya hep o şeydir Rusya'da. Büyük bir tehdit, korkudur. Diğeri Afganistan. Afganistan da gene hani ülkeyi işgal edilecekse
0: gösterelim
2: en zayıf
0: mi?
2: Yerlerden biri
0: işte
2: olarak.
0: Kiev tam vurulan nokta. Az önce hocam söyledi Lviv ve buradan da Krakow üzerinden Polonya
1: zaten
0: hattı.
1: Zaten o Lviv bu hat. Yani şeyde eski başkent Polonya'nın da 2. Dünya Savaşı'ndan Polonya'dan alıp Rusya'ya verdi.
0: Diğeri de Afganistan üzerinden gelen hat.
2: İki tane hatta bir de Uzak Doğu tarafından da derler ama esas iki kabus iki kapıdır.
1: Yok, Uzak Doğu'dan Afganistan, bir tehdit yok.
2: Işte, hele 45 Sakalina dolarını aldıktan sonra. Afganistan ve şey hiç. Tarafı Polonya tarafı Rus çarın uykularını kaçırır derler. Şu an Rusya'nın da zaten Ukrayna konusunda hani dibime kadar geldiniz demesindeki en büyük korkunun sebebi de bu. Şimdi burada Polonya üzerinden hava yoluyla pek cesaret edemediklerinden karayoluyla daha çok ihmali sağladılar.
0: Bu yol işte.
2: Bahsettiğin az önce gösterdiğin
0: yol. Lviv ile Kiev arasındaki hat.
2: Hep işledi.
0: Tam Jitomir'de burası. Vurulan noktada burası. Evet. Yani Kiev, Jitomir vurulan nokta Lviv hattı yani Polonya hattı.
2: Zaten savaş başladığı an Batı desteğini kesmek için ilk buraları vurdu Rusya. Niye? Hani Batı'dan gelecek karadan desteği kesme adına. Ki Lviv de gene hep hedefti. Hani o NATO'ya ait bir takım faaliyetlerin yürütüldüğünü iddia ediyordu Rusya. Dolayısıyla buralar zaten stratejik yerler Rusya açısından. Ama Rusya'nın bu saldırıyı bu noktaya taşımasının esas sebebi stratejik olmaktan öte son aldığı saldırılar.
0: Şimdi bir soru daha. Yanıt ne olur? Ya bir yanıt olur mu? Eğer yanıt olursa Rusya buna daha mı sert yanıt verir? Çok kısa bütün konuklarımla alayım. Sizinle başlayayım Coşkun.
2: Ben şimdi burada...
0: İngiltere o söylediğini yapar bir yanıt için... Örneğin Ukrayna'ya o silahı verir mi yoksa buradan geri adım mı atar?
2: Şöyle, İngiltere de kindardır. Bunu bir yere yazdı. Yani o tehdidi gördü.

0: diyecek ama hemen sıcağı sıcağına mi olur, yoksa belli bir soğukluk döneminden sonra önceden olduğu gibi hani o ta 4000 kilometre derinliklerinde büyük bir saldırı mı olur, göreceğiz ama ben bunun cevapsız kalacağı kanaatinde
1: peki,
0: değilim.
1: Peki Ali Fuat Hocam ne dersiniz?
2: Cevabı verir ama kendisi değil de özellikle Ukrayna üzerinden verir. Ukrayna vereceği silahlarla gene Rusya'nın işte enerji tesislerini, rafinerilerini, çünkü yumuşak karnı Rusya'nın orası. O tesisleri vurduktan sonra Rusya biraz...
1: O zaman şöyle mi anlayalım? Bu adımla gerilim adım adım tırmanır.
2: Tabii tırmanır.
1: Yani Rusya'ya bir yanıt gelirse Rusya bu kez
2: yani
1: daha...
2: Hemen olur mu? Şu anda olmaz. Yarın olmaz ama mutlaka işte belirli çok stratejik hedefler yine bellidir ellerine de, bunun bir planlaması yapıldıktan sonra Ukrayna üzerinden, Ukrayna askerleri ya da Ukrayna askeri üniforması, ordusu üniformasını giymiş yabancı savaşçı, paralı askerler üzerinden bunlar yapılabilir diye düşünüyorum.
1: Peki Bercan Tutar ne dersiniz?
3: Harita zaten yani şu anda Ukrayna, yani Rusya daha fazla ilerlemek için Amerika'yla bir anlaşmaları var. O haritada görüyoruz.
1: Buyurun buyurun gösterebilirsiniz.
3: Sumi bölgesi var mesela. Yani Rusya şu anlaşmaya varmıştı Amerika'yla. Yani Harkov ve Sumi. Ben çekileceğim ben demişti Rusya. Şimdi evet, şuraları doğru. Stratejik bir denge unsuru olarak kullanıyor. Yani Rusya çok fazla, işte Ukrayna çok fazla, Avrupa çok fazla ilerlerse buraları da işgal ederim diyor. Bu iki bölgeden çekilmeye karşılık, Rusya'nın çekilmesine karşılık Donbas bölgesini istiyordu.
1: Şimdi Zaporijya burası, Donetsk burası.
3: Evet, yani Donetsk ve Luhansk'tan çekilmesini, yani buranın, Ukrayna'nın da buradan çekilmesini istiyordu. Bazı bölgeler çünkü Ukrayna'nın da elinde.
1: Kırım'ı tartışma
3: ama Zaporijya ve Herson bölgesinde de gelecekte tartışacağız. Yani oradan da çekilmeyecek, şu andaki çatışma cephe hattının sonrası kararlaştırılacaktı. Yani Amerika bunu kabul etti.
1: Şöyle yapalım.
3: Rusya da kabul etti.
1: Burada
3: bunu kabul etmeyen Ukrayna.
1: Analiz ekranımızın üstünden de gösterebiliriz. Hem çizerek daha rahat olur. Coşkun Başbu teşekkür ederiz. Birazdan alayım. Buyurun. Sizi ben böyle alayım. Bercan Tutar. Şurayı temizleyelim. Burada, buyurun buradan. Harkov burada. Donetsk burada, az önce göstermiştiniz. Çizerek.
3: Yani şuralarda kısmi olarak mesele işgal ettiği yerler var Rusya'nın.
1: Evet,
3: yani
1: buyurun devam edin. Ben şuradan.
3: Bu buralarda Donetsk ve Luhansk bölgesinde, Donbas bölgesi deniliyor, iki bölgede şeyi var. Doğru. Zaporijya ve Herson bölgeleri. Yani Herson biraz daha böyle, evet, şu tarafta aslında, ilerinde. Şimdi burada Rus güçleri var. Burayı burada da var. Buraları ki zaten Rusya'ya
1: şöyle
3: dahil
1: gibi,
3: etmiş durumda.
1: Biz buradan çekilelim.
3: Amerika ile anlaşmalarında Rusya buradan çekilmeyi kabul etti.
1: Evet, ama bu noktaları da
3: Donetsk'te de bazı bölgelerde Ukrayna, Donetsk'in bazı bölgeleri Ukrayna'nın işgalinde. Ukrayna'nın da buradan çekilmesini talep ediyor. Ama Zaporijya ve Herson bölgesini daha sonra,
1: bunlar da daha sonra
3: anlaşmak üzere. Evet.
1: Bu bölgede tartışmayacağım diyor.
3: Bu zaten burada tartışmaya kapalı.
0: Bak şu, orada bir ekleme yapayım. Rusya sevgili Bercan'ın işaret yerini hiçbirinden çekiyor.
1: Buyurun çek. Burada evet, size gösterin.
3: Yani ama şimdi savaşı tırmandırırsa Rusya diyor ki daha da ilerlerim ben, daha da zarar veririm.
0: Şöyle ifade edeyim. Şöyle ifade edeyim. Yani benim şahsi değerlendirmem.
1: Buyurun bu tarafa gelin isterseniz.
0: Şimdi bak, şurası tartışma dışı.
1: Orası Kırım.
0: Tamam bak, evet, senin dediğin yere geldim. Buyurun. Şimdi Kırım tartışma dışında. Neden? Donanmanın 4 tane büyük üssü var. Kaliningrad, Kırım. Bunların en bilineni Kırım ana üs.
3: Yani evet, Sivastopol zaten
0: Sivastopol,
3: şey önemli.
0: Rus donanmasının kalbi. Bunu güvenli bir liman olarak görüyor ve Kırım'ı işgal etti. Onu hatırlatalım. Yani bu onaylandırma gelmesin. Yani. Kırım'ı Rusya işgal etmiştir ve Kırım hani çoğu Türk olan insanların toprağıdır.
1: Hatta bundan 170 yıl önce İngiltere ile Rusya'nın son karşı karşıya geldiği savaşta Kırım Savaşı'ydı.
3: Evet, Kırım Savaşı'ydı.
1: Türkiye'nin de Osmanlı'nın da içinde olduğu, İngiltere'den yardım istediği
3: bir Batı'nın işte Osmanlı ile birleşerek Rusya'yı yendi savaştı. Şimdi o projeyi tekrar canlandırmaya da çalışıyorlar.
0: Şimdi Rusya 91'de dağıldıktan sonra Kırım'ı 2014 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam, dedi ki ya donanmanın kalbi gittelim de. Khrushchev'di herhalde o.
4: Khrushchev 1954'te.
0: Düzeltiyorum. O anki Rusya'nın başındaki kişi.
4: Gorbaçov mu?
0: Gorbaçov değil de herhalde şeydi. Gorbaçov'dan sonraki.
3: Yeltsin.
0: Onun zamanında burayı tartıştılar. Dediler nasıl işleteceğiz? Donanma orada kaldı. Ondan sonra
4: 49 yılına kiralamışlardı. Evet. Bu Zelenski iptal etti kirayı, ondan sonra işgal oldu.
0: İşte burada ciddi çatışmalar başladı. Ortak kişilerin dediler sonra birisi anlaşma bozuyor, diğeri ona savaş ilan etmeye kalktı. Neticede Rusya burayı 2014'te bir oldu bittiyle işgal etti. Ama Rusya şu hep kafasında bir soru işaretiydi. Kardeşim, burada donanmanın kalbi ama benim Karabağ

0: Bağlantım yok.
1: Nasıl yapacağız? Evet.
2: Şimdi Kerç Köprüsü bak şurada.
1: Orayı vurmuştu hatırlayacaktır izleyeceğimiz meşhur.
2: Şurada.
1: Tam o bağlantı evet.
2: Evet şurada bir yerde.
1: Şurada bağlantı evet. Orada da sert tepki vermiştir
2: Kerç
1: Rusya.
2: Kerç Köprüsü.
1: Köprüyü uçurmuştu Ukrayna.
2: Rusya'nın tek kara bağlantısını sağlayan husustu. Milyarlarca dolar harcadı oraya.
1: Doğru.
2: O projeyi yapmak için. O zaman Ukrayna-Rusya savaşının başladığında tartışıyorduk. Nükleer savaş çıkar çıkmaz. Ben de o zaman dedim ki gene haber ekranlarında izleyenler hatırlar. Burada nükleer savaş çıkmaz. Ancak Kerç Köprüsü hedef alınır. Kırım'la kara bağlantısı kesilirse o zaman her şeyi bekleyin Rusya'dan dedim. Ve vuruldu. Vurulur vurulmaz Zaporijya'ya yaptığı saldırıyı gördük.
1: Doğru.
2: Bir nükleer hani eski kullanılmayan reaktör de olsa bir saldırısı
1: Zaporijya
2: oldu.
1: Zaporijya hemen gösterelim. Şurada.
2: Şimdi buradan sonra Rusya'nın hamlesi bak şöyle bir at yani nal şeklinde bir kuşatmaya geçti.
1: Harkov burası.
2: Ve Rusya Odessa'yı da almayı denedi ama alamadı. Kırım'a kadar olan bağlantıyı yani şu coğrafyayı oluşturdu ve Rusya amacına erdi. Niye biliyor musun? Artık kara bağlantısını güneyden o elde ettiği coğrafyayla sağladı. Rusya'yı artık buradan çıkartman çok zor. Yani şunu elde eden Rusya hayatta ne yukarıdan ne aşağıdan çekilmez.
1: Çıkmaz.
2: Ve Rusya'nın bak kafasındaki planı anlayabilmek için bir örneğini daha vereyim.
1: Harkov burası.
2: Bak şurası
3: eski başkenti yani.
2: Rusların yani. Bak Rusların kömür madeni artı Rusların tankın ana yatağı ürettiği yerlerden biriydi. Bak Kiev o nerede?
1: Burada.
2: Hemen üstü şuralarda da o Antonov uçaklarının yapıldığı büyük uçak fabrikaları vardı. Bak Rusya her yeri vuruyor oraları vurmuyor.
1: Evet.
2: Neden? Nasıl olsa diyor gelip diyor ben alacağım.
3: Zaten hedef rejim değişikliği yani.
2: Dolayısıyla diyor buraları vurarak kendi topuma sıkmayayım. Onun vurduğu yerler daha çok böyle işte
1: gösterelim.
2: Depo.
1: En son vurduğu yer burası. Bugün vurduğu yer. Burası da Lviv. Hatta burada. Evet. Bu yol hattı da burası.
2: Aynen. Bak buraları vurdu. Ama ne uçak fabrikasına ne tank fabrikasına tek bir mermi atmadı.
1: Tabii.
2: Neden? Çünkü diyor ki Putin onun biliyorsun böyle uzun uzun makaleleri vardı. Buralar ne ki diyor Finlandiya'ya kadar bizim diyor.
1: Tabii.
2: Zamanında diyor bunlar diyor satmışlar topraklar bizden gitmiş. Ben oralara kadar gideceğim diyor.
1: Zaten ilk saldırı duyurusunu yaptığında da Lenin atıfta bulunmuştu. Ukrayna'ya bu toprakları Kinezlik'ten bahsederek Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği üyesiydi. Biz verdik oraya
3: biz verdik.
1: Ukrayna topraklarını.
3: Bizim sayemizde. Yani BM'de bir kürsü daha elde etsinler diye Ukrayna'yı oluşturdu.
2: Bak diyor ki Putin ideolojisinde Vladivostok diyor en hani şey Japonya Çin'e dayanan taraf oradan diyor Baltık dahil diyor benim toprağım diyor yani nihayetinde
1: ülkelerin böyle kendi hayalleri ya da kızıl elmaları planları olabilir ama gerçekçi hedef olarak da sanırım adım adım bu noktayı tutuyor.
2: Şimdi ilk daha başladığında gene şu tartışmıştı Rusya ne istiyor niye bu saldırıyı düzenledi gene oraya benim verdiğim cevap şu Ukrayna istiyor demiştim yani komple. Şimdi eskiden Rusya'da futbola meraklı izleyenler hatırlar. Bizim yaş kuşağı. Rusya deyince bir tane takım akla gelirdi.
3: Dinamo Kiev.
2: Milli takımı da oydu.
3: Evet. Beşiktaş'tan sonra en desteklediğim takımı da oydu benim.
2: Şimdi bak koca Rusya'da hani 18
1: yıl. Sovyetler futbol oynayan
3: tek takımdı yani.
2: Bak bir tek Dinamo Kiev vardı. Çünkü Kiev o SSCB yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dinamosuydu.
1: Doğru.
2: Uçak fabrikasıyla, madenleriyle, tank fabrikalarıyla,
3: nükleer gücüyle,
2: topuyla.
4: Zaten Moskova Kinezliği orada kuruldu.
1: Tabii.
4: Sonradan gitti yukarıya. Yani Rusya'nın kuruluşu orası.
2: Şimdi Putin şöyle görüyor. Hepsi gitti elimden diyor. Uçak fabrikalarım gitti.
3: Kendini
2: tank fabrikalarım gitti.
3: Hissediyor yani.
2: Madenler gitti. Ondan sonra ve bu diyor bir oldu bitti elimden alın diyor. Hatta dediğin gibi Ukrayna konusu gündeme geldiğinde Avrupa Birliği'ne bir toplantıya çağırdılar. Hatta Rusya sen de gel Avrupa Birliği'ne dahil ol falan diye de bir tekte bulundular. Orada hemen lafı yapıştırdı. Dedi ki Ukrayna'da devlet yok. O Rusya'dan aldığı toprak parçası dedi. Daha orada 97'lerde yanlış hatırlamıyorsam yıl.
3: Tabii 97'de mesela Macaristan memorandumu ilan edilmişti. Yani nükleer gücünden vazgeçen Rusya'nın işte Ukrayna'nın siyasi birliği ve askeri bütünlüğünü işte İngiltere, Amerika ve Rusya garanti edeceklerdi. Doğru. Ama sonra Batı sözünde durmadığı için o NATO yayılması devam ettiği için Rusya bu tepkiyi verdi. Peki, yani kendine göre öyle açıklıyor.
1: Şimdi bu saldırıya tekrar dönecek olursak yanıt olarak Rusya'nın içlerini mi görürsünüz? Bu bölgeler mi olabilir? Yoksa Ukrayna bu yanıt için bekler mi? Destek ister mi? Siz az önce bir noktanın altını çizdiniz. Böyle saldırılardan sonra genelde Amerika'ya çağrısının olduğunu görüyoruz. Zelenski'nin bugün tam o videoyu paylaşırken bu saldırı haberi gelmişti. O videoyu da iddiası oydu. Zaporijya'da paylaşmıştı. Evet. Tam bu videoyu paylaştı. Acaba gitti mi gitmedi mi tartışmasıyla
2: lafı ağzımıza tıkadı.
1: Evet yani bu saldırı gerçekleşti. Ne dersiniz? Bir yanıt o bölgelere mi gelir? Bir yanıt gelir mi?
2: Bak yanıt gelir. Onu söyleyeyim. Çünkü burada karşının amacı rajonu kurtarmak, argo tabir değil. Veya bir karakter ortaya koymak değil. Savaşın devamını sağlamak. Bunlar arayıp da bulamadığı hususlar. Dolayısıyla ben el yükselterek daha farklı hedeflere daha büyük bir saldırının ben hemen olmasa da yakın zamanda Rusya'ya kesinlikle
1: olacak. Ukrayna'nın elinde böyle bir silah var mı? Güç var mı?
2: Batı'dan aldığı silahlarla götürecek bu işi.
3: Şöyle bir şey var. Yani sıkıntı var Rusya için. Amerika'nın İran'daki sıkıntısına benzer bir sıkıntı. Mesela Batı medyasında böyle sürekli böyle şey Rusya karşıtı medya özellikle. Ukrayna'yı yani abartıyorlar ama haklılık payı da var. Yani insansız hava saldırılarında mesela süper güç diye artık nitelemeye başladılar.
1: Öyle söylüyorlar.
3: O İHA'larla falan Rusya'ya verdiği zarardan dolayı. Yani İran'ın mesela işte SİHA İHA'larla Amerika'ya da verdiği mesela şey gibi zarar gibi. Şimdi bu hocalarımız daha iyi bilir de askeri olarak mesela asimetrik savaştaki yani o konvansiyonel güçlere sahip ülkelerin Amerika, Rusya gibi o şiddet dehşetiyle uyguladıkları orantısız şiddetle rakibini elde etme ve bir şeylere ikna etme şeyini, postulasını ve paradoksunu yok ediyor. Yani o strateji yok ediyor. Artık asimetrik savaşta işte Ukrayna gibi, İran gibi güçlerin de elinde kozlar var. Bu da savaşı bitirme, barışı hızlandırma sürecine katkıda bulunuyor deniliyor. Yani ben de o kanaatteyim. Ama yani eğer savaş devam ederse yani Rusya yakıp yıkmaya da girişebilir yani Zelenski'yi zayıflatmak için. Peki, ama hedefi Zelenski'yi zayıflatmak. Yani.
1: Buyurun teşekkür ederiz. Sizi alayım. İki değerli konuğuma da tekrar görüşlerini alayım. O zaman bir araya gideyim. Hem Ali Fuat Hoca'nın hem de Uğur Hoca'nın görüşlerini almadan önce bir araya gideyim. O yanıt ne yönde olur? O yanıtla birlikte nasıl bir tablo ortaya çıkar? Gece çok hareketli geçiyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bir saldırısı var. Ukrayna alev alev detayları sizlerle paylaşacağız ama önce kısa bir ara aranın ardından yeniden buradayız.
0: A Haber Radyo 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğal gaz dağıtımında güvenli işletmecilik, hizmet kalitesi ve uygulama birliğini güçlendirmeye yönelik yeni düzenleme taslağını görüşe açtı. Yeni düzenleme ile acil müdahale hizmetlerinden kaçak taramalarına, afet sonrası şebekelerin yeniden devreye alınmasından personel eğitimlerine kadar doğal gaz dağıtımında güvenlik uygulamalarının ülke genelinde ortak standartlara bağlanması öngörülüyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Dezenformasyon meselesi Türkiye'de bir gerçekten ulusal güvenlik problemi haline gelmiştir.
7: Sosyal medyada çarpıtma dönemi sona eriyor. Binlerce hesaba erişim engeli getirilerek dezenformasyona geçit verilmeyecek. Sosyal medyada dezenformasyon ve tehdit içerikli paylaşımlara karşı yeni dönem başladı.
6: Dezenformasyon merkezleri, şeytanın avukatlığını yapan şeytani yapılar pek çok konuda Cumhurbaşkanımızın sağlığından Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren bir konuya, sağlık meselesinden deprem meselesine, sel afetinden orman yangınlarına varıncaya kadar sonsuz bir alanda sürekli dezenformasyon yapıyorlar.
7: Toplumu yanıltan ve kriz dönemlerinde bilgi kirliliğini artıran hesaplara yönelik çok sayıda tedbir alındı.
6: Vatandaşımız diyor ki dezenformasyonu kim yapıyorsa, toplumu yanlış bilgiye kim yönlendiriyorsa, kamu düzenini bozmaya kim bilinçli ya da bilinçsiz tevessül ediyorsa bununla ilgili fikri takip yapılsın diye.
7: İletişim Başkanlığı koordinasyonunda son 7 ayda 6644 hesaba erişim engeli uygulandı.
6: Dezenformasyon yasası vardır. Fakat bunun daha aktif bir biçimde, etkin bir biçimde kullanılması lazımdır. Çünkü ben bugün A diyorum, yarın B diyorum.

0: ya da C diyorum. Hiç kimse dönüp bana ya siz böyle demiştiniz ama böyle oldu diye sormuyor. Bir hesap sorma yok, bir takip etme yok. Yani ben her türlü dezenformasyonu yapıyorum ama bu benim yanıma kar kalıyor.
1: En fazla kısıtlama X platformuna gerçekleşirken onu Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ve Spotify takip etti. Özellikle bazı yapılanmalara yönelik dezenformasyon ve tehdit içerikli paylaşımlarda incelemeye alındı. Kuytulcular ve kur işler yapılanmalarına yönelik dezenformasyon ve tehdit içerikli paylaşımlar yapan 500'den fazla sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Cinayete kurban giden Narin Güran olayını konu edinen Şeytantepe belgeseline yönelik başlatılan adli soruşturmada bu kapsamda gündeme geldi. Terör örgütleri ve dezenformasyon ağlarının kriz dönemlerinde bilgi kirliliği oluşturmayı hedeflediğine dikkat çekiliyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada yeni bir operasyona imza atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dinamik elektronik para ve ödeme hizmetleriyle dinamik menkul değerler şirketi mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda iki şirkete ait piyasa değeri 179 milyon 520 bin lira olan 25,5 kilogram altın ele geçirildi. Altınlar uzman incelemesinin ardından adli emanete teslim edilecek. Masak raporları ve Merkez Bankası tespitleri, çatı şirket Dinamik Pay elektronik para ve ödeme hizmetlerinde devasa bir finansal çarkı ortaya çıkarmıştı. Şirketin 2024 ve 2025 yıllarında 17,9 milyar liralık para transfer hacmine ulaştığı belirlenmiş, 13 şüpheli hafta içinde gözaltına alınmıştı. Suçtan elde edildiği belirlenen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulmuş, 126 banka ve kripto para hesabına bloke uygulanmıştı. Soruşturma derinleşerek sürüyor.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Haftayı tamamlarken Rus ordusunun Kiev'e Ukrayna'ya yönelik saldırısı, bu sıcak gelişmeyi yorumluyoruz. Geride bıraktığımız saat diliminin son bölümünde Coşkun Başbuğ'dan ve Bercan Tutar'dan yorumlarını almıştık. Bundan sonra ne olacağına yönelik. Şimdi Uğur Hoca ve Ali Fuat Hoca'dan alacak. Uğur Hocam buyurun. Hemen sizden görüşlerinizi alayım. Ali Fuat Hocam siz de lütfen buyurun. Şu nokta, vurulan bölgenin stratejik önemine değindik. Sizi böyle alayım hocam. Peki bunun yanıtı ne olur? O yanıtla birlikte o gerilim tırmanır mı? Aslında tam da biz bugün bu konuyu konuşuyorduk.
5: Evet, doğru.
4: Tam da üstüne denk geldi. Ne dersiniz Uğur Hocam?
5: Yanıtını vermek zorunda. Peki. Ukrayna vermezse savaşı bitirecek. Yani Zelenski'ye kalsa belki İngiltere ya da Almanya, Fransa ona desteği vermezse ya da baskı yapmasa teslim olacak artık. Bırakacak bu işi. Ancak ona kalmayacak. O da şu anda ateşkes yapılsa iktidarını kaybedeceğini biliyor. Yani 4,5 sene yaptı. 12 milyon Ukraynalı ülkeyi terk etti. Bütün altyapı perişan oldu. Tamam para veriyorlar. 90 milyar euro veriyor. Avrupa Birliği 120 milyar euro veriyor ama 20-30 yıllık geleceğini ipotek altına girdi Ukrayna. Daha bir 30 yıl kendine gelemez.
4: Peki,
5: yani.
4: Hocam, bir soru daha şu. Eğer bir yanıt verirse.
5: Vermek zorunda.
4: Üstelik de bunu kendi silahları mühimmatıyla değil, tabii Avrupa'dan İngiliz aldıklarıyla de verirse bütün o tehditler Rusya için boşta kalmayacak, kalmaması için diyelim. Bir yanıt da Rusya verirse böyle adım adım merdiven gibi
5: işte yani savaşta
4: gerilim
5: yani
4: tırmanır mı?
5: Rusya bitirmek istiyor. Demin çok güzel gösterdiler zaten haritada. Rusya'nın derdi zaten bakın 22 Şubat 2022'de başladı ya savaş. 24 Şubat'ta Kiev'in banyolarına gelmiş miydi Rus orduları? Bütün televizyonlar gösterdi. Doğru, gelmişti. Doğru. Orada durdurttu, istese girerdi. Girmedi. Onun derdi o neydi? Kırım. Demin gösterdi ya Coşkun komutan.
4: Haritada.
5: Mevzubahis değil. Pazarlığa tabi değil. Kesinlikle Rusya'nın toprağıdır. Kesinlikle vazgeçmez. Donanması orada. Doğru. Hiç kimse. Orası, orayı meşrulaştırmak istiyor. 2014'ten beri işgaldi ama onun meşrulaştırılmasını istiyor. Nasıl Kudüs'e Amerika gitti, başkentini taşıdı, oranın İsrail

0: Kullak olacak. Hepsi paramparça olacak. Onun için her birinde etnik, dinsel falan azınlıklar var. İstemiyorlar. Ukrayna toprak bütünlüğünü sağlasın. Kırım'da harita üzerinde Ukrayna'da kalsın ama tamamen Rusya idare etsin.
1: Zaten nüfus yoğunluğu da Rus kökenlerin yoğun olduğu.
0: Onların elinde parlamentosunu kursun, orada özerk bölgesini kursun, meclisini, başbakanını atasın. Donbass'a da anlaşma buydu.
1: Nasıl bozuldu?
0: İşte bir Boris Johnson bir telefon
1: İngiltere
0: etti.
1: Bozdu,
0: arkandayız tabii. Dedi. Vereceğiz silah dedi. Siyasi destek vereceğiz. Rusya'nın canını okuyacağız. Ambargolar koyacağız. Ablukalar koyacağız. Merak etme dize getireceğiz dedi. Zelenski de artist zaten. Hakiki artist yani.
1: Tiyatro olarak.
0: Zaten. Ondan sonra peki dedi. Aldı o gazı. Saldırdı. Ondan sonra başına buraya gelenler bu.
2: Şu olabilir mi acaba?
3: Şimdi direkt yani emrinde olan bir kişi o. Batı'nın emrinde. Direkt proje. Tabii. Dediği gibi bir dizi ne hikmetse yani bildiğin dizi senaryosu günlük hayatta birebir aynısı yaşanıyor. Öğretmen ve işte sanatçı bir anda devlet başkanı oluyor.
1: Çok ünlü oluyordu. Evet,
3: ve Yahudi asıldı.
1: Oynadığı dizide de böyle bir karakter vardı.
2: Aklıma şu geldi. Acaba bu CIA direktörünün görüşmesinde şu konuşulmuş olabilir mi? Yani Amerika buna müdahale etti. Tamam. Dedi ki NATO'ya saldırma ama Ukrayna'da bunu yapabilirsin. Şu olabilir mi? Böyle bir saldırı yap çünkü Rusya'nın böyle bir saldırıya ihtiyacı var, planlıyor ve bunu yapacak ısrarlı. Bu saldırıyı yap, son saldırın olsun. Ukrayna cevap vermezse eğer, bakın vermezse eğer,
1: ya da Ukrayna'nın cevabını Amerika engellerse
2: o zaman aklımıza şu gelir: acaba Amerika İngiltere'yi bypass edip Ukrayna'yı masaya mı getirecek? Şimdi bu
0: yani olabilir.
2: İşte yarın öbürsü gün birkaç gün içerisinde görebiliriz. Eğer Ukrayna cevap vermezse ya da Amerika engellerse.
0: Ama Ukrayna cevap vermezse gibi, Zelenski bitti demek.
2: İşte biter. Yani o zaten Zelenski. Amerika zaten bu işi, eğer Amerika'nın bu savaşı istemediğini hemfikiriz.
0: İngiltere zaten nasıl azarlamıştı Washington'da
1: Zelenski'yi istemediğini de biliyoruz.
4: Evet. Tabii yani siyaseten de mesela bitirmeye birkaç de çalışıyorlar yani.
2: İngiltere'nin operasyonları desteğiyle ya da işte tabiri caizse gazına gelerek Ukrayna cevap verirse farklı bir senaryo. Vermezse de o biraz işte biraz önce söylediğim
0: Rusya bunu yapmak
2: durum olabilir.
0: Zorundaydı.
3: Amerika bak.
2: Buna ihtiyacı vardı Rusya.
3: Amerika buyur. Ukrayna ile oturup anlaştılar, hatırlayın, üçlü Putin'le. Dedi ki madenler benim.
0: Evet.
3: Yani savaş zararı
0: altı
3: alacağım.
0: Altı benim, üstü senin.
3: Yani Rusya'ya sen ne dedi buralara? Batı kıyameti kopardı. İlk İngiltere opladı. Ya bizden habersiz sen dedi nasıl masa kurarsın? Nasıl dedi? Hani direkt böyle demese de oraya gelen tavırlar sergiledi. Avrupa ülkelerin yanına aldı. Biz asla bunu kabul etmiyoruz. Ukrayna aranızda paylaşamazsınız dedi. Şimdi aslında o an için bu belki karşılık buldu. Proje çöktü ama Amerika'nın ben aklımda hala o niyetin olduğu kanaatindeyim. Belki de CIA'nın hani görüşme içerisinde çok uzun bir görüşme. Bu saldırı Amerika'nın bilgisiz halinde. Ben onunla hiç şüphem yok.
2: Yap demiştim
3: ama
2: bunu.
3: Ya yani buraya kadar bir saldırı düzenliyorum, bilgin olsun demiş, bitirmiştir Rusya.
0: Yani Rusya bunu yapmak ama zorundaydı.
3: Ama
0: çünkü
3: aynı
0: Rusya'da
3: zamanda
0: halk başladı ayaklanmaya.
3: Aynı zamanda Amerika da Rusya ile şunun pazarlığını yapmış olabilir. Bu saldırıdan hemen sonra Zelenski'yi zapturat altına alırım ve masayı zorlarım. O masada paylaşım nasıl olacak? Böyle bir pazarlık da olmuş olabilir.
2: İşte bunu birkaç gün içerisinde görürüz. Eğer görürüz. Ukrayna İngiltere'nin desteğiyle bir karşılık verirse o zaman bu şimdiki konuştuklarımız boş. Ama vermezse, eğer sessiz kalırsa o zaman bu iddiamız
0: evet, yani Amerika ile Rusya anlaştı demektir. Zelenski de koltuğunu kaybetti demektir. Olan Ukrayna'nın 20
4: yani
0: senelik geleceğini oldu.
4: Putin'in 50'de biraz
2: 50
4: güçlendi.
2: Sene, 50 sene.
0: Belki de 50 sene.
4: Amerikan İran'daki çıkmazından dolayı. Şimdi İran'da eli önü açılsın diye Amerikan özellikle bu ekonomik ambargoda Rusya'dan, Çin'den, Hindistan'dan da destek istiyor. Yani düşünsenize mesela Güney Kore'deki işte Ulçi Özgürlük Halkanı tatbikatını bile iptal ettirdi. USS Washington gemisini, Pasifik'teki 7. filodaki gemisini Arap Denizi'ne gönderiyor. Umman açıklarına gönderiyor. Yani Amerika da kendine göre sıkışmış durumda. Yani balistik savunma füzelerini Güney Kore'den Patriotları alıp şeye gönderiyor mesela. Körfez bölgesine gönderiyor. Yani Rusya'dan İran'da yardım isteyen bir Amerika var. Rusya'da buna karşılık işte Ukrayna'da elini rahatlatacak bir Amerikan desteği bekliyor. Yani karşılıklı bence
2: İran mı var burada pazarlık masasında?
4: Kesin. İran kesinlikle var. Yani artık içe geçmiş bir savaşlar
0: İran
4: da var.
0: Hem
4: yani.
0: Ukrayna var.
4: Hem Ukrayna yani. İran'dan, İran'ı Ukrayna'dan ayrı düşünemeyiz.
2: O zaman şunu diyor Amerika. Sen İran'a istihbarat desteği verme. Uydu desteği verme. Ben de Ukrayna'da Zelenski sana
0: ve NATO yani ülkelerine de saldırma ki ben dahil olmak zorunda kalmayayım.
4: Kalmayayım.
0: Tabii. Bu kadar basit.
1: Sonuç peki birkaç gün içinde ortaya çıkar dediniz. Evet. Bu tablo içinde İngiltere ne?

0: Yani şimdi İngiltere'nin stratejik aklını falan herhalde burada anlatacak halimiz yok.
1: Amerika'nın bu politikalarını eleştiriyor işte.
2: Daha şu anda başlamıştır Zelenski'ye. Şu füzeleri at.
0: Kışkırtmaya başlamıştır.
3: Şimdi bak, vekil güçler üzerinden savaşlar yürüyor ya hep. İlk defa asil güçlere iş dönmeye başladı. Yani bugüne kadar İngiltere Rumları kullandı.
0: Bir de şöyle bir şey çıkarsa Coşkun Baş, bu İngiltere'nin gönderdiği ya da Avrupa'nın gönderdiği mühimmatların tutulduğu bir depoysa,
3: öyle zaten.
0: Tabii öyle. Bir durumsa bir adım
1: bir
0: daha.
1: Bir de İngiltere'nin açıklaması var. Yani yardım edeceğim diyor. Silah gönder. Yani Rusya'yı asıl çıldırtan o. Şimdi açıkça söylemesi.
3: Tabii, burada haktan ben bir üst boyuttan bakıyorum meseleye. Burada basit lokal Ukrayna-Rusya savaşı değil. Arkada daha büyük bir güçler savaşı giderek kızışıyor. Yani İngiltere'nin ilk defa bu derece dillendirilmesi, bu derece direkt adrese teslim mektuplarla ikaz edilmesi bir ilk. Daha önce hep böyle vekiller üzerinden yürüyen bir süreç. Yani öznesi olmayan cümlelerle süreçler geçiştirilirdi. Doğru. Şimdi ilk defa İsmen anıyor. Londra diyoruz. İşin şerrin yatağı sensin diyor.
0: Vururum diyor.
3: Bak, Lavrov'un konuşması var ya, o böyle her kelimesi üzerinde düşünülmeli. Doğru. Ne diyor? Uzunca yüzyıllardır diyor. İngiltere'nin, yani diyor ki dünyada diyor, hani benim az önce ilk bölümde anlatmaya çalıştığım tablo yaşanıyor. Bu yapı diyor.
2: Üzerinde artık, güneş batmayan imparatorluk yani.
3: Bu yapı diyor bir şekilde engellenmeli demeye getiriyor. Dolayısıyla o yapının bir de dünyada kurduğu bir sistem var. O sisteme hiçbir devlet başkanının tek başına gücü yetmez, onu söyleyeyim. Karşı nasıl ülkeler arası böyle bir işbirliğiyle, hani örümcek ağı gibi FETÖ üzerinden bir yapıyı tesis ettiyse, buna karşı koyacak olan güçlerin de işbirliği şart. Ben o nedenle dedim, hani Sayın Erdoğan, Putin, Trump yeri geldiğinde ortak cümleler kullanıyorlar. İşte aile yapısına saldırı, LGBT gibi sapkın akımlar, bunlara verdikleri ortak mesajlar.
1: Karşılarında da küreselciler var. İngiltere sanki küreselciler.
3: Tam da göbeği.
0: Biraz orada duruyor ama.
1: Sözcüsü gibi göbeği duruyor.
2: Şu da var. İngiltere ile Amerika, yani bugüne kadar hemen hemen birlikte giden bu iki ülke, ya yani bir şekilde birbirini kollayan iki ülke neden ayrıştı? Yani bugünlerde işte biraz önce de program başında da bahsedildi. Kanada var, Grönland var ama esas sebep Hürmüz'de İngiltere'nin başta olmak üzere NATO'nun Amerika'ya destek vermemesi.
0: Tabii.
2: Trump ona çok
0: kızdı.
2: Yalnız
0: Trump
2: ona çok yalnız bıraktı.
0: Büyük resimde tabii. Londra sermayesinin, yani o sermayenin, paradan para kazanan sermayeyle Trump'ın oluşturmaya çalıştığı üretim sermayesiyle, o kapital sermayesinin kavgası da
1: kavgası
0: büyük
1: da
0: resim evet, içinde evet. O da konuşuluyor yani. Ya zaman zaten zaman konuşuyoruz, o Londra'nın devre dışı kaldığı bir
2: mesela İngiltere sistem, İsrail özellikle bu İran savaşı, İsrail bölgedeki haritaları değiştirmek istedi, Orta Doğu'daki, yani istikrarsızlık yaratarak. İngiltere de Birinci Dünya Savaşı'na kendisinin çizdiği haritaları, Fransa'yı da kendisinin çizdiği haritayı değiştirmek istemedi. Çünkü bu haritadan zaten kazanıyor. Bu evet. Haritada zaten şu anda Orta Doğu haritası İngiltere kazançlı. Yani işte Hayfa'dan tutun Kerkük'e kadar uzanan hattı.
4: Ama epey zayiat verdi
1: hocam. İngiltere'de
4: Fransa 1955'te Süveyş'i kaybetti. Bakın demin şeyleri göster. Evet. Cebel Tarık, Maltay, Kıbrıs. Bütün Akdeniz'in girişi çıkışı ondaydı. Süveyş de ondaydı.
2: Artık kaybetmek istemiyor işte.
4: Amerika geldi, o
1: ama
4: çöktü.
1: Ama sıra işte şeye de gelecek. Bu 45, şimdi 45 düzeni değişiyor. Amerika'nın ve Rusya'nın beraber kurduğu, İngiltere'de ortaktı. O Ali Fuat Hoca'nın dediği, şimdi bu aşamadan sonra o 1916, 1. Dünya Savaşı, 18, 1. Dünya Savaşı'ndaki haritalara sıra gelecek. Yani İsrail'e sıra gelecek, Lübnan'a gelecek, işte Suriye'den diyelim, Ukrayna'da, Batı, Doğu Avrupa'da ya veya Latin Amerika'da. Yani o İngiltere'nin 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kurduğu sistemde yavaş yavaş o da değişecek. Yani öyle bir şeye doğru gidiyor.
2: İngiltere istemiyordu Orta Doğu'da. İşte yani özellikle
1: Avrupa da istemez.
2: Kazanıyor zaten. Bakın evet. Burada hani petrol krizinden bahsettik ya biz. Ülkeler zarar ediyor. Ama daha bundan bir ay önce petrol şirketleri bilançolarını açıkladılar. Hepsi kar açıkladı yani. Şimdi.
1: Mesela Suriye'den örnek vereyim. Suriye'yi nasıl paylaşmıştı? Fransa işte Şam ve üstünü almıştı. Suriye'nin diğer kısımlarını, yani Lübnan'ı ve Kudüs, İsrail, Filistin kısmını da Fransızlara vermişlerdi. Ya işte İngiltere almıştı. Yani Ürdün ve
2: Hayfa'dan
1: Filistin'i
2: kadar.
1: Evet.
2: Hayfa'dan
1: İngilizler Kerkük'e almıştı. Diğer kısmı da Fransızlara vermişlerdi. Şimdi Amerika'nın bu yeni dizaynında Fransa'da yok, İngiltere'de yok. Yani o Suriye bütünleşiyor.
0: Şimdi
1: buna tabii ki karşı çıkarlar.
0: Doğru, Napolyon'u da konuşacaktık aslında, planlar arasında vardı. Çok atıfta da bulunduk o Rusya'nın işgalinde. Evet. Şimdi Fransa'yı hiç konuşmuyoruz bu başlıklar içerisinde. Fransa burada zamanında, Fransa'da hatta asker göndereceğiz demişti Ukrayna'ya. Sonra yer yerinden oynamıştı. Benzer tehditleri Rusya Fransa'ya da yapmıştı.
2: Ya, hatırlarsanız diye. Lübnan'da İsrail ilk bunlar 2 yıl önce Lübnan Beyrut'u ilk vurmaya başladığında Lübnan'ı ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı da Fransa Dışişleri
0: Doğru,
2: Bakanı.
0: Doğru bizim evet. kontrol
2: Çünkü orada demiş. Orada
4: eski manda eski Levant bölgesinde Levant oradakilerin bölgesi. Hepsi elit tabaka Tabii. Fransızca konuşuyor. Tabii. Fransız mekteplerinde okumuş falan filan. Şimdi, öyle bir şeyini getirmiş oraya. Zaten Lübnan'ın Cumhurbaşkanı da Maronit yani Katolik Arap.
2: Fransa. Zaten bu ilk başta haritayı biraz önce de belirttim ya İngiltere ile Fransa paylaşırken İsrail'in Hayfa limanından Kerkük'e kadar bir hat çizin. Kuzeyi Fransa'nın kontrolünde,
4: güneyi İngiltere'nin. Ama artık Fransa yok. Tabii. Orta Doğu'da da yok. Ben size söyleyeyim Avrupa'da da yok.
0: Ukrayna Bitti. Meselesinde
4: orada da hiç yok.
0: Girmiyor artık hiç.
4: Hadi bir kere gitti Moskova'ya hatırlarsınız bir kilometrelik bir masanın ucuna koydu yani adam yerine koymadı.
0: Doğru, uzun uzun konuşmuştuk onu. Coşkun Baş bu.
3: Şimdi bak Fransa Avrupa Siyasi Topluluğu diye yeni adlandırılan yapının şu an başatı. Yani Merkel'den doğan boşluğu Macron kapatmaya çalıştı. Kapatamadı. Şimdi Le Pen büyük ihtimal geliyor diyorlar. Ama gelse de evet. Fransa'da bir devlet aklını ben hep olduğunu söylerim. Hani o eski tarihi köklü yapılar var ya Fransa bunlardan biri. Fransa şimdi Afrika'daki sömürgelerini tek tek kaybediyor. Türkiye'nin o Libya harekatıyla birlikte.
0: Doğru, kovuluyor onu.
3: Olay bir anda yön değiştirdi. Şimdi o Fransa oradaki kan kaybını Avrupa'dan çıkarma derdinde. Avrupa'da süreci sırtlanan o. Ve halen de bak halen de Avrupa Siyasi Topluluğu dönem başkanlığıyla toplantılarıyla güncel ve sıcak onu söyleyeyim. Avrupa eğer bir ordu kuracaksa ki oraya doğru gidiyor. Yani ben NATO'nun çok uzun ömürlü olduğu kanaatinde değilim. Şu an Ukrayna-Rusya Savaşı biraz küllensin yani veya gündemden düşsün Avrupa gene arayışa gider. Dolayısıyla böyle bir yapıda Fransa yani askeri güç olarak anılmak isteniyor ve koçbaşı olma hayalinde. Almanya da buna çanak tutuyor. Yani Merkel'den sonra boşluğu dolduramadılar.
0: Başka çaresi yok çünkü İngiltere Avrupa Birliği'nin dışında.
4: Demin anlattım ya. Dengenin dengeleyicisi.
0: Brexit.
4: Bak, yiyin birbirisi diyor ben Avrupa'nın dışında dünya diyor. Benim diyor. Avrupa benim diyor.
3: Bak İngiltere Biden'la birlikte Amerika'da kan kaybetmeye başladı. Trump bir şekilde tasfiye edilir. Gene Biden kanadının temsilen bir akıl iktidara gelirse İngiltere gene kuzu sarma olur Amerika'yla. Şimdi bak tarihi biraz daha geriye götüreyim. Şöyle bir örnek vereyim. İlk protestan mezhebinin çıktığı kaynak ve ilk bölünme İngiltere ve Hollanda üzerinden oldu. Papa büyük bir imparatorluk yani maddi anlamda baş kaldırdılar. Savaş başladı ve Papa savaşı yürütebilmek için Christoph Kolomb denilen katili işte para bul diye gönderdi. Gitti Amerikan kıtasını keşfetti. Bize büyük kaşif, kahraman gibi anlatılan adam kıtayı kanını emdi. Kıtanın varlığını fark eden İngiltere de hücum etti. Dikkat et, güney tarafı Amerika'nın hep İspanyolca, Fransızca konuşur. Kuzeyi İngilizce konuşur. İngilizler kuzeyden hücum etti. Papa aşağıdan hücum etti. Ve talimat şuydu İngilizlerde. Sakın ha oradaki yerlerle evlenmeyin, asimil olursunuz. İngiltere'den aileler götürün. Kendiniz üreyin, çoğalın ve asimile olmadan kıtaya sahip olun. Papa da şu talimatı verdi. Kaynaşın, Hristiyan yapın, asimile edin. Oradakilerle bir dokuyu bütünleştirin. Şimdi New York. Hep soruyorum. Diyorum ki bu New York.
4: Yani New Amsterdam.
3: Yeni York.
0: Bu York nerede? İngiltere'de.
4: İngiltere'de. Prenslerin yani kral olacakların
0: gittiği yer.
3: Eskisi yaptı. Nerede bu New York'un dediğimde gülüyorlar. İngiltere'de. York düşesinin kardeşi. Git hadi orada senin olsun dedi. Şimdi o İngiltere yani daha doğrusu İngiltere'nin oluşturduğu coğrafya gene papalığın kışkırtmasıyla isyan etti İngiltere'ye. Vergi verme dedi. İsyan etti dedi. Amerika doğdu. O Amerika'daki İngiltere'de de intikamını Fransız devrimiyle aldı aşağıdan. Bu sefer de oraya ayağa kalktı. Şu an o savaş halen devam ediyor.
0: Peki, tarihsel örneklerle
2: aynı Amerika Fransa'yı
0: şekillendirdi. Çay
4: krizi evet, bahsediyoruz. Yani. İşte 7 yıl savaşları oldu. Demin dedim ya Hindistan'ı aldı ve Kanada'yı aldı İngiltere Fransa'dan.
0: Hocam çok geriye gittik.
4: Evet.
0: Yavaş yavaş gelelim tekrar buraya.
4: İntikamını almak için işte İngiliz o çay şeyleri, kolonileri kışkırttı. O da intikamını
1: işte
4: Fransa'dan.
1: Trump'ı getiren de modern çay partisi olduğunu unutmayalım. 2008 krizinden sonra yani o küreselcilerin bütün politikalar çöktüğü için çay partisi kuruldu. Bir pankartları vardı. Yani %1 Yani %99 %1'den Wall Street'ten, yani Main Street sokak insanları Wall Street'ten büyüktür şekilde kampanya
0: başlattılar.
1: Oraya kadar
0: gitmeye gerek yok. İngiliz Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda da Fransızlar Amerikalıları destekleyip orada İngilizleri tokatladılar.
3: Evet. O desteğin cevabı da Fransız devrimiyle oldu.
0: Bir kitap var. Bu özellikle Amerikan sömürgecilik, Howard Zinn'in Amerika Birleşik Devletleri tarihi diye o kanlı tarihi bir Amerikalı'nın anlattığı çok güzel bir kitap. Belki izleyeceğiniz.
4: Yalnız ama Amerikan bağımsızlığı var ya, öyle büyük bir savaş falan olmamıştır ha.
0: Hocam çok geriye gittik.
4: Bin kişi bile ölmemiştir ha.
2: Yakın tarihten bir örnek. Mesela en son Pasifik'te ABD Fransa'yı dışladı. Avkus'ta.
4: Tabii.
2: Avkus'ta dışladı.
4: Avustralya'da.
2: Evet, Avustralya oradaki şeyde Fransa vardı.
4: Yavaş Fransa ondan sonra Fransa bitti yani. Onu bilin yani.
2: Fransa ama ondan sonra Akdeniz'e geldi Fransa işte.
0: Özellikle Fransa'nın uzun yıllar kontrol ettiği ya da tahakküm altında tuttuğu Suriye coğrafyasında az önce hatları belirlemiştik. Evet. Şimdi yaşanan önemli gelişmeler var. Ekip arkadaşlarımız da Halep'te. Birazdan Halep'e gideceğiz. Suriye'de büyük bir değişim var. 2015 yılında Başkan Erdoğan'ın bir mesajı vardı. Çok sıklıkla paylaşılıyor.
2: Kuzeyimiz, Suriye'nin,
0: Suriye'nin kuzeyinde
2: Türkiye'nin bir güneyinde
0: terör devleti kurdurmayacağız. Ne pahasına olursa olsun demişti.
4: Ve tarih, Allah'a çok şükür aynen gerçekleşti.
0: Başkan Erdoğan haklı çıkardı. Bugün başka şeyler konuşuluyor şimdi. Yavaş yavaş da eğer hazırsa Mehmet Geçgel birazdan hazırlanacak.
1: Orada bir şey söyleyeyim o zaman.
0: Gideceğiz. Buyurun.
1: Bu olayla ilgili Ukrayna'da. Şimdi Avrupa'nın genel beklentisi şu. Yani Putin'le Trump'ı yan yana koyup ikisi işbirliği içerisinde. Şöyle diyorlar. Ama Trump gidici. 2 yıl sonra Trump yok. Amerika'nın politikaları yani Rusya'ya ilgi politika değişebilir ama Putin kalıcı. Yani Putin artık ömür boyu herhalde kalır. Şimdi öyle bir beklentileri var Avrupa'nın. Bence ama Amerika'nın
4: değişemez.
1: Yani Trump'tan sonraki politikalar da değişmeyecek.
4: Dolar borcu var. Evet. Dünyanın 110 trilyonu 30 ya her
0: hocam, 40 trilyonu geçti. Geçer geçmez tahvil satışları başladı. Bitti. Şimdi izleyicilerimiz hani bu borsadaki hareketlilik, altındaki yükselişler falan diyor. Sebebi de bu. Evet. Bir psikolojik eşik açıldı. Yani Amerikan tahvilleri satışı yiyor.
4: 110 trilyon dolar.
0: Doğru.
4: Bakın,
0: bir yükseliş var.
1: Amerikan tahvillerine bir de rağbet
4: yok. Amerika artık Avrupa'ya falan yatırım falan yapamaz.
0: O yüzden 40 trilyonu geçtiği için bugün hatta Jackson Hole'da toplantının sonunda Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları vardı. Biz enflasyonla mücadele ediyoruz. İçeride büyük bir sıkıntı var.
4: Evet.
0: O enflasyonu düşüreceğiz. Sözleri önemli bir şekilde algılandı. Altında bir düşüş var. Sebebi de bir faiz
4: demin
0: artırımı.
4: Demin gösterdiniz 38 bekleniyor. Bin Almanya'da Amerikan askeri şurada şu var ya onları da çekeceğiz dedi ya işte onun için.
0: Doğru.
4: Finanse edemiyor artık Amerikan hazinesi bunları.
0: Peki eğer hazırsa işte Orta Doğu'daki denklem. Biz bu haritayı çok uzun süre Coşkun Baş burada diğer konuklarımıza da yaptığımız yayınlarda başka başka renklerde görmüştük.
5: Evet. Çok renkli bir Suriye vardı.
0: Hep şöyle bir şey diyorduk. Biz Türkiye olarak tek renk bir Suriye. Suriye'nin.
1: Ama hala o,
4: evet, haberde bunu diyorduk.
1: Hala tek renk değil.
0: Doğru.
1: Yani o yeşilin altındaki Ürdün'de Suriye.
0: Doğru.
1: Lübnan'da Suriye.
0: Doğru.
1: Filistin'de
4: ama
1: Suriye. Hepsi birleşecek. Tek renk
4: şurası
1: olacak.
4: Sarıydı.
0: Sarıydı, mavi vardı.
4: Allah kısmet ederse çok kısa zamanda bütün hepsi tek renk olacak.
0: Laskiye'de bir dönem siyah gördük. İdlib'de başka bir renk vardı.
3: Bak şimdi.
0: O günden beri hep aynı şeyi söylüyorduk.
4: Şimdi 8 ay önce söylediklerimiz hepsi çıktı.
0: Şimdi bakalım mı Suriye'de ne oluyor? Bakalım. Hocam müsaade ederseniz. Mehmet Geçgel. Halep'te sanırım bizi bekliyor. Halep'te yaşananları bize gösterecek. Tarihi günler yaşıyor. Suriye Mehmet kolaylıklar dileyelim. Halep'te sıcak bir akşam anladığım kadarıyla. Tahmin ettiğimiz kadarıyla İstanbul böyle sıcaksa Halep'te muhtemelen sıcaktır. Atmosfer nasıl? Atmosferde sıcak mı? Neler yaşanıyor? Bizim için özetlersen çok seviniriz. Sözü hemen sana bırakayım. Normalleşme ne boyutta?
6: Teşekkürler Haktan Uysal. Elbette Halep sıcak. Özellikle sokaklar sıcak olduğu için, mahalle araları sıcak olduğu için meydanlar tıklım tıklım dolmuş durumda. Hem serinlemek isteyenler hem de bilinci üzere YPG kendini feshettikten sonra bu noktada kutlamalar olmuştu. Burada insanlarla da biz burada konuştuk Suriyelilerle. Suriyeli vatandaşlarla da mikrofonu uzattık geride bıraktığımız saatlerde. Onlar da bu durumu memnuniyetle karşılamaya devam ediyor. Tek bir Suriye istiyorlar ve Suriye'nin bölünmesini istemiyorlar ve bir bayrağın altında hep birlikte yaşamak istediklerini ifade ediyorlar. Şöyle meydanı gösterecek olursak zaten muhteşem bir kalabalık var. Çocuklarıyla aileler bu noktada Sadallah Meydanı'na geliyorlar ve burada da yine vakit geçirmeye devam ediyorlar. Huzurun olduğu bir Suriye'yi görüyoruz burada. Tabii biz 6 ay öncesinde buradaydık. 6 ay öncesinde silah seslerinin yankılandığı noktadayız. Özellikle Şeyh Maksud Eşrefiye'de birçok noktada silah sesleri yankılanıyordu ama 6 ay sonra bugün geldiğimizde Suriye'de çocukların cıvıl cıvıl seslerini duyuyoruz. Yanımıza geliyorlar. Türkçe konuşanlar çok fazla. Türkiye'nin çeşitli noktalarından memleketlerine dönen Suriyeliler de var. Onlar da aslında bu durumdan oldukça memnunlar. YPG'nin özellikle kendini feshetmesinden, YPG'nin feshedilmesinden memnunlar ve burada da aynı mesajı veriyorlar. Onlar da birlik beraberlik mesajı veriyorlar. Hatta geride bıraktığımız saatlerde mikrofon uzattığımız bir genç, biz de tıpkı Türkiye gibi olmak istiyoruz. Tek bayrağın altında tek bir vatan olarak yaşamak istiyoruz diyorlar. Ama şunu söyleyenler de var. Süveyda'da çözülmesi gerekiyor. Süveyda'nın da oradaki sorunların da çözülmesi gerektiğini ifade eden Suriyelilerin de olduğunu sizlerle paylaşalım. Şu an sizler de görüyorsunuz. Halep'teki meydanlar cıvıl cıvıl. Çocuk sesleri yankılanıyor bu noktada. Aileler buraya gelerek vakit geçiriyorlar. Özellikle yine korna seslerini duyuyorum ki hala burada, özellikle o fesih kutlama olduğunu da ifade edelim. Zaten Suriye'de özellikle bir kutlama geleneği vardır. Araçlarıyla meydanlara gelip kornaya basarak buradan Suriye bayraklarıyla ilerlemeye geçmeye devam ederler ki bu geride bıraktığımız süreçte hem operasyonlarda hem Esad'ın devrilme sürecinde sıkça karşılaştığımız bir durumdu. Yine bunun da devam ettiğini ifade edelim ama inanılmaz bir kalabalığın olduğunu sizlerle paylaşalım. Meydan hınca hınç dolmuş durumda, tıklım tıklım burada. Bir taraftan burada aileler çekirdek yiyorlar, dondurma yiyen çocukları görüyorsunuz. Suriye'nin aslında hasret kaldığı manzara buydu ki uzun bir süredir aslında burada vatandaşlar, özellikle buraya gelenler, yine yerinden edilmiş ve sonrasında tekrar Suriye'ye dönenler burada huzurlu bir vakit geçirmeye devam ediyordu. Ama son karar, özellikle Suriye'de önemli gelişmeler yaşanıyor, siz de ifade ettiniz. YPG'nin feshedilme sonrasında da bu meydan kutlamalara tanıklık etti. Bir tarafta müzikler çalınıyor, bir tarafta da Suriyeli gençleri, aileleri görmek mümkün. Onlar da burada ilerlemeye devam ediyor. Türkçe biliyor musunuz siz?
7: Biz de biliyoruz.
6: Siz de biliyorsunuz. İsim nedir?
7: Hüseyin Muhammed Ali.
6: Nasıl şu anda Halep?
7: 10 numarası. Hiçbir şey kalmadı. Savaş, malaj, hepsi bitti.
6: Hepsi bitti.
7: Evet, bitti. Esed'i kaçtı. Burası, evet. Suriye. Sırası zaten yeni.
6: YPG de şimdi bitti artık.
7: Yani öyle de zaten.
6: Kesetliyorsunuz.
7: Öyle de yaptı bitti yani, ama biz de bilmiyorum ki. Ama yani kalmadı. Kimse hiç kalmadı.
6: Kalmadı.
7: Ama orası 10 numara oldu.
6: 10 numara oldu.
7: Yani biz de, ben İstanbul'da 14 sene yaşadım burada. Her şey çalıştı. Sonra da burası yeni gelmiş.
6: Vatanına geri döndü.
7: Yok, bizde vatandaştı. Benim arkadaşlar vardı ama bizde kalmadı.
6: Yok, kendi vatanına, memleketine döndü.
7: Tabii, memlekete döndü. Şimdi çok İstanbul'da gelmiş yani. Hiç kimse fazla kalmadı. Eskiden 5 milyon falan var. Ama şimdi 2 milyon kalmıyor yani.
6: Şimdi mutlusunuz artık değil mi?
7: Tabii. Tabii, hiçbir şey yok yani.
6: Artık bir tehdit yok Halep'te.
7: Yok, hiçbir tehdit yok. Bizde yani her şey, burası sıkıntı yok yani. Her şey burası 10 numara. Yani sıkıntı kalmadı, savaşta kalmadı. Eskiden kaçtı savaş falan, bıçak, her yerde bomba atıyorsun. Şimdi hiç bir şey yok.
6: Özlediğimiz manzara.
7: Tabii.
6: Teşekkür ederim.
7: Ben köyde oturuyorum ama burası ziyaret gelmiş yani.
6: Buraya köyden geldiniz.
7: Her yerde.
8: Korna çalıyor.
6: Abi. Korna bana mı çaldın?
8: Evet, sen çağırın duymadım. Yani arabayı oraya park ettim. Gelmeni
6: yani park edip koşa koşa geldim.
8: Evet vallahi.
6: Tanıyor musun bizi?
8: Haber muhabirisiniz, onu biliyorum onu.
6: Nasıl Suriye? Canlı yayındayız şu anda.
8: Vallahi Suriye son şeylerde daha güzel. İnşallah ileride daha güzel olacak.
6: İnşallah
8: daha güzel. Buna çok eminiz yani. Ben 13 yıl Gaziantep'te yaşadım.
6: 13 yıl yaşadım. Evet.
9: 20 sene yaşadım İzmir'de.
6: İzmir'de. Şimdi sana sorayım. YPG feshedildikten sonra nasıl karşıladınız?
8: Zaten en çok mutlu olduğumuz buydu. Neden? Hep sorun yaşıyorduk. Yani şimdi bunu barış olduktan sonra inşallah Suriye'de, Halep'te, her yerde barışlar her yerde olur inşallah. Allah'tan dileyim bizim memleketimiz, ha bu bizim ilk vatanımız. İkinci vatanımız tabii ki Türkiye. Benim göz nazarımda yani. Allah'tan Allah Türkiye'den razı olsun yani. 13 yıl ben Gaziantep'te yaşadım. Buradan da Fatma Şahin'e çok selamlarımı iletiyorum.
10: Aleykümselam. Şimdi artık burada tehdit kalmadı. YPG feshedildi. Ben 6 ay önce buradaydım. Silah sesleri duyuyordum. Ama bugün geldim çocuk seslerini duyuyorum.
8: Şükürler olsun. Zaten bu bizim bayramımız sayılır yani. Yani bir memlekette çocuk sesi duyduğunda, mutluluk gördüğünde biz orada ölür gördük. Ben gittiğimde 12 yaşındaydım.

0: hep rahatlıkta. Yani nasıl söyleyeyim, şöyle bir şey. Kimse baskı yapmıyor. Nereye gidiyorsun, nereye geliyorsun bunu söylemiyorlar. O yüzden biz burada bu çocukların sevincini çok Allah'tan duamızı ettik. Allah da kabul etti elhamdülillah. Yine tekrar söyleyeyim. Vallahi Türkiye'nin çok emeği var üstümüzde. İnşallah da kıyamete kadar Türkiye'nin desteği bizden olur.
1: İnşallah. Biz kardeşiz zaten.
0: Vallahi kardeşim inşallah.
1: Şimdi burada evet artık huzur var, mutluluk var. Siz de Türkiye'nin aslında bölünmesine zaten karşısınız.
2: Mehmet duyuyor bizi. Coşkun Başbuğ bizden. Mehmet Geçgel. Bir sorusu ya da yorumu olacak. Buyurun.
3: Mehmet. O kardeşime bizden de selam ilet. Aynı duyguları biz de onlarla paylaşıyoruz. Biz de buraya kardeşliği bağrımıza bastık. Zannederim bütün Suriye halkı o kardeşimin fikrinde ve görüşünde. Doğru mudur?
1: Şimdi stüdyodan Coşkun Başbuğ selamlarını iletiyor sana.
0: Tamam.
1: Sanıyorsun değil mi? Sen herhalde bir haber izleyicisin.
0: Çok. Canlı yayında her zaman izlerim ben.
1: Şimdi sana şunu soruyor. Senin gibi mi düşünüyor bütün Suriyeliler?
0: Neyden dolayı?
1: Benim senin gibi anlattıklarını bütün Suriyeliler böyle mi düşünüyor? Aynı fikirdeler mi seninle?
0: Ben şimdi sadece şöyle söyleyeyim, biraz heyecandan mı konuşamıyorum. Benden daha fazlasını düşünenler var.
1: Daha fazlasını.
0: Evet, Türkiye'den dolayı, Türkiye'nin desteğinden dolayı, bizim Suriye'nin inşallah daha ileride daha duaları edenler, denden daha çok düşünenler var ya. Yani.
1: Bunu evet, biz meydanda zaten sıkça karşılaşıyoruz. Gelip sarılıyorlar. Ben şunu söyleyeyim. Ben biraz önce meydanda bir saat önce biz röportaj yapmaya çalıştık. Anons çekmek isterken başarılı olamadım. Onu söyleyeyim. Sebebi de şu. Yürüyemedim. Yani öyle bir izdiham oldu ki ben, polis gelip müdahale etmek zorunda kaldı.
0: Gidecektim.
1: Öyle bir sevgi var.
0: Ben Çoğun Bey'e gidecektim. Işıklarda gördüm seni. Korna bastım. Selam vermek için baktım. Biraz kalabalıkta arabayı düzdüm. Benim selam vermek için geldim vallahi billah.
1: Çok teşekkür ederim. Gelecek için umutluyuz artık burası için değil mi?
0: Çok.
3: Mehmet bizden de çok selam ilet.
0: Arkamızda durduğu için.
3: Bağrımıza basıyoruz orada kardeşi. O duyguları ilet lütfen ona.
0: Beton kimlik inşallah. Madem bu millet Türkiye'den bayrak sevgisini, devlet sevgisini, askere nasıl davranacağını örgendeki kimin bu memleket yıkılmaz Allah'ın izniyle.
1: Evet, Türkiye'den stüdyodan da sizlere selam var. Hepinizi bağrımıza basıyoruz. Mesajı iletiyorlar. Biz kardeşiz. Zaten yıllardır da öyle. Bunda hiçbir şey değiştiremeyecek inşallah.
0: İnşallah. Buradan tekrar. Çok Fatma Şahin'e çok selamımı söylüyorum. Tahmazoğlu'na da ayrıca selamım var. Hatta Ali. Çok Instagram'dan ona mesaj atıyorum. Mesela ben orada kaldım ya. İnşallah bizim burayın Halep'in şeyi. Azam Garip var ya.
1: Parkı mı?
0: Evet. İnşallah aynı oraya benzetirim.
1: İnşallah.
0: Vallahi i̇nşallah.
1: Parklar da yapılır.
0: Her zaman söylüyorum onu.
1: Parklar da yapılır inşallah. Yollar da yapılır.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Ama sabır
1: isteyeyim. Daha güzel sabır.
0: Sabır isteyeyim.
1: Ben her geldiğimde daha güzel bir Suriye ile karşılaşıyorum. İnşallah. İnşallah. Türkiye'ye gidip bir daha geldiğimde daha da güzel bir Suriye ile karşılaşıyorum.
2: Mehmet Geçgel.
4: Parklar da yapılır diye arkada bir afiş var. CIA yazıyor. Syrian Investment Agency yani Suriye Yatırım Ajansı kurumu. Onun zaten en büyük ortağı, yüklenicisi, koordinatörü Türkiye. Yani o Suriye ve Türkiye Suriye'yi yeniden inşa ediyorlar. Yapacaklar yani. O parklar da yapılacak.
5: Evet, bu delikanlı hakikaten Gaziantep'te
1: evet,
5: yaşamış.
1: Birçok noktada yani çalışma var.
5: Bölgede. Mehmet'le de çok yayınlar yaptığımız oldu. Evet, bizim memleket.
2: Mehmet, konuklarımızdan biri de Ali Fuat Gökçe. Sana da o bölgeye de selamı var. Gaziantep deyince hocam da araya girdi.
5: Çok
2: sana
5: yayın
2: selamları
5: yaptık,
2: var.
5: Çok yayın
2: sözü ona bırakayım sınırda, buyurun hocam.
1: Fuat hocam.
5: Çok yayın yaptık o sınırda Mehmet'le de. O delikanlının doğru olması, böyle güzel sözlerle Türkiye'de bahsetmesi çok önemli. Ben hep şunu söylerim. Bakın bu Suriyeliler Türkiye'ye geldiğinde, Türkiye misafirperverliğiyle bu delikanlı geldiğinde 13 yıl. Belki de 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında, belki de 10 yaşındaydı. Türk misafirperverliğini gördü. İkinci vatanım diyor.
2: Doğru.
5: Bu çok önemli. Bunları kazanmak önemli. Yani biz buna aslında politik dostluk diyoruz. Kıymetli hocam. Bu politik dostluğu biz sağladık. Bu delikanlı belki de 10 yıl sonra, 5 yıl sonra ülkede, Suriye'de yönetime gelecek. Yönetimde söz sahibi olacak. Ama zihnin de ne var? Dost bir Türkiye var. Peki. Bu çok önemli.
2: Mehmet sen orada yayın yapmaya devam ettikçe kalabalık da artıyor.

0: Sana da ilgi çok yoğun. Tekrar sözü sana bırakalım. Neler görüyorsun, neler hissediyor orada Halepliler, onları paylaş lütfen.
1: Vallahi evet, Hakan Uysal, aslında birçoğu tanıyorlar bizi. Çünkü burada Halep'te Türkçe konuşuyorlar. Şimdi bir tane daha kardeşimiz geldi. O da Türkçe biliyor. Sen de hoş geldin.
2: Eyvallah abi.
1: Adın ne senin?
2: Eyhem abi.
1: Eyhem. Senin ismini sormadım, özür dilerim.
3: Benim ismim Davut.
1: Davut. Soyadın neydi?
3: Hasan.
1: Hasan. Davut Hasan'la biraz önce konuşan kardeşim.
3: Şimdi Çoban Bey'e gideceğim. Çoban buradan gideceğim. Tüm A Haber ekiplerine, size ve bir de Fulya var. Fulya'ya da çok selamlarımı iletiyorum. İnşallah tekrar buluşmamızda Suriye daha fazla aydınlanır.
1: İnşallah.
3: Allah'ın izniyle. Allah beraber olsun sizlerle. Yar ve yardımcınız olsun. Sağ ol.
1: Kendine iyi bak.
2: Abi, hoş geldin abi.
1: Sen neler söylersin? Halep abi, nasıl?
2: Halep çok güzel, tamam mı? Ülkemiz çok güzel yani, bir ülke. Ben de yaşım 4 sene Türkiye'ye geçtim. Şimdi yaşım 19. 6 ay önce geldim Suriye'ye. Benim vatan...
1: Çok özür dilerim. Erik Dalı çalıyor. Yani şurada Erik Dalı çalıyor. Ankara oyun havası çalıyor burada.
4: Sen özledin kapattı abi.
1: Evet. Yani burada oyun havaları, biz zaten birçok noktada Türkçe müzikler duyuyoruz ama şimdi de Ankara oyun havası Erik Dalı bir taraftan çalıyor. Aynen.
2: Burada çok bir insanlar var yani, çok Türkler seviyorum. Hatta ben Türkiye'ye dönmek istiyorum. Ama içimde indim. Vazgeçtim ya, ama Suriye güzel güzel, yavaş yavaş güzel oluyor. Yani güzelleşiyor, çok güzel yaşıyor. Siz de hoş geldiniz, buraya geldiniz abi.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk, eyvallah abi.
1: Sen nasıl buluyorsun bu YPG'nin tamamen sona ermesini?
2: Ne sonrası, yani çok güzel bir şey olacak. Hatta Türkiye'den çok memnunuz. Ve işleri yapıyorlar burada. Hatta yani gezmeye geliyorlar. Alanla çıkıyor, internetle çıkıyor. Hoş geldiniz abi.
1: Hoş bulduk.
2: Eyvallah abim.
1: Sağ ol.
2: Başım
0: Mehmet, o Erik Dalı'nı kim çalıyor?
4: Ben 20 seneden beri oradayım abi.
0: Mehmet, Erik Dalı'nı kim çalıyor? O bir
5: sportacı var.
0: Sporta mı? Yani seni gördüğü için mi çalıyor?
1: Kahve
0: yapan yer. Abi kahve ikramı da var.
1: Şimdi de ölürüm. Ölürüm. Yani Türk müzikleri, Türk şarkıları çok dinleniyor burada. Biraz önce de Erik Dalı çalıyordu. Oyun havası. Farklı oyun havaları da açıyorlar. Kahve de ikram ediyorlar bize. Şükran. Kifek.
2: Hamza, tamam.
1: Şulak var.
2: Tamam, hamdülillah.
1: Şizmek.
2: Muhammed.
1: Bize de Şükran. Kahve ikram ediyorlar. Böyle bir ilgi var Suriye'de. Erik Dalları. Bir tarafta halay çalıyordu biraz önce. Halay çekenleri gördüm ben. Antep oyun havaları ağırlıklı, onu söyleyelim özellikle. Daha çok Antep oyun havalarını dinliyorlar.
6: Adamlar her şeyi seviyor.
1: Seviyorlar mı?
6: Çok seviyorum. Evet.
1: Sen de seviyorsun.
6: Türkiye'den Mersin 10 sene oturdum.
1: Mersin'de oturdum.
6: Evet.
1: Sen de seviyorsun.
7: Burası her bardak hikaye yazıyordu.
1: Nasıl?
7: Her bardak kahve içerken hikaye yazıyor üzerine.
1: Hikaye yazıyor üzerine. Evet, gördüğünüz gibi burada atmosfer gerçekten muhteşem. Herkes neşeli. Bir tarafta fotoğraf çekmeye çalışanlar, bir tarafta Erik Dalı ile oynayanlar, diğer tarafta Antep halaylarıyla halay çekenleri görüyoruz. Suriye gerçekten bu geldiğimde muhteşem bir manzarayla karşılaştım. Karşılaşmaya da devam ediyoruz. İnsanlar mutlu. Zaten bunu istiyorlardı. Biz tek bir vatan olmak istiyoruz diyorlar. Tek bayrağın altında huzur içerisinde yaşamak istiyoruz diyorlar. Çocuklar, aileler, her birinin isteği bu. Yani artık silah sesi, mermi sesi, roket sesi duymak istemiyorlar. Huzur, tek istedikleri burada bu huzurla bu kahveyi içebilmek. Onların da istedikleri bu zaten. Umarım bu sükunet, bu huzurda inşallah ömür boyu da onlar için devam eder. Onların da duaları bu yönde. Görüyorsunuz, güzel bir kızımız ekranlarınıza, kadrajınıza geliyor. Evlatlarımız burada, çocuklar burada. Gelip bize sarılanlarla karşılaşıyoruz, küçük çocuklar. Ailelerini görüyoruz. Onlar da yine buradalar. Çok yoğun bir kalabalık var. Meydanın içerisine girdiğim zaman çok izdiham oluyor. Etrafımızı çok sardıkları için böyle polis bizi biraz önce oradan güçlükle böyle çıkartabildi. Ama bu sevgiden dolayı olduğunu ifade edelim. O yüzden şöyle kenardan göstermeye çalışıyoruz mümkün olduğunca. Büyük bir mutluluk olduğunu belirtelim. Tabii sadece Halep'te değil bu.
0: Şimdi Mehmet, aslında Ali Fuat Hoca söyledi. Sen defalarca oraya girdin. Hatta şöyle tarihsel olarak da anlattın. 6 ay önce geldiğimde, 1 yıl önce geldiğimde. Öyle değil mi hocam? Siz de

0: Tabii, sınırdan tabii. Defalarca yayın yaptınız. Bu sefer gittiğinde en çok dikkatini çeken neydi? Şimdi etrafında Mersin'de yaşadım diyen var, Antep'te yaşadım diyen var, selam söyleyen var.
1: İstanbul'da yaşadım
0: diyen var.
2: O senin soruna bir ekleme de ben yapayım.
0: Doğru, şu benim çok dikkatimi çekmişti. Belki ona da bir yorum yaparsınız. Biz Türkiye'de askere, polise nasıl davranılacağını öğrendik.
1: Vatan sevgisini öğrendik dedi.
0: Bu beni çok etkiledi. Buna dair yorumlarını merak ediyorum. Bir de Coşkun Başbuğ'un bir değerlendirmesi ve sorusu var. Lütfen ikisini birden yanıtla. Buyurun Coşkun Başbuğ.
2: Hakların sorusunun devamı. Daha önce de gittin Halep'e, şimdi de gittin. Küllerinden doğan bir devlet. Böyle bir mücadele var. Eskiyle yeniyi bir kıyasla. Yani Suriye nereden nereye gelmiş? Ne değişiklikler olmuş bu süre içinde?
3: Bir ısınma konuşacağım. Nasıl gidiyor? Nasıl ulaşma gidiyor?
4: Haktan Uysal sorduğu sorunun cevabından başlayayım aslında. Gözüne çarpan ilk ne oldu? Elektrik. Elektrik burada çok önemliydi. Ben artık birçok noktanın aydınlandığına şahitlik ediyorum burada. Buraya gelirken de öyleydi. Meydanlar, kavşaklar tamamen aydınlatılmış. Çalışmalar yapılmış. Lambalar, özellikle sokak lambaları. Yani karanlıktan aydınlığa ulaşılmış birçok noktada. Bu beni çok gözüme çarptı. İlk gözüme çarpan oldu. Özellikle buraya gelirken birçok kavşakta yenileme çalışmalarının yapıldığını gördüm. Yollarda yenileme çalışmaları yapılıyor. Sınır hattına baktığımızda özellikle sınır kapısını geçtikten sonra gümrükte de yine yenileme çalışması ve yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Yani bir altyapı çalışması hummalı bir şekilde devam ediyor. Tabii özellikle yeni inşaatların başladığını gördüm. Kameraman arkadaşıma da özellikle ilerlerken gösterdim, dedim. Mehmet Ali, yeni inşaatlar başlamış, yeni inşaatlar yapılıyor. Onlar gözümüze çarptı. Bunun yanı sıra burada çocuklar, özellikle gençler, Türkiye'de yaşayan, yıllarca Türkiye'de eğitim almış çocuklar. Birçok kişi burada Türkçe konuşuyor. Bak, Türkçe dediğim zaman biz diye el kaldırıyorlar. Şu an etrafında en az 20 kişi vardır şu anda Türkçe bilen, bunu ifade edelim. Ve çok da sayılarının olduğunu söyleyelim. Onlarda da aslında şunu söylüyorlar. Biz de bayrağın altında Türkiye gibi tek bir vatan olarak yaşamak istiyoruz diye bunu söylüyorlar. Askere, polise de elbette sevgileri, saygıları da oldukça fazla.
0: Sorusu ya da değerlendirmesi olan varsa alalım. Uğur Hoca bizlerle. Uğur Özgöker, buyurun.
5: Suriye'de sadece o Halep'te değil de altyapıda, yani bu o Saddam'da Esad zamanı perişan olmuş da altyapıda bir düzelme var mı?
0: Mesela internet var mı? Ben de onu merak ediyorum. Hatta bugün dünyaya entegre mi?
1: Tarık Şara Cumhurbaşkanı kredi kartıyla işlem yaptı.
0: Tam onu soracaktım.
1: Çok önemli yani
0: bir görüntü paylaşılmıştı.
1: Yani Mehmet'in dediği o
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye üzerindeki o yaptırımların kaldırmasıyla birlikte Şara bir kafeye gidiyor. Belki Mehmet şimdi daha net anlatır onu. Nasıl ödeyeceksiniz diyor. Kredi kartı deyince kredi kartıyla geliyor. Kredi kartı var mı? İnternet var mı? Dünyayla bağları var mı?
5: O yıkılmış binalar yapılmış mı yani?
0: Yapılmış mı? Buna dair de izlenimlerin... Şara'nın o görüntüsü geldi, işte bu görüntüydü. Suriye Devlet
2: Mehmet,
0: Başkanı.
2: Bir de sana zahmet, güvenlikle ilgili yani polisin aldığı tedbirler daha çok böyle bir polisiye tedbirler
0: onu
2: yapıyor. Sağda kendini gösteriyor mu?
0: Bu görüntü
2: ordu yapısıyla ilgili var mı tespitin?
0: Sonra, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları kaldırmasından sonra o sisteme de geçtiler. Şara'da Suriye Devlet Başkanı da hesabı, bir kahve içmişti, hesabı kredi kartıyla ödedi. Mehmet, birçok sorumuz var. Senin gözlemlerin, değerlendirmen önemli elbette. Bir kez hemen, bir kez daha sözü hemen sana bırakayım.
4: Haktan Uysal, evet, kredi kartı kullanılıyor. Bu oldukça önemli bir gelişme ekonomisi açısından Suriye'nin. Burada yine kullananlar da var. Özellikle işletmelere biz baktığımızda tamamı tabii ki de post yazına henüz geçemedi ama yavaş yavaş onlar da geçiyorlar. İnternetle ilgili sorunuzu şu şekilde cevaplamak istiyorum. Eğer burada bundan 6 ay öncesinde bu kalabalıkta biz burada yayın yapmaya çalışıyor olsaydık, tek hattan yayın yapıyoruz çünkü şu anda cihazımızda tek bir hat var. Bu yayını başarılı bir şekilde gerçekleştiremezdik. Çünkü yoğunluk olduğunda internet tamamen gidiyordu. Yani bu kadar bile yoğunluk yokken meydanlarda internet tamamen gidiyordu. Bu sebeple de yayın yayınlarımız kesiliyordu. Şu ana kadar hiçbir şekilde problem yaşamadık. İnternet

0: açısından da bununla ilgili de bir altyapı güçlendirme çalışmaları yapılmış, yapılmaya da devam ediliyor. Bununla ilgili zaten geride bıraktığımız aylarda açıklamalar yapılmıştı. Ama baktığımızda meydanlarda artık yoğun kalabalıkta dahi internet sorunsuz bir şekilde çekiyor, çalışıyor. Birçok kentte de bu çalışmalar devam ediyor. Kentlerle ilgili özellikle o Esad'ın yıktığı, kardeşinin demirlerini çaldığı mahallelere baktığımızda tamamı elbette ki yapılabilmiş değil hala. Çünkü onları yapmak zaten uzunca bir yıl alacaktır. Büyük de bir maliyet gerektiriyor açıkçası. Sadece tek bir kentte değil. Benim sayısız mahalle var gittiğim yıkılmış. Onlar tamamen bazıları yıkılmış, harap olmuş, yarım yıkılmış. Ama bazıları da un ufak olmuş deyim yerindeyse. Ufalanmasının sebebi de Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın onların demirlerini çalması. O demirleri kendine gelir sağlaması o demirler üzerinden. Bu sebeple oralarda zaten taş üstünde kalmamış. Nerede vardı o mahalleler? Halep, Halep'in dış mahalleleri, Hama, Humus ve Şam. Bu dört kentin sadece merkezleri duruyor. Bunun dışında dış mahalleler tamamen savaş nedeniyle yıkılmıştı. Hala yıkık bir şekilde
1: Mehmet,
0: duruyor.
1: Bir ama, de araya girdim, sürem daraldığı için kusuruma bakma lütfen.
0: Yapanlar var.
1: Güvenliği sormuştu Coşkun Başbu. Ben de açıkçası merak ediyorum. Şöyle dışarıda baktığın zaman daha önce çok yoğun güvenlik önlemleri vardı. Evet. O hala devam ediyor mu? Yoksa normalleşme yoğunlaşmış mı? Bir de Bercan
2: güvenliği ek olarak o Eşrefiye Mahallesi, o YPG'nin
1: doğru Eşrefiye Mahallesi'yle
2: mahallelerdeki durum
1: ilgili durumu
2: gördü
1: da
2: mü? Oralara da gidecek
1: soruyor.
3: Bir de inşaatlarda Türk müteahhitler var.
1: İnşaatlarda Türk müteahhitler. 3 soru var. Yaklaşık 3 dakikada sürem var. Sözü hemen bir kez daha sana bırakayım Mehmet.
4: Hadi kardeşim.
0: Evet, polislerle ilgili polislerin zaten araçları yenilendi, üniformaları yenilendi. Bunları ifade edelim. Askeri bir yoğunluk, askeri bir güvenlik tedbiri yok. Ama polis tedbirleri var. Elbette ki bu meydanda dahi 3 tane polis arabası görüyorum ben. O polis personelleri de yine burada görev yapmaya devam ediyor. Herhangi bir olumsuzluk, rutin bir şekilde olumsuzluk yaşanmasın, aileler arasında olumsuzluk yaşanmasın diye tedbirler sürüyor. Çünkü kalabalık olan yerde her şey olabilir. Her türlü olumsuzluk olabilir. Bunları önlemek için rutin bir şekilde bekliyorlar meydanlarda. Yine trafiğe baktığımda trafik polisleri görev yapmaya devam ediyor. Şeyh Maksut ve Eştepiye'de zaten hayat tamamen normale döndü. O çatışmaların yarattığı yıkım da oradan kaldırıldı. Enkaz da kaldırıldı. Herkes tekrar mahallelerine geri döndü ve iş yerleri açılmıştı o süreçte. Bugün de yine orada Suriye hükümetine bağlı, Halep valiliğine bağlı polis ekipleri görev yapmaya devam ediyor. Herhangi bir olumsuzluğunda olmadığını söyleyelim. Hatta buraya gelen Şeyh Maksut'tan, Eşrefiye'den, o mahallelerden gelenler var. Onlarla da tanıştık biz biraz önce. Hala o mahallede oturmaya devam ettiklerini söylüyorlar. O mahallelerin de buradan hiçbir farkı yok. Onu ifade edelim. Bunun yanında diğer sorunuz neydi? Çok özür dilerim.
1: İnşaatında Türk müteahhitler ya da Türk firmaları yer alıyor mu? Gözlemleyebiliyor musun?
2: Ticaret Bakanımız Bolat gitmişti.
1: Doğru.
2: Onlarca.
1: Doğru. Ulaştırma Bakanı gitmişti. Yani. Birçok bakan
0: da buradan
1: gitmiş.
0: Birkaç noktada var olduğunu biliyorum. Birkaç noktada Türk müteahhitler var ama hala girişim yapanlar da var özellikle bununla ilgili. Burada yeniden inşaat çalışmasında görev almak isteyen, çalışmak isteyen Türk müteahhitler de var. Bunun sayısı artacaktır diye tahmin ediyorum ileriki süreçte.
1: Mehmet çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Ekleyeceğin son bir not varsa onu alayım. Selamlarımızı buradan iletelim. Kahveni de içirmedik açıkçası. Bir kahve alacağın olsun. Bir cümleyle yaşananları bir özetle, sonra da seni uğurlayayım. Eyvah be,
0: teşekkürler Aktanuş abi. Şimdi burada zaten sürekli böyle iki adımda bir bize kahve ikram ediyorlar, çay ikram ediyorlar. Bu da onların sevgisinden. Biz de onları çok seviyoruz. Burada zaten büyük bir ilgiyle karşılaştık. Birçok noktada zaten Türkçe bilenleri de sizler de gördünüz. Herhangi bir sıkıntı yok, bir olumsuzluk yok. YPG'nin feshedilmesinden herkes memnun. Huzur var, mutluluk var. Bu huzuru, mutluluğun da Suriye hükümeti tarafından da korunmasını talep ediyorlar. Biz bu şekilde mutluyuz. Tek bayrak altında tek bir vatan olarak yaşamak istiyoruz diyorlar.
1: Peki Mehmet çok teşekkür ederiz. Mehmet Ali Bağ'a da çok selamlarımızı lütfen ilet, defalarca gittiniz.

0: bölgeden yayın yaptınız, notlarınızı da ilettiniz. Çok sağ ol. Etrafınıza gördüklerinize de selamlarımızı lütfen iletin diyelim. Yavaş yavaş da sona geldik.
1: Ama bak şunu söyleyeyim.
0: Buyurun.
1: Şimdi Davut o kadar güzel konuştu ki.
0: Evet.
1: Vatana, millete, bizlere sevgi muhabbetini iletti. Diğer Suriyeliler benden çok daha fazla düşünüyor dedi. Şimdi ilk Suriyeli göçü başladığında aklı evveller işte vay istila edildik, vay işte Türklük. Dedim ki o zaman birine işte göz alanı akıl olacağı görür. Ya ileride dedim 5-6 milyon belki 10 milyon Suriyelinin Türkçe konuşması, Türkiye sevgi beslemesi seni rahatsız ediyor mu dedim. Ne alakası var dedi. İşte.
0: Bugün geldiğimiz nokta.
2: Hatta Türk ülkesi olmuş Suriye. Yani eskiden de öyleydi de
0: öyle.
2: Biz farkında değiliz.
0: Konuşanlar öyle. Yani. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sürem doldu. Müzik de gelmeye başladı.
2: Ama o Mehmet Bey'in dediği çok önemliydi. Yani ne değişti? Elektrik geldi.
0: Elektrik
2: o çok
0: var.
2: Önemli.
0: Hayata. Karanlıktan aydınlığa metaforunu kullanmıştı. Her iki yönde de öyleydi.
3: Güzel
0: çok teşekkür ederiz konuklarımıza. Gelişmeler yeniden karşınızda olunca da hoşça kalın. Mutlu geceler efendim.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Ağır hasarlı araçların seri numaraları ile çenç yaptılar. Baskınlarda 29 araca el konuldu. İstanbul genelindeki çalıntı çenç araçların ele geçirilmesi ve faillerin yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin trafik kazası, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarını kullandıkları belirlendi. İstanbul merkezli Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Isparta ve Şanlıurfa dahil 6 ilde operasyon düzenlendi. Çenç adı verilen yöntemle toplam 29 aracınsa piyasaya sürüldüğü belirlendi. Baskınlarda toplam 13 şüpheli yakalandı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Dezenformasyon meselesi Türkiye'de bir gerçekten ulusal güvenlik problemi haline gelmiştir.
2: Sosyal medyada çarpıtma dönemi sona eriyor. Binlerce hesaba erişim engeli getirilerek dezenformasyona geçit verilmeyecek. Sosyal medyada dezenformasyon ve tehdit içerikli paylaşımlara karşı yeni dönem başladı.
3: Dezenformasyon merkezleri şeytanın avukatlığını yapan şeytani yapılar pek çok konuda Cumhurbaşkanımızın sağlığından Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren bir konuya, sağlık meselesinden deprem meselesine, sel afetinden orman yangınlarına varıncaya kadar sonsuz bir alanda sürekli dezenformasyon yapıyorlar.
2: Toplumu yanıltan ve kriz dönemlerinde bilgi kirliliğini artıran hesaplara yönelik çok sayıda tedbir alındı.
3: Vatandaşımız diyor ki, dezenformasyonu kim yapıyorsa, toplumu yanlış bilgiye kim yönlendiriyorsa, kamu düzenini bozmaya kim bilinçli ya da bilinçsiz tevessül ediyorsa bununla ilgili fikri takip yapılsın diyor.
2: İletişim Başkanlığı koordinasyonunda son 7 ayda 6644 hesaba erişim engeli uygulandı.
3: Dezenformasyon yasası vardır. Fakat bunun daha aktif bir biçimde, etkin bir biçimde kullanılması lazımdır. Çünkü ben bugün A diyorum, yarın B diyorum ya da C diyorum. Hiç kimse dönüp bana ya siz böyle demiştiniz ama böyle oldu diye sormuyor. Bir hesap sorma yok. Bir takip etme yok. Yani ben her türlü dezenformasyonu yapıyorum ama bu benim yanıma kar kalıyor.
2: En fazla kısıtlama X platformuna gerçekleşirken onu Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ve Spotify takip etti. Özellikle bazı yapılanmalara yönelik dezenformasyon ve tehdit içerikli paylaşımlarda incelemeye alındı. Kuytulcular ve kur işler yapılanmalarına yönelik dezenformasyon ve tehdit içerikli paylaşımlar yapan 500'den fazla sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Cinayete kurban giden Narin Güran olayını konu edinen Şeytantepe belgeseline yönelik başlatılan adli soruşturmada bu kapsamda gündeme geldi. Terör örgütleri ve dezenformasyon ağlarının kriz dönemlerinde bilgi kirliliği oluşturmayı hedeflediğine dikkat çekiliyor.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: Başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı ile karşınızdayım. Bugün de saatler 2 gösterinde hem Türkiye'nin hem de dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Sıcak bir haberle başlayacağız. Aslında bugün neredeyse hemen her saat bir son dakika haberi geldi. Maalesef ki acı haberlerden bahsediyoruz. Kazalar da yaşandı ama ilk sıcak haberi Muğla'dan ekranlarınıza getireceğiz. Hem Fethiye'de hem de Köyceğiz'de başlayan alevler söz konusuydu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen bir yangından bahsediyoruz. Maalesef ki güzel haber de geride bıraktığımız dakikalarda geldi. Her iki bölgede çıkan yangınlar da an itibarıyla kontrol altına alınmış durumda. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Hemen sıcağı sıcağına o görüntüleri de ekranlarınıza getirelim. Detaylarını da paylaşalım. Fethiye ilçesine bağlı Karagedik mahallesindeki ormanlık alandan önce alevler yükseldi. Rüzgarın etkisiyle de geniş bir alana yayıldı ve hemen havadan ve karadan müdahale başladı. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine de çok sayıda evle Fethiye Huzur Evi tedbir amacıyla boşaltıldı. Vatandaşların kovalarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdiği de işte bu şekilde kayda geçti. Köyceğiz yolunda da uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor. Ama hemen o yeni bilgiyi paylaşalım. Fethiye ve Köyceğiz'de meydana gelen yangınlar kontrol altına alındı. Ama her iki bölgede de soğutma çalışmaları devam ediyor. Bir hatırlatmayı yapmış olalım. Özellikle Orman Genel Müdürlüğü Ege ve Batı Akdeniz'de yangın riskinin çok yüksek olduğunu ifade etti. Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nemle birlikte küçük bir kıvılcım dahi devasa büyüklükte orman yangınlarına dönüşebiliyor. Bunun için özellikle hafta sonu çok dikkatli olmak gerekiyor. İşte benzer bir durumu maalesef ki Fethiye ve Köyceğiz'de yaşadık. Bu nedenle de bu hafta sonu biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim bir kez daha Fethiye'ye ve Köyceğiz'e. Şimdi bir korkutan yangın haberi de geride bıraktığımız gün Ankara'dan geldi. Sincan ilçesinde otluk alanda bir yangın çıktı. Alevler yerleşim yerlerine kadar ilerledi. Neyse ki ekiplerin yoğun mücadelesi sonucunda 3 saatte alevler söndürüldü.
6: Angız yakmak işini bütün buradan yetkililere, her kimse, Tarım Bakanımız, artık kim ilgileniyorsa lütfen buna ciddi bir çözüm bulunması lazım.
7: Ankara'da otluk alanda yangın çıktı. Alevler yerleşim yerine kadar ulaştı. Ankara'nın Sincan ilçesi Törekent Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
8: Ankara'nın Sincan ilçesi Törekent Mahallesi'nde bugün büyük bir felaketten dönüldü. Yakılan anız büyük tehlikeye yol açtı. Yerleşim yerlerine kadar uzanan yangında yüzlerce arı kovanı da telef oldu.
6: Benim kovanlarım yandı. 38 tane falan kovanım vardı. 5-6 tane falan kalmış. Gerisi hep yanmış. Onlar da yani terk olmuş. Onlar da kullanılır şeyde değil yani.
8: Peki zararınız ne kadar biliyor musunuz tahmini?
6: Yani kovanıyla beraber bir arı 15-20 lira falan vardır. Bunun içinde her kovanda 15-20 bin tane arı var. Bunlar her yani 15-20 tane can demek.
9: Saat 4 civarlarındaydı. Şu yukarıdan doğru dumanlar gelmeye başladı. Şu tepeye çıktım, baktım. Komple aşağı kadar inmiş. Sıra sıra ateş geliyordu. 93 kovanım vardı.
7: İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Alevler 3 saatlik müdahale sonunda söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

0: Yine bir korkutan haber. Akşam saatlerinde İstanbul'da Zeytinburnu'ndan geldi. Seyir halindeki iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Acı bir haber neyse ki gelmedi ama kazada 9 yaralı var.
1: Tramvaylar kafa kafaya çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı. Kaza Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana geldi.
2: İstanbul'da akşam saatlerinde korkutan bir kaza meydana geldi. Topkapı durağında iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
1: Kazada yaralanan 9 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferlerde aksama yaşandı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada seferlerin geçici olarak Kabataş-Çapa ve Cevizli Bağ-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
0: Akşam saatlerinde Zeytinburnu'ndan geldi dedik. O kaza haberi, iki tramvay kafa kafaya çarpıştı ama gün boyunca İstanbul'un farklı noktalarından maalesef ki yine kaza haberleri geldi. İlk haber İstanbul Esenyurt'tandı. Sabahın erken saatlerinde tem bağlantı yolunda sebze yüklü bir kamyonet yan yattı. Onların yardımına koşmak için duranlar vardı ama maalesef ki arka arkaya trafik kazasına sebep oldu. 11 aracın karıştığı bir zincirleme kazadan bahsediyoruz. İlk kaza haberimiz günün ilk saatlerinde Esenyurt'tan geldi. 6 kişi yaralandı. Önce onu izleyelim, ardından diğer kazalara bakalım hemen.
3: Bak bak geliyor.
4: Eyvah.
5: Yan yatan kamyonet zincirleme kazaya sebep oldu. Tem otoyolunda can pazarı yaşandı. Adres İstanbul Esenyurt. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince sebze yüklü kamyonet devrildi. İmdadına yoldaki diğer sürücüler koştu. Kazayı görüp duran araçlara arkadan gelen otomobiller çarptı. Eyvah. İkisi ağır, 6 kişi yaralandı.
3: 10 tane araba oldu, 20 oldu, yani böyle uzadıkça uzuyor.
5: Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis yolda güvenlik önlemi aldı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.
4: Eyvah.
3: Bak bak geliyor.
0: Korkutan ikinci kaza ise yine İstanbul'da, bu kez Pendik'ten geldi. Maalesef ki bu kez bir özel harekat polislerine ait zırhlı araç o kazaya karıştı. Neler yaşandığına bakalım.
1: Özel harekat polislerine ait zırhlı araç zincirleme kazada takla attı. İkisi polis, 3 kişi yaralandı. Kazanın adresi İstanbul Pendik. Sanayi Mahallesi'ndeki Kurtköy-Pendik bağlantı yolunda seyir halinde bulunan zırhlı polis aracı 3 otomobille zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan savrulan zırhlı araç takla atarak durabildi. Kazada ikisi polis, 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kurtköy-Pendik bağlantı yolunun her iki yönü de bir süre trafiğe kapatıldı. Bölgede yaşanan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
0: Açılışta da ifade ettik, kazaların ardı arkası kesilmedi. Bugün İstanbul'da Zeytinburnu'nda yine bu kez seyir halindeki bir İETT otobüsü bir sitenin duvarına çarptı. O kazada maalesef 2 can kaybı var.
1: Otomobil şerit değiştirmek için İETT otobüsünün önüne kırdı. Otobüs araca çarpmamak için manevra yapınca bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Kazanın adresi İstanbul.

0: çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yan yolun Bakırköy istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Vali Davut Gül yaralıları hastanelerde ziyaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Gül, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.
1: Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İstanbul'dan maalesef gelen ardı ardına haberler vardı. Şimdi benzer acı haberlerin gelmemesi için başta orman yangını ve uzun yollarda meteorolojinin uyarıları var. Pek çok il için sarı kodlu uyarı, Ordu ve Samsun içinse turuncu kodlu uyarılar geldi. Özellikle Karadeniz bölgesinde geride bıraktı. Önümüzdeki gün benzer bir manzara söz konusu olabilecek. Gök gürültülü kuvvetli sağanak etkili olacak Ordu ve Samsun için. Yurt genelinde de hava sıcaklıkları başta İstanbul olmak üzere hissedilebilir oranda düşecek. Ama bugün için artık 29 Ağustos için meteorolojinin işte uyarıda bulunduğu bölgeler. Şimdi 26 il için yapılan bir uyarıdan bahsediyoruz. Özellikle Samsun ve Ordu'da kuvvetli sağanak etkili olacak. Ama bunun yanı sıra devam eden bölgelerde İç Anadolu bölgesine doğru yani Karadeniz'in iç bölgelerine doğru yine sağanak yağış etkili olacak. İç Anadolu bölgesinde genel itibariyle baktığımızda Sivas'ta dahil olmak üzere olumsuz hava koşulları etkisini gösterecek sarı kodlu uyarılar var. Ama Akdeniz bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bu sarı kodlu uyarılarda kuvvetli rüzgar etkili olacak. Tam 26 il için sarı kodlu uyarı, 2 il içinde turuncu kodlu uyarı meteoroloji tarafından paylaşıldı. Ama bu bölgeye özel bir parantez açmamız gerekecek. Bültenimizin başında söyledik. 28-30 Ağustos tarihleri arasında kuvvetli bir rüzgar etkili olacak. Ama bunun yanı sıra yüksek sıcaklık ve çok düşük nem. Yani yangınlar için en etkili ortam diyebiliriz. Bunun için bir kıvılcım ya da bir ihmal dahi çok büyük afetlere sebep olabilir. İstenmeyen o haberleri maalesef bu ekrandan paylaşmak zorunda kalabiliriz. Dikkat ve tedbirli olmakta fayda var diyelim. Bu uyarıları da ekranlarınıza getirdikten sonra. Şimdi yağışlar demişken, afet demişken dünya şu günlerde Nepal'i konuşuyor. Çünkü 4,1 büyüklüğünde küçük bir sarsıntıyla başlayan ama daha sonra büyük bir felakete dönüşen bir selden bahsediyoruz. O selde sadece taşkın yani su taşkını söz konusu değildi. Çamurun oluşturduğu bir selden bahsediyoruz. 579'a yükseldi. Maalesef can kaybı şu ana kadar tespit edilebilen ama binin üzerinde de hala tespit edilemeyen kayıplar var ve üstelik bunların çoğu turist.
2: Sadece evler değil, devasa barajlar bile yıkıldı. Sel dev gibi kayaları önüne kattı. Nepal ve Tibetliler çaresizce suyun durmasını bekledi. Tam bu sırada ikinci sel alarmı başladı. Son zamanların en ürkütücü sel felaketi karşısında nehrin yatağına yakın yaşayanlar ve evlerinde yakalananların tek yapabileceği güvenli bir yerde beklemekti. Sınır kapısının uydu görüntüsü çamurun altında bekleyen felaketin de resmi aslında. Selin hedefi nehrin yatağı boyunca benzer tablo çıktı ortaya. Sınırın 50 kilometre ötesinde bile önüne ne çıktıysa ezip geçti taşan nehir. Korku filminden farksız görüntülerin geldiği topraklarda yeni alarmsa arama kurtarma çalışmalarını bile durduracak cinsten. Yeni oluşan bir buzul gölü taşmak üzere. Eğer orada da aynı tablo yaşanırsa su seviyesi aniden yeniden yükselebilir. Bu aynı zamanda kurtarılmayı bekleyenlerin ani ölümü ve 500'e dayanan can kaybının katlanması demek.

0: Türkiye'nin günlerdir konuştuğu, tartıştığı konulardan birisi. Bir müzik grubu, dinleyici kitlesi daha çok çocuklar olan ama sahneleri, konserleri genellikle hatta sahne şovları yetişkinlere hitap eden bir müzik grubundan bahsediyoruz. Manifest grubundan bahsediyoruz. Şimdi onlarla ilgili değil ama onların, o grubun kurucusu ve menajeriyle ilgili, Tolga Akış'la ilgili dün gece saatlerinde gözaltına alındığı bilgisini ekranlarınıza getirmiştik. Detaylar da vardı. Şimdi bugün hakim karşısına çıktı ve 4 suçtan tutuklandı. Peki o savcılıktaki ifadesinde ne söyledi? Hangi suçlardan tutuklandı? Hemen muhabir arkadaşımız Erşen Karaca'ya dönelim. Detayları ondan dinleyelim. Erşen, kolay gelsin.
1: İyi geceler ve yayınlar diyorum Tahir İnan. Geride bıraktığımız gün içerisinde Manifest grubunun kurucusu ve aynı zamanda menajeri Tolga Akış, İstanbul Havalimanı'nda İzmir'e gitmek üzere uçağa bindiği sırada dakikalar sonrasında yapılan fiziki takip sonrasında ise gözaltına alınmıştı ve bugün sabah saatlerinde aslında dün emniyette ifade vermesi bekleniyordu. Fakat sabah saatlerinde direkt savcılığa, İstanbul Adliyesi'ne gitti ve savcılıkta hakim karşısında ifadesini verdi. Sonrasında ise tutuklandı Tolga Akış. Peki Tolga Akış ifadesinde neler söyledi ve aynı zamanda ne sebeple tutuklandı Tolga Akış? Şimdi ilk başta Tolga Akış'ın savcılık ifadesinde öne çıkan başlıklar var. Onları sizlere kısa bir şekilde sıralamak istiyorum. Finansal gelirler ve aklama iddiaları. Şimdi buna Tolga Akış tamamıyla hepsini reddetti. Biliyoruz ki aslında Tahir'in şöyle bir durum var. Dijital, bizim yani telefonlarımızda da bulunan dijital müzik mecraları var. Bu mecralardan gelen paraların, yani yurt dışından gelen paraların hiçbir şekilde kara para aklama yoluyla gelmediğini, aynı zamanda bu suçların hepsini de Tolga Akış reddetti. Bir diğer başlığa geleceğim. Gelir paylaşım modeli oldukça sosyal medyada dikkat çeken bir başlıktı. Bu, ona da cevap verdi Tolga Akış. Grubun kazancı %60'ının üyelere eşit dağıtıldığını, %40'ının ise proje giderleri ve şirket payı olarak ayrıldığını açıkladı. Gelelim bir diğer önemli başlığa. Fotoğrafçı Mesut Adlin ve aynı zamanda sızan yazışmalar vardı. Şimdi bunlar hakkında, Adlin hakkında taciz iddiaları nedeniyle iş ilişkisini kestiklerini, sızdırılan sosyal medya yazışmalarını ise kendi aralarında mizah amaçlı diyaloglar olduğunu savundu, vermiş olduğu ifadesinde. Aynı zamanda bir de konser sorumluluğu vardı. Bu da dikkat çekici başlıklardan bir tanesi. 6 Eylül 2025'teki konserde dans figürleri ve sahne şovlarını kendi yönetimi ve sorumluluğunda gerçekleşmediğini belirtti aynı zamanda Tolga Akış. Diğerine gelecek olursak, çalışma saatleri ve aynı zamanda baskı iddiaları. Bunlar kuvvetli iddialardı. O yönde de Tolga Akış şunu ifade etti. Grup üyelerine tatil zorunluluğu getirilmediğini, hasta üyelerin sahneye çıkması için aynı zamanda zorlanmadığını ve doktor kontrolünde bu konserlerin yapıldığını ve aynı zamanda konserde de doktor ekibinin hazır bekletildiğini söyledi. Son olarak ise sözleşme kısıtlamaları ve dijital medya kullanımında ise Tolga Akış bot veya troll hesap iddialarını tamamıyla reddettiğini ifade etti. Yapılan görüşmenin amacının grup, aynı zamanda grubun küresel çapta bir belgesel projesi olduğunu söyledi Tolga Akış yaptığı ifadesinde. Ve son olarak belirtmek istiyorum ki savcılıktaki ifadelerinin ardından Sulh ve Ceza Hakimliği tarafından Tolga Akış tutuklandı. Tutuklanma sebebi ise müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın veya yayın yoluyla yayınlama ve yayınlamaya aracılık etme suçundan tutuklandı Tahir İnan, Tolga Akış.
0: Peki Erşan, şimdi izleyicilerimize de ifade etmemizde fayda var. Erşen Ağabey'in başarılı muhabirlerinden birisi ama aynı zamanda müzik dünyasıyla da yakından ilgileniyor. Şimdi senin de bilgin olduğunu biliyorum. Daha önce bu konuları konuşmuştuk. Şimdi bu menajerlerin özellikle sanatçılar ya da işte şarkıcılar üzerindeki bir baskı aracından sürekli bahsediliyor. İşte maddi olarak baskı araçlarından bahsediliyor. Buradaki iddialar neyin nesi?
1: Şimdi Tahir'den şöyle bir durum var ki, şimdi menajerler sanatçılarla çalışmak istedikleri zaman ya da bir sanatçı iyi yerlerde sahne almak ve geleceğini iyi bir şekilde kurmak için tabii ki de menajerlerden doğal olarak bir hizmet alabiliyor. Bu hizmetin de aynı zamanda bir karşılığı oluyor. Şimdi burada yapılan sözleşmeler 1 ila 3 yıl arasında, 5 yıl arasında, hatta 10 yıl belki de anlaşma, sözleşme imzalanabiliyor. Burada sanatçı ve menajer aynı zamanda ortak bir şekilde ilerlemek zorunda. Aslında iddiaların patlama nedeni de aslında bu. Yani iddiaların dikkat çekmesi, sosyal medyada oldukça yankı uyandırma sebeplerinden bir tanesi de bu. Sanatçıların şöyle bir durum var ki, sözleşme içerisinde bazı maddelerde, yani bu maddeleri belki görmemiş olabilirler, belki dikkat etmemiş olabilirler. Yani bu kısımda sanatçıların bazılarının, yani bu grup üzerinden, Manifest grubu üzerinden söylemek

istemiyorum. Hani zorla çalıştırıldığı ya da mesai saatlerinin mesela bir gün içerisinde 3 saatlik bir konser yapılacak fakat bu konseri 5 saate çıkarıldı gibi maddeleri, yani isterse menajer konser verilecek yerde ya da sanatçının albümünden gelecek olan parayı isteğine göre alabiliyor ve bunun aynı zamanda bu aslında bir yasal bir uygulama. 1 sene, 3 sene, 5 sene hatta 10 sene bir sözleşme imzalıyor sanatçıyla ve sanatçıyı çeşitli konserlerinde, çeşitli davetlerinde, reklam anlaşmalarında, yurt dışından gelecek olan dijital medya ve dijital mecralardan gelecek olan paraları ise aynı zamanda yönetme ve aynı zamanda bu parayı grup üyelerinde bölüştürme ya da kendisini alma gibi hakkı var. Şimdi iddialar şu yönü gösteriyor tarihinden. Bu grup üyelerinin arasında şimdi konser verilirken bir grup üyesinin zorlandığı görüntüler aslında bir zamanlar ekrana gelmişti geçtiğimiz günlerde. Şimdi zorlanma kısmında şöyle bir durum vardı. Yani buradaki konser, yapılan konserler, yapılan çalışmalar zor şartlar altında mı yapılıyor? Ya da herhangi bir baskı var mı? Herhangi bir mobbing var mı? İşte bu iddialar Manifest grubu kurucusu ve aynı zamanda menajerinin Tolga Akış'ın tutuklanmasına bir yandan da sebep olan iddialar arasında yer alıyor olabilir. Dediğimiz gibi sanatçılar kendi aralarında menajerlik sözleşmeleri yapabilir. Fakat bu grup için kuvvetli iddialar bu şekildeydi ve Tolga Akış da tutuklandı. Diyelim, tarihinden sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.

0: Devam ediyoruz efendim Gece Ajansı'na. Son dönemde dünya Türkiye'yi konuşuyor. Peki neyle ilgili, hangi başlıklarla ilgili? Türkiye'nin yürütmüş olduğu stratejik diplomatik hamleler. Aslında Mekke Anlaşması ile başlayan bu süreç ardından Suriye'de yaşanan gelişmeler ve YPG'nin kendini fesh etmesi, Suriye'de tasfiye etmesi, İsrail'in o saldırgan, işgalci, soykırımcı politikasına karşı Türkiye'nin diplomatik alanda uluslararası hukuk çerçevesinde atmış olduğu adımlar. Tüm bunlar dünyada savaşsız tasfiye manşetiyle konuşuluyor. Yakından bakın.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. Hiçbir güç Türkiye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz.
2: Türkiye'nin yıllardır bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyen şer odaklarına karşı vurduğu nihai darbe dünyanın da yakın takibinde. Ankara'nın terör örgütlerine karşı savaşsız tasfiye başarısı manşetlerden düşmüyor.
1: Dertleri ne? Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu böyle bilinmeli.
2: Ankara'nın sahada çizdiği askeri sınırları şimdi de tarihin en büyük hukuki ve diplomatik zaferleriyle taçlandırması, Türkiye Orta Doğu'nun kaderini tek başına yeniden şekillendiriyor yorumlarını başlattı.
1: Bakın biz sadece terör sorununu bitirmiyoruz. İnşallah terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da alt üst ediyoruz.
2: Ankara'nın kararlı adımları ile terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonu sadece hedef olmaktan çıktı, sahada somut bir gerçekliğe dönüştü. Köşeye sıkışan, lojistik bağları koparılan terör örgütleri PKK ve YPG için fesih ve mutlak teslimiyetten başka yol kalmadı.
1: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor.
2: Körfez bölgesinin yayın organları ortaya çıkan yeni denklemi kritik bir dönüm noktası analizleriyle paylaştı. YPG'nin fesinin Suriye'nin diğer bölgelerindeki silahlı yapılar açısından da dalga etkisi yapabileceği belirtildi. Amerika'dan da tarihi ve destansı yorumları geldi.
1: Artık her platformda sözü geçen ne diyeceği, nasıl tavır alacağı merakla beklenen, takip eden değil, takip edilen bir Türkiye var.
2: Bölgedeki bu büyük temizlik, diplomasi masasındaki tarihi adımlar dikkat çekerken, İslam dünyasını ve bölge aktörlerini Ankara'nın liderliğinde buluşturan tarihi Mekke Anlaşması da Orta Doğu'da yeni bir dönemin kapısını araladı. Tüm bu gelişmelerin ardından yıllardır bölgeyi kan gölüne çeviren hukuk tanımaz politikalarıyla pervasızca hareket eden İsrail ilk kez bu kadar çaresiz. Ankara'nın kurduğu bu dev oyun planı karşısında İsrail tam anlamıyla yalnızlaştı. Stratejik yalnızlık Tel Aviv'in üzerine bir karabasan gibi çöktü. Artık dünya liderleri Ankara'nın sonraki hamlelerini merakla bekliyor, yakından takip ediyor.
0: Bu arada yine dünyada konuşulan başlıklardan birisi Suriye'de terör örgütü SDG'nin, YPG'nin kendini feshetmesi, tasfiye sürecine girmesi. Şimdi önemli bir gelişme daha yaşandı. Örgüt elebaşı Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın danışmanı olarak atandı.
3: Kürtlerin korunması yeni duruma entegre olmakla olur. Suriye Devleti Kürtler için büyük bir sermayedir.
4: SDG'nin Suriye'de devlet makamlarına entegrasyonu devam ediyor. Feshedilen terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi, Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandı.
3: Suriye'deki tüm Kürt halklarına inanıyorum ve bu herhangi bir cumhurbaşkanından gelen bir lütuf değil. Anayasa tarafından güvence altına alınması gereken bir hak ve görevdir.
4: Şam'dan kritik bir hamle geldi. Kendini fesheden terör örgütünün Suriye'deki elebaşı Mazlum Abdi'nin yeni görevi belli oldu. Suriye'deki Kürtlerin haklarının anayasayla güvence altına alınması kapsamında Abdi, Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandı. Gelişmeyi Suriye resmi haber ajansı SANA duyurdu. Haberde Cumhurbaşkanı Ahmet Şah'a 2026 tarihli ve 164 sayılı kararnameyle Mustafa Halil Abdi'yi Cumhurbaşkanlığı nezdinde danışman olarak atamıştır ifadeleri yer aldı.
0: Dünyada etkili olan özellikle siyasi kararların alınmasında baskı aracı olarak kullanılan bazı lobiler var. Bunlardan birinin bizler Yahudi lobisi olduğunu biliyoruz. Bir diğeri ise Rum ve Yunan lobisi. Şimdi bir örneğine daha şahit olduk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Şimdi Barcelona takımının akademisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir futbol kampı gerçekleştirmeyi planlıyorlardı. Ama Güney Kıbrıs'taki Rumların baskısı sonucunda bu futbol kampı ertelendi. Detaylarına bakın.
4: Rum lobisine dayanamadı. Barcelona, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kampını iptal etti. İspanyol devi Barcelona'nın futbol akademisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gençlere yönelik futbol eğitim kampı düzenlemeyi planladı. Kampın yeri kulübün sitesinde Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs olarak gösterildi. Barcelona'nın bu hamlesi Rumların Türk azımsızlığını tetikledi. Rum Futbol Federasyonu, UEFA ve Barcelona'ya başvurdu. Güney Kıbrıs'taki aşırı sağcı Elam da kampın düzenlenmesine karşı çıktı.
5: Aşırı sağ parti olan Elam'ın sosyal medya hesabından "hedefimize ulaştık" açıklaması Kuzey Kıbrıs'ta da tepkilere sebebiyet verdi.
4: İspanyol futbol takımı Rumların baskısına dayanamadı. Barcelona geri adım attı, kampı iptal etti. Resmi internet sitesindeki kamp sayfası kaldırıldı. Kampın tarih, konum ve program bilgileri siteden silindi. Elam, kampın iptal edilmesinin ardından "hedefimize ulaştık" açıklaması yaptı.
5: Çocukların mutlu olmasını bile hazmedemeyen bir kesim var aslında güneyde. Rumların aşırı Elam partisi UEFA'ya Rum Federasyonu ile birlikte birçok kez şikayette bulundu ve günün sonunda Barcelona Futbol Kulübü resmi internet sitesinden paylaşımlarını kaldırdı.
4: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel kampın iptal edilmesine tepki gösterdi. Yazılı açıklama yaptı. Üstel kampın iptalini izolasyonun itirafı olarak nitelendirdi. Kampın siyasi bir faaliyet ya da tanınma girişimi olmadığını vurguladı. Üstel bunun Kıbrıslı Türk gençlerin uluslararası spor imkanlarından yararlanmasını engelleyen bir yaklaşım olduğunu ifade etti.
0: Şimdi muhalefetle devam edelim. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti arasında son günlerde tartışılan konu belediye başkanları. Şimdi bir taraf baskı yapıyor diyor, diğer tarafsa baskı yok, davet var diyor. Ama bu belediye başkanları arasında bu tartışmaların odağındaki isimlerden birisi Mansur Yavaş. Gerçi Mansur Yavaş'ın da ne tarafta olduğu tam olarak netleşmiş değil.
6: Başkan gerek Mansur Başkan ya da bugün partimizde olan ya da gönlü burada duran bütün belediye başkanlarımızla beraber.
7: Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır.
2: Bir yanda yeni parti, diğer yanda CHP. İki cephede Mansur Yavaş bizimle diye gövde gösterisi yapıyor. Ama Yavaş'tan herkesi ters köşeye yatıran adımlar, yalanlamalar peş peşe geldi.
8: Siyasi tartışmalar da devam ediyor. Biz mümkün olduğu kadar bunların dışında kalmaya devam ediyoruz.
9: Kendini partilerin üstünde görüyor. Yani bu lafı söyleyerek bir partinin sözcüsü, yani görüşmeyeceksen zaten bırakır gidersin. Eğer kalmayacaksan, rahatsız oluyorsan bu söylemden Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmanın bir anlamı yok. Ben öyle düşünürüm.
2: İmamoğlu gözaltı sürecindeyken Tayvan'da olan Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP'nin başına geçtiği günlerde ise Londra'da olmayı tercih etti. Kulislere göre Yavaş'ın yürütmeye çalıştığı denge politikası onu her an denklem dışına itebilir.
9: Buradan bir tavsiyede bulunayım kendisine, bir an önce kararını versin. Taraf olmayan adam bertaraf olur. İnsanların belli bir sabrı var, partilerin belli bir sabrı var.
2: Kulislere sızan iddialara göre İmamoğlu, Yavaş için "bizi yarı yolda bırakır" dedi. Hatta Cumhurbaşkanı seçilse bile bize sahip çıkmaz diyerek okları doğrudan Özgür Özel'e çevirdi. Perde arkasında ise üye savaşları kızıştı. Özgür Özel gözünü belediye koridorlarına dikti. Birçok ilde belediye çalışanlarına CHP'den istifa et, yeni partiye geç baskısı yapıldığı söyleniyor.
6: Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
7: Bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin. Sayın Özgür Özel artık başka bir partinin genel başkanıdır ve bunu idrak etmesi için daha ne kadar zaman geçmesi gerekir bilmiyorum.
2: Kavga sadece koltuk kavgası da değil. CHP'den istifa edip yeni partiye geçen eski yöneticilerin boşalttıkları binalardaki tahribat da gündemde. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla hasarlar tespit ediliyor. Genel merkez davalar için düğmeye bastı.
6: Siyaset temiz insanların işidir, temiz insanların. Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz.
0: Şimdi geride bıraktığımız gün Türkiye'nin konuştuğu karelerden birisiyle devam edeceğiz. Bakın burada bir engelli var ve protez bacağı var. Şimdi zehir tacirlerinin bu yöntemi kullanacağı aklımıza gelir miydi? Gerçi hemen her geçen gün o kadar yeni yöntemler buluyorlar ki. Şimdi emniyet ekipleri, narkotik ekipleri bir aracı takibe alıyorlar. Ve şüphe üzerine de o araçta bulunan kişinin protez bacağını incelemeye alıyorlar. Şimdi görüntüleri izledikçe o protez bacağın içinden çıkanlar herkesi hayrete düşürüyor. İhbar üzerine tabii ekipler harekete geçti ve İzmir Otoyolu Osman Gazi gişelerinde takibe aldıkları aracı durdurdular. Araçta bulunan kişi polis merkezine alındı ve yapılan detaylı aramada protez bacağın içerisine zulalanmış halde 1 kiloya yakın, tam rakam vermek gerekirse 830 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kurye çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi ama geriye işte bu görüntüler kaldı. Yine ülkemizin konuştuğu maalesef ki acı olaylardan birisi. Kocaeli Darıca'da denizde cansız bedenleri bulunan 3 kardeş. O sır ölümlere dair bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına eklenen önemli bulgular var. Bunlar evde bulunan anı defteri, aile içi yaşanan huzursuzluklar ve özellikle iki kız kardeşin evde bıraktığı telefonlar.
10: Üç kardeşin sır ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 20 Ağustos'ta Kocaeli Darıca'da denizde cansız bedenleri bulunan Gülşah, Muhammed Ali ve Belinay Sakar kardeşlerin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri saniye saniye izlendi. 03.50'de evden birlikte çıkan 3 kardeşin bazen kol kola bazen yan yana parka doğru yürüdükleri görüldü. Kardeşler saat 04 sıralarında Falezler bölgesine ilerledi. Ancak güzergahın 50 metre...

0: elektrik kısmında kamera kaydı alınamadı ve kör nokta nedeniyle denize nereden girdikleri tespit edilemedi. İki kız kardeşin telefonlarını yanına almadığı anlaşılırken dikkatler evde bulunan anı defterine çevrildi. Defterde 10 yıl önce boğulan kardeşleri Tansu için yazılmış "Seni bizden deniz aldı" yazısı yürekleri burktu. Aile içi huzursuzluklar da dosyaya girdi. Diğer kardeş BS ifadesinde annelerinin evlilik planı nedeniyle sorun yaşadıklarını söyledi. BS ifadenin ardından kadın sığınma evine yerleştirildi. Evdeki notlar, telefonların bırakılması ve ifadeler ışığında ekipler cinayet ihtimalinden çok kardeşlerin canına kıymış olabileceği olasılığı üzerinde duruyor.
1: Şimdi İzmir'de kayda geçen bir sorumsuzluğun görüntüsü var sırada. Pitbull cinsi bir köpek. Markete gelen bir kadın tarafından ağızlıksız bir şekilde başı boş bırakıldı. Maalesef ki ve çok geçmedi o pitbull kaldırımda yürüyen bir kadına saldırdı.
2: Ne ağızlık takmıştı ne de tasmasını bir yere bağlamıştı. Pitbull cinsi köpeği öylece kaldırımda başıboş bıraktı. Markete girdiği sırada ise o köpek yürüyüş yapan kadına saldırdı, parmağını kopardı.
3: Parmak koptu. Yani ameliyatta iki sefer uğraştı doktorlar ama başarılı olmadı.
2: İzmir Karşıyaka'da 5 çocuk annesi Ayşe Ortan teriyer cinsi köpeğiyle yürüyüşe çıkmıştı. Tam o sırada aynı bölgeye pitbull cinsi köpeğiyle bir başka kadın geldi. Tasmasını bıraktığı köpeğin ağızlığı da yoktu.
4: İçeri girmeyecek, hiç yerleşme içeriye. İçeri girmeyecek. Şuraya otur.
2: Sahibi markete girdiği anda başıboş bırakılan pitbull cinsi köpek hemen karşısına gelen Ayşe Ortan'a saldırdı.
3: Ben pitbull olduğunu bilmiyor. Köpek koştu geldi hemen benim köpeği kaptı. Bağırdım etrafta ne olur yardım edin dedim hani kurtaralım hayvan diye. Kimse yaklaşamıyor.
2: Pitbull cinsi köpekle boğuşma esnasında talihsiz kadının parmağı koptu.
3: Devlet buna bir el atsın, bir yasa çıksın. Böyle sokak ortasında pitbull olmaz ya.
2: Saldırı öncesi hasta bakıcılığı yapan 5 çocuk annesi kadın yaşadığı korku yüzünden evden çıkamaz hale geldi. İşinden de oldu. Hayatını kabusa çeviren pitbull'un sahibinden şikayetçi olan talihsiz kadın saldırı sonrası kaçtığı söylenen köpeği ise sahibinin sakladığını düşünüyor.
3: Duyuma göre saklıyormuş köpeği. Olamaz bu kadar vicdansızlık, rahatlık. Kendim nasıl toparlayacağımı bilemiyorum.
1: Bu görüntüler ise İstanbul Şişli'de kayda geçti. Bir minibüs şoförüyle motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Ama o tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
5: Yol verme tartışması kanlı bitti. Görüntüler İstanbul Şişli'de kaydedildi. Öğle saatleriydi. Minibüs şoförüyle motosiklet sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar arasında tansiyon yükseldi. Küfürlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya dahil olan minibüs şoförünün kardeşi motosikletliği 3 yerinden bıçakladı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Minibüs şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kardeşi ise tutuklandı.
1: Şimdi dolandırıcıların yöntemlerini biliyoruz bugüne kadar. İşte polis ya da savcı olarak arıyorlar kimisi. Kimi bankadan arıyoruz diyerek telefondan bazı tuşlamaları yaptırdılar ya da TC kimlik gibi bazı bilgilerimizi bizden alıyorlar. Ama şimdi o dolandırıcıların geldiği seviye pes dedirtti. Her ne kadar sizin telefonda yaptığınız tuşlamalardan şifrenize öğrenmeleri ihtimali aklımıza gelmese de öyle bir yöntem geliştirdiler ki yaptığınız tuşlamaların özellikle frekansını kullanarak o seslerden şifrenizi çözebilirsiniz.

0: görler.
1: Bankadan arıyormuş gibi yapıp şifrenizi girmenizi istiyorlar.
2: Evet ama istiyorlar, çok istiyorlar ama karşısında bilinçli bir insan olduğu için.
1: Kül yutmam diyorsunuz.
2: Yutmam, söyler miyim efendim?
1: Dikkatli, hatta çok bilinçli olmak dahi yetmiyor.
3: Ödeme iadeniz var diye arıyorlar, şifrenizi tuşlatıp hesabınızı boşaltıyorlar.
4: Bizim her şeyimizi biliyorlar yani, anadan doğma her şey, ismimizi, her şeyimizi biliyorlar.
1: Dolandırıcılar sigorta iadeniz var diyerek arıyor, güvenli kabul edilen tuşlu yanıt sistemini bile tuzaklarına alet ediyorlar.
5: Arkadaşımı hatta geçen sene dolandırmışlar. Ev parası gitti, polis izledi. TC numarayı aldı, banka hesabına aldı, kartı aldı.
3: Kişi burada gerçek bir bankacılık sistemine bağlandığını düşünerek ne yazık ki işlem yapmış oluyor.
1: Telefonunuz çaldı ve açtınız. Arayan kişi size bankadan ya da emniyetten ulaşıyorum diyerek sizden telefonunuza gelen şifreyi girmenizi istedi. O anda siz güvenli bir şekilde şifreyi girdiğinizi zannederken aslında duyduğunuz bu sesi dolandırıcılar da duyuyor ve çoklu frekans sistemiyle birlikte bu ses üzerinden şifrenizi taklit ederek banka hesaplarınıza ulaşabiliyor.
3: Burada en büyük risk vatandaş telefonda yönlendirilerek kendi eliyle kart bilgilerini ve şifrelerini girmesi oluyor.
1: Çift yönlü çoklu frekans telefon tuşlarına basıldığında duyulan ve aynı anda iki farklı ses frekansının gönderilmesini sağlayan bir sinyal teknolojisi.
6: Ya bu kadar duyduktan sonra dolandırılan insanlar da akıl yok.
1: Siz ben çok şüpheciyim, hemen telefonu kapatır polisi ya da bankayı ararım diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak dolandırıcılar bunun da önüne geçmek için bir yöntem bulmuş. Öyle ki sizin numaranızı kendi numaralarına yönlendiriyorlar ve siz polisi aradım zannederken aslında dolandırıcıları aramış oluyorsunuz.
7: Başkomiser Fuat Balcı.
8: Başkomiser Fuat Balcı, tamam.
7: 155 arayın, tamam.
8: 155 arıyorum, tamam. Şirketten arayın ben, daha kalın.
7: Şirket numaranız kaçtı?
1: İşte bu da o telefonlardan biriydi. Ama neyse ki karşısındakinin dolandırıcı olduğunu anlayan kadın telefonun ucundaki kişiyle alay etti.
8: Arnavutköy Emniyet Müdürünü arıyorum.
7: Dalga mı geçiyorsun?
8: Evet, dalga geçiyorum hocam.
1: Peki böyle bir durumla karşılaşırsa neler yapılmalı ve daha da önemlisi neler yapılmamalı?
3: Kişiden acilen telefonda işlem yapılması, şifre girmesi ya da işlem onaylaması isteniyorsa mutlak suretle uzak durun.
1: Tuşlarken o sesi duyuyorlar.
9: Oradan alıyorlar mı?
1: Evet.
9: O kötü o zaman. Direkt bankaya gidelim o zaman.
10: Ülke gündemindeki o önemli başlıkları değerlendirmeye devam edeceğiz ama öncesinde bu sıcak başlıkların yanı sıra yurtta ve dünyada başka neler yaşandı, kısaca ona da göz atalım.
11: Mersin'de iddiaya göre seyir halindeki tır önünde seyreden otomobili arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü aracından inerek önce tır şoförüne tepki gösterdi, ardından da bulduğu taşla tırın camını kırdı. Kameraların kayıtta olduğu o anlarda tır şoförü otomobile çarparak olay yerinden uzaklaştı. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. İkisi de kavşağa dikkatsizce girdi. Kaza kaçınılmaz oldu. Erzincan'da motosikletlerin kafa kafaya çarpıştığı kaza kask kamerasına yansıdı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler metrelerce öteye savruldu. Ardahan Ağustos ayında kışı yaşadı. Bir anda bastıran dolu ve fırtına 20 evin çatısını uçurdu. Çok sayıda evi su bastı. Dolu nedeniyle tarım arazileri de zarar gördü.
12: Geldi ambulans.
11: Kırklareli'nin Vize ilçesinde 4 arkadaş yasak olmasına rağmen denize girdi. İçlerinden biri dalgaların arasında gözden kayboldu. Boğulmak üzere olan 3 genç ise son anda kurtarıldı.
12: Tamam, suyun yere çıktılar.
11: Kayıp gencin bulunması için bölgede arama çalışmaları sürüyor. Malatya'da damat tarafıyla gelin tarafı düğün salonunda birbirine girdi. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Düğünse çıkan kavga nedeniyle yarım kaldı. Ağaçlar yerinden söküldü, göz gözü görmedi. golf topu büyüklüğünde yağan dolu ve şiddetli

0: kuvvetli rüzgar taş üstünde taş bırakmadı. Paris ve çevresini fırtına vurdu. Saatte 142 kilometre hızla esen rüzgar hayatı felç etti. Risk hala devam ediyor. 39 kent için turuncu alarm verildi. Benzer görüntüler bir başka kıtada, Arjantin'de de kayda geçti. Santa Fe eyaletinde tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı. Çok sayıda ev ve araçta büyük hasar var. Mekke'deki Nur Dağı'na çıkan kafile kum fırtınasına yakalandı. Görüş mesafesi neredeyse sıfıra indi. Yürümekte zorlanan onlarca kişi kaya parçalarının ardına sığınıp fırtınanın dinmesini bekledi. Önüne kıran motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Benzin istasyonuna dalıp yan yattı. Feci kaza Hindistan'da kayda geçti. Düğün davetlilerini taşıyan otobüste 4'ü ağır 35 yolcu yaralandı. İtalya'da baraj üstünde uçan jiroskoplu helikopter kablo hattına takıldı. Anında alev alan helikopter barajın dışına, ormanlık alana çakıldı. Pilot ve yolcu feci kazada can verdi. Hindistan'da bir sokak müzisyeni hareket halindeki trene binmeye çalışırken dengesini kaybedip raylara düştü. Ray boşluğunda kalan adam ölümden kıl payı kurtuldu. Düştüğü yerden çıkar çıkmaz da hiçbir şey olmamış gibi trene binip yoluna devam etti.
1: Ve devam ediyoruz. Günlerdir Türkiye'nin konuştuğu bir konu. Özellikle Silivri'de devam eden Ekrem İmamoğlu suç örgütü, yine rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarına dair orada yaşananlar, oradaki diyaloglar. Ama olay sadece orada bitmiyor. Oranın bir de yansıdığı başkent Ankara var. Ve başkent Ankara'da özellikle Yeni Parti ve CHP arasındaki krizler gitgide daha da büyüyor. Yeni bir kavga var. Onun da nedenini konuşacağız ama kimlerle konuşacağız? Önce konuklarımı takdim etmek istiyorum sizlere. Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar, iyi geceler.
1: Çok teşekkür ederim. Doktor Can Günyel, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar Tahir Bey.
1: Çok teşekkürler. Ve avukat Hadi Dündar, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim, hayırlı yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni biraz önce ekranlarınıza getirdik. Bir belediye başkanı alıp verme davası var Yeni Parti ile aralarında. Bir Mansur Yavaş krizi de var. Ama yaşananlar sadece bunlardan ibaret değil. Çünkü bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nden Yeni Parti'ye yeni bir dava şoku var. Hatırlayacaksınız o görüntüleri. Yeni Partililer teşkilatları boşaltırken genel merkezde dahil olmak üzere işte kimi posterleri söktü, kimi tahribata sebebiyet verdi. Bu konular CHP tarafından yargıya taşınacak yorumlarını konuklarımızdan almıştık ve CHP'de parti yönetimi işte bu konuyla harekete geçti.
5: Arkamızda düşman gibi bir demiz, önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Mutlak putlan kararının ardından yaşanan yönetim değişiklikleri bu kez parti binalarındaki hasar ve kayıp demirbaş iddialarıyla gündemdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, il ve ilçe başkanlıklarının boşaltılması sırasında oluştuğu öne sürülen zararları mercek altına aldı.
7: Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok.
6: CHP'de bu hafta yapılan istişare görüşmelerinde mutlak putlan kararının ardından il ve ilçe başkanlıklarının boşaltılması sırasında yaşananlar gündeme geldi. İl başkanları boşaltma sürecinde oluşan zararların tespit edilmesi ve karşılanması amacıyla hazırlanan başvuru dilekçelerini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu.
8: Yani içim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalı. Hiçbir dönemde olmayan bir gerçekle karşılaşıyoruz. Hiçbir dönemde olmayan. Ne demek ya? Bir partinin kapısı mı kapatılır ya vatandaşlara, milletvekillerine? Bunun mutlaka gerekçelerinin, haklı gerekçelerinin anlatılması lazım. Orası kimsenin mülkiyetinde değildir. Orası halkındır.
6: Bu kapsamda zararların tek tek tespit edilmesi, maliyetlerin hesaplanması ve sorumluluk

0: sorumluların belirlenmesi için çalışma yapılması kararlaştırıldı. Süreçte yalnızca zararların tespit edilmesiyle yetinilmeyecek. Zararların oluşmasına neden olduğu belirtilen, görevden alınan ve önemli bölümü yeni partiye geçen eski teşkilat yöneticileri hakkında da hukuki yollara başvurulması planlanıyor. Şu an için eşya, demirbaş ve diğer maddi kayıpların belirlenmesinin ardından toplam maliyet ortaya çıkarılacak. Hatırlanacağı üzere yeni partinin kuruluş haftasında Denizli, Niğde, Konya, Batman, Kayseri ve Osmaniye il başkanlıklarıyla, Gaziantep Şahinbey ve İzmir Güzelbahçe ilçe başkanlıklarında binaların durumuna ilişkin tartışmalar yaşanmıştı. CHP'de Ankara, İzmir ve Malatya il başkanlıklarının binaları polis yoluyla yeni yönetimin atadığı il başkanlarına geçmişti. Osmaniye'de eski yönetimin binayı boşaltmaması üzerine yeni yönetim çilingir yardımıyla binaya girerken, Nazilli'de ise kapı zorlanmıştı.
1: CHP ile yeni parti arasındaki kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Bir yanda belediye tartışmaları devam ederken bir yanda da işte bu görüntülerle ilgili CHP yönetimi harekete geçmiş durumda. Detayları konuşacağız. Ekrem Kızıltaş, görüntüler hala hafızalarda aslında yaşanılanlar. Sizleri de böyle davet edebilirsem en azından biraz bu yaşananlar üzerinde duralım. Şimdi baba ocağı diyorlardı Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Evet. Ya insan babasının malına bile herhalde bu kadar zarar vermez değil mi?
2: Vallahi bu arkadaşlar söz konusu olduğunda bu konuda ben şüpheliyim. Neden? Beraber olduğunuz, baba ocağı dediğiniz, yıllarca hizmet ettiğiniz ve belki değişik maksatlarla da olsa çalıştığınız bir partide belki ele geçirme gayreti, artık ele geçiremeyecekleri mahkeme kararıyla belli olunca böyle bir şey yaptılar ama burada en azından orada bulunan ve ayrılanların teorik olarak yani ideolojik açıdan, birçok açıdan farkları olmadığını düşünmemiz gerekiyor. Yani inanç itibariyle tırnak içinde kardeş olanların birbirlerine yaptıklarını görünce başka türlü olsaydı da gene aynı şeyler olabilir diye düşünmek gerekiyor bence.
1: Şimdi bir hain Kemal tartışmasıyla başlamıştı her evet. şey. Ama daha sonra öyle görüntüler ortaya çıktı ki mesela o genel merkezdeki o görüntüler hala hafızalarda. Koltuklar, yangın tüpleri. Hani bunlar eski partililerden ziyade zaten polise karşı fırlatılanları da biliyoruz.
2: Evet.
1: En masumanesi Mahmut Tanal'ın hortumla su tutmasıydı. ama içeride daha dehşet verici görüntüler vardı.
2: Maalesef.
1: Bir de bunlar değil. İl ilçe binalarında yaşanılanlar
2: Türkiye
1: var.
2: Türkiye çapında belki halen değişik yerlerde, değişik şekillerde sürüyor. Yani eninde sonunda bu teknik bir konu. Yani işte kiracıysanız çıkmanız gerekiyorsa çıkarsınız. Siz işte Cumhuriyet Halk Partisi'ndesiniz, görevden alındıysanız, alındınız, bırakır gidersiniz. Bu bir bayrak yarışıysa, ne bileyim bir nöbet değişimi ise, ha yeni parti kurduysanız, orası Cumhuriyet Halk Partisi, yani orada bulunmayı istemiyorsanız bırakın gidin. Buradaki konu zannediyorum bir hazımsızlığın değişik şekilde su yüzüne çıkmasıyla alakalı. Olay ne? Konu geliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin o meşhur şaibeli kurultayına. Kurultayda ne olduğunu biliyoruz aşağı yukarı artık. Dünyanın parası dökülerek birileri ne güzel Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almışlardı. Ama sonra kendi içlerinden ihbarlarla delilli şahitli bir şekilde çok ciddi paraların döndüğü, delegelerin iradelerinin büyük çapta satın alındığı, pavyonlarda şurada burada bir takım bağlantılar yapıldığı ve yargının da artık bu kadar da olmaz diyerek müdahale edeceği şekilde mutlak mutlak kararı verdiği bir süreç yaşanıyor. Burada büyük ihtimalle ideolojik olarak farklı düşüncede olmasalar da birilerinin ellerinden kayan bir parti meselesi sebebiyle canlarının sıkkın olduğu açık. Her ne kadar büyük havalarla yeni partiyi kurmuş olsalardı işte şu kadar alıyoruz CHP bitti falan filan gibi sözler. Onun ciddi manada bir karşılığı olmadığını bize tarih gösteriyor.
1: Konu şuraya mı geldi? Yani CHP'de ya da Yeni Parti'de ya da Özgür Özel vesaire konu işte Türkiye konusundan, işte Türkiye'yi yönetme konusundan ya da Türkiye davasından çıkıp, çünkü söylemler bu şekildeydi.
2: Evet.
1: Konu tamamen koltuk savaşına.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da o yapıyı yönetme, dolayısıyla o anda hitap edilen belediyeleri yönetme.

0: belediyelerin belki imkanlarını paylaşma. Şimdi bütün hikayenin başlangıcını belki biliyorsunuz, şu neydi? Para destelerinden yapılan kuleler meselesine göndermek gerekiyor. Ondan sonra bazı şeyler dikiş tutmadı. Ve para kulelerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi içinden gelen ihbarlarla kurultayda bir takım yanlışlıklar olduğu, İstanbul Kongresi'nde yanlışlıklar olduğu, hak etmediği halde, layık olmadığı halde birilerinin para gücüyle, İmamoğlu'nun sağladığı imkanlarla bir yerlere geldiği, Cumhuriyet Halk Parti'nin kendi arasındaki dedikoduların giderek yargıya intikal etmesi suretiyle başlayan süreçler yaşadık. Bu süreçlerde bütün mesele şu: ne güzel işte para, pul falan filan bir şekilde ellerine geçen bir parti vardı. Ve bu partiyi nasıl kullandıklarını bugün, yani 2026 Ağustos ayının son günlerinde daha iyi değerlendiriyoruz. Çünkü başlıca belediyelere bakıldığında ve söylenenlere bakıldığında, itirafçıların söylediklerine bakıldığında, 2024 mahalli seçimleri öncesinde özellikle kazanılma ihtimali yüksek olan belediyelerin adeta açık artırmayla satıldığını ve işte 5 milyon 10 milyon hani lira olsa çok problem değil diyeceğim, avro belki, mesela Antalya'da en son duyduğumuz ödenen 1 milyon avro, 1 milyon 950 bin avro, peşinden 10 milyonlar. Sonra da ama verilmesi gereken konuşulan bir 15 milyon avrodan daha sözü var. 5'i verildi, onu da işte tutuklama sebebiyle verilemedi falan.
1: Bunlar ortaya çıktı diye mi? Bunların ya da hesabı birileri tarafından soruluyor diye mi? Hani yargı aşamasını geçtim.
0: Biraz bu.
1: CHP tarafından şu manzaranın sebebi bu muydu?
0: Şimdi bakın, biraz o ama biraz da şöyle bir şey var. Ne güzel ele geçirmiştik, elimizden alıyorsunuz. Biz bunu size bırakmayız. Burada tamamen geldiğimiz nokta Cumhuriyet Halk Partisi'nin en ciddi sloganlarından birisi olan hukukun üstünlüğü. Hukukun üstünlüğü derken Cumhuriyet Halk Partisi demokrasi lafını çok severler, ifade ve basın özgürlüğü lafını çok severler, hukukun üstünlüğü lafını çok severler. Ağızlarından hukukun üstünlüğü derken birkaç tane daha hukukun üstünlüğü lafı çıkar ama burada ne var? Bir mahkeme bir karar aldı. Şu veya bu şekilde. Normalde nedir? Normal olarak tamam, bunun haksızlığını düşünüyorsanız mahkemeye gidersiniz. Hadi Bey'in yanında bunu konuşmak biraz değişik bir şey oluyor ama ve bu konuda mücadele edersiniz ve tarihte hiçbir zaman kaba güçle, gösteriyle, ne bileyim işte bir yerleri ele geçirerek, sandalye masa fırlatarak, polisle çatışarak mahkeme kararlarının iptal edilebildiği hiç görülmedi. Büyük ihtimalle bundan sonra da görülmeyecek. Çünkü mahkeme kararı demek eninde sonunda bu devletin gücü demek ve devletin gücünü hafife almamak gerektiğinde bu zamana kadar hep gördük. Buradaki konu ciddi bir hazımsızlık var. Elimize geçen bir şeyi kapıyorlar. Yani laf aramızda ne olduğunu onlar bizden çok iyi bildiği için haklı bir şekilde kapıyorlar. Bir daha bunu elimize geçiremeyiz. Acaba işte bir takım şeyler deneyebilir miyiz arayışıyla?
1: Baba ocağı, eğer koltuk baba ocağında koltuk benim değilse ben o ocağı yakarım.
0: Evet.
1: Yıkarım. Ama dönmüş durumda.
0: Üvey baba ocağına dönüyor o zaman.
1: Üvey
0: galiba.
1: Baba ocağına.
0: Üvey baba ocağına dönüyor.
1: Ama burada bir tezatlık var. Şimdi her seferinde Gazi Mustafa Kemal'in emanetçisiyiz biz diyorlar. Bu parti onun kurduğu parti. Onun izinden gidiyoruz. Onun askerleriyiz. Bu söylemler üzerinden tüm siyasetlerini ya da algı çalışmalarını yapıyorlar. Ama şu görüntülere, bu gözden bakacak olursak, bu pencereden bakacak olursak, bir kere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetini getirdikleri yer burası.
0: Çok hani, berbat. Burada rahmetli Uğur Mumcu'nun
1: saymak yine hakeza.
0: Eyvah. Rahmetli Uğur Mumcu'nun, zannediyorum gençlerin çoğu da biliyordur, meşhur bir sözü vardı. Bu memlekette devlet soyulurken Atatürk maskesi kullanılır, bankalar soyulurken kar maskesi kullanılır diye bir sözü vardı. Şimdi burada, şimdi bakın, şu polisin karşısında, devletin gücü karşısında alınan bir mahkeme kararının tatbiki için uğraşan birinin karşısında adamın biri gidiyor polise tekme falan atmaya çalışıyor. Biri su döküyor, biri başka bir şey yapıyor, biri masa sandalye atıyor falan. Hepsi de biliyor ki normal şartlar altında alınan bu karar uygulanacak. Bu icra edilecek, infaz edilecek. Buna sizin karşı çıkma şansınız yok. Ve bu manzaraların asıl olarak siyasi bir mantıkla bakarsak asıl olarak bu zihniyete zarar verdiğini söyleyebiliriz. Neden? Tamam, hoşuna giden birileri vardır ama bunlar marjinal kesimlerdir. Halkın çoğunluğu buna baktığında bir dakika ya, CHP'lilerin daha çok. Bir dakika ya, bu da olmaz, bu kadar şey olur mu dediği manzaralar yaşadık. Buradaki en kötü şey de şu. Bu işin başında kendini

0: lider olarak gösteren kişinin normalde bu olayları insanları sükunete çağırarak bunları belki daha suhuletle halledebilmesi mümkünken bu insanları Özgür Özel'den bahsediyoruz. Özgür. Bence lider taslağıdır. Çünkü büyük ihtimalle Silivri'den kendisine verilen talimat olabildiği kadar gürültü çıkarın, patırtı çıkarın, teslim etmemeye çalış.
1: Bir de orada lider.
0: Şimdi işte orada eş lider mi diyeceğiz, eş genel başkan mı diyeceğiz, gölge mi? Bilmiyorum. Bütün bunları söyleyeceğiz ama bakın aklı başında bir insanın yani bir ortaokul çocuğu bile böyle bir manzarada kendisine bu ödev olarak verilirse burada bu işin suhuletle halledilmesi gerektiğini söyler. Neden? Çünkü haklıysanız çok bağırıp çağırmazsınız. Haklıysanız kavga çıkarmazsınız. En de sonunda ben haklıyım, hak ettiğimi bir şekilde alacağım diye normalde takip etmeniz gereken hukuki yolları takip edersiniz. Hatırlayın o günlerde ne dediler? Tanımıyoruz, kabul etmiyoruz falan ama aynı gün Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat ettiklerini, Yargıtay'a müracaat ettiklerini tanımadıklarını söyledikleri kararı aslında çok iyi tanıdıklarını gösteren davranışları da vardı. Ama bir yandan da Türkiye'nin gözleri önünde birkaç gün süren böyle bir gerginliği de başlattılar maalesef.
1: Peki devam edeceğim. Sizleri dinlendirip Hadi Bey'i biraz da yoracağım burada. Şimdi baktığımızda şu açıklamalar ne? CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen eski yöneticiler il ilçe binalarını boşaltırken tahribat ve maddi zarara yol açıyor. Genel merkeze dahil. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla hasar ve kayıp demirbaşlar tutanaklarla tespit ediliyor. Şimdi hukuki işlem başlatılacak. Dönelim o görüntülere bir kez daha. Cumhuriyet Halk Partisi de şu anki CHP yönetimi, Kılıçdaroğlu yönetimi. Buradaki bir masanın, bir sandalyenin ayağından orada ki yangın tüpüne varıncaya kadar hepsi hakkında hesap sorabilir.
2: Tabii ki sorabilir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bir tüzel kişilik. Ve bu tüzel kişiliğe ait olan bütün mallara birileri zarar verdiyse, bilinçli bir şekilde mala zarar verme durumu söz konusuysa orada o eylemi gerçekleştiren kişilerle ilgili ne yapabilir? Suç duyurusunda bulunabilir ki davayı da zaten bununla ilgili ne yapıyor? Bakın Cumhuriyet Halk Partisi açmış oluyor. O gün de onu söylemiştik. Bakın dikkat edin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi desiniz. Genel başkan mahkeme kararıyla atanmış. Ona göre genel başkanın talimatları doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezindesiniz. Bir siyasi partinin genel merkezi ve siz burada bir mala zarar verme girişiminde bulunursanız, camı kırarsanız, koltuğu sandalyeyi kırarsanız bunun karşılığında ceza alacaksınız. Çünkü Türk Ceza Kanunu çerçevesinde mala zarar verme diye bir suçumuz var. Eğer siz burada bu koltukları böyle parçalayarak orada bulunduruyorsanız, o koltukları parçalayarak kapıyı kapatıyorsanız, yine aynı zamanda camları kırıyorsanız ki camlar kırıldı biliyorsunuz. Bunların hepsiyle ilgili ne yapılacaktır? Şahıslar tek tek tespit edilecektir ve bilinçli bir şekilde zarar verme durumu söz konusu olduğundan dolayı da ceza alacaktır.
1: Ya, bakın çöp kutusu, bakın şurada dışarıda hani bulunur ya kapı önlerinde, o çöp kutusu bile kullanılıyor. Bu arada şunu ifade etmek gerekir. Bunun üzerinden işte polisin müdahalesiyle böyle bir alanın oluştuğuna yönelik bir algı var ama görüntüler var. Görüntüler sabit.
2: Onu da İçinde konuşalım.
1: Bakın. Maske takılmış, maske takanlar var ve kutuların içerisinde biriktirilmiş cam şişeler bile, gazoz şişeleri bile polise doğru fırlatılıyor.
2: O ayrı bir suç bu sefer. Çünkü polise mukavemet suçu dediğimiz ayrı bir suç tipi oluşuyor. O kapıyı kapatanlarla ilgili zaten zamanında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bununla ilgili soruşturma başlatmıştı. Polise yönelik sandalye fırlatan, polise yönelik kapıyı kapatıp işini yapmasını engelleyen, yine aynı zamanda az önce görüntüde Ekrem abinin gösterdiği polise yönelik o tekmeli eylemini gerçekleştiren şahıslarla ilgili hepsinin tek tek tespit edilip onlarla ilgili bir Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında bir soruşturma başlatılmıştı.
1: Zaten orada ayrı bir soru işareti var CHP içerisinde, çünkü CHP'li oldukları bile şüpheli isimler. Bunu neden söylüyoruz? Orada
2: şu şahıs
1: görevler yap. Bu şahıs ayrı bir isim ama orada ilk günlerde böyle mitingler yapıyorlardı kurultay sürecinde, karar mahkemeden karar çıktıktan sonra. O mitinglerde
0: CHP bayrağı yoktu.
1: Atıldığı gösterilerde CHP bayrağından ziyade
2: marjinal sol gruplar,
1: sol marjinal grup varsa CHP haricinde pek çok başka siyasi partilerin bayraklarını biz gördük.
2: Doğru.
1: ki onlar

0: bir bulunduğu yerde zaten bir eylem olay çıkmasa aynıları Saraçhane'de de gördük.
1: Yani... Saraçhane'de maskeli olan şahıslar işte. O bayrakları tutan şahıslar, o maskeli olan şahısların
0: da... Polise saldıranlar hatırlıyoruz hepsini.
1: Şimdi bakın dikkat ederseniz burada polis ne yapmaya çalışıyor? İşini yapmaya çalışıyor değil mi? Ortada bir mahkeme kararı var, onu uygulamak zorunda. Onunla ilgili işini yapmaya gidiyor. Peki bu şahıslar neyi gerçekleştiriyor? Polisin görevini yapmasını engelliyor. Bu devlet, bu kamu düzenini bozduğundan dolayı resen bir soruşturma açılıyor. Yani savcılık makamı şikayete bakmıyor, bu soruşturmayı açıyor.
0: Bakın bunları fakat, yapanlar CHP'li isimler.
1: Evet
0: yani.
1: Fakat bunu yapanlar, şimdi bunun zararı kime? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi bir dava açması gerekiyor demiştik. Bugün gelinen noktada hepsinin tek tek tespit edildi. Ona göre başvurduğunu görüyoruz.
0: Sandalyenin bacağına varıncaya kadar.
1: Evet, sadece sandalye ve koltukları kırmada değil. Odaların üzerinde, o duvarların üzerinde yazıların yazılması. Affedersin, tuvalet pisliğini yapanların. Diğer taraftan odaların içerisinde o portreleri kırıp işte zarar verme girişiminde bulunan şahısların hepsiyle ilgili ne yapılacaktır? Bir tespit çıkartılacaktır. Ona göre bir görevi kötüye kullanma da olabilir. Burada aynı zamanda mala zarar verme suçu da oluşabilir. Çünkü oradan bazı malzemelerin de götürüldüğünü görüyoruz. Orada hırsızlık suçundan da bahsedebiliriz. Yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi'ne il ve ilçe binalarını teslim ederken...
0: Yani amacı ne? Şimdi polise, polis biber gazı sıktığında
1: polise mukavemet suçu
0: çevirirler. Ama yangın tüpünü kullanıyorlar. Bu görüntülerin devamında mesela var. Cam şişeleri oraya biriktiriyorlar. Polise fırlatmak için. Fırlatanlar da var mesela. Şimdi bu böyle basit bir suç eylemi değil herhalde.
1: Değil.
0: Şimdi bir cam şişesinin bir insanın yüzüne, kafasına gelmesi halinde Allah ölümle sonuçlanabilen vakalar var. Burada ha polis memurlarına fırlatmış, ha diğer oradaki CHP'li isimlere fırlatmış. Şimdi bu normal bir suç ya da normal bir eylem gibi
1: arada ciddi bir fark var. Arada ciddi bir fark var. Şimdi polis görevini yaptığından dolayı burada resmi bir görevde bulunan polise yönelik sen bir eylem gerçekleştirdiğinde suç tipi değişiyor. Polise mukavemet suçu gerçekleşmiş oluyor. Diğer taraftan vatandaşa yönelik silahla yaralama suçu eylemi gerçekleşmiş oluyor. Eğer polis kendi görevini burada yerine getirirken sen bu eylemi işte bahsettiğiniz şişeyle yani silahla kendisine müdahale etme durumun söz konusuysa o zaman cezanın da ağırlaştırma durumu söz konusu olacak.
2: Yani bu durumda o cam şişeler silah.
1: Tabii ki. Yani eşya olarak biz Türk Ceza Kanunu'nda
0: kesici tanımla, aletler.
1: Evet, kesici, delici aynı zamanda zarar verebilecek
0: bakın
1: şekilde
0: nasıl fırlatıyor bir madde varsa. Bir evet. Kutunun içinden alıp alıp fırlatıyor bir kişi. Diğeri aşağıda bunları stok yapıyor koltukların üzerine fırlatmak için. Bunlar.
3: Ali Bey şey olabilir mi? Bu, mesela buyur. Bu tür özür dilerim Tahir Bey. Kasten yaralama,
1: tabii,
3: eğer vücuduna... belki bunun öldürmeye kadar çünkü sizin de bahsettiğiniz üzere bir mesela örneğin bir su şişesi evet siz onu örneğin su içmek için kullanıyorsunuz ama o materyal siz bunu şiddet aracı olarak kullanırsanız aslında bir öldürme bahsettiğiniz üzere yaralama üzerine bir eylemde kullanma aracına dönüşmüş oluyor ki aslında burada bir de işin böyle bir kısmı var yani atanlar kasten bunu atıyor ve birilerine de burada emniyet güçlerimiz başta olmak üzere zarar vermek için bunu
1: zaten
3: yapıyor.
1: Zaten bu suçların hepsine baktığımızda önemli bir kriteri var o da kasıttır yani kast aranıyor yani burada. Eğer kast yoksa zaten suç oluşmuyor. Çünkü polise mukavemet suçunda da kast aranıyor. Mala zarar vermedi. Örneğin siz sandalyede oturuyorsunuz yanlışlıkla sandalye kırıldı. Bundan yani ceza alma durumunun söz konusu olmaz. Fakat siz bilerek o sandalyeye tekme atıp ya da yere vurarak kırarsanız o zaman mala zarar verme suçu oluşur. Çünkü orada niyetinizi ortaya koyarsınız. Burada da aynı durum söz konusu. Polise karşı bir mukavemet suçu var. Yani polisin görevini yapmasını engelleyici hareketler var. Diğer taraftan da bakıyorsunuz ki mala zarar verme var. Mala zarar vermeyi nasıl gerçekleştiriyor? Masasını kırıyor. Sandalyesini kırıyor. Aynı zamanda duvarların hepsinin üzerine yazılar yazıyor. Odaların içerisinde bulunan çerçeveleri hepsini indiriyorlar. Bunları kırıyorlar. Bunların hepsi de mala zarar verme suçunu oluşturuyor. Aynı zamanda oradan bir şeyler alıp götürenlerle ilgili de hırsızlık ve güveni kötüye
0: zaten
1: kullanma suçları da oluşuyor. Yani.
0: Yağma konusu. Yağma. Yağma davası var. Bununla ilgili.
1: O burası için değil, burası için değil bu arada. Onu da söyleyeyim. İl ve ilçe teşkilatları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından il başkanları görevden alındığında, ilçe başkanı görevden alındığında, yeni il ve ilçe başkanı atandığında binaları teslim etmeme durumu. Bu birincisi. İkincisi

0: Yani buradaki asıl amaçlarının kesinlikle oraya bir zarar verme, bilinçli bir şekilde bir zarar verme olduğunu zaten görüyoruz. Diğer tarafta ana amacın polisi engelleyici, polisin görevini engellemek için de bir girişimin olduğunu görüyoruz.
1: Tabii ki genel merkezle ilgili ayrı bir muhtemelen, oradaki harcamalarla ilgili ayrı bir süreç başlatılabilir. Ama bir yağma konusu daha var. O da belediyeler arasında yaşananlar. Şimdi CHP geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Hatta Müslüm Sarı'nın açıklaması varsa arkadaşlarımdan rica edeyim. Müslüm Sarı diyor ki ya şu yeni partiye geçen arkadaşlar artık CHP ile bir bağları kalmadığını bir anlasınlar. Sürekli belediye başkanlarımıza, belediye personellerimize yönelik teklifler var, baskılar var, zorlamalar var, mobbingler var. Yani bir şekilde de orada bir yağma var ama ilginç bir durum da yaşanıyor, ona da değineceğiz. Özellikle Silivri'deki duruşmalardan sonra yeni partiye geçmek için adım atmayanlar var. Söylemleri yeni parti ama görev yerleri CHP olanlar var. Hatta söylemlerinden bile geri adım atanlar var. Şimdi o mobbing konusuyla ilgili arkadaşlarından rica edeceğim neler yaşanmış onu da bir okuyalım. Şimdi belediye çalışanlarına CHP'den istifa ederek yeni partiye üye olmaları yönünde baskılı yapılıyormuş. Özellikle daire başkanları personele yeni partiye üye olun, olmuyorsanız istifa edip başka iş bakın diyorlarmış. Bu İstanbul, Muğla ve Denizli Büyükşehir Belediyelerinde arttığı da bildiriliyor. Yani bir yağma da burada var o zaman. Zorla üye almak istiyorlar. Aksi halde gidin kendinize iş bakın. Bu belgelenirse, delillendirilirse.
0: Bir suç değil.
1: Bir suç değil mi?
0: Değil. Çünkü burada bir siyasi parti, başka bir siyasi partinin işte belediye meclis üyesini ikna edip kendi partisine davet edebilir. Kendilerinin kendi siyasi partisini seçmesini söyleyebilir.
1: Ben şundan ikna edebilir. Suç mudur diye.
0: Ya burada soruyorum. Burada şahısla ilgili aradaki samimiyet nedir? Niçin böyle bir şey söylüyor? Eğer bir şantaj sonucunda bu cümle kullanılıyorsa o zaman orada ayrı bir suç vardır. Yani elinizde bir belge ya da bilgi vardır. Dersiniz ki sen bunu yapmazsan ben bunu açığa çıkartırım derseniz o zaman orada başka bir suç vardı. Fakat şunu söylerseniz ya siz bizim arkadaşımızsınız. Biz birlikte beraber bu yola girmiştik. Ben seni seçtirmiştim. Ben sana referans olmuştum. Biz şimdi de ben yeni partiye geçtik. Yeni partiyi kurduk. Senin de oraya gelmen gerekiyor. Gelmiyorsan da artık bağımızı kesiyoruz seninle derse o zaman olur. Ancak.
1: Bağımızı kesiyoruz derken seni işten atarız demeli.
0: Evet şimdi bu ben işte o ancak kısmını oraya geliyoruz. Eğer bunu söyleyen kişi bu şahsın işvereni ise yani üzerinde hakimiyet kurabilecek şekilde bir görevi varsa onu o işten edebilecek ya da işte sürülebilecek ya da daha farklı bir mobbing uygulayabilecek şekilde varsa işte o da şantaja giriyor dedik az önce dedik ya. Çünkü sen bunun karşılığında ne söylüyorsun? Nasıl bir zarar vereceğini söylüyorsun. Bu bir tehdit oluşuyor aynı zamanda.
1: Yani bu eğer ki zaten delillendirilirse
0: tabii ki. Normal şartlarda ben sana söylersem bunu dersin ki ya sen bunu söylediğinde ben ister uygularım ister uygulamam. Hı hı. Ancak bir patron bir işçisine söylerse bunu o zaman o patronun o işçi üzerinde bir mobbing uyguladı ya da bir tehdit suçunu oluşturduğunu söyleyebiliriz.
1: Şimdi benzer süreci Ekrem İmamoğlu 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra da gördük. Hatta bu iddianame hazırlandıktan sonra ortaya çıkan bazı bilgiler iddianamede de geçiyor. Belediye personelinin maillerinde, kendi sosyal medya hesaplarında mesela bir uygulama yüklüyorsunuz. O uygulama sayesinde sizin telefonunuzdaki davranışlarınız, paylaşımlarınız hepsi takip edilebiliyor. Bu izni veriyorsunuz. İstanbul Senin uygulamasından bahsediyoruz. Oradaki iddianamede pek çok şey vardı ifadelerde. Şimdi bu şekilde ve mailler üzerinden ki belediyenin ilgili IT birimi, bilgi işlem birimi tüm e-posta detaylarına vesaire erişebiliyorlar. Bunlar üzerinden personelin siyasi görüşü analiz ediliyor, kimi desteklediği vesaire analiz edildiği. Bunların hepsini burada yine değerlendirmiştik. Ama şimdi bunları okuduktan sonra 2019 yılındaki Ekrem İmamoğlu'nun o ilk icraatlarından birisi olan binlerce personeli işten çıkarması geldi.

0: aklımıza.
1: Demek ki yöntem tanıdık. Sadece tabela değişti. Doğru mu yorumluyoruz Ekrem Kızıltaş?
2: Yani İmamoğlu göreve gelir gelmez rakamı unuttum ama çok ciddi sayıda insan işten çıkarmıştı. Evet. Ve bildiğim 40, kadarıyla
3: 41'in üzerinde evet, şahıs vardı.
2: Büyük şehrin önünde günlerce, haftalarca o arkadaşlar işimizi geri istiyoruz diye eylemler yapılmıştı. Ve o günlerde biz o dönem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimsenin işini kaybetmeyeceğine dair verdiği namus sözünü de sık sık hatırlatmıştık. Bu buralarda da bu konuşuldu. Dolayısıyla ben şimdi sizi dinlerken bu daire başkanlarının personele uyguladıkları mobbing falan gibi şeylerine hiç şaşırmıyorum. Çünkü eninde sonunda orada kendi aralarında yeni partiyle alakalı anlattıkları efsanelerin gerçeğe dönmesi için işte CHP'nin üye sayısı 1,5 milyondu, bunun şu kadarı istifa etti, bize geçti falan gibi bir şeyler oluşturmaları lazım. Bunu yapıyorlar. İmamoğlu döneminde yapılan o şeyin, gerek İmamoğlu'nun söylemleri, gerek Kılıçdaroğlu'nun, o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ni idare edenlerin söylemleriyle taban tabana zıt olduğunu ve bir şeyin de altını çizelim. Bu ülkede 60'lı yıllardan beri belediyeler var. İşte 63 zannediyorum belediye kanunu, belediye başkanlıklarının yetkileri falan. O tarihten bu zamana kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı gibi kitle halinde işten çıkarma olaylarının hiç yaşanmadığını ve hiçbir siyasi partinin belediyeyi kazandığında başka partiden olduğunu düşündüğü insanlara bu tür şeyler yapmadığını biliyoruz. Özellikle mesela Refah Partisi döneminde.
1: Şimdi AK tam Parti onu soracaktım. 94 yılı siz çok yakından takip ediyordunuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın
2: evet.
1: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle Türkiye'de yerel yönetimlerde zaten bambaşka bir dönem başladı. O günden bugüne 2019'da İstanbul'da özellikle evet. gelecek olursak. Kadar. O dönemde mesela bu tür şikayetler
2: Hayır.
1: neydi?
2: Şimdi bakın ne olduğunu size anlatayım. 1991 Kağıthane, 92'de Tuzla, Bahçeli Evler, Bağcılar, Güngören'de yanlış hatırlamıyorsam bu belediyeler kazanıldı. 94'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi kazanıldı. Çok basit bir şey anlatayım size. O dönemde Refah Partisi'ne çok yakın bir bir şirketin kardeşler sahipleri aralarında bir konuşmaya şahit oldum. Birisi dedi ki ya 95 seçimleri yaklaşırken umulur ki dedi Refah Partisi birinci parti olmaz. Şimdi diğer kardeşler böyle ters ters baktılar ona. Niye? Çünkü dedi 94'te İstanbul'daki ilçe belediyeleri kazanıldığında, İstanbul Büyükşehir'in yanında ilçe belediyeleri kazanıldığında Tayyip Bey ve Erbakan Hoca bizi topladı. Maaşlarını ödeyemeyen belediyelerde maaşları bir an önce ödeyebilmek için iş adamlarından para topladılar. O zaman dedi belediyeydi, halletmek kolaydı. Şimdi dedi yani hükümeti dedi kurarlarsa korkarım dedi bizi tekrar çağırırlar, memurların maaşlarını bizden isterler. Bu işin esprisiydi. Şimdi bakın hiçbir dönemde başka partilerde değil, mesela belki geçmişte ANAP'ta da, Adalet Partisi'nde de, Merkezi Sağ Partilerde de, sonra Refah Partisi'nde de, AK Parti'de de siyasi tercihleri dolayısıyla işinden olan kimseyi bu ülkede kimse gösteremez. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece İstanbul'da değil birçok başka belediyede de maalesef kitleler halinde insanları çıkardığını, Hadi Bey biraz önce 40 bin rakamını verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu kadar işten çıkarma oldu. Sonra biliyorsunuz o kurdukları denge, altılı masa ve başka dengeler üzerinden çıkardıklarının neredeyse iki misli işçiyi bünyeye aldılar.
3: Hangi siyasi partiden kaç tanesinin alınacağı?
2: Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nden, İyi Parti'den, diğer Saadet Partisi'nden, diğer partilerden bir takım dengelemelerle bunu yaptılar.
1: Bir.
2: Tabii yani dolayısıyla insanların ekmeğiyle de çok rahat bir şekilde oynayabildiler. Bu zihniyet farkını gösteren bir şey. Ama diğer o zamana kadar ondan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi dışında kimse de insanların siyasi sebeplerle ekmeğiyle oynama davranışı Türkiye'nin bence en yabancı olduğu davranıştı. İmamoğlu'yla ve CHP'liler sayesinde bunu da görmüş olduk hep beraber.
1: Müslüm Sarı'nın bir açıklamasını da dinleyelim. Müslüm Sarı diyor ki ya bu arkadaşları artık birileri yani CHP'li olmadıklarını, yeni partili olduklarını hatırlatsın diyor. Bir dinleyelim onu da.
4: Özgür Özel ve arkadaşlarının artık başka bir siyasal partinin genel başkanı olduğunu kabul etmeleri gerekir. Biz Sayın Genel Başkan'ın, Özgür Özel'in mesajlar konusundaki

0: tartışmalara yatkınlıklarını biliyoruz. Bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal kimliği içinde siyaset yapmak isteyen kalan belediye başkanlarımızı kimsenin taciz etmeye hakkı yok. Özgür Özel ve arkadaşlar...
1: Şimdi açık açık söylüyor Can Hocam. Baktığımızda şöyle bir ortam var. Şimdi iki tane siyasi parti var. Birisi CHP, diğeri CHP'den gidenlerin oluşturduğu, CHP ile seçim kazanmış, CHP ile belediye başkanı seçilmiş, CHP ile milletvekili seçilmiş, CHP sayesinde Türkiye'ye mal olmuş siyasetçiler, hatta Kemal Kılıçdaroğlu özelinde diye ekleyebiliriz buna. Onların oluşturduğu bir yeni parti var. Şimdi bir belediye başkanı görüyoruz ya da bir meclis üyesi, işte Özgür Özel'i destekliyor, İmamoğlu'nu destekliyor ama künyesinde Cumhuriyet Halk Partisi yazıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı hain Kemal'in sloganının tırnak içerisinde arkasında, hani o sessiz olanları, tarafsız duranları geçiyorum. Ama bu tarz belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri o kadar fazla ki, bu alışılagelmiş bir durum değil. Belki de dünyada ilk herhalde. Ben yeni partiliyim ama CHP'liyim demek.
2: Yani evet, aslında şuradan başlamak isterim Tahir Bey. Şimdi biraz önce Ekrem Bey de anlatıyordu Bağcılar Belediyesi'ni. Şimdi ben belediyeden emekli olmuş bir babanın oğluyum. Biraz da iyi bilirim. Yani babam 70'lerin sonunda 1997'ye kadar en son Bağcılar Belediyesi'nden emekli oldu. Ondan önce de Bakırköy Belediyesi'ndeydi. Hasbelkader çocukluğumda ve hatta lise çağlarımda da babamı ziyarete giderdim. Şimdi babam, bildiğim kadarıyla şöyle söyleyeyim, hem ANAP dönemi vardı, CHP dönemi var, daha sonrasında da Refah Partisi dönemi. Şimdi ben açıkçası belediyelerde, ki babamın hem Bağcılar Belediyesi'nde hem de Bakırköy'de ziyaret ederken, hiç bu tip bir mobbing veyahut da baktığımızda bu tip bir hadiselerin yaşandığını, en azından o dönem için baktığımda Tahir Bey, görmedim. Hatta şunu hep annem söyler, hala da söyler. Allah rahmet eylesin. Sayın rahmetli Erbakan'ın başbakanlığı döneminde belediyenin çalışanlarının, işçilerinin maaşı ilk kez Allah rahmet eylesin Erbakan sayesinde düzelmiştir dedi. Yani oradan aldığımızda, geldiğimizde 94 sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı dönemiyle aslında İstanbul'da çok şey değişti ama biz görmedik. O süre içerisinde şunu gördük yine. Neyi gördük? Mesela İskigate daha öncesinde 92 CHP döneminden bahsediyoruz. Şimdi günümüze geldiğimizde şunu görüyoruz Tahir Bey. Af buyurun, biraz böyle geçmişten alarak geliyorum ama ki bir kendi yaşadığım olayı da anlatarak onun üzerinden örnek vereceğim. Bir tanıdığım 2004 yılında, şimdi senesini de hiç unutmuyorum, yine 2004 yerel seçimlerinde, o zamanlar CHP'de görev alan bir yakınım vardı. Ya dedi, belediye başkan adayımız açıklanacak. Ya rica etsem sen de bir gel bak. Ben de gerçekten onu kıramadığımdan gittim. Belediye başkan, tabii isimleri hatırlamıyorum ama belediye başkan adayı açıklandı o gün orada. Ve iki grup birbirine girdi. Nasıl benim belediye başkan adayımız bizimki aday olmaz da sizinki olur diye. Hani o demin sandalyeler vardı, ben onları şahsen gördüm yani havada uçarken. Kendimi de zor attım dışarı. Dedim ki yani bu mantıklan da zaten hiçbir şey çıkmaz. Hiçbir yere de varılmaz. Yani şimdi geldiğimiz...
1: Kaç yerde, yılıydı? 2000,
2: 2004 Tahir Bey. Tam seçimlerin öncesindeyiz.
1: Değişen bir şey yok gibi hocam.
2: Ya değişen hiçbir şey yok. Şu da hiç değişmiyor. Yani onu da anlayabilmiş değilim orada. Belli ki çok fazla klik var. Yani kendi işlerinde, işte siz bahsettiniz ya, koltuğa oturalım. Biz burada işte sadece söylem üzerinden bir şeyler söyleyelim. Bunun üzerinden de burada kalalım. Yani ülkeyi yönetmek mi? Ülkeye bir vizyon katmak mı? Ya çok basit bir şey söyleyeceğim Tahir Bey. Şimdi bu olaylar Mayıs ayından beri, değil mi, kendileri dava açtı. Bir buttan olayı ve buraya geldi. Ya çok basit bir şey söyleyeceğim. O gün itibariyle şöyle bakalım, gelelim. Şimdi ülkeyi yönetmeye talipsiniz değil mi? Bir sürü vizyon koyacaksınız ortaya. Ya Temmuz ayında Sayın Cumhurbaşkanımız 32 NATO ülkesi liderini, Donald Trump'ı burada ağırladı, zirve düzenledi. Bugün siz bu olayları konuşurken Sayın Cumhurbaşkanımız birçok devlet lideriyle görüşüyor. Birçok sorunu çözüyor. Birçok, örneğin hatta hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Menderes belediye başkanını bile arayacak vakti buluyor. Yani şimdi burada bir liderlik var. Hatta o baktığımızda gelenek üzerinden bile düşündüğümüzde, şimdi rahmetli Erbakan'ı hatırlarız, sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız. Burada şunu da görüyoruz. İnönü Ecevit kavgası. Oradan çıkarız. Deniz Baykallar dönemi, biliyorsunuz üçe ayrıldılar 90'larda. Sonrasında ben şeyi iyi hatırlıyorum. Deniz Baykal, Sarıgül kavgası. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce kavgası. Şimdi Özgür Özel, Kılıçdaroğlu kavgası. Arada İmamoğlu giriyor. Yani

0: Şimdi siz bir vizyon yapamamışken, şimdi ne diyorsunuz? Mesela şey var, sloganlar, 16 milyon İstanbul için. Ya çok açık söyleyeyim, İstanbul'un bugün en büyük sorunlarından birisi deprem gerçekliği. Ne yaptınız? Hiçbir şey. Kim yaptı? Allah razı olsun, Şehircilik Bakanlığımız yaptı. Şimdi yarısı sizden yarısı bizden kampanyası var. Ben oturduğum yerde, şimdi benim oturduğum yerde de ben belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Onun da çok büyük desteğiyle kentsel dönüşüm var. Ve insanlar evleri devletimizin verdiği o kampanyayla beraber, Tahir Bey, evlerimiz yenileniyor. Şimdi belediyelerde ben Büyükşehir Belediyesi'ni görmüyorum.
1: Son zamanlarda bunu çok duymaya başladık. Artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tamam Ekrem İmamoğlu tutuklu yargılanıyor ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni vekaleten yöneten isimler var. CHP, yani mecliste hala encümen olarak görev yapan CHP'li, yeni partili isimler var. Ama sanki belediye yokmuş gibi ve bunu çok fazla duymaya başladım.
2: Tahir Bey.
1: İlçe belediyeleri, mesela Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken işte yolu yapmayınca ilçe belediyeleri kendisi üstleniyor ve bunu yapıyor. Hani bakanlığın el attığı projeleri bir kenara bırakıyorum. Devasa bütçeli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken kentsel dönüşüm çalışmalarını, kip taşı yapmadığı işleri İlçe belediyeleri, Esenler, Zeytinburnu, Fatih, bunun en güzel örneklerinden birisi, Başakşehir,
0: Evet.
1: daha fazla örnek de sıralanabilir. Ama ya sonuçta hala devletten bütçe verilen, hazineden bütçe verilen bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi var değil mi? Yani
2: Muhtemelen var ama bakın biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına seçildikten sonra Özgür Özel özellikle de geçtiğimiz yılın Mart ayında Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra en az haftada bir Silivri'ye gittiğini, muhtemelen orada talimatlar aldığını hepimiz biliyoruz. 42 kereydi en azından bir süre öncesine kadar. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi vekaletle yönetiliyor. Ve vekaletle yöneten kişi bilmiyorum ama bence Özgür Özel'den çok daha fazla, Silivri yakın olduğu için kendisini oraya falan gidiyordur. Ve şu ana kadar büyük ihtimalle kendi iradesiyle hiçbir şey yapabilmiş değildir. Yapabilme kabiliyet ve kapasitesine de imkanına da sahip değildir. Eğer seyircilerimizden merak edenler varsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti grubunun zannediyorum sosyal medya hesapları var. Bir takip etsinler. Oradaki meclis toplantılarında yaşananlara baksınlar. Çünkü mesela oradaki isimlerin başkana ya da oradaki yetkililere sordukları sorular var. Şu ana kadar ne yaptınız? 2019'dan beri ne yaptınız? İşte
1: hani
2: bu
1: bir dönem kreş, kent, lokantası,
2: evet,
1: bunları
2: o
1: gene
2: ikisinin
1: söylüyorlardı.
2: dışında, ne yaptınız? Deprem konusunda attığınız adımlar nedir falan gibi sordukları sorular var. Tek bir kelime cevap yok. Tek bir kelime cevap yok. Şimdi mesela Kiptaş dediniz. Kiptaş'ın başındaki kişi içeride şu anda.
1: Ali Kurt.
2: Ve bakın o kişi bundan herhalde 3 sene önce Kiptaş yöneticisiyken bir televizyon programına çıkmıştı. Canlı yayın. Denk geldim, izliyorum. Spiker soruyor. Efendim diyor, Kiptaş olarak neler yapıyorsun? Çok işler yapıyoruz diyor. Acayip binalar yapıyoruz, evler yapıyoruz. Kaç tane yaptınız diye sordu. Genel müdür bu. Adam dedi ki ne kadar yaptığımızı bilmiyorum ama dedi AK Parti'den çok yaptık. Peki dedi Spiker Hanım, o ne, onlar ne kadar yapmıştı? Vallahi bilmiyorum ama dedi biz onlardan çok yaptık. Ben size söyleyeyim. Kiptaş 94'te Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu sürece kuruldu. Ve 94'ten 2019'a kadar yıllık ortalaması 3500 konuttu.
1: Yıllık
2: Yıllık
1: 3500
2: ortalama
1: konut yaptı.
2: 3500 konut yaptı. Başakşehir, Kağıthane'de, orada burada İstanbul'un değişik yerlerinde yıllık ortalama 3500 konut yaptı. Çok yaptık diyenler 2019'da iş başına geldiler. Kalıbımı basarak söylüyorum. 2019-2026. Kiptaş'ın şu ana kadar AK Parti'nin yaptıklarına konup verdiği, mesela Sağmacılar'daki binalar haricinde yaptığı konutların 7 senede toplam sayısı 3500'ü bulmamıştır. Bunu herkesin bilmesi, özellikle de Cumhuriyet Halk Partililerin bilmesi, çok şey yaptılar, çok şey yaptık lafının arkasının ne kadar boş olduğunu anlamaları gerekiyor. Ve meşhurdur işte İmamoğlu 2019'da ne dedi? Her sene 20 bin, toplamda 5 sene içinde 100 bin deprem kentsel dönüşüm konutu, 15 bin de sosyal konut yapacağım demişti. 5 sene geçtikten sonra hepi topu yapabildiği, kentseli şunu bunuyla falan yapabildiği 2000 küsür konuttu. ve bunların

0: Bir kısmı da gene AK Parti döneminde projelendirilmiş, yapılmış şeyler.
1: 5 yılda bitireceğini de söylüyordu bu arada.
0: 5 yılda biteceğini, sonra olur mu 5 yılda, yapılır mı falan demeye başladı. Şimdi buradaki konu şu. Bu arkadaşların herhangi bir şekilde hizmet yapmaya niyetleri olmadığı için onlara ayrılacak bütçeyi mutlaka bir şekilde hortumlamaları gerektiğini düşündükleri için maalesef şu zamana kadar İstanbul'un canını okudular. Kentsel dönüşüm konusunda da. Biraz önce Cihan Hoca ile konuşuyorduk. Mesela şu anda Zeytinburnu'nda, Bağcılar'da, Güngören'de, Esenler'de. Esenler hele hele bu konuda efsane. Bütün ilçeler efsane ama AK Partili belediyelerin bulunduğu yerlerde kentsel dönüşüm bütün hızıyla devam ediyor. Ve bırakın zorlaştırmayı, bütün ilçe belediyeleri insanların işlerini nasıl kolaylaştırırız diye çalışıyorlar. Çünkü deprem hepimizin gerçeği.
2: Yani burada 500 bin acil dönüştürülmesi gereken bina
0: evet,
2: İstanbul.
0: Yani bakın şu anda hakikaten yollarda görüyoruz şimdi Cihan Hoca işte nasıl oraya buraya gittiğini falan anlatıyordu. Ben de mesela Bağcılar'dayım. Bağcılar'da görüyorum. Güngören'den geçerken görüyorum. Zeytinburnu'nda aynı durum var. Zannediyorum diğer belediyelerde de mesela karşıdaki burada Kağıthane'de değişik yerlerde harıl harıl kentsel dönüşüm var. Kiptaş adına işte Bakırköy'de bilmem nerede bir apartmanın kentsel dönüşümünü yaptık diyor. 6 daire. Ya utanır insan. Senede en az 3500 konut yapan bir kurumun başına geçmişsiniz. 7 senede, 1 senede yapılan kadar konut yapmamışsınız. İnternet sitelerine girin bakın. İşte bilmem Kartal'da bilmem nenin işte bir apartmanın dönüşümü. Bakırköy'de bilmem ne apartmanının dönüşümünden falan bahsediyorlar. Daha da kötüsü ne? Kiptaş'ın yaptığı konutların birçoğununda kurultay ve kongre oyunları sırasında delegelere dağıtılmak üzere ya da Cumhuriyet Halk Partili kodamanlara dağıtılmak üzere peşkeş çekildiğini görüyoruz. Bu burada bence bu ülkenin 86 milyon insanının bir uyanması lazım. Hizmeti esas alması lazım. Siyasi taraftarlığı anlarım, ideolojik bakışı anlarım. Ama en de sonunda özellikle de belediye denince, belediye başkanı eğer hizmet etmiyorsa kusura bakmayın ama yani o insanın ardından gitmeyi, ona alkış tutmayı, o insanı hala böyle el üstünde tutmayı ben anlayamıyorum bir türlü. İstanbul'da maalesef şu anda vekaletle bu şehri yürüten kişi büyük ihtimalle tıpkı Özgür Özel'in sık sık gidip talimat aldığı gibi büyük ihtimalle İmamoğlu'ndan aldığı talimatlarla yönetiyormuş gibi yapıyor.
2: Ama talimat aldığı talimat acaba yani İstanbul'a ceza kesmek mi? Çünkü iş olmayınca sadece bugün tabii ki kazadır, insan ihmali olabilir ama sadece bugün İstanbul'da bir tramvay kazası.
0: Evet, maalesef.
2: Tramvay kafa kafaya çarptı, çarpıştı. Bir de Zeytinburnu'nda sitenin duvarına giren İETT otobüsü görüyoruz. Ulaşımda vesaire pek çok daha işte mesela şu görüntü. Şimdi tamam kaza yani kazaya bir şey demiyoruz ama insan ihmali olabilir burada. Araç arızası o an yapmış olabilir. Bu bir örnek olarak bahsediyorum ama geri baktığımızda İstanbul'da toplu ulaşımdan neredeyse bahsedemiyoruz. Maalesef. Hani olumlu bir şeyden bahsedemiyoruz.
0: Tahir Bey ben size söyleyeyim. İstanbul 2019'da da kalabalık trafikli bir şehirdi. Ama bakın 2026'da İstanbul'un geldiği nokta dünyada trafikte en çok vakit kaybedilen metropoller arasında İstanbul birinci sırada.
2: Evet.
0: Ankara zannediyorum 4. İzmir de sırada ve Bursa'da CHP tarafından kazanıldıktan sonra o da dereceye girdi. Neden? Çünkü toplu ulaşımı geliştirmeniz lazım. Trafik için yolu geliştirmeniz lazım. İstanbul'a bakın 2019'dan beri bu konuda hiçbir adım atılmadı. Girsinler merak edenler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro AŞ'nin sitesine girsinler. Çok metro yaptık, 10 tane aynı anda metro yapıyoruz diye utanmadan laf edenler 2017'den sonra hiçbir proje olmadığını ve o dönemde başlayan projelerin çoğunun hala bitirilmediğini görsünler.
3: Ekrem Bey,
0: bakanlığın yaptıklarını ayrıca belirtti.
3: Çok güzelim. Zaten yeni yapılan İstanbul'daki metrolara dikkat edin. Yine Ulaşım Bakanlığımız yapıyor. Belediyeyle bir alakası yok yapılan
2: i̇şte
3: atılan adımlar.
2: Biraz önce hani Ulaştırma Bakanlığı'nın ya da diğer ilgili bakanlıkların devraldığı, sorumluluk aldığı konuları bir kenara bıraktım. Artık ilçe belediyeleri

0: Başakşehir'de mesela bizzat şahit oluyorum, görüyorum da. Hatta ama bunu eleştirenler de var. Mesela bir olay vardı, Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken yol. Yapmadılar, tamamlanmadılar. Çamsakura Hastanesi'nin orada.
1: Evet.
0: Burada büyük bir trafik söz konusu oluyordu. Başakşehir Belediyesi inisiyatif aldı, o yolu tamamladı, trafiği de açtı. CHP'li bazı siyasetçiler geldi, onu eleştirdiler. Yolu şöyle yapmışlar, böyle yapmışlar diye.
1: Şimdi halbuki yol yapmak yerine Başakşehir Belediyesi orada bir heykel yapsaydı ya da ne bileyim birkaç konser düzenleseydi falan filan herhalde hoşlarına giderdi. Ha gitmezdi de niye o konser düzenlenirken falan tıpkı Ankara'da 2024 sonunda ortaya çıktığı gibi 3 liraya gelecek kişi 33 lira ya da 83 lira verip kalanını ceplerine atabilmiş olsalardı mutlu olurlardı. Ama insanlara verilen hizmetten, insanların toplu ulaşımına sağlanan kolaylıklardan falan belli ki bu arkadaşlar mutlu olamıyorlar.
0: En son Bayrampaşa Belediyesi ile ilgili bugün bir detaya ulaştık. İddianamesindeki suçlara mesela Hasan Mutlu'ya 398 yıldan 984 yıla kadar hapis talebi söz konusu. Şimdi bu arada Hadi Bey buradayken de onu sormak istiyorum. Şimdi 389 yıldan 984 yıla kadar İmamoğlu davasında da gördük biz bin yıllar vesaire vesaire. Şimdi bu rakamlar nasıl ortaya çıkıyor? Yani bir kişi bin yıl hapisle mi yargılanıyor yoksa ortalama her suç için istenilen cezalar bellidir. Bu mesela 35 kez irtikap suçu.
2: Şimdi evet, şimdi şöyle, dosya kapsamında örgütlü bir dosya olduğundan dolayı örgüt yöneticisi ve örgüt lideri dosya kapsamında bulunan bütün suçlardan sorumlu olduğundan dolayı sevk maddelerinde hangi suç tipleri varsa arkadaşlar ona göre bir alt sınır ve üst sınırı belirliyor.
0: Yani çünkü irtikapın suçu, örnek veriyorum.
2: Bu iddianamenin içerisinde evet
0: 3x35 evet, oluyor.
2: O alt sınırı işte diyelim ki. Yani diyelim ki alt sınırı ne? 3 yıl mı? 35 ile çarpıyorsunuz, alt sınırı belirliyorsunuz. İrtikabın 7 yıla kadar mı? 7 yılla bu sefer 35 çarpıyorsunuz, üst sınırı belirliyorsunuz. Her suç tipi için Türk Ceza Kanunu'nda alt sınır ve üst sınır ya da aynı maddenin içerisinde eylemin gerçekleştirme şekline göre de belli bir cezalandırma durumu söz konusu, ona göre ayrı ayrı hesaplanılır. Fakat o iddianamenin içerisinde 35 farklı irtikap suçu var. Yani savcılık makamının
0: 35 farklı eylem.
2: Evet, irtikap eylemi var.
0: İrtikap eylemi.
2: Bu irtikap eylemlerin her biri tek tek detaylandırılacak. Tek tek mahkemede tartışılacak. Eğer bu irtikap eylemlerinden diyelim ki 34 tanesi kabul edilmedi. Dedi ki suçun unsuru oluşmamış. Deliller suçun oluştuğunu göstermiyor. Bir tanesi suçun gerçekleştiğini söylüyorsa bir tanesinden dolayı ceza verir. 35 tanesi suç olarak kabul edilirse, gerçekten işlendiği ortaya çıkarsa 35'inden de ne yapar? Ceza verir.
1: Hadi Bey, ama buradan şunu mu anlayacağız? Daha basitleştirelim. 35 deniliyor. Diyelim ki 5 tanesi netleşti.
2: Evet.
1: Kaç
2: her biri
1: yılsa?
2: 3 yıl diyelim.
1: 5x3 müdür?
2: Karıştırmayalım. Evet. 5x3 15.
1: Ha, 15 yıl. Tamam.
2: Her bir eylem, her bir suç tipi için ayrı bir cezalandırma gerekiyor bize. 21 kez rüşvet alma var. 21 farklı olay. 21 farklı kişiden bir rüşvet alma durumu söz konusu. Eğer o eylemler sabit hale gelirse, mahkeme huzurunda deliller tartışıldığında şahıslar bu suçun oluşmadığını ya da iddia makamı savcılık dosyası içerisindeki veriler mahkeme huzurunda tartışıldığında mahkeme şunu derse, bu suç burada oluşmuştur derse, o zaman onunla ilgili ne yapar? Ceza verir.
0: Hadi Bey, peki mesela 35 kez irtikap suçundan işte ceza isteniyor. Savcılık bunu istiyor. Savcılık direkt tespit ettiği eylem üzerinden mi, yoksa işte bir şikayet var, 35 tane, 35 kişi gelmiş,
2: bu iddianame,
0: şikayette bulunmuş.
2: Hayır, bu iddianame. İddianame dediğimiz şey nedir? Savcılık belli bir süre soruşturma yürütmüş. Belli bir süre dosyasını ele almış, şahısların hepsini dinlemiş, dosyanın delillerini hepsini toplamış. Bunları hepsini topladıktan sonra o suçun oluşup oluşmadığına karar vermiş.
0: Peki.
2: Yani savcılık diyor ki ben 35 kere irtikap suçunun oluştuğuna kanaat getirdim diyor. Bu sefer
0: mahkemeye
2: geriye
0: bu
2: gidiyoruz. Evet, mahkemeye bunu sunuyor. Diyor ki bu şahıs 35 kez irtikap ya da 21 kez rüşvet almış diyor. Ve ben bu rüşvetin bütün detaylarını ortaya koydum diyor. HTS kaydını, baz verisini kimden aldı, kime

0: verdi? Hangi ifade var burada? Etkin pişmanlıktan faydalanan, kim rüşveti aldığını söylüyor, kim verdiğini söylüyor, hepsini birleştiriyor. Diyor ki burada bu suç oluşmuştur diyor. Diyor ki bundan dolayı da şahsı cezalandır diyor. Peki mahkeme huzuruna geldiğinde ne tartışılacak? Bu sefer savcılık makamı o dosyanın içerisinde koyduğu bütün delilleri mahkeme huzurunda tartışacak. Örneğin Hadi Dündar senle ilgili diyor ki ben rüşvet mi aldım ya da verdim diyor. Sana soracak, yüz yüze gelecek, birbirlerine soru sorabilecek işte. Yani İmamoğlu dosyasındaki gibi. Ben çıkıp orada diyeceğim ki ya Tahir Bey şu tarihte benden şu konuyla ilgili rüşvet talep etmedin mi? Ben bu parayı şu bankadan çekip şu tarihte sizin yanınıza gelmedim mi? Falan yerde buluşmadık mı? Ya da falan şahsa vermedim mi? Siz bunun karşılığında bana bu işi yapmadınız mı? Bütün bu silsileyi eğer savcılık makamı ortaya koyabilmişse, mahkeme huzurunda da bu sabit hale gelirse o zaman bu suçun unsurları oluşmuştur diyebiliriz.
1: Burada bir konu daha açılıyor merak ettiğimiz, sizi bulmuşken onu da konuşalım. Bu arada izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun iddianamesinde istenilen, yargılandığı suçlar, tabii bunlar mahkeme başladığında, dava başladığında, kovuşturma aşamasında detayları da daha net ortaya çıkacaktır. Ama etkin pişmanlık konusu. Şimdi hep diyoruz rüşvet alan da suçludur, rüşvet veren de suçludur. Ama bir de etkin pişmanlık var. Şimdi gözümüzün önünde görüyoruz. Etkin pişmanlık biz itirafçı olarak bazen yuvarlayabiliyoruz. Ama etkin pişmanlıktan faydalanıp serbest kalanlar da var. Tutukluluğu devam edenler de var.
0: Evet. Çünkü her suç tipi için ayrı bunu değerlendirmemiz gerek. Örneğin diyelim ki dolandırıcılık suçunda siz pişman olduğunuzu söylüyorsunuz. Buradan etkin pişmanlıktan faydalanabilmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Dolandırdığınız kişinin mağduriyetini gidermeniz lazım. Ya da devleti dolandırmışsanız devletin zararını gidermeniz gerekir. Burada bir ceza indirimi alırsınız sadece. Diğer tarafa geliyoruz. Nerede? Güveni kötüye kullan. Ya da zimmet. Ya da az önceki suçlardan irtikap.
1: Rüşvet
0: diyelim. En fazla rüşvet konuşuluyor ya. İzleyicilerimiz anlasın diye aradım onu. Rüşvet suçu diyelim. Savcılık makamı bir rüşvetin verilip ya da alındığı ile ilgili elinde net bir delil yok. Ancak siz çıkarsınız dersiniz ki ya bu dosyanın kapsamında bu delil yok ama ben şu tarihte şu konuyla ilgili şu şahsa şu rüşveti vermiştim. Siz ilk defa bunu açıkladığınızda o zaman ne? Ceza almama durumunu söz konusu olabilir.
1: Hemen arkanızda suçun ortaya çıkarılmasına yardımcı olanlar.
0: Bu işte
1: ve
0: bu,
1: gerektiğinde mağdurun zararını giderenler.
0: Burada önemli olan hususlar arkadaşlar çok güzel ayarlamışlar. Şimdi
1: biz sadece belli başlıkları yaptık ki sizden de diğer detayları da dinleyelim.
0: Estağfurullah. Bakın arkadaşlar tebrik edeyim. Pişmanlığı somut şekilde gösteren, yani tamamen şunu söyleyecek: ben etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Bu soru kendisine sorulur. Bunun karşılığında evet ben bundan faydalanmak istiyorum der. İkincisine geliyoruz. Suçun ortaya çıkarılmasına yardımcı olmak. Yani bu suç hali hazırda savcılık makamı bütün delilleriyle ortaya çıkartmamıştır. Siz dersiniz ki ya sizin elinizdeki belge ve bilgiler eksik. Ben bu işin içindeydim. Ben bu suçu işledim. Bundan dolayı da ben size detaylarını hepsini anlatacağım dersiniz. Ona göre de ne yaparsınız? Yardımcı olursunuz. Ya kolluk aşamasında, yani savcılık aşamasında, ya da kovuşturma aşamasında da bunu yapabilirsiniz. Bunları detaylandırdığınızda o zaman mahkeme huzurunda bu değerlendirilir. Savcı tarafından değerlendirmez. Mahkeme bunu değerlendirir. Ona göre der ki sen bunu kolaylaştırdın. Yeni belge ve bilgiler ortaya koydun. Savcılığın ya da işte polisin elinde olmayan belge ve bilgileri sen sundun. Olayı sen güzel anlattın. Ondan dolayı da suçu işleyen kişi sen ortaya çıkardın. Kamu düzeni sağlandı burada der. Ona göre de der ki sen etkin pişmanlıktan faydalanabilirsin. Mahkeme bunu söyleyebilir. Gerektiğinde mağdurun zararı. Şimdi işte az önce dedik ya, bazı suçlarda siz yardımcı olursunuz, olayı düzgün anlatırsınız. Bazılarında da ne yaparsınız? Zararı giderirsiniz. İşte ondan dolayı da bazılarında ceza indirimi alırsınız. Bazılarında hiç ceza almazsınız. Ya da bazılarında da ne yaparsınız? Ne söylerseniz söyleyin, yine de ceza alırsınız. Etkin pişmanlıktan faydalansanız dahi.
2: Burada zannediyorum mesela devletin zaten bildiği, mahkemenin zaten bildiği konularda ben işte itirafçı olacağım, etkin pişmanlıktan faydalanacağım diye gelip onlara zaten bildiklerini anlatırsan da kusura bakma hocam, biz bunları zaten biliyorduk. Biz bildiğim başka şey.
0: Murat Kapki,
2: yaşanan bir sürü olay
0: Murat
2: var.
0: Murat Kapki bunun en büyük örneği aslında. Bakın Murat Kapki defalarca ifade verdi.
2: Evet.
0: Mahkeme huzuruna da geldi, ifade verdi. Ancak hali hazırda halen dosya kapsamında.

0: kapsamında tut okulu. Normal şartlarda neydi? Etkin pişmanlıkta faydalanmak istiyordu. Cezaevinden getiriliyordu. Savcılık huzurunda ifade veriyordu. Fakat verdiği ifade dosyanın, az önce Ekrem abinin söylediği gibi, dosyanın içerideki belge ve bilgilerin aynısını tekrarlıyordu.
1: Yani adeta
0: yeni
1: şöyle
0: bir bilgi ve belge
1: oluşuyor.
0: Vermiyordu.
1: Savcılar sunuyor. Ben bunları zaten biliyorum. Ben
0: ya da mi? Ya da bazen şöyle oluşuyor. Diyelim ki siz ifade verirken samimi bir ifade vermiyorsunuz. Samimi bir ifade vermediğiniz zaman bir bakıyorsun savcılık makamı işte masağı araştırıyor. Şey masak raporu geliyor. Hesabı önünüze koyuyor. Aa diyorsunuz ki bununla ilgili de konuşayım. Diğer taraftan tapu kaydı geliyor. Onunla ilgili ayrı bir konuşuyorsunuz. Başka biri ifade veriyor. O ifadeyi savcılık önüne koyduğunda bir bakıyorsunuz ki başka bir şey söylüyor. O zaman burada bir etkin pişmanlıktan bahsedemeyiz. Çünkü dosyanın içindeki delillere sadece bir cevap vermiş oluyor.
2: Bu Uittin Böcek sık gibi. Sık itirafçı oluyor biliyorsunuz.
0: Her seferinde de rakamı arttırıyor. Yani.
2: Evet, ben size ilginç bir şey söyleyeyim. Bu stüdyoda Yıldıray neydi? Eski CHP Antalya milletvekili. Yıldıray Bey gelmişti bir ay falan önce. Konuşurken ben bir ara Yıldıray Bey'e şunu sordum. Dedim ki ya Uittin Böcek ve söyledikleri hala etkin pişmanlıktan faydalanıp tahliye olamadı. Ama dedim benim şu an onun çıktığı rakam işte 15-20 milyon avroyu ancak buldu. Ama benim bildiğim dedim bu bile orada dönen paranın çok azı, güldü.
1: Şimdi, ama her seferinde Ekrem Kısıtaş farklı bir paradan bahsediyor.
2: Tabii.
1: Mesela birinde diyor ki işte duvara şu kadar götürdüm bıraktım. Birinde
2: o uşaktı.
1: Diyor ki
0: Özgür Özel'e
1: genel merkeze gittim. Birinde Veli Ağbaba var. Birinde Özgür Özel'e verilen
0: en sonunda da İmamoğlu var.
1: İmamoğlu var ve her seferinde yeni bilgiler de ekleniyor.
2: Şimdi büyük ihtimalle devletimiz, mahkemeler açık artırmada bu arkadaşın sürdüğü peyin ne olduğunu biliyorlar. Ne ödediğini de biliyorlar. Dolayısıyla oraya doğru yaklaşması gerektiğini düşündükleri için galiba bir türlü etkin pişmanlıktan faydalanamıyor. Evet. Neden? Çünkü şu ana kadar itiraf ettiği toplam belki 20 milyon avroyu buldu. Ama büyük ihtimalle Antalya'da dönen açık artırmada sürdüğü pay, verdiği fiyat büyük ihtimalle 30-40 milyon avro ya da daha fazlası.
0: Yani o etkin pişmanlıkta bulunmak isteyen şahsın gerçekten samimi bir ifade vermesi gerekiyor. Eksik bırakmaması gerekiyor. Bazı şeyleri gizlememesi gerekiyor. Aleyhine olabilen şeyleri gizleyip başkasının aleyhine olacak şeyleri söylersen o zaman da faydalanamıyorsun. Az önce sizin zikrettiğiniz isimle ilgili.
1: Şimdi
0: çünkü o dosya kapsamında, İBB dosyası kapsamında da geldi kendisinin sanki hiçbir suç işlememiş gibi hareket etti.
1: İşte
0: her
1: gördük.
0: Şeyle ilgili ifade verdi. Fakat daha sonra savcılık makamı etkin pişmanlığını kabul etmedi. Çünkü kendisiyle ilgili savcılığın elinde belge ve bilgi olmasına rağmen hiçbir ifade vermedi.
1: Biraz önceki iki soruyu da özellikle sordum. Sebebi işte mesela en son Aziz İhsan Aktaş davasında açıklanan kararlarda verilen cezalar, hatta ceza almayanlar, Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlığı, Murat Kapki gibi İmamoğlu davasındaki diğer isimlerin etkin pişmanlığının en azından aradaki farkları iyi anlayalım diye. Yoksa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karadar rüşvet alma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alırken Abdurrahman Tutdere Adıyaman Belediye Başkanı mesela beraat ediyor. Evet. Şimdi bu manzara karşısında, buradaki eylemler karşısında hala siyasi karardır, siyasi bir davadır diyenler varsa da o zaman şunu sormak lazım. Abdurrahman Tutdere mi siyasi karar? İşte Rıza Akpolat mı?
2: Söyleyene göre
0: karar?
2: Değişir.
1: Ya da işte Seyhan dava kararı mı siyasi karar?
2: Söyleyene ve bakana göre değişir.
0: Burada her olayın aslında özelinde bir değerlendirme yapmak lazım. Şimdi Adana Zeydan Karal'a rüşvet alma suçundan bir ceza veriliyor. Peki o eylemin içerisine baktığınızda gerçekten bir rüşvet alma verme olayı savcılık tarafından somutlaştırıp daha sonra mahkeme huzurunda tartışıldığında gerçekten savcılığın yaptığı inceleme yanlıştır diyebiliyor muyuz? Yani mahkemenin buradaki kararın eksik ya da hatalı olma ihtimali de her zaman söz konusu olabilir. Bu tartışılabilir fakat bunun içeriğine bakmamız lazım. Gerçekten burada bir davanın hukuki mi ya da siyasi mi olduğunu söyleyebilmek açısından sizin bu dosyanın içerisinde yani bu eylemle ilgili delilleri ortaya koymanız lazım. Diğer taraftaki diğer şahıslarla ilgili her birinin eylemleri farklı. Dikkat ederseniz her bir belediye başkanının ya daha doğrusu her şahsın karıştığı olayla ilgili sadece bir cezalandırması oluyor. Birinden bir suçtan Birine bir bakıyorsunuz ki 5-6 tane suçtan

0: ceza alabiliyor. Birine bakıyorsunuz ki beraat ediyor, diğerine bakıyorsunuz ki çok daha farklı bir suç tipinden ceza alınıyor.
1: Kimse Rıza Akpolat'ı mesela savunmuyor ya da Rıza Akpolat'la ilgili.
0: Mesela burada işte ben aynı sistemin içerisinde aynı şekilde onları karşılaştırmanız lazım. Şimdi buradakini sen hukuki buluyorsa o zaman buradakinin hukuki olmadığını nasıl söylüyorsun? Ya da Abdurrahman Tutdere ile ilgili bir beraat kararı verdiyse oradaki eylemle ceza verilen eylem arasındaki farkı da yan yana koyman lazım. Yani
1: Abdurrahman Tutdere çıkıp diyebilir mi? Bana verilen beraat kararı siyasi bir karardır.
0: Madem arkadaşlarıma ceza verdiniz bana da verin.
2: Deli mi?
0: Yani böyle bir talep.
1: Şimdi bu yaşanan manzara karşısında 4 isim ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu en son şöyle bir ifade kullanmıştı. Alkol masasıyla ilgili bir şey söylemişti. Rakı masasında ülkeyi kurtaranlardan partiyi temizleyeceğim demişti.
0: Evet.
1: Şimdi o gittikten sonra partide 3 isim ön plana çıktı. Hatta onunla birlikteydiler de. Onun için yarıştılar, onun için kavga ettiler, onun için kazanmaya çalıştılar. Onun cumhurbaşkanı yardımcısı adayı oldular. Ama artık şu 3 ya da 4 pek çok soruşturma var, dava var şu anda. Sayılarını çok hatırlayamıyorum. Ama bu davalar karşısında da söylemlerine baktığımızda 3 farklı mod var. Şimdi Kılıçdaroğlu'nu bir kenara bırakalım. Mansur Yavaş, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi değil belki de yeni parti içerisinde 3 farklı söylem var ya da söylemsizlik görüyoruz. Şimdi bir yanda Özgür Özel. Özgür Özel şu anda yeni partinin lideri. Yani genel başkanı, lideri bilmiyorum.
3: Eş demek, genel başkanı da.
1: Eş genel başkanı peki. Diğer yanda yeni partinin iddiaya göre gölge başkanı ya da gerçek lideri. Şimdi genel başkan, lider konusu. Özgür Özel'in söylemlerine bakıyoruz çok çelişkili. Bu aralar zaten sadece İmamoğlu demiyor bile. Diğer belediye başkanlarını çok az zikrediyor. İmamoğlu'na sorsak her şey onun için. Söylemlerine baktığımızda o cumhurbaşkanı olamasın diye, cumhurbaşkanı adayı olamasın diye her şey için. Ama diğer taraftan Mansur Yavaş'a bakıyoruz. Mesela tamamen sessiz. Şunlar 2-3 yıl öncesinde, 2 yıl öncesinde Mansur Yavaş ve Özgür Özel, düzeltiyorum, İmamoğlu birlikte bir mücadele içerisindeydiler. Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmak için biz de yardımcısı olacağız. Hatta kazandıklarını bile ifade ediyorlar.
2: Aramızda kalsın vardı demişlerdi.
1: Aralarında kaldı. Hani orada neler konuştular, neler ettiler. Ama şu anda 3 farklı söylem görüyoruz bu davalarla ilgili. Hatta o yarışta olan Mansur Yavaş'ın mesela sessizliği çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Yeni partiye geçişi tartışılan konulardan yine birisi. Bir yanda da Kılıçdaroğlu bir mücadele veriyor. Özgür Özel'e göre son günleri. Bunu bir diyaloğu var. Onu rica edeceğim getirebilirse yönetmenimiz Mehmet ekrana. Bir teyzeyle konuşuyor. Bir vatandaşımızla konuşuyor Özgür Özel. Ve vatandaş diyor ki Kılıçdaroğlu baba ne oldu, ne yapıyor diyor. Özgür Özel de diyor ki Ankara'da kafasına göre bizim binada oturuyor. Bir dinleyelim onu.
4: Kılıçdaroğlu baba ne oldu?
5: Ankara'da.
4: O ne yapıyor?
5: O da ya. Kafasına göre bizim binada oturuyor. Sayılı gününü
4: sayılı. İnşallah iyi olur.
5: İnşallah.
0: Sayın Kılıçdaroğlu için söyle bu arada.
5: İnşallah.
1: Şimdi kafasına göre bizim binada oturuyor. Şimdi bizim bina dediği yeni partinin binası mı? CHP'nin binası.
2: CHP'nin bir partiyi bence satın almışlardı ya.
0: Bence biz farklı bir yöne odaklanıyoruz. Benim buradaki daha önemli olan kısım neresi biliyor musun? Bu hanımefendi, bu ablamız hiç Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı kimi destekliyor, kimi istiyor? Ya da kiminle ilgili soru soruyor?
1: Teyzenin oğlu baba.
0: Evet, bakın iyi inşallah iyi olur diyor. Bakın burada siyasi kavgalardan uzak.
6: Soru soruyor orada.
0: Siyasi kavgalardan uzak bir ablamız var burada. Neydi? Ve orada bir soru soruyor.
6: Yani Teyze

0: Yani safane bir şekilde
1: masumane, evet.
0: bir şey yok, gündeme dair bir belli ki anladığımız kadarıyla belki yaş haddinden de kaynaklanabilir. Gündemi de çok takip edemediğinden aslında hala CHP'nin lideri Kılıçdaroğlu'nu bildiği için Kılıçdaroğlu baba diyor soruyor. Şimdi oradaki tezatlık da şu, bizim binamızda oturuyor ama siz artık yeni partisiniz. Ben Tahir Bey, şu yeni parti
1: Özgür
0: CHP'de...
1: Özel'in yalnız ifadesi de dikkat çekiyor o soruyu sorduğunda. Bir daha bir dinleyebilir miyiz Mehmet, rica etsem?
2: İnşallah, inşallah iyi olur.
3: İnşallah, inşallah.
1: Bakın.
2: Alişan oğlu baba ne oldu?
3: Ha, o Ankara'da.
2: O ne yapıyor?
3: O da ya. Kafasına göre bizim binada oturuyor. Sayılı gününü sayılı.
2: İnşallah, bizim inşallah iyi olur.
3: İnşallah.
1: Ya siz hangi yeni partiyi kurmuştunuz?
3: Toparlayacağız.
1: Diye soracak. Biz CHP'den ayrıldık artık. Biraz önce Müslüm Sarı da hatırlattı ya. Şimdi bu kez şöyle bir şey geliyor. Ya evet, iki tane parti var. Şimdilik bir koltuk kavgası nedeniyle yeni parti tabelasının altında siyaset yapanlar var. CHP altında işte yeni parti siyasetiyle belediye yönetenler var. Ya da milletvekilliği yapanlar var. Demek ki yani ortada değişen bir şey yok aslında. Sadece iki tane tabela var.
4: Tahir Bey, yeni parti biliyorsun alelacele kuruldu ve ardından bir program açıkladı. Hı hı. Program neydi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin diyelim ki 150 sayfa olan programından özetlenerek çıkarılmış 20 sayfa. Yeni bir şey yok çünkü bu arkadaşların yeni bir şey hazırlayabilecek vakitleri yok. O kadar gayretleri yok. Böyle bir şey yapabilme şansları yok. Çünkü Türkiye'de gerçekten iktidara gelmek, gerçekten yönetime gelmek, gerçekten bu ülkenin problemleri konusunda bir şeyler yapmak diye bir niyetleri yok.
1: Maalesef.
4: Bunlar 2024'te bir şekilde oluşturulan altılı masayla başlayıp 2024'te kentsel uzlaşı adı altında oluşturulan bir birlikte adeta bir vurgun vurdular. Milleti ikna edip yerel yönetimlerde belki o dönemdeki çeşitli kırılganlıkları kullanıp AK Partililerin sandığa gitmemesinden istifadeyle yerel yönetimlerde bir şey kazandılar. Bence kirli bir takım işbirlikleriyle bunu sağladılar. Ve burada da bugünkü tablo bize şunu gösteriyor. Az önceki tabloda gösteriyor ki 2024'te kazanma ihtimali olan belediyeleri açık artırmayla adaylıkları sattılar. Ve hasbelkader belediye başkanı olan kişiler de maliyetini kurtarabilmek için başlarına gelebilecekleri tahmin etmelerine rağmen saçma sapan işler yaptıkları için işte bu gördüğümüz cezalar aldılar. Şu anda belki hala sırada olanlar da vardır. Neden? Yani düşün, işte Antalya Belediye Başkanı 30-40 milyon avrodan bahsediliyor. Bunları bu adam bir şekilde sağladı, verdi, bunu çıkarması lazım. Başka belediyeler bunları çıkarmaları lazım. Bunların hizmet diye bir derdi yok, böyle bir şey yapıyorlar. Bu teyzemizi Cihan Hoca çok güzel söyledi. Demek ki dünyanın ne olup bittiğinin farkında değil. Bu da benim aklıma bir şey getirdi. Bir hoşluk olsun. 1947 Yunanistan'da iç savaş var. Eski tüfek solculardan Mihri Belli bir şekilde Yunanistan'da yaralanıyor. Onu bir dağ köyüne götürüyorlar. Orada da Türkler var. Orada yatalak bir amca diyelim ki 90 küsur yaşında biri. Dünyadan haberi yok adamın. Mihri Belli geliyor. Türkiye'den geldi denilince adam soruyor, memlekette ne var diyor. İyilik sağlık diyor. Başımızda kim var diye soruyor. 47 İsmet Paşa var. O da diyor ki İsmet var diyor. Kaçıncı İsmet diye soruyor.
1: Kaçıncı?
4: Kaçıncı İsmet. Bu dünyanın değişik yerlerinde Osmanlı bağlantılı ülkelerde Türkiye'den gidenlerin böyle insanların az olduğu yerlerde karşılaştığı suallerden birisidir. Mesela Adnan Menderes döneminde de benzer bir soru vardır. İşte başımıza Adnan Menderes kaçıncı? Niye? Padişah 1. Murat, 2. Murat, 1. Mehmet, 2. Mehmet, 3. Ahmet, bu tür şeylerden dolayı. Bu teyze de iyi ki kaçıncı Kemal diye sormamış.
0: Bir şey ekleyeceğim Tahir Bey, bu söyleyemedim biraz önce. Yani şimdi bazen izah olmayan şeyleri mizahı olur. Hani hangi partisin diye, bakın maalesef özür dileyerek söylüyorum. Şeye döndü bu iş, otobüs firmaları var. Öz CHP, hakiki CHP, has CHP herhalde yakında öyle olacaklar. Asıl hakikisi biziz, özü biziz. Biraz böyle şeye döndü, bu iş siyasetten çıkmaya başladı. Baktığım zaman yani o otobüs firmaları vardı birbirinden ayrılırken. Asıl özü biziz, asıl hası biziz diye sanırım yakında herhalde öyle şey koyacaklar. Hayır özü biziz, yok has parti ya da has CHP biziz. Bu sanırım bu iş bu tarafa doğru gidiyor. Hani Tahir şey, Ekrem Bey bahsetti yani siyaseten veyahut da sizin bir vizyon olarak ne verdiğiniz, bir vaadiniz var mı? Yok yani, çok kısır. Bana sorar.

0: Sanız geçmişten beri gelen CHP'nin kendi yapısal o bozukluğunun ve toplumu okuyamaman. Hala 77 seçimlerindeki aldık başarı. Ya 77'de soğuk savaş vardı. Günümüz değişti. Her şey değişti. Toplum değişti. Toplumun sosyolojisi değişti.
1: Onu da
0: siz
1: bile
0: hiç okuyamadınız.
1: Tek başına iktidar yetkisini halk vermedi. 1950'den bu yana da yok. Bunu sanırım Gürsel Tekin ifade etmişti. Hani Kılıçdaroğlu işte birlikte mücadele ettikleri, hatta İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'ın bizzat sahada mücadelesini verdikleri 2024 seçimlerinde değil, 2023 seçimlerinde değil, Kılıçdaroğlu için dedi ki yani CHP 76 yıldır kazanamıyor. Yani sadece biz o seçimi kazanamadık diye biz mi suçluyuz gibi, Kılıçdaroğlu mu suçlu diye. Halbuki sahada bizzat çalışmaları yürüten baba oğul ilişkisiyle İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'ydu. Ama hain olan Kılıçdaroğlu oldu günün sonunda. Görünen o ki daha çok şeyleri yaşayıp göreceğiz. Büyük çok ihtimalle. Teşekkür ediyorum. Hadi dinler. Ekrem Kızıltaş. Çok teşekkürler. Can Güner. Çok teşekkür ediyorum. Demin değerlendirmelerinizden dolayı. Tabii tüm bu tartışmalar sosyal medya üzerinde de bazı algı çalışmalarıyla yapılıyor. Ama sosyal medya sadece siyasi bir algı malzemesi olarak kullanılmıyor maalesef. Bir de özellikle çocuklarımıza yönelik pek çok tehlikeyi barındırıyor. Bu da cinsellikten tutun da zihniyete, vatan millet kavramlarına varıncaya kadar pek çok önemli unsur oluşturulan algılarla ayaklar altına alınmaya çalışılıyor. Peki bu tehlikeler nedir? Biraz daha bu konulara yakından bakarak Gece Ajansı'nın noktasına.

0: bir tıkla hayatımıza giriyorlar. Çocukların dünyasına, gençlerin zihnine ulaşıyorlar. Ne izleyeceğimizi, neye ilgi duyacağımızı belirliyorlar. Ne kadar ekranda kalacağımızı, hatta ne düşüneceğimizi bile etkiliyorlar. Artık sadece sosyal medyadan söz etmiyoruz. Hayatımızı şekillendiren bir güçten, sosyal medya platformlarından bahsediyoruz.
1: Bu konu çok önemli. Ben A Haber'e ve Turkuaz Medya'ya bu konuda gösterdiği duyarlılık için öncelikle teşekkür ediyorum. Çünkü sosyal medya meselesi artık bir milli güvenlik soruna dönüşmüş durumda. Aileye, topluma, insana savaş açan bir ulus aşırı dijital ağlar var.
0: Türkiye'de sosyal medyada geçirilen zaman ortalama 3 saat ve Türkiye sosyal medya şirketlerinin en sevdiği pazar.
2: Çok büyük bir dijital kuşatmaya karşı karşıyayız.
0: Kuşatma giderek toplumun geleceğini tehdit eder boyuta gelmiş durumda. Dijital platformlar yasalara uyma konusunda da ayak diretiyorlar.
1: TikTok meselesi artık söz bitti. TikTok konusunda o kadar çok konuştuk ki buradaki tek yapılması gereken TikTok'a reklam yasağı getirmek, bant daraltmak, erişim yasağı getirmek. Siz bir diplomasiyle, bir konuşmayla, bir diyalogla sorunu çözemiyorsunuz. Siz görüştüğünüzde bu mecralarla tamam biz hemen düzeltiyoruz diyorlar. Bir hafta kuralları ya da etkileşimleri düzenliyorlar, algoritmayı düzenliyorlar ama 8. günde yeniden bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, pür liberal bir tutum içindeler. Dolayısıyla biz bunu asla kabul etmiyoruz. Buradaki en önemli enstrüman reklam yasağı.
0: Kontrolsüz ortamda dijital platformların çocuklara, gençlere her şeyi yaptırdığına dikkat çekiyor Profesör Doktor Levent Eraslan.
2: Gece genç çocuklar, bakın söylerken çok sinirleniyorum, yayın adı altında, hediye adı altında neler yapıyorlar inanamazsın. Yani hediye adı altında para gönderiyorlar ve çocuklara her istediklerini yaptırabiliyorlar. 13 yaşındaki, 14 yaşındaki çocuğumu o sosyal medyada çocukları meze yapıyorlar. Gece 02.05 kriminal zaman dilimidir. Lütfen anne babalar, o saatlerde çocuklarınızın ayak izlerine dikkat edin. Telefonlarıyla, tabletleriyle odalarında onları yalnız bırakmayın.
0: Aile ve Sosyal Hizmetlerle Milli Eğitim Bakanlıkları çocukları dijital ortamlardan korumak için düzenlemeler yapıyorlar. Son olarak 15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya platformlarını yasaklayan bir yasa çıkartıldı. Ve bunun için platformlara 6 aylık süre tanındı.
1: Aile bizim kırmızı çizgimiz. Çocuklarımız bizim kırmızı çizgimiz. Türkiye'nin geleceği bizim kırmızı çizgimiz. Yani eğer şunu bir kez daha ifade etmek isterim. Eğer çocuğu korumak yasak

0: yasakçılıksa evet biz yasakçıyız. Biz AK Parti olarak tabii ki hürriyetleri sonuna kadar savunuyoruz ve hürriyetlerin savunuculuğunu yapmaya devam edeceğiz. Ama öbür taraftan da toplumu korumak, aileyi korumak, insanı korumak bizim vazgeçilmezimiz. Biz ulus aşırı şirketlere geleceğimizi rehin veremeyiz. Cumhurbaşkanımızın sözleri çok açıktır ve bu noktada kendilerine yeni tebaalar bulmak isteyen ulus aşırı dijital şirketlere karşı tavrımız çok nettir. Siz Avrupa'da hangi normları uyguluyorsanız Türkiye'de de bunları uygulayacaksınız. Aksi takdirde bu maalesef ama maalesef aileyi yıkan, bireyi yıkan, insanı ötekileştiren, makineleştiren ve toplum düzenini yıkan bir anlayışa dönüşüyor. Yani burası maalesef ama maalesef kötülüğün merkezine dönüşmüş durumda.
1: Sosyal medya küresel bir sorun haline gelmiş durumda. Birçok ülkede Meta'ya davalar açılıyor. ABD'de açılan davalar sonucunda Meta kısıtlamaya gitmek zorunda kalacak. Örneğin gece çocuklara Instagram ve Facebook kapalı olacak. Peki Türkiye'de de benzer süreçler izlenebilir mi?
2: İkbal Gürpınar hanımefendi var biliyorsunuz. Sumut filosunda yer almıştı. Filistin paylaşımları Instagram tarafından engellemeye kısıtlama getirildi, engellendi. Türkiye İnsan Hakları Etik Kurulu'na yaptığı müracaatla birlikte Meta'nın ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar verildi ve 256.357 lira İkbal Hanım Meta'dan tazminat kazanmaya hak kazandı. Bu karar emsal teşkil edecek ve bundan sonra Türkiye'de diğer ülkelerde müracaat ettiklerinde kanuni haklarını aradıklarında haklarına kavuşabilecekler.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle 78 haneden 574 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Son durumu A Haber muhabiri Tayfun Er hattımızda şu anda, onunla konuşacağız. Tayfun, sözü sana bırakalım.
1: Evet, iyi yayınlar diliyorum. Tabiri caizse hepimizin yürekleri ağzına geldi. Şükür ki o kısa sürede orman yangını kontrol altına alındı. Fethiye ilçesi Karagedik mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın 19.35'ten itibaren devam etti. İşte hem karadan hem de havadan gece görüşlü helikopterin de çalıştığı yangında kontrol altına alındı. Tabii Fethiye ve Köyceğiz'de iki noktada ayrı ayrı yangınlar çıktı ve her iki bölgede de soğutma çalışmaları devam ediyor. Tabii Muğla Valisi İdris Akbıyık da bölgedeydi. Hem incelemelerde bulundu hem de açıklama yaptı. Tabii tedbir amacıyla huzur evinin tahliye edildiğini ifade etti. Huzur evindeki 64 kişi güvenli bölgelere nakledildi. Yangın nedeniyle 78 haneden 574 vatandaş güvenli bölgelere tahliye edildi. Muğla'nın genelinde 10 orman yangınının çıktığını ve ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındığını ifade etti. Tabii yangının, her iki yangının da çıktığı aşamada çok sayıda aracın araziye yönlendirildi. Tabi burada aslında yangının kontrol altına alınmasında en önemli faktör de gece görüş sistemi olan helikopter. İşte o da havadan nokta atışı yaparak alevlerin ilerlemesini engelledi. Tabi kontrol altına alındı. Ardından da Ulan, Menteşe, Yatağan, Milat, Bodrum, Köyceğiz, Söğütlükkenar ve Fethiye'deki orman yangınlarının çıktığını ifade etti İdris Akbıyık. Özellikle Köyceğiz'deki yakıt tankerinin patlaması sonucu başlayan yangın ile Fethiye'nin Foça ve Karadeniz'de Gedik mahallelerindeki yangınların risk oluşturduğunu ifade etti. Tabi toplam huzur evindeki 64 kişi güvenli bölgelere nakledildi. 16 kişinin hastanede tedavisi sürüyor. Yangın nedeniyle 78 haneden 574 vatandaşın da

0: işte o hazırlanan ve duyurulan yönergelere uyulması gerektiğini ifade etti Muğla Valisi İdris Akbıyık. Özellikle hava sıcaklıklarının yüksek, rüzgarın kuvvetli ve nem oranının düşük olması nedeniyle yangın açısından riskli günlerden geçildiğini ifade etti ve ormanlarımızda ateş yakmayalım, mangal yakmayalım, izmarit atmayalım, azami özeni ve dikkati gösterelim dedi ve şu hafta inşallah yangınsız, kazasız, belasız geçiririz ifadelerini kullandı. Tabi aslında Orman Genel Müdürlüğü de yaptığı duyuruda aynı meyanda uyarılar yaptılar. Evet. Dün, bugün ve yarından itibaren de işte yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgar etkili olacak özellikle kıyı kesimlerde. İşte bundan dolayı da vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Toparlayacak olursak Fethiye'de çıkan orman yangını şükür ki kısa süre diyebileceğimiz bir zamanda kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyorlar diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Tayfun Er'e teşekkür ediyoruz aktardığı bilgiler için. Bir yangın haberi daha paylaşacağız. Bu kez sizleri Çorum'a götüreceğiz. Çorum'da kontrolden çıkan tır devrildi. Devrilmenin ardından tırda yangın çıktı. Tır kullanılamaz hale gelirken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza akşam saatlerinde Çorum'un Alaca ilçesinde oldu. Sürücünün kontrolünden çıkarak devrilen tır bir anda yanmaya başladı. Tır alev topuna dönerken sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken tır kullanılamaz hale geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası programına katıldı. Terör devleti İsrail'in soykırımcı politikasına sert bir dille tepki gösteren Başkan Erdoğan, Gazze'de uçurtmaların bile tehdit olarak görüldüğünün altını çizdi. İsrail bölgemizi istikrarsızlığa sürüklüyor dedi.
2: Her şeyden habersiz, masum yavrular göz göre göre hedef alınıyor. Dünyayı tanımadan, daha ne olup bittiğini anlamadan bebekler, çocuklar göekinler gibi toprağa düşüyor.
3: Masum çocukların göz göre göre öldürüldüğünü vurguladı. Gazze ve Lübnan'daki saldırılara tepki gösterdi.
2: Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde çok zor şartlar altında hayatta kalmanın mücadelesini veriyor.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası programında konuştu. İsrail'in saldırılarının bölgesel barışı tehdit ettiğini söyledi.
2: İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor.
3: Uluslararası toplumada eleştiride bulunan Başkan Erdoğan, birlik ve kardeşlik vurgusu yaptı.
2: Soykırım şebekesinin bu kural tanımaz, hukuk tanımaz, ilke, değer, sınır tanımaz politikalarına dünyadan gerekli reaksiyon gösterilmiyor. Bunun için ittifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, İhtilafları azaltmaya çalışıyoruz. Asırlar boyunca tarihe yön, cihana nizam vermiş, ümmeti Muhammed'in bir duvarın tuğlaları gibi birbirine yeniden kenetlenmesini arzu ediyoruz. Bütün gayretimiz coğrafyamızda huzur ve güven ikliminin inşası içindir.
3: Türkiye'de de 86 milyonun kardeşini güçlendirme mesajı verdi.
2: Aktörler ve senaryolar değişse de iyi ile

0: kötünün mücadele ettiği ve sonunda inşallah iyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz. 86 milyonun kardeşliğini ve kader daşlığını daha da güçlendirmenin yollarını arıyoruz.
1: Hediye-i Şerif takdim ediyor.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı televizyon programında gündemdeki soruşturmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kureş ve Kuytulcular suç örgütlerine yönelik soruşturmaların yanı sıra Muhsin Yazıcıoğlu dosyası da başlıklar arasındaydı. Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde artık bir cinayet şüphesinin kuvvetli olduğunu belirterek cinayette FETÖ izine dikkat çekti.
3: Kara bıraklama suçu var. Örgüt kurma, yönetme, aynı şekilde devlet aleyhine bir dolandırıcılık suç iddiası var. Bunlarla ilgili soruşturma devam ediyor. Tabii derinleşebilir mi? Derinleşebilir. Dosya kapsamında yeni itirafçı beyanları geliyor.
4: Yeni itirafçı beyanları geliyor dedi. Soruşturmanın derinleştiğine vurgu yaptı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmanın dini yapılanmaya dair olmadığını bir kez daha hatırlattı.
3: Bu tamamen bir suç örgütüne ilişkin yapılan bir operasyon. Biz kesinlikle bir dini yapılanma, dini grup ya da sivil toplum örgütüne ilişkin bir şey yapmıyoruz. Burada özellikle din kisvesi altında vatandaşlarımızın dini duygularını kullanarak örgütün bir yapılanması var.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek gündemdeki soruşturmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kuriş dosyasında yer alan eski bakan İdris Naim Şahin'e de ayrı parantez açtı.
3: İdris Naim Şahin, Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Ben daha sonraki beyanlarını okudum. Özellikle ben bunu kiraya verdiğini, kiralama yoluyla bu aracın verdiğini söylüyor ama bakan beyin söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor. Biz aracın HTS, PTS kayıtlarına baktığımız zaman hani bakan bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum.
5: Otoparkta duruyordu.
3: Otoparkta
5: dedi.
3: Öyle değil. Yani bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor. Sizin söylediğiniz gibi
5: iki araç daha var.
3: Bir tane aracı da aynı şekilde bu örgütle irtibatlı bir kişi var. Ona veriyor kullanması için. Bu konular hakkında araştırıyoruz ama yani bakan beyin söyledikleriyle dosya içeriği uyuşmuyor. Evet. Ben bunu söylemek istiyorum.
4: Akın Gürlek, Kuytulcular suç örgütüne de değindi.
3: İnsanlardan zorla, tehditle, şantajla senet imzalatmalar, para almalar, istihbarat örgütü gibi işte kayda almalar. Yani özellikle Alparslan Kuytulu siz de biliyorsunuz. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminde o gün söylediği sözler, yani bu darbe başarılı olsaydı. Yani bunlar zaten toplumda insanlar bu konuda bir nefret oluşmuştu. Ya bu tamamen suç örgütü yapılanması. Burada da aynı şekilde devam eden bir süreç var.
4: Adalet Bakanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde artık bir cinayet şüphesinin kuvvetli olduğunu belirtti. Cinayetteki FETÖ izine dikkat çekti.
3: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Çünkü eyleme götüren çok fazla FETÖ ile irtibatlandıran çok fazla olay var. İşte uçak pilotu, pilotun eşi, daha sonra kazadan önce, yani rahmetlinin Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından önce birkaç gün öncesinde Elazığ'da pilotun da dahil olduğu işte örgütü mahrem imamlar toplantısı. Bakın şunun altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Kemal Batmaz bu toplantıya katılıyor. Adil Öksüz'ün kim olduğunu biliyorsunuz.
5: Evet.
3: Yani darbenin ana sorumlularından birisi ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayet diyoruz artık şu an çünkü çok kuvvetli şüpheler var. Cinayetinden bir gün önce Adil Öksüz Türkiye'den dışarı çıkıyor. Bakın çok önemli, bu 15 Temmuz'da da çok yaşanmıştı biliyorsunuz.
5: Evet,
3: FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var.
4: Bakan Gürlek ayrıca faili meçhul suçlarla mücadelede 4 aylık süreçte şu ana kadar 46 olayında aydınlatıldığını söyledi.
2: Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında hayata geçireceği uygulamayla okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin uyum sürecine veliler de etkin olarak katılacak. Kamuda çalışan ebeveynlerden biri talep etmesi halinde 7-11 Eylül'de günde 3 saati aşmamak üzere idari izinli sayılacak.
4: Uyum haftasında ailelere idari izin kolaylığı sağlanacak. Kamuda çalışan velilerden biri günde 3 saat idari izinli sayılacak. Böylelikle veliler sürece etkin olarak katılacak.
6: Her
5: yönüyle baktığımızda hem velilerin hem çocukların hatta bence öğretmenlerin bile ihtiyacını karşılayacak kıymetli bir süreç.
4: Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek bir dizi uygulama hayata geçirilecek. Bu çerçevede kamuda çalışan velilerden biri talep etmesi halinde 7-11 Eylül tarihlerinde günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Öte yandan okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrenci velilerinin 7-11 Eylül tarihlerindeki uyum haftası eğitimlerine katılımı sağlanacak. Uygulamayla uyum eğitimi programlarından başlayarak ailelerin eğitim sürecine bütüncül bir yaklaşımla etkin katılımın sağlanması ve okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
5: Oryantasyon sürecinin hem çocuklar için hem de veliler için çok fazla faydası var. Çocuklar yeni girdikleri ortama, öğretmenlerine, akranlarına ve yeni sisteme alışma fırsatı bulacaklar bu sayede. Elbette ki velilerin de buna ihtiyacı var. Çünkü veliler de çocuklarının öğretmenlerini tanımak istiyorlar.
4: Düzenleme yalnızca uyum haftasıyla sınırlı kalmayacak. Aile katılımı, gelişim ve rehberlik uygulamaları, Ailemle Okul Yolu programı adı altında birbiriyle ilişkilendirilerek eğitim öğretim yılının tamamına yayılacak.
2: CHP'de sular durulmuyor. Özgür Özel'in 90 milletvekiliyle birlikte CHP'den istifa ederek yeni partiyi kurmasıyla birlikte gözler belediye başkanlarına çevrildi. Peki kimler rozet değiştirdi? Kimler olduğu yerde kalacağını söyledi? Detaylar haberimizde.
6: Mutlak Putan kararı verildi, CHP'de bir dönem sona erdi. Kılıçdaroğlu ve Özel arasında karşılıklı restleşmeler, istifalar ve değişen dengeler, muhalefeti deyim yerinde ise savaşa sürükledi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak putan kararı sonrası yönetim konusunda sert tartışmaların yaşandığı CHP'de geçtiğimiz Temmuz ayında bir dönem sona erdi. Özgür Özel'in de aralarında olduğu 91 milletvekili istifa ederek yeni partiyi kurdu. Bu durum ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dengelerin değişmesine neden oldu. Sandalye sayısı 44'e gerileyen CHP yıllar sonra ana muhalefet sıralarından ayrıldı.
7: Ona çok teşekkür ediyoruz.
6: Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler yerel yönetimlere çevrildi. Gelinen noktada bazı belediye başkanları rozetlerini değiştirdi. Bazıları ise seçildiği partide kalacağını söyledi. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın vereceği karar merakla bekleniyordu. Konuyla alakalı CHP sözcüsü Müslim Sarı, Yavaş'ın CHP'de siyaset yapmaya devam edeceğini açıkladı.
8: Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetin içinde siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır.
6: Yine cezaevinde olan İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da sosyal medya hesabı üzerinden CHP'den istifa etmediğini açıkladı. Aziz İhsan Aktaş davasında rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da CHP'de kalma kararı aldı. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de CHP'de kalmayı tercih eden belediye başkanlarından bir tanesi. CHP'den istifa ederek yeni partiye geçen belediyeler arasında toplam 232 belediye bulunuyor. Bu belediyelerden ikisi büyükşehir, 109'u büyükşehir ilçe, 17'si il, 54'ü ilçe ve 50'si belde belediyesi statüsünde yer alıyor. Bu belediyelerin içinde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yücel, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras yer alırken, Aras'ın eşi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise partisinde kalan isim oldu. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de CHP'den istifa eden isimler arasında yer aldı.
7: Tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.
2: Bursa'da zehir tacirlerinin başvurduğu yöntem narkotik polisini şaşkına çevirdi. Takibe alınan bir aracı durduran ekipler şüphelinin protez bacağının içine gizlenmiş yüzlerce gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Akıl almaz sevkiyat yöntemini ortaya çıkaran operasyon saniye saniye kameraya yansıdı.
6: Uyuşturucu maddeyi protez bacak içerisine sulanan zehir tacirlerinin oyununu narkotik ekibi bozdu. Bursa'da bir ihbarı değerlendiren ekipler takip aldıkları aracı İzmir Otoyolu Osman Gazi gişelerinde durdurdu. araçtaki Suriye uyruklu Hasan A. polis merkezine alındı. Yapılan detaylı aramada şüphelinin protez bacağı içerisine sulanan

0: içeride 830 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu kuryesi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan açıklamada uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.
1: Devam edelim değerli izleyenler. İstanbul Zeytinburnu'nda seyir halindeki İETT otobüsü site duvarına çarptı. Kazada iki kişi hayatını kaybederken biri ağır, 16 kişi de yaralandı. Kaza anı kameralara bakın nasıl yansıdı.
0: Otomobil şerit değiştirmek için İETT otobüsünün önüne kırdı. Otobüs araca çarpmamak için manevra yapınca bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Kazanın adresi İstanbul Zeytinburnu. Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, önüne doğru manevra yapan otomobilden kaçmak isterken yoldan çıktı ve sitenin bahçe duvarına çarptı.
2: Önüne çıkan bir araç sonucu manevra yapıp otobüsün buraya dalmış oldu.
0: Kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. Bir ağır 16 kişi yaralandı.
3: Otobüsün son hali kazanın boyutunu da bir kez daha gözler önüne seriyor. İşte otobüsün ön tarafının tamamen dağıldığını ve camlarının da patladığı görülüyor.
0: İETT otobüsünde sıkışan şoför itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yan yolun Bakırköy istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Vali Davut Gül yaralıları hastanelerde ziyaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Gül, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.
4: Sağ olun, Allah razı olsun.
1: Zeytinburnu'nda İETT kazasının ardından bir başka kaza daha vardı. Seyir halindeki iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Tramvaylar kafa kafaya çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı. Kaza Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana geldi.
5: İstanbul'da akşam saatlerinde korkutan bir kaza meydana geldi. Topkapı durağında iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
0: Kazada yaralanan 9 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferlerde aksama yaşandı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada seferlerin geçici olarak Kabataş-Çapa ve Cevizli Bağ-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
1: İstanbul Sarıyer'den de İETT kazası haberi geldi. Yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü bariyere çarptı. İstinye dere içi zincirli kuyu seferi yapan İETT otobüsü Sarıyer Pınar Mahallesi'nde yokuş aşağı inerken yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki apartmanlara metreler kala bariyere çarparak durabilen otobüsün şoförü ve yanındaki bir kişi kazayı yara almadan atlattı. Otobüs çarpmanın şiddetiyle ağır hasar gördü. Nepal'in Çin sınırındaki devasa sel geride büyük bir yıkım bıraktı. Afet nedeniyle ölenlerin sayısı 579'a yükselirken 1500'den fazla kişiden hala haber alınamıyor. Ülke bu kez de selin tetiklediği yeni bir tehlike nedeniyle alarma geçti. Ülke sınırındaki Tibet'te bir barajın patlaması ihbarı üzerine bölge halkına tahliye çağrısı yapıldı.
6: Nepal'i vuran ölüm seli eşi görülmemiş bir felaketi getirdi. Afetin yaraları sarılmadan bu kez de baraj patladı ihbarı geldi. Nepal yeni bir sel tehlikesiyle alarma geçti. Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'in Çin sınırında

0: Bagmati eyaletinde geçtiğimiz günlerde büyük bir sel felaketi yaşandı. Himalayalardan kopan devasa buzul parçasının bir vadinin tabanına düşmesi sonucu meydana gelen çökme ve oluşan sismik hareketlilik büyük bir buz, kaya ve toprak kütlesini harekete geçirdi. Tonlarca malzeme büyük bir çamur kütlesiyle birlikte Botekoşi nehrine ulaşarak çevredeki yerleşim yerlerini yuttu. Sel ve toprak kayması geride devasa bir yıkım bıraktı. Su ve çamur önüne geleni yuttu. Binalar ve köprüler paramparça oldu. Afet nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Çin'in Tibet bölgesinde de ölenler oldu. Aralarında turistlerin de bulunduğu 1500'den fazla kişi kayıplara karıştı. Nepal hükümeti Rasuva, Nuvakot ve Dading'i 3 ay süreyle afet bölgesi ilan etti.
1: Afet sırasında odamdaydım. Aniden şiddetli bir fırtına koptuğunu hissettim. Daha sonra sel ve toprak kaymasının meydana geldiğini öğrendim.
0: Olayın ardından arama kurtarma ekipleri ve ordu seferber oldu. 13 binden fazla personelin görev aldığı operasyonda kayıp kişilere ulaşmak için arama çalışmaları sürüyor. Ulaşımın zor olduğu noktalarda mahsur kalanlara havadan müdahale edildi. Afet yönetimi uzmanları bazı bölgelere ulaşmanın günler hatta haftalar sürebileceği uyarısında bulundu. Nepal ordusunun bir hidroelektrik santralinin tünelinde mahsur kalan işçileri kurtardığı anda kameraya yansıdı. Afetin etkisi geçmeden bölgede yeni bir acil durum daha yaşandı. Yetkililer Tibet sınırında bir barajın patladığını, ikinci bir afet riski nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının bir süreliğine durdurulduğunu duyurdu. Olası yeni sel dalgasına karşı halka tahliye çağrısı yapıldı.
2: Üstlerimiz bize su seviyesinin yukarı havzada yükseldiğini, bu nedenle ekipmanlarımızla güvenli bir yere geçip beklememiz gerektiğini söylediler. Henüz çalışmaya başlamamamız, sinyali beklememiz gerektiği söylendi.
0: Felaketten sonra sağlık merkezleri de dolup taştı.
3: İngiltere'nin başkenti Londra'da bir atık tesisinde büyük bir yangın çıktı. Alevlere müdahale etmek için yaklaşık 125 itfaiye görevlisi ve 20 araç bölgeye sevk edildi. Londra'da dumanlar dünyaca ünlü Wembley Stadyumu'nun 1 kilometre ötesinden yükseldi. Başkentin kuzeybatısındaki Neasden bölgesinde bulunan bir atık tesisinde büyük çaplı bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen yoğun duman kilometrelerce öteden göründü. Çevrede yaşayanlara evlerinde kalmaları, kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları çağrısı yapıldı. Olayla birlikte teyakkuza geçen İngiliz itfaiyesi 20 araç ve 125 personelle bölgeye intikal etti. Alevlerle mücadele eden ekipler bir yandan da şirket çalışanlarını güvenli noktalara götürdü. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın toplu ulaşımı da etkiledi. Metropolitan metro hattında seferler durduruldu. Çevrede yer alan demiryol hatlarında da aksaklıklar meydana geldi. Yakındaki bir yolun bazı bölümleri araç trafiğine kapatıldı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının yaklaşık 150 metre büyüklüğündeki bir endüstriyel tesisi etkilediği belirtiliyor. Ve A Haber Gece'de sırada Dünya Raporu var.

Motosiklete çarpmamak için manevra yaptı, kontrolden çıktı. Benzin istasyonundaki direğe çarpıp devrildi. Görüntüler Hindistan'ın Kerala eyaletinden. Düğüne gidenleri taşıyan otobüsün sürücüsü benzinliğe yönelen motosikleti son anda fark etti. Çarpmamak için direksiyonu kırdı fakat kaza kaçınılmaz oldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs sürücüsü benzin istasyonunun direğine çarpıp devrildi. Motosiklet de otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada 4'ü ağır 35 kişi yaralandı. Bu kazanın adresi ise Meksika. Çift dorseli tır demir yolunun üzerinden geçmeye çalışıyordu. Ancak ilk dorse raylara sıkıştı. Hareketsiz kalan tıra yaptığı frene rağmen duramayan tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorse ikiye ayrıldı, taşınan yük etrafa savruldu. Fransa'da şiddetli fırtına ve dolu hayal...

0: hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçlar devrildi, tren seferleri aksadı. Su baskınlarının da yaşandığı birçok bölgede yaklaşık 2200 tane elektriksiz kaldı. Hızı saatte 142 kilometreye ulaşan rüzgar ve aniden bastıran dolu nedeniyle araçların camları kırıldı. Önce araca, ardındansa kaldırımdaki yayalara çarptı. El Salvador'da yaşanan olayda bir sürücü aracını park etmek için manevra yaptı. Ancak aşırı hızdaki motosiklet duramadı. Evin güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosiklet üzerindeki iki kişiyle yaya olarak bekleyenler hafif şekilde yaralandı.
1: Ardahan'da gökyüzü aniden karardı. Bir anda bastıran dolu tarım arazilerini vurdu. Fırtına çatıları uçurdu.
0: Yaz ortasında kışı yaşadılar. Çatılar uçtu, evleri su bastı. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde aniden bastıran dolu ve şiddetli fırtına günlük yaşamı felç etti. Fındık büyüklüğünde yağan dolu Öncün köyü ve çevresinde ekili alanları yerle bir etti. Fırtına sebebiyle 20'den fazla evin çatısı uçtu, bazılarını su bastı. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı.
2: Hayvanlar altında da çarptı çocuk. Az önce kapıldaydı.
1: Siyah Şapkalı Hacker adlı siber suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame tamamlandı. Çete lideri ve üyeleri hakkında istenen cezalar da tek tek açıklandı. İşte detaylar geliyor.
3: Sosyal medya platformunun veri tabanına girdiler, kişisel bilgileri ele geçirip sattılar. 7 sanıklı hacker grubu için istenen ceza belli oldu. Siyah Şapkalı Hacker Çetesi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na yapılan bir ihbarda yakayı ele verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, yönetici konumundaki Osman Yıldırım'ın evinde ele geçirilen dijital materyaller incelendi. Örgütün banka sistemlerine girerek para transferi yaptığı, kredi kartlarını kopyaladığı ve ele geçirdiği kişisel verileri sattığı belirlendi. İddianamede örgütün kurucusu Gökay Celal Gülen'in bilişim dünyasında siyah şapkalı hacker olarak bilindiği belirtildi. Şebekenin banka sistemleri, Mernis ve halk sağlığı yönetim sistemi verilerini ele geçirdiği saptandı. Gökay Celal Gülen'in kart kopyalama, kamu kurumları ve sosyal medya platformlarının veri tabanlarına sızma ve kullanıcı adıyla şifreleri ele geçirme konusunda teknik bilgiye sahip olduğu belirtildi. Ayrıca Turkey adıyla kayıtlı 30 dosyada yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait telefon numarası tespit edildi. İddianamede Gülen ve Yıldırım için 19 yıl 7 ay 50 yıla kadar, diğer 5 sanık içinse 9 yıl 6 aydan 26 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
1: Kocaeli Darıca'da denizde cansız bedenleri bulunan 3 kardeşin sır ölümüne ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. İki kız kardeşin evde bıraktığı telefonlar, aile içi huzursuzluklar ve evde bulunan anı defterinde yazanlar soruşturma dosyasına eklendi. Güvenlik kameralarını saniye saniye incelendiği olayda kardeşlerin canına kıymış olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.
0: Üç kardeşin sır ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 20 Ağustos'ta Kocaeli Darıca'da denizde cansız bedenleri bulunan Gülşah, Muhammed Ali ve Berinay Sakar kardeşlerin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri saniye saniye izlendi. 03.50'de evden birlikte çıkan 3 kardeşin bazen kol kola bazen yan yana parka doğru yürüdükleri görüldü. Kardeşler saat 04 sıralarında falezler bölgesine ilerledi. Ancak güzergahın 50 metrelik kısmında kamera kaydı alınamadı ve kör nokta nedeniyle denize nereden girdikleri tespit edilemedi. İki kız kardeşin telefonlarını yanına almadığı anlaşılırken dikkatler evde bulunan anı defterine çevrildi. Defterde 10 yıl önce boğulan kardeşleri Tansu için yazılmış "Seni bizden deniz aldı."

0: yazdığı yazısı yürekleri burktu. Aile içi huzursuzluklar da dosyaya girdi. Diğer kardeş B.S. ifadesinde annelerinin evlilik planı nedeniyle sorun yaşadıklarını söyledi. B.S. ifadenin ardından kadın sığınma evine yerleştirildi. Evdeki notlar, telefonların bırakılması ve ifadeler ışığında ekipler cinayet ihtimalinden çok kardeşlerin canına kıymış olabileceği olasılığı üzerinde duruyor.
1: Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 suçtan tutuklandı. Akış verdiği ifadede hesaplarımı suç gelirlerini aklamak için kullanmadım dedi.
0: Müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma, kara para aklama ve müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etme. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış bu suçlardan tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Akış, savcılıkta ifade verdi. Suçlamaları reddeden Akış, manifestin gelirlerinin %60'ının grup üyelerine eşit dağıtıldığını, %40'ının ise proje giderlerine ayrıldığını söyledi. Hesaplarına yurt dışından gelen paraların YouTube, Spotify ve Apple gibi müzik servislerinden elde edilen gelirler olduğunu savunan Akış, hesaplarımı suç gelirlerini aklamak için kullanmadım dedi. Manifest'in eski fotoğrafçısı Mesut Adli'nin iddialarını da reddeden Akış, sosyal medyada paylaşılan yazışmaların mizah amaçlı olduğunu ve Adli'nin kendisini itibarsızlaştırmak için paylaşımlar yaptığını öne sürdü. 6 Eylül 2025'teki Küçük Çiftlik Park konseriyle ilgili dosyada sorumluluğu bulunmadığını savunan menajer, grup üyelerinin hasta olduklarında sahneye çıkmaları için zorlamadıklarını da savundu. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Tolga Akış, savcılık ifadesinin ardından müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma, kara para aklama ve müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek suçlarından tutuklandı.
1: Dolandırıcıların hedefinde bu kez burs ihtiyacı olan öğrenciler var. Gerçek vakıf ve kurumların isim ve logoları taklit edilerek kişisel bilgiler ele geçiriliyor. Sahte burs ilanları yoluyla öğrenciler dolandırılıyor. Uzmanlar burs başvurusu yapan öğrencileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
2: Bana uygun olabilecek bursları takip etmeye çalışıyorum.
3: Yeğenim yeni kayıt oldu. Kendi okulun bursuna başvuruda bulundular. Orada da kabul edildi.
0: Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala öğrencilerin burs arayışı da hız kazandı. Ancak bu durum dolandırıcıların da yeni bir yöntem geliştirmesine neden oldu.
4: Dolandırıcıların yeni hedefi bu kez burs arayan öğrenciler oldu. Gerçek vakıf ve kurumların isimlerini, logolarını taklit ediyor. Öğrencilerin kişisel bilgilerini ele geçiriyorlar.
2: Öğrenci maddi zorluklar çekiyor. Hem ailesine yüklü olmak istemiyor.
5: Bunu bile fırsata çevirmeye çalışıyorlar.
6: TikTok'ta, Instagram'da böyle reklamlar çok çıkıyor maalesef.
7: Ya en azından öğrencileri dolandırmasınlar.
0: Dolandırıcılar burs başvurusunda öğrencilerden hangi bilgileri istiyor?
7: TC kimlik numarasını, kimliğin ön arka fotoğrafını, elinizde kimlikle selfie çekilmesini, SMS doğrulama kodunu ve bazen de E-Devlet şifresiyle beraber IBAN'ı istiyorlar. En tehlikeli talep ise bursun yatması için şu elektronik para kuruluşundan hesap açın ve bize bilgilerinizi gönderin diye bir talepler oluyor.
8: Böyle bir şey yapmalarına gerek yok çünkü biz öğrenciyiz zaten. Buna ihtiyacımız var.
5: Gerçekten çok kandırdıkları için ve insanlar bursla yapmak dahi istemiyor. İnsanlara da güvenemiyor. Bunu bile fırsata çevirmeye çalışıyorlar.
0: Tehlike yalnızca maddi kayıpla sınırlı değil.
7: Telefon hattı açıp kredi çekebiliyorlar. İkincisi ise daha tehlikeli. Yasa dışı bahis veya kara para aklama ticaretinde kullanabiliyorlar.
0: Uzmanlara göre burs başvuruları yalnızca kurumların resmi internet sitesinden yapılmalı.
7: İlgili kurumlar zaten bir resmi prosedür paylaşırlar. Bu prosedürlerle beraber başvuru yapmaları gerekiyor. Yani WhatsApp'tan size işte burs başvurunuz onaylandı geldi gibi bir durum olmayacaktır.
0: Peki şüpheli bir durumla karşılaşan öğrenciler ne yapmalı?
7: Yazışmaları varsa bu yazışmaları asla imha etmemeli. Ekran görüntüsü almalı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nda veya siber suçlarla mücadeleye başvuru yapması gerekir. Bankayı ve elektronik para kuruluşunu arayıp hemen hesaplarını bloke ettirmeli.
1: Bingöl'ün Genç ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı. Demir yığınına dönen araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de ağır yaralandı.
0: Kontrolden çıktı, uçuruma yuvarlandı. Ticari araç 4 kişiye mezar oldu. Görüntülerin adresi Bingöl'ün Genç ilçesi. Yatan Söğüt köyünden Yazılı köyüne giden Mehmet Akgönül yönetimindeki hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kaza yerine gönderilen itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri demir yığınına dönen araçtakilere ulaşmak için zorlu arazide zamanla yarıştı. Uzun uğraşlar sonucu ulaşılan araçtan sürücü Mehmet Akgönül ile Hasan Bingöl, Osman Aslan ve Barış Ayvaz'ın cansız bedenleri çıkarıldı. Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan 5 kişi ise Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
1: Aksaray'da aracın çarpması sonucu ağır yaralanan at için seferberlik vardı. Özel veterinerin müdahale ettiği hayvan 4 saat süren çalışma sonucu barınağa götürüldü.
9: Atı kurtarmak için seferber oldular. Aksaray'da yola aniden çıkan at bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden polisler bölgede önlem aldıktan sonra yaralı ata su verdi. Çok geçmeden özel veteriner bölgeye giderek hayvanın yarasına müdahale etti. Ekipler ve veteriner atı yoldan kaldırmaya çalıştı ama başarılı olamadılar. Hayvan çekici yardımıyla kamyon kasasına konuldu ve 4 saatlik çalışma sonucu barınağa götürüldü. Atın kamyondan indirilmesi sırasında da aksilik yaşandı. İndirme anında hayvan yere düştü.
1: Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Kastamonu açıklarında bir geminin su aldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Gemiye ulaşan ekipler 13 denizciyi tahliye etti.
10: Kırmızı alarm verildi. Su alan gemideki mürettebat kurtarıldı. Svetoslava isimli ticari gemi Karadeniz'in 26 mil açıklarında su almaya başladı. Durum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirildi. Bölgeye Kastamonu İnebolu'dan ekipler sevk edildi. TCSG 96 ve KB 40 botuyla gemiye ulaşan ekipler 13 kişiyi tahliye ederek İnebolu Limanı'na götürdü. Kurtarma anları ise kameraya yansıdı. Ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen mürettebat, sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi. Kastamonu açıklarında demirleyen geminin kurtarılması için çalışma yapılacak.
1: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, göçmen kriziyle gerilimin merkezine dönüştü. Bölge halkıyla göçmenler arasında tansiyon yükseldi. Kent sakinlerinin İspanyol bayraklarıyla başlattığı protestolar kısa sürede çatışmaya evrildi.
0: Yasa dışı göç karşıtı protestolarda gerilim tırmandı. İspanyollarla sığınmacılar birbiriyle çatıştı. Geçtiğimiz haftalarda 80 binden fazla Faslı göçmen İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı olan Ceuta'ya akın etmiş, kent o günden sonra göçmen krizinin merkezi haline gelmişti. Sığınmacıların büyük bir çoğunluğu geri gönderilse de yaklaşık 5 bin kadarı çadır kamplarda yaşamaya devam ediyor.
11: Önceliğimiz yetişkinlerin ve çocukların geri dönüşüdür. Ancak tekrar ediyorum ki bu her zaman uluslararası hukuka uygun olarak, insan haklarına saygı gösterilerek ve temelde insani hukuk ilkelerine uygun

0: olarak yapılmalıdır.
1: Ceuta halkı yasa dışı göçe karşı ayaklandı. Bölge sakinleri ellerinde İspanya bayraklarıyla sığınmacıları protesto etti. Sloganlar atan kalabalık kızın haçlarının önünü keserek göçmenlere gıda dağıtımını engellemeye çalıştı. Gösterilerde tansiyon yükselince şiddet olayları patlak verdi. Ceutalılar trampolin plajında barınan sığınmacılarla da tartıştı. Bazı barakalar yerle bir edildi, çadırlar yakıldı. Faslı göçmenler de çatışmaya taş ve sopalarla karşılık verdi. Olaylara İspanyol polisi müdahale etti. Kolluk kuvvetleri plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla iki tarafın çatışmasını önlemeye çalıştı. Ondan fazla kişi gözaltına alındı. Gerilimin tırmandığı sırada başka bir noktada 4 asker göçmenler tarafından yaralandı.
2: Terör örgütü SDG'nin Suriye'de devlet makamlarına entegrasyon süreci devam ediyor. Son olarak SDG'nin feshedildiğini duyuran örgüt elebaşı Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın danışmanı olarak atandı.
3: Kürtlerin korunması yeni duruma entegre olmakla olur. Suriye devleti Kürtler için büyük bir sermayedir.
4: SDG'nin Suriye'de devlet makamlarına entegrasyonu devam ediyor. Feshedilen terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi, Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandı.
3: Suriye'deki tüm Kürt halklarına inanıyorum ve bu herhangi bir cumhurbaşkanından gelen bir lütuf değil. Anayasa tarafından güvence altına alınması gereken bir hak ve görevdir.
4: Şam'dan kritik bir hamle geldi. Kendini fesheden terör örgütünün Suriye'deki elebaşı Mazlum Abdi'nin yeni görevi belli oldu. Suriye'deki Kürtlerin haklarının anayasayla güvence altına alınması kapsamında Abdi, Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandı. Gelişmeyi Suriye resmi haber ajansı SANA duyurdu. Haberde Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, 2026 tarihli ve 164 sayılı kararnameyle Mustafa Halil Abdi'yi Cumhurbaşkanlığı nezdinde danışman olarak atamıştır ifadeleri yer aldı.
2: İsrail'de yaklaşan genel seçimler öncesinde sağ koalisyon karıştı. Başbakan Netanyahu ile Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ittifak tartışması yüzünden sosyal medyada birbirine girdi. Netanyahu aşırı sağcı müttefikleri Ben-Gvir ve Smotrich'e birleşin çağrısı yaptı. Ancak Ben-Gvir bu çağrıya çok sert yanıt verdi. İki isim sosyal medya üzerinden birbiriyle restleşti.
4: İsrail siyasetinde sular durulmuyor. Başbakan Netanyahu ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasındaki gerilim bu kez sosyal medyada patlak verdi. İkili yaklaşan seçimler öncesinde ortak liste tartışmasında birbirine girdi. Netanyahu, sağ seçmenin oylarının bölünmemesi için Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in seçime tek bir listeyle girmesini istedi. Sağ kanadın geçmişte bölündüğü için kaybettiğini iddia eden Netanyahu, ortak listenin tek zafer yolu olduğu görüşünü savundu.
5: Ne zaman birleştiysek kazandık, ne zaman bölündüysek kaybettik. Aralarında kişisel anlaşmazlıklar olduğunu anlıyorum. Bunun üstesinden gelinmeli. Smotrich ve Ben-Gvir birleşmek zorunda. Önümüzdeki günlerde onları davet edeceğim.
4: Ancak İsrailli Bakan Ben-Gvir bu çağrıya sert bir dille karşı çıktı. Netanyahu'ya sosyal medya üzerinden cevap verdi. Ben-Gvir kendi partisini zayıflatmak için tuzak kurulduğunu ileri sürdü. Yapılan anketlerin birleşme halinde oy kaybını işaret ettiğini belirten Ben-Gvir, Netanyahu'yu muhalefetle gizli bir hükümet kurma planı yapmakla suçladı. Karşılıklı suçlamaların dozu kısa sürede arttı. Netanyahu kabinesindeki aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'e aynı sert kelimelerle yanıt verdi. Kişisel hırsların yüzünden ülkeyi riske attığına inanamıyorum dedi. Seçim atmosferinin iyice ısındığı ülkede sosyal medyadaki bu kavga ile birlikte hükümet ortakları arasındaki köprüler neredeyse tamamen atıldı.
2: Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'de aşırı sıcaklar sonucu 24 saat içerisinde 154 noktada orman yangını çıktı. Yangınlarda 12 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi de yaralandı. Cezayir Cumhurbaşkanlığı Ofisi hayatını kaybedenler için 3 gün yas ilan etti.
4: Alevler

0: Hızla yayıldı. Önüne gelen her şeyi adeta yuttu. Can kayıpları yaşandı.
1: Komşum yanarak gözümün önünde öldü. Biz hayatımızda böyle bir şey görmedik. Bu dağlarda daha önce böyle bir olay yaşanmadı.
0: Cezayir orman yangınlarıyla boğuşuyor. Aşırı sıcaklar sonucu ülkenin doğusunda yüzden fazla yangın çıktı. Gökyüzü kırmızıya büründü. Duman bulutu tüm bölgeyi sardı. Alevler yerleşim alanlarına da yayıldı. Bölge sakinleri can havliyle kaçtı.
1: Her şey küre döndü. Evlerimiz, ağaçlarımız, özellikle zeytin ağaçları. Hiçbir şeyimiz kalmadı.
0: Cezayir İçişleri Bakanlığı çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini, 50'den fazla kişinin de yaralandığını aktardı. Ülke genelinde 3 gün süren yas ilan edildi. Yangınların çıkma sebebine ilişkin de soruşturma başlatıldı.
2: Vergi ve SGK prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde kredi imkanından faydalanabilecek. Kredinin %25'ine kadar olan bölümü doğrudan borçların kapatılmasında kullanılabilecek.
0: Vergi ve SGK borcu olan esnafa kredi müjdesi geldi. İşletme sermayesi ihtiyaçları için 1 milyon 500 bin liraya kadar, iş yeri ve taşıt alımına yönelik olarak 3 milyon 500 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak.
3: Yani evet, güzel olur, işimize yarar. Esnafın elinde bollaştı.
4: Bence nefes aldıracak, rahatlatır.
0: Esnafın vergi veya SGK borcunun %25'ine kadar olan kısmı öncelikle banka tarafından ilgili kurumlara ödenebilecek.
5: Mutlaka tabii biz bunu internetten takip ediyoruz. İnşallah herkese hayırlı olur. Esnaf olarak tercih ederim.
0: Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde de yeni düzenlemeye gidildi. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararıyla vergi veya SGK prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarların da belirli şartlarda kredi kullanabilmesinin önü açıldı.
6: Avantaj tabii bizim için çok iyi olur. Bunları da kullanırız.
0: Bu kapsamda kredi kullanacak esnaf ve sanatkarların kredinin kullanılacağı tarihten en fazla 15 gün önce alınmış bir belge sunması gerekecek. Bu belgeyle vergi dairesine ve SGK'ya vadesi geçmiş borcun bulunmadığının gösterilmesi istenecek. Vadesi geçmiş borcu bulunanlarınsa mevcut borcun yapılandırıldığını veya taksitlendirildiğini ve söz konusu yapılandırmanın bozulmadığını belgelemesi gerekecek. Kararla birlikte işletme sermayesi ihtiyaçları için 1 milyon 500 bin liraya kadar, iş yeri ve taşıt alımına yönelik olarak 3 milyon 500 bin liraya kadar yatırım kredisi kullandırılacak.
6: Sıcak para girişi olacağı için ben borçlarımı ödemiş olurum. Diğer tüm esnaflar da aynı şekilde. Ödediği için de sirkülasyon devam eder.
0: Esnaf ve sanatkarın vergi veya SGK borcunun hazine faiz destekli kredinin azami %25'ine kadar olan kısmı öncelikle banka tarafından ilgili kurumlara ödenebilecek. Böylece kredi kapsamında borç için ayrılan tutar doğrudan vergi dairesine veya SGK'ya aktarılacak. Borcun ödenmesinin ardından krediden kalan tutar esnaf ve sanatkara kullandırılacak.
7: Çok da güzel olur yani, devletimiz sağ olsun böyle bir çalışma yaptığı için.
2: Yeni Türkiye Eğitim Vakfı Mütevelli Eğitim Başkanı Bilal Erdoğan, Ankara'da düzenlenen nikah töreninde şahitlik yaptı. Güçlü ailenin önemine dikkat çeken Bilal Erdoğan, genç çifte en az 3 çocuk tavsiyesinde bulundu.
8: Devletimizi payidar eyle, milletimizi bahtiyar eyle. Aile gerçekten kutsal, gerçekten bizim inancımızın merkezinde.
9: Ailenin kutsiyetine vurgu yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk tavsiyesini hatırlattı.
8: Cumhurbaşkanımız en az 3 yavru olsun diye 20 yıldır söylendi durdu.
9: Yeni Türkiye Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Ankara'da Merve Vardı ve Zahit Tüfekçi'nin düğün törenine katıldı. Genç çiftin nikah şahitliğini yapan Bilal Erdoğan, güçlü ailenin önemine dikkat çekerek en az 3 çocuk tavsiyesinde bulundu.
8: İnşallah bu kardeşlerimiz de elbette ki bir hayat boyu birbirlerine saygı ve sevgiyle yaşayacaklar. Elbette ki çok güzel yavruları olacak. İşte Cumhurbaşkanımız en az 3 yavru olsun diye 20 yıldır söylendi durdu. Onun için inşallah bu kardeşlerimiz en az 3 yavruları olsun diye hep beraber dua edelim.
9: Bilal Erdoğan konuşmasının ardından evlilik cüzdanını geline takdim ederek mutluluklar diledi.
8: Bu mutlu günde hem genç çiftimizi hem ailelerini hem bütün misafirlerimizi tebrik ederken bu

0: hanımefendiye takdim ediyorum inşallah. Buyurun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah.
1: Haber Gece'de ara ara Avrupa'dan futbol karşılaşmalarının özet görüntülerini yayınlıyoruz. Bu kez sizleri La Liga'ya götüreceğiz. İspanya'da son iki sezonun şampiyonu Barcelona. Yeni sezona da 2-2 ile başladı. Fırtına gibi başladı. Özet görüntüleriyle bülteni noktalayalım.
2: Ve ilk düdük geldi. Barcelona Athletic Bilbao maçı başlıyor. Gerard Martin'den pas. Gordon. Gordon bir bacak arası. Anthony Gordon pası da verdi. Şimdi Rafinha sağ tarafı gördü. Orada Lamine Yamal. Joaneko karşısında Yamal aldı soluna. Lamine Yamal, kaleci Unai Simon. Yamal istediği açıyı buldu. İyi de vurdu ama Unai Simon'u geçemedi. Pedri. Espart. Espart Rafinha'ya doğru. Rafinha'nın kafası direkten döndü. İkinci pozisyon Yamal sekti ve dışarıda. Korner.
3: Paslar tek stoper arasında.
2: Barsi'yi. Top Gordon'a doğru geldi. Şimdi Anthony Gordon. Gordon yerden vuramadı Yamal. Ardından Pedri ve gol. Gol ama bayrak kalktı. Barcelona'lı oyuncuların itirazları var. Bayrak, offside bayrağı kalkıyor. İlk pozisyon için, Lamine Yamal'ın pozisyonu için. Pedri, Pedri Rafinha'yı nefis top yolladı. Rafinha kaleciyi geçti. Rafinha! Bayrak kalkmadı, gol. Rafinha golü atıyor Barcelona'yı. 1-0 öne geçiriyor. Atletik karşısında da açılışı yapan o oluyor.
3: Az önce kanallara atılan paslardan bahsetmiştim. Bu kez iki stoperin arasına mükemmel bir koşu ve çok iyi bir pas. Sonrasında da hakikaten çok iyi ekart edip kaleciyi Rafinha'dan muazzam bir gol bence. Skor 2-0-3-0 olur anlarım.
2: Bernal kazandı bu arada Canales'ten. Savunma dengesiz. Bernal pası verdi. Lamine Yamal takıldı Unai Simon'a. Çok büyük fırsatı değerlendiremiyor. Lamine Yamal. Fermin açıldı ayağından. Yamal geri kazanıyor. Lamine Yamal direkten döndü. Nefis vurdu ama direğe takılıyor Lamine Yamal.
3: Yamal biraz şanssız ya sezon başı itibariyle.
2: Yamal iyi sıyrıldı. Geliyor Barcelona. Lamine Yamal. Bir çalım daha. Lamine Yamal şimdi pası yolladı sol tarafa. Espart. Gordon yanında. Espart kendi vuruyor. Xabi Espart. Kaleci Unai Simon. Topun başında Rafinha var. Barajda tek oyuncu Berenguer. Rafinha arka tarafa yolları. Gelişine şut. Kaleci ikinci pozisyon ve Kubarsi'den dışarı giriyor. Fermin görüntüde. Adama bir uzun top. Hareketlenen Berenguer. Onunla birlikte Eric Garcia. Eric Garcia, Berenguer kazandı. Faul yok. Berenguer pasını verdi. Şimdi Sunset direkten döndü. Şimdi Espart. Rodri'den pası aldı. Sol tarafa Adeyemi'ye oynadı. Adeyemi. Adeyemi yerden çevirdi. Laporte bir anlık hata. Laporte'tan ve o ikramı Fermin Lopez geri çevirmiyor. Barcelona'yı rahatlatan gol Laporte'un büyük hatasıyla geldi. Yapmaya başlamıştı son dakikalar yaklaşırken Barcelona o baskıdan, o presten çıktı ve gole gitti Laporte'un da yardımıyla. Lamine Yamal. Lamine Yamal arka direğe nefis top yolladı. Adeyemi. Unai Simon'a takılıyor. Rodri. Maç bitiyor. Barcelona rahat kazanıyor. 2-0'lık skor.

0: haber ekranlarından mutlu akşamlar. Haftaya ve güne noktayı birlikte koyacağız. Aklın yolunda karşınızdayız. Dünya gündemi alev alev, o gündem içindeki sıcak başlıkları değerlendireceğiz. Özellikle İngiltere ile Rusya arasındaki gerilim, karşılıklı açıklamalar, hatta açıklamaların ötesine geçen mesajlarla birlikte çok sıcak bir gündem başlığı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananlar, CIA Başkanı'nın Moskova ziyareti ve sonrasında ortaya çıkan tablo, ekonomideki gelişmeler. Hepsini değerlendireceğiz. Çok değerli konukları ağırlıyoruz. Coşkun Başbuğ her hafta olduğu gibi bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Aktan. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Bercan Tutar bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Profesör Doktor Uğur Özgöker Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk Aktan Bey. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Az evvel provaları yaparken bazı görseller, daha önce konuşmuştuk bu başlığı dediğiniz görsellerdi. Onunla başlayacağız çünkü yeniden gündemde. Tamam. Bir Avrupa-Rusya savaşı kapıda mı? Evet. Buna dair başlıklara bakacağız. Önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamaları var. Dilerseniz önce o açıklamaları görelim, kulak verelim. Sonra Polonya Dışişleri Bakanı'nın mesajları var. Ardından da elbette İngiltere cephesinden gelen açıklamalar. Önce Lavrov'a kulak verelim, ardından konuklarımızla gelişmeleri değerlendirelim. Buyurun.
5: Rol Britanya самая негативная, как это было на протяжении веков, долгих веков, ну, по отношению к России точно, но и по отношению к большинству других, не скажу партнеров, попутчиков Британии, потому что у нее никогда не было постоянных союзников, и США тоже не исключение. Они так немножко свысока посматривали всегда на тех англосаксов, которые вот создали себе государство через Атлантический океан.
0: Öyleydi. Coşkun Başbuğ, eşlik ederseniz bana birlikte gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım. Bu kez Britanya'nın rolü, çünkü İngiltere özellikle Ukrayna'ya silah tedarik edeceğini, hatta belli füzeleri verebileceğini söyledi. Ardından Rusya'nın tehdidi güçlendi. İngiltere Ukrayna'daki kendi vatandaşları ile ilgili o gerilimin seviyesini yükseltti. Son gelinen noktada İngiltere ile Rusya karşı karşıya gelir mi? NATO ile Rusya karşı karşıya gelir mi? NATO demişken Amerika'yı da bırakmak gerekiyor dışarıda. Çünkü Amerika'nın başka adımları var. Onları birazdan konuşalım. Hemen Polonya Dışişleri Bakanı'nın da açıklamaları var. Onu da ekranlara taşıyalım. Ardından da yorumlamaya başlayalım. Sizin bu başlığa dair yorumlarınız ne yönde olur? Putin'in casusları CIA direktörüne NATO'yu provoke etmeyeceğini söylemiş. Putin CIA direktörüne Ukrayna'yı işgal etmeyeceğini söylemiş. Savunma hazırlıklarını hızlandırmalıyız ifadesi gündemde. Avrupa'da bir hazırlık var. Özellikle İngiltere bu hazırlıkların merkezinde. İngiltere ile ilgili de bir görselimiz var. Onu da hemen ekranlara getirelim. Ardından da hemen sizin yorumlarınızı almaya başlayalım. Hatta başlayalım. Sonrasında o İngiltere'deki hazırlıklara dair İçişleri'nin bir çağrısı var. İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın Financial Times'a konu olmuştu. Doğru. Bu başlık, bu hazırlık. İşte İngiltere'deki gıda stoklama çağrısı Financial Times hükümet yetkililerine dayandırıyor. Londra yönetimi dış tehditlere karşı devletin nasıl hareket edeceğini belirleyen bir savaş kitabı üzerinde çalışmalarını hızlandırmış durumda. War Book İngiltere'de, bizim kırmızı kitap gibi anladığımız kadarıyla. Hükümet vatandaşlardan olası savaş ve kriz için evlerinde şişe su ve konserve gıda bulundurmalarını isteyecek. Çalışmaların hızlandırılmasında İngiltere ile Rusya arasındaki gerilimin etkili olduğu belirtiliyor. Bu ne anlama geliyor? Doğrudan bir İngiltere'ye müdahale mi olabilir? İkinci Dünya Savaşı'nı anımsatan görüntüler, özellikle Almanya'nın bombardımanı esnasında İngiltere'de bu tip çağrılar yapılıyordu. Şöyle bir geçmiş taraması yaptığımızda ne dersiniz? Hemen dilerseniz bu başlıkla başlayalım. Rusya'nın Avrupa başkentlerine mesafesi ve olası saldırılarına dair, daha önce Uğur Hocam da dikkatini çekmişti, hazırladığımız bir görsel var. Onu hemen ekranlara getireyim, sözü size bırakayım.
1: Aktan şöyle, şimdi bu söylemleri, bu röportajları, bu ziyaretleri, bu son gelişen olayları anlayabilmek, yorumlayabilmek için biraz geçmişe gitmekte fayda var. Ancak öyle ne yaşandığını daha çok anlamlandırabiliriz. Zira bak, az önce Lavrov'un ilginç bir cümlesi vardı. Uzun yüzyıllar boyunca olduğu gibi dedi. İngiltere'yi tanımlarken. Ha, bu